0: yardımcısı olmadan.
1: 1,5 gün.
0: Evet, bu mümkün değil.
1: Kimsenin öyle
0: dünyadan elini eteğini çekmiş, evet, bir köydeki evine gitmiş yaşlı bir adamdan bahsetmiyoruz. Evet. Böyle bir cemaatin başındaki birisinden bahsediyoruz. Bakanlık yapmış birisinden bahsediyoruz. Kendi evine gidecek. Tek başına olacak. O evde bir kere tek başına olacak. Kimse ona yardımcı, hizmetçisi olmayacak, bakıcısı olmayacak, ne bileyim, akrabası olmayacak. Böyle bir şey mümkün değil yani. Hakikaten hayatın olağan akışına tamamen ters bir şey var. Üzerinden 1,5 gün geçtikten sonra ancak yani ambulansın aranması, haberdar edilmesi orada çok ciddi bir suikast şüphesini barındırıyor.
1: Bir devamı da var. 8,5 evet, yani cenazesi fark ediliyor iddiaya, evet, budur ki yine. Ve 8,5 saat sonra polise haber veriliyor.
0: Evet, bu da başlı başına yani birisi bu kadar önemli bir insan. Herhangi bir şekilde evinizde yakınınızda bir babaanneniz, dedeniz vefat ettiğinde bile ilk yaptığınız iş, evde vefat eden birisiyle alakalı bile ilk yaptığınız iş nedir? Ambulans aramak.
1: Ambulans.
0: Yani doktorun gelmesini, çünkü cenazeyle alakalı ölüm raporu hazırlanması lazım ki siz, hani normal şartlarda cenaze var evde, yani o durumda dahi ilk arayacağınız, yapacağınız şey bu oluyor değil mi? Evde bir vefat varsa arıyorsunuz, polis o esnada ambulansla beraber geliyor, yani bir cinayet şüphesi var mı yoksa doğal bir ölüm mü diye. O esnada evde dahi 100 yaşında birisi vefat etse bile ilk yapılan iş önce ambulans aramak, polis haberdar etmek ve o konuyla alakalı ölüm raporu. İlk önce geliyor bakıyor, ambulans, doktor geliyor ve rapor hazırlıyor. Evdeyken dahi bunu yapıyor değil mi? Bu bütün herkesin normal prosedür bu. Ya böyle bir insan için böyle bir şey yapılmamış olması, yani orada vefat ettiğini görüyorsunuz, niçin 8,5 saat sonra bekliyorsunuz? 8,5 saat boyunca neyi beklediniz?
2: Evet.
0: Burada asıl beklenen şey şu, açık, net olan şey şu. Böyle büyük bir yapının, ayrıca o yapının ciddi bir, yani sosyal, o esnada, yani vefat ettiğinde bu yapının ekonomik boyutunu bilmiyoruz. Onun da mukayese edilmesi lazım. Ama en azından sosyal çevre itibariyle çok büyük bir yapı olduğunu biliyoruz. Bu yapının başına gelecek olan kişinin çok güçlü bir şeye, yani ekonomik güce, aynı zamanda da büyük bir siyasi ve sosyal güce sahip olacağı çok açık değil mi? Öyleyse o yapının başına gelecek olan kişi kim? Yani biraz önce şeye baktık mesela, Süleyman Efendi'den sonra gelen, yani damatlar silsilesiyle, çünkü erkek çocuğu yok, doğal olarak ya bir damat kanalıyla gidecek, Kemal Kaçar yani bu kanalla gidecek, ya da diğer damat ve tarafla gidecek. Şimdi Deniz Olgunlar'dan diğer aileye geçebilmesinin tek bir yolu vardı. O kişinin,
1: evet,
0: vefat ettiği an hemen müdahale etmek. Yani ilk önce bağlılarına cemaat toplandı. Cemaatin seçim nasıl yapılıyor onu bilmiyoruz ama o usulü. Ama en azından cemaatin önde gelen insanların bir araya geldiğini, bir araya gelir gelmez de birisini hemen Alihan Kurişli seçtiğini o ve ilan ettiğini görüyoruz.
1: Şuradaki bu, evet, süreç içerisinde bu
0: asıl yapılması gereken şey yapıldı. Yani onlara göre yapı, yani, için, evet, örgüt için, bugün için artık örgüt diyoruz. Hı hı. Örgüt açısından asıl yapılması gereken şey yapıldı. Ne o? Örgütün yeni liderinin kim olacağını belirlenmesi. Hı. Alihan Kuriş o güne kadar bir cemaat olarak hareket eden yapıyı bir örgüte dönüştürebilmek için açık ve net bir operasyon yapmış durumda. Belli ki o operasyonun parçası, o kendisiyle beraber gelen ekip bu olaya el koydular ve ondan sonra da cenazeyi bir süre duyurmadılar. Çünkü o esnada eğer duyurmuş olsaydı, o zaman cemaatin başına gelebilecek başka kişiler, şimdi, adaylar da olabilirdi. Hı. O adayların hepsinin engellenmesi gerekiyordu. O zaman engellendi.
1: Adli tıp raporunu göreceğiz. Bu hafta, evet, içerisinde netleşecek. Biz de hepimiz ulaşabileceğiz umarım. Ama orada işte toksik bir olay var mıdır, zehirlenme var mıdır, yok mudur onu göreceğiz. Ama şu andaki tespitlere ve bulgulara bakacak olursak bu saate kadar, yani normal doğal bir beyin kanaması olsa bile söz konusu kişinin ölüme terk edildiği,
0: evet,
1: anlaşılıyor.
0: Evet, ölüme terk edildiği anlaşılıyor. Veyahut yani doğal koşullarda ölmüş olsa bile, evet, herhangi bir cinayet şüphesi olmaksızın öldüyse dahi, bunu tüm kendi aile yakınlarından, efradından saklanarak, gizlenerek, hı-hı, örgüte yeni bir lider seçilip onu bütün camiasına duyurularak ilan edilinceye kadar bu ölümün saklandığını, gizlendiğini biliyoruz. Belli ki asıl yapılması gereken iş orada o yapılmış. Böylece yani örgütün liderliği,
1: orada cemaatin lideri. Orada suç örgütü devreye giriyor.
0: Evet, yani suç örgütü artık, çünkü bu artık örgütlü bir şeye dönüşmüş.

0: Cemaat belki kendi halinde, evet, kendi mecrasında yeni bir cemaatlerine yeni bir lider seçecekler.
1: Ama buna izin verilmedi.
0: Buna izin verilmedi. Çünkü asıl orada, yani beyefendinin vefatından sonra kendi ailesinden birisinin devam etme olasılığı çok yüksekti.
1: Evet.
0: Çünkü kamuoyunda tanınan başka isimler de vardı. Halihazırda milletvekili olan kişiler dahi vardı. En azından bildiğimiz bir kişi var. Doğal olarak şu anda kendi aralarında konuştukları, söyledikleri şey muhtemelen o kişi gelecekti. Deniz Olgunlardan birisi devam ettirecekti cemaatin liderliğini. Ancak Kurişler, Kuriş örgütü, örgütlü bir yapıyla bu şeye çöktüler. Bu çökme olayında, yani cemaati bir örgütsel yapıya dönüştürme olayında asıl bence kilit şeyler mahkeme safahatında, evet, ortaya çıkacak. Neden? Çünkü orada bir cemaatken örgüt gibi düşünemezsiniz siz. Örgüt gibi düşünebilmeniz için örgüt gibi düşünen birilerinden zihinsel, fikri destek almak ya da yönlendirmek durumdasınız. Biz son 10 yılda Alihan Kuriş, yani Süleymancılar cemaatinin Alihan Kuriş'le beraber adeta Fethullahçı terör örgütü benzeri bir yapılanmayla, benzeri bir ekonomik yapılanmayla dönüştüğünü
1: şimdi
0: görüyoruz.
1: Bu
0: zaten
1: yapılanmanın detayına biraz daha gireceğiz, evet, ama
2: bu arada kritik bir şey daha var Orhan Bey.
1: Kemal
2: burada Murat Hocam açıkladılar gerçi, ama şimdi orada yalnızdı değil mi? Öyle bir ifade var.
0: Evet, öyle görüyorum.
2: Yanımda şöyle son canlı gören Rıfat Kadiroğlu diye seyis, Türkmen asıllı biri var. Son canlı görüp öldüğünü ilk gören, yani ölüm cenazeyi ilk gören kişi o. Dolayısıyla diğer iki kişi haber veriyor. Bir tanesi seyis, daha doğrusu şoför Murat Bayrak, bir de yaveri var, yardımcısı Ahmet Soygel. Bu üçü en son canlı görüp ilk cenazeyi gören ekipler. İşte ondan sonra bu olayın üzerine oraya ilk gelen, dışarıdan ilk gelen şeyin kardeşi Tuna Hilmi, Hilmi Tuna Kuriş. Gelip olaya el koyan, bütün
1: kardeşi,
2: sistemi yöneten aslında kardeşi. Hilmi Tuna mıdır, Tuna Hilmi midir, nedir?
0: Yani o adam, evinde 200 kilo külçe altın çıkan kişi.
2: Kaçarken yakalanan bir bakanın.
0: İdris Naim Şahin'in arabasıyla kaçmaya çalışırken yakalanan
2: kardeşi.
0: Kişi.
2: Yani bu suç örgütünün lideri olan kişinin kardeşi. Bu üç şahitin üzerine olaya gelip cenazeyle ilgili tüm bu sistematiği yöneten grup o. Bir de tabii adli tıp uzmanımız burada, o açıklayacaklardır belki, ama bir şekilde oradaki adli tıp otopsi yapılırken çekilen video üzerine şüpheli olarak ortaya çıkıyor. Demek ki o adli tıp raporu şüpheli bir rapor. Zaten onların da FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı. Kritik olan konulardan
0: en azından bir tanesinin böyle, evet, FETÖ'den yargılandığını biliyoruz.
1: Evet.
2: O yüzden o videolar üzerinden yapılan incelemelerde bir şüphe ortaya çıktığı için yeniden inceleme ihtiyacı ortaya çıkıyor.
1: Şimdi tam da bu noktada Hakan Kara gidelim, adli tıp uzmanı. Hakan Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Şimdi
3: hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Bu Kemal Olçar'ın da dediği gibi, yani bir görüntü üzerinden servis edilen bir ön otopsi raporu var. Onu nasıl değerlendirirsiniz? Yine bu adli tıpın beklenen raporu var. Orada biraz daha artık işler netleşmiş olacak, ama hem bu 36 saati hem bu ön otopsi raporunu sizden değerlendirmenizi isteyeceğim. Çünkü çok vahim iddialar var. İşte boğulma iddiası, işte vücutta işte toksik maddelerin yüksek oranda bulunması gibi. Nasıl değerlendirirsiniz bu ilk raporu?
3: Şimdi öncelikle kavramları birbirine karıştırmamak adına, yani kamuoyunu aydınlatmak adına, ön otopsi raporu değil şu anda çıkan, ortalığa çıkan şey. Savcılığın bir kişiye, bir bilirkişiye vermesi sonucu, görüntülerin bilirkişi tarafından görsel olarak incelenmesi sonucu fikrini beyan etmesi. Ama ondan önce cenazenin fethi kabir yapılacak kadar, yani yoğun bir şüphe olduğu için fethi kabir yapılıp hem etrafındaki topraktan hem iskeletleşmiş cenazenin kemiklerinden, dişten, saçtan, tırnaktan örnekler alınıp bunların hem genetik hem toksikolojik incelemesi tekrar yapılacak ve adli tıp kurumundan çok yakın zamanda, ben de bu hafta içerisinde bekliyorum, çok yakın zamanda ayrıntılı bir rapor çıkacak. Ancak şunda birazcık dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Bilirkişi sadece fotoğraf ve videolardan görsel şekilde inceleyip çürümesi ilerlemiş bir cenazede tespit edebildiği şeyleri ortaya koymuş. Ancak bunu ortaya koyarken çok dikkatli olmak lazım. Şöyle

0: Peki ağız burun tıkanması, göğüse bası gibi spekülatif iddialar yarın Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak sonuçla bağdaşmazsa iş iyice çetrefilleşecektir. Yani sadece bir görüntü üzerinden bu sonuçlara varmanın çok spekülatif olduğunu düşünüyorum. Bu benim şahsi kanım. Ancak Adli Tıp Kurumu'nda radyoaktif maddeler dahil ağır metaller biliyorsunuz kurşun, amniyon, kadmiyum, civa, arsenik gibi maddelerin olduğu söyleniyor çıktı. Ancak dozunun ölçülemediği söyleniyor. Şimdi bütün bunlar açığa kavuşturulacak. Yani birincisi neden uzun süre ihmaller zincirinden bahsettiniz? Çok güzel bir tablo çıkarmışsınız zaman tablosu. İhmaller zincirinden bahsedip bu ceset neden çürüyene kadar otopsisi yapılmadı? Neden 36 saat sonra, 8,5 saat sonra oradan otopsi merkezine taşınana kadar, neden bu ihmaller silsilesi oldu otopsi yapılana kadar? Otopside de otopsi yapanlar tamam ama otopside alınan örneklerden mikroskop altında inceleyip beyin kanaması tanısı koyan histopatologlar da var. Yani bunların tamamını bir anda yok sayamayız. Hani bir kişi görevini kötüye kullanmış olsa bile Adli Tıp Kurumu'nda bu işler şey işliyor. Yani histopatoloğun da beraber hareket etmesi lazım. Teknisyenin de beraber hareket etmesi lazım. O otopsi raporuna imza atan savcının da beraber hareket etmesi lazım. O yüzden fazla komplo teorilerinden ziyade bence keşke bu bilirkişi raporu Adli Tıp Kurumu'ndan sonuçlar çıktıktan sonra verilseydi çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum.
1: O zaman dediğiniz üzere o bilirkişi raporu bir görüntü üzerine hazırlanmış.
0: Evet.
1: Görselde ne varsa onu okuma üzerine. Hani
0: evet, sürmüş
1: vücuttaki zehirli
0: çok
1: bir
0: zor.
1: Maddeyi tespit etme ya da ölüm şeklini içerideki işte boğularak mı zehirlenerek mi bir sonuç göstermiyor. Doğru mudur?
0: Kesinlikle doğru anlattınız. Şöyle, bu kamuoyu açısından da yargılanmanın sıhhatli yürümesi açısından da tehlike arz ediyor. Yani yarın Adli Tıp Kurumu'nun bütün imkanlarını kullanarak heyetçe verdiği rapor bununla ilgisiz çıkarsa, bu bilirkişi raporunda söylenen iddialarla ilgisiz
1: Evet.
0: çıkarsa, yargılamaya hiç hizmet etmemiş, aksine kafaları karıştırmış olacak.
1: Yani farklı beklentilere neden olmuş. Ekrem Kızıltaş'la
2: Hakan Bey, iyi
1: bir soru
2: akşamlar.
1: Sormak ister.
0: İyi
2: Müsaadenizle
0: akşamlar, buyurun.
2: herhalde bizim ekrandaki şu cesedin çürüme sıvısında baryum, kadmiyum, arsenik, nikel. Organlarda ise arsenik, civa, kadmiyum, nikel bulunduğuna dair bunların oranları ve ölçülerini bilmiyoruz ama normalde vefat eden birinin cesedinde bahsedilen bu şeylerin eser miktarda da olsa bulunması normal bir şey midir? Uzman olduğunuz için sizden rahat cevap alabiliriz.
0: Estağfurullah. Bunların bulunması düşük, çok düşük eser miktarda bulunması normal kabul edilebilir. Çünkü yediğimiz balıklarda dahi, deniz canlılarında dahi, boyayla temas ettiğimizde dahi, yeni boyanmış bir yerde azıcık 5 dakika solusak dahi, insan vücuduna ağır metaller giriyor çeşitli kaynaklardan ve biliyorsunuz ağır metaller yüzyıllarca kalıyor vücutta. Hani yüksek dozları zehirliyor, kansere neden oluyor ama düşük dozları yüzyıllarca kalıyor ve tespit edilebiliyor. Dolayısıyla ben umutluyum. Özellikle cenazenin gömüldüğü toprakta her ne kadar iskeletleşmişse de yumuşak dokular kaybolmuşsa da o yumuşak dokular parçalayan mikroorganizmalarla birlikte gömüldüğü toprağa sirayet etmiş durumda. O topraktan örnekler alınıp şimdi 20 yıl sonraki, 10 yıl sonraki yüksek teknolojiyle araştırıldığında ben Adli Tıp Kurumu'nun raporunda yargılamaya yön verecek daha net, daha bilimsel rapor çıkacağını düşünüyorum.
2: Evet, burada o zaman akla şöyle bir soru geliyor. Fethi kabir sırasında herhalde mezardan örnekler alınacak. Oradaki topraktan elde edilen bilgiler, onların içerdiği işte bu ağır metaller, şunlar bunlar ya da zehir kalıntıları gibi şeylerin herhalde mukayese için yakındaki başka bir topraktan, yani cesedin defnedilmediği yerden benzer bir şeyler herhalde mukayese edilecektir.
0: Çok doğru söylüyorsunuz.
2: Peki burada biraz

0: Önceki şeyde o ilk tablomuzda cesedin 36 saat sonra bulunduğu sırada patolojik olmayan beyin travması diye bir şey var. Burada ağızdan gelen kan ve köpük, bir de boyunda morluklar, yani 36 saat sonra ya da 40 saat sonra ağızdan gelen kan ve köpük ve boyunda morluklar. Burada bilmiyorum, bir beyin kanamasında bunlar normal bir sonuç mudur? Bir de mesela boyunda morluklar ifadesi de biraz kafa karıştırıcı gibi geliyor. Ne dersiniz?
1: Çok haklı noktalara değiniyorsunuz. Bu boyunda morluklar lafı pek bilimsel bir yaklaşım değil. Bilimsel bir laf değil boyunda morluk. Evet. Bunun ölüde normal gelişen ölü morluğu mu? Hı. Yoksa bir travmaya bağlı, sıkmaya bağla boğmaya, elle boğmaya ya da sıkmaya bağlı bir ekimoz mu olduğunu söylemezse uzman, oraya yazmazsa, biz şimdi bu saatten sonra bunları ayırt edemeyiz. Doğru. Yani boyun bölgesindeki morluğu acaba ölü morluğu mu? Her ölüde gelişen ölü lekesi dediğimiz ölü morluğu mu değil mi? Morluk deyip geçerse o zamanki uzman şimdi işte spekülasyonlara yol açar. Şimdi beyin kanamasının da şöyle, şimdi otopsi yapılıyor. Baş bölgesi, baş boşluğu açılıyor. Beyincik çıkarılıyor. Makroskobik olarak, yani dışarıdan gözle kesitleri ve yüzeyleri inceleniyor. Sonra otopsi yapan bilir ki uzman, adli tıp uzmanı bunları not ediyor. Sonra ondan parçalar alıyor. Parçalar başka bir birime gidiyor. Histopatoloji birimine. Bu sefer mikroskop altında inceleniyor. İkisinde de beyin kanaması çıkmış. Otopsi raporunu okumadım ama duyduğum kadarıyla ikisinde de beyin kanaması çıkmış. Dolayısıyla hani biz de spekülasyona açık bir toplumuz. Biraz daha beklemek gerekiyor. Yani yastıkla boğulmuş, boğulmamış olduğu söylenemez gibi şeyler söylemekten ziyade, evet, bütün toksikolojik, genetik, bütün araştırmalar çıktıktan sonra bu bulgulara göre hareket edilmesinin daha uygun, daha bilimsel olduğunu düşünüyorum.
0: Bunda haklısınız Hakan Bey, de gene de altını çizmek ve biraz açığa kavuşturmak açısından tekrar ediyorum. Yani bu konuyu bilen sizsiniz. Ağzından köpüklü kanlar geliyordu. Ağzından morluklar vardı, ağzından köpüklü kanlar geliyordu. Mesela bir beyin kanamasında ağızdan gelen köpüklü kanlar tipik bir belirti midir acaba?
2: Evet.
1: Aslında bunun beyin kanamasına illiyetinden ziyade çürümüş cesedin ağzından köpüklü hemorajik çürüme sıvısı sızabileceğini biliyoruz. Yani bunun beyin kanamasının varlığıyla yokluğuyla değil de cenazenin çürümesinden dolayı çürüme sıvısının sızmasından bahsediyoruz. Tabii bunu değerlendirecek olan gene Adli Tıp Kurumu'nun ihtisas kurulları bunlara açıklık.
3: Yani
1: gelecektir
3: çünkü bence 36 bu yani 40 saat üstünde bir süre geçmiş, öyle anlaşılıyor. Yani
1: şimdi, evet, inanılmaz peki, asıl orada ihmaller. İhmaller evet, orada asıl.
2: Yani şu mümkün mü peki, beyin kanaması olduğu, bütünüyle beyin kanaması sebebiyle ölümün beyin kanaması sebebiyle olduğunu kabul edersek dahi. Yani beyin kanaması geçirtilmesi için bir kişiye müdahalede bulunabilir mi? Yani suikast yapabilmek maksadıyla, yani suikastin bir çeşidi olarak o kişinin beyin kanaması geçirmesine sebebiyet verecek bir dışarıdan müdahale mümkün müdür?
1: Mümkündür. Şöyle, beyin kanaması geçirmiş demek, beyin kanaması geçirmeye yatkın birinin, yani beyin damarlarında baloncuk olan, beyin damarlarında çok incelmiş duvarlar olan ve bu bilinen bir kişinin beyin damarlarının, baloncuklarının patlamasını kolaylaştıracak yöntemler mümkündür. Bu durumda da patolojik beyin kanaması çıkar. Ama bunu kolaylaştıran yöntemi de adli süreç ortaya çıkarması gerekir.
3: Bu kişinin yani bir tansiyon ilacı kullandığı iddia ediliyor. Bu ilacın kullanılması ya da fazla dozda kullanılması da, kullanılmaması hiç ya da çok dozda kullanılması beyin kanamasında bir etkili faktör müdür?
1: İkinci söylediğiniz doğru. Tansiyon ilacının aldırılmaması, kullandırılmaması, tansiyonun fırladığı durumlarda beyin damarlarında, dediğim gibi incelmiş yerlerde veya baloncuk olup incelmiş yerlerde aşırı yüksek tansiyona bağlı, kontrolsüz tansiyona bağlı beyin kanaması görülmesini bekliyoruz zaten. Yani bu ilaçları kasti olarak ya da sehven kullandırılmamış ise bu beyin kanamasına yatkınlığı oldukça arttıran bir yöntemdir.

0: Peki.
1: Bu şey sorabilir misiniz?
0: Buyurun.
1: Hakan Hocam, tabii bilimsel olarak elbette son otopsi raporunu beklemek gerekiyor. Fakat olaylara baktığımız zaman konjonktürel, çok ilgisi yok adli tip raporuyla bu konuda ama işte 36 saat bekletilmesi, 3 tane görgü şahitinin şüpheli olarak şu anda tutuklu ifadelerinin alınması ya da daha otopsi raporu çıkmadan, cenaze gömülmeden hemen onun vekili olan kişi Alihan Kureş'in kendini lider ilan etmesi, bu tür olaylar da insanı dışarıdan fiziksel müdahaleyle ölüme sebebiyet vermeye götürüyor. Dolayısıyla fiziksel müdahale olmasa bile, olağan bir travmatik olmayan bir beyin kanaması geçirse bile onun 36 saat bekletilerek ölüm sürecini takip kontrol altında bir ihmalle gerçekleştiği imajı ortaya çıkıyor. Muhakkak ki doğru söylüyorsunuz. Son rapor çıkmadan, ön rapor değil ama adı başka bir şey belki, bilirkişi raporu.
0: Bilirkişi raporu
1: yani o iki aradaki, evet, çelişki ve tenakuz peki lehte sonuçlandı diyelim. Herhangi bir fiziksel müdahale yok. O yok, bu yok. Şimdi bu olay açıkta kalacak o zaman. Yani bu kadar geçmişte ölüm anı, sonrası olaylar, bunların hepsi, o yüzden zaten Fethi Kabir kararı veriliyor. Bu kolay bir karar mı? Yani Fethi Kabir kararı o kadar basit.
2: Ben Kemal Hocam, sizin sorunuza bir de ben bir soru ilave edeyim 36 saatle alakalı. Beyin kanaması geçirmiş olan, diyelim ki kişi beyin kanaması geçirdi, 36 saat içerisinde de ölüm gerçekleşmedi. Yani 36 saat sonunda belki ölüm gerçekleşti. Adli tıp o süreyi de tespit edebilir mi? Bu kişi şu saatte ölümünden şu kadar süre önce beyin kanaması geçirmiştir. Beyin kanaması geçirmesinin hemen peşinden vefat etmemiştir. Aradan uzun bir süre geçmiştir mesela gibi. Böyle bir şey tespit edebilir mi şu anda?
3: Ya şöyle bir çıkarım yapılabilir. 36 saat artı 8,5 saatten üst üste koyduğumuzda 44,5 saat ediyor. Bir de otopsinin başlandığı saat var. Yani ambulansa getirildikten sonra hangi koşullarda saklandı? Morgun derecesi kaçtı? Orada ne kadar geçirdi? Yani otopsiye başlayana kadar da ne kadar süre geçti? Yani bir 50 saatten bahsediyoruz ortalama. Bu çürümenin o yaz zamanı yanılmıyorsam, çürümenin kaynağını açıklıyor. Ancak çürüme bulguları henüz başlamamış olsaydı, 36 saate rağmen henüz çürüme bulguları başlamamış olsaydı, o zaman sizin dediğiniz gibi beyin kanaması geçirip kendi haline terk edilip sonrasında ölüm meydana gelmiş gibi bir akıl yürütebilirdik.
0: Yani yine de 36 saat öncesinde ölmüş olma ihtimali yüksek
3: gibi görünüyor. Bayağı uzun bir süreç, evet, çürüme için yeterli bir süre geçmiş gibi görünüyor.
0: Vücudunda belirlenen bu köpükler, işte dediğiniz gibi ölüm sonrası
1: raporunda tahribat yapılabilir mi hocam? Yani kasıtlı olarak raporun sonucunu etkileyecek bir tahribat.
0: İlk raporda, ölümden sonraki raporda,
1: evet,
0: diyorsunuz değil
1: yani
0: mi?
1: Evet. Öyle bir imkan var mı? Yani diyorsun, kurul demiştiniz az önce değil mi?
4: Hakan Bey ona zaten başlangıçta sadece doktorum değil, oradaki herkesin, katılan herkesin, hatta savcının da bu işe ortak olması halinde zannediyorum böyle bir şey olabilir demişti.
1: Yani mümkün mü?
3: Yani bu sorunun muhatabı ben değilim ama bu çıkar bunlar zaman içerisinde. Çünkü ben üniversitede bir adli tıp uzmanıyım. Ben de adli tıp kurumunda çalıştım. Oradan ihtisasımı aldım. Ancak bu işler oldukça zor. Şöyle, tek kişili muhtesinde yürümüyor. Şimdi morgun bir başkanı var. O günün nöbetçisi var. O nöbete denk gelen bir ölüm var. O nöbetçinin, iki kişinin bir de otopsi teknisyeniyle yaptığı, herkesin gözü önünde yapılan, bütün görüntüleri video ve kayda alınan, hele ki bu bir çok göz önünde olan bir kişinin ölümü, toplumda yer edinmiş olan bir kişinin ölümü, dolayısıyla onda çok daha fazla bir katılım vardır muhtemelen o gün orada. Bir de görüntüler kayda alınıyor. Görüntüler kayda alınırken konuşmalar da, sesler de kayda alınıyor kamerada. Otopsiyi yapanla, teknisyenle, başında duran savcıyla konuşmalar da şey alınıyor. O da yetmiyor. Parçalar toksikolojik inceleme için başka bir şubeye gidiyor. Biyolojik genetik inceleme için başka bir şubeye gidiyor. Histopatolojik inceleme için patoloji şubesine gidiyor. Mikroskopta inceleniyor. Bütün bulgular bir araya gelip ölüm sebebi yazılıyor. Ölüm sebebini de Adli Tıp Kurumu Başkanı da onaylıyor. Sonra da savcı da imza atıyor. Yani bilemiyorum. Takdirinize bırakıyorum.
0: Aldık. Peki yani...

0: İrfan Kayaülger de.
1: Hakan Bey, ben teknik bir soru sormak istiyorum. Yani bugünkü bilimsel potansiyel ile diyelim ki ölen bir kişinin bir yıl sonra, beş yıl sonra, on yıl sonra, elli yıl sonra ölüm sebebini kabri açmak suretiyle tespit etmek mümkün mü? Yani nereye kadar gidiyor bu süre? Diyelim ki 1950'de vefat eden bir kişinin de hakikaten ölüm sebebini bu fethi kabir denilen yeniden tetkik sonrasında tespit edebilir miyiz?
2: Efendim, yüzyıllar boyu öncesine ait ölüm nedenleri bile, antik çağlara ait ölüm nedenleri bile tespit edilebiliyor. İskelette bir ateşli silah defekti varsa, bir kün travmaya bağlı bir kırık var ise kafatası kemiklerinde, ya da kesici, delici, kesici, ezici alet yarası var ise, ya da daha önce de oldu devlet büyüklerine radyoaktif maddeyle zehirlenme, mesela o yüzyıllarca kalıyor. Ağır metaller keza 10 yıl ila 100 yıl arası kalabiliyor. Dolayısıyla teknoloji çok gelişiyor. Gerçekten yüzyıllar öncesine kadar gelen ölüm nedeni tespitleri de görüyoruz. Ama şeyi de unutmayalım. Teknoloji sadece adaleti arayanlar tarafından kullanılmıyor. Karşı taraf da bu teknolojiyi kullanıyor. Suçları örtbas etmek için artık. Bir tabiri caizse tavşan kaç fare tuttu oyunu gibi bir şey oluyor açıkçası.
0: Evet. Peki Hakan Kar, çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Bize önemli bilgileri aktardınız. Biraz daha Adli Tıp Kurumu'nun raporunu beklemekte fayda var. Orada işin rengi daha netleşmiş olacak. Çok teşekkürler Hakan Kar.
2: Şimdi iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Teşekkürler. İyi akşamlar. Devam edelim stüdyodan. Şimdi önemli bir şey söyledi. Aslında oradan devam edelim. Dedi ki yani bu teknoloji var şu anda, büyük bir yani bizim için avantaj, kullanabiliyoruz ama bunu tersine kullananlar da var. İşte bu döneme baktığımız vakit, az önce de altını çizdik, yani tam işin karışık olduğu bir dönem. Yani darbe girişimi, halen çok sayıda FETÖ'cü var, firari, onlara yönelik operasyonlar
3: burada, affedersin,
0: var.
3: Orhan, buyurun. Unutmamak için şu rejinin hazırladığı bu çizelge hakikaten muhteşem. Hakan Bey de altını çizdi. Fakat hepimiz buraya bakarken bahsedilen kişi, o kişinin özellikleri ve burada yaşananlar konusunda mesela belki de cevabı bilinen ama bizim bilmediğimiz hususlar var. Nedir o? 6 Eylül sabahı şoförü iş yerine getiriyor. 13 evet. sularında geri geliyor. Geldiği yer Beykoz'da bir çiftlik. Ve seyisi de olan, demek ki bir atı var ve atının seyisi de olan birinden bahsediyoruz. Bu adam bir cemaatin lideri. Eski bakan, milletvekilliği falan yaptığını bildiğimiz birisi. Geliyor öğle saatlerinde ve bundan sonra 36 saat boyunca, mesela tansiyon hastası olduğunu biliyoruz. Evde mutlaka sadece seyisi ya da sonra kendisini görmeye gelen şoförü değil, muhtemelen bekardır Arif Ahmet Deniz Olgun. Bekar olduğu için büyük ihtimalle evde çiftlik, belki büyük bir yer. Burada hizmetini gören, yemeğini yapan, evini temizleyen, dolayısıyla bir şekilde onunla ilgilenen, akşam yemek istiyor musunuz diyen, gece çay içer misiniz diyen, sabah kahvaltınız hazır diyen ya da demesi gereken insanlar olması gerekiyor. Biz şu anda o boşlukları bilmiyoruz.
0: Bilmiyoruz, evet.
3: Ve hepimizin şaşırdığı şey ne? Bütün bunlar olmasa bile, tek kişi bile olsa, şoförü ve seyisi olan bir adam odasına kapanıyor. 36 saat, yani çok böyle cebbar birisi olup da kapıdan efendim tık tık edip kapıyı çalan birinin kafasına kül tablası falan fırlatmıyorsa, ki öyle birisi olmadığını ben biliyorum. Allah rahmet eylesin. Son derece mütevazi, kibar bir insandı. Yani sağlığında birkaç defa görüştüm ben milletvekilliği döneminde. Dolayısıyla burada bu 36 saatin artı 8,5 saatin sonraki işte giden süreç, ama esas burada o evde tam olarak kimler vardı, neden yemek istiyor musun, kahvaltı istiyor musun, su istiyor musun falan, bir şey istiyor
0: musun? Kimse bir şey demedi.
3: Yani bu böyle bir şey neden olmadı? Evet. Bence son derece karmaşık bir konu. Dolayısıyla tahmin ediyorum mahkeme şu anda bazı kişileri gözaltına aldıklarına göre herhalde hakimler falan da soracaktır. Tamam da arkadaş, bu adam eve geldi, girdi. 36 saat içeri girmediniz. Kafanızda bir şey mi fırlatıyordu bu adam ki? Ve bu arada mesela yeme içme konusunda bununla ilgilenen kimse yok muydu? Temizliğiyle ilgilenen kimse yok muydu gibi sorular da bence büyük önem taşıyor.
0: Kesinlikle. 36 saat kritik bir süre yani. Bu kadar süre normalde komşunuzu bile kapısını çalarsınız. Ayşe teyze ne durumdasın diye herkes birbirine sorar yani. Yani böyle haberlere konu olan şey var ya, günler sonra işte ev. O çok nadiren, Türkiye'de nadirattan olan bir şeydir yani. Gerçekten Türkiye gibi bir toplumda birisinin ölüp günler sonra bulunması haber değeri taşıyan bir şeydir. Çünkü çok olağanüstü bir durumdur
4: ki
0: Türkiye'de.
4: Yani bu kişi Deniz Olgun da belli bir toplumun şunu, lideri konumunda.
0: Ben açıkçası sorduğum sorulardan şunu. Evet. Şimdi adli tıp raporunun ölüm sebebinin beyin kanaması olduğunu biliyoruz. Evet. Ama beyin kanamasını tetikleyen bir şeyler yapılabilir mi diye sorduğumuzda evet yapılabilir. Nasıl yapılabilir? Şimdi ata binmiş, yani çiftliğinde ata binmiş. Bir kere evet. Ciddi bir efor sarf etmiş ve bir tansiyon hastası olduğunu biliyoruz. Tansiyon ilaçları eğer kendinden uzaklaştırıldıysa ya da değiştirildiyse, tansiyon ilacı kullandığını zannedip başka bir şey kullandıysa, eyvallah, hiç tansiyonla alakası olmayan, yani hiçbir şey, yani bir aspirin kullandıysa, yani mesela ona kendisine yanındaki birisinin suikast yaptığı ihtimal üzerine konuşuyoruz.
4: Evet.
0: Şimdi çünkü şüphemiz bu. Alihan Kuriş suç örgütü liderinin ve ekibinin cemaatin bu yapının üzerine konmak için bu kişiyi öldürüp öldürmediğini anlamaya çalışıyoruz.
3: Ya da Alihan Kureş'in bu işin başına geçmesi gerektiğini düşünen
0: bir örgüt.
3: Tam da o günlerde FETÖ sonrası, 15 Temmuz sonrası, tam da yani renklenme falan filan gibi konuların konuşulduğu bir dönemde acaba birileri bu işi kolaylaştırdı mı? Bu neticenin alınmasına ciddi yardımları oldu.
4: FETÖ başaramadı. Yani Alihan Kuriş mı devam edecek?
0: Hayır, Alihan Kuriş'e, eğer Alihan Kuriş'in şu son 10 yıllık sürecine baktığımızda Fethullahçı terör örgütü Türkiye'deki faaliyetleri tamamen legal, tüm faaliyetleri tamamen yasaklandığı için, yani ne bir kurs, ne bir yurt, ne bir okul, ne gazete, ne dergi, hiçbir şeyiniz yok. Örgütünüz Türkiye'de tamamen tasfiye ediliyor. Bütün mensuplarınız, kriptoları da tespit edilip ifşa ediliyor ve devletten, toplumdan dışlanıyorsunuz, hapsediliyorsunuz. Ne yapacaksınız? Dünya kadar servetiniz var, yüzlerce milyar dolarlık bir bütçeniz var. Avrupa'nın ve ABD'de lideriniz yaşıyor, büyük bir sarayın içerisinde. Dünya kadar, dünyanın her yerine sirayet etmiş mensuplarınız hala faal, devam ediyor. Çünkü ne son 10 yıldır gördüğümüz ne? Türkiye'de hala askeriyenin içerisinden birileri mesela tutuklanıyor. Tabii. Bu adamlar rütbeli kişiler ve ne görüyoruz? Cezaevindeki adamlara para transferleri yapılması için bir şebekenin devam ettiğini. Örgüt mensuplarına, ailelerine para transferleri yapılacak başka bir mekanizma kurun. Peki ne yaparsınız? Bu suç örgütü Türkiye'de nasıl bir faaliyet alanı yürütür? Legal bütün alanlar kapatıldıysa, o zaman legal bir önemli bir yapıyla temas kurar. O yapı üzerinden onların yurtlarında, onların kurslarında, çünkü yüzlerce kurstan, yüzlerce yapıdan bahsediyoruz. Onların bank hesaplarını kullanmak suretiyle banka para transferleri yapacaksınız. Nasıl yapacaksınız? Para toplayacaksınız. Kendi mensuplarınızı, paralarını göndereceksiniz. O zaman size bir partner lazım. Ve o partner öyle küçük bir dernek falan, bir iki şubesi olan bir şey olmaması lazım. Çok büyük bir yapı ol. İşte yani bütün, tabii bunları itham etmek için söylemiyorum. Biz bir ihtimali konuşuyoruz. Fethullahçı terör örgütü Türkiye'de tasfiye edildiğinde Türkiye'de bazı yapılarda renklendirme dedikleri teknikle bazı yapıların, cemaatlerin hatta
4: içine girmeye
0: çalıştığı, temas kurduğunu biliyorduk. Hmm. Çünkü bununla alakalı da adliyeye de gelmiş pek çok dosyada ifadeler, tanık beyanları da vardı. Bu 10 yıllık süreçte gördüğümüz. Şimdi, bu yapı olabilir mi? Şimdi ben şunu soruyorum. Evet. Diyorum ki 36 saat boyunca geçen bu sürede yanına gidilmediğine göre bu çok olağanüstü bir durum. Böyle bir şey mümkün değil. Yani bu yapıdaki, bu cemaatin lideri olan birisi. Cemaatin, bu kişinin cenaze törenine bir bakın, görüntülerine. Yüz binler var.
4: Evet.
0: Yani bu kişinin öldüğünü duyacak, duyulması halinde o çiftlik yüz binlerce insanla bir anda kuşatılırdı. Düşünün yani.
3: Evet,
0: böyle nitelikteki bir adam yapayalnız.
4: Ama burada 36 saat boyunca kimse yapayalnız odaya girmiyor. 8,5 saat
3: ama
4: sonra
3: Orhan,
4: bilgi veriliyor.
3: Daha öncesinde bakın, şurası da çok önemli. Eve odasına çekiliyor. Bu andan itibaren Deniz Olgun'dan haber alınamadı. Ve en önemli ayrıntı bence de şu: telefonlara yanıt vermedi.
0: Evet.
4: Telefonlara da
3: bir
4: yanıt
3: dakika vermedi. Telefonlara yanıt vermedi. Bir yapının lideri bu adam. Yani Süleymancıların ya da Süleymanlıların o dönemdeki lideri. Şimdi düşünün, normalde her birimizi gece gündüz, yani sıradan insanları bile bir sürü kişi arar. Ve ulaşılmadığında, çaldığında cevap alınamadığında bir süre sonra mesela diyelim ki

0: izlenemez yani.
1: Tabii iki tane senaryo çıkıyor karşımıza. Adli tıp raporu eğer fiziki müdahale olmadan beyin kanaması gerçekleştirmiştir, raporu verirse başka bir şey konuşulacak. Eğer fiziki mutlaka travmatik bir yolla bu iş olduysa eğer fiziken müdahale etme sonucu beyin kanaması gerçekleştirmiştir, raporu çıkacak. İki tane rapor. Ya kara
0: ama
1: ya...
0: diğerinde de şüphemiz devam edecek. Diğerinde de şüphe devam edecek. Çünkü beyin kanamasını geçirmesi için başka bir işlem yapıldı mı? Yani efor sarf etmiş, ata binmiş, sonra evine gelmiş, dinlenmeye çekilmiş bir kişi tansiyon ilaçlarının 36 saat boyunca üstelik hiç kullandırılmadıysa, yani o süre içerisinde tansiyon ilacı verilmeyerek tansiyonun yükselmesi ve beyin kanaması geçirilmesi için gayret sarf edilmiş olabilir mi? Bu önemli bir ihtimal. Bu önemli bir soru çünkü.
1: Adli tıp raporu İlmen dedi ki evet hiçbir müdahale olmadı. Beyin kanaması normal yollarla gerçekleşti. Çok şey sebepleri var. Yani işte tansiyonun yükselmesi vesaire gibi. Bu koşulda bile şu aradaki zaman dilimi bile yani şüpheli ölüm artı dava açılması için gerekli gerekçe gibi gözüküyor. Evet. Çünkü şu anda Alihan Kuruş dedikleri çete reisi MASAK raporlarına istinaden ekonomik bir dava açıldı. Suç davası açıldı. Bir de adam öldürmeden suç davası açıldı şu anda. Dolayısıyla bir dava açılmış durumda. Evet. Dava nasıl açılır? Savcı neye dayanarak bu davayı açıyor?
0: Şüpheli
1: ölüm. Şüpheli ölüm nereden ortaya çıkıyor? İşte biraz önce uzmanın da aktardığı o ilk yapılan otopsideki video kayıtlarına bakıyor. O kayıtlardaki ses kayıtları ve görüntü kayıtlarıyla ilgili ve görsellik tabii elbette önemli. Bunlara bakarak şüpheli ölüm dediği için fethi kabir kararı veriyorlar. O karardan sonra çıkan şey işte son raporda, adli tıp raporunun son raporunda açığa çıkacak bilimsel olarak. Şimdi bu sadece mesela diyelim hiçbir belirti olmadı. Biraz önce söylediğim gibi hiç belirti yok. Raporda dedi ki gayet normal bir ölüm. Bunu nasıl açıklayacaksınız aradaki o hikayeyi? Bu öyküyü açıklayacak bir parametre şey lazım.
2: Ancak hatta bak işte tanık önce... ifadeleri yeniden belki yani itiraf
0: yani şunu edelim. Yapabilir hocam. O yani toplumda infial olmasın diye ölümünü bir süre gizli tutabilir. Pek çok kişi, önemli insan için bu yapılıyor. Hani ölümünü biliyordur. Ölüm yani ama ölümü gizleyebilir bir süreliğine.
1: Ölümü
0: bu
1: nasıl
0: mümkün
1: karar verecek
0: ama
1: hocam?
0: Burada ölümü gizlenmemiş. Burada ölümü yani 36 saat boyunca nasıl olur da ölen bir kişinin yanına hiç kimse gitmez, 36 saat sonra ambulans aranır.
1: Ölüm kararını kim verecek sayın hocam? Yani oradaki seyis var, şoför var, yaver var. Bu üçü uzman mı? Yani bu konuda tıp mı? Adli tıp uzmanı mı? Nasıl karar vereceksiniz?
2: Hayır.
1: Dinlemeyle ya ölmenin
2: bu kişilerin işte
1: kalp durabilir şu
2: ifadeleri olabilir. Var burada şoför Murat Bayrak'ın ifadesi. Belki yani birazdan bakacağız onlar ama işte şoförün seyisin oradaki diğer işte evde bir şekilde görev yapmakta olan başka isimler varsa onların da tekrar belki ifadelerine başvurulur. Burada önemli başlıklar var. Diyor ki şoför Murat Bayrak Arif Bey'i 6 Eylül 2016'da saat 1 sıralarında Kısıklı'daki villasına bıraktım diyor. Bir villada yaşıyor. Ve 7 Eylül'de çiftliğe gelmemi, at bakımı aracını tamir ettirmemi söyledi diyor. Ve saat 06.50'den 10.30'a kadar kapının önüne bekledim diyor. Yani sabah erken gitmiş öyle anlaşılıyor 7 Eylül'de. İki kez aradım ancak ulaşamadım diyor. Yani telefonunu arayan kişi şoförü. Saat 15'te Seyis Fırat Kadiroğlu'na gidip bakmasını istedim diyor.
0: Şoför 4 saat boyunca kapının önünde bekleyip nasıl olur da içeri kendisi gitmez? Neden yani Seyis neden eve girebiliyordu? Şoför neden?
2: Ve iki kez aramış ulaşamamış. Yani.
0: Neden içeri
1: girmiyor? Bu gönderiyor Seyis'i değil mi?
3: Ulaşamamak evet, ne demek abi. Acaba? Çaldı cevap mı vermedi yoksa telefon mu kapalıydı?
0: Kapalıydı. Ve hayır. Üstelik şoför kendi şoförü evet. Kapının önünde bekliyor. Kendi ifadesine göre içeri girmekten çekiniyor. Seyise evet. Git bak. Neden öyle bir şey yapar?
1: Şimdi saat kaçta söylüyor hocam? Git diye seyise. 15'te.
2: 15'te
1: 10.30'dan 15'e kadar ne yaptın?
0: Ne yaptın?
2: Yani saat 13'ten bahsediyoruz. Bir önceki günün öğle saati evet. 13'ten 15'e kadar aradan ne kadar geçmiş? Bayağı bir süre geçmiş burada. Ve 15'te seyise diyor ki git bak diyor. Evet. Seyise saat 18'de tekrar aramış şoför seyisi. Bahçıvan eve girmeye çekindiğini söylüyor diyor.
0: Bir de evin bir bahçıvanı var.
2: Bir de bahçıvan benim. Ortaya çıkıyor.
0: Evde bahçıvan var, seyis var, kapının önünde şoför var.
2: Şoför evet. Var belki ama
0: 24 saat boyunca kimse içeri girmiş.
3: Aynı kişi olabilir mi? Çünkü
1: evet.
3: Gidip bakmasını istedim, tekrar aradım. Bahçıvan eve girmeye çekindi. Yani seyis ve bahçıvan aynı kişi olabilir.
1: Bu arada bir
2: şöyle bir detay var bu arada. Seyis

0: Sizin eve girmeye izni yokmuş diye bir ifade var. Bahçıvanın sadece eve girme yetkisi olduğu iddia ediliyor burada.
1: Ama sonra bahçıvan da eve girmeye çekilmiş.
0: Ama o da çekinmiş.
1: Niçin?
0: Evet. Yani birileri eve sakın girmeyin mi acaba? Sakın yaklaşmayın mı dedi, bilmiyoruz. Ve saat akşam 20 sıralarında eve girdik diyor. Ve Arif Bey'i üçlü koltukta kıyafetleriyle uzanmış halde bulduk. Ağzından kan geldiğini ve
1: kuruduğunu gördüm.
0: Kuruduğunu gördüm diyor. Kim diyor bunu?
1: Üçlü koltukta, yani salonda. Kendi yatağında değil, salonda.
0: Salonda üçlü koltukta. Kim? Üçü herhalde hepsi birlikte girmiş olsa girmiş gerek. Şoför, bahçıvan ve seyis. Ve bu sefer seyis Rıfat Kadiroğlu'nun ifadesi ne bir bakalım. Yine 6 Eylül saat 15'te çiftliğe geldiğini söylüyor. 17'ye kadar ata bindi diyor. Deniz Olgun için. Ve 7 Eylül saat 7'de şoförü Murat geldi diyor.
1: Yani o da 6.57 aşağı yukarı gibi. Aynı saatlerde.
0: Arif Bey sordu. Saat 13'te ayrıldı diyor. Bu şoförün buradan ayrıldığını görüyoruz.
1: Evet.
0: Saat 17'de 17'ye kadar çıkmayınca Murat'ı tekrar aradım diyor seyis. Yani şoförü geri aramış. Ve demiş ki işte Murat saat 19 sularında yine ses gelmezse anahtarla içeri girmemi söyledi diyor. Yani şoför seyise içeri girmesi yönünde terkinde bulunuyor. İçeri girip Arif Bey'i koltukta hareketsiz yatarken gördüm. Ardından yeğeni Hilmi Tuna geldi. Polis geldiğinde o da çiftlikteydi diyor.
1: Evet. Hilmi Tuna kim?
2: Kardeş.
1: Tekrar edelim. Ali Ankuruş'un kardeşi ve Türkiye'den kaçmaya teşebbüs ederken yakalanan kişi.
0: Geçtiğimiz günlerde yakalanan kişi. Burada da o sırada
1: yani aileden ya da cemaat diyelim, cemaatin içinden ilk gelen kişi Alihan Kuriş'in kardeşi.
2: Bu arada tabii bakın burada şimdi seyis var, şoför var, bahçıvan var, yaver, ya yardımcı belki aynı kişiler onlar dediği gibi.
0: Olabilir.
2: Ya bu insan hiç mi yemek yemez, hiç mi kahve içmez? Biri kapıyı tıklatıp da kahve içer misiniz, yemek yemeyecek misiniz diye sormaz. Sabah kahvaltı saat 6.50'den itibaren aramalar başlıyor. 10.30'a kadar kapı önünde duruyor. Ya yani sorar insan kahvaltı yaptı mı başkan?
1: O gün geçiyor.
2: O gün komple, o gün geçiyor yemek komple, yemeden. Doğal
1: ertesi
2: değil.
1: Akşama
2: yani
1: kadar.
2: İnsana şöyle sorarlar. Orada herhangi bir komşu bile olsa, bu konulara vakıf olan bir komşu, yani geldiğini görmüş, çıktığını görememiş, arada hiç görmemiş, kapı o bile sorar. Bu kadar saat geçti çıkmadı, arabası kapıda duruyor, şoförü duruyor falan filan. Dolayısıyla böyle bir temas da yok. İyi niyetli temas da yok kimse tarafından.
0: Şimdi yüzden, burada bu soru işareti burada. Hani içeri girip koltukta hareketsiz halde görmüşler. İşte ağzına kanın kuruduğunu da görmüş. İfadelerde öyle anlatılıyor. Burada yine bir tanımsız boşluk bir zaman var. 8,5 saatlik bir süre var. Sonra ardından polis geliyor diyor. Yani bulunduktan 8,5 saat sonra polise bilgi verildiği yönünde.
1: Peki neden ilk Hilmi Tuna geliyor? Neden? Belli ki bu kişiler Hilmi Tuna'ya önce haberdar etmişler. Neden Hilmi Tuna'ya haberdar ettiniz mesela?
0: Polise neden bilgi vermediniz?
1: Polise niye aramadınız? Hadi polisi aramaktan çekindiniz. Çok önemli birisiydi. Başımıza kalır. Cinayet şüphesi. Öyle bir şey düşündü diyelim, korktu. Kendi ailesinden birisini niye aramıyorsunuz?
0: Evet.
1: Yani o aileden birini aramıyorsunuz. Başka bir damadın, yani diğer ailenin diğer tarafındaki başka bir damat, o yeğeni arıyorsunuz.
2: Ama
1: ya da o yeğen aranıyor mu?
2: Etmiş ya kendini cenaze morgdayken. Otopsiden çıkmadan Alihan Kuriş kendini cemaatin lideri
1: i̇şte,
2: ilan ediyor.
1: Asıl temel olan soru da orada yani. Neden
2: bağlı.
1: Hilmi Tuna Kuriş ilk gelen oluyor? Neden Deniz Olgun'un kendi ailesinden birisi, onun soyadını taşıyan herhangi biri değil de, ya böyle bir cenaze var, önce haberdar edilmesi gereken kişi o değil midir? Acaba haberdar etmediler mi? Yani aslında Hilmi Tuna haberdara haber duymaya ihtiyaç duymadı mı?
0: Burada saat her şey belli Ekrem Kızıltaş, öyle görünüyor. O sırada Alihan Kuriş'in nerede olduğu herhalde işin çözümünü, işin düğümünü ortaya çıkaracak gibi görünüyor.
3: Organize bir hareketse başka bir yerde olması da çok normaldir.
1: Tabii.
0: Yani başka bir yer dediğiniz gibi hani o suç örgütünün temelinin atılması ve ondan sonraki sistemde kimin bu liderlik yapacağı herhalde dediğimiz gibi o 36 saatlik
3: bu,
0: dilimde
3: bu olayların öncesinde Alihan Kureş'in liderliğe aday olması, Arif Ahmet Deniz Olgun'un onunla görüşmesi, onu cemaatin dışına itmeye çalışması falan gibi son derece karmaşık olaylar var. Yani kendi aralarında ciddi çekişmeler söz konusu. Alihan Kuruş belli ki yani lider olmaya kafaya koymuş yeğen olarak. İki kardeş de var ve dolayısıyla Arif Ahmet Deniz Olgun'un bunu engellemek için Alihan Kuruş'la alakalı ciddi adımlar attığını, onu bir anlamda biraz tabiri caizse itelediğini falan biliyoruz. Bütün bunlardan sonra bir takım görüşmeler, herhalde karmaşık görüşmeler falan filan oluyor. Tam bu aşamada işte evine geldikten sonra böyle bir olay yaşanıyor. Ve hepimizin canını sıkan ne? 36 saat. 36 saat ve bir evdesiniz şimdi Kemal Bey de. Hepimiz şunu söyleyebiliriz. Bir adam bir evde, orada birileri de var. Yani bu adam ne bileyim tuvalete gider, ışığı yakar, söndürür, evde bir ses duyarsın. Ne bileyim yani bir şey olur işte, kahvaltı ihtiyacı vardır falan. Hiçbir şey yok ve bu arada nedense 2-3 kişinin gitmemesi var. İşte aradıklarında telefon kapalı
1: gibi
3: ya da...
1: Eve gelen ilk kişinin de husumetlisi olan kişinin gelmesi de tuhaf, evet, değil mi?
2: Bu arada şey Murat hocamız söylediler ya FETÖ ile ilgili ilişkisi olmayı. Bu çok daha derindir Sayın Murat hocam. Yani sadece 2016-15 Temmuz'dan sonra 7 Eylül 2016'ya kadar geçen o kısa süre içerisinde olacak bir organizasyon değil bu.
1: Değil, değil.
2: Bu çok daha geçmişi olan. Çünkü bu tür terör örgütleri mesela PKK sürekli yedekleniyordu. Hatırlar mısınız? Kongregel oluyor, KCK oluyor. Kendini feshediyor, başka bir yapı altında kuruluyor. Yedekleyerek gidiyorlar bu tür terör örgütleri. FETÖ'de çok büyük ihtimalle 15 Temmuz hain kalkışmasından önce kendini yedeklemiştir kripto anlamda. En iyi, sizin de ifade buyurduğunuz gibi en iyi odak burada Kuluçka yuvası bu tür yapılar. Yani içinde suç barındıran yapılar. Cemaati kastetmiyoruz tabii ki ama suç örgütü içerisindeyse eğer böyle bir cemaatin onun da temas kurması çok doğal. Mesela 2009'da değil mi külliye dedikleri Köln'deki binanın temelleri atılıyor. Başka bir maksatla yapılıyor aslında ama sonra bunların eline geçiyor. 2017'de ibadete açılıyor. 2018'de resmi açılış yapılıyor. Ne kadar hızlanmış. 2019-2017. Kaç yıl geçmiş? Aradan 8 yıl. Değil mi? Evet. Orada hemen 2016'dan bir yıl sonra açıyorsunuz pat diye. Bir yıl sonra da resmi açılış yapılıyor.
0: Evet.
2: 2016'dan sonra yedeklendiği imajı FETÖ'nün, o örgütün, terör örgütünün yedeklendiği imajı ve algısı bu anlamda çok kuvvetli. Müşterek hareket ediyorlar ve bunların hepsi Avrupa'ya kaçacak şekilde planlar hazırlamışlar. Tek bir konu var. Lider. Yani Deniz Olgun'un oradaki varlığı ta Hilmi Tuna Bey'den itibaren ki ekol ve değer sistemli cemaatin başka bir şeye dönüştüğü bir yapı. İşte o yüzden belki de Alihan Kuruş'un bile iradesinin dışında öyle bir şeyler gelişmiş de olabilir.
1: Zaten FETÖ doğrudan müdahalesi onun bir iradesi söz konusu olamaz.
2: Onun için diyorum dışarıdan, evet, müdahaleyle bir şekilde BND'nin burada katkısını söylememiz lazım. Alman istihbaratı. Mossad ve CIA'nin de söylememiz
1: FETÖ'nün
2: gerekiyor.
1: FETÖ'nün bu tarz Türkiye'deki diğer cemaatler üzerinde tahakküm kurma girişimleri olduğunu biliyoruz.
2: Kuytur da öyle.
1: Örnekleri daha önce de vardı. Yine başka bir cemaate yönelik müdahalesinin. Hatta Fethullahçı terör örgütü yönelik operasyonlardan ilkinin Nurculara yönelik başka bir cemaate yönelik kendisinin doğrudan saldırısıyla başlamıştı hatırlarsanız.
2: Evet.
1: O da önemli bir Risale-i Nur. Daha çok küçük ölçekli bir cemaatti.
3: Tahşiye miydi?
1: Evet, Tahşiye. Tahşiye yayınlarından dolayı ona Tahşiye diye bir örgüt ismi uydurmuşlardı. Sanırım Mehmet Hoca'ydı yani başındaki, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yani bir yapıya nüfuz etmek istediği ve ona karşı bir direnç gördüğünde onu terör örgütü ilan etti. Ama nüfuz etmeye çalışıp onunla müşterek çalıştığı bazı, şimdi isim vermeyeyim, kamuoyunun bildiği bazı yapılar da oldu. Yine kendini Risale-i Nur'a nispet eden yayın organları olan.
3: Ağabey.
1: Ama onların da ortadan kaldırılabilmesi için, onlardan buna direnen kişilerin ortadan kaldırılabilmesi için, evet, o kişiye yönelik başka şeyler de yaptılar ki Mehmet Kutlular meselesi bunlardan çok, evet, tipik bir örnektir. Kendi onun kızı üzerinden yaptıkları örgütlü faaliyetler. Yani şimdi hani burada konuşmaya başlarsak değil mi Ekrem abi? Yani arkasından gelecek çok şey var. Öyle kirli bir mirası var FETÖ'nün. Evet.
0: FETÖ'nün bir anda ortadan buharlaşmasını beklemiyoruz. Yani bir şekilde kökü dışarıda olduğu için.
1: 15 Temmuz'dan önce de cemaatleri müdahale etmeye, evet, çalıştı. Evet. Ele geçirebildiklerini geçirdi. Geçiremediklerinin liderlerini ortadan kaldırıp itibarsızlaştırmak için başka şeyler yaptı. Bazılarına terörist damgası vurarak yargıladı. Tahşiyede olduğu gibi. Çok yönlü çalıştı Fethullahçı terör örgütü. Çok

0: yönü çalıştı. 15 Temmuz öncesinde de cemaatlerle nasıl bir üzerinde bir tahakküm aracı kurma gayret ettiğini çok net hatırlıyoruz,
1: biliyoruz. Düz mantık söyleyelim. Silahlı kuvvetlere sızıyorsunuz. Emniyete sızıyorsunuz. Yargıya sızıyorsunuz. Bakanlıklara sızıyorsunuz. STK'lara, bunlara mı sızmayacaksınız?
0: Yani cemaate sızılmayacak. Bu mümkün mü?
1: Ya bu muhtemelen sızıldı ve çok şiddetli sızıldı üstelik. Yani bu cemaate, suç örgütüne, onu kastediyoruz elbette, ona, Kuytul suç örgütüne, belki bilmediğimiz, şu an MIT'in takip ettiği ve operasyon gününü beklediği birçok şey var, yapı var.
2: Az da bir süremiz kaldı. Son bir ifade var. Yaver Ahmet Soygel'in ifadesi. Ona da hızlı bir şey bakalım. 7 Eylül 2016 saat 19 sularında şoför Murat Bey beni aradı. Birlikte yola çıktık. Murat çiftlikteki Rıfat'ı arayıp Arif Bey'in çıkıp çıkmadığını sordu diyor. Çiftliğe geldiğimizde Murat bahçede bana Arif Bey'in öldüğünü söyledi diyor. Ve eve girdiğimizde Arif Bey'i üçlü koltukta ağızdan kan gelmiş ve kurumuş şekilde gördük diyor. Bu son ifadeler hepsinde,
0: yani
2: üçünde
0: hepsinde
2: de ortak.
0: Üçünde aynı. Aynı. Yaver kim peki? Yaver'in görevi neydi?
2: Yaver nerede 36? Evet.
3: Asistan, 36. Yardımcı, öyle tamam. Bir şey zannediyorum.
0: Nerede?
2: Yani bütün işleri yapması
0: yani
2: gerekiyor.
0: Yani onun yaveri ise yanında olması gerekmiyor mu?
1: Kahya aslında, çiftlikteki yani, kahya.
0: Tamam, neden
1: yani yok? Her şeyden sorumlu kişi.
0: Her şeyden sorumlu olan ondan kişi nasıl olur da ortada olmaz?
2: Ay, sıradan bir insan değil. Yani evet. Şoförünüz var, seyisiniz var, bahçıvanınız var, yaveriniz var. Kuvvetli muhtemel başka isimler de var.
0: Elbette.
3: Büyük ihtimalle hizmetçiler
2: muhtemelen
3: var.
2: Böyle bir ortamın olduğu yerde 36 saat sizin kimseye görünmeden kalmanız mümkün değil. Yani... Burada sır 36 saat var. Hani bu adli tıp raporundan ne çıkacağını göreceğiz ama bu 36 saatlik sır belki adli tıpın o raporunda açıklanamayabilir. Ama başka bir şekilde muhakkak buranın aydınlanması gerekiyor.
0: Ben açık söyleyeyim, katil cenazeye döner derler ya.
2: Evet.
0: Yani burada Hilmi Kuriş'in ilk geliyor olması bence çok önemli bir soru işaretidir. Birisi önemli ya da önemsiz, birisi vefat ettiğinde önce onun yakın akrabalarına haberdar edilir.
2: Evet.
0: Amcası, dayısı, yani ne bileyim teyzesi, varsa çoluk çocuğu. Neden böyle bir insanın hem de arada husumet olması bilinmesine rağmen Süleyman Hilmi Tunağan'ın diğer damadı kanalıyla devam eden silsilede, yani aslında enişteleri olarak söylenen, tamam bir yerde torun anlamında bağlantı var anneler tarafından ama bambaşka bir ailedeki bir kişi eve ilk gelen kişi oluyor. Neden?
2: Sözde terör devleti kendini tamamen feshettiğini, SDG feshettiğini açıkladı. Hem de yeni Suriye bayrağının önünde bunu resmi olarak bütün dünyaya duyurdu. Buna ne anlama geliyor onu konuşacağız. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek Suriye'de? Suriye'yi bekleyen diğer tehlikeler ne? Hepsini konuşacağız. Şimdi tabii ki bu özellikle 2015-2016'dan bu yana yapılan bir mücadeleydi. Suriye'de sadece YPG-PYD yoktu, DAEŞ de vardı. Birçok irili ufaklı terör örgütü vardı. Türkiye kararlı bir şekilde hepsiyle mücadele etti ve hepsini de şu anda bölgeden sildi. Artık o terör koridoru da güvenlik koridoru haline gelmiş oldu. Aslında Türkiye'nin bu mücadelesine ilişkin baştan beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı söz konusuydu. Buna ilişkin açıklamaları vardı. 2015'ten bugüne kadar ki o açıklamalarına bir kulak vereceğiz şimdi. Çünkü o süreç içerisinde gerek Suriye'de gerek Türkiye içerisinde farklı muhalif kesimler çok farklı düşünüyordu ama bugüne gelindiğinde Cumhurbaşkanı ne kadar haklı olduğunu ve ne kadar bu noktada hedefine kilitli olduğunu gösteriyordu. Bir sese kulak verelim, ondan sonra konuşalım.
4: Tüm dünyaya sesleniyorum. Suriye'nin kuzeyinde, güneyimizde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun bilinmesini istiyorum.
5: Dertleri ne? Kuzey Suriye'de yeni bir devlet kurmak. Biz böyle bir devletin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu böyle bilinmeli.
4: Suriye'nin kuzeyinde, sınırlarımızda bir terör devleti kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz.
6: Biz Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletinin kurulmasına müsaade etmiyoruz, müsaade etmeyeceğiz.
4: Baskılara rağmen Suriye'nin kuzeyine düzenlediğimiz askeri harekatlarla terör devleti heveslerini kursaklarda bıraktık.
2: Evet. terör devleti kurulmadı. Aynı şekilde

0: Suriye'nin toprak bütünlüğü de sağlanmış oldu. Aslında Tom Barak'ın da buna ilişkin bir açıklaması vardı. Tek bayrak, tek ordu şeklinde bir söylemi vardı. O da ilginç oldukça. Şimdi birlikte bakalım. Kemal Olçar, sizinle isterseniz buyurun. Türkiye'nin öteden beri buna ilişkin ısrarlı açıklaması vardı Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Az önce getirdik 2015'ten bugüne kadar.
1: Bir de Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarıyla beraber tam o 10 yıl içerisinde muhalefet liderlerinin aslında bu konuyla ilgili neler söylediğini, o emekli tırnak içerisinde bazı paşaların ekranlara çıkıp neler söylediğini, milleti nasıl korkuttuklarını, Suriye'de 100 bin kişilik PKK ordusu var, artık oraya gidemezsiniz, oraya asla adımınızı atamazsınız, Afrin'e giremezsiniz, girseniz çıkamazsınız diyenleri de şöyle bir aslında göstermek lazım.
0: Yani onları da hazırlayacağız.
2: DAEŞ olacağına, değil mi, PKK olsa daha iyidir
1: diyen amiralleri.
2: Amiral ve adını söylesek ne olacak?
0: Söyleyebilirsiniz.
1: Tutuklu şu anda
2: galiba, değil mi?
0: Evet.
2: Türker miydi, neydi? Evet.
0: Şimdi
2: yani, analize bakın ya.
0: Türkiye bu noktada en başında ne dediyse onu bütün bu süreçte devam ettirdi. Ve nihayetinde bu çalışmalarının da karşılığını aldı. Sınır ötesinde 4 büyük operasyon harekat yapıldı teröre karşı. Sadece işte YPG'ye karşı değil, DAEŞ'e karşı da yapıldı. Ve bu sürece baktığımız vakit işte dün akşam önemli bir gelişme yaşandı. SDG kendini feshetti. Tabii bundan sonra da tartışmalar olacaktır. İşte SDG kendini feshetti ama deyip başlayıp yine çeşitli eleştiriler var olacaktır tabii bu süreç içerisinde. Onu da konuşacağız. Ama bu süreci kısaca bir değerlendirmenizi isteyeceğim. Siz de bu olayı, son 10 seneyi çok yakından takip eden bir isim olarak.
2: Yani başlangıçtan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız 2015'ten daha ötesinde, öncesinde daha doğrusu, hem Irak'ta hem Suriye'de hem Türkiye'de ve İran'ı da düşünerek söylüyordu. Böyle bölgede artık bir terörün olmaması gerektiğini, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini, hep onu biz şey cümlesi zannediyorduk, kararlılıkla devam edeceği, değil mi? Bakın ne kadar kararlılıkla devam edilmiş. Yarı yolda bırakılabilirdik. Yarı yolda kalabilirdik daha doğrusu. Nasıl kalabilirdik? Sahada bir şekilde örgüt o kadar güçlendi ki bir miktar Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği silahlarla, çünkü hava araçlarını atacak füzeleri vardı, mekanize araçları vardı. 7 tane helikopter verdiler. Bir tanesi Süleymaniye'de düştü, hatırlarsınız. Dolayısıyla Amerika'nın tahkim ettiği bir YPG adı altında PKK grubu vardı Suriye'de.
1: Kemal Hocam, çok bir ilerlediler. De Türk ordusu hava harekatı yapma imkanına, kabiliyetine sahip idi. Bir de şu vardı. Buna rağmen Rusya hava sahasını kapatmıştı. Türk ordusunun, Türk uçaklarının PKK'ya yönelik askeri operasyon yapması halinde Türk ordusunun uçaklarını vuracaklarını ifade ediyordu.
2: Doğru.
1: Ruslar.
2: Dışarıda.
1: Yani sadece ABD desteği değil, Rusya'nın da
2: engeli
1: ve
2: vardı.
1: İran'ın da engeli vardı.
2: Çok doğru. Biz bu açığı nasıl kapattık? Sayın hocamın söylediği eksik yeteneğimizi İHA ve SİHA'larla kapattık.
1: Evet.
2: İşte o yüzden bizim SİHA patlamamız oradan sonra başladı. Yani 2016 sonrası yaptığımız harekatlar özellikle kapalı olan hava sahasını delebilecek SİHA'larla o Rusları şaşkına çevirdik. Ve o kadar alçak irtifa uçup o kadar fazla mühimmat taşıyordu ki, yani F-16'nın yarısı kadar ağırlıkta mühimmat taşıyıp biz orada YPG unsurlarına karşı, hatta DAEŞ'e karşı SİHA operasyonları yaptık. O hava sahasını delme işlemimiz orada başladı ve oradan sonra çok hızlı bir şekilde ilerledi ihtiyaçtan.
0: Yani sadece YPG, DAEŞ yoktu aslında bölgede, işte uluslararası, işte Amerika'nın, Rusya'nın, Fransa'nın,
3: 7 düvele karşı savaştık. Şimdi
0: herkesin
3: doğru,
0: bir taraftan bir şekilde onları desteklediğini gördük.
3: Bir taraftan yani terörü destekleyen oradaki Baas rejimi, Baas rejimini destekleyen İran. Yani baktığımızda sonra Sovyetler Birliği döneminden beri zaten yakın ilişki içerisinde olan Rusya Federasyonu. 2015'ten sonra adeta hava sahasını tek başına Rusya kontrol etmeye başladı. Fransa, eski oranın mandateri, eski dönemde oranın hakim olan gücü olarak yine olan biteni takip ediyordu. ABD'nin değişik yerlerde irili ufaklı üsleri vardı. Bugün baktığımızda Suriye sahasında Türkiye 7 düvele karşı mücadele etti ve bugün Suriye'de Amerikan askeri yok, Rus askeri yok, İran güçleri yok. İran güçlerinin vekil kuvveti olan, yanlış ata oynayan Hizbullah unsurları yok. Suriye askerleri yok. Ve Türkiye
2: yok.
3: Kararlı duruşuyla burada Suriye'nin huzura, sükuna,
0: yani terörsüz Suriye'de yavaş yavaş geçildi diyebilir miyiz? Yani terörsüz Suriye.
3: Yani işte bunun için çok önemli adımlar attık. Tarihi dönüm noktalarının bir başkası tamamlandı. Yani mesela ilki belki de 8 Aralık 2004'te 61 yıllık Baas rejimi devrildi. Burada temel yönlendirici aktörün Türkiye olduğu konusunda herkes mutabık. Tabii ki başka aktörler de bu rejimin gitmesi için az çok gayret gösterdiler. Fakat burada belirleyici olan Türkiye oldu. Şimdi oraya varan bir diyebiliriz. Neticede 8 Aralık 2024'te. 10 Mart mutabakatı mesela, bu da önemli. Varan 2 diyebiliriz ve dün tarihine de işte 25 Ağustos tarihine de bu kendini feshetmesi, tetkik örgütünün uzan varan 3 diyebiliriz. Zor ve kararlılık oyunu bozuyor Suriye örneğinde. Bunu bir kez daha tüm dünyaya göstermiş olduk.
0: Evet.
2: Ya bölgede DAEŞ'te mücadele koalisyonu var idi hocamın saydığı güçler arasında. Tamam, Fransa, İngiltere, ABD o koalisyonda. Rusya, İran Esad'ın çağrısıyla orada kara ve hava güçlerini getirdiler. Bir taraftan da İsrail'i unutmayın. Ya bu yapıların dışında İsrail orada aslında oyunu bozmaya çalışan temel aktörlerden bir tanesiydi. Ona rağmen bu faaliyet gerçekleşti. Ya tabii vekil güçler, karma karışık vekil güçler var. Hicriler var aşağıda, YPG vardı bir taraftan ve Şii milisler vardı, İran uzantısı ve bütün bu yapıya karşı.
3: Ya Hizbullah vardı mesela, Hizbullah, o da çok ilginç. Tabii yani Hizbullah burada mesela oraya, bir taraftan İsrail'le savaşıyor, öbür taraftan burada baktığımızda evet burada bir zulüme ortak oluyor.
2: Cephe, bir de Esad'ın kendi şeyleri vardı, ordu birlikleri vardı, resmi ordu birlikleri vardı, Şebihalar dışında. Yani bu kadar yapıda, bakın bir tane taş yerinden oynadı 20 Aralık'ta. Bir taş, Esad dediğimiz o taş kalktı, uçağına bindi, milyarlarca doları yanında en yakın çevresinde birlikte Moskova doğru uçmaya başladığında o taş, kilit taşı çözüldü. Arkasından hemen işte Ahmet Eşşara komutasındaki birlikler Halep'ten Şam'a doğru yürüyüşe geçtiler. 13 günde Şam'ı ele geçirdiler. Ve çorap söküğü gibi Ruslar, İranlılar, işte diğer ekipler parça parça ayrıldılar. Kala kala ABD, YPG baş başa kaldı. Hep şunu söylüyorduk. Terörle mücadelede en temel konu terörün dış güçlerle bağlantısını kesmek diyorduk. Onu kestiğiniz andan itibaren kara delik gibi içine kapanır örgüt. Çünkü ana damar odur. Dıştan gelen desteklerle beslersiniz. Tabii taban olmadığı için, yani sivil toplumda bir karşılığı olmadığı için YPG'nin Suriye'de dışarıdan güçlerle desteklenmek zorunda. Türkiye asıl o işi yaptı. Diğer işler aynı anda devam ederken, asker operasyonlar filan. Ve tek başına ABD YPG ile yan yana durmaya başladı. Ta ki bizim Amerika Birleşik Devletleri ile oturup hem Amerika'da hem Türkiye'deki ziyaretlerde teknik düzeyde ve liderlik düzeyinde yumruğu masaya çok sert vurarak bu işi çözmek noktasında.
0: Ben çok iyi hatırlıyorum. Mesela nedir o? Barış Pınarı harekatını yaptığımızda Amerika'nın çok ciddi bir şekilde muhalefeti vardı bu işe.
2: Tabii, topraklarımıza müdahale gibi algılıyoruz demişti Biden.
0: Evet.
2: Şimdi burada bir şekilde, hatta Trump, çok özür dilerim.
0: Trump.
2: Hatta burada Amerika ile YPG'nin arasını açmak, arasını bozmak için YPG'yi o kadar çok zayıflattık ki bu kadar temizlikten sonra. Ve Amerikalılar şuna karar verdi. Evet, bir müttefiklik yapmışız zamanında. DAEŞ'te mücadele koalisyonu kapsamında. Ama yanlış müttefikmiş.
1: O da.
2: Ve ABD bunu
1: hocam,
2: anlayınca.
1: O da sürdü. Yani hatırlayın, devrimden sonra da 8 Aralık devrimden sonra da Tel Rifat harekatı. Ondan sonra Halep şehrinin içerisindeki Eşrefi'ye yönelik müdahale. Bu esnada da Amerika hala YPG'ye desteğini sürdürüyordu. Orada da mağlup oldular.
2: Doğru.
1: Mağlup ola ola abi dedi ki, mağlup olanın arkasında niye duracakmışım dedi.
3: Bir de şu var. Mesela bizim en yetkili makamda bulunan yöneticilerimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sürekli olarak şunu söyledi. Böyle müttefik ruhu olur mu? Tetişe, teröre 20 bin tır, 30 bin tır destek veriyorsunuz. Bu kabul edilemez. Neticede karşınızda bir süper güç. Yani evet, bunu yüksek düzeyde, en yüksek perdeden dile getirdiniz ve kararlılığınızı korudunuz. Burada da netice aldığımızı görüyoruz.
2: Yani gemi battı, ilk terk eden kaptan oldu. ABD çekti gitti. 18 üs kurdular biliyor musunuz Orhan Bey?
0: Evet.
2: 18 adet Bunların

0: 4 tanesi CH-30 gibi, yani A400M gibi büyük kargo uçaklarının, askeri kargo uçaklarının iniş ve kalkışına müsait üslerdi bunlar. En son Haseke'de sıkışıp kaldılar Amerikalılar. Oradan da şimdi birliklerini azalta azalta azalta çok az miktar kaldı. Ruslar hemen hemen Libya'ya komple taşındı. Bir tek Hümeymin'de temsilci bıraktılar. O da temas kuruyor, irtibat subayı gibi. İran zaten yok şu anda sahada. Yani Suriye sahasında İran pasifize olmuş durumda.
1: Kendi topraklarında da zaten.
0: Fransızlar ve İngilizler, onlar yine temsilci düzeyinde bıraktılar. Bizim orada sayı vermeyeceğim, Suriye'nin kuzeyinde konuşlandığımız o topraklarda terör koridorunun barış koridoruna dönüşme durumunda onlarca tugayımız var. Ve her an güneye doğru inme hazırlıkları içerisinde olduğunu söylemek
1: zaten
0: çok da beis değil.
1: Bütün bu olup bitenlerden en çok rahatsız olan ülke İsrail.
0: İsrail. Şimdi oraya bak geleceğiz. Yani bu kadar terörsüz bölge durumu ortaya çıktığı andan itibaren ne olacak? DAEŞ'siz bölge, PKK'sız bölge, FETÖ'süz bölge, DHKPC gibi, neydi onun adı hocam?
2: MLKP
0: gibi,
2: TİKKO gibi.
0: Sol fraksiyonlu aşırı örgütler, bunlarsız bir bölge olacak.
1: Evet.
0: Sadece PKK'sız değil.
3: Yani terörsüz bölge.
0: Bravo.
3: Terörsüz. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu sözü çok muhteşem bence. Terörsüz bölge için atımızın kuyruğunu bağladık. Bu atın kuyruğunu bağlama konusu herhalde birçok insan için çok şey ifade etmiyor ama Türkiye'yi, Türkiye'nin derinliğini hatırladığınızda terörsüz bölge için atımızın kuyruğunu bağladık. Son derece önemli bir şey. Ve bu akışa baktığımda benim aklıma gelen tek bir şey var. Bütün yaşananları düşündüğümüzde birileri bükemedikleri bileği öpmek zorunda kaldı. Şimdi diyor ya başka bazı aklı evveller, efendim bütün bu akış aslında işte Amerika böyle istedi ya da İsrail böyle istediği için oldu falan filan. Yani Amerika Birleşik Devletleri 2012'den sonra eğer gerçekleştirebilseydi Suriye'nin kuzeyinde teröristanı kurmaktan cayar mıydı? Hele hele İsrail'in bu kadar avucunda oynattığı bir ülkenin bütün gücüyle o 2016'da başlayıp 2020'ye kadar devam eden dört büyük harekatta Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl kıvrandığını hep beraber gördük.
2: Karşımıza durdu.
3: Ha, karşımıza durdu. Daha da kötüsü ne? İçimizden birilerinin de mesela en çok galiba Zeytin Dalı harekatı sırasında o dönem muhalefet lideri oraya gitmeyin, orada ne işiniz var? Bari Afrin'e girmeyin diye yalvardı neredeyse.
0: Girersiniz çıkamazsınız diyen amiraller var.
3: Tabii. Aynı Vietnam'ınız amiral, olur falan diyenler vardı ama bakın kararlılık, Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, kararlılığın bizi getirdiği nokta sadece terörsüz Türkiye değil. Terörsüz bölge. Ya. Terörsüz bölge ve biraz önce Kemal Hocam çok güzel akışı anlattınız. Burada şeylerin, aktörlerin, ortalığı karıştırmak için burada bulunan aktörlerin hepsi de bir şekilde ikna oldu. Ben şeyi hala unutamıyorum. Sayın Dışişleri Bakanımızın 8 Aralık'tan birkaç gün sonra ya burada İran vardı, hani Rusya vardı, ne oldu diye sorulduğunda ha onlar gittiler. Nasıl ki? İkna ettik, gittiler. Şimdi bu muhteşem bir şey. Sayın Cumhurbaşkanı'nda da benzer sözleri vardı.
2: Dövdük gittiler diyemezdi yani.
3: Ya denmez tabii. Denmez. İkna ettik gittiler. Şimdi burada unutulmaması gereken şeylerden biri de galiba şu. 2015'te Rusya'yı oraya Hizbullah üzerinden dolaylı olarak da olsa İran bela etti. Hasan Nasrallah söylemişti. Kasım Süleymani ile beraber gidip Putin'i ikna etmek için bayağı uğraştıklarını söylemişti. Yani oraya gelip işte 2015'ten 2024'e kadar Rusların ağırlıklı olarak Suriye'de kimi katlettiklerini falan biliyoruz. Yani son derece karmaşık, içinden çıkılması zor bir hesap vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın şurada Suriye'de bir terör devleti kurulmasına müsaade etmeyiz. Öncesinde de başlayan, bununla beraber yürüyen şeyde Türkiye bir anlamda tereyağdan kıl çeker gibi oldu demek biraz mübalağalı olabilir ama Allah'a çok şükür.
2: 1 milyon şehitle.
3: Tabii canım, kararlılıkla.
2: Yüzlerce askerimiz de şehit vererek yani.
3: Tabii.
1: Allah bu Allah. Vesileyle anda, tabii bu yani çok zorlu bir yani bir süreçten bahsediyoruz. Bu vesileyle bölgede bu harekatlarda şehit olan bütün askerlerimiz de burada.
2: Allah rahmet eylesin. Onlar sayesinde anladım. Oldu. Evet, yani evet. Eğer giderseniz Suriye'de Halep'in dağlarında orada şehit olmuş binbaşılarımızın kabirleri Türk bayrağı altında yatıyor. Yani ben kendi gözümle gidip gördüğüm için söylüyorum yani bunu. Eğer oraya giderseniz gittiğinizde görüyordunuz. Suriye'deki devrimciler, o günün muhalifleri, bugün devleti kuranlar en son bayrakları Esad'ın birliklerine en yakın yere gidip kendi bayraklarını diktiklerinde ve orada nöbet tutmaya

0: yaşadıklarını oradan yayın yaptım ben.
1: Evet.
0: Onun yanında Türk bayrağını da dalgalandırıyorlardı. O gün de dalgalandırıyorlardı. O açıdan Sayın Cumhurbaşkanımız bir tek Suriyeli'yi bile asla teslim etmeyeceğim dediğinde, Esad'ın katillerine teslim etmeyeceğim dediğinde, burada Suriyeliler gitsin diye 2023'te Kemal Kılıçdaroğlu kampanya yaptı. Fatih Erbakan'ın partisi Suriyeliler defolsun diye Fatih'in sokaklarına yazılar, pankartlar astılar. O Suriyeli mültecileri botlara koyup atacağız diye afişler hazırladılar. Sağcısı, solcusu, İslamcısı hepsi Bağız'la beraber çalıştı. Bir tek Sayın Cumhurbaşkanımız Suriye'deki devrimcilere, Suriye halkına güvendi. Suriye'deki Müslümanların kanının hesabının sorulacağını söyledi. 1 milyon Müslüman şehit oldu orada, 1 milyon. Hepsinin kanlarında İran'ın da eli var, Hizbullah'ın da var, Rusya'sının da var, Amerika'sının da var. Şimdi utanmadan bu ABD planıydı, İsrail planıydı diyen gerçekten alçakça yalan iftirada bulunanları sormak lazım. Kardeşim, bu devrim 2012'de başladı. Amerika, ne Rusya vardı, ne İran vardı, ne Hizbullah vardı, hiçbiri yoktu 2014'e kadar. Ne DAEŞ vardı, ne PKK vardı. Bu Bağız diktatörünü devirmek istediğinde 2012'de girerdi, harekat düzenlerdi. Abi. Hiçbir şey de, kimse de hiçbir şey söyleyemezdi. Niye de yapmadı? Bir tane Esad'ın askerine kurşun sıkmadı Amerika. Bütün muhalifleri öldürdü. Ne zamana kadar? En son 8 Aralık'ta devrim oldu. O gün gerçeği gördü. O güne kadar söylüyorduk. Bu Esad'ın çapulcusu 30 bin kişi bile yok. Yalan söylüyorlar. Eğer İran'ın ve Rusya'nın hava kuvvetleri olmazsa bir dakika dayanamayacak bunlar dediğimizde, şimdi Suriye'den Suriyeli muhalifler işte 3-5 bin kişi mi bu devirdi? Evet kardeşim. 3-5 bin kişi değillerdi. Sadece Ceyşül İslam'ın, Şam etrafındaki Ceyşül İslam'ın bir gecede Amerikan saldırısında 35 liderini şehit veren Ceyşül İslam'ın 100 bin mücahidi vardı. 100 bin sadece Şam ve çevresinde. Ahrar-ı Şam'ın, Heyet-ü Tahrir-i Şam'ın, Nusret Cephesi'nin, Sultan Murat Tümeni'nin, Hamza Tümeni'nin, dünya kadar Türk tümenlerinin on binlerce askeri var. Ben hepsini kendi gözlerimle gördüm. Karargahlarına gittim, gördüm. Yani Hama'dan, Halep'ten, Humus'tan on binlerce insan. Çünkü kendi insanları patır patır ölüyor. 1 milyon insanı 200'den fazla kimyasal silahlı saldırıyla öldürdü bu katiller sürüsü.
2: Murat Özer, sadece 2011'de başlamadı. Öncesinde Hafız Esad'dan, yani
0: tabii. 82'de 40 binden fazla Müslüman Hama'da katletti.
2: Katliamlarından başlıyor.
0: Bütün bu katli, bakın ben şunu açık söyleyeyim. Burada bir zafer var. Bu zaferin tek bir sahibi var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir. Peki, orada şehit olan askerlerimiz. İki, Suriye'nin devrimci halkı. 80'den beri o katiller sürüsüne boyun eğmeyen Suriye'nin devrimci halkı. O katillerle beraber hareket edenlerse Suriyeliler defolsun kampanyası yapanlardır. Rusya'sıdır, Amerika'sıdır, tekfirci DAEŞ'ıdır, PKK-PYD terör örgütüdür. Bütün bunların hepsi DAEŞ-KPC'si. Orada grup yoruma gidip Esad'ın kamplarında konser verdirenler gelip İstanbul'da da aynı şeyi, burada Harbiye'de aynı konseri verdirdi CHP'li İmamoğlu Belediyesi. Aynı terör örgütüne, Esad'ı destekleyenlere orada da konser verdirdi. Bir, şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız sadece bir şeyle mücadele etmedi. Türk ordusu bir şeyle mücadele etmedi, yani bu terör örgütleriyle değil. Onları fikir, zihinsel desteğine sahip olan, zihin olarak aynı yerde bulunan, tıpkı Bağız diktatörü gibi Türk halkına da hep eziyet eden, hep zulmeden Bağız'ın iz düşümüyle de mücadele etti. O iz düşümü çok net, hepimiz biliyoruz. Şimdi yargılanıyorlar. Pavyonlardan, barlardan toplanıp yargılanıyorlar. O açıdan bu zafer bizim. Bu zafer Türk milletinin, Suriye milletinin, Suriye halkının ve şehitlerimizin zaferi. Zaferimize de konmasınlar. O açıdan söylüyorum. Bu zafer bize ait ve size karşı kazandık yani. Hepinize karşı direnerek
2: aslında
0: kazandık.
2: Aslında Suriyeliler de bunun farkında. Yani ben geçtiğimiz dönemde Suriye'ye gittim bu şeyden sonra, Esad'ın gidişinden sonra. İnanılmaz bir Türkiye ve Türk hayranlığı var. Yani Suriye'nin bütün sokaklarında insanlar Türkiye'den geldiğinizi öğrendikleri zaman bir önce Türkçe konuşmaya başlıyorlar. Ve ülkenin ikinci ana dili Türkçe şu anda.
3: Yani ne zamandan başladılar bunlar gelmeye Orhan Bey? 2011'den itibaren baskıyla, yani Esad'ın baskısı, koalisyon kuvvetlerinin itmesiyle, değil mi? Buraya doğru itmesiyle geldiler. Yaklaşık 3,5-4 milyon Suriyeli vatandaş, Sünni bunların birçoğu ve Kürtler de var içlerinde, sadece Araplar yok.
1: Tabii, dolayısıyla Türkmen buraya de var, gelip, Arap da var, Kürt de var.
3: Her milletten var ve buraya geldiklerinde o kadar bir kıyamet koptu ki Murat Hocam çok güzel mizansen yaptı. Yani çok güzel bir tablo çizdi. Hakikaten o günlerde

0: ki o söylemleri koyun şuraya, inanamazsınız. En milliyetçisinden, en ne bileyim işte kendini mütedeyyin gösteren gruplardan, en cumhuriyetçilerden, en vatan millet bilmem işte ifadesini öne sürenlerden tutun da liberallerine kadar hepsi topyekün hakikaten buradaki insanların, gelen Arapların, gelen Suriyeli vatandaşların hepsi ekonomiye zarar vereceği, güvenliğimizi ihlal edeceği, evlerimize konacağı, bilmem şu bu falan deyip böyle yalan bir algıyla, evet, ya da gafletle diyelim, cahillikten bu algıyı ortaya koydular ve buna rağmen hem Türk ordusu operasyonlarını yaptı, hem içeride İçişleri Bakanlığı, diğer bakanlıklarımız entegrasyonu sağladılar. Asimile etmedik bakın, entegre ettik ve şu anda paketler halinde tekrar yurtlarına dönüyorlar. Ama bu bugünden yarına olmaz. Olmaz. Bir plan dahilinde onurlu ve sağlıklı dönüş gerekiyor. Gidenler yerlerine, yurtlarına yerleşiyorlar. Gidin şu anda Şam sokaklarına, herkes gayet rahat, Esad'sız bir Suriye'yi hayal bile edemeyen gençler şaşkın ama mutlu. Ve hepsi Türkçe sevinçlerini ifade ediyorlar. Üzüntülerini Türkçe ifade
1: bir
0: ediyorlar.
1: Bir de şu noktada hani Türkiye'de doğup oraya giden bir jenerasyon var. Tabii. Yani belki şu anda çok daha başında ama bundan bir süre sonra işte Ahmet el-Şara'dan sonra tabii yeni yönetimler gelecektir.
0: Tabii.
1: Çok daha farklı, çok daha Türkiye'ye yakın bir Suriye yönetimi geliyor. Yani Suriye halkı bunun farkında. Yani her ne kadar şu anda siyasi işte bazı işte hesaplar şunlar bunlar olsa bile Suriye'nin orta ve uzun vadede siyasi yapısı çok daha farklı olacak öndekinden. Türkiye ile
0: ilişkilerimiz artacak.
1: Çok daha farklı olacak.
0: Güvenlik sistemimiz entegre olacak. Kültürel zaten kodlarımız hep aynı. Bölgenin insanıyız hepimiz. Onlar unuttuğumuz bir takım temaslarımızı, benzerliklerimizi tekrar hatırlayacağız. Ve çok önceden yapıldığı gibi bu entegrasyonu sağlayacağız. Peki şimdi ne olacak?
2: Bir o soruya gelirsek 100 yıllık, yani. Şimdiye geçmeden önce 100 yıllık bir periyottan bakalım. Yani bu coğrafya 1918'de bizim elimizden çıktı. 46'ya kadar burada bir Fransız mandası hakim oldu. 46'da bağımsızlık kazandı. Bir kral ve krala karşı isyanlar falan. 1963'te Bağız darbesi. Arap Sosyalist Diriliş Partisi darbe yaptı. Bu partiyi kuranlar Salah El-Bitar ve Michel Eflak, birisi Nusayri Müslüman, öteki de Hristiyan Arap. Bu parti yönetime el koydu. Bağız içinde iki defa daha darbe oldu 67'de ve 70'te bu devrilen Beşar Esad'ın babası Hafız Esad darbe yaptı. 70'ten 2000'e kadar ülkeyi demir yumrukla yönetti Hafız Esad. İşte Hama katliamı ama onun zamanında oldu. 2000 yılında vefat etti adam ve göz doktoru olan, Batı'da eğitim gören oğlu iş başına geldi. Fakat babasını arattı. Varil bombalarıyla kendi halkını katletti. Şimdi baktığımızda bir azınlık diktatörlüğünün ülkede hakim olduğunu görüyoruz. Nusayriler, Arap Alevileri Suriye nüfusunun %12'sini oluşturuyorlardı ve kendileriyle işbirliği yapan Sünnilerle, başka gruplarla bu totaliter yapıyı halka rağmen ayakta tutmaya çalıştılar. Bunlara 79'dan sonra İran destek verdi. Soğuk Savaş döneminde Suriye aynı zamanda Sovyetler Birliği'nin müttefiki idi. Suriye halkı aslında 100 yıldır gün yüzü görmedi. Normal demokratik bir idare altında yaşamadı. Ancak şimdi yeni yeni Türkiye'nin desteğiyle bu kapıda arılandı. Böyle bir tarihi arka plana baktığımızda bütün bunları hatırlatmak istedim.
0: Çok doğru. Mesela şimdi burada ben çok aşağıdan başlayacağım meseleye, yani taktik düzeyden. Burada üniversiteler kurulacak, müşterek kuruldu bir tane. Türk akademisyenler burada eğitim verecekler. Belki Suriyeli akademisyenler Türkiye'ye gelip eğitim verecekler. Öğrenciler değişecek. Suriyeli öğrenciler Türkiye'de, Türk öğrenciler Suriye'deki üniversitelerde eğitim görecek. Ticaret yapacağız karşılıklı olarak. Halep gene merkez olacak. Halep ticaretin geçmiş kadim dönemlerindeki kıymet harbiyesine yeniden kavuşacak ve toplanma noktası olacak, dağılma noktası olacak. Hep anlatıyoruz ya, Hans şehirleri vardı değil mi? Binli yıllarda kuruldu. Bu ticaretin toplandığı Kuzey Avrupa şehirleri bunlar. İşte Rotterdam filan falan yukarıda kuzeyde. Ya da işte Danimarka, Hollanda şehirleri. Bunlara benzer eski topraklardaki Halep tekrar bir ticaret merkezi haline gelebilecek. Bir şekilde burada bir tane Türk albay şu

0: bölgede telse bastığında bir Suriyeli albayla Türkçe anlaşabilecekler ve telsizle müşterek harekat yapacaklar. Kime karşı yaparlar bilmiyorum. Ve oradaki Suriyeli generallerle, Türk generaller telsizlerle, telefonlarla yüz yüze toplantılı.
1: Saatten sonra kim harekat yapacakları artık çok belli.
0: Bilmiyorum, onu biraz daha söyleyelim.
2: Konuşacağız. O böyle
0: birlikte olur. Harekat yapacaklar. Yani birlikte çalışılabilirlik seviyesinde çok yüksek seviyeye çıkmış olduk en azından bu anlamda.
2: Evet.
0: Ya da ne bileyim, karşılıklı böyle ilişkilerin çok girift olduğu bir pozisyon alacağız önümüzdeki
2: yıllarda. Şimdi Ekrem Kızıltaş'a dönmek istiyorum.
3: Şimdi Kemal Hoca'yı dinlerken üniversiteler şunlar bunlar denildiğinde bakın 2012'den sonra başlayan süreçte özellikle de Türkiye'nin bölgeyle yakından ilgilenmeye başladığını, çok daha yakından ilgilenmeye başladığı 2015 sonrası biliyorsunuz. Rusya ve İran denkleme dahil olup insanları vurmaya, Halep'tekileri, daha çok Sünni kesimi vurmaya başladıklarını biliyorsunuz. İdlib'de bir çatışmasızlık bölgesi ya da çatışmasız bölge diye bir şey oluşturuldu. Bildiğimiz 2014-2015'ten sonra orada 3,5-4 milyon Suriyeli.
0: Evet.
3: Devleti öğrendiler, belediyeyi öğrendiler, hayatı öğrendiler, askerliği öğrendiler ve büyük ihtimalle işte 2024-27 Kasım'ında başlayan yolculuk o arada pişirildi ve kotarıldı. Bu arada aslında Türkiye, Suriye, Suriyeliler, Suriye'nin gerçek sahipleri, biraz önce İrfan Hocam çok güzel bir şey dedi, 100 senelik parantez. 100 senenin öncesinden sonra, 100 sene sonrasında Suriye tekrar 2017 öncesine dönmüş oldu. Niye? Suriye'nin gerçek sahiplerinin, işte Sünnilerin, işte Nusayrilerin, az sayıda İsmaililerin, belki Marunilerin, şunların bunların hepsinin temsil edileceği bir yapıya kavuştu. Ama bu arada mesela Azez'de 2015'ten itibaren Türkiye'ye kaçmak zorunda kalan Suriyeli akademisyenleri gören İHA üzerinden Azez'de Uluslararası Şam Üniversitesi diye bir yapı oluşturuldu. Ben geçen sene oranın cami açılışına gittiğimde 3500 talebenin öğretim gördüğü, rektörü Suriyeli bir kardeşimizdi ve 3500 talebenin kız erkek hemen her türlü fakültenin olduğu ve alttan alta ciddi faaliyet gösteren bir okuldu. Şikayet ettikleri konu şu oldu: yahu şimdi her şey düzeldi, artık Suriye devleti kuruldu, bizim akademisyenlerimize göz diktiler, Halep Üniversitesi ve Şam Üniversitesi bizim akademisyenleri alıyor,
0: cazibe merkezi haline geldi,
3: cazibe merkezi haline geldi ve daha da güzeli, yeni oluşan Suriye hükümetinin zannediyorum ağırlıklı yapısı, bürokratik yapısı da o üniversite mezunlarından oluşturuldu.
0: Evet.
3: Bir başka şey, hayat özellikle o bölgede, o bölge eskiden biliyorsunuz Halep'i, Şam'ı, işte Antep'i, Maraş'ı falan bir bütündü. Yani bir havzaydı. Ve bütün o sıkıntılı dönemlerde dahi Türkiye özellikle bölgedeki istikrarı sağladıktan sonra mesela Antep'te bir vakıf, Bülbülzade Vakfı'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Vakfın faaliyetlerini dinlerken aklım durdu. Türkiye'de AK Partili belediyelerin bütün şehirlerde yaptığı işte hanımlara dikiş kursu, işte ne bileyim dil kursu, çocuklara bilmem ne kursları falan falan gibi faaliyetlerin o bölgedeki bütün Suriye'nin il ve ilçelerinde o vakıf tarafından yapıldığını öğrendim. Yani bir yandan çatışmalar ve savaş var, bir yandan akış var ama bir yandan da insanları hayata hazırlayan adımlar vardı. Dolayısıyla 2024-8 aralığında gelinen nokta o günkü başlangıç değil. Belki 10 sene öncesinden bir kurmay aklın diyelim ona. Çünkü kurmay akıl lafını Hataylı, Samandağlı, Nusayri asıllı, Suriye'de önemli görevlerde de bulunmuş, tercüme işleriyle de uğraşan bir arkadaş. 8 Aralık'tan zannediyorum bir hafta 10 gün sonra bir video kaydı vardı. Orada dedi ki muhaliflerin yürüyüşüne baktığımda bu işin bir kurmay akılla olduğunu görüyorum. Çünkü bütün yaşananlara rağmen en ufak bir revanşist davranış görmedik. Nusayriler falan filan konusunda haddi aşan hiçbir şey görmedik. Belli ki bu işin arkasında ciddi kurmay bir akıl var demişti.
0: De o da ahlak. Çok boyutluluk demek.
3: Ahlak işte tabii. Yani o aklın getirdiği
0: çok temel boyutlu düşünce tarzı kurmay, evet, akıl dedi.
3: Dolayısıyla buraya geliş sadece işte efendim neydi o Fırat Kalkanı'yla işte Zeytin diğer yani harekatlar falan filan değil. Bir aklın herhalde gerçek bir devlet aklının ince ince dokuduğu son derece bir karşı

0: Da muhteşem bir tablo.
1: Hatırlıyor musunuz? Dört büyük harekattan sonra beşinci harekat tartıştık aylarca bu.
0: Evet.
1: O buydu.
0: Bir gece ansızın gelebiliriz.
1: Buydu. Yani öyle düşünüyorum.
2: O daha beşinci harekat oldukça büyük, geniş kapsamlı.
1: İşte ama yani. Beşinci ve son harekat hatırlarsın aylarca.
3: Ekrem abinin söylediği şey çok. Türkiye'deki pek çok sivil toplum kuruluşu, başta AFAD olmak üzere, devletimizin kurumu olmak üzere, Kızılay'ına kadar bütün sivil toplum, irili ufaklı sivil toplum kuruluşları, İdlib'den Halep'in mahallelerine kadar gitmediği, götürmediği, yardım götürmediği tek bir kapı kalmamıştır.
4: Evet.
3: Emin olun, Halep düşmeden önce sadece benim kendi başkanı bulunduğum sivil toplum kuruluşu İmkender'in Halep'te 4 fırın işlettik biz. Halep düştüğü son ana kadar, son dakikaya kadar şehit vererek çıkmak durumunda kaldık. Düşünebiliyor musunuz? Bizden binlerce kat büyüklükte dernekler, vakıflar kapı kapı yardım götürdüler. Ayrıca Kur'an kursları, medreseler inşa ettiler, camiler inşa ettiler, yetimhaneler inşa ettiler. Yetimler için, yetimi olan ev, insanlar, kadınlar için evler inşa edip teslim ettiler. Yani anlatamam size. İdlib'de üniversite inşa ettiler. İdlib'deki üniversiteden mezun oldu Ahmet Çağrı'nın hanımı.
0: Eyvallah.
3: Yani orada. Bizim Türkiye'deki üniversitelerimiz, Gaziantep Üniversitesi'nin orada fakülteleri var.
0: Doğru.
3: Yani fakültelerimiz var. Sağlık Bakanlığımızın içeride hastaneleri var. Bütün bu söylediklerimiz 8 Aralık'tan sonra değil. Ondan 10 yıl öncesinde inşa edildi.
4: Tabii.
3: Bu süreç böyle devam etti.
1: Evet.
0: Şimdi, Antep'te ilim neydi? İslam İlim ve Teknoloji Üniversitesi,
3: evet,
0: değil mi mesela?
1: Vakit onun varsa da entegrasyonu arz edeyim.
0: Görüştüğümüzde Türkiye'den çok Suriye'ye, evet, Suriye'de bulunduğunu öğrenmiştim mesela.
3: Ayrıca onların liderleri de Dışişleri Bakanı örneğinde olduğu gibi Türkiye'ye gelip burada eğitim aldılar. Ana dili gibi Türkçe konuşuyor şu anda Suriye'nin Dışişleri Bakanı.
2: Kesinlikle. Ekrem Kızıltaş, sizinle devam edelim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması vardı. Yanılmıyorsam 15 Temmuz darbe girişimi sonrası çok önemli bir açıklama yapmıştı. Bir mesaj vermişti. Onu bir dinleyelim. Ondan, evet, sonra size dönelim.
5: Bu vatan toprağımızın üzerinde kimse hesaba girmesin. Hesaba girenler bunun bedelini ödeyecekler. Şimdi Kandil'den birileri kendine göre açıklamalar yapıyor. Şehirlere ineceklermiş. Kırsaldan şehre ineceklermiş. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var, bunu böyle bilin. Bunu böyle bilin. Yani bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG, topunuz gelin. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Rabbimin izniyle bu milleti aşamayacaksınız.
2: Evet, Ekrem Kızıltaş. Topu geldi ve topu da yenildi gitti.
0: Topu geldi ve topu da hakikaten yenildi. Ve bu topu birden gelenlerin içerisinde biraz daha başat olan güçlerin biz bükmeye çalıştıkları bileği bükemedikleri için sonrasında mecburen öpmeye mecbur kaldığını hep beraber izledik. Şimdi aslında bu tablo veya bu yaşananların biraz belki gerisine gitmek gerekiyor. Gerisi çok da geriye değil, yani 100 yıl öncesine falan filan değil, ama özellikle belki 2010 sonrası yaşanan gelişmeler hatırlamak gerekiyor. Biliyorsunuz 99 tarihinde Gazze açıklarında Doğu Akdeniz'deki doğal gaz yataklarının ilki bulundu. Oradaki bir alanda ciddi manada bir doğal gaz rezervi olduğu görülünce sonraki süreçlerde araştırmalar arttı ve 2013'te yanlış hatırlamıyorsam Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaptığı tespit Doğu Akdeniz'de o dönemde tespit edilen 15 trilyon metreküp doğal gaz olduğu, bunun maddi karşılığının da 5 trilyon dolar olduğu şeklindeydi. Şimdi ondan sonra bu zannediyorum keşifler şunlar bunlar arttı, çalışmalar hala sürüyor. Belki çok daha yüksek miktarlara geldi. Bütün problemin ne olduğunu biliyoruz. Bu gazın Doğu Akdeniz'den Avrupa'ya gitmesi lazım. Niye? Suriye'ye gaz satamazsın, Lübnan'a satamazsın, Ürdün'e satamazsın, Mısır'a satamazsın. Onların zaten ihtiyacı yok. Gazı Avrupa'ya satman lazım. Avrupa'ya satması için de Yunanistan'dan öbür tarafa gitmesi lazım. O dönemde hepimiz hatırlarız. EastMed diye bir proje. Yani Akdeniz'den boru hattıyla bunu götürsek falan diye bir proje gündeme geldi. EastMed projesi İşte Doğu Akdeniz'den Girit'e, Girit'ten Yunanistan'a uzanan boru hatlarıyla yapılması düşünülen bir projeydi. Sonra pahalı dediler, başka şeyler dediler, denizaltı bu tür şeye uygun değil dediler. Ama bu arada Türkiye'de yaşanan gelişmeleri unutmamak gerekiyor. FETÖ'nün MİT müsteşarını ifadeye çağırması 2012, 7 Şubat. Hemen ardından yaşadığımız Gezi olayları, hemen ardından yaşadığımız 17-25 Aralık gibi olaylar bir şekilde hükümeti iş yapamaz hale getirmek, iş başından uzaklaştırmaya yönelik bir şeydi. Ve bunun arka planında bu bir bakıştır. Büyük ihtimalle Doğu Akdeniz doğal gazının Avrupa'ya ulaşması için Türkiye'den karadan gidecek boru hatları konusunda Türkiye'nin makul bir şekilde buna razı olması, bunun için de Türkiye'de kendi arzularına uygun davranacak bir hükümet oluşturulması gibi çabalar vardı zannediyorum. Bütün bunlara baktığımızda bunların olmadığını gören birileri İSTVE'de paralel olarak bir de doğal gaz boru hattı hayaline paralel bir de petrol boru hattı vardı. Yine Doğu Akdeniz'den başlayıp işte Girit Yunanistan üzerinden batıya uzanan, bu da belli ki Türkiye'nin güneyinden yani güneydoğudan geçen Kerkük Yumurtalık boru hattını bypass etmeye yönelik bir şeydi. Dolayısıyla Irak'ın kuzeyinden başlayıp Suriye'nin kuzeyinden Akdeniz'e inecek bir koridor hevesi. Bir anlamda Türkiye'nin Arap dünyasıyla bağlantısını koparmak ve bu arada herhalde bir taşla birkaç kuş neviinden Türkiye'nin güneyinden Türkiye'yi bypass eden boru hatlarıyla Akdeniz'den işte gitmesini sağlamak gibi hesaplar vardı. Bütün bunların olmayacağı anlaşılınca da Türkiye'ye boyun eğdirmek, Türkiye'yi bazı şeylere razı etmek için işte Gezi olayları, 17-25 Aralık ve nihai olarak da biz 15 Temmuz gibi olayları yaşadık. Bunun ardından da Türkiye, Irak'ın kuzeyini, Suriye'nin kuzeyini terör devleti haline getirmek isteyenlere asla müsaade etmeyeceğini gösteren Amerika'nın herkesin, içimizden de uzantılarının karşı çıktığı operasyonlarla bölgeyi stabil hale getirip İdlib'deki çatışmasızlık bölgesinde yetişen insanlarla 2024'te artık Suriye'yi de ciddi manada olması gereken hale, 100 küsür sene önceki haline getirdiğinde zannediyorum birileri açısından yapılacak şey artık uyumlu olmaktı. Ve bugün geldiğimiz aşamada biz vaktiyle yani yüksek laflar eden, mangalda kül bırakmayan birilerin, işte en son şimdi biraz önce açıklamasını verdiğimiz neydi, Abdüşahin miydi? O tür insanların yaptıkları açıklamaları hiçbirimiz unutmuyoruz. Yani PYD, YPG ya da SDG'den yapılan açıklamalar, Türkiye'den onlara müzahir, PKK ile bağlantılı, şimdi en azından terörsüz Türkiye süreci sebebiyle daha makul hale gelen bir takım insanların söylemlerini unutmuyoruz. Evet. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada birilerinin bölgeyle alakalı, Türkiye ile alakalı yaptıkları uzun süreli hesaplar terörsüz Türkiye ile başlayıp Sayın Cumhurbaşkanımızın terörsüz bölge için atımızın kuyruğunu bağladık dediği aşamaya kadar geldi. Ve şu ana kadar Allah'a çok şükür boynumuz eğrilmedi. Niye? Söylenen şeyleri ve uluslararası hukuka uygun olarak bütün moral üstünlüğü tamamıyla muhafaza ederek ve taraftarı olduğumuz herkesi memnun ve mutlu ederek, sadece içimizdeki beyinsizleri diyeceğim müsaadenizle, içimizdeki beyinsizlerin karşı çıkmalarına, dış mihrakların çeşitli itirazlarına rağmen bugünkü noktaya kadar geldi. Bundan sonra aslında yolun düzeldiğini, düzleştiğini, çeşitli sıkıntı ihtimalleri olsa da bundan sonra inşallah daha rahat bir yürüyüş olacağını söyleyebilirim. Murat'ın biraz önce yaptığı konuşma muhteşemdi. Orada ben keşke en sonunda şunu demek istiyordum. Birileri sürekli olarak attığımız adımlar, atılan adımları engellemeye çalışan, sürekli olarak öküz altında buzağı arayan birileri bu başarıları itibarsızlaştırma çabasından keşke vazgeçseler. Çünkü bu çabalarına bakıldığında bu halen olup bitenleri başkalarının başarısıymış ya da talebiymiş ya da istekleriymiş gibi pazarlamaya çalışanların, kusura bakmasınlar ama gayretleri akla, ya bunlar bir yerlere paçalarından mı bağlı, bir yerlere yani ekmek parası için mi bağlılar sorusunu sormak gerekiyor. Dolayısıyla gelinen aşama, bütün bu yaşananlardan sonra gelinen aşama, bu ülkede yaşayan 86 milyon sadece bu ülkede yaşayan değil, bölgede yaşayan ve bölgede dış mihrakların hesapları konusunda rahatsız olan belki yüz milyonlarca kişinin mutluluk duyması gereken bir aşamaya geldi. Evet. Elhamdülillah.
1: Ben bu arada şeyi unuttum biraz önce söylemeyi. Terör örgütlerini sayarken İsrail katil devletini bir terör devleti olarak tanımladığımız için

0: insan geri dönüşü olmayan terörsüz bölgenin içinde katil İsrail terör devleti var diye değerlendiriyorum.
1: Konuşacağız. İsrail çok ayrı bir başlık. Murat Özer, şu son bir şeyi sormak istiyorum. Yani bir entegrasyonu işte ya da işte bu işin içerisinde SDG nasıl olacak? Nasıl süreçte yani SDG unsurlarına nasıl olacağını konuşacağız ama riskler neler? Mesela hani bu unsurlar buharlaşmadı, gitmedi. Bundan sonraki süreçte bunların bir riski var mı? Yani yeniden İsrail tarafından manipüle edilme durumu var mı? Siz de yani Suriye'yi iyi bilen bir isim olarak nasıl işleyecek?
2: İsrail her şekilde Türk Devleti'nin düşmanı. Çok evet. Net yani. 1948'de kurulduğu günden beri gerçek anlamıyla bir düşman olduğu çok net. Yani orada Orta Doğu'nun bir hançeri. O açıdan her türlü manipülasyonu yapmaya gayret edecektir. Ama burada çok daha kritik bir şey var. Güç oyunu bozdu. Evet, biz PYD, YPG terör örgütü ve PKK terör örgütü neden kendini feshetti? Önce PKK feshetti kendini, sonra YPG feshetti. Niçin feshettiler? Yani onları var eden şey neydi çünkü? Bağız diktatörlüğüydü. Abdullah Öcalan örgütü Türkiye'de kurduktan sonra 80 darbesinden hemen sonra nereye götürdü örgütün karargahını? Nereye götürdü?
3: PKK.
2: Suriye'ye götürdü. BK Vadisi'ne götürdü. Hafız Esad dönemi, bütün Hafız Esad dönemi boyuncadır PKK'nın Suriye'ye yapılanması. Afrin'e kendi gittiğimde gözlerimle gördüm. Afrin'deki Suriye, Türkiye sınırına kadar olan yerdeki tüneller, o Lafarge'ın hazırladığı tüneller daha o gün inşa edilmiş falan şeyler değildi. 30 yıldır oradaydı. PKK Afrin'de 30 yıldır vardı. PYD, YPG dediğimiz örgüt çok sonralara kuruldu. PKK terör örgütü Suriye'de Bağız rejiminin himayesinde kurulmuş bir örgüttü. Şimdi siz uzun soluklu bir mücadele ediyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu şey sadece askeri anlamda değil. Bağız diktatörlüğü yıkılmadan PKK terör örgütü bitmeyecektir diye düşündü. Askeri açıdan bütün bu süreçleri hep beraber yaşadık, gördük, onları anlattık. Peki daha önemli bir şey daha var. Siz terör örgütünü bir terör faaliyetinden vazgeçirmek istiyorsanız birincisi onun yüreğinden, kalbinden, düşüncesinden bu düşünceyi silip atmanız lazım. Bunu neyle yapacaksınız? Siz askeri harekat yapıyorsunuz, yok ediyorsunuz, tamam. Ama eğer o kendinin haklı olduğu düşüncesi hala ondaysa onu öldürürsünüz, yerine başkası gelir. Onu devam ettirecek adam gelir. Önemli olan o kitlenin zihninden bunu söküp atmanız gerekir. Neyle atacaksınız peki? Kürt sorununa gerçek anlamıyla doğru, insani ve İslami bir çözümle ancak yapabilirsiniz. Peki ne yaptı? Bakın bugün sabah Sayın Cumhurbaşkanımız Malazgirt'in yıl dönümünde çok tarihi bir konuşma yaptı. Yanında da Sayın Devlet Bahçeli vardı. Terörsüz Türkiye meselesi Suriye'de başladı. Suriye'de Bağız diktatörlüğü yıkılmamış olsaydı ABD Bağız diktatörlüğüne ve onun himayesindeki PKK'ya olan desteğini asla kesmeyecekti. Esad rejimi devam etseydi bugün terörsüz Türkiye'den bahsedemiyor olacaktı. O çok net. Bağız diktatörlüğü yıkıldı. PKK terör örgütü Kuzey Irak'ta, Kandil'de ezildi. Ve sonrasında bütün bunlarla beraber Türkiye'de Kürt sorunu nasıl çözülür? Biz bunu 10 yıl içerisinde 15 yıllık politikalarla gördük. Bugün mağlup olanlar sadece bu zihniyet değil. Bakın o zihniyetin iz düşümü derken, o Bağız'ın Türkiye iz düşümü derken burada bu ilkel düşüncenin mirasçıları var. Onlar kimi zaman kendini Atatürkçü olarak gösterir, kimi zaman milliyetçi olarak gösterir, kimi zaman PKK'lı, Kürtçü olarak gösterebilirler. Kimi zaman burada Suriyeli mültecilere düşmanlık ederken ırkçılık yapan, Arap düşmanlığı yapanlar aslında Bağız diktatörlüğün devamını isteyenlerdi. Çünkü PKK denen bir yapılanma orada var olabilmesi için Bağız'ın devam etmesi gerekiyordu. Aslında zımnen istedikleri şey Bağız'ın devam etmesi ve bu kaosun, terörün bölgede hala devam etmesiydi. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün Malazgirt'te tarihi bir şey söyledi. Birincisi terörsüz Türkiye mesajı ilk orada verilmişti zaten. Oradan Ahlat'taki mezar taşlarını gösterdi. Bu devlet 23'te kurulmadı. Bu bizim son kurduğumuz devlet dedi. Bu devlet 1000 yıl önce bu topraklarda kuruldu. Kiminle kuruldu? Sultan Alparslan'la kuruldu. Sultan Alparslan'ın askerleri kimlerdi? Şimdi bakın bunlar o kadar tarihi önemli kaynaklar, o kadar önemli, en az Ahlat'taki mezar taşı kadar, o kadar büyük sütunlar ki. Alparslan'ın ordusunda, Büyük Selçuklu ordusu Malazgirt'e geldiğinde Mervani emirliği vardı Anadolu'da zaten, Silvan'da, Diyarbakır'da. Mervani emirliği vardı ve Mervaniler, yani bir Kürt beyliği. Silvan Ulu Camii tarihin en önemli camilerinden birisidir. Bütün İslam

0: mimarlığında cami mimarisinin temelini oluşturur çünkü. Şam Emeviye gibi. O camini inşa edenler, ilk inşa eden Mervaniler, Kürt emirleri 10 bin süvariyle Selçuklu ordusuna asker oldular. Yukarıda Şeddadiler var. Ani harabelerinin bulunduğu yerde Kars'ta Şeddadi emirliği var. Şeddadiler yukarıda Bizans ordusunun önünü temizlediler. Bizans ordusundan Selçuklu ordusunun önünü temizlediler. Bizans'a karşı hamleler yaparak. O Şeddadiler ki Türkiye'de bu topraklarda kurulan ilk cami olan Menüçehir Camisi'ni inşa eden Kürt emirlerdir. Bu topraklarda geldiklerinde Türkler, Selçuklular geldiklerinde ki önce Suriye'ye Selçukluları devleti kurmuşlardı. Güneyde Suriye'de bir Türk devleti vardı zaten. Anadolu'ya geldiğinde Selçuklu devleti geldiğinde Kürt emirlerle, Kürt askerlerle dediler ki onlar da siz Bizans'a karşı mücadele ediyorsunuz, bu bizim için cihattır. Allah yolunda cihattır, biz Türklerle birlikte omuz omuza vererek mücadele edeceğiz dediler ve bu zaferi birlikte kazandılar. Bazıları utanmadan tarihçi olduğunu söyleyenler buraya Türkler geldiğinde hiç Kürtler yoktu falan gibi hala ırkçılık ve inkar politikasına devam ederken Sayın Devlet Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanımız el ele çıktılar. Bugün de kürsüde aynı şekilde bu topraklardaki emperyalizmin, siyonizmin, İsrail hesaplarını bozacak tek bir şey var. O da Kürtlerin, Türklerin ve Arapların kardeş olduğu bir coğrafyayı yeniden inşa etmek.
1: Ki o noktada
0: İşte
1: zaten
0: bu Malazgirt ruhu. O açıdan teröristin Türkiye
1: atıldı.
0: Malazgirt ruhuyla atılmış oldu.
1: Evet.
0: O yapmasaydık, onu yapmamış olsaydık, Kürt'ün hakkını Kürt'e teslim etmemiş olsaydı, Kürt'le Türk bin yıldır kardeşçe yaşıyor, bizim aramıza bu fitneciler fitne soktular demeseydik, inkara, ırkçılığa, asimilasyona devam eden bu ilkel bağ zihniyeti gibi devam etseydik, siz PKK'ların hepsini ortadan kaldırın, yine de Kürt sorunu devam eder. Evet.
2: Murat Hocam, aynı ruh 1922'de 851 yıl sonra da devam etti.
0: Evet,
2: Çanakkale'de
0: evet.
2: de beraberdik hep birlikte.
0: Sakarya'da da öyle.
2: Sakarya'da da öyle. Ermeni çetelerine karşı Hamidi alayları da milli kuvvetlerimizin önünü açtılar. Ruslara karşı mücadele ettiler. Antep'te, Urfa'da, Maraş'ta yine aynı aşiretler gelen işgalcilere karşı müthiş bir aynı ruh devam ediyor. Terörle mücadelede bugün köy korucularımız var. Hepsi Türk Silahlı Kuvvetleri'yle beraber müştereken operasyonlarda terörün kökünü kazıdılar. Onların da hakkını, hukukunu burada teslim edelim.
1: Evet. Evet, şimdi İrfan Kaya Ölgersin'le devam edelim. Bir isterseniz bakalım haritaya birlikte. Şimdi yani çok katmanlı bir tehdit vardı. Baktığımız vakit bayraklar, ülke bayrakları vardı. İşte Fransızlar, İran dediğimiz gibi, Amerika, Rusya, işte diğer terör örgütleri, DAEŞ'i, YPG'si, PYD'si, PKK'sı, herkes buradaydı. Ve tam bu olayın, bu sahnenin yaşandığı o sene, yani zirve yaptığı sene ne oldu Türkiye'de? 2016'da 15 Temmuz oldu. Yani çok büyük bir eşik aşılmış oldu orada. Yani 15 Temmuz darbe girişiminin püskürtülmesiyle birlikte bugüne geldiğimiz vakit, işte SDG'nin de kendisini feshetmesiyle birlikte burası tamamen terörden arındırılmış oldu. Terörsüz Türkiye, işte toprak ötesine terörsüz bölge Suriye, belki Irak, yani diğer ülkelere de sirayet edecektir, İran'a da. Bundan sonraki sürecin, mesela İsrail'in burada belki de bütün bu olup bitenlerden en memnun olmayan ülke İsrail. Çünkü İsrail öteden beri parçalı bir bölge istiyor, parçalı ülkeler istiyor. Tek başına birini, yani kendisini yönetemeyen Lübnan tarzı ülkelerin yaşanmasını istiyor. Belki işte bu bölgede bir Nusayri devleti, işte burada bir Dürzi devleti için şu anda zaten bastırıyor. Bir burada bir YPG devleti, farklı farklı bir Suriye istiyordu ama şu anda İsrail bundan oldukça memnuniyetsiz gibi görünüyor. İsrail'in adımları ne olur bu süreçte?
3: Şimdi İsrail'den önce şu hususu vurgulamak isterim. Yani Türkiye ulusal çıkarları gerektirdiği zaman bunun maliyeti olağanüstü olsa da karşılamaktan geri durmuyor. Mesela bugüne kadar Cumhuriyet tarihi boyunca devasa harcama yaptığımız dört kalem var. Bir tanesi Güneydoğu Anadolu'nun kalkındırılması, GAP projesi, 70'lerde, 80'lerde çok önemli bir başarıya imza atıldı. İkincisi Kıbrıs. Kıbrıs'ta Türkiye orada soydaşların haklarını, çıkarlarını korudu. Günümüzde hala prestij politikası uygulamaya devam ediyor. Kararlılıkla bu duruşunu sürdürüyor. Üçüncüsü terörün tasfiyesi.

0: ekonomisi bugün geldiğimiz nokta itibariyle devasa bir harcama yapılmış olmasına rağmen bu konuda da Türkiye ulusal çıkarlarının gerektirdiği adımları atmaktan kaçınmadı. Dördüncü harcama kalemimiz bizim Cumhuriyet tarihi boyunca en fazla harcama yaptığımız kalem. Sığınmacılar, bunlara harcanan rakam 2012'den günümüze kadar değişik tarihlerde farklı rakamlar telaffuz ediliyor. Sadece işte 6 milyar euro Avrupa'dan geldi, 1 milyar dolar civarında Birleşmiş Milletler'den geldi. 100 milyar doların üzerinde Türkiye Suriye'deki bu iç savaştan, çatışmadan tetişen etkilerini bertaraf etmekten mütevellit harcama yaptı. Yani Türkiye uzun vadeli projeksiyonla bakıyor. Kısa dönemde sorun, sıkıntı yaşamış olsak bile uzun vadede doğru adımlar atıldığını bu dört örnekte görüyoruz. Şimdi 2016'dan 2026'ya 10 yıl içerisinde Türkiye'nin güneyindeki Irak ve Suriye nereden nereye geldi? Özellikle Suriye üzerinde fokuslanarak meseleyi anlamaya çalışalım. Az önce de konuştuk. Burada aslında Arap Baharı sonrasında patlak veren iç savaşta İsrail'in projesini uygulamaya koymak için yoğun bir uluslararası çaba, gayret, pratiğe yansıdı. Rejim lehine ağırlığını İran zaten en başından beri sürdürüyordu. 2015'ten sonra Rusya Suriye'nin hava sahasını kontrol etti. Değişik düzeyde burada DAEŞ'la mücadele koalisyonunda Fransa, İngiltere, en çok Amerika gelişmelere müdahale etti ve Türkiye tüm bu süreci ulusal çıkarları çerçevesinde bir taraftan tetişle mücadele, öte taraftan Suriye'nin güvenli bir gelecek inşası için evet, başarılı bir şekilde kullandı. Şimdi burada tabii bu işin arka planında Siyonist bir kurgu var. İsrail aslında ABD'yi de önemli ölçüde manipüle ederek, yönlendirerek burada istikrarsız, başarısız bir siyasi yapı tesis etmeye çalıştı. İsrail'in kafasındaki kurgu 3-4 parçaya ayrılmış bir Suriye'ydi. İşte Tartus'ta bu sahil bölgelerinde bir Nusayri devleti, ortada bir Sünni Arap devleti, Fırat'ın doğusunda bir terör yapılanması, bir Kürt oluşumu ve Dera'da, Süveyda'da, güney bölgelerde de bir Dürzi devleti. Kafalarındaki kurgu buydu. Halen bu emelden İsrail vazgeçmiş değil. Şu an itibariyle baktığımızda İsrail Golan Tepelerini
1: Dürzilere kalmış gibi
0: işgal ediyor. Bu...
1: Aslında bir Suriye'deki son durumu gösteren bir harita vardı arkadaşlar. Onun üzerinden gidelim bir bakalım Suriye'nin.
0: Dürzilerin evet, kontrol ettiği, Dürzilerin hakim olduğu bölgeler üzerinde de şu an askeri bakımdan sahadaki egemenliği sürüyor. Süveyda, Dera ve Kunetra bölgelerinde. Öte taraftan Golan'ın etrafındaki
1: şu bölgede işte evet, Dürzilerin yaşadığı bölge burası.
0: Dürzilerin bir grubu özellikle İsrail ile işbirliği yapıyor.
1: Can Polat'ın bölgesi ve bu biraz da bu Hermon Dağı çevresinde, Golan içerisinde yine parçalı köyler var.
0: Golan'ı tabii yani şu an itibariyle uluslararası hukuk açısından baktığımızda burası Suriye toprağı. Her evet, ne kadar birinci başkanlık döneminde Trump hükümeti burayı tanıdığını açıklasa da uluslararası hukuk açısından bunun hiçbir ehemmiyeti yok. Yani baktığımızda Golan meselesi belki önümüzdeki zaman diliminde gündeme gelecek. Fakat İsrail bu Dürzi bölgeler üzerindeki tahakkümünü daimi hale getirme çabasında yakın zamanda Türkiye sınırına çok yakın bir bölgeye, Ebu Zuhur bölgesine biliyorsunuz 18 Ağustos'ta Suriye tamam, Hava Kuvvetleri müdahale etti. Bir demonstrasyon yaptı ve daha sonra küstah açıklamaları İsrail Başbakanı Netanyahu, bakanları

0: tekrarladılar. İşte biz ikaz ettik, bu ikazımız dikkate alınmadığı için burada bunu göstermek durumunda kaldık. Önümüzdeki zaman diliminde öyle anlaşılıyor ki Suriye üzerinde Türkiye ile İsrail arasında bir rekabet yaşanacak. ABD Suriye baskı yaparak çatışmasızlık mekanizması kurmaya çalışıyor. Zaten böyle bir mekanizma esasen Palmira saldırısından sonra kurulmuştu. Fakat çok da işlemediği anlaşılıyor. İsrail'in şöyle bir geleneği var. Kendini uluslararası anlaşmalarla bağlı kabul etmiyor ve bağlayıcı kurallara da riayet etmiyor. Mesela 80 civarı İsrail hakkında bağlayıcı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı var. Yaptığı anlaşmalara da uymuyor. Bunu işte Gazze'deki ateşkes anlaşmasında gördük. 10 Ekim 2025'te ateşkesten sonra da evet, Gazze'ye saldırılarını sürdürdü. İki defa Lübnan'la ateşkes anlaşması yapıldı. Fakat şimdi Trump üzerinde, ABD üzerinde baskı kurarak nehrin alt tarafları üzerinde daimi varlığını kurumsallaştırmaya çalışıyor. Suriye içerisinde de önümüzdeki zaman diliminde Türkiye ile İsrail karşı karşıya gelecek. Bu arada İsrail'i hepimizin bildiği gerçeği bir kez daha hatırlatmak isterim. Sadece buradaki 7,5 milyon nüfustan ibaret görmemek lazım. 22 bin kilometre kare. Bizim Trakya kadar İsrail'in coğrafi genişliği. Nüfusu da 9,5 milyon. 2,5 milyonu Araplardan oluşuyor. Sadece İsrail'i Gazze Savaşı tüm dünyaya gösterdi. Bundan ibaret kabul etmemek lazım. ABD üzerinde, Batı Avrupa üzerinde olağanüstü bir etkisi, nüfuzu var.
1: Yeniden karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

Ajans Yeni Gün'den merhaba. Saatlerimiz 5'i gösteriyor. Ben Hasan Zaytezim. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle bültenimiz başlıyor ki günün en sıcak haberiyle başlayalım. Adana'da ayakkabı tabanı imalatı yapan fabrikada yangın çıktı. Patlamalar korkulu anlar yaşattı. Seyhan ilçesindeki orta ölçekli sanayi sitesinde ayakkabı tabanı imalatı yapan bir fabrikada gece yarısında yangın çıktı. Kimyasal maddelerin tutuşması ve peş peşe yaşanan patlamalarla fabrika alev topuna döndü. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Alevlerin bitişteki iş yerlerine sıçramaması için yoğun bir çaba sarf edildi. Çıkan yangın 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

0: Anadolu'nun kapılarını mühürleyen o tarihi zaferin 955. yılında gözler ve yürekler bir kez daha Malazgirt'teydi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan zaferin kalbinden hem iç hem de dış siyasete damga vuracak son derece sert ve net mesajlar verdi. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor diyen Erdoğan, Türkiye'nin küresel ölçekte aldığı role dikkat çekti. Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda kararlılık vurgusu yaptı.
1: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor.
2: Kutlu zaferin kazanıldığı topraklarda önemli mesajlar verdi. Güçlenen Türkiye'nin önünde kimse duramaz dedi.
1: Söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muş-Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda 955. yıl Anadolu'nun fethi Malazgirt 1071 anma programında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye vardı.
1: Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık.
2: Bölgede tarihin yeniden yazıldığını belirten Erdoğan, Türkiye'ye yönelik tahriklere dikkat çekerek net konuştu.
1: Tahriklerle, tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Biz ne doğru bildiğimiz yoldan saparız, ne de birilerinin tahrikleriyle farklı yollara gireriz. Bugüne kadar olduğu gibi yolumuzdan dönmeyecek, azimle, sabırla ve elbette kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.
2: Türkiye'nin bölgesinde neden güçlü olması gerektiğini bu sözlerle anlattı.
1: Coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Dünyanın stratejik olduğu kadar en zorlu bölgesinde tam bin yıldır şerefimizle, onurumuzla yaşamaya çalışıyoruz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur. Savunmadan diplomasiye, eğitimden ulaştırmaya, ekonomiden sağlığa tüm çabamız müessir ve müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek içindir. Bu uğurda elimizle birlikte gövdemizi de taşın altına koymuş durumdayız.
0: PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG-SDG kendini tamamen feshetti. Örgüte bağlı tüm askeri ve sivil oluşumların Şam'a entegre oldukları duyuruldu. YPG elebaşı Mazlum Abdi, bugünün barış dönemine geçişin başlangıcı olmasını istiyoruz dedi.
3: Dertleri ne? Kuzey Suriye'de yeni bir devlet kurmak. Biz böyle bir devletin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu böyle bilinmeli.
4: Aradan geçen 10 yılın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği oldu. PKK terör örgütünün Suriye kolu YPG de kendini feshetti. Ankara yönetimi DAEŞ'la mücadele bahanesiyle Washington'un PKK-YPG'ye silah ve mühimmat desteğine en başından beri karşıydı.
5: YPG'lilerin saçının bir teline dahi zarar gelirse kongreyi harekete geçmeye çağıracağım ve yaptırımlarımız Türk ekonomisine zarar verecek.
4: Senatörler Türkiye'yi tehdit etmekten geri durmuyordu. Ancak sonra işler değişti. Trump Suriye'den çekilme planının üzerine gitti ve 8 Aralık 2024'te Esad yönetimi devrildi. Yeni Suriye'nin Cumhurbaşkanı Ahmet Şara Türkiye ile hep yakın çalıştı.
6: Şam'da yeni bir yönetim var. YPG-PKK öncelikle o yönetimin sorunu gerektiği şekilde yaklaşırlarsa Türkiye'nin dahil olmasına gerek kalmaz.
4: Şam yönetimi ve Esad arasında 10 Mart 2025'te imzalanan mutabakat İsrail'in provokasyonlarıyla uzun bir müddet kağıt üstünde kaldı. Sonra Şara askeri harekatın düğmesine bastı. YPG'nin maskesi düştü. Terör örgütü tel tel döküldü. İşgal altında tuttuğu topraklardan çekilmek zorunda kaldı. YPG terör örgütü elebaşı Ferhat Abdüşahin, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısında örgütü lağvettiğini ve

0: orduya entegrasyonun tamamlandığını duyurdu. Suriye'de bir dönem daha geride kaldı.
1: Daha önce Şam yönetimiyle silahlı çatışmaya giren Süveyda'daki Dürziler bir kez daha kirli bir provokasyona imza attı. Tel Aviv destekli Dürzi lider Hikmet el-Hicri skandal bir çıkışla açıkça İsrail'in bir parçası izledi. Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan bölücü lider Hicri açıkça ayrılıkçılık çağrısında bulundu.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu Türkiye'yi hedef aldı. Provokasyon için bir kez daha Suriye'nin güneyindeki Dürzi kartını oynadı.
3: Gerçekten de beklenti içerisindeyiz.
2: Daha önce Şam yönetimine karşı Süveyda ilinde ayaklanma içine giren Hicri milisler bir kez daha İsrail desteğiyle sahada.
3: Biz inanç olarak bile İsrail devletiyle ortağız.
2: Provokatif açıklamalar Dürzi lider Hikmet el-Hicri'ye ait. Zamanlaması manidar. Terör örgütü YPG'nin Suriye'de kendini feshetmesinin ardından konuştu Dürzi lider. İsrail'in desteğiyle Suriye'yi bölme niyetini bir kez daha ortaya koydu.
3: Biz Dürziler olarak İsrail devletinin ayrılmaz bir parçasıyız.
2: Bölücü bir çağrı yapmaktan da geri durmadı.
3: Önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanmasının vakti gelmiştir.
2: Hicri'nin açıklamasını Süveyda'da İsrail ve Dürzi bayraklarıyla yapılan konvoy takip etti. Provokatif konvoyda el-Hicri ve Netanyahu resimleri birlikte bulundu. Slogan atılan konvoyda silahlı saldırı mesajları da verildi. İsrail'de seçimlerin yaklaşmasıyla iç siyaseti yönlendirmek isteyen Netanyahu, Suriye'nin kuzeyindeki hava üssüne saldırmış, Türkiye'yi de hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.
4: Tüm dünyaya sesleniyorum. Suriye'nin kuzeyinde, güneyimizde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun bilinmesini istiyorum. Bedeli ne olursa olsun bu konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran krizinde geniş çaplı bir askeri müdahale yerine ekonomik baskı ve yıpratma stratejisine odaklanıyor. İhracatı %85 düşen İran'da günlük petrol üretimi 250 bin varile geriledi. Hürmüz'deki kriz sebebiyle Amerika'da benzin fiyatları %30 yükseldi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'dan alacağız.
5: ABD-İran krizinde son gelişmeler Washington'ın kısa vadede yeni büyük bir saldırıdan çok ekonomik baskı ve uzun süreli yıpratma stratejisine ağırlık verdiğini gösteriyor. Ancak Başkan Donald Trump askeri seçeneğin masadan kalkmadığını açıkça ortaya koyuyor. Trump son açıklamasında İran savaşının sona ermesi için hiçbir zaman çizelgem yok dedi. Ekonomik yaptırımlar mı yoksa askeri operasyonlar mı daha etkili sorusuna ise İkisi de etkili yanıtını verdi. Trump ayrıca savaşın gerektiği kadar sürebileceği mesajını veriyor. Bu açıklamalar önemli çünkü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun müttefiklere Washington'ın şimdilik İran'a karşı yeni bir büyük saldırı başlatmasının beklenmediği mesajını verdiği bildiriliyor. Yani askeri seçenek masada kalıyor ancak Washington'ın kısa vadeli önceliği ekonomik baskı. Ve bu baskının İran ekonomisi üzerindeki etkileri giderek daha görünür hale geliyor. Reuters'ın son analizine göre İran'ın petrol ihracatı savaş öncesine kıyasla yaklaşık %85 gerileyerek günlük 250 bin varil seviyesine kadar düştü. Bu Tahran'ın en önemli döviz kaynağının ciddi biçimde daralması anlamına geliyor. Ancak kriz yalnızca İran ekonomisini vurmuyor. Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışı hala savaş öncesi seviyelerin çok altında. Üstelik Reuters'a göre Orta Doğu'daki rafineri kapasitesinin yaklaşık 1/5'i savaş hasarı veya ihracat sorunları nedeniyle devre dışı. Bunun sonucu ABD'ye kadar uzanıyor. Amerikan benzin fiyatları bir yıl öncesine göre yaklaşık %30, dizel fiyatları ise %50'den fazla yükselmiş durumda. Diplomasi cephesinde ise Pakistan, Umman ve şimdi Katar devrede. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin Tahran ziyaretiyle bölgesel arabuluculuk trafiği daha da yoğunlaşıyor. Hürmüz için geçici bir seyri sefer koridoru üzerinde de görüşmeler sürüyor ancak henüz nihai anlaşma yok. Dolayısıyla ortaya çıkan tablo şu: Trump İran'ı hızla yeni bir büyük savaşa sürüklemek yerine ekonomik olarak yıpratıyor. Fakat askeri tehdidi de masada tutuyor. İran'ın petrol gelirleri çöküyor. Buna karşılık savaşın enerji maliyeti Amerikan tüketicisine de

0: Yansıyor.
1: İran Savaşı ve Hürmüz Boğazı krizi gelirlerinin büyük kısmı petrol ve doğalgaz ihracatına dayanan körfez ülkelerinin ekonomilerini vurdu. Katar ve Kuveyt milyarlarca dolar gelir kaybına uğruyor.
2: Hürmüz aylardır kapalı. Gemi geçişi neredeyse tamamen durdu. En büyük gelir kaynağı petrol ve doğalgaz ihracatı üzerine kurulu olan körfez ülkelerinin gelir kaybı her geçen gün yükseliyor. En büyük kayıpsa Katar'da. Katar'ın LNG ihracatı %96 oranında düştü. Financial Times'ın haberine göre geçtiğimiz yıl 509 gemiyle Katar gazı ihraç edilirken bu yıl şu ana kadar sadece 18 gemi geçiş yapabildi. Katar şu ana kadar 24 milyar dolarlık bir gelir kaybı da yaşadı. İran'ın saldırılarıyla ağır hasar gören Rastaffan saldırıları sonrası tesisin eski haline dönmesi için 3-5 yıla ihtiyaç var. Sadece Katar değil, Kuveyt'te benzer bir tabloyla karşı karşıya. Her iki ülke haftada en az 2 milyar dolar gelir kaybı yaşıyor. Katar yönetimi Hürmüz'ün açılması durumunda LNG ihracatının kısa sürede toparlanacağı görüşünde.
3: Hürmüz'ün açılmasıyla Katar gibi ülkeler dünyaya doğalgaz ihraç etmeye başlayacak. Hürmüz'ün kapalı olması nedeniyle ekonomi üzerinde oluşan yükü azaltacaktır.
2: Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de alternatif güzergahlar sayesinde ihracattaki güçlerini koruyor. Ancak Kızıldeniz'deki Husi saldırıları ihracat üzerinde baskı oluşturuyor. Savaşın ABD ordusu üzerindeki maliyeti de giderek ağırlaşıyor. İran'ın savaş boyunca Körfez'deki Amerikan üslerine yaptığı saldırılar sonucunda milyarlarca dolarlık hasar olduğu tahmin ediliyor. Amerikan medyasına değerlendirmelerde bulunan analistlerse zarar için eşi benzeri görülmemiş yorumunu yapıyor.
1: Milli havacılıkta tarihi bir adım daha atıldı. 5 saatten fazla havada kalabilen 948 kilometre menzile sahip olan Gökbey için ilk uçuş ekibi eğitimlerini başarıyla tamamladı. Gökbey, Ekim 2026'da Hava Kuvvetleri envanterine girecek.
4: Toplamda 83 helikopteri kurumlarımızın hizmetine sunacağız.
2: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girecek Gökbey için uçuş ekibi eğitimlerini tamamladı. Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerlileşme atağının en büyük gurur kaynaklarından biri olan yerli ve milli genel maksat helikopteri T-625 Gökbey için tarihi bir eşik daha aşıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılmaya hazırlanan Gökbey için ilk uçuş ekibi eğitimlerini başarıyla tamamladı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
5: 2026 Ekim ayında Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılmaya hazırlanan yerli ve milli genel maksat helikopterimiz T-625 Gökbey için TUSAŞ tesislerindeki ilk uçuş ekibi eğitimlerini başarıyla tamamladı. Türk mühendisliğinin eseri bu üstün platformu en etkin şekilde göklerle buluşturacak olan personelimiz zorlu intibak sürecini gururla geride bıraktı. Gücümüz göklerden, imkanlarımız milletten.
2: Hali hazırda Jandarma Genel Komutanlığı'nda aktif olarak kullanılan Gökbey, Kara Kuvvetleri'ne de 30 Nisan 2026'da teslim edilmişti.
6: Gökyüzündeki yerli ve milli imzamız Gökbey aslında sadece yerli olduğu için değil, teknik özellikleriyle de muadillerine kafa tutuyor. Gökbey 2 kişilik mürettebatın yanı sıra 10 kişi de yolcu taşıma kapasitesine sahip.
2: Yaklaşık 16 metre uzunluğa sahip olan Gökbey, özellikle Türkiye'nin zorlu dağlık arazileri ve iklim şartları düşünülerek tasarlandı. 5 saatten fazla havada kalabilen Gökbey, 948 kilometre menzille hareket edebiliyor. Türkiye'nin çelik kanatları yüksek irtifa ve sıcaklık testlerinden de başarıyla geçmişti. Olaylara hızlı müdahale imkanı sağlayan Gökbey, doğal afet, arama kurtarma, kargo ve ambulans helikopter olarak da farklı görevlerde kullanılabiliyor. Gökbey'de hedefse yerli motorla sertifika almak.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin süreci hız kesmeden devam ediyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu yeni partiyle hareket ettikleri iddiasıyla 49 kişiyi daha kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etti. O isimlerin arasında eski genel sekreter Selin Sayek Böke ve eski genel başkan yardımcıları da bulunuyor.
1: Burada parti içi disiplinden taviz verilmeyeceği yine bu toplantının önemli konularından biri oldu.
2: CHP'de disiplin çemberi genişliyor. Parti içinde başlatılan arınma sürecinde bu kez 49 isim için düğmeye basıldı. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri parti içi disiplin oldu. Toplantıdan 49 partiliyi ilgilendiren kritik bir karar çıktı. Kararı kamuoyuna parti sözcüsü Müslüm Sarı açıkladı. Parti üyelikleri sürmesine rağmen başka bir siyasi partiyle hareket ettikleri gerekçesiyle 49 isim hakkında kesin ihraç süreci başlatıldı. Tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilenlerin arasında eski CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İlhan Cihaner, Gül Çiftçi ve Aylin Nazlıaka da bulunuyor.
1: Hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulundukları halde başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz.
2: Ancak toplantıda sadece ihraç dosyaları açılmadı. Daha önce partiden ihraç edilen bazı isimlerin af talepleri de masaya yatırıldı. Dosyalar tek tek incelendi, parti meclisi bazı isimlerin af talebine yeşil ışık yaktı.
1: Bu af talepleri kapsamında da dosya bazlı incelemeler yapıldı. Ve yine bir grup arkadaşlarımız yine parti meclisimizin ve itüzümüzün ilgili maddeleri hükümleri çerçevesinde parti meclisimizin değerlendirmesiyle affetmiş bulunuyoruz.
3: Arkadaşlar, onlara çok teşekkür ediyoruz.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan ayrılıklar ve yeni partinin kurulması Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki sandalye dağılımını baştan aşağı değiştirdi. 31 Mart seçimlerinin ardından 90 üyeyle meclis çoğunluğunu elinde bulunduran CHP'nin üye sayısı 46'ya kadar geriledi. AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nden oluşan Cumhur İttifakı'nın toplam sandalye sayısı 64, yeni parti ise 29 üyeyle temsil edilmeye başladı. Bu tablo Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yeni partiye geçiş sürecini de geciktiriyor.
4: Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
5: Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde partilerin sandalye dağılımı, CHP'den yeni partiye yaşanan geçişlerin ardından yeniden şekillendi. Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nin meclisteki sandalye sayısı 64 oldu. 31 Mart 2024 seçimlerinin ardından 90 üyeyle çoğunluğu elinde bulunduran CHP'nin sandalye sayısı ise 46'ya düştü. Ancak CHP'li 4 isim cezaevinde olduğundan sadece 42 kişi oy kullanabilecek durumda. Yeni parti 29 üyeyle temsil edilirken CHP ile yeni partinin toplamı 75'te kaldı. Süreçte en büyük değişimse CHP'de yaşandı. 31 Mart sonrasında ABB Meclisi'nde CHP'nin oluşturduğu 90 kişilik siyasi ağırlık, yeni parti ayrışmasından sonra varlığını koruyamadı. ABB Meclisi'nde CHP 46, yeni parti 29 üyeye sahip. İki partinin toplamı 75'te kalıyor. Mecliste ayrıca CHP'den istifa ederek bağımsız üyeliği seçen 7 isim de var. Siyasi dengelerdeki değişimin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den yeni partiye geçişini de engellediği kulislerde konuşuluyor.
0: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında tutuksuz olarak yargılanan eski CHP milletvekili Turan Aydoğan hakim karşısına çıktı. Kayıtlarda yer alan rüşvetin belgesi mi olur sözlerinin sorulması üzerine o an baskı altında espri yaptım diyerek yanıt verdi. Aydoğan 200 bin dolarlık anlaşmayı doğruladı ancak parayı bizzat almadığını ileri sürdü.
5: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında duruşmalar sürüyor. Son duruşmada davanın tutuksuz sanığı eski CHP milletvekili Turan Aydoğan'ın 200 bin dolarlık para trafiği ve ses kayıtları tek tek incelendi. Aydoğan konuşmalardaki sözlerin önemli bir bölümünü kabul etti. Ancak bunlara espri ve baskı kurma çabası dedi. Duruşmada Aydoğan'a senin tek muhatabın benim ve perşembe günü ben o parayı getireceğim ifadelerinin

0: sorulması üzerine Aydoğan, parayı bizzat almadığını, sözleri okul arkadaşlarına parayı ödetmek için söylediğini savundu. Ses kayıtlarındaki rüşvetin belgesi mi olur sözleri de duruşmada gündeme geldi.
1: Parayı kendileri götürdüler, kendileri anlaştılar. Ödediklerini duydum. Ne şekilde ödendiğini bilmiyorum ama 200 bin dolara anlaştıklarını biliyorum.
0: 200 bin dolarlık anlaşmanın varlığını doğrulayan Aydoğan, paranın ödendiğini duyduğunu kabul etti. Ancak parayı bizzat almadığını ileri sürdü.
1: Ben o kadar kefaret baskısı altında kalınca espri yapmışımdır orada. Rüşvetin belgesini mi istiyorsunuz, yani rüşvetin belgesi mi falan diye.
0: Aydoğan, bir tanığın parayı Turan Aydoğan'a götürüp teslim ettim beyanını ise kabul etmedi. Kayıtlarda geçen çift anahtarlı kasa ve 50 bin dolarlık ödeme sorularına net cevap veremeyen sanık Aydoğan, olayın bir kumpas olduğunu iddia etti.
2: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada tutuklu sayısı arttı. Yurt dışına kaçış planı bozulan Hilmi Tuna Kuriş'in de aralarında bulunduğu 10 kişi daha tutuklandı. Kuriş dosyasında milyarlarca liralık belirsiz servet ve FETÖ bağlantıları soruşturmayı daha da derinleştiriyor.
3: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi. İlk dalga operasyonda Alihan Kuriş'le birlikte 32 kişi tutuklandı. İkinci dalga operasyonda Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş dahil 10 kişi tutuklandı. Hilmi Kuriş ve Erhan Yılmaz eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli araçla yurt dışına kaçacaktı. Onlara yardım eden bir isim daha vardı. Aracın kayıtlı bulunduğu şirketin sahibi ve aracın şoför koltuğunda oturan Mehmet Özmen. Hilmi Kuriş ve Erhan Yılmaz'la birlikte Mehmet Özmen de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özmen'in FETÖ ile bağlantılı olduğu da tespit edilmişti. Öte yandan soruşturma kapsamında İdris Naim Şahin adına tahsisli diğer araçlarda incelemeye alındı. İki aracın daha tahsis amacı dışında ve şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Bir kişi yakalandı, bir kişiyi yakalama çalışması sürüyor. Soruşturma derinleşerek devam ederken elde edilen yeni bulgular doğrultusunda 3. dalga operasyon geldi. 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 38'i yakalandı. 11 şirketle 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildiği öğrenildi. Lüks yaşam, kaynağı belirsiz milyarlarca lira, yüzlerce tapu işlemi ve devasa bir servet. Kuriş ve yakın çevresine yönelik soruşturmanın ağı her geçen gün genişliyor. Öte yandan eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin Alihan Kuriş, otopsi yapan doktor ve diğer şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
2: İstanbul Gazi Osman Paşa'da genç bir kadın saplantılı sevgilisinin kurbanı olmuştu. Sokak ortasında saldırıya uğrayan Şerife Gezer son yolculuğuna uğurlandı. Cinayetin perde arkasındansa can acıtan detaylar çıktı.
4: Nerede bu polis ya? Polis nerede?
5: Elinde silahla eski sevgilisinin peşine düşmüş, acımasızca katletmişti. Genç kadın son yolculuğuna uğurlandığı dakikalarda cinayetin perde arkasına dair tüyler ürperten detaylar da ortaya çıktı. Katil zanlısı Hakan Sayacı'nın yaralama suçundan sabıkası vardı. 2 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi Şerife Gezer'i tehdit etmiş, genç kadın savcılığa başvurup uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ama bu karar saplantılı eski sevgiliyi durdurmaya yetmedi. Genç kadının izini Gazi Osman Paşa'da buldu. Onlarca kişinin gözü önünde katletti.
6: Kadın minibüsten indi. Kadın dükkana girdikten sonra adam da peşinden girdi. Kadına içeride bir el ateş etti.
5: Gezer'in saldırıdan hemen önce korkuyla babasını aradığı da ortaya çıktı.
6: Polislerin de geldiğini görünce 3 el daha ateş etti.
5: Katil zanlısı aynı gün tutuklandı. Kendini savunurken nişanlanmasına öfkelendim dedi. Elinde silah olduğunu unutmuşçasına amacım sadece konuşmaktı dedi. Hayalleri yarım kalan Şerife Gezer ise gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
2: Ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili dava dosyasında yeni bir görüntü daha eklendi. Güllü düştükten 17 dakika sonra kaydedildi.

0: Görüntü. Odağında ise annesini öldürmek suçlamasıyla yargılanan Tuğyan Ülkem Gülter var.
1: Saniyeler hesaplandı, kayıtlar yeniden açıldı. Güllü'nün ölümünde olay gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
2: Ya, doktoru bekliyorum.
3: Abi!
2: Kim vardı?
3: Abi yemin et!
2: Tamam, kim vardı?
3: Abi!
2: Abi!
1: Ünlü şarkıcı Güllü, 26 Eylül 2025'te Yalova Çınarcık'taki evinin penceresinden düşüp hayatını kaybetti. Soruşturmanın derinleşmesiyle Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. Arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında da ev hapsi kararı verildi.
3: Cinayet işiniz mi işlediniz abi? İleride bir gerçekler çıkacak ortaya.
1: Ve şimdi o geceye ait yeni kayıtlar dosyada. Görüntüler Güllü'nün düşmesinden yaklaşık 17 dakika sonrasını gösteriyor. Kamera saat 01.43'ü gösterirken polisler binaya doğru geliyor. O anlarda Tuğyan'ın panik halinde olduğu görülüyor.
3: Anne, anne neydi?
2: Gel, oturalım.
3: Neden öyle
2: söylüyorsun?
1: Polisler onu sakinleştirmeye çalışırken bina girişindeki endişe ve hareketlilik saniye saniye kayda giriyor.
2: Uyar, doktoru bekliyorum.
3: Abi!
2: Kim vardı?
3: Abi yemin et! Yemin et!
2: Tamam, kim vardı?
3: Abi!
2: Abi!
3: Abi!
1: Soruşturmada mercek altına alınan sadece olay sonrası değil, Güllü'nün pencereden düşmesinden hemen önceki dakikalarda ayrıntılı şekilde incelendi.
4: Güzel bir albüm yaptırmak, annenin anısına yapıyormuş gibi atlandıktan sonra.
5: İnşallah.
1: İddianameye göre Güllü saat 01.26.32'de pencereden düştü. Tuğyan Gülter'le Sultan Nur Ulu ise 5 saniye sonra kapıya doğru koşmaya başladı.
5: Yanınızda annesini atan birisi var. Bir ortamdasınız, ağlıyorlar, sizi videoya çekiyorlar. Sarılıyorlar, ne yapabilirsiniz?
1: Kamera kayıtları, sesler, bilirkişi raporları, tanık ifadeleri ve dijital deliller. Savcılık tüm bunları birlikte değerlendirdi. Ve Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak Üstoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Sultan Nur Ulu içinse yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapis talep edildi. İlk duruşma 1 Ekim'de görülecek.
0: Şimdi Rojin Kabeş soruşturması ile ilgili de son derece önemli bir gelişme var. Ailenin avukatı paylaştı o bilgiyi. Otopsi raporunda cinayete işaret eden bulgulara rastlandığını duyurdu.
1: Sorular bitmedi, şüpheler dinmedi. Rojin'in otopsisindeki ilaç iddiası dosyanın seyrini değiştirdi.
6: Enjeksiyonla verilen bir maddenin mideye girmesi mümkün değil.
1: 18 gün boyunca arandı. Cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulundu. Rojin Kabayiş'in ölümünün ardından yanıt bekleyen sorulara şimdi bir yenisi eklendi. Dosyanın merkezinde bu kez ilaç etken maddesi var.
6: 11 Eylül'den 15 Ekim'e kadar 34 gün boyunca bunun vücutta kalmasının imkanı yok.
7: Vahşet vardır. Şeyleri Mustafa yapmış.
1: Ailenin avukatına göre bu ilaç ameliyatlarda kullanılan güçlü bir kas gevşetici. Rojin kaybolmadan 16 gün önce 11 Eylül'de bir ameliyat geçirmişti. Ancak iddia o ki bu ilacın haftalar önceki ameliyattan kalmış olması mümkün değildi. Peki o madde Rojin'in vücuduna ne zaman ve nasıl girmişti?
6: Rojin ağız yoluyla veyahut içeceğine bu madde katılmak suretiyle önce felç bırakıldı ya da bayıltıldı. Bu felç haliyle bir göle atılma durumu söz konusu oldu.
8: Rojin intihar edilecek bir çocuk da geldi. Belirtilere göre kulağıma geldi. Diyorlar ki darp izi var. Hem sırtında hem diz kapağında.
9: Rojin'in davasında önemli iddia. Avukatının iddiasına göre midesinde bulunan ilaç kalıntıları eczanede bile satılmıyor.
1: Daha önceki adli tıp değerlendirmesinde ölüm nedeni suda boğulma olarak belirlenmişti. Fakat boğulmanın nasıl gerçekleştiği konusunda kesin bir sonuca varılamamıştı.
7: Zararsız bir çocuk, Rojin'in ne zararı var ki kime?
1: Adli tıp kurumundan gelen açıklamada ise ilacın etken maddesinin vücutta 2 aya kadar kalabileceği, zehirlenme kaynaklı ölüme dair bir delilin bulunmadığı vurgulandı. Şimdi gözler Rojin'in ölümündeki sır perdesinin aralanması için yeni bulgu ve iddialara çevrildi.
8: Ne olursa olsun o katiller, o vicdansızları bulsunlar, büyük ceza versinler onlara.
0: Muğla Fethiye'de faciaya dönüşen bir uçuş ve saatler süren amansız bir can pazarı vardı. Babadağ'dan havalanan yamaç paraşütü kayalıklara çakıldı. Metrelerce yükseklikte zamanla yarış başlamıştı. Askeri helikopterinde katıldığı 10 saatlik nefes kesen operasyon acı sonu değiştiremedi. Paraşüt pilotu ile birlikte havalandığı Çinli turist hayatını kaybetti.
10: Gökyüzünde özgürlüğe kanat açmışlardı. O tutku Sarp kayalıklarında faciayla noktalandı. Fethiye'nin dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ acı bir kazaya sahne oldu. Pilot Ali Kıdıl ve Çin uyruklu turist Shangrui Meng 1900 metrelik pistten uçuş için havalandı. Ancak ikilinin paraşütü kalkıştan bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıktı. Metrelerce sürüklenen paraşüt sert ve dik kayalıklarla kaplı bölgeye çakıldı. Pilot Kıdıl ve Çinli Meng'e ulaşmak için jandarma ve ulusal medikal arama kurtarma ekipleri hemen harekete geçti. Arazinin engebeli olması sebebiyle arama kurtarma çalışmalarına askeri helikopter de destek verdi. 10 saatlik nefes kesen operasyonların sonunda ulaşılan pilot Ali Kıdıl ve Çinli turist Meng'in hayatlarını kaybettiği belirlendi. İkilinin askeri helikoptere alınan cansız bedenleri Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Paraşütün düşüş sebebi araştırılıyor.
0: İstanbul Bayrampaşa'da kadına şiddeti engellemek isteyen iki polis gözü dönmüş bir grubun saldırısına uğradı. Biri bıçaklandı, diğeri başından ağır yaralandı. Saldırganlar bununla da yetinmeyip bıçakladıkları polisin cüzdanını da gasp edip kaçtı. Ancak bu kaçış uzun sürmedi. Yakalanan 4 şehir eşkıyası tutuklandı.
10: Sokak ortasında darp edilen kadını kurtarmak için kendilerini siper ettiler. Gözü dönmüş şehir eşkıyalarının tuzağına düşeceklerinden habersizdiler. Dehşetin adresi İstanbul Bayrampaşa. İki polis caddede yürürken bir kadının şiddete uğradığını gördü. Anında araya girip saldırganı uzaklaştırdılar. Ancak gözü dönmüş saldırgan cep telefonuna sarıldı. Yakınlarını topladı. Sokak bir anda can pazarına döndü. Kalabalık bir grup polislere bıçak ve sopalarla saldırdı. Polislerden biri bıçakla, diğeri ise aldığı ağır darbelerle başından yaralandı. Şehir eşkıyaları bununla da kalmadı. Bıçakladıkları polisin cüzdanını alarak kaçtı. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Mesai arkadaşları ise hemen harekete geçti. Kaçış uzun sürmedi. Saklandıkları iş yerinde yakalanan 4 saldırgan sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.
0: İstanbul Arnavutköy'de kapısı açık olan okula giren çocuklardan biri ölümün eşiğine geldi. Bahçede oyun oynarken üzerine kale direği devrildi.
11: Okula yazdırdık. O okulda kreşe gidecek, orada oyun oynayacaktı çocuk. 2 ay boyunca evde kalacak bu şekilde, mahkum gibi böyle.
12: Okulun kapısı açık, içeride oynayacak alan vardı. Ama kaleler yere sabitlenmemişti. Bu ihmal 4 yaşındaki Ediz'i ölümün eşiğine getirdi.
11: Okulun kapısının zaten açık olması bir ihmal. İkinci ihmal kalenin sabitlenmemesi.
13: Ediz Eren 4 yaşındaydı. Evinin hemen ilerisinde İstanbul Arnavutköy'de bulunan bu ilköğretim okuluna arkadaşlarıyla oyun oynamak için geldi. İddiaya göre okulun kapısı açıktı. Futbol oynamaya başladıkları esnada kendisinden yaşça büyük olan arkadaşı kale direğine tırmanınca o direk Ediz Eren'in üzerine devrildi.
11: Ediz Eren düşmenin etkisiyle tabii kafasına darbe alıyor ve ayakta bacağına darbe alıyor. Alçıyla denememiz gerektiğini, alçıyı almamız gerektiğini söyledi. Bir hafta boyunca alçıda kalacak dedi. Belinden itibaren alçıda zaten.
13: Kazanın ardından 4 yaşındaki Ediz Eren, anne bacağım kırıldı diye bağırdı. Annesi sesini evden duydu. Ancak iddia o ki okuldaki hiçbir yetkili onun sesini duymadı. 15 gün sonra kreşe başlayacak olan Ediz Eren

0: şu an ayağa bile kalkamayacak halde.
1: Üst katlarından bir öğretmen sesleniyor. Çocuklar ne yapıyorsunuz, çıkın buradan diye. Bağırıyor zaten çocuk feryat figan halde. Orada inip de aşağı bir bakmıyor veyahut da bir ambulans çağırmıyor.
2: Kazanın ardından okul kale direklerini sabitledi ancak bu Erman ailesinin yaşadığı zorlu sürecin izlerini silmedi. Yaptıkları suç duyurusunun sonuçlanmasını bekliyorlar.
1: Bu kadar mı sorumsuzluk olur yani? Bu kadar mı vurdum duymazlık olur? İlla böyle bir olay mı yaşanması lazımdı yani o kalenin oradan kalkması için? Başka çocukların canı yanmasın diye, başka aileler üzülmesin diye buradan dile getiriyoruz.
3: İstanbul Küçükçekmece'de benzerine az rastlanır bir patlama haberi geldi. Bir ailenin yaşadığı evde deodorant şişi patladı. İkisi çocuk, 3 kişi yaralandı. Haberi duyan herkesin zihninde aynı soru belirdi. Evdeki deodorant neden patlar? Bakın uzmanlar ne diyor.
4: Patlamasına çok şaşırdım.
2: Bomba gibi patladı, facia ucuz atlatıldı. Deodorant sebebiyle bir aile ölümle burun buruna geldi.
5: İstanbul Küçükçekmece'de otizmli bir çocuğun elinde deodorant patladı. Büyük bir faciaya yol açtı. İkisi çocuk ve bir de anne ağır yaralandı.
6: Şişenin elinde olduğu söylenen otizmli çocuk deodorant şişesini ateşle alevlendirdiyse bu belli bir sıcaklığa ulaştıktan sonra genleşmenin de etkisiyle şişeyi patlatır.
7: Dolapta tutuyoruz ama genelde fazla şey yapmıyorum yani. Fazla dikkat etmiyoruz aslında.
2: Atatürk Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yaralanan anne ve 2 çocuğu hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
6: Sprey deodorantların içinde itici gazlar bulunur. Bu gaz yanıcıdır. Sprey deodorant sıkıp önüne kibrit ya da çakmakla ateş tutarsanız o ateş bir anda deodorantın içindeki gazı yakmaya başlar. Ve siliklerdeki benzer bir görüntü oluşur. Bu da çocuklar başta olmak üzere çoğu insanın hoşuna gidebilir. Fakat çok tehlikelidir.
5: Daha önceden arabalarda bırakılan deodorantların patladığına tanık olmuştuk. Şimdi bu kez adres evde. Peki bu deodorantları nasıl muhafaza etmemiz gerekiyor?
6: Deodorant şişesi kendiliğinden patlar mı? Eğer şiddetli bir ateşin yanına veya sıcak yaz günlerine camın önüne koyarsak veya üzerine çok ağır bir eşya düştüğünde sıkışmayla patlayabilir. Ancak özellikle sıcak yaz günlerinde deodorantınızı arabada unutmaması gerektiğini de açıkça hatırlatmak istiyoruz.
4: Çocuklardan uzakta banyoda saklıyorum ama ısıyla temas etmiştir sanırım.
8: Şaşırdım. Demek ki tehlikeli bir şekilde koymuş arkadaş. Bence güneşte bırakmamak lazım.

0: Sıcaktan bunalanlara nefes aldıracak bir haber geldi. Meteoroloji hafta sonundan itibaren yurdun büyük bölümünde sıcaklıklarda hissedilir bir düşüş olacağını ifade etti. Bazı kentlerde yağış da bekleniyor ama uzmanlar bu serinliğin uzun soluklu olmayacağını söylüyor.
1: Hava serinlerse yine denize girebilecek misin?
2: Girerim.
3: Sıcaktan bunalanlar için iyi.
4: Bence artık yağmur gelsin. Bu kadar sıcaklık yeter.
2: Uzun süredir sıcakları bekliyorduk. Ama yani bunu kastetmedik. Yanıyoruz. Gördüğünüz gibi.
3: Denize girmeye doyamayanlar için kötü haber.
1: Serinlemesi mi?
5: Serinlemesi kesinlikle. Böyle çok iyi. Suyumuz da çok sıcak maşallah. Serinlerse giremeyiz suya.
3: Yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar düşüyor, hafta sonu serin havayla birlikte yağış geliyor.
1: İstanbullular hafta içi hafta sonu demeden denize girmeye, piknik yapmak için gölge yer aramaya alışmıştı. Ağustos sıcaklarına ise kısa bir mola giriyor. İstanbullulara serin hava ve yağış bekliyor.
6: Serin ve yağışlı hava yurt genelinde 3 gün etkili olacak ve bu 3 gün boyunca yaz sıcakları yerini serin havaya bırakacak. Rüzgarın da etkisiyle sıcaklıklar 4 ila 7 derece birden azalacak. Sadece İstanbul'da değil, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde de sıcaklık azalışları olacak.
7: Ben havanın her gün serin olmasını istiyorum.
8: Bence yaz hiç bitmesin.
1: Hep böyle mi kalsın?
8: Evet.
1: Kritik gün Cuma günü. Cuma günü İstanbul genelinde Poyraz'ın etkili olması, rüzgarın 40 ila 60 kilometre hıza çıkması bekleniyor.
4: Bence artık yağmur gelsin. Bu kadar sıcaklık yeter. Bu yaz bitti diyoruz artık biz.
9: Ben sıcak seven bir insanım. Yani bitmese daha güzel olur.

0: Şimdi İstanbul'da sıra dışı bir kurtarma operasyonunun görüntüleriyle haberimize devam edelim. Bir Yunus İstanbul Boğazı'nda yolunu kaybetti. Haliç'i geçip Ali Bey Deresi'ne ulaştı, geri dönemedi. İmdadına ise itfaiye yetişti.
1: Yolunu kaybetti, bilmediği sularda mahsur kaldı. Yardımına koşan itfaiyeci abilerinin uzun uğraşları sonucunda ait olduğu sularla bir kez daha buluştu. Yaramaz bir Yunus'un başrolünde olduğu kurtarma operasyonu İstanbul Eyüp Sultan'da kayda geçti. Ne oldu bilinmez ama Haliç'in su kaynaklarından olan Ali Bey Deresi'ne geldi ve geri dönemedi. Derede mahsur kalan, yönünü kaybeden yavru Yunus'u fark eden çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Zaman kaybetmeden bölgeye gelen uzman su altı arama kurtarma görevlileri dere içinde mahsur kalan yavru Yunus'u kurtarmak için özel bir çalışma başlattı. Ekiplerin dikkatli ve titiz müdahalesi sonucunda yavru Yunus sudan çıkarıldı, bota alındı. Sağlık durumu kontrol edilen yavru Yunus balığı Eminönü açıklarına götürülerek yeniden doğal yaşam alanı olan İstanbul Boğazı'na salındı.
0: Yapay zeka hayatımızı kolaylaştırdığı kadar bir takım riskler de barındırıyor. Genç nesil de o riskin içinde. Çünkü bu teknolojiyi sadece bilgiye ulaşmak için kullanmıyorlar. Türk Eğitim Derneği'nin yaptığı araştırma bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Aynı araştırmada bir de öneri var. Öne çıkan lise çağındaki gençlere yapay zeka ehliyeti. Buna neden ihtiyaç duyulduğunu bakın nasıl açıklıyorlar.
2: Risk şu, yapay zekanın beyni Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde, çip Tayvan'ın elinde, bellek ise Güney Kore'de. Beyninizi kullanmadığınız için beyin bu fonksiyonları budamaya başlıyor. Dolayısıyla beyin ölmeye başlıyor.
1: Yapay zeka hayatımızı kolaylaştırıyor ama büyük bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor. O tehlikenin temeli gençlerin yapay zeka ile kurduğu ilişkide atılıyor.
2: Stanford Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmada dünyada 300 milyonun üzerinde 25 yaş altında yapay zeka kullanan birey var. Türkiye'de ise 25 yaş altında kullanan birey sayısı %40. Buradaki en büyük risk şu, biz sanıyoruz ki bizim gençlerimiz yapay zekayı ödev yapmada kullanıyor. Daha çok duygu devrinde kullanıyorlar. Yani yalnızlıklarını, arkadaş edinememelerini, sorunlarını paylaşmada kullanıyorlar.
1: Yapılan araştırmalar gösteriyor ki yapay zeka sadece bireysel riskler içermiyor.
2: Biz Türk Eğitim Derneği olarak yapay zekayı bir kültürel Truva atı olarak görüyoruz. Çünkü bu emperyal şirketler kendi ülkeleri tarafından zararları karşılanan şirketler. Yani kendi düşüncelerini, kendi inançlarını, kendi kültürlerini ve bütün bunların yanında da kendi siyasal görüşlerini toplumlara empoze etmek için bu yapay zekayı kullanacaklardı.
1: Üniversite tabanlı eğitimler de tartışılıyor.
2: Bakın, yapay zekayı yapabilecek hoca yetkinliği demek şudur. Bir, analitik matematik bilmesi gerekiyor. İki, makine öğrenmesini bilmesi gerekiyor. Üç, derin öğrenmeyi bilmesi gerekiyor. Türkiye'de bunu yapabilecek 50 tane hoca yoktur. Bunu yetiştirmemiz gerekir.
1: Söz konusu bölümlere yerleşen öğrenciler de aynı tartışmanın parçası.
2: Peki biz hangi sıralamalarda 2026'da bu öğrencileri aldık? Lisansda 1,5 milyonuncu, ön lisansta 2 milyonuncu öğrenciyi aldık. Temelen detayına baksak matematikte sıfır yapmış bir öğrencinin yapay zekaya ile ilgili bir bölümde okuması fiziksel olarak mümkün değildir.
1: Türk Eğitim Derneği bir rapor hazırladı bununla ilgili. Yapay zeka ehliyeti verilmesi gerektiği görüşü öne çıktı.
2: Bu üç aşamadan oluyor. Bir, öğrencinin bunu güvenli kullanacağı ve geliştirebileceği yetkinliğe sahip olması. İki, bu yetkinliği, beceriyi geliştirebilecek öğretmenlerin yetkin olması. Üç, yüksek öğretimin bunu taşıyabilecek uzmanlığı sağlaması. Bunların gerçekleştirebilmesi için bizim doğru bir süreç yönetmemiz gerekiyor.
0: Yeni hasat sezonuyla birlikte fındık, antep fıstığı, badem ve cevizde tarladan market rafına uzanan fiyat farkı yeniden tartışılıyor.

0: tartışılmaya başladı. Öyle ki rekolte geçen seneye göre yüksek ama üreticinin binbir emekle yetiştirdiği ürünün fiyatı tüketiciye ulaşana kadar fahiş oranda artıyor. Bakın hangi ürün bahçeden hangi fiyatla çıkıyor, tüketiciye ne kadara satılıyor?
1: Geçen sene kıtlık oldu, bu sene bol, hemen el ayağa düştü. Aradakiler güzelce kazanıyor vallahi.
2: Rekolte arttı ama fiyatlar düşmedi. Kuruyemiş tüketiciye ulaşıncaya kadar fiyat basamaklarını tek tek tırmandı. Aracı zinciri uzadıkça etiketler de kabardı.
3: Meyve ve sebzenin ardından aracıların hedefinde bu kez kuru yemiş var. Fındık, antep fıstığı, badem derken üreticiden market rafına uzanan yolculukta fiyat makası giderek açılıyor.
4: Gerçekten pahalı yani. Bu arada aracılar kazanıyor. Tarladaki gariban da fazla kazanamıyor yani. Bize gelince bize de biraz pahalı oluyor.
2: Bu yıl üretimdeki artışlara rağmen etiketlerin düşmemesi, tedarik zincirindeki aracıların ve marketlerin yüksek kar oyununu gözler önüne serdi. Tarladan çıkan ürün fiyatıyla tüketiciye ulaşan etiket arasında 3 ila 5 katlık fiyat farkı bulunuyor.
1: Tarladan toptancıya kadar, toptancıdan işte bir toptancıya daha, ondan tezgaha inene kadar 3-4 kere el değiştiriyor.
3: Fındık üretici de 170 lira ile 255 lira arasında işlem görürken fındığın market fiyatı 675 liradan başlayıp 1250 liraya kadar çıkıyor. Durum antep fıstığında da farklı değil. Üreticiden 600 liradan alınan antep fıstığı marketlerde 1900 liraya satılıyor.
1: Aradakiler kazanıyor. Mesela adam ekiyor, biçiyor, yapıyor, ediyor, bir ton eziyet gösteriyor. Makul fiyattan alıyorlar, üstüne katıyorlar.
2: Kilogramı üreticide 200 lira olan bademin fiyatı markette 670 liradan başlıyor, 1350 liraya kadar çıkıyor. Cevizde ise 280 liradan başlıyor, yolun sonunda 1100 lirayı buluyor.
5: Onlar da bir sürü masraf yapıyor, zahmet veriyorlar, zahmetli iş bu kuruyemiş toplamak.
2: Aracılar kalem kalem değişiyor. Peki kim bu aracılar? Üreticiden tüccara, tüccardan toptancıya, işleme tesisinden paketleyiciye, dağıtıcıdan market ve kuruyemişçiye her aşamada eklenen maliyet ve kar payı ürünün raftaki fiyatını giderek şişiriyor.
6: Ürünleri alıp getirip bir yerde satıyorlar. Burada bir borsa oluşuyor. Büyük marketler bu maliyetini belki pazarcıdan daha da ucuz alıyor ama bize çok fazla pahalıya satıyor.
0: Manisa'nın bağlarında yılın en yoğun günleri yaşanıyor. Coğrafi işaretli sultani çekirdeksiz üzümü daldan tek tek toplanıyor. Ardından kurutulmaya bırakılıyor. Rekolte ise geçen yılın aksine yüz güldürüyor.
2: Üzümler daldan indi, bir yıllık emek karşılığını buldu. Manisa'nın meşhur sultani çekirdeksiz üzümünde hasat telaşı başladı.
7: Bunun üzümü böyle kökünden kesiyoruz. Sepette böyle aktarıyoruz.
2: Bereketin ardında üreticinin alın teri var.
8: 12 ay boyunca gözünün içine bakıyoruz, emek veriyoruz. Gördüğünüz gibi bu 40 derece sıcakta burada üzüm yetiştirmeye, üzüm sermeye çalışıyoruz.
2: Türkiye'nin kuru üzüm ihracatının yaklaşık %90'ını karşılayan coğrafi işaretli sultani üzümü toplanmasından kurutulmasına kadar birçok aşamadan geçiyor.
9: Manisa'nın en önemli sultani üzüm merkezlerinden bir tanesi olan Saruhanlı'da mesai sabah erken saatlerde başlanıyor. Bağda üzümler kesildikten sonra işte bu sepetlere konuluyor. Ardından da kurutma alanına götürülüyor.
2: Bu üzüm ince kabuklu yapısı ve yüksek şeker oranıyla öne çıkıyor. Hem taze hem de kurutulmuş olarak tüketilebiliyor.
10: Sergi makinalarıyla sepetçiler atıyorlar orayı. Kendi kendine zaten seriyor, gidiyor.
2: Serilen salkımlar potasyum karbonat ve zeytinyağı ile hazırlanan karışıma batırılıyor.
8: Üzümün daha çabuk kurumasını, üzümün üzerindeki o kirli maddelerin suyun içine dökülmesini sağlıyoruz.
2: Kol gücü yerine makineler devreye giriyor.
8: 10 ton üzümü 2 kişi sayesinde 3 saatte 4 saatte kaldırıp götürebiliyoruz. Yani makineleşme bu kadar değerli.
2: Hal böyle olunca kalite de korunuyor.
11: Üzüm en iyi, en kaliteli nasıl kurur? Tane salkıma bitişikken kurur. Yani 5 defa ellemekle 1 defa ellemek arasında tane salkımıyla birlikte kuruduğu için kaliteli üzümlerin yetiştirilmesinde bu teknolojinin geliştirdiği makinalara çok ihtiyacı var. ihtiyacımız var.
2: Bölgede bu yıl 300 bin rekolte bekleniyor. Bağlardan toplanan bereketin sofralara uzanan yolculuğu devam ediyor.
8: Biz üretmek zorundayız, üreteceğiz.
0: Ankara'nın Ayaş ilçesi denildiğinde akıllara hiç şüphesiz sulu sulu domatesi gelir. Ancak bir o kadar da lezzetli yöresel yemekleri bulunuyor. Arkadaşlarımız o bölgeye gitti. Sizleri o lezzetli yöresel yemeklerle baş başa bırakalım.

0: İpek yolu olmasından dolayı hanları olan, hamamları olan bir ilçe burası. Dolayısıyla birçok kültürü de buraya taşımışlar zamanında.
1: İpek yolunun en önemli duraklarından biri olan Ayaş'taki Erler Konağı'ndayız. Lezzet dolu yolculuğumuzun ilk durağı tam olarak burası. Osmanlı döneminden günümüze uzanan Erler Konağı'nda Ayaş'ın yöresel lezzetlerini yapacağız. Hem konağın tarihine yolculuk edecek hem de Ayaş'ın damakta iz bırakan lezzetlerini hazırlayacağız. İlk lezzetimiz Ayaş'ın geçmişini bugüne taşıyan pıtpıtaşı. Kırık bulgur ve Ayaş'ın dağlarında yetişen güve çiçeğiyle birlikte yapılıyor. Yanımda Bilal ustamız var. Biz de ilk olarak bu yöresel lezzeti yapacağız. Bilal ustam, öncelikle sizi tanıyalım.
0: Tabii ki. İsmim Bilal Yıldırım. Ayaşlıyım, burayı, buralıyım. Öncelikle ilçemize hoş geldiniz. 41 yaşındayım. Yaklaşık 8 yıldır bu mesleği yapıyorum. Kendi kendimi geliştirdim.
1: Şimdi efendim, Ayaş'ın yöresel lezzetleri dedik. Bugün de o yöresel lezzetlerden bazılarını yapacağız. Neler yapacağız?
0: Ayaş'ımızın aslında birçok yöresel lezzeti var. Hepsi de birbirinden güzel lezzetler bunların hepsi. Ayaş'ımızın güveci, kapaması, yaprak sarması, höşmerimi gibi birçok yemekleri ve lezzetleri var. Bugün biz yine o lezzetlerin arasından 3 tane farklı bir lezzeti sunmaya çalışacağız. Gerdan tatlaması yapacağız bugün. Hemen akabinde kiman tridi yapacağız ve kırık bulgurla güveyi çiçeği dediğimiz Ayaş'ımızın dağlarında yetişen, Türkiye'de hiçbir yerde olmayıp da bizim Ayaş'ımızın dağlarında yetişen bu güveyi çiçeğiyle birlikte pıtpıtaşı yapacağız.
1: Bilal ustam, o zaman pıtpıtaşı yapmaya başlıyoruz.
0: Evet, ilk tereyağımızla başlayacağız. Tereyağımızı eriteceğiz.
1: Tereyağı eriteceğiz tabii, ama burada malzemeler de var. Malzemelerimiz neler?
0: Malzemelerimiz olmazsa olmazımız tereyağımız, olmazsa olmazımız güveyi çiçeğimiz yine. Soğanımız, sarımsağımız, Ayaş'ımızın orijinal domates salçasıdır.
1: Ayaş domatesinden mi yapıldı?
0: Peki, Ayaş'ımızın orijinal domatesiyle yapılan domates salçasıdır yine. Tatlandırmak amaçla da yine pul biber ve nane ile sonlandıracağız.
1: Peki bu baharatlar isteğe bağlı mı? Sadece nane ve pul biber kullanıyorsunuz.
0: Evet, isteğe bağlı. Farklı baharatlar da kullanabilir ama yani damak zevkine göre genelde zaten güve çiçeği olmazsa olmazımızdır. O mutlaka girer. Diğerleri de ekstraya girer.
1: Bilal ustam, yavaştan başladık pıtpıtaşımızı yapmaya. Tabii yöresel bir lezzet olduğunu söyledik. Nedir pıtpıtaşının tarihçesi?
0: Pıtpıtaşının tarihçesi eski tarihte çiftçilerin, köylülerin bulgur yapımında eleğin altından geçen kırık bulgurları zayi olmasın, bunu bir şey yapalım deyip de bulgur pilavı gibi pişirilmiş ama pişerken pıt pıt ses geldiği için de ismi pıtpıtaşı olarak kalmış. Yani çok eski tarihli yıllara dayanıyor. Pişerken de pişme noktasına geldiğinde pıt pıt pıt diye ses çıkartmasından dolayı da ismi pıtpıtaşı olarak kalmış.

kalmış. Şimdi suyunu koyduk, sıcak suyumuzu koyduk. Demlenmesini bekleyeceğiz. Takriben 15 dakika sonra da aşımızın pıt pıt pıt pıt pıt sesini dinlemeye başlayacağız.

0: Şimdi sırada Ayaş mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan kıyman tiridi var. Bazlama ve kıymayla yapılıyor bu tat. Şimdi beraber yapacağız. En çok merak ettiğim lezzetlerden biri aslında. Çünkü temenle yapılıyor bu yöresel yemek. Malzemelerimiz neler?
1: Malzemelerimiz kıyma, Ayaş'ımızın tanır ekmeği olan bazlama, çemen, soğan, sarımsak, tereyağı malzemelerimiz bunlardan oluşmakta.
0: Başlamadan önce aslında özellikle çemeni sormak istiyorum ben size Bilal Ustam. Bu yemeğin olmazsa olmazı çemen.
1: Evet. Çemen diyoruz ama bunun yapımı, asıl yapımı kıyman unundan yapılıyor. Yani kıyman unu pastırmalarda kullanılan, üst yüzeyini kaplamak için kullanılan bir çemen meydana geliyor.
0: O zaman başlıyoruz yavaştan kıyman tridimizi yapmaya. Malzemelerimizi saydık. İlk tereyağını alacağız sanırım.
1: Tabii ki, evet. Soğan ve sarımsağı iyice kavurduktan sonra kıymamızı ilave edeceğiz üzerine. Kıymayı da kavurduktan sonra en son kıymanımızla birleştireceğiz. Daha sonrasında bazlamalarla buluşturacağız ve bu eşsiz lezzeti ortaya çıkartacağız. Şimdi olmazsa olmaz kıymanımızı ekleyeceğiz. Ondan sonra pişmeye hazır hale gelecek zaten. Kıyman tridimiz hazır.
0: Son lezzetimiz ise saray mutfaklarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan gerdan tatlaması. Ayaş'ın dağlarında yetişen kuzuların gerdanı var içerisinde. Ayrıca çeşitli kuru yemişler ve balla tatlandırılıyor. Gerdanımızı aldık tavaya, ardından tereyağımızı ekliyoruz.
1: Ekleyeceğiz. Daha sonra diğer kuru yemişlerimizle buluşturacağız. Tatlamamızın içerisinde kuru incir, kuru kayısı ve kuru badem kullanıyoruz. Lezzetini daha çok artıracaktır zaten.
0: En son piştikten sonra mı ekliyoruz?
1: Balımız da var ve balımızı da en son pişirdikten sonra üzerine servis ederken kullanıyoruz.
0: Ve şimdi sırada hazırladığımız bu 3 özel yöresel lezzetin tadına bakma zamanı. Bakalım gerçekten damaktayız bırakıyor mu?

0: izleyenler. Sabah Ajansı'yla karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla dünden bugüne yaşanan gelişmeleri, bugünün önemli haberlerini sizlere paylaşacağız. Hoş geldiniz ekranlarınızın ve radyolarınızın başına. Efendim ilk olarak sporla başlayacağız. Sevindiren bir haber. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında Fenerbahçe deplasmanda Fransız ekibi Lyon'u 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu sonuçla 18 yıl sonra adını Şampiyonlar Ligi'ne de yazdırmış oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında Fransa'nın Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki 1-1 biten maçın ardından rövanşta sarı lacivertliler sahadan 2-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Vedat Muriç ve 28. dakikada Brown kaydetti. Lyon'un tek golü ise 61. dakikada Fofana'dan geldi. Bu sonucun ardından sarı lacivertliler rakibini eleyip 18 yıl sonra Avrupa'nın en prestijli kupasının lig aşamasına katılma hakkı da kazanmış oldu. Efendim Fenerbahçe'nin Lyon'u devirerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandığı maçın bitiş düdüğüyle saha karıştı. Bakın o görüntüleri taşıyoruz şimdi ekranlarınıza. Bazı Lyon taraftarları Fenerbahçe'nin yıldızına karşı bir saldırı düzenlediler ve futbolcular da olaya dahil oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında Lyon'u 2-1 yenerek 18 yıl sonra Devler Ligi'ne katıldı dedik. Mücadelenin bitiş düdüğünden sonra Fenerbahçeli futbolcular büyük sevinç yaşarken ortam bir anda gerildi. Maç sonunda Lyon tribünleri önünde sevinen Guendouzi'nin üzerine Lyon futbolcuları ve taraftarları saldırdı. Devler Ligi sevincini yaşayarak tünele doğru yönelen Guendouzi'nin de önünü kesen Lyon taraftarı bir anda Fenerbahçeli oyuncuya saldırdı. Fransız oyuncunun yanında bulunan koruma görevlisi taraftara müdahale ederken tünelin önü bir anda karıştı. Diğer Fenerbahçe ve Lyon oyuncularının da dahil olduğu kavga güçlükle yatıştırıldı. Gerginlik soyunma odası koridorlarında da devam etti. Efendim ne yazık ki bir kaza haberi paylaşacağız şimdi sizinle. Şanlıurfa'da meydana gelen otobüs kazasında 13 kişi yaralandı. Kazanın adresi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi. Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Malazgirt zaferi kutlamalarından Osmaniye'ye dönenleri taşıyan otobüs aynı yönde seyreden yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 13 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Diyarbakır'ın 32 yaşındaki Sultan Akdemir kucağında çocuğu varken tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla öldürüldü. Çocuğuyla birlikte kaçan katil zanlısı kısa sürede yakalandı.
1: Kucağında çocuğu varken sokak ortasında katledildi. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Sultan Akdemir şiddet gördüğü gerekçesiyle eşinden boşanma kararı aldı. Genç kadın akşam saatlerinde eşinin çocuğunu görmek istemesi üzerine parka gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Gözü dönmüş adam belindeki silahı çıkarıp kucağında çocuğu olan eşine ateş etti. Dehşet anları parkın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kurşunların hedefi olan talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken katil zanlısı ağlayan çocuğu da yanına alarak hızla olay yerinden kaçtı. Müzik Ambulansla hastaneye kaldırılan Sultan Akdemir tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis katil zanlısını kısa sürede yakaladı. Annesinin ölümüne tanık olan küçük çocuksa polis korumasında.
0: Efendim şimdi yazılı basınla devam edeceğiz. Bakalım gündemin önemli başlıklarını gazeteler nasıl manşetlerine taşımışlar. İlk olarak da Sabah'la başlayalım dilerseniz. Sabah'ın 27 Ağustos 2026 Perşembe manşetinde Türkiye tarihe yön veriyor başlığını görüyoruz. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde Başkan Erdoğan'dan dünyaya Türkiye 100 yılı mesajı vardı. Biz de günler öncesinden Başkan Erdoğan'ın Malazgirt'ten vereceği

Mesajı merak ediyorduk. Dost düşman herkes şunu bilsin. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez dedi Başkan Erdoğan. Malazgirt'te yaptığı tarihi konuşmanın sadece bir bölümü. Birazdan detaylandıracağız efendim. Takvime bakalım hemen. Takvimin manşetinde kirli çarkı gözlerimle gördüm başlığını görüyoruz. İtirafçı Ertan Yıldız, İBB iştirakilerinden gizli komisyon havuzunu, bavullarla taşınan milyon dolarları ve 400 milyon dolarlık cebeci hafriyat vurgununu mahkemede tek tek ifşa etti. Ve Doğuş'tan 10 milyon dolar istedi ve İmamoğlu'nun da bunu bildiğini söyledi. Birazdan efendim Takvim Gazetesi'ndeki manşetin detaylarını da sizlerle paylaşacağız. Çok fazla çarpıcı başlıkta var, yine o haberde aktaracağız sizinle. Yeni Asır'la devam edelim. Yeni Asır'ın manşetinde doğuma girdi, bebeğiyle öldü başlığını görüyoruz. Denizli'de yaşandı. Denizli'de ikinci çocuğuna hamile olan Gamze Doğan, sancılarının başlaması üzerine başvurduğu özel hastanede bebeğiyle birlikte ihmaller zincirine kurban gitti. Eşi ve oğlunu beklerken acı haberle yıkılan Mehmet Doğan, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Talihsiz anne ve bebeği ise gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi. Efendim oldukça acı bir haber Yeni Asır'ın manşetinde. Hemen sezaryene alındığı, yine o süreci nasıl olduğunu da anlatıyor. Son ana kadar gelmediği bilgisi de paylaşılmış. Hakikaten en ağır yük başlığı da burada. Hepimizin kalbine dokundu bu haberde. Dileriz ki bunun da sebebi olan herkes ortaya çıkar ve cezasını alır. Türkiye ile devam edeceğiz şimdi. Türkiye'nin manşetinde yine Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını görüyoruz. Malazgirt'ten bölgemizde tarih yeniden yazılıyor manşetini görüyoruz Türkiye'de. Başkan Erdoğan, altın kuyruğunu, atın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor dedi. Malazgirt Zaferi istikametimiz başlığını da görüyoruz yine Türkiye gazetesinde. Devam edelim, sıradaki gazetemiz Türk Gün efendim. Türk Gün'ün manşetinde bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Yine Başkan Erdoğan'ın sözlerini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye'ye ve terörsüz bölge hedeflerinden, bu coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapma gayretlerinden asla geri dönmeyeceklerini belirterek, dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın, bölgemizde tarih yeniden yazılıyor dedi. Yine Malazgirt'te verdiği mesajda bölgemize yeniden barış gelecek. Yine Başkan Erdoğan'ın bir diğer önemli cümlesiydi. Bakacağız birazdan. Yine akşamda da Malazgirt Başkan Erdoğan'ın mesajlarını görüyoruz. Malazgirt Ovası'ndan Türkiye Yüzyılı mesajı, atımızın kuyruğunu bağladık. Yine akşamında manşeti olmuş. Başkan Erdoğan, ecdadın bir yola baş koyduğunda atının kuyruğunu bağladığını hatırlattı. Biz de terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge için bağladık dedi efendim. Devam edelim hemen Hürriyet'te. Hürriyet'in manşetinde de aslında neredeyse tüm sayfasında da biz gizli hazineyi gördük manşetindeki işte o müze. Müze Adası'nı ilk kez Hürriyet görüntülemiş. Darphane amire binaları yıllardır depo olarak kullanılıyordu. Bir kısmı yıkılmıştı. Milli Saraylar İdaresi 6 yıllık restorasyonla burayı Müze Adası'na çevirdi. Ekim'de de halka açılacak sevgili izleyenler. Ve Hürriyet'te neredeyse tam sayfa müzenin ayrıntılarını görüyoruz. Osmanlı mirası İlber Hoca'nın vasiyetiydi yazıyor yine o noktada. Dönüşümden bahsediyor. 17 bin metrekarelik bir alanda 10 binden fazla eser yer alıyor burada. Gez gez bitmiyor şeklinde de yine söylemler var. Hürriyet'in haberlerinde efendim. Detaylandıralım birazdan biz de. Ve son olarak Milliyet'e bakacağız. Milliyet'in manşetinde terörsüz Türkiye ivme kazandı, sınırda huzur hattı. Terörsüz Türkiye paralel olarak Irak ve Suriye
Suriye'nin kuzeyindeki terör bataklığının kurutulması için başlatılan 3 ayaklı süreçte kritik bir aşama geride kaldı. SDG'nin lağvedildiğini açıklaması sürece ivme kazandırdı yazıyor. Sosyal medyada da ayrı bir teyakkuz var. Stratejik kaynaklar Şam'ı işaret ediyor. Jeopolitik bir kırılma noktasında olduğu da özellikle vurgulanıyor.

0: Almış Milliyet gazetesinin manşetinde. Ekranlarınıza taşıdık efendim, kısa kısa aktardık. İlerleyen dakikalarda gazete manşetlerinin ayrıntılarını, ilk sayfalardaki haberleri sizlerle paylaşıyor olacağız. Anadolu'nun kapılarını mühürleyen o tarihi zaferin 955. yılında gözler ve yürekler bir kez daha Malazgirt'teydi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan zaferin kalbinden hem iç hem de dış siyasete damga vuracak son derece sert ve net mesajlar verdi. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor dedi Erdoğan. Türkiye'nin küresel ölçekte aldığı role bir kez daha dikkat çekti. Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda kararlılık vurgusu yaptı. Şimdi Başkan Erdoğan'ın mesajlarına bakacağız.
1: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, İlkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor.
2: Kutlu zaferin kazanıldığı topraklarda önemli mesajlar verdi. Güçlenen Türkiye'nin önünde kimse duramaz dedi.
1: Söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muş-Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda 955. yıl Anadolu'nun fethi Malazgirt 1071 anma programında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye vardı.
1: Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık.
2: Bölgede tarihin yeniden yazıldığını belirten Erdoğan, Türkiye'ye yönelik tahriklere dikkat çekerek net konuştu.
1: Tahriklerle, tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Biz ne doğru bildiğimiz yoldan saparız, ne de birilerinin tahrikleriyle farklı yollara gireriz. Bugüne kadar olduğu gibi yolumuzdan dönmeyecek, azimle, sabırla ve elbette kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.
2: Türkiye'nin bölgesinde neden güçlü olması gerektiğini bu sözlerle anlattın.
1: Coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Dünyanın stratejik olduğu kadar en zorlu bölgesinde tam 1000 yıldır şerefimizle, onurumuzla yaşamaya çalışıyoruz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur. Savunmadan diplomasiye, eğitimden ulaştırmaya, ekonomiden sağlığa tüm çabamız müessir ve müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek içindir. Bu uğurda elimizle birlikte gövdemizi de taşın altına koymuş durumdayız. Ya Allah, Bismillah,
0: Allah. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da düzenlenen sivil toplum buluşmasında bölgede kritik açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinde ve Suriye'deki gelişmelere değinen Kurtulmuş, SDG'nin kendisine feshetme kararını tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Suriye'de entegrasyon sürecinin kararlılıkla tamamlanacağını dile getirdi.
3: Türkiye, Allah'ın izniyle Cumhuriyet'in ikinci asrında daha büyük bir aklı ortaya koyarak emperyalistlerin oyun planını bozuyor.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Gün gündeminde ise terörsüz Türkiye süreci ve bölgedeki gelişmeler vardı.
3: Suriye'de SDG'nin başkanının yaptığı açıklama, Suriye'deki entegrasyon olumlu bir şekilde nihayete ermiş ve SDK bir örgüt olarak varlığını yok etmiş, kendisini feshetmiştir açıklaması bizim için önemlidir, tarihidir ve değerli bir açıklama.
2: Kurtulmuş, Suriye'de bütünleşme sürecinin olumlu ilerlemesinin Türkiye'deki sürece de katkı sağlayacağını belirtti.
3: Suriye'de devam eden iç savaşın sona ermesi ve Suriye'deki 60 yıllık diktatörlüğün yıkılarak Suriye halkının yeni bir döneme adım atması ve Suriye'de de bütün toplumsal kesimlerin bütünleşmesinin sağlanacağı bir iradenin ortaya konulması fevkalade önemlidir. Açık söyleyeyim, eğer Suriye'de bütünleşme sürecinde bazı aksamalar olsaydı, bazı şekillerde orada kendileri arasında savaş devam etseydi, bunun Türkiye'deki iklime de fevkalade olumsuz tesirleri olabilirdi.
2: Gündemindeki bir diğer başlıksa İran'ın kuzeyindeki gelişmeler ve PEJAK oldu. Örgütün bölgede etkinliğini kaybettiğini söyleyen Kurtulmuş, PEJAK'ın bundan sonra etkili bir örgüt olarak varlık gösteremeyeceğini söyledi.
3: Bir başka önemli bölgesel gelişme de İran'ın kuzey bölgelerinde PEJAK'ın rol aldığı bölgelerdeki gelişmedir. PEJAK'ı ayaklandırmaya çalıştılar ama PEJAK da İran'ın kuzeyinde asla böyle bir şeye girmedi, girişemedi, buna gücü yetmedi. İran'ın kuzeyinde de PEJAK Allah'ın izniyle bundan sonra etkili bir örgüt olarak var olmayacaktır.
0: Ve Orta Doğu gündemiyle devam edeceğiz şimdi. Efendim, Trump'ın ekranlarınıza geldiği şekilde bir paylaşımı vardı. Bu da savaş bitti mesajım anlamına geliyor iddialarını güçlendirdi. Bir bakalım hemen detaylarına. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilimde diplomasi trafiği sürerken Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerde dikkat çekiyor. Trump'ın Tahran'la görüşmeler için herhangi bir takvim belirlememesi ve Boğaz'a ilişkin sözleri gerilimin seyrine dair yeni bir tablo koydu şimdi ortaya. Tahran'dan Washington'a sert tepkiler gelirken İran'ın Çin ve Umman'la yürüttüğü temaslarda krizin bölgesel boyutunu ortaya çıkardı. En son yaşananlara bakalım şimdi.
4: ABD ile İran arasında savaşın gölgesinde diplomasi trafiği sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yeniden müzakere masasına oturulması için herhangi bir süre sınırı koymadı. Tahran'ın görüşmelere ne zaman döneceği konusunda acelem yok mesajı veren Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkinde dikkat çeken bir çıkış yaptı.
5: İran'ın nükleer silah sahibi olmasına asla izin vermeyeceğiz. Hürmüz Boğazı'nı şu anda Amerikan toprağı olarak görüyoruz.
4: Trump'ın bu sözlerine Tahran'dan tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Washington'ı çok taraflılığı küçümsemekle suçladı. Arakçı, ABD'nin zorbalık ve yıldırma politikası izlediğini savundu. Birleşmiş Milletler'e bu tutum karşısında sessiz kalmama çağrısı yaptı. Tahran'ın bir diğer mesajı Pekin'e yönelikti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Karibaf, Çin'in İran'a yönelik yaptırımlara karşı tutumunu memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Karibaf, İran-Çin stratejik ortaklığının sürdürüleceğini vurguladı, kimsenin iznine ihtiyacımız yok mesajı verdi. Gerilimin merkezindeki Hürmüz Boğazı'nda ise İran ve Umman, tanker geçişleri için geçici bir koridorda anlaştı. Yaklaşık 7 deniz mili genişliğindeki güzergahın kullanılması, Güney Koridorunun ise kapatılması planlanıyor. Ancak bu düzenleme, Boğaz'ın tamamen açıldığı anlamına gelmiyor. Böylece Washington'ın takvimsiz müzakere mesajına karşılık Tahran'da kendi şartlarını masada tutmaya devam ediyor. ABD-İran hattında diplomasi kapısı açık kalsa da Hürmüz'deki gelişmeler gerilimin henüz sona ermediğini gösteriyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik girişimleri farklı düzeylerde devam ederken CIA Başkanı John Ratcliffe de Moskova'ya gitti. Putin'le görüştüğü iddia edildi ancak Kremlin'den net bir açıklama geldi sonrasında. Kremlin, Rus liderin CIA Başkanı'yla görüşmediğini, yalnızca istihbarat servislerinin temasta bulunduğunu duyurdu.
2: Kremlin doğruladı. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'in Başkanı John Ratcliffe Moskova'ya gitti.

0: Önce bir ABD uçağı Moskova'ya indi. Ardından CIA konvoyuna ait araçlar Kremlin çevresinde görüldü. İlk başta yalanlanan ziyarete ilişkin Moskova'dan kritik açıklama geldi. Haberi Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov duyurdu.
1: Size sadece şunu söyleyebilirim. İstihbarat servisleri arasında bir görüşme oldu. Rusya Devlet Başkanı ile bir görüşme olmadı. Bu konu hakkında fazlasını söyleyemem. Tabii ki her şey Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hızla rapor edildi.
0: Ayrıca CIA Başkanı ile birlikte aynı gün Vatikan Dışişleri Bakanı Paul Richard Glegar'ın da Moskova'da olması dikkat çekti. Radcliffe yaklaşık 8,5 saat süren Moskova ziyaretinin ardından Rusya'dan ayrıldı. En son Kasım 2021'de dönemin CIA direktörü William Burns Moskova'yı ziyaret etmişti.
2: Efendim şimdi ekranlarınıza bir felaket görüntüsü taşıyacağız. Nepal'de meydana gelen sel felaketinde bir kişi sel sularından kaçtığı anlar kaydedildi. Bakın o ilk geliş anlarına dair görüntüler bir taraftan ekranlarınıza yansıyor şu anda. Hakikaten tüm dünya dün bunu konuştu. Konuşmaya da devam ediyor, etkileri de devam ediyor. Yani bir film sahnesinden bir kesit sanki izletiyoruz sizlere. Detayları alacağız. Nepal'in Çin sınırına yakın Resuva ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı da en son 157'ye çıkmıştı. Yüzlerce kişiden haber alınamadığı da belirtildi. Hemen daha fazla ayrıntıyı almak için bir bölgeye gidelim. A Haber muhabiri Mehmet Seyrek bizi bekliyor. Mehmet günaydın, hoş geldin yayına. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Hakikaten çok çarpıcı görüntüler var. Nedir son durum?
3: Merve Özkan, kıyamet provası adeta yaşandı iki ülke sınırında ve yüzlerce turist hala kayıp, hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen saat daha da artıyor ve kurbanların büyük bölümü Hinduların bir ibadet töreninde buluştuğu Mansarovar bölgesinden geldi. Çin tarafından da artık bilgiler almaya başlıyoruz. Çin'de resmi
4: 265 kayıp var. Çin Devlet Televizyonu da bölgede 260'ı yabancı olmak üzere toplam 558 kişinin kayıp olarak bildirildiğini duyurdu. Ancak iki ülkenin verilerinin birbiriyle örtüşmediğini de görüyoruz. Şu anda ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu ilk etapta 4.4 büyüklüğünde bir deprem olarak rapor edilen sarsıntının aslında devasa bir buzul kayası ve buz kütlesinin çökmesi sonucu oluşan sismik enerjiden kaynaklandığını ve bu çöküntünün felakete yol açan çamur selini tetiklediğini açıkladı. Ve afet Hende Nehri üzerinde Nepal-Çin sınır kapısının 20 kilometre kuzeydoğusunda meydana geldi. Yirong sınır kapısındaki yollar, iletişim hatları, elektrik altyapısı tamamen yıkıldı. Çamur katmanının kalınlığı yer yer 1,5 metreyi buluyor. Çin tarafında 111 kişilik özel arama kurtarma ekibi, arama köpekleri afet bölgesine daha yakın olan Tingri Havalimanı'na sevk edildi. Çin ordusuna ait Y-20 nakliye uçağı da Batı Harekat Alanı Komutanlığı'na bağlı bir rehberlik ekibiyle birlikte ortak arama kurtarma operasyonlarını koordine etmek üzere bölgeye ulaştı. Bölgede kopan iletişimi sağlamak için Yilong insansız hava aracı devreye alındı ve merkezi hükümet afet kurtarma altyapı onarımı için toplam 220 milyon yuan acil durum fonuyla 30 bin parça yardım malzemesi sağladı. Evet. Yirong limanı yakınlarında oluşan set ve önümüzdeki 3 gün boyunca devam etmesi beklenen yağışlar kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor. Şu anda helikopterler havadan müdahale için sadece yardım paketlerini aşağı atabiliyor. Henüz evet, o bölgeye ulaşım oldukça zor Merve Özkan.
2: Teşekkür ederiz. Mehmet Seyrek paylaştığın bilgiler için yine senden almaya devam edeceğiz. Bölgeden efendim gelen son bilgileri. Çünkü çok fazla kayıp var ve bilançoda her geçen saat, her geçen gün aslında daha da çarpıcı ve derin hale geliyor. Paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi ekranlarınıza bir görüntü taşıyacağız. Mısır'da kayda geçen bir soygun. Ben bu haberi ilk izlediğimde acaba yapay zeka mı diye düşündüm efendim. Yani aksiyon film sahnelerini aratmayan kareler yaşanıyor. Bakın şu anda sosyal medyada da gündemde. Hırsızların yöntemi aksiyon

0: Birimlerini aratmıyor dedik ya, hızlı ilerleyen bir kamyonun peşine takılan kamyonet araca yanaşıyor, kamyon kasasını da o şekilde boşaltıyorlar. Saniyeler içinde gerçekleşen hırsızlık sosyal medyada binlerce kez izlendi.
1: Kamyonetle yaklaştılar, kamyonu seyir halindeyken böyle soydular. Akıllara durgunluk veren hırsızlık olayının adresi Mısır. Yalnızca filmlerde olur dediğimiz görüntüler şehirler arası otoyolda kayda geçti. Hızı saatte 80 kilometreyi aşan bir yük kamyonuna hırsızlar daha küçük bir kamyonetle arkadan yaklaştı. Kamyonetin kaputuna çıkan hırsızlar kasanın kilitlerini kırdı. Ardından kolileri bir bir kendi araçlarına yükledi. Hırsızlar ölümle burun buruna gelmesine rağmen soyguna devam etti. Soygun bittiğinde ise frene basarak yavaşça uzaklaştılar. Mısır polisi hırsızların araç plakasından tespit edilerek arandığını açıkladı.
0: Efendim, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinin anlatıldığı Şeytantepe belgeseline soruşturma başlatıldı. Belgeselin çekim, yapım ve finansman sürecinde rol alan kişilerle bu kişiler arasındaki para hareketliliği de mercek altına alındı.

0: Nadine Güran'ın ölümünü konu alan Şeytantepe belgeseli mercek altına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 yaşındaki Nadine Güran'ın ölümüne ilişkin hazırlanan Şeytantepe belgeseliyle ilgili soruşturma başlattı. Belgeselin Nadine Güran soruşturması ve yargılama sürecini itibarsızlaştırmaya yönelik olduğu, yargı kararlarıyla soruşturmada görev yapan jandarma personeli ve adli makamların hedef alındığı iddia edildi. Başsavcılık soruşturma kapsamında belgeselin çekim ve yapım sürecinde görev alan kişiler de finansman süreci mercek altına aldı. Belgeselin yapımında rol alan kişiler arasındaki para hareketlerinin de inceleneceği öğrenildi. Nadine Güran 21 Ağustos 2024'te Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde kaybolmuş, arama çalışmalarının 19. gününde Eğer Tutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı. Nari'nin ölümüne ilişkin davada anne Yüksel, ağabey Enis ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, Nevzat Bahtiyar ise nitelikte kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
1: Ve Rize'den acı bir haber paylaşacağız şimdi. Rize'nin Çayeli ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtarmak isteyen 16 yaşındaki Ahmet Ertuğrul Önder hayatını kaybetti. Denizde kaybolan 11 yaşındaki kardeşini arama çalışmaları ise devam ediyor.
2: Dalgalara kapılan ağabey yaşamını yitirdi, kaybolan kardeşi ise aranıyor. Rize'nin Çayeli ilçesinde 11 yaşındaki Arif Kerem Önder denize girdi. Bir süre sonra suya kapılarak sürüklendi. Durumu fark eden 16 yaşındaki ağabeyi Ahmet Ertuğrul Önder, onu kurtarmak için hemen denize atladı. Ağabey boğulmak üzere olan kardeşini kurtarmak isterken dalgalara kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarılan 16 yaşındaki çocuk kalp masajıyla hayata tutundu. Ancak durumu ağırdı. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Denizde gözden kaybolan 11 yaşındaki Arif Kerem Önder için de arama çalışması yapıldı. Bölge havadan ve karadan tarandı, su altında arama gerçekleştirildi. Ama Arif Kerem Önder'den bir iz bulunamadı.
1: Efendim şimdi ekranlarınıza getirdiğimiz bu görüntülerde İstanbul Bağcılar'da aile sağlığı merkezinde kayda geçti. 8 dakika bekleyen bir kişi danışma masasını dağıtıp görevliye saldırı girişiminde bulundu. O anlarda güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul Aile Hekimliği Derneği sağlık hizmetini kesintiye uğratan saldırıya da tepki gösterdi.
2: Yalnızca 8 dakika bekledi. Masayı dağıtıp görevliye saldırı girişiminde bulundu. Görüntüler İstanbul Bağcılar'da kayda geçti. İddiaya göre aile sağlığı merkezine gelen bir kişi bekleme süresine sinirlendi. Oysa o süre sadece 8 dakikaydı. Önce görevliyle tartıştı, ardından danışma masasını dağıtıp görevliye saldırmaya çalıştı. Merkezde bulunan diğer hastalar saldırganı uzaklaştırıp dışarı çıkardı. İstanbul Aile Hekimliği Derneği sağlık hizmetini kesintiye uğratan saldırıya tepki gösterdi. Hastanın sabah 10.02'de başvurduğunu, sadece 8 dakika beklediğini belirtti. Caydırıcı tedbirler alınması istenen açıklamada, sağlık çalışanlarının güvenli, huzurlu ve insan onuruna yakışır bir ortamda çalışması bir ayrıcalık değil, en temel hakkıdır denildi.
1: Efendim İstanbul Sultan Gazi'de bir iş merkezinin 3. katında çalışırken dengesini kaybeden yabancı uyruklu işçi kaldırıma düştü. Hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki genç ne yazık ki hayatını kaybetti.
2: 3. kattan düşen işçi hayatını kaybetti. O anlar kameralara yansıdı. Görüntüler İstanbul Sultan Gazi'den. Bir iş merkezinin 3. katındaki avize imalathanesinde çalışan 23 yaşındaki işçi dengesini kaybederek kaldırıma düştü. Durumu durumu fark eden mağaza çalışanları hemen polise ve sağlık ekibine haber verdi. Ağır yaralanan 23 yaşındaki yabancı uyruklu genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İş yeri sahibi ve diğer çalışanlarsa ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Öte yandan işçinin 3. kattan düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
1: İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde E5 karayolu üzerinde bulunan trafoda yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
2: Trafodan yükselen alevler mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. İstanbul Zeytinburnu E5 karayolu üzerinde bulunan bir trafo alev alev yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından inceleme yapan ekipler trafoya dışarıdan herhangi bir müdahale olmadığını belirledi. Yangın nedeniyle trafo tamamen kullanılamaz hale geldi.
1: Giresun'da bir sürücü fabrikanın girişinde yatan köpeği ezdi arabayla. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Valilik de konuyla ilgili inceleme başlattı.
2: Hiç acımadan köpeğin üzerinden böyle geçti. Hayvanın feryadı yürekleri burktu. Tepkilere yol açan görüntü Giresun'da kayda geçti. Sürücü iddiaya göre fabrikanın kapısının geç açılmasına kızdı. Sinirini ise köpekten çıkardı ve aracıyla hayvanın üzerinden geçti. Köpek araçla birlikte bir süre sürüklendi. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntünün sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine Giresun Valiliği harekete geçti. Valilik konuyla ilgili araştırma ve inceleme başlattığını duyurdu.
1: Evet, hakikaten görüntüler hepimizi çok etkiledi. Vahşet anlarıydı. Bakalım yine konuyla alakalı detaylı bilgiler geldikçe efendim, yani sonucuna dair biz de sizinle paylaşacağız. Cezasız kalmaz diye düşünüyoruz bu vahşet anları. Efendim, bir dolandırıcılık haberiyle devam edeceğiz şimdi. Antalya'da bir kişi kendisini başkomiser olarak tanıtarak kimliğiniz terör örgütü tarafından kullanılıyor diyen dolandırıcıların tuzağına düştü. Adam 13,5 milyon lira değerindeki para ve ziynet eşyasını dolandırıcılara kaptırdı. Olayla ilgili yakalanan 5 kişiden 3'ü de tutuklandı.
2: Kimliğiniz ele geçirildi cümlesiyle tuzağa düştü, 13 milyon 500 bin lira dolandırıldı. Vurgunun adresi bu kez Antalya oldu. Bir kişi kendisini arayan numaraya cevap verdi.

0: verdi. Telefondaki kişi kendisini başkomiser olarak tanıttı ve kimliğiniz terör örgütü tarafından ele geçirildi yalanını söyledi. Mağdur baskı ve yönlendirmeler sonucunda elindeki 13 milyon 500 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasını dolandırıcılara teslim etti. Bir daha da kendilerinden haber alamadı. Dolandırıldığını anlayan kişi emniyete giderek şikayetçi oldu ve şüphelilerin kimlikleri kısa sürede tespit edildi. 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken okul servisi arayan velilere Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'ndan bir uyarı var. Velilerin özellikle servis seçiminde yalnızca fiyatı değil aracın gerekli ruhsat, uygunluk ve yetki belgelerine sahip olup olmadığını da kontrol etmesi gerekiyor.
2: Çocuğumuzu emanet ediyoruz sonuçta. Hele bunlar küçükler, görevli ablalar, abiler oluyor serviste. Onlar hem yerlerine oturmasına hem inerken binerken yardımcı oluyorlar.
3: Korsanlarından mücadele ederlerse iyi olur yani.
4: Can güvenliği önemli. Yani gidişleri, gelişi yani servislerin işleri bile çok doluyor. Ayakta gidenler bile var.
0: Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul servisi arayışları hızlandı. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu velileri hem korsan servisler hem de ücret tarifeleri konusunda uyardı.
5: Gerekli izin ve belgelerden yoksun, hiçbir denetime tabi olmadan faaliyet gösteren korsan okul servisleri çocukların can güvenliğini tehlikeye atıyor. Bu nedenle araçların ruhsatlı olması ve gerekli uygunluk ve yetki belgelerini taşıması büyük önem taşıyor.
6: Aslına bakmamız gereken koltuk sigortası var mı? Bunlar falan önemli. Aracın sigortası var mı? Kazada neler veriyor, ne yapılıyor? Yani bunları bilmemiz lazım.
2: Şoförün geçmişi önemli. Arabanın sağlamlığı.
0: Velilerin servis aracı tercihinde gerekli kontrolleri titizlikle yapması gerekiyor.
7: Yanında ablalar olmuyor. Çocuklara tıkış tıkış dolduruyorlar. Yani 10 öğrenci alması gereken 15 öğrenci alıyor. Oturacak yer bulamıyorlar. Çünkü geçen sene ben bundan çok şikayetçiydim.
3: Temiz olsun. Şoförü temiz olsun, yani güvenilir olsun.
0: Okul ve öğrenci servis ücretleri belirleme yetkisi ise yalnızca büyük şehirlerde ulaşım koordinasyon merkezinde bulunuyor. Diğer yerlerde ise yetki belediye meclisleri ya da ilgili daire başkanlıklarında oluyor. Ayrıca servisçiler tarafından yetkili kurumların belirlediğinin dışında ücret talep edilemiyor.
6: Getirip götürsün sağlıklı bir şekilde, yani kazasız belasız götürüp getirsin diye bakıyoruz yani. Bir de fiyatına bakıyoruz.
2: Normalde aylık belirliyorlar, ona göre veriyorduk biz. Yani çok kısa bir mesafe de olsa, uzun da olsa aynı ücreti alıyorlar.
0: Veliler yetkili kurumlar tarafından belirlenen ücretlerin dışında ücret talep eden ya da herhangi bir sorun yaşadıkları servis şoförleri hakkında ilgili meslek odalarına yazılı ya da sözlü başvuru yapabiliyor.
1: 8 yerler Milli Eğitim Bakanlığı özel okullar içinde bir isim düzenlemesine gitti. Milli Eğitim Bakanlığı özel öğretim kurumları yönetmeliği kapsamında Türk özel öğretim kurumlarına artık yabancı isim verilemeyecek. Özel okullar için yeni bir düzenlemeye gidildi ve buna göre Türk özel okulları yabancı isimle eğitim, öğretim faaliyetine devam edemeyecek. Düzenlemeye göre karar sadece yeni açılacak okulları kapsamıyor. Daha önce yabancı isimlerle ruhsatlandırılmış olan tüm Türk özel okulları da bu mevzuata uymak zorunda kalacak. Okul yönetimleri Türkçe isim değişiklikleri için başvurularını en geç 1 Ekim'e kadar tamamlamaları gerekiyor. İsim tercihinde milli, ahlaki ve kültürel değerler ön planda tutulacak. Öğrencilerin psikososyal gelişimini olumsuz etkileyebilecek, kültürel değerlerle bağdaşmayan hiçbir isme de izin verilmeyecek.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Ekonomiyle devam edeceğiz. Türkiye ekonomisine yönelik risk algısında iyileşme devam ediyor. Küresel piyasalarda jeopolitik endişelerin hafiflemesi, petrol fiyatlarındaki gerileme ve yurt içinde Merkez Bankası'nın likidite yönteminde attığı adım fiyatlama

0: Petrol fiyatlarındaki gerileme de Türkiye varlıklarına yönelik fiyatlamalara olumlu yansıdı.
1: CDS'ler yani risk primi anlamında aslında baktığımız zaman jeopolitik riskler küresel anlamda bütün ülkeleri etkileyen bir faktör ve Türkiye bundan olumsuz yönde aslında etkilendi. Bunu işte hem piyasalar anlamında okuduk, hem işte sıkı para politikasıyla Merkez Bankası iyi bir şekilde yönetmeye çalıştı. Ve geldiğimiz noktada kalıcı bir çözüme ulaşması durumunda da Türkiye daha cazibesini de kazanabilecek ülkeler arasında.
0: Yurt içinde ise Merkez Bankası'nın likidite adımı öne çıktı. Bir hafta vadeli repo ihalelerinin yeniden başlamasıyla piyasanın fonlama maliyeti politika faizine yaklaştı. Bu adım piyasalarda para politikasında normalleşme sürecinin bir parçası olarak değerlendirildi. Risk algısındaki iyileşme borçlanma maliyetlerine de yansıdı. 2 yıllık gösterge faizi 2 Temmuz'dan bu yana ilk kez %40'ın altına geriledi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Konya'daki Beyşehir Gölü'nde düşük tuz oranı nedeniyle kendiliğinden kamış yetişiyor. Kesilen kamışlar başta İngiltere olmak üzere birçok ülkeye de ihraç ediliyor.
4: Beyşehir Gölü'nün çöpünü temizlediğimiz gibi bunu yurt dışına göndermek suretiyle de Türkiye ekonomisine, Beyşehir ekonomisine çok güzel katkılar sağladığımıza inanıyoruz.
5: Beyşehir kamışı Avrupa ülkelerinin çatılarını süslüyor. Kamışlar Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Konya'daki Beyşehir Gölü'nde tuz oranı düşük olması nedeniyle kendiliğinden yetişiyor.
4: Bir yandan kesim, bir yandan çekim, bir yandan da burada işlemeyle başlayan bir serüven ihracatla beraber devam ediyor.
6: Gölden kesilen kamışlar bu şekilde işlendikten sonra balya yapılıyor ve buradan tırlarla yurt dışına gönderiliyor.
4: İngiltere, Hollanda, Almanya, İtalya olmak üzere başta dünyanın değişik ülkelerine gönderiyoruz. %95'ini ihraç ediyoruz yapmış olduğumuz ürünlerin.
7: Kışın gölden biçtiğimiz kamışları buraya getiriyoruz, depoluyoruz. Daha sonrasında işçilerimiz var, 20 tane çalışanımız var burada. Onlar değişik metotlarda işlemek suretiyle bu ürünleri bu şekilde değerlendiriyoruz.
5: Beyşehir kamışı, hasırcılık, çevre düzenlemesi ve yapı malzemesi sektöründe de kullanılıyor.
4: Çatı kamışı olarak, örgü malzeme olarak, efendime söyleyeyim, bağ kamışı olarak 3 ayrı grupta yurt dışına gönderimimiz var. Yurt dışına değişik metotlarla, özel aparatlarla çatıya montajı yapılıyor. 100 yıl aşan çatılar olduğu da söyleniyor.
3: Efendim saatlerimiz 6.45'i gösteriyor. Bir kez daha yazılı basına bakacağız. Sabah gazetesinin ilk sayfasındaki haberleri kısaca hemen sizinle paylaşalım. Sabahın sür manşetinde Fenerbahçe'yi görüyoruz efendim. Kanarya 2008-2009 sonrası ilk kez Devler Ligi'nde biliyorsunuz. İlk haberimiz olarak da detaylı bir şekilde paylaşmıştık bu haberi. Diğer tarafta da Avrupa'da tur gecesi. Avrupa Ligi'ne kalmak için iki ekibimiz sahneye çıkıyor. Beşiktaş 3-0 yendiği Zalgiris'e saat 20'de konuk olacak. Trabzonspor'sa 1-0 mağlup olduğu Ferencvaros'la karşılaşacak. Heyecan fırtınası da 21.30'da ATV'de olacak sevgili izleyenler. Bu haberi de sizinle paylaşalım. Sol tarafta da önemli bir başlık var. Kaza yapana Alo 193 desteği. Artık trafikte kaza yapan vatandaşlar kaza tutanağının tutulma aşamasında Alo 193'ten ücretsiz destek alabilecek. Bu bilgiyi de paylaşalım. Manşet İçine bakalım hemen sabahın. Geçtiğimiz dakikalarda kısaca aktarmıştık. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde Başkan Erdoğan'dan dünyaya Türkiye yüzyılı mesajı, Türkiye tarihe yön veriyor dedi Başkan Erdoğan. Dost düşman herkes şunu bilsin, bölgemize tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez dedi. Başkan Erdoğan'ın tarihi konuşmasından önemli cümleleriydi. Hemen altın haberle devam edelim. Deniz Olgun'un ölümünde cinayet izi yine yakından takip ettiğimiz haberlerden biri. Bilirkişi Süleymancılar grubunun eski lideri Deniz Olgun'un yastıkla boğularak öldürülmüş olabileceğine dikkat çekti. Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen cinayet soruşturmasında sarsıcı bir bilirkişi raporu dosyaya girdi. Ve işte o rapora göre de bir kişinin göğse diziyle basarken ağız ve burnu bir yastıkla kapatarak nefessiz bırakması şeklinde bir ölüm mekanizmasının

mümkün olduğu da belirtildi efendim. Yine detaylar geldikçe bu haberlere ilişkin biz de paylaşmaya devam edeceğiz sizinle. Evet, Sabah gazetesinin ilk sayfasından haberleri paylaştık efendim. Şimdi bir yanda yüksek sıcaklıklar, diğer yanda artan su tüketimi nedeniyle İstanbul barajlarında doluluk oranları da hızla düşüyor. Son verilere göre ortalama doluluk oranı %45'e kadar geriledi. Megakentte bazı barajlarsa kuruma tehlikesiyle karşı karşıya.

0: İstanbul'un can suyu olan barajlar alarm veriyor. Öyle ki yaz aylarında doluluk oranı %45'e kadar düştü. Megakent'te bahar yağmurları sonrası barajlardaki doluluk oranı %70'in üzerine çıkmıştı. Sıcakların artması ve artan su tüketimiyle İstanbul barajlarında doluluk oranı hızla düşüyor.
1: Bu yıl bu zamanda İstanbul'da baraj doluluk oranları %45,55 olarak ölçüldü. Geçen yıla baktığımız zaman bu oran %41,77 idi. Ortalama 3,50'lik bir artış söz konusu olsa da bazı barajlarda halen daha su seviyesi %20'nin altında.
0: Elmalı %74,29 doluluk oranıyla su seviyesi en yüksek baraj olurken, doluluk oranı en düşük barajsa %10,64 ile Pabuçdere. Diğer barajların doluluk oranları ise şöyle. Elmalı %74,29, Ömerli %64,08, Darlık %63,43, Ali Bey %44,21, Terkos %39,53, Büyükçekmece %32,19, Israncalar %28,78, Sazlıdere %25,37, Kazandere %19,27, Pabuçdere %10,64.
2: Ve İzmir'de de bir çevre felaketi yaşanıyor. İzmir Kemalpaşa'da berrak akan Sinancılar Çayı simsiyah akmaya ve çevreye ağır koku yaymaya başladı. Balık ölümlerinin de yaşandığı çaydaki kirliliğin nedeninin belirlenmesi için bölge sakinleri yetkililerden inceleme ve su analizi istiyor.
0: Berrak olan çay simsiyah akmaya başladı.
3: Şu anda akıyor kapkara.
0: Üstelik sadece rengi değil, kokusu da bölge sakinlerini tedirgin ediyor.
3: Balıklar vardı, hepsi öldü ya. Şuraya bak nasıl akıyor, kapkara.
4: İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sinancılar Çayı, berrak akan ve içinde balıkların yüzdüğü bir çaydı. Ancak son haftalarda çayın rengi simsiyah oldu, kötü koku da cabası.
5: Birkaç hafta önceye kadar gayet temiz ve güzel akıyordu bu çay. Fakat şimdi tam bu dönem burada işlerin yoğunlaştığı bir dönem. İnsanlar yapmış oldukları işlerden çıkan pislikleri bu çaya atıyorlar. Ve bu çaya attıkları bu pislikler çayı kirletip canlılığını da yok ediyor.
0: İddiaya göre çevredeki kuyu ve tulumba sularında da bulanıklık ve koku oluşmaya başladı.
5: Vatandaş çöpünü bu çaya atıyor. Bu çayı takip ettiğimizde çiftlikler var. Bu çiftliklerden vatandaşlar çöplerini buralara atıyorlar. Ve bunlar da süre gelen bu çayı pislenmesine sebep oluyor.
0: Daha da endişe veren olaysa Sinancılar Çayı yaklaşık 500 metre sonra Yiğitler Çayı'na, oradan da Nif Çayı ve Gediz Nehri'ne bağlanıyor. Kirliliğin etkisi çok daha geniş su havzasına ulaşıyor.
3: Resmen kapkara akıyor, simsiyah. Balıklar vardı, hepsi öldü.
0: Kirli su ve ağır kokudan şikayetçi olan yöre sakinleri soruna çözüm bekliyor.
2: Trabzon'un Maçka ilçesinde 2400 yıllık tarihi Anabasis yolu yürüyüş ve doğa turizmine kazandırılıyor. Yaklaşık 30 kilometrelik güzergahta kamp alanları oluşturulacak. Tarihi rotada önümüzdeki yıl hazır hale getirilecek.
0: 2400 yıllık bir yol. Tarihin izini taşıyor. Doğayla iç içe eşsiz bir deneyim sunuyor. Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Anabasis yolu yeniden turizme kazandırılıyor. Güzergahın önemli

0: Noktalarından biri İskobel Yaylası. Xenofon'un On Binlerin Dönüşü eserinde anlatılan ordunun denizi ilk kez gördüğü yerin bu bölge olduğu değerlendiriliyor. Maçka Belediye Başkanı Koray Koçan'a göre askerler denizi gördüklerinde bölgede yüksek bir taş yığını oluşturdu. Kalkanlarını kırdı ve buradan denize doğru yürüyüşlerine devam etti. Tarihi güzergahın Maçka'ya kadar uzanan bölümü yaklaşık 30 kilometrelik kesintisiz bir yürüyüş parkuru oluşturuyor. Rota tarihin yanı sıra doğal güzellikleriyle de öne çıkıyor. Bölgede doğa yürüyüşü ve kamp turizmi için proje hazırlandı. Güzergah boyunca kamp alanları oluşturulması planlanıyor. Ziyaretçilerin 2-3 gün sürecek yürüyüşlerle bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmesi hedefleniyor. Rotanın bir başka dikkat çeken noktası ise Kofrakol Yaylası. Buradan Sümele Manastırı kuş bakışı izlenebiliyor.
1: Böylece dünyanın en eski Maçka'dan geçen yürüyüş yolunda hayata geçirmiş olacağız. Belki de binlerce yıl sonra insanlarla tekrardan bu yürüyüş yolunu buluşturmuş olacağız.
0: Hedef, Anabasis yolunu tarih, doğa ve yürüyüş turizminin yeni rotasına dönüştürmek.
2: Anadolu'da kış için hazırlanan en önemli işlenmiş gıdalardan biri de salça. Peki kışlık salçanın sofralara yolculuğu nasıl gerçekleşiyor? Gelin bakın.
0: Kış hazırlıkları kapsamında mutfaklarda yoğun salça mesaisi başladı.
3: Yurdun dört bir tarafında kış hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor. Tabii ki sebzeler, meyveler kurutuluyor. Tabii ki kış içinde stoklanıyor. Çanakkale bölgesinde en önemli yapılan ürünlerden biri de salça. Ve salça yapım sezonunda başladı. Ve Çanakkale'ye özgü çok özel ürünlerden yapılan salçalar var. Yanımızda da Nail Beycan ve kızı Çağla var. Ve çok da güzel hazırlanmış salçalar var. Önce onları bir gösterelim değil mi? Tabii.
4: Önümüzde domatesten hazır, coğrafi işaretli domatesten hazırladığımız domates salçamız var. Bakın şöyle, yine coğrafi işaretten yapmış olduğumuz kapya biber salçamız var. Bunların ikisinin birleşiminden de yapmış olduğumuz Çanakkale'nin olmazsa olmazlarından kahvaltılık sosumuz var. Şimdi bu ürünleri bir de burada kendisini göreceğiz.
0: Yazın bereketiyle toplanan domates ve biberler kış sofralarına lezzet katmak için özenle hazırlanıyor.
3: Biberlerimiz, domateslerimiz toplandı ve şimdi de öğütmeyle başlayacağız. Önce öğütüyoruz değil mi?
4: Evet. Şimdi domateslerimizi atıyoruz, sosa çeviriyoruz. Salçaya dönecekler artık.
0: İlk olarak salça yapımı için yıkanan domatesler çekirdek ve kabuklarından ayrıştırılıyor.
3: Evet, domatesler öğütme makinesine girdi. Şu anda kokusu gelmeye başladı.
4: Gelmeye başladı, evet. İşte bizim Batak Ovası'nın domatesinin özelliği.
3: Biz burcu burcu.
4: Aynen öyle.
3: Evet, domates şu an parçalıyor değil mi?
4: Evet evet, ön taraftan salça akmaya başladı şu anda.
3: Evet, şu anda domatesler öğütülüyor. Ön taraftan suyu geliyor. Burada da posası atılıyor. Görüldüğü gibi posası ayrı çıkıyor değil mi?
4: Oradan şey atıyor, kabukları ve çekirdeğini atıyor oradan.
3: Çekirdekle kabukları ayrı, kovanın içine de artık salçalık, o güzel burcu burcu kokan ve pembe pembe değil mi?
4: Evet, evet, bakın işte ya, dedik ya, coğrafi işaret boşuna verilmiyor. Bakın yani bu işte bizim Kaz Dağımızın rüzgarı, Kaz Dağımızın esintisi. Denizin iyotuyla Kaz Dağı'nın çam kokusunun birleştiği noktadayız biz.
0: Biber salçası yapımı için de biberler aynı ayrıştırma işlemlerinden geçiyor.

0: biber kokusu geliyor.
1: Aynen, bunda da biber kokusu gelmeye başladı. Ya böyle bir şey bu işte.
0: Burcu burcu.
1: Domates de domates, biber de biber. İşte doğallık bu bence.
0: Evet. Atıyorum. Burada da ne çıkıyor? Yine aynı domatesle gidiyor.
1: Aynen öyle geliyor. Bu biraz daha kırmızıdır.
0: Daha kırmızı.
1: Daha kırmızıdır.
0: Burada yine çekirdekleri ve kabukları.
1: Çekirdekler de atıyor. Altın kısımları da atıyor. Burada da yine ön taraftan biberin eti, salça olacak kısımları akıyor.
2: Sonra da domates ve biberler kışlık salçaya dönüşmek üzere kazanlarda kaynatılmaya bırakılıyor.
0: İşte şu anda hale geldikten sonra yaklaşık 3 saat, 4 saat değil mi? 5 saat.
1: 4-5 saat sonra bunu kavanozlayacağız.
2: Saatlerce kaynayan domates ve biberler yoğun kıvamına ulaşana kadar özenle pişiriliyor.
3: Amacımız burada bizim bunun içindeki suyu buharlaştırmak ve biraz da kıvamlı, lezzetli bir salça ortaya çıkarmak. O yüzden 4-5 saat en az bunun karıştırılarak pişmesi gerekiyor.
0: Sonra kavanozlara mı koyuyoruz?
3: Tabii ondan sonra cam kavanozlara koyuyoruz. Kendi zaten vakumunu yapıyor kavanozlarımız. Öyle olunca bir kış boyunca rahatlıkla yiyebiliyoruz bozulmadan.
2: Yaklaşık 4 saat boyunca dinlenmeye bırakılan salça ardından kavanozlara doldurularak kış aylarında tüketilmek üzere saklanacak.
0: Şu anda bir hem kıvamı hem kokusu da geliyor.
1: Evet. Bakın ağzında böyle bir boşluk kalması da çok iyidir. Vakum yapmayı sağlar.
0: Ya bir miktar boşluk mu olması?
1: Bir miktar boşluk olması lazım, evet. Evet, şu.
0: Şu anda kapağı da
1: kapandı.
0: Bunu ters de kapatıyorlar. Bu ters, doğru bir şey mi?
1: Ters kapatmaya hiç gerek yok. Eğer içindeki ürün doğru sıcaklıktaysa bu kapak zaten vakum yapacaktır. Yani bunu ters kapatmanın hiçbir esprisi yoktur. Sadece bunu çok sıkmayın. Çünkü kapakların içerisinde olan bir conta vardır. Şu beyazımsı bir conta. Bu contayı deforme edilmemesi lazım. Bu kapakta şunu aldığımızda elimize, bakın geriye, bakın tık attığında, şunu yaptığınızda yeterli. Yani ver güç yapmanıza
0: aslında
1: gerek yok.
0: Aslında birçoğumuz da o hatayı yapıyoruz değil
1: yapıyoruz
0: mi?
1: Yani onu yapmaya hiç gerek yok. Çünkü içerisindeki contaya bırakalım, görevini yapsın.

0: Haber ekranlarına sabah ajansında yeni saat dilimindeyiz. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla devam ediyoruz gelişmeleri aktarmaya. Bir yangın haberiyle başlayacağız bu saatimize. Gecenin de en sıcak haberiydi. Adana'da ayakkabı tabanı imalatı yapan fabrikada yangın çıktı değerli izleyenler. Patlamalar korkulanlar yaşattı. Seyhan ilçesindeki orta ölçekli sanayi sitesinde ayakkabı tabanı imalatı yapan bir fabrikada gece yarısında yangın çıktı. Kimyasal maddelerin tutuşması ve peş peşe yaşanan patlamalarla fabrika alev topuna döndü. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Alevlerin bitişikteki iş yerlerine sıçramaması için yoğun bir çaba sarf edildi. Yangın 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. İstanbul Bayrampaşa'da kadına şiddeti engellemek isteyen iki polis gözü dönmüş bir grubun saldırısına uğradı. Biri bıçaklandı, diğeri başından ağır yaralandı. Saldırganlar bununla da yetinmeyip bıçakladıkları polisin cüzdanını da gasp edip kaçtı. Ancak bu kaçış uzun sürmedi. Yakalanan 4 şehir eşkıyası tutuklandı.
1: Sokak ortasında darbedilen kadını kurtarmak için kendilerini siper ettiler. Gözü dönmüş şehir eşkıyalarının tuzağına düşeceklerinden habersizdiler. Dehşetin adresi İstanbul Bayrampaşa. İki polis caddede yürürken bir kadının şiddete uğradığını gördü. Anında araya girip saldırganı uzaklaştırdılar. Ancak gözü dönmüş saldırgan cep telefonuna sarıldı. Yakınlarını topladı. Sokak bir anda can pazarına döndü. Kalabalık bir grup polislere bıçak ve sopalarla saldırdı. Polislerden biri bıçakla, diğeri ise aldığı ağır darbelerle başından yaralandı. Şehir eşkıyaları bununla da kalmadı. Bıçakladıkları polisin cüzdanını alarak kaçtı.

0: Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Mesai arkadaşları ise hemen harekete geçti. Kaçış uzun sürmedi. Saklandıkları iş yerinde yakalanan 4 saldırgan sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.
1: Efendim, Muğla Fethiye'de faciaya dönüşen bir uçuş ve saatler süren amansız bir can pazarı vardı. Babadağ'dan havalanan yamaç paraşütü kayalıklara çakıldı. Metrelerce yüksekte zamanla yarışta başladı. Askeri helikopterinde katıldığı 10 saatlik nefes kesen operasyon acı sonu ne yazık ki değiştiremedi. Paraşüt pilotuyla birlikte havalandığı Çinli turist hayatını kaybetti.
0: Gökyüzünde özgürlüğe kanat açmışlardı. O tutku Sarp kayalıklarında faciayla noktalandı. Fethiye'nin dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ acı bir kazaya sahne oldu. Pilot Ali Kıdıl ve Çin uyruklu turist Shangrui Meng 1900 metrelik pistten uçuş için havalandı. Ancak ikilinin paraşütü kalkıştan bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıktı. Metrelerce sürüklenen paraşüt sert ve dik kayalıklarla kaplı bölgeye çakıldı. Pilot Kıdıl ve Çinli Meng'e ulaşmak için jandarma ve ulusal medikal arama kurtarma ekipleri hemen harekete geçti. Arazinin engebeli olması sebebiyle arama kurtarma çalışmalarına askeri helikopter de destek verdi. 10 saatlik nefes kesen operasyonların sonunda ulaşılan pilot Ali Kıdıl ve Çinli turist Meng'in hayatlarını kaybettiği belirlendi. İkilinin askeri helikoptere alınan cansız bedenleri Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Paraşütün düşüş sebebi araştırılıyor.
1: Yazılı basınla devam edeceğiz. Takvim gazetesinin ilk sayfasındaki haberlere bakacağız efendim. Şimdi ilk olarak sürmanşeti okul çantası 2500 TL haberiyle başlayalım dilerseniz. Okulların açılmasına artık sayılı günler kaldı biliyorsunuz. Velilerin de alışveriş telaşı artık başladı. Tüm Kırtasiyeciler Derneği Başkanı Taha Keresteci okul çantasını doldurmanın maliyetinin 2500 lira olduğunu da açıkladı. Evet, bu yine minimum ücret diyebiliriz. Bakalım hemen takvimin manşetine. Kirli çarkı gözlerimle gördüm. İşte başlık böyle. Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden Ertan Yıldız, İBB'deki rüşvet ve yolsuzluk sistemini bütün detaylarıyla mahkemede anlattı. İtirafçı Ertan Yıldız, İBB iştiraklerindeki gizli komisyon havuzunu bavullarla taşınan milyon dolarları ve 400 milyon dolarlık cebeci hafriyat vurgununu mahkemede tek tek ifşa etti. Doğuş'tan 10 milyon dolar istedi. İmamoğlu suç örgütü davasında en kritik sanığı olan Ertan Yıldız, Doğuş Holding'den 10 milyon dolar istendiğine şahit olduğunu söyledi. Fatih Keleş'in İstaç adına çalışma yürüten bir şirketten bavulla 1,5 milyon dolar aldığını bizzat gördüğünü söyledi. Para akışından İmamoğlu'nun bilgisi olduğunu da iddia etti. Belirli firmalardan komisyon alınması için gizli bir havuz kurulduğunu söyledi. Cebeci maden sahasına dökülen 80 milyon ton kaçak hafriyata göz yumularak İstaç'ın 400 milyon dolarlık gelirden mahrum bırakıldığını da belirtti efendim. Aile boyu vurgun var yine diğer başlıkta da. Beşiktaş eski belediye başkanı Rıza Akpolat'ın eşi Yeşim Akpolat 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Kayınbiraderine 7 yıl, bacanağına 3 yıl, baldızına da 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi yazıyor. Yine CHP'de arınmada devam ediyor. Selin Sayak Böke dahil 49 kişiye de ihraç talebi söz konusu efendim. İç siyasette de yine manşette takvimin haberlerinde detaylandırdık. Hemen sağ tarafa bakalım. Atımızın kuyruğunu bağladı. Başkan Erdoğan'ın sözü bu yoldan geri dönüş yok dedi Başkan Erdoğan. Millet olarak ne zaman bir olduysak zaferden zafere, başarıdan başarıya koştuk diye ekledi. Başkan Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü törenlerinde konuştu. Tarihi mesajlar verdi ve işte onun manşeti de atımızın kuyruğunu bağladık, terörsüz bölge için sonuna kadar gideceğiz mesajıydı. Devam edelim hemen. Yastıkla boğmuşlar. Haber bu şekilde. Alihan Kuruş örgütüyle ilgili korkunç bir iddia var. Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un 2016'daki ölümüyle ilgili yeni bilirkişi raporu çıktı. Buna göre göğüsteki darbe

0: benzeri nedeniyle ağız ve burnu yastıkla kapatılarak kasten öldürülmüş olma ihtimali de tespit edildi. Örgüt lideri Alihan Kuriş hakkında dayısını kasten öldürmekten adli tıp yöneticileriyle, doktorlar hakkında ise resmi belgede sahtecilikten soruşturma başlatıldı. Hemen sağ tarafa bakalım. Müebbet Şof, yine Güllü'nün kızıyla ilgili, Tuğyan Ülkem Gülter'in. Şarkıcı Güllü'yü öldürmekle suçlanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Hakikaten çok çarpıcı anlar var o görüntülerde de. Genç kadının polislere sahte panikle "annem iyi mi?" diye sorduğu görüldü. Yanı sıra "annem neden öyle söyledi?" sözleri de damga vurdu. Bakalım neler çıkacak bunun altından da. Hemen sağ tarafa bakalım. Cinayette bahane. İstanbul Gazi Osmanpaşa'da 2 yıl önce ayrıldığı sevgilisi Şerife Gezer'i öldüren Hakan Sayacı, "her kadın katili gibi konuşmak istemedi, öfkelendim" bahanesinin altına sığındı cani koca. Ve son haber, Yavuz Sultan Selim Köprüsü. 10 yaşında Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 26 Ağustos 2016'da hizmete açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün bugüne kadar zamandan ve yakıttan toplam 138 milyar lira tasarruf sağladığını belirtti. Geçen yıl 47 milyon, bu yılın ilk 7 ayında ise 30 milyon araca hizmet veren köprünün çevreye de katkı sunduğu vurgulandı efendim. Evet, Takvim Gazetesi'ndeki ilk sayfadaki haberleri sizlerle paylaştık. Devam edelim dünya gündemiyle. İran son iki günde Pakistan ve Umman'dan kritik isimleri ağırladı. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in İran'a Trump'ın son teklifini ilettiği iddia edildi. Umman'dansa Hürmüz konusunda İran'la anlaşmaya yakınız açıklaması geldi.
1: ABD'nin İran'a yönelik ağır ekonomik yaptırım açıklamasının hemen ardından görüşme trafiği hızlandı. Önce Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, hemen ardından da Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi İran'a gitti. Arap medyası Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in İran'a ABD'nin teklifini ilettiğini yazdı. Söz konusu mesajda ABD, saldırıların sona ermesi ve ablukanın kaldırılması karşılığında İran'dan Hürmüz Boğazı'nı açmasını istedi. Ayrıca İran'ın vekil güçlerinin de saldırılarını sonlandırmasını talep etti. İran'ın aralarında savaş tazminatı, ABD'nin bölgedeki üstlerinden çekilmesinin de olduğu şartlarından geri adım atmadığı iddia edildi. Umman Dışişleri Bakanı'nın ziyareti sırasında ise iki ülke arasında Hürmüz üzerinden devam eden görüşmeler masaya yatırıldı. Umman Dışişleri Bakanı yakın zamanda Hürmüz'de geçici bir koridoru duyuracağız dedi ama zaman vermedi. Arabulucu ülkelerden Katar da devrede. Doha yönetimi İran'a yönelik yaptırımlar nedeniyle ABD'ye tepkili.
2: Bunlar tek taraflı yaptırımlar. Birleşmiş Milletler kararı değil. Bizim amacımız diplomasiyle sonuca ulaşmak. Tüm tarafları görüşmelere dahil olmaya davet ediyoruz.
0: Daha önce Şam yönetimiyle silahlı çatışmaya giren Süveyda'daki Dürziler bir kez daha kirli bir provokasyona imza attı. Tel Aviv destekli Dürzi lider Hikmet el-Hicri skandal bir çıkışla açıkça "İsrail'in bir parçasıyız" dedi. Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan bölücü lider Hicri açıkça ayrılıkçılık çağrısında bulundu.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu Türkiye'yi hedef aldı. Provokasyon için bir kez daha Suriye'nin güneyindeki Dürzi kartını oynadı.
3: Gerçekten de beklenti içerisindeyiz.
1: Daha önce Şam yönetimine karşı Süveyda ilinde ayaklanma içine giren Hicri milisler bir kez daha İsrail desteğiyle sahada.
3: Biz inanç olarak bile İsrail devleti ile ortağız.
1: Provokatif açıklamalar Dürzi lider Hikmet el-Hicri'ye ait. Zamanlaması manidar. Terör örgütü YPG'nin Suriye'de kendini feshetmesinin ardından konuştu Dürzi lider. İsrail'in desteğiyle Suriye'yi bölme niyetini bir kez daha ortaya koydu.
3: Biz Dürziler olarak İsrail devletinin ayrılmaz bir parçasıyız.
1: Bölücü bir çağrı yapmaktan da geri durmadı.
3: Önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanmasının vakti gelmiştir.
1: Hicri'nin açıklamasını Süveyda'da İsrail ve Dürzi bayraklarıyla yapılan konvoy takip etti. Provokatif konvoyda el-Hicri ve Netanyahu resimleri birlikte bulundu. Slogan atılan konvoyda silahlı saldırı mesajları da verildi. İsrail'de seçimlerin yaklaşmasıyla iç siyaseti yönlendirmek isteyen Netanyahu, Suriye'nin kuzeyindeki hava üssüne saldırmış, Türkiye'de hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.
4: Tüm dünyaya sesleniyorum. Suriye

0: Kabe'nin kuzeyinde, güneyimizde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun bilinmesini istiyorum. Bedeli ne olursa olsun bu konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz.
1: Ve Gazze'de çocuk ve gençler savaşın getirdiği olumsuzluklardan biraz olsun uzaklaşabilmek için müziğe sarılıyor. Okullarından geriye kalan sınıflarda gitar, keman ve şan dersi alıyor.
2: Acıları müzikle unutuyor, umutlu yarınlara enstrümanlarıyla uzanıyorlar. Gazze'li çocuklar savaşın getirdiklerini biraz olsun unutmak için şarkılara sarılıyor.
3: Güzel bir sesim var. Kendimi geliştirmek ve şarkı söyleme becerimi ilerletmek için buraya geldim.
2: Bir zamanlar okulları vardı. Sınıflarında müzik eğitimi alıyor, hayaller kuruyorlardı. Ancak şimdi sınıflarından geriye kalanlarla eğitim görmeye çalışıyorlar. Onlar Gazze'nin müzisyen çocuk ve gençleri.
3: Bu savaş artık sona ermeli. Dünyanın dört bir yanındaki diğer çocuklar gibi yerinden edilmeden, acı çekmeden ve savaşsız bir ortamda yaşamak istiyoruz.
2: İstedikleri tek bir şey var. O da savaşın sona ermesi, acıların son bulması. Filistinli gençler müzik eğitimiyle birlikte psikolojik olarak biraz da olsa toparlanmayı amaçlıyor. Umutları yeniden yeşeriyor.
3: Buraya katılma fikri çok hoşumuza gidiyor. Artık her gün geliyoruz çünkü bu bize kendimizi daha iyi hissettiriyor. Özellikle de içinde bulunduğumuz koşullar düşünüldüğünde. Savaşın sona ermesini ve biz çocukların barış ve güvenlik içinde yaşayabilmesini istiyoruz.
2: Birlikte şarkı söyleyen genç ve çocuklar böylece biraz olsun savaştan uzak kalabiliyorlar.
4: İlk hedefimiz bu çocukları savaş ortamından uzaklaştırıp çevrelerini değiştirerek neşe ve müzikle buluşmalarını sağlamak. Müziğin çocuklar üzerine güçlü bir etkisi var. Kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı oluyor ve bir grup halinde birlikte hareket etmeye teşvik ediyor.
1: Efendim şimdi Pakistan'a gideceğiz. Pakistan'da çok üzücü bir olay yaşandı. Bir hastanenin yeni doğan bölümünde çıkan yangında 15 bebek hayatını kaybetti. Ülkeyi yasa boğan yangının yaşandığı o hastaneye gideceğiz şimdi. A Haber muhabiri Fakur Rahman o noktadan bizi bekleyen arkadaşımız. Fakur günaydın, hoş geldin yayına. Geçmiş olsun öncelikle. Hemen sözü sana bırakalım ayrıntılar için.
5: Günaydın. Şimdi Merve, İslamabad'daki sabah üzücü bir sabah. Şu arkamda gördüğünüz çocuklar hastanesinin bir binası. Bunun hemen arkasındaki binada bu 14 çocuğun hayatını kaybettiği bina. Dolayısıyla acil servis de o tarafta. Şimdi Pakistan saat ayarına göre dün sabah saat 6:40'da bir patlama sesi duyulmuş. Tabii ki yan bölümdeki odada. Bir dakika. Beta yedirdi. Bir dakika, özür dilerim. Bir arkadaş buradan geçen çocuk kamerayı biraz devirmek istedi de. Şimdi evet. Yangın çıkmış ve yandaki bölümde anneler vardı. Yeni doğum yapan anneler vardı. Annelerden biri hemen dışarıya koşmuş ve yeni doğan çocukların bölümün kapısı kilitliymiş. Camdan iç tarafı alevler içinde görmüş ve 20 saniyede bütün oda alevlere dönmüş. Dolayısıyla içerideki bebekler yanıp kül olmuş. Görüntüler çok korkunç ve bu yangını söndürmek için yangın söndürücü aletler de yokmuş. Camları kırmak için çekiç de yokmuş. Dolayısıyla bir de yeni doğan bebeklerin bölümünde nöbette görevli 3 doktor o silah yokmuş. Ayrıca muavinler de yoktu. Şimdi patlama sesi duyurunca, yani bu patlama kısa devreden mi oldu yoksa klima kompresörü mi patladı? Şimdi doktorlar gelmiş, 3 doktor.

0: gelmiş oraya ve onlar biz bir şey yapamayız hemen taşmışlar. İtfaiye geç. Bir saat yani buradan itfaiye 10 dakika mesafede bir saat gelmiş. Dolayısıyla çocukların aile üyeleri camları kırarak çocukları kurtarmaya çalışmışlar ama maalesef 14 kişi 14 çocuk hayatını kaybetti ve Pakistan Başbakanı yolsuzlukla suçlu bir emekli bürokratın başkanlığında bir soruşturma komitesi kurdu. Ancak kimse bu komiteden bir sonuç çıkacağı yönünde ümitli değil. Merve.
1: Fakur Rahman, yani dehşete düştük anlattıkların karşısında. Çok geçmiş olsun. O kadar çok ihmaller zinciri var ki bebekler göz göre göre ölüme gitmişler resmen. Hakikaten çok üzüldük. Çok geçmiş olsun. Ailelerine Allah sabır versin. Ne diyelim başka? Teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol paylaştığın bilgiler için. Evet sevgili izleyenler, hakikaten kahreden bir haber paylaştık sizinle ve aynı zamanda bir o kadar da ihmalleri aktardı arkadaşımız. Pakistan'da yaşanan yangın sonrası 15 bebeğin hayatını kaybettiği habere dair. Devam edelim, yine dünyadan gelişmeleri paylaşacağız. Kuzey İtalya'da barajın kabloya ayrılması, jirokopter düştü. Kazada iki kişinin de hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Havada süzülen iki koltuklu jirokopter teleferik hattının kablolarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alarak bir ateş topuna dönen hava aracı barajın altındaki dik ve sarp araziye düştü. Araçta bulunan iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti. İtalyan güvenlik güçleri ve acil durum ekipleri kazanın kesin nedenine ve jirokopterin uçuş rotasına dair resmi inceleme ve soruşturma başlattı.
2: Porca puttana!
1: Devam edelim Türkiye gündemiyle şimdi. Alihan Kuri suç örgütüne yönelik soruşturmada tutuklu sayısı arttı. Yurt dışına kaçış planı bozulan Hilmi Tuna Kuriş'in de aralarında bulunduğu 10 kişi daha tutuklandı. Kuriş dosyasında milyarlarca liralık belirsiz servet ve FETÖ bağlantıları soruşturmayı daha da derinleştiriyor.
3: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
4: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi. İlk dalga operasyonda Alihan Kuriş ile birlikte 32 kişi tutuklandı. İkinci dalga operasyonda Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş dahil 10 kişi tutuklandı. Hilmi Kuriş ve Erhan Yılmaz eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli araçla yurt dışına kaçacaktı. Onlara yardım eden bir isim daha vardı. Aracın kayıtlı bulunduğu şirketin sahibi ve aracın şoför koltuğunda oturan Mehmet Özmen. Hilmi Kuriş ve Erhan Yılmaz'la birlikte Mehmet Özmen de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özmen'in FETÖ ile bağlantılı olduğu da tespit edilmişti. Öte yandan soruşturma kapsamında İdris Naim Şahin adına tahsisli diğer araçlarda incelemeye alındı. İki aracın daha tahsis amacı dışında ve şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Bir kişi yakalandı, bir kişiyi yakalama çalışması sürüyor. Soruşturma derinleşerek devam ederken elde edilen yeni bulgular doğrultusunda 3. dalga operasyon geldi. 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 38'i yakalandı. 11 şirketle 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildiği öğrenildi. Lüks yaşam, kaynağı belirsiz milyarlarca lira, yüzlerce tapu işlemi ve devasa bir servet. Kuriş ve yakın çevresine yönelik soruşturmanın ağı her geçen gün genişliyor. Öte yandan eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin Alihan Kuriş, otopsi yapan doktor ve diğer şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
1: Efendim, İstanbul Gazi Osman Paşa'da genç bir kadın saplantılı sevgilisinin kurbanı olmuştu. Ekranlarınıza taşıdık. Sokak ortasında saldırıya uğrayan Şerife Gezer son yolculuğuna uğurlandı. Cinayetin perde arkasındansa can acıtan detaylar çıktı.
5: Nerede? nerede bu polis ya? Polis nerede?
6: Elinde silahla eski sevgilisinin peşine düşmüş, acımasızca katletmişti. Genç kadın son yolculuğuna uğurlandığı dakikalar.

0: Da cinayetin perde arkasına dair tüyler ürperten detaylar da ortaya çıktı. Katil zanlısı Hakan Sayacı'nın yaralama suçundan sabıkası vardı. 2 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi Şerife Gezer'i tehdit etmiş, genç kadın savcılığa başvurup uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ama bu karar saplantılı eski sevgiliyi durdurmaya yetmedi. Genç kadının izini Gazi Osman Paşa'da buldu. Onlarca kişinin gözü önünde katletti.
1: Kadın minibüsten indi. Kadın dükkana girdikten sonra adam da peşinden girdi. Kadına içeride bir el ateş etti.
0: Gezer'in saldırıdan hemen önce korkuyla babasını aradığı da ortaya çıktı.
1: Polislerin de geldiğini görünce 3 el daha ateş etti.
0: Katil zanlısı aynı gün tutuklandı. Kendini savunurken nişanlanmasına öfkelendim dedi. Elinde silah olduğunu unutmuşçasına amacım sadece konuşmaktı dedi. Hayalleri yarım kalan Şerife Gezer ise gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
2: Evet sevgili izleyenler, haberimizin başlığı deodorant patladı. Yanlış duymadınız, İstanbul Küçükçekmece'de benzerine az rastlanan bir patlama haberi geldi. Bir ailenin yaşadığı evde deodorant şişesi patladı. İkisi çocuk, 3 kişi de yaralandı. Şimdi haberi duyan herkesin zihninde de aynı soru belirlendi haliyle. Evdeki deodorant neden patlar? Bakın uzmanlar ne diyor.
3: Patlamasına çok şaşırdım.
4: Bomba gibi patladı, facia ucuz atlatıldı. Deodorant sebebiyle bir aile ölümle burun buruna geldi.
5: İstanbul Küçükçekmece'de otizmli bir çocuğun elinde deodorant patladı. Büyük bir faciaya yol açtı. İkisi çocuk ve bir de anne ağır yaralandı.
6: Kişinin elinde olduğu söylenen otizmli çocuk deodorant şişesini ateşle alevlendirdiyse bu belli bir sıcaklığa ulaştıktan sonra genleşmenin de etkisiyle şişeyi patlatır.
7: Dolapta tutuyoruz ama genelde fazla şey yapmıyorum yani. Fazla dikkat etmiyoruz aslında.
4: Atatürk Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yaralanan anne ve 2 çocuğu hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
6: Sprey deodorantların içinde itici gazlar bulunur. Bu gaz yanıcıdır. Sprey deodorant sıkıp önüne kibrit ya da çakmakla ateş tutarsanız o ateş bir anda deodorantın içindeki gazı yakmaya başlar. Ve siliklerdeki benzer bir görüntü oluşur. Bu da çocuklar başta olmak üzere çoğu insanın hoşuna gidebilir. Fakat çok tehlikelidir.
5: Daha önceden arabalarda bırakılan deodorantların patladığına tanık olmuştuk. Şimdi bu kez adres evde. Peki bu deodorantları nasıl muhafaza etmemiz gerekiyor?
6: Deodorant şişesi kendiliğinden patlar mı? Eğer şiddetli bir ateşin yanına veya sıcak yaz günlerinde camın önüne koyarsak veya üzerine çok ağır bir eşya düştüğünde sıkışmayla patlayabilir. Ancak özellikle sıcak yaz günlerinde deodorantınızı arabada unutmaması gerektiğini de açıkça hatırlatmak istiyoruz.
3: Çocuklardan uzakta banyoda saklıyorum ama ısıyla temas etmiştir sanırım.
8: Şaşırdım. Demek ki tehlikeli bir şekilde koymuş arkadaş. Bence güneşte bırakmamak lazım.
2: Gurur veren bir haberle devam edeceğiz şimdi. Baykar tarafından geliştirilen kalkan dikey insansız hava aracı deniz platformlarından operasyon kabiliyetini geliştirmeye yönelik testlerde TCG Anadolu ve TCG Burgazada'dan uçuş gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen test uçuşları başarıyla icra edildi.
9: Türkiye'nin deniz konuşlu insansız hava aracı kabiliyetleri her geçen gün artıyor. TCG Anadolu'da daha önce Bayraktar TB3'te çeşitli testler yapılırken, Kalkan Diha'nın da farklı deniz platformlarında test edilmesiyle insansız hava araçlarının gemiler üzerindeki kullanım konsepti çeşitlendi. Özellikle dikey kalkış ve iniş özelliği olan kalkan, pist veya uzun bir kalkış alanı gerektirmeyen platformlar açısından farklı bir konuma taşıyor. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son paylaşımla Kalkan Diha'nın yalnızca büyük gemilerde değil, korvet sınıfındaki daha küçük savaş gemilerinden de operasyon yapabilmesine olanak sağlandığını görmüş oldu. Ayrıca Teknofest Mavi Vatan'da envantere alınan Bayraktar Kalkan Diha testleri başarıyla gerçekleştirerek sistemin gelecekte Türk Deniz Kuvvetleri'nin keşif, gözetleme ve istihbarat faaliyetleri için farklı gemilerde görev yapabileceğini de kanıtladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından 26 Ağustos 1922'de başlayan ve 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü için hazırlanan video klibi paylaştı. İşte o klip.

0: İnönü'de kazanılan ilk zafer, ikinci İnönü'de güçlenen inanç. Sakarya'da düşmanın ilerleyişini kıran, kazandığı zaferlerle gücüne güç katan Türk ordusu, artık topraklarını işgal eden Yunan ordusu için savunmadan taarruza geçti. Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde hazırlanan Türk ordusu artık beklenen emri almıştı. Cephe boyunca mevzilenen Mehmetçik, gecenin karanlığında sessizce son hazırlıklarını tamamladı. 26 Ağustos 1922. Gecenin sessizliği, Anadolu'nun kaderini değiştirecek büyük günün şafağına bırakıyordu yerini. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, aylar süren hazırlıkların ardından ordusuna tek bir hedef gösterdi. Vatanı özgürlüğüne kavuşturmak. En ön saftaysa Mehmetçik vardı. Açlığa, yorgunluğa ve yokluğa rağmen tek bir adım geri atmayacak Anadolu evlatları. Ardından verilen emirle birlikte toplar ateşlendi ve Türk ordusu vatanı işgalden kurtaracak büyük yürüyüşünü başlattı. İşgal altında kalan bu topraklar artık yeniden ayağa kalkıyordu. Gün doğmadan başlayan büyük taarruz sadece bir askeri harekat değildi. Bağımsızlığa duyulan sarsılmaz inancın haykırışıydı. İlk saatlerden itibaren Yunan savunma hatlarında büyük gedikler açıldı. Türk topçusunun isabetli atışları ve piyadenin kararlı taarruzu karşısında birer birer çökmeye başladı. İşgal süresince Yunan ordusu tarafından birçok Anadolu kasabası yakılmış, köyler harap edilmiş, savunmasız Türk halkı vahşice katledilmişti. Ancak millet yaşadığı bütün acı ve zorluklara rağmen umudunu kaybetmedi. Ve o sabah, Kocatepe'den yükselen emirle birlikte toprağın kaderi değişmeye başladı. Her siperde aynı dua, her yürekte aynı inanç vardı. Çünkü artık bekleme zamanı bitmişti. Türk ordusu bağımsızlık yolunda geri dönmemek üzere yürüyordu. Büyük taarruz başlamıştı.
1: Ve 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bazı metro seferlerinin ücretsiz olması hakkında karar resmi gazetede yayınlandı. Hemen biz de ayrıntıları paylaşalım. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle başkent ray, Marmaray, İzban, Sirkeci, Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı halkalı metro hattı seferleri ücretsiz olarak hizmet verecek. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Efendim siyasetle devam edeceğiz şimdi. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında gerilimin yeni adresi Mersin oldu bu kez. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer bir etkinlikte Kemal Kılıçdaroğlu'na eşlik ettikten sonra Özgür Özel Seçer'le telefonda konuştuğunu anlattı. CHP'den başkanlarımızı tacizden vazgeçin tepkisi geldi. Kılıçdaroğlu yeni yol haritasını çizmek üzere A takımını da topladı.
2: Bugün arkadaşlarımıza kirli, hırsız, arınmaya muhtaç siyasetçiler diye bakıyorlar. Bu olacak iş değil.
3: Biz kirli adamları yanımızda tutmadık. Kirli adamlarla yol yürümedik. Ahlaklı, temiz, dürüst insanlarla yol yürüdük.
4: Muhalefette sular durulmuyor. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki belediye başkanı transferi yarışı Mersin'de kızıştı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in bir etkinlikte Kılıçdaroğlu'na eşlik etmesi iki ismi karşı karşıya getirdi.
2: Vahap Bey'in bana bizzat söylediği, mensubu bulunduğum parti bir başka belediyenin davet

0: ne icabet ettiğinde katılmamam olmazdı. İfadelerimde mensubu bulunduğum Atatürk'ün kurduğu partiye dairdi dedi. Benim de bu konuda kendisine yönelik bir kırgınlık, bir küskünlük düşünmediğimi söyledim.
1: Özel o görüntülerin ardından Seçer'le yaptığı telefon konuşmasını böyle anlatınca CHP'den tepki gecikmedi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, CHP'li belediye başkanlarını taciz etmekten vazgeçin diyerek Özel'i hedef aldı. Özel ve Kılıçdaroğlu krizlerin gölgesinde yol haritalarını da belirlemeye çalışıyor. İl başkanlarıyla bir araya gelip Özel'e gövde gösterisi yapan Kılıçdaroğlu bu defa da A takımını topladı.
2: Siyaset zenginleşme aracı değildir nokta. Bunu her yerde söyleyin. Siyaseti zenginleşme aracı kabul ederseniz, yolsuzluk yaparsanız tarihin çöp sepetine bir süre sonra vatandaş gönderir.
1: O toplantıdan ihraç dalgası çıktı. Aralarında Selin Sayekböke, Aylin Nazlı Aka ve İlhan Cihaner'in de bulunduğu 51 isim ihraç talebiyle yüksek disipline sevk edildi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulundukları halde başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz.
1: İBB davasının son duruşması ise itirafçı Ertan Yıldız'ın iddiaları damga vurdu. Belediyedeki sözde rüşvet çarkını gözlerimle gördüm diyerek deşifre etti.
4: İddianamedeki bütün ifadelerim ortada. Benim ifadelerimde herhangi bir gerçek dışı hiçbir şey yoktur.
1: İhalelerin adrese teslim yapıldığını iddia eden Yıldız, İmamoğlu'nun kasası olduğu söylenen Fatih Keleş'in ben artık para işleriyle uğraşmaktan yoruldum dediğini söyledi. Yıldız, eski CHP'li vekil Aykut Erdoğdu'nun da rüşvet çarkının içinde olduğunu öne sürdü.
5: 300 sayfa ifade verdi Ertan Yıldız. Bir tanenizin sesi çıkabildi mi Ertan Yıldız'a?
1: Aziz İhsan Aktaş davasıyla ilgili yeni detaylar da var. Mahkeme, rüşvet suçundan 23 yıl hapis cezası alan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 5.2 milyon dolarlık villası, lüks teknesi ve milyonlarca liralık mal varlıklarının devlete geçmesine karar verdi.
6: Evet, saatlerimizi 7.34 yaptık efendim. Şimdi trafikteki son duruma bakacağız İstanbul'da. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, bizi bekleyen arkadaşımız İstanbul'daki trafiğin ne durumda olduğunu paylaşacak bizimle. Çok sanki bir yoğunluk görmüyorum bulunduğun noktada ama hangi noktalarda trafik var bir bizimle paylaş bakalım. Mustafa Kadir Mercan, günaydın, hoş geldin yayına.
7: Günaydın. Bizler de yayınlar dileyelim. Aslında gözüktüğü gibinin biraz daha tersi diyebilmek mümkün. Çünkü bazı lokasyonlarda trafik oldukça yoğun. Fakat bulunduğumuz lokasyonda, yani Halıcıoğlu'nda özellikle Avcılar istikametinde daha rahat bir trafik söz konusu. Fakat 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ve o güzergah üzerinde ara ara yine bazı noktalarda yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Bizler şu anda kameraman arkadaşım Ege Ural'la birlikte Halıcıoğlu mevkiindeyiz. Haliç Köprüsü'nün hemen üzerindeyiz. Özellikle ana artelde hem Avcılar istikametinde hem de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde artık o İstanbulluların yavaş yavaş alışık olduğu trafik yoğunluğunu bulunduğumuz dakikalarda görmek mümkün. Yan yollarda biraz daha akıcı trafik olduğunu söylemek mümkün. İstanbul genelinde %40'lık bir trafik yoğunluğu mevcut. Bu durumu Avrupa yakasında %38 seviyelerindeyken Anadolu yakasında %44 seviyesine ulaşmış durumda. Özellikle Avrupa yakasında E5'ten TEM otoyoluna geçişlerde yine o ara yollarda trafik yoğunluğunun, bağlantı yollarında trafik yoğunluğunun olduğunu söylemek mümkün. Hemen köprülere de bakacak olursak çok kısa, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü özelinde Avrupa yakasından Anadolu yakasına olan geçişlerde Çağlayan'dan başlayan bir trafik yoğunluğu mevcut. Bu trafik yoğunluğu Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde o güzergahta trafiğin daha akıcı olduğunu söylemek mümkün. Hassal'da ufak bir trafik yoğunluğu var. Sonrasında ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde bu trafik yoğunluğu da ortadan kalkıyor desek yeridir. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu yakasından Avrupa yakasına olan geçişlerde daha yoğunluk olduğunu söylemek mümkün. Hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde. Bu sabah Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişler daha rahat, fakat Anadolu yakasından Avrupa'ya geçişler daha zor ilerliyor desek yeridir. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik size.

0: Sizlere bırakalım.
1: Kadir, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Haber nöbetinde kolaylıklar dileyelim sana. İstanbul'daki trafikteki son durumu da aldık efendim. Devam edelim. Sıcaktan bunalanlara nefes aldıracak bir haber geldi meteorolojiden. Hafta sonundan itibaren yurdun büyük bölümünde sıcaklarda hissedilir bir düşüş yaşanacak. Bazı kentlerde yağış da bekleniyor ama uzmanlar bu serinliğin uzun soluklu olmayacağını söylüyor.
2: Hava serinlerse yine denize girebilecek misin?
3: Girerim.
4: Sıcaktan bunalanlar için iyi.
5: Bence artık yağmur gelsin. Bu kadar sıcaklık yeter.
3: Uzun süredir sıcakları bekliyorduk. Ama yani bunu kastetmedik. Yanıyoruz. Gördüğünüz gibi.
4: Denize girmeye doyamayanlar için kötü haber.
2: Serinlemesin mi?
6: Serinlemesi kesinlikle. Böyle çok iyi. Suyumuz da çok sıcak maşallah. Serinlerse giremeyiz suya.
4: Yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar düşüyor, hafta sonu serin havayla birlikte yağış geliyor.
2: İstanbullular hafta içi hafta sonu demeden denize girmeye, piknik yapmak için gölge yer aramaya alışmıştı. Ağustos sıcaklarına ise kısa bir mola giriyor. İstanbullulara serin hava ve yağış bekliyor.
7: Serin ve yağışlı hava yurt genelinde 3 gün etkili olacak ve bu 3 gün boyunca yaz sıcakları yerini serin havaya bırakacak. Rüzgarın da etkisiyle sıcaklıklar 4 ila 7 derece birden azalacak. Sadece İstanbul'da değil, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde de sıcaklık azalışları olacak.
8: Ben havanın her gün serin olmasını istiyorum.
9: Bence yaz hiç bitmesin.
2: Hep böyle mi kalsın?
9: Evet.
2: Kritik gün Cuma günü. Cuma günü İstanbul genelinde Poyraz'ın etkili olması, rüzgarın 40 ila 60 kilometre hıza çıkması bekleniyor.
5: Bence artık yağmur gelsin. Bu kadar sıcaklık yeter. Bu yaz bitti diyoruz artık biz.
10: Ben sıcak seven bir insanım. Yani bitmese daha güzel olacak. Marmaris tatillerine daha yeni planladım ben.
4: İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerinde de cumartesi günü kuvvetli yağış bekleniyor. Ancak bu yazın bittiği anlamına gelmiyor.
7: Hafta başına itibaren yaz sıcakları kaldığı yerden devam edecek.
11: Biraz daha böyle gitse iyi olur. Hava serinlerse 1-2 gün belki olur. Yine bence daha düzelir. Ekim'in ortasına kadar, sonuna kadar daha gider gibi düşünüyorum.
2: Yaz.
11: Evet.
7: Bu sene de benzer sıcaklıkları Eylül ortasına da yaşamaya devam edeceğiz.
3: Ejderhası sıcaklara doğru ilerlemeye gidiyoruz biz.
1: İstanbul Şişli'de çınar ağacı yoldan geçen taksi ve park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda taksi sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
12: Caddedeki ağaç araçların üzerine devrildi. Büyük panik yaşandı. Görüntüler İstanbul Şişli'den. Harbiye Mahallesi'nde yol kenarındaki çınar ağacı büyük bir gürültüyle devrildi.
3: İstanbul Şişli Harbiye Mahallesi'nde yol kenarındaki ağaç araçların üzerine düştü.
13: Taksi çok kötü ama içindeki adamlar sağ çıktı, hiçbir şey olmadı. Yarası dahi yoktu.
14: Bir anda böyle devrildi, bir şeyler, bir sesler geldi. Ben de ne olduğunu anlamadım. Bir anda baktım ağaç devrilmiş.
12: O sırada yoldan geçen bir taksi ağacın altında kaldı. Park halindeki bir otomobilde hasar gördü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Üzerine ağaç devrilen taksinin sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken devrilen ağaç nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.
1: Efendim, spor için ayrı bir parantez açacağız şimdi. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Fransa'da Olympique Lyon'la kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler ilk maçtaki 1-1'in rövanşında rakibini mağlup ederek adını Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yazdırdı. Biz de ayrıntıları konuşacağız şimdi. Kıymetli bir konuğumuz var uzaktan bağlantıda. Aspor yorumcusu Cem Kerpiççiler bizimle birlikte. Günaydın. Hoş geldiniz yayına.
15: Günaydın, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Şimdi teşekkür ediyorum ben de. Fenerbahçe Lyon deplasmanında ilk maçtaki 1-1'lik skorun ardından sahada tam anlamıyla taktiksel bir disiplin koyulduğu yönünde görüşler, yorumlar yapıldı bu tarihi zaferin ardından. Kilit nokta neydi sizce tam olarak? Teknik heyetin sahada neleri doğru yaptığını ya da neleri hatalı yaptığını gördünüz. Genel yorumunuz nasıl oldu maç için?
15: Fransızlara Lyon'da bir futbol dersi verdi.

0: onun neler yapacağını bilmelerine rağmen önlem alamadılar. Fenerbahçe Kante Gendouzi ikilisi müthiş bir oyun ortaya koydu. Birer birer tüm futbolcuların müthiş bir performansını gördük. Ama bir takım oyunu çok iyi oynadılar. Bir kere Fransızlara merkezde bağlantı imkanı vermediler. Tolisso yerinden hareket edemedi. Mort'un bağlantısını kestiler. Sonradan giren oyuncuların büyük katkısı oldu. İsmail ortaya büyük bir enerji koydu. Fenerbahçe bir takım oyunuyla Fransızları gerçekten kendi evlerinde önemli bir şekilde mağlup etmeyi başardı. L'Équipe, Fransızların ünlü spor gazetesi, Fenerbahçe'yi büyük oyuncu koleksiyoncusu olarak tanımlamış ama oyununu düşük yoğunluklu olarak tanımlamıştı. Fenerbahçe burada ne kadar iyi bir takım olduğunu, ne kadar iyi bir oyun oynadığını çok net olarak gösterdi Merve Özkan.
1: Evet, şimdi temsilcimiz adını Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yazdırdı. Şimdi bu yeni formatla birlikte Fenerbahçe'yi Devler Ligi'nde nasıl bir fikstür ve hedef bekliyor?
0: Fenerbahçe inşa sürecinde bir takım. İsmail Kartal'la birlikte daha farklı bir takım olma yolunda hızlı adım atıyor. Fakat eksikleri var. Bu eksikleri tamamlamalı. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı için ben daha farklı transferler de bekliyorum. Fenerbahçe'nin önü aydınlık. Fenerbahçe'nin yapması gereken Samandıra'da çok fazla çalışmak, çok ezber yapmak, bazı setleri defalarca tanımlamak, üzerinden geçmek. Çok iyi oyuncuları var. Doğru bir takım olma yolunda adım atıyor. Fakat kendisini geliştirmesi yönünde özellikle savunma anlamında kimi eksiklikleri var. Bunları toparladığında Fenerbahçe'nin önü aydınlık Merve Özkan.
1: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun kıymetli yorumlarınız ve yayına katkı için.
0: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok sağ olun. İyi bir gün dileyelim biz de sizlere. Aspor yorumcusu Cem Kerpiççiler uzaktan bağlantıda konuğumuzdu efendim. Spora bir parantez açtık ve UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe'nin galibiyetine ilişkin detayları konuştuk birlikte. Efendim şimdi 8 yıl önce kurulan Azerbaycan ekibi Sabah FK oldukça hikayeli geçen bir playoff turu sonrası Devler Ligi sahnesinde yer almayı başardı. Şimdi ona dair de ayrıntıları izleyeceğiz.
2: Azerbaycan temsilcisi Sabah Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı. Playoff turu rövanşında İsrail ekibi Hapoel Berşava'yı uzatmalar sonucunda 5-2 mağlup eden Sabah adını lig aşamasına yazdırdı. İlk maçtan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Azerbaycan ekibi Bakü'deki rövanşta unutulmaz bir geri dönüşe imza attı ve 2 maç sonunda oluşan 6-4'lük skorla tur atladı. Yalnızca 8 yıl önce kurulan Sabah geçtiğimiz sezon tarihinde ilk kez lig şampiyonu oldu. Bu başarının ardından yine tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Sabah, yükselişini Avrupa sahnesine de taşıdı. Kadro değeri yaklaşık 17 milyon euro olan Azerbaycan ekibinin bu tarihi çıkışında teknik direktör Valdas Dambrauskas'ın hikayesi de dikkat çekiyor. Litvanyalı çalıştırıcı 2000 yılında katıldığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında kazandığı parayla İngiltere'de antrenörlük kursuna katıldı. Dambrauskas 2007 yılında İngiltere'nin 9. lig ekiplerinden Kingsbury London Tigers'ta teknik direktörlük kariyerine başladı. 49 yaşındaki teknik direktör daha sonra Baltık ülkeleri başta olmak üzere 12 farklı takımda görev yaptı. Geçen yaz Sabah'ın başına geçen Valdas Dambrauskas, Karabağ'ın domine ettiği ülke futbolunda hem ligde hem de Azerbaycan Kupası'nda zafere ulaştı. Dambrauskas ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde görev yapacak ilk Litvanyalı teknik adam olacak.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Efendim, yemek kartları özellikle özel sektörde çalışanlar için oldukça önemli. Milyonlarca çalışan bu kartları kullanıyor. Ancak yemek kartı şirketlerinin son dönemde komisyon oranlarını artırmasıyla birlikte esnaf da zor günler yaşıyordu. Ticaret Bakanlığı konuya el attı ve komisyon oranlarını %6 ile sınırlandırdı.
4: 4-5 firmayla çalışıyoruz. Hepsi farklı komisyonlardı. Bir ay bekleyemez esnaf o parayı. Mecburen 103 günlük, 4 günlük fatura kesip gönderiyordun. %12 kesip gönderiyorlar.
5: Yemek kartı sektöründeki uygulamalar ve komisyon yapıları yakın takibe alındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, pazarın büyük bölümünü oluşturan 6 kuruluşun

0: inceleme altında olduğunu belirtti.
1: Özel sektör çalışanlarının en büyük destekçilerinden biri de yemek kartları. Ancak bu kartlarla çalışan restoranların ödediği komisyon oranları her geçen gün artıyordu. Ticaret Bakanlığı tam da bu noktada devreye girdi. Yemek kartı şirketlerinin esnaftan aldığı komisyon oranını %6 ile sınırlandırdı.
0: Esnafın çalıştığı farklı yemek kartı firmaları farklı komisyon oranlarını da beraberinde getiriyor. Yüksek komisyonların esnafın kazancını olumsuz etkilediğine dikkat çekilirken yeni düzenlemeyle bu yükün hafifletilmesi hedefleniyor.
2: Tabii ki iyi oldu. Yani gerçekten yüksek komisyonlar ödüyoruz. Bir ayda geri ücretlerimizi alıyoruz ama tabii ki dediğiniz gibi komisyonlar çok yüksek.
0: Ek ücretler ve şeffaflık konusunda yeni kurallar devreye girecek. Düzenlemeyle esnaf ve tacirlerin yüksek komisyonlar ve farklı isimler altında tahsil edilen ek bedeller sebebiyle yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.
3: Yüksekti. %10, %12 yani güne göre değişiyordu. Fiyatla biz ne kestiğini bile farkına varmıyorduk. Faturayı kesiyorduk.
0: Komisyon dışında uygulama barındırma, kira, sarf malzemesi, işletim, teknik destek, bakım ve depozito gibi adlar altında ek ücret talep edilmesi kesinlikle yasaklandı.
4: Esnafın yalnız olmadığını devletimiz göstermiş oldu. Teşekkür ediyoruz.
0: Yeni düzenleme online yemek siparişi sunan e-ticaret pazar yerlerindeki uygulamaları da kapsıyor. Ek hizmet sunulmadığı sürece yalnızca kampanyaya katılım gerekçesiyle satıcıdan ayrı ücret talep edilemeyecek. Ek hizmet, indirim, reklam ve kampanyalara katılım zorunlu tutulamayacak.
2: Bizler esnaf olarak gerçekten çok zorlanıyoruz bu komisyonları ödemekte. Genelde özel sektörlerden geliyor yemeklere. Yani genelde öğlen servisinde oluyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
8: Çocuklar okula dönüyor. Aksesler 3000 TL'ye varan

0: Access 25 yaşında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
4: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Halkbank'ın katkılarıyla. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 10 yıldır hizmet verdiğini belirterek, köprüyle 10 yılda zamandan 134 milyar lira, yakıttan 4 milyar lira olmak üzere toplam 138 milyar lira tasarruf sağladık dedi. Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Bir reklam.
9: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya, insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
5: BBVA. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
9: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil Budur hissi.
11: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
0: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
12: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, İnebolu, Küre, Kastamonu yolunun 17 ve 25. kilometreleri arasındaki asfalt sattı kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ve 20. kilometreleri arasında bordür çalışmaları nedeniyle muhtelif yerlerde şerit daraltılması yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
13: Garanti BBVA.
14: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
15: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
14: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
16: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
13: Garanti BBVA.
0: Bir reklam.
11: A Haber Radyo, 24 saat haber.
0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
17: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
18: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol.

0: Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Paytier'den işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da. Büyük rahatlık
3: Paytier. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Şansa kalmaz
4: işiniz. Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz
4: işiniz. Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81.
7: Tekrar hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Sabah ajansında son saat dilimindeyiz artık. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz yeni saatimizde de. Efendim şimdi yurttan haberlerle başlayacağız. İlk olarak Kocaeli'den bir haber paylaşacağız sizinle. Kolon ve kirişlerinden ses geldiği bildirilen 4 katlı bir bina tedbiren boşaltıldı. Detayları aktaralım hemen. İzmit ilçesindeki 4 katlı binada oturan bazı kişiler kolon ve kirişlerden ses geldiği yönünde 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Tedbiren boşaltılan binada ekiplerin yaptığı ilk değerlendirmenin ardından AFAD ekiplerine bilgi verildi. Ekiplerin binada ve bitişiğinde temeli açılan inşaat alanındaki incelemesi de devam ediliyor. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde seyir halindeki tırda yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Elazığ Bingöl Karayolu Bulgurcuk Köyü mevkiinde seyir halindeki tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi. Şanlıurfa'da meydana gelen otobüs kazasında da 13 kişi yaralandı. Kazanın adresi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi çıkışı. Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Malazgir Zaferi kutlamalarından Osmaniye'ye dönenleri taşıyan otobüs aynı yönde seyreden yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 13 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Ve şimdi yazılı basın diyeceğiz efendim. Bakacağımız gazete Hürriyet olacak. Hürriyet'in manşetinde, sür manşetinde gizli hazineyi gördük başlığını görüyoruz. Hemen paylaşalım. İlk sayfasında geniş bir yer ayırmış bu habere Hürriyet gazetesi. Darphane, amire binaları yıllardır depo olarak kullanılıyordu. Bir kısmı yıkılmıştı. Milli Saraylar İdaresi 6 yıllık restorasyonla burayı müze adasına çevirdi. Ekim'de de halka açılacak görkemli müze sevgili izleyenler. Hemen bakalım. Osmanlı mirası sergileniyor aynı zamanda. Müzede Osmanlı tarihinin önemli askeri mirası da yer alıyor yazıyor.

0: Eserler arasında kılıçlar, kale tüfekleri, zırhlar, padişahların kullandığı kılıçlar ve mızrak koleksiyonu da bulunuyor. Doktor Yasin Yıldız, İlber Ortaylı'nın Çin porselenlerinin sergilenmesinin üzerinde durduğunu belirterek kurulum aşamasını hayattayken görmüştü ve İlber Hoca'nın vasiyetiydi dedi. Dönüşümü de tek tek paylaşmışlar. 16 tarihi yapı toplam 17 bin metrekarelik alanda bulunuyor. Restorasyon projeleri amacına uygun hazırlandı. Eserlerin büyük çoğunluğu ilk kez gün ışığına çıkıyor. Toplam 10 bin parçadan fazla taşınabilir eser sergileniyor. Çok kıymetli eserleri sergilediğimiz Darphane Müzesi de oldukça önemli. Aynı zamanda Milli Saraylar Silah Komisyonu'nun da yer aldığı müzede 2500'den fazla objenin yer aldığı bilgisi yine paylaşıldı. Milli Saraylar İdaresi Başkanı Doktor Yasin Yıldız'ın anlatımından biz de paylaştık efendim ayrıntıları. Sola bakalım hemen, SDG nüfesiyle kim ne kazandı? SDG nüfesiyle Suriye'nin kuzeydoğusunda 10 yıldır devam eden fiili özerk yönetim sona erdi. Şam'ın Suriye'deki tek egemenlik ve tek ordu hedefi gerçekleşti. Türkiye'nin iç güvenliğine yönelik Suriye kaynaklı tehdit oranları kalktı. Türkiye rahatladı. SDG'yi kullanarak Suriye'yi zayıflatmak isteyen İsrail'in planı da boşa çıktı yazıyor haberin ayrıntılarında. Evet sevgili izleyenler, Hürriyet'in öne çıkan başlıkları böyleydi. Yine sol tarafında da önemli bir haber var. Biz onun ayrıntısını şimdi paylaşacağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde Bitlis Ahlat programının ardından Muş'un Malazgirt ilçesine geçti. Tarihi zaferin coşkusuna ortak olan Başkan Erdoğan'ın Malazgirt programından izlenimlerine bakacağız şimdi.
1: Heyecandan sabahladılar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı beklediler.
2: Her yıl bu şekilde insanlar yollara çıkarak bekliyorlar, destekliyorlar. Bizim çocuklar da bir gece sabaha kadar uyuyamamışlar. Cumhurbaşkanımız gelecek, Cumhurbaşkanımız gelecek, biz onu çok seviyoruz diyerek.
1: Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde Bitlis'te bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geceyi Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geçirdi.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ahlat'taki programını sonlandırarak buradan Muş Malazgirt'e gidecek. Ahlat'ta Başkan Erdoğan'ı vatandaşlar bekliyor. Onların içerisinde minik vatandaşlar da, çocuklar da oldukça dikkat çekici. Onlar da tırnak içerisinde Tayyip dedelerini bekliyorlar.
4: Sayın Cumhurbaşkanımı tekrardan görmek istiyorum.
1: Külliyeden ayrılan Başkan Erdoğan'ı Muş Malazgirt'te coşkulu kalabalık bekliyordu.
5: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı göreceğimiz için çok mutluyuz. Ecdadımızın kanlarıyla sulanmış bu topraklara dün sahip çıktık, bugün sahip çıktık, yarın yine sahip çıkacağız.
6: Adana'dan geliyorum. Cumhurbaşkanımıza canımız feda olsun.
7: Anadolu'nun kapılarının sonsuz önde Türk milletine açıldı. Tarihi zaferin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Başkan Erdoğan Malazgirt'e geldi.
8: Ebedi yurt kıldığımız bu cennet vatanı tam 850 sene sonra işgalcilere karşı canımız pahasına savunmuş, bu uğurda can alıp can vermiş, istiklaline aşık bir milletiz.
1: Başkan Erdoğan'ın hitabı sırasında kürsünün yanında tarihteki Türk askerlerini ve savaşçılarını simgeleyen geleneksel zırhla kıyafet giymiş nöbetçiler yer aldı. Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş tarafından hediye takdim edildi. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü YPG-SDG'nin feshedilmesi sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Çelik, önemli bir eşiğin aşıldığına dikkat çekti. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması

0: masına yönelik destek mesajı verdi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da atılan somut adımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
1: Terörsüz Türkiye konusunda yol haritası işlemektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı sahayı güçlü bir şekilde taramaktadır.
2: O çağrı yerini buldu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, SDG'nin feshedilmesi sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada aşılan eşeğin önemine dikkat çekti. Sayın Cumhurbaşkanımız, kardeş Suriye'nin üzerine karanlığın çöktüğü en zor günlerde Suriyeli kardeşlerimizin tamamını terörden ve emperyalist saldırılardan korumak için büyük bir mücadele verdi. Bu soylu mücadeleye yıllar ve tarih şahittir. Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir. SDG'nin feshedilmesinden sonra Suriye'nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik geçilmiş oldu dedi. Çelik, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefine işaret etti. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını desteklediklerini vurguladı. Şara yönetiminin kapsayıcı yönetim adımları, Suriye'nin geçmişinin karanlıklarından kurtulması ve sağlam bir geleceğe ilerlemesi yönünde çok önemli mesafeler kat etmesini sağlıyor. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimiz, kendi çıkarları için yakın coğrafyamızı parçalamak ve yağmalamak isteyenlerin planlarını akamete uğratacak bir iradeyi temsil ediyor. Bu irade, yakın coğrafyamızdaki Kürt kardeşlerimiz için de aydınlık bir geleceği işaret ediyor. Suriye'nin ve komşu ülkelerin istikrarı, güvenliği, refahı için atılan her adımı, Cumhurbaşkanımızın inşa ettiği kardeşlik siyasetimizin gereği olarak desteklemeye devam edeceğiz ifadesini kullandı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise atılan somut adımı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Suriye'de istikrarın tahkimine yönelik atılan somut adımları yakından takip ediyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye olarak Suriye'nin barış ve istikrarına katkı sağlayacak her türlü çabayı desteklemeye, bölgenin huzur ve güvenliğini güçlendirecek girişimlere katkı sunmaya devam edeceğiz dedi. Konuyla ilgili bir açıklamada İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. SDG'nin feshedilmesi, devlet otoritesinin ülke genelinde güçlendirilmesi ve farklı toplumsal kesimlerin ortak bir siyasi zeminde buluşturulması bakımından önemli bir gelişmedir. Etnik, mezhebi ve toplumsal farklılıkların çatışma aracı haline getirilmediği, terör örgütlerinin vesayetinden arındırılmış, sınırların ve egemenlik haklarının korunduğu bölgesel bir düzenin tesis edilmesi oldukça önemlidir. Türkiye, kirli hesaplara ve senaryolara karşı Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını ve Suriye halkının bütün unsurlarıyla barış ve refah içinde yaşamasını desteklemeyi sürdürecektir.
0: Ve DEM heyetinden de tutanak açıklaması geldi. DEM Parti İmralı'nın terör örgütü yöneticileriyle yüz yüze görüştüğü iddiasını yalanladı. Ankara'da gazetecilerle buluşan DEM Parti heyetinden gerçek anlamda tarihsel bir dönüşüm noktasındayız açıklaması geldi.
2: İmralı'nın yüz yüze örgüt yöneticileriyle görüştüğü iddiası net bir şekilde yalanlandı. Böyle bir görüşme yok denildi. İmralı heyetinden Mithat Sancar, DEM Partili Gülten Kışanak ve Çetin Arkaş Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Gündemde tartışmalara sebep olan konulara ilişkin soruları yanıtladılar. Heyet, gerçek anlamda tarihsel bir dönüşüm noktasındayız ifadelerini kullandı. İmralı ile örgüt yöneticilerinin görüştüğü iddia edildi. Aslı olmayan tutanaklar kamuoyuna yansıtıldı. Mithat Sancar kesin bir dille bunu yalanladı. Böyle bir görüşme olmadı dedi. Kendilerinin yaptığı görüşmelerin tam tutanaklarının açıklanmamasına ilişkin konuştu. Bizim görüşmelerimiz bazen 3-5 saat sürüyor. Mutlak şeffaflık dünyadaki benzer örneklerinde de yok. Saklamak değil ama sürecin sağlıklı yürümesi için bu gerekiyor dedi. Sürecin takvimi konusunda net ifadeler kullanmadı heyet. Ancak Kışanak 2 ay içinde yasanın uygulanabilir hale gelmesi gerektiğini ifade etti. Kasım ayını işaret etti. Yeni anayasa konusu da gündemdeydi. Anayasa ihtiyacına dikkat çekildi. Ancak bunun Cumhurbaşkanı seçimine endekslenmesinin yanlış olduğu vurgulandı. Erken seçim kararı alınabileceği imasında bulunuldu.
0: Ve bir yangın haberi paylaşacağız. Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaklaşık 3 ay önce belediye tarafından mühürlenen boya imalathanesinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Duvar boyası üretimi yapılan imalathanede yangın çıktı. İçeride bulunan boyaların alev almasıyla yangın kısa sürede büyüyerek tüm imalathaneyi sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına 8 araç ve 15 itfaiye eriyle müdahale edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangının çıktığı boya imalathanesinin yaklaşık 3 ay önce belediye ekiplerince faaliyetine son verilerek mühürlendiği de öğrenildi. Ve bir yangın haberi de Erzincan'dan geldi. Erzincan'da bir evde çıkan yangın Bitişik'teki evlere de sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 8 ev kullanılamaz hale geldi.
3: Abi şöyle kenara gelelim.
0: Kemaliye ilçesi Kışlacık köyünde müstakil bir evde başladı yangın. Alevler hızla Bitişik'teki diğer evlere de sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 3 saatlik müdahaleyle söndürülen yangında bitişik haldeki 8 müstakil ev tamamen yandı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. İstanbul Avcılar'da bir binada yıkım yapılıyordu. Yıkım sırasında iş makinesi Bitişik'teki apartmanın duvarını deldi. O sırada koltukta uzanan ev sahibi ise ölümden döndü.
2: Yıkım yapan iş makinesi yan binanın duvarını deldi. Koltukta uzanan adam neye uğradığını şaşırdı.
4: Maalesef iş yerlerimiz bu şekilde, evlerimizin hepsi bu şekilde.
2: Olay Avcılar Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Kentsel dönüşüm kapsamında bir binada kepçe ve kırıcıyla yıkım çalışması yapılıyordu.
4: Hiçbir güvenlik tedbiri alınmadan, insanların tahliyesi dahi sağlanmadan yıkıma başlanmış.
2: İş makinesi Bitişik'teki binada çok sayıda daireye zarar verdi. Bir dairenin duvarı delinirken o sırada koltukta dinlenen adamın üzerine moloz parçaları düştü.
4: Defalarca belediyeyi aramış olmamıza rağmen maalesef bu mağduriyetimizle ilgili de hiçbir şekilde bir muhatap bulamadık.
2: Olayla ilgili tutanak tutulurken daireleri hasar gören vatandaşların şikayetçi olacağı öğrenildi.
0: Evet, olayların adresi yine İstanbul. İstanbul Arnavutköy'de kapısı açık olan okula giren çocuklardan biri ölümün eşiğine geldi. Bahçede oyun oynarken üzerine kale direği devrildi.
5: O okula yazdırdık. O okulda kreşe gidecek, orada oyun oynayacaktı çocuk. 2 ay boyunca evde kalacak bu şekilde, mahkum gibi böyle.
6: Okulun kapısı açık, içeride oynayacak alan vardı. Ama kaleler yere sabitlenmemişti. Bu ihmal 4 yaşındaki Ediz'i ölümün eşiğine getirdi.
5: Okulun kapısının zaten açık olması bir ihmal. İkinci ihmal kalenin sabitlenmemesi.
7: Ediz Eren 4 yaşındaydı. Evinin hemen ilerisinde İstanbul Arnavutköy'de bulunan bu ilköğretim okuluna arkadaşlarıyla oyun oynamak için geldi. İddiaya göre okulun kapısı açıktı. Futbol oynamaya başladıkları esnada kendisinden yaşça büyük olan arkadaşı kale direğine tırmanınca o direk Ediz Eren'in üzerine devrildi.
5: Ediz Eren düşmenin etkisiyle tabii kafasına darbe alıyor ve ayakta bacağına darbe alıyor. Alçıyla denememiz gerektiğini, alçıyı almamız gerektiğini söyledi. Bir hafta boyunca alçıda kalacak dedi. Belinden itibaren alçıda zaten.
7: Kazanın ardından 4 yaşındaki Ediz Eren anne bacağım kırıldı diye bağırdı. Annesi sesini evden duydu ancak iddia o ki okuldaki hiçbir yetkili onun sesini duymadı. 15 gün sonra kreşe başlayacak olan Ediz Eren şu an ayağı bile kalkamayacak halde.
5: Üst katlarından bir öğretmen sesleniyor. Çocuklar ne yapıyorsunuz, çıkın buradan diye. Bağırıyor zaten çocuk feryat figan halde. Orada inip de aşağı bir bakmıyor veyahut da bir ambulans çağırmıyor.
6: Kazanın ardından okul kale direklerini sabitledi ancak bu Erman ailesinin yaşadığı zorlu sürecin izlerini silmedi. Yaptıkları suç duyurusunun sonuçlanmasını bekliyorlar.
5: Bu kadar mı sorumsuzluk olur yani? Bu kadar mı vurdum duymazlık olur? İlla böyle bir olay mı yaşanması lazımdı yani o kalenin oradan kalkması için? Başka çocukların canı yanmasın diye, başka aileler üzülmesin diye buradan dile getiriyoruz.
0: Adana'dan bu kadarına da pes dedirtecek bir kazanın haberi var sırada. Pazar alışverişinden dönen bisikletliye kullandıkları plakasız motosikletle çarpan iki kişi arkalarına bile bakmadan kaçtı. Asfalta düşerek ağır yaralanan yabancı uyruklu bisikletli yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor şimdi. O vicdansız kaçış güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.
3: İnsanlık dışında bir durum bu.
8: Hızla geldiler, yabancı uyruklu bisikletliye arkadan çarptılar. Ne durup yardım ettiler ne de bir an olsun arkalarına baktılar. Vicdansızlığın adresi Adana'nın Seyhan ilçesi. 59 yaşındaki Gassan Kayır Varak pazar alışverişini bitirmiş bisikletiyle eve dönüyordu. O sırada arkasından gelen plakasız bir motosikletin çarpmasıyla sert şekilde asfalta düştü. Ağır yaralandı. Motosikletteki iki kişi ise hızla kaçarak sırra kadem bastı. O anlar an be an bir güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekiler yardıma koştu. Çağrılan sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Varak yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.
3: Sol omuzunda iki kırık var, kaburga kemiklerinde 5 kırık var, bir de kalça kemiğinde 2 kırık var. Durumu ne olacak belli değil.
8: Polis arkalarına bile bakmadan kaçan motosikletli iki vicdansızın peşinde.
3: Plakasız olduğu için bulunmaları zor olduğunu dediler bize ama inşallah yakalanırlar.
0: İstanbul Pendik'te bir otomobil yaya geçidindeki kadına çarpmamak için manevra yapınca çöp konteynerine vurdu. Savrulan konteyner kaldırımda bulunan dede ile torununa çarptı. O anlarda güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
9: Burada yaya geçidi var. Yaya geçidinde araç duruyor, yaya yol veriyor. Diğer şeritteki arka taraftan gelen araç yayayı görmüyor.
2: Yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı ancak bu kez de yaşlı adam ve torununun yaralanmasına neden oldu.
9: Yayaya vurmayayım diye direksiyonu kırıyor. Direksiyonu kırınca da çöp konteynerine vuruyor. Çöp konteynerine de gidiyor. Yaya yolunda geçen ihtiyarla çocuğa çarpıyor.
2: Görüntüler İstanbul Pendik'te kayda geçti. Yaya geçidinde bir araç yayaya yol vermek için durdu. Arkadan gelen başka bir otomobilde yoldan geçen kadını son anda fark etti. Ona çarpmamak için direksiyonu kırınca yol kenarındaki çöp konteynerine vurdu. Savrulan çöp konteyneri kaldırımda yürüyen yaşlı adam ve torununa çarptı.
9: İhtiyarın yanlış bilmiyorsam iki ayağında da kırık vardı. Bildiğim bu kadar. Sonrasında ambulans geldi, hastaneye götürdü.
2: Yaralılar hastaneye kaldırılırken aynı bölgede bir hafta önce de benzer kazanın yaşandığı öğrenildi. Dede ve torunun yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
0: İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki tırın önünden geçmeye çalışan kadın ölümden son anda kurtuldu. O anlar bir motosikletlinin kamerasına bakın nasıl yansıdı.
2: Seyir halindeki tırın önüne geçti, ölümden saniyelerle kurtuldu. Görüntüler İstanbul Esenyurt'tan. Araçlar için yeşil ışık yanmasıyla tır sürücüsü hareket etti. Ancak bu sırada yolun ortasında duran dolmuştan inen bir adam hızla karşıya geçmeyi başardı. Ancak yürekleri ağza getiren ansa adamın hemen arkasından gelen kadın oldu. Tırın kör noktasında olmasına rağmen sürücünün ani refleksiyle kadın son anda orta refüje kendini attı. Ezilmekten kıl payı kurtuldu. Bu görüntüler araçların olduğu kadar yayaların da kurallara uymasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
0: Rize'de trafikte yaşanan magandalık anı saniye saniye kask kamerasına yansıdı. Bir sürücü yanındaki arkadaşıyla birlikte yolda tartıştığı bisikletliye tekme ve yumrukla saldırdı. Bu eşkıyalıkta cezasız kalmadı. Saldırgan sürücü ve arkadaşına 360 bin lira ceza kesildi.
10: Ne yapıyorsun dayı? Ne yapıyorsun? Dayı! Burası tek çeriz. Çarparsam sen sensin suçlu. Bekliyorum dayı, kameram da var.
8: Rize'de bir otomobil sürücüsüyle bisikletli genç arasında geçiş hakkı tartışması çıktı. Sürücü otomobilinden indi, yanındaki arkadaşıyla birlikte kendisini uyaran bisikletliye tekme yumruk saldırdı. Tarafları araya giren çevredeki vatandaşlar ayırdı. Saldırı anı ve sonra

0: arasında yaşananlar bisikletli gencin kask kamerasına yansıdı.
1: Böyle bir şey yok.
2: Ya
1: arkadaş, böyle bir şey yok. Kamera var abi. Kamera var abi. Böyle bir şey var mı?
0: Polis, otomobil sürücüsü ve arkadaşına toplam 360 bin lira ceza kesti. Ehliyetine 2 ay el konulan sürücünün otomobili de 60 gün trafikten men edildi.
3: Trafik polisine ehliyetsiz yakalanan oğluna yardıma koşan baba hayatının en pahalı hatasına imza attı. Hem alkollüydü hem de daha önce ehliyetine 2030'a kadar el konulmuştu. O halde direksiyon başına geçti. Polis durumundan şüphelendi. 400 bin lira ceza kesti.
4: Ne yaparsan yapma.
5: Kaş yapayım derken göz çıkardı. Oğlunu kurtarmaya gitti, rekor ceza yedi. Burdur'da trafik polislerinin kontrol için durdurduğu otomobilin sürücüsü ehliyetsiz çıktı. 80 bin lira ceza kesildi. Genç sürücü ruhsat sahibi olan babasını telefonla arayarak yardım istedi. Baba otomobilini atladı, hemen oğlunun yanına gitti. Ancak hesaba katmadığı bir ayrıntı vardı. O da polisin gözünden kaçmadı. Davranışları tuhaftı, konuşmakta da zorlanıyordu. Polisin şüphesi arttı. Alkol metreyi üflemesini istedi.
4: Ne yaparsan yapma.
5: Polisin talebini reddeden babanın daha önce ehliyetine 2030 yılına kadar el konulduğu ortaya çıktı. 400 bin lira ceza kesildi. Otomobili otoparka çekildi. Ehliyetine el konulma süresi de 2035'e uzadı. Baba oğul ellerindeki yaklaşık yarım milyonluk ceza makbuzlarıyla evlerinin yolunu tuttu. Kardeşim.
3: Malatya'da polisten kaçmaya çalışan bir şüpheli vatandaşın müdahalesiyle yakalanarak polise teslim edildi. O anlarda kameralara bakın nasıl yansıdı. Olay akşam saatlerinde kent merkezinde meydana geldi. Caddede koşarak polis ekiplerinden kaçmaya çalışan bir kişiyi gören vatandaş şahsa tekme atarak etkisiz hale getirdi. Şüpheli daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Vatandaşın şüpheliye müdahalesi ise güvenlik kamerasına an be an işte böyle yansıdı. Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan ayrılıklar ve yeni partinin kurulması Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki sandalye dağılımını baştan aşağı değiştirmiş durumda. 31 Mart seçimlerinin ardından 90 üyeyle meclis çoğunluğunu elinde bulunduran CHP'nin üye sayısı 46'ya kadar geriledi. AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nden oluşan Cumhur İttifakı'nın toplam sandalye sayısı ise 64, yeni parti ise 29 üyeyle temsil edildi. Başladı. Bu tablo Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yeni partiye geçiş sürecini de geciktiriyor.
6: Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
5: Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde partilerin sandalye dağılımı, CHP'den yeni partiye yaşanan geçişlerin ardından yeniden şekillendi. Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nin meclisteki sandalye sayısı 64 oldu. 31 Mart 2024 seçimlerinin ardından 90 üyeyle çoğunluğu elinde bulunduran CHP'nin sandalye sayısı ise 46'ya düştü. Ancak CHP'li 4 isim cezaevinde olduğundan sadece 42 kişi oy kullanabilecek durumda. Yeni parti 29 üyeyle temsil edilirken CHP ile yeni partinin toplamı 75'te kaldı. Süreçte en büyük değişimse CHP'de yaşandı. 31 Mart sonrasında ABB meclisinde CHP'nin oluşturduğu 90 kişilik siyasi ağırlık, yeni parti ayrışmasından sonra varlığını koruyamadı. ABB meclisinde CHP 46, yeni parti 29 üyeye sahip. İki partinin toplamı 75'te kalıyor. Mecliste ayrıca CHP'den istifa ederek bağımsız üyeliği seçen 7 isim de var. Siyasi dengelerdeki değişimin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den yeni partiye geçişini de engellediği kulislerde konuşuluyor.
3: Sporla spora devam edelim şimdi. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında Fenerbahçe deplasmanda Fransız ekibi Lyon'u 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu sonuçla birlikte 18 yıl sonra adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında Fransa'nın Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki 1-1 biten maçın ardından Groupama stadında oynanan rövanşta sarı lacivertliler sahadan 2-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Vedat Muriç ve 28. dakikada Arşi Brown kaydetti. Lyon'un tek golü ise 61. dakikada Melik Fofana'dan geldi. Bu sonucun ardından sarı lacivertliler rakibini eleyip 18 yıl sonra Avrupa'nın en prestijli kupasının lig aşamasına katılma hakkını da kazanmış oldu. Efendim, gurur veren başka bir haberle devam edeceğiz. 2026 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ile Almanya karşı karşıya geldi. Rakibini 4 sette geçen filenin sultanları yoluna mağlubiyetsiz devam etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Şampiyonası A grubundaki 4. karşılaşmasında Almanya ile karşı karşıya geldi. İlk maçta Letonya'yı set vermeden 3-0 mağlup eden, ikinci maçta Slovenya'yı 4 sette geçen, üçüncü maçta ise Macaristan'ı yine set vermeden deviren filenin sultanları karşılaşmaya 4-4 hedefiyle çıktı. Oldukça yakın geçen karşılaşmada ikinci seti karar puanıyla 27-25 kaybeden Türkiye, diğer 3 settense zaferle ayrıldı ve Almanya engelini 3-1 ile geçmiş oldu. Filenin sultanları böylece A grubunda 4-4 yaptı.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Efendim, yeni hasat sezonuyla birlikte fındık, Antep fıstığı, badem ve ceviz de tarladan market rafına uzanan fiyat farkı yeniden tartışılmaya başladı. Öyle ki rekolte geçen seneye göre yüksek ama üreticinin binbir emekle yetiştirdiği ürünün fiyatı tüketiciye ulaşana kadar fahiş oranda artıyor. Bakın, hangi ürün bahçeden hangi fiyatla çıkıyor, tüketiciye ne kadara satılıyor?
2: Geçen sene kıtlık oldu, bu sene bol, hemen el ayağa düştü. Aradakiler güzelce kazanıyor valla.
7: Rekolte arttı ama fiyatlar düşmedi. Kuru yemiş tüketiciye ulaşıncaya kadar fiyat basamaklarını tek tek tırmandı. Aracı zinciri uzadıkça etiketler de kabardı.
8: Meyve ve sebzenin ardından aracıların hedefinde bu kez kuru yemiş var. Fındık, Antep fıstığı, badem derken üreticiden market rafına uzanan yolculukta fiyat makası giderek açılıyor.
9: Gerçekten pahalı yani. Bu arada aracılar kazanıyor. Tarladaki gariban da fazla kazanamıyor yani. Bize gelince bize de biraz pahalı oluyor.
7: Bu yıl üretimdeki artışlara rağmen etiketlerin düşmemesi, tedarik zincirindeki aracıların ve marketlerin yüksek kar oyununu gözler önüne serdi. Tarladan çıkan ürün fiyatıyla tüketiciye ulaşan etiket arasında 3 ila 5 katlık fiyat farkı bulunuyor.
2: Tarladan toptancıya kadar, toptancıdan işte bir toptancıya daha, ondan tezgaha inene kadar 3-4 kere el değiştiriyor.
8: Fındık üretici de 170 lira ile 255 lira arasında işlem görürken fındığın market fiyatı 675 liradan başlayıp 1250 liraya kadar çıkıyor. Durum Antep fıstığında da farklı değil. Üreticiden 600 liradan alınan Antep fıstığı marketlerde 1900 liraya satılıyor.
2: Aradakiler kazanıyor. Mesela adam ekiyor, biçiyor, yapıyor, ediyor, bir ton eziyet gösteriyor. Makul fiyattan alıyorlar. Üstüne katıyorlar, katıyorlar, katıyorlar, katıyorlar.
7: Kilogramı üreticide 200 lira olan bademin fiyatı markette 670 liradan başlıyor, 1350 liraya kadar çıkıyor. Cevizde ise 280 liradan başlıyor, yolun sonunda 1100 lirayı buluyor.
10: Onlar da bir sürü masraf yapıyor, zahmet veriyorlar. Zahmetli iş bu kuru yemiş toplamak.
7: Aracılar kalem kalem değişiyor. Peki kim bu aracılar? üreticiden tüccara, tüccardan toptancıya, işleme tesisinden paketleyiciye, dağıtıcıdan market ve kuruyemişçiye her aşamada eklenen maliyet ve kar payı ürünün raftaki fiyatını giderek şişiriyor.
11: Ürünleri alıp getirip bir yerde satıyorlar. Burada bir borsa oluşuyor. Büyük marketler bu maliyetini belki pazardan daha da ucuz alıyor ama bize çok fazla pahalıya satıyor.
5: Halkbank'ın katkıları.

0: Yazılı basına devam edelim. Saatlerimizi 8.32 yaptık efendim. Milliyet gazetesine bakacağız. Milliyet'in hemen manşetiyle de başlayalım. Terörsüz Türkiye ivme kazandı. Sınırda huzur hattı. İşte manşet bu şekilde. Terörsüz Türkiye'ye paralel olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör bataklığının kurutulması için başlatılan 3 ayaklı süreçte kritik bir aşama geride kaldı. SDG'nin lağvedildiğini açıklaması sürece ivme kazandırdı yazıyor haberin detaylarında. Sağ taraftaki başlıkta oldukça dikkat çekici sevgili izleyenler. Öğrencinin barınma sınavı. YKS'yi kazanan öğrenciler şimdi de barınma sınavıyla karşı karşıya. Özel yurtlarda ücretler 17.000 TL'den 45.000 TL'ye değişiklik gösteriyor. Öğrenci evine çıkmanın sıfırdan maliyeti ise eşya, kira, depozito ve komisyonla birlikte en az 125.000 TL'yi de buluyormuş sevgili izleyenler. Hemen altına bakalım. Köprüden geçen tasarruf etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 10 yıldır hizmet verdiğini belirterek köprüyle 10 yılda zamandan 134 milyar lira, yakıttan 4 milyar lira olmak üzere toplam 138 milyar lira tasarruf sağladık dedi. 180 bin ton karbon emisyonunu da ödedik diye konuştu efendim. Son habere bakalım. Meta'ya kısıtlama, gençlere 2 saat. 18 milyar dolarlık uzlaşma. Sosyal medya devleri Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, sosyal medya platformlarının çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin Amerika'da açılan davalarda 18 milyar dolara kadar çıkabilecek tarihi bir uzlaşmaya vardı. Meta genç kullanıcılar için günlük 2 saat sınırı gibi değişikliklere de gidebiliyor. Şimdi ise sıra Türkiye'de diyor haberin başlığında. Önemli bir gelişmeydi yine sosyal medya düzenlemesine ilişkin. Milliyet'in haberlerini de böylelikle paylaşmış olduk. Devam edelim sevgili izleyenler. Şimdi dünyadan haberlere bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Uluslararası Medya Şirketi Bloomberg, Kremlin'in Ukrayna'ya karşı taktik nükleer silah kullanabileceği iddiasında bulundu. Ayrıntılarına bakalım hemen haberin. Bloomberg'un Kremlin'e yakın 3 kaynağa dayandırdığı haberine göre Moskova, NATO üyesi ülkelerin Kiev'e silah ve istihbarat sağlaması nedeniyle Ukrayna'nın saldırılarını NATO üyesi devletlerin saldırıları olarak görüyor. Haberde Kremlin'e yakın kaynaklara göre artan saldırı sarmalı giderek daha fazla Rus yetkilinin Putin'in Ukrayna'da son çare olarak taktik nükleer silah kullanmayı tercih edebileceği sonucuna varmasına yol açıyor ifadesi yer aldı. Mevcut çatışma aşamasının askeri tırmanışın zirvesi olmadığını belirten kaynaklar, Rusya'nın barış anlaşması görüşmelerinin çıkmaza girdiğini anladıktan sonra Ukrayna'ya yönelik saldırılarını tırmandırmaya hazırlandığını da ileri sürüyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımları kaldırmasının ardından açıklamalarda bulundu. Ülkenin geleceğine dair yeni vizyonunu kamuoyuyla paylaştı.
1: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ABD'nin ülkesi üzerindeki yaptırımları kaldırmasının ardından konuştu. Nihai hedeflerinin bu yaptırımların kalkmasının olmadığını dile getirdi. Gelecek dönemin imar ve altyapı çalışmalarına ayrılacağının sinyalini verdi.
2: Engellerin ortadan kaldırılması ve yaptırımların kaldırılmasının ardından henüz sona ulaşmış değiliz. Aksine haysiyet, gurur, yeniden inşa, kalkınma ve medeniyetle dolu uzun ve sürdürülebilir bir yolun başındayız.
1: Şara açıklamasında Suriye'nin doğuyla batı arasında stratejik bir ticaret koridoru haline geleceğini de söyledi. Uluslararası yatırımcıları ülkesindeki yeni fırsatları değerlendirmeye davet etti.
2: Şam tarih boyunca büyük hikayelerin başladığı yer olmuştur. Bugün de burada yeni bir hikaye başlatmak için duruyoruz. İradesini yeniden kazanan bir vatanın ve özgürlüğünü geri alan bir halkın hikayesi. Suriye'nin güneşinin yeniden doğduğunu ve ekonomisinin meşalesi, pazarlar arasında bir köprü, ticaret için bir geçiş yolu, medeniyetlerin buluşma noktası ve doğu ile batının çıkarlarının kesiştiği bir merkez haline geldiğini görüyoruz.
0: Efendim, dünya Nepal'deki sel felaketini konuşuyor. 4,4 büyüklüğündeki bir deprem ilk duyduğumuzda kulağı yıkıcı değilmiş gibi geliyor. Ancak Nepal'de felaketin öncüsü oldu. Önce heyelana yol açtı, ardından dev nehir yatağında karşısına çıkan neredeyse her şeyi yuttu. Gerçekten tüyler ürpertici görüntüler gelecek şimdi ekranlarınıza ve eğer korkulan olursa can kaybı 400'ü aşabilir.
3: sınırı aştı, önüne çıkan her şeyi yıktı. Köprüleri yıkan, binaları yutan sel Nepal'e tam anlamıyla kabusu yaşattı. Çin'den Nepal'e giriş yapan Bote Koshi Nehri felaketin başladığı adres. Yerel saatte 8.37'de meydana gelen deprem heyelana yol açtı. Nehrin yatağı kapanınca sel adım adım önüne çıkan her şeyi yuttu. Suyun aniden gelişi de işte bu yüzdendi. Evlere zarar veren, köprüleri yutan nehir ardında enkaz bırakarak ilerledi. Bilanço giderek ağırlaşıyor. Nepal'e hacı olmaya gelen yaklaşık 400 turistle iletişim koptu. 32 polisin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi kayıp. Kurtarma çalışmalarından gelen haberler daha az. Sel sebebiyle enerji projeleri de yerle bir oldu. Hidroelektrik santralinde tünele beton döken 30 işçi henüz bulunamadı. Kabus gibi görüntülerin ardından Nepalli yetkililer şimdi hem hasar tespitiyle hem de yaraları sarmakla uğraşıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri yönetimi göç politikalarını sıkılaştırmaya yönelik yeni bir adım attı. Washington, ülkeye yerleşmek isteyenlere verilen göçmen vizesi işlemlerini dünya genelinde geçici olarak durdurdu.
4: Washington göçmen politikalarında kemer sıktı. ABD'ye yerleşmek isteyenlere vize kapıları kapatıldı. Düzensiz göçle mücadeleyi temel başkanlık politikası haline getiren Trump yönetimi, göçmenlere yönelik politikasını sıkılaştırıyor. Hükümetten göçmenlere yönelik yeni bir kısıtlama daha geldi. ABD'ye yerleşmek isteyen yabancılar için göçmen vizesi işlemleri dünya genelinde durduruldu. ABD Dışişleri Bakanlığı kararın konsolosluk görevlilerine verilecek kapsamlı eğitim sebebiyle alındığını açıkladı. Yeni uygulamanın temelinde başvuru sahiplerinin gelecekte kamu yardımlarına bağımlı olma ihtimalinin daha geniş değerlendirilmesi var.
5: Ülkenizi ziyaret etmesine izin verilen kişiler ulusal çıkarları yansıtmalıdır. Bunu en başından beri söyledik. Bazen insanlara yurt dışında yürüttükleri faaliyetler nedeniyle vize vermiyoruz. Diğer zamanlardaysa ABD vizesi olan ancak ulusal çıkarlarımıza aykırı işler yapan kişilerin vizelerini iptal ediyoruz.
4: Bakanlık daha önce ABD'ye vize başvurusunda bulunan göçmenlere randevuların yeniden planlanma tarihini e-posta üzerinden göndermeye başladığını kaydetti. Ancak tarih ve saat bilgisi verilmedi. Trump yönetimi göçmenlerin ülkeye girişini engellemek için daha önce vize ve green card süreçlerindeki engelleri artırmış, mülteci kabulünü de büyük ölçüde durdurmuştu. Son uygulamanın göçmen vizesi randevularında ne kadar süreyle aksaklığa yol açacağı ise henüz bilinmiyor.
0: İspanya'nın Buñol kasabası dünyanın en renkli festivallerinden La Tomatina'ya ev sahipliği yaptı. 20 binden fazla kişinin katıldığı festivalde 165 ton domates birbirine fırlatıldı. Sokaklar kırmızıya boyanırken dünyanın dört bir yanından gelen turistler domates savaşında yerini aldı.
6: Kişi tonlarca domatesi birbirine fırlattı. İspanya'da sokaklar kırmızıya boyandı. 165 ton domates havada uçuştu. İspanya'nın Buñol kasabası yine renkli ve bir o kadar da domatesli görüntülere sahne oldu. Her yıl Ağustos ayının son çarşambası düzenlenen La Tomatina Festivali'nde 20 binden fazla kişi domates savaşına katıldı. Kamyonlarla meydana getirilen 165 ton aşırı olgunlaşmış domates yaklaşık bir saat boyunca kalabalığın üzerine döküldü. Katılımcılar müzik eşliğinde domatesleri ezip birbirlerine fırlattı.
7: Bu özel günü özellikle de Buñol'da kutlamak gerçekten çok güzel bir duygu. Olağanüstü bir deneyim. 30. yaş günüm. Hadi beyler, doğum gününün tadını çıkarıyorum.
6: Kimi için doğum günü kutlaması, kimi içinse unutulmaz bir festivaldi. İngiltere'den gelen ziyaretçiler de domates savaşında yerini aldı.
7: İnanılmazdı, inanılmazdı. Bugün için İngiltere'den ta buraya kadar geldik ve inanılmazdı.
6: Festivalin kökeni ise 1945 yılında yaşanan bir yiyecek kavgasına dayanıyor. Yıllar içinde geleneğe dönüşen etkinlik, bugün dünyanın dört bir yanından turistleri Buñol'a çekiyor. Son 3 yılda festivale katılanların yaklaşık %40'ını yabancı turistler oluşturdu.

0: diye boyanmış görüntüler kaldı.
1: Dönelim tekrar yurda. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin 17. Taraflar Konferansı'na video mesaj gönderdi. Kurum, Türkiye'nin çölleşme ve arazi tahribatıyla mücadelede yürüttüğü çalışmaları anlattı ve aynı zamanda hedef ve öncelik alanları hakkında da bilgi verdi.
2: İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve arazi tahribatı birbirinden ayrı sorunlar değildir.
3: Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin 17. Taraflar Konferansı Moğolistan'da düzenlendi. Zirveye video mesajla katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin yürüttüğü çalışmaları anlattı. Türkiye'nin 2015'teki COP12 ev sahipliğini ve Ankara girişimini hatırlatan Bakan Kurum, küresel mücadeledeki başarıya değindi.
2: Ankara'da 2030 yılına kadar arazi tahribatının dengelendiği bir dünyaya ulaşma hedefinin sürecine dahil edilmesine katkı sunduk. Ardından Ankara girişimini başlattık. Bugün yüzü aşkın ülkenin bu hedeflere ulaşmış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.
3: Çölleşme, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybının bağlantısına dikkat çeken kurum, Rio sinerjisine vurgu yaptı.
2: Rio sözleşmeleri arasındaki işbirliğini arttırılmalı ve bu işbirliği sonuçlarını sahada somut uygulamalara dönüştürmeliyiz. Türkiye olarak bu yönde önemli bir adım attık. Rio sinerjisi protokolünü imzaladık.
3: COP31 eylem gündemi ve öncelikli alanları paylaşan Bakan Kurum, Kasım ayı için Antalya çağrısında bulundu.
2: COP31'de eylem gündemini hazırladığımız temiz enerji dönüşümünden sıfır atık ve döngüsel ekonomiye, iklim dayanıklı şehirlerden gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarıma, yeşil sanayileşmeden Rio sinerjilerine kadar öncelikli alanlarımızı belirledik. İklim uygulama köprüsü ile de iklim finansmanının sahaya daha hızlı ve etkili ulaşmasına katkı sağlamayı da hedefliyoruz. Kasım'da dünyanın en güzel şehirlerinden Antalya'mızda buluşalım diyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
1: Günümüzde değişen aile yapısı ve modern yaşam koşulları, yaşlılık dönemindeki tercihleri ve zorunlulukları da beraberinde getiriyor kuşkusuz. Kimi büyüklerimiz bakım ihtiyacından, kimi ise kendi istekleriyle yaşamlarını huzur evlerinde sürdürmeyi tercih ediyor. Ancak bu durum huzur evlerine olan talebi rekor seviyeye çıkarmış durumda. Yalnızca İzmir'deki tek bir huzur evine yapılan başvuru sayısının 14 bini bulması ise tablonun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.
4: Huzurevi düşünmüyorum, öyle bir şey düşünmüyorum.
5: Var mı bakacak birileri size?
4: Ben kendi kendime bakarım. Demek ki geçim sağlayamıyorlar veyahut da bakacak kimseleri yok.
6: Anneanneler gittikçe azalıyor. O doğduğunda bakıyor, yaşlılığına biz bakmıyoruz. Var 3 tane çocuğum ama bilemem.
5: Bakarlar mı?
6: Bilemem.
3: Yaşlı nüfus arttı, huzur evleri doldu taştı. Sırada bekleyenlerin sayısı 20 bini geçti.
7: Çekirdek aile modelinin yaygınlaşmasıyla birlikte 3 kuşağın aynı çatı altında yaşadığı geleneksel aile modeli de geride kalıyor. Yaşlıların sosyal hayattaki konumu, aile içindeki rolü de değişiyor. Bu değişimin en büyük örneklerinden biri huzur evlerine artan talepte görünüyor.
3: Türkiye'de 65 yaş ve üzeri olarak kabul edilen yaşlı nüfus oranı %11,1'e yükselerek tarihi bir zirveye ulaştı. Nüfustaki bu artış yaşlıların bakım, barınma ve sosyal destek ihtiyacını da artırıyor.
8: Arkadaşım bile sıraya girdi. Dedi ki birkaç sene sonra bana sıra gelecek.
5: Şimdiden yerini ayarlıyor.
8: Şimdiden yerini ayarladı ve bunu yapan da çok kişi varmış.
9: Bizim yaşlardaki insanlar çoluğuna çocuğuna istemiyor yani bunu çektirmeyi.
10: Türkiye'de aile yapısının değişmesi, çekirdek ailenin yaygınlaşması nedeniyle huzur evine yerleşmek için bekleyenlerin sayısı 20 bine ulaşırken sadece İzmir'de bir huzur evine 14 bin başvuru oldu.
3: Bu rakamlar yaşlı bakımındaki ihtiyacın boyutunu ortaya koyarken, yaşlıların bir bölümü ise mümkün olduğunca kendi evlerinde yaşamak istiyor.
9: Herkes evinde rahat hisseder ya belli bir yaştan sonra. Ne yapıyor? Varsa yoksa evini satıyor, huzur evine veriyor maaşını. Onlar da bakıyorlar işte.
3: Uzmanlar değişen aile yapısının yalnızca yaşlıları değil, aile içindeki kuşaklar arası ilişkileri de dönüştürdüğüne dikkat çekiyor.
11: Gelin kayın.

0: aile anlaşmazlığı, biz işte büyüklerin şeyi baskısı altında mı yaşayacağız gibi, ya da en önemlisi de bu aile üyelerinin her birinin birey olarak kendi refahını düşünüyor olması. Bizim ülkemizde biraz yani sosyolojik olarak baktığımızda insanlar bireyselleşirken farkında olmadan bencilleştiler. Herkes kendi hayatını kurma çabasına dönüştü.
1: Ben 70 yaşına geldim. Anneler babalar baş tacıydı, beyaz köşedeydi.
2: İnanç azaldığı için ahlak da azaldı. İnsanlar ebeveynlerine hürmet etmiyorlar. Onu götürüp bir işte huzur evine koymak evlatlık vazifesini yapmış gibi oluyor. Yaptıklarını zannediyorlar. Öyle bir durumdayız.
3: Efendim, Manisa'nın bağlarında yılın en yoğun günleri yaşanıyor. Coğrafi işaretli sultani çekirdeksiz üzümü daldan tek tek toplanıyor, ardından kurutulmaya bırakılıyor. Rekolte ise geçen yılın aksine yüz güldürüyor.
4: Üzümler daldan indi, bir yıllık emek karşılığını buldu. Manisa'nın meşhur sultani çekirdeksiz üzümünde hasat telaşı başladı.
5: Bunun üstünü böyle kökünden kesiyoruz. Aha. Sepette böyle aktarıyoruz.
4: Bereketin ardında üreticinin alın teri var.
6: 12 ay boyunca gözünün içine bakıyoruz, emek veriyoruz. Gördüğünüz gibi bu 40 derece sıcakta burada üzüm yetiştirmeye, üzüm sermeye çalışıyoruz.
4: Türkiye'nin kuru üzüm ihracatının yaklaşık %90'ını karşılayan coğrafi işaretli sultani üzümü toplanmasından kurutulmasına kadar birçok aşamadan geçiyor.
7: Manisa'nın en önemli sultani üzüm merkezlerinden bir tanesi olan Saruhanlı'da mesaj sabah erken saatlerde başlanıyor. Bağda üzümler kesildikten sonra işte bu sepetlere konuluyor. Ardından da kurutma alanına götürülüyor.
4: Bu üzüm ince kabuklu yapısı ve yüksek şeker oranıyla öne çıkıyor. Hem taze hem de kurutulmuş olarak tüketilebiliyor.
8: Sergi makinalarıyla sepetçiler atıyorlar orayı. Kendi kendine zaten seriyor, gidiyor.
4: Serilen salkımlar potasyum karbonat ve zeytinyağı ile hazırlanan karışıma batırılıyor.
6: Üzümün daha çabuk kurumasını, üzümün üzerindeki o kirli maddelerin suyun içine dökülmesini sağlıyoruz.
4: Kol gücü yerine makineler devreye giriyor.
6: 10 ton üzümü 2 kişi sayesinde 3 saatte 4 saatte kaldırıp götürebiliyoruz. Yani makineleşme bu kadar değerli.
4: Hal böyle olunca kalite de korunuyor.
9: Üzüm en iyi, en kaliteli nasıl kurur? Tane salkıma bitişikken kurur. Yani 5 defa ellemekle 1 defa ellemek arasında tane salkımıyla birlikte kuruduğu için kaliteli üzümlerin yetiştirilmesinde bu teknolojinin geliştirdiği makinalara çok ihtiyacımız var.
4: Bölgede bu yıl 300 bin rekolte bekleniyor. Bağlardan toplanan bereketin sofralara uzanan yolculuğu devam ediyor.
6: Biz üretmek zorundayız, üreteceğiz.
3: Milli Havacılık'ta tarihi bir adım daha atıldı. 5 saatten fazla havada kalabilen 948 kilometre menzile sahip olan Gökbey için ilk uçuş ekibi eğitimlerini başarıyla tamamladı. Gökbey Ekim 2026'da Hava Kuvvetleri envanterine girecek.
10: Toplamda 83 helikopteri kurumlarımızın hizmetine sunacağız.
11: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girecek Gökbey için uçuş ekibi eğitimlerini tamamladı. Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerlileşme atağının en büyük gurur kaynaklarından biri olan yerli ve milli genel maksat helikopteri T-625 Gökbey için tarihi bir eşik daha aşıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılmaya hazırlanan Gökbey için ilk uçuş ekibi eğitimlerini başarıyla tamamladı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
12: 2026 Ekim ayında Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılmaya hazırlanan yerli ve milli genel maksat helikopterimiz T-625 Gökbey için TUSAŞ tesislerindeki ilk uçuş ekibi eğitimlerini başarıyla tamamladı. Türk mühendisliğinin eseri bu üstün platformu en etkin şekilde göklerle buluşturacak olan personelimiz zorlu intibak sürecini gururla geride bıraktı. Gücümüz göklerden, imkanlarımız milletten.
11: hali hazırda Jandarma Genel Komutanlığı'nda aktif olarak kullanılan Gökbey, Kara Kuvvetleri'ne

0: ve 30 Nisan 2026'da teslim edilmişti.
1: Gökyüzündeki yerli ve milli imzamız Gökbey aslında sadece yerli olduğu için değil, teknik özellikleriyle de muadillerine kafa tutuyor. Gökbey 2 kişilik mürettebatın yanı sıra 10 kişi de yolcu taşıma kapasitesine sahip.
0: Yaklaşık 16 metre uzunluğa sahip olan Gökbey özellikle Türkiye'nin zorlu dağlık arazileri ve iklim şartları düşünülerek tasarlandı. 5 saatten fazla havada kalabilen Gökbey, 948 kilometre menzille hareket edebiliyor. Türkiye'nin çelik kanatları yüksek irtifa ve sıcaklık testlerinden de başarıyla geçmişti. Olaylara hızlı müdahale imkanı sağlayan Gökbey, doğal afet, arama kurtarma, kargo ve ambulans helikopter olarak da farklı görevlerde kullanılabiliyor. Gökbey'de hedefse yerli motorla sertifika almak.
2: Yerli ve milli çok katmanlı hava savunma sistemimiz Çelik Kubbe bugün dünyada pek çok farklı ülkeden talep görüyor. Çelik Kubbe'de kritik eşik ise 27 Ağustos 2025'te aşılmıştı. Tam 47 araçtan oluşan hava savunma radar ve elektronik harp sistemleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmişti. O günden sonra Çelik Kubbe devreye girerken teslimatlar da hız kazanarak devam etti. Haberimizi ekranlarınıza taşıyalım ve biz de böylelikle veda edelim efendim. Hoşça kalın.
3: Halkbank'ın katkılarıyla resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle basit konaklama tesisleri ve plaj işletmelerine yeni kurallar getirildi. Resepsiyon, ilk yardım, temizlik, havuz, oda ve banyo standartlarında değişikliğe gidilirken ilgili hükümler 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
5: Daha dün annemizin kollarında yaşarken
6: şimdi okullu olduk diyordu hani.
7: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
8: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
11: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
12: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
13: Büyük rahatlık Paytr.
14: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
15: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
16: Sevgili dostlar, ben Altan Ercekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
15: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
14: Reklam.
17: Anahtar teslim mutluluk.
14: kredisiz, faizsiz ev ve

0: Araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
7: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: Canlı yayın.
9: Başlayacağız. Daha doğrusu dün akşam yaşananlara şöyle bir bakacağız. Dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında Fenerbahçe deplasmanda Lyon'u 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu sonuçla birlikte 18 senenin ardından adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında Fransa Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya geldi. Kadıköy'de 1-1 bitmişti Lyon-Fenerbahçe maçı. Ardından dün Groupama Stadı'nda oynanan rövanşta sarı lacivertliler sahadan 2-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Vedat Muriç ve 28. dakikada Arşiv Rovn attı. Lyon'un tek gollü 61. dakikada Malik Fofana'dan geldi. Bu sonucun ardından sarı lacivertliler rakibini eledi ve 18 senenin ardından Avrupa'nın en prestijli kupasının da lig aşamasına katılma hakkını kazandı. Ve dün akşam yaşanan olaylar Lyon'u devirerek Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandığı maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha tamamen karıştı. Bazı Lyon taraftarları Fenerbahçe'nin yıldızı Genduzi'ye saldırdı. Diğer futbolcular da olaya dahil oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında Lyon'u 2-1 yendi ve 18 sene sonra Devler Ligi'ne katıldı. Mücadelenin bitiş düdüğünden sonra Fenerbahçeli futbolcular büyük sevinç gösterisi yaşarken ortam bir anda gerildi. Maç sonunda Lyon tribünleri önünde sevinen Genduzi'nin üzerine Lyon futbolcuları ve taraftarlar saldırdılar. Genduzi'nin Fransa'nın Genduzi'ye karşı maalesef hiç hoş olmayan görüntüleri.
10: Belki eski takımıyla ilgili bir şey mi var bilmiyorum. O da Fransız biliyorsun.
9: Fransızlar direkt tepki gösterdiler. Evet.
10: Hayır, tepkiden ziyade fiziki bir müdahale de olmuş.
9: Evet, tabii orada
10: yayına yansımadı gerçi ama şimdi biz bu görüntüleri veriyoruz.
9: Şimdi bu görüntüde daha net
10: bunlar
9: görülüyor.
10: Yayında
9: mesela
10: yoktu.
9: Evet evet. Bu görüntüde daha yayında net görünüyor. Evet. Orada bayağı sıkıştırıp zaten önce şöyle oldu. Siz görmüşsünüzdür maçın hemen sonrasında Genduzi tribünlere gidiyor. Orada bir saldırıyorlar. Orada bir saldırı var. Sonrasında tekrar içeri girerken Genduzi kulübeye doğru girerken orada tekrar saldırıyorlar. Sonrasında
10: biraz Lyon'un yedek kulübesinden de saldırı olmuş Genduzi'ye. Allah'tan hani çok büyük bir şey olmadan kurtarmış kendini. Çünkü sonraki görüntülerini gördüm, sağlığı iyiydi.
9: Evet.
10: Evet, yani bunlar hazmedemeyince tabii bunlar oluyor. Ama bu tabii Fenerbahçe'nin başarısına gölge düşürmesin. Fenerbahçe gerçekten 18 yıl sonra bu lige kaldı. Sadece bir futbol olarak düşünme çok önemli bir gelir. 30-35 milyon euronun üzerinde bir gelir elde edecek. Bir prestij elde edecek. Ülkenin tanıtımı önemli. 7-8 tane maç yapacak. Tabii Galatasaray da orada uzun bir süre sonra ilk kez iki takımla Şampiyonlar Ligi.
9: 2007-2008'de en son Beşiktaş-Fenerbahçe beraber gitmiş. Ondan beri ilk defa iki takımımız mücadele edecek.
10: Yani futbola bu kadar yatırım yapan bir ülkenin zaten hep oralarda olması lazım. Yani seviyemizin bu olması lazım. Biz hani

0: Küçük böyle detaylarda boğulup kaybediyorduk oraları. Şimdi hem Galatasaray'ımız hem Fenerbahçe'miz orada. Bugün tabii Beşiktaş ve Trabzonspor da önemli iki maça çıkacak ve onlar da Avrupa Ligi'ne Beşiktaş hemen hemen kapıyı araladı 3-0'lık bir galibiyette ama Trabzonspor'da işte Salah var yani. Salah'a güveniyoruz. Macaristan'da ATV verecek maçı da.
1: Bu akşam değil mi? Bu akşam Budapest'teydi maç, doğru.
0: O maçta da Trabzonspor'un da ben galip gelip Avrupa Ligi'ne kalacağını düşünüyorum. Orada da iki takımımız olacak. Böylece dört büyüklerimiz Avrupa arenasında devam edecek. Önemli bir hem gelir olarak önemli ekonomi açısından hem ülkenin tanıtımı açısından hem de futbola bu kadar yatırım yapmanın karşılığını almamız açısından önemli.
1: Paralar harcandıktan sonra evet, yani biraz daha devler
0: şu anda
1: daha
0: yani Fenerbahçe'ye baktığın zaman yıldızlar topluluğu, Beşiktaş öyle, Galatasaray öyle, Trabzonspor öyle, dünya yıldızı Trabzonspor'da. Dolayısıyla bizim artık bu seviyelerde futbol oynamamız lazım.
1: Hayırlı uğurlu olsun
0: tebrik
1: diyelim
0: ediyorum.
1: Bir kez daha Fenerbahçelilere, Fenerbahçe camiasına ve tabii ki iki takımımıza da hem Galatasaray'a hem Fenerbahçe'ye de Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyoruz. Yine bugün Beşiktaş ve Trabzon'a da Avrupa mücadelelerinde başarılar diliyoruz. ATV'de yayınlanacak akşam
0: Trabzon maç. Trabzon maçı, Ferencvaros maçı. Evet. İlk maçta 1-0'lık bir şanssız mağlubiyet almış Trabzonspor ama çok da güzel bir futbol oynamıştı. Şanssızlıkla gol atamadı ama bugün ben çok rahat bir şekilde Salah'la, diğer yıldızlarıyla maçı alıp bizi sevinci boğacağını düşünüyorum Trabzonspor'un. ATV'nin başında olacağız bu akşam.
1: Evet, bu akşam ATV izleyeceğiz. Şimdi devam edelim. Tekrar Fenerbahçelilere, Fenerbahçe camiasına ve ülkemize hayırlı olsun diyelim. Şampiyonlar Ligi playoff turunda son görüntüleri verdikten sonra Fenerbahçe maçının. Geçelim gündemdeki gelişmelere. Önce Kocaeli'ye gideceğiz. Kocaeli'de kolon ve kilişler ses geldiği söylenen 4 katlı bir bina tedbiren boşaltıldı. Görüntüleri getirelim hemen ekrana. İzmit'te 4 katlı bir binada oturan bazı kişiler kolon ve kilişlerden ses geldiği gerekçesiyle hemen 112'yi aradılar. İhbar üzerine olay yerine ekipler geldi ve tedbiren boşaltılan binada ekiplerin yaptığı ilk incelemede AFAD'a sevk edildi durum. Ekiplerin yine AFAD ekiplerinin hemen binada ve bitişinde temeli açılan inşaat alanında inceleme yaptığı söylendi. Bölgede inceleme çalışmaları devam ediyor. Yine bir kadın cinayeti maalesef, bu kez adres Diyarbakır. 32 yaşındaki Sultan Akdemir kucağında çocuğu varken tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü. Çocuğuyla birlikte kaçan katil zanlısı kısa sürede yakalandı.
2: Kucağında çocuğu varken sokak ortasında katledildi. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Sultan Akdemir şiddet gördüğü gerekçesiyle eşinden boşanma kararı aldı. Genç kadın akşam saatlerinde eşinin çocuğunu görmek istemesi üzerine parka gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Gözü dönmüş adam belindeki silahı çıkarıp kucağında çocuğu olan eşine ateş etti. Dehşet anları parkın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kurşunların hedefi olan talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken katil zanlısı ağlayan çocuğu da yanına alarak hızla olay yerinden kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Sultan Akdemir tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis katil zanlısını kısa sürede yakaladı. Annesinin ölümüne tanık olan küçük çocuksa polis korumasında.
1: Adana'da ayakkabı tabanı imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı. Yangın sonrası patlamalar yaşandı. Seyhan ilçesindeki orta ölçekli sanayi sitesinde ayakkabı tabanı imalatı yapan bir fabrikada gece yarısında yangın çıktı. Kimyasal maddeler tutuştu ve ardından peş peşe patlamalar yaşandı. Bir anda fabrika alev topuna döndü. Yangına müdahale için hemen ekipler olay yerine sevk edildiler. Alevlerin bitişikteki iş yerlerine sıçramaması için çok yoğun bir çaba sarf edildi. Yangın ancak 2 saatlik bir çalışma sonrası kontrol altına alınabildi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada tutuklu sayısı her geçen gün artıyor. Kuriş soruşturmasında milyarlarca liralık kaynağı belirsiz bir servet ortaya.

0: çıktı. Peki bağış adı altında toplanan bu paralar örgüt faaliyetlerinde nasıl kullanıldı? Daha fazla bilgi için sözü Damla Kuşkapan'a bırakalım. Damla.
1: Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik çalışmalar çok yönlü olarak devam ediyor. Biliyorsunuz pek çok farklı adrese aynı anda operasyon düzenlenmişti. Son olarak bir ihbar üzerine Antalya'nın Kepez ilçesinde gerçekleştirilen aramada 37 klasör ele geçirilmişti. Bu klasörler içinde de hesap dekontları, bağış adı altında listeler, banka cüzdanları ve toplantı tutanakları saklandığı ortaya çıkmıştı. İşte bu belgeleri saklama sürecinde rol aldığı tespit edilen Mehmet Akay'ı yakalama çalışması başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında bir İlim ve Kültür Hizmet Derneği'nde çalışan Mehmet Akay'ın örgüte ait söz konusu evrakların saklanacağı yere götürülmesi konusunda talimat verdiği, belgelerin saklanma sürecinde de aktif rol aldığı tespit edildi. Firari olarak aranan Akay, ekiplerin koordineli çalışmaları sonucunda Korkuteli ilçesinde bir yakınına ait evde de yakalandı. Şüphelinin cep telefonuna da el konuldu. İşte hem bu cep telefonu hem de bu 37 klasör incelenmek üzere çalışmalar devam ediyor. Belgelerin hangi amaçlarla saklandığının, bu süreçte talimat veren ve hareket eden diğer kişilerin örgütün mali yapılanmasının bütün yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik incelemelerde soruşturma kapsamında devam ediyor. Peki neler olmuştu? Dilerseniz hatırlayalım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 13 Ağustos'ta suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından soruşturma başlatmıştı. Ankara merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyonlar yapılmıştı. Alihan Kuruş'un da aralarında bulunduğu 38 şüpheli de gözaltına alınmıştı bu süreçte. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 38 şüpheliden Alihan Kuruş'un da aralarında bulunduğu 32'si 16 Ağustos'ta tutuklanmıştı. 6 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verilmişti. Alihan Kuruş bu süreçte evinde gizli bir bölmenin içinde bulunmuştu ve operasyonlarda kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın bulunmuştu. Örgüte daha sonra 2. ve 3. dalga operasyonlar yapıldı. 21 ve 22 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonlarda ise aralarında firari olarak aranan Alihan Kuruş'un kardeşi Hilmi Tino Kuruş'un da bulunduğu 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ve ardından bu 10 şüpheli tutuklanmıştı. Tabii soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Yeni detaylar geldikçe bizler de aktarmaya devam edeceğiz.
0: Şimdi SDG'nin kendine fesih sürecinden sonra Suriye'de nasıl bir kalkınma süreci işleyecek buna bakalım. 14 sene süren iç savaşın ardından ülkenin yeniden ayağa kalkması için uzunca bir süre devam edecek. Yeni inşa süreci başladı. Türkiye'nin desteği ve Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarının kaldırılmasıyla birlikte savaşın yıkıntılarından kalkınma ve yeniden inşa dönemine geçiyor Suriye. Şam yönetimi tek ordu ve toprak bütünlüğü ilkesi doğrultusunda adımlar atarken bundan sonrası için İsrail saldırılarına rağmen Türkiye Suriye'nin bütünlüğü ve yeniden inşası için de desteğine devam edecek.
2: Bize güvenen hiçbir dostumuzu, kardeşimizi yarı yolda bırakmayız. Birileri istemiyor, birileri endişe duyuyor, birilerinin planları bozuluyor diye bölgemizde barışın tesisi için mücadele etmekten geri duracak değiliz.
3: Suriye'de 14 yıl süren savaşın ardından yeni bir dönem başlıyor. Esad rejiminin devrilmesiyle değişen dengeler, Şam yönetiminin ülkenin bütünlüğünü sağlama çabası ve Türkiye'nin desteğiyle Suriye'de yeni bir süreç işliyor. Yıllarca süren iç savaşta ABD, Rusya, İran ve İsrail gibi aktörlerin müdahaleleriyle parçalanma riskiyle karşı karşıya kalan ülkede şimdi hedef net, tek devlet, tek ordu. Bu hedef doğrultusunda terör örgütü SDG, Şam yönetimiyle varılan anlaşma çerçevesinde kendisini feshetme ve Suriye ordusuna entegrasyon sürecine girdi. Böylece Suriye'nin doğusunda ayrı bir silahlı yapıyla varlığını sürdürme ihtimali önemli ölçüde ortadan kalktı. Washington'dan gelen karar da yeni dönemin ekonomik olarak önünü açtı. ABD Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Terör listesi

0: bölgesindeki statüsü de kaldırıldı. Yıllarca uygulanan yaptırımların ardından Suriye'nin yeniden yapılanması, ekonomisinin ayağa kalkması ve devlet kurumlarının yeniden inşası için önemli bir kapı aralandı.
1: Bugün Suriye karanlık bir yükten kurtuluyor ve geçmişinin acı dolu bir bölümünü silerek kalkınma, yeniden yapılanma ve yeniden inşa yoluna giriyor.
0: Şam'ın mesajı net. Savaşın yıkıntıları geride bırakılacak, Suriye yeniden inşa edilecek. Ancak tablo hala kırılgan. İşgalci İsrail'in Suriye'ye yönelik askeri müdahalelerine rağmen Şam yönetimi ülkenin bütünlüğünden vazgeçmiyor. Türkiye ise Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını, terörden arındırılmasını ve yeniden ayağa kalkmasını destekliyor.
2: İşte şu anda terör koridoru oluşturmak isteyenler var ya Kuzey Suriye'de. İşte oralar hep Misak-ı Milli'nin içinde olan yerlerdi. Bu hassasiyetlerimizi unutmayın. Onun için oralarda öyle devlet kurma vesaire bu yola tevessül edenler avucunu yalar, avucunu, gereği neyse bunu görecekler.
0: İsrail'in saldırılarına ve bölgedeki tüm gerilim dinamiklerine rağmen Suriye için hedef değişmiyor. Bütünlüğünü koruyan, terörden arındırılmış, güçlü ve istikrarlı bir devlet. Türkiye'nin desteğiyle Suriye iç savaşın küllerinden çıkıyor. Şimdi sıra silahların yerini kalkınmanın, yıkımın yerini yeniden inşanın almasında.
3: DEM Parti İmralı'nın terör örgütü yöneticileriyle yüz yüze görüştüğü iddiasını yalanladı. Ankara'da buluşan, Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen DEM Parti heyeti gerçek anlamda tarihsel bir dönüşüm noktasındayız açıklamasını yaptı. O buluşmanın ayrıntılarına bir bakalım.
4: İmralı'nın yüz yüze örgüt yöneticileriyle görüştüğü iddiası net bir şekilde yalanlandı. Böyle bir görüşme yok denildi. İmralı heyetinden Mithat Sancar, DEM Partili Gülten Kışanak ve Çetin Arkaş Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Gündemde tartışmalara sebep olan konulara ilişkin soruları yanıtladılar. Heyet gerçek anlamda tarihsel bir dönüşüm noktasındayız ifadelerini kullandı. İmralı ile örgüt yöneticilerinin görüştüğü iddia edildi. Aslı olmayan tutanaklar kamuoyuna yansıtıldı. Mithat Sancar kesin bir dille bunu yalanladı. Böyle bir görüşme olmadı dedi. Kendilerinin yaptığı görüşmelerin tam tutanaklarının açıklanmamasına ilişkin konuştu. Bizim görüşmelerimiz bazen 3-5 saat sürüyor. Mutlak şeffaflık dünyadaki benzer örneklerinde de yok. Saklamak değil ama sürecin sağlıklı yürümesi için bu gerekiyor dedi. Sürecin takvimi konusunda net ifadeler kullanmadı heyet. Ancak Kışanak 2 ay içinde yasanın uygulanabilir hale gelmesi gerektiğini ifade etti. Kasım ayını işaret etti. Yeni anayasa konusu da gündemdeydi. Anayasa ihtiyacına dikkat çekildi. Ancak bunun Cumhurbaşkanı seçimine endekslenmesinin yanlış olduğu vurgulandı. Erken seçim kararı alınabileceği imasında bulunuldu.
3: Ve İmamoğlu davası tutuksuz olarak yargılanan eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Turan Aydoğan hakim karşısına çıktı. Rüşvetin belgesi mi olur sözlerinin sorulması üzerine o an baskı altında espri yaptım dedi. Aydoğan 200 bin dolarlık anlaşmayı doğruladı ama parayı bizzat almadığını ileri sürüyor. Duruşmalar bugün devam ediyor. Kimler ifade verecek hemen son bilgileri alalım. Mustafa Kadir Mercan takip ediyor. Kadir.
5: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının ikinci celsesi ikinci haftası yedinci günün biraz sonra başlaması bekleniyor. Dün itibariyle Mesut Taşkın, eski CHP milletvekili Turan Aydoğan, Şaban Seviç ve Tuğba Koçak gibi isimler savunma yaptılar. Şunu hatırlatalım, bugün savunmaların son günü, önümüzdeki hafta tutukluluk incelemeleri yapılacak. Bu kapsamda da tutukluların yine savunma yapmaları bekleniyor. Onun altını çizelim, yani önümüzdeki hafta tutuksuz yargılanan kişilerin savunmaları alınmayacak. 4 gün boyunca tutuksuz, daha doğrusu tutukluluk incelemeleri yapılacak. Öte yandan yayının başında siz de belirttiniz. Turan Aydoğdu'nun vermiş olduğu ifadeler önemliydi. Özellikle savcı ve mahkeme başkanının sormuş olduğu sorulara tek tek cevap verdi. Bazı hususları kabul etti, bazı hususlarda hatırlamadığını belirtti. Hemen şununla başlayalım. 200 bin dolarlık ödeme, paranın iadesi, senet, muhataplık ve rüşvet ifadelerinin geçtiği konuşmalar tek tek soruldu kendisine. Kendisi ise emin olmadığını söylerken birçok görüşmenin de gerçekleştiğini kabul etti. Özellikle

0: Senin muhatabım benim sözümü de kabul ettiğinin bir kez daha altını çizelim. Savcılık ses kaydındaki şu sözleri kendisine hatırlattı. Sen bana güvenmişsin, kardeşim getirip teslim etmişsin. Senin tek muhatabın benim. Aydoğan bu konuşmanın geçtiğini kabul ederek burada kardeşim dediği kişinin biyolojik kardeşi değil, okul arkadaşı Rahman Özdemir olduğunu anlattı. 200 bin doların geri ödenmesine ilişkin ses kaydı da yine kendisine soruldu. Savcılık Aydoğan'ın kayıtlarda ben perşembe günü kendimi o parayı getireceğim kardeşim dediğini tekrar hatırlattı. Aydoğan ise bu sözü reddetmedi. Ancak Rahman Bey ödemezse getireceğim anlamında söylediğini savundu. Bir arkadaş arkadaşa 200 bin dolarlık senet vermez diyorsunuz da konuşmada siz niye 200 bin doları perşembe ben getireceğim diye kastediyorsunuz diye soruldu kendisine. Aydoğan ise Rahman Özdemir'in bu parayı ödeyeceğine inandığı için böyle bir konuşma gerçekleştirdiğini ifade etti. Bugün yine savunmalar, tutuksuz şekilde yargılanan kişilerin savunmaları devam edecek. Bizler de o savunmalardan yine bizlere yansıyanlar oldukça ekranlara getirmeye devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Kadir Mercan anlattı İmamoğlu davasına ilişkin son bilgileri. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlara bakalım. Disiplin ve ihraç süreci devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu yeni partiyle hareket ettikleri iddiasıyla 49 kişiyi daha kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. O isimlerin arasında eski Genel Sekreter Selin Sayekböke ve eski Genel Başkan Yardımcıları da var.
2: Burada parti içi disiplinden taviz verilmeyeceği yine bu toplantının önemli konularından biri oldu.
3: CHP'de disiplin çemberi genişliyor. Parti içinde başlatılan arınma sürecinde bu kez 49 isim için düğmeye basıldı. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri parti içi disiplin oldu. Toplantıdan 49 partiliyi ilgilendiren kritik bir karar çıktı. Kararı kamuoyuna parti sözcüsü Müslüm Sarı açıkladı. Parti üyelikleri sürmesine rağmen başka bir siyasi partiyle hareket ettikleri gerekçesiyle 49 isim hakkında kesin ihraç süreci başlatıldı. Tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilenlerin arasında eski CHP Genel Sekreteri Selin Sayekböke, İlhan Cihaner, Gül Çiftçi ve Aylin Nazlıaka da bulunuyor.
2: Hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulundukları halde başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz.
3: Ancak toplantıda sadece ihraç dosyaları açılmadı. Daha önce partiden ihraç edilen bazı isimlerin af talepleri de masaya yatırıldı. Dosyalar tek tek incelendi. Parti meclisi bazı isimlerin af talebine yeşil ışık yaktı.
2: Bu af talepleri kapsamında da dosya bazlı incelemeler yapıldı. Ve yine bir grup arkadaşlarımız yine parti meclisimizin ve itüzüğümüzün ilgili maddeleri hükümleri çerçevesinde parti meclisimizin değerlendirmesiyle affetmiş bulunuyoruz.
4: Arkadaşlar onlara çok teşekkür ediyoruz.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan ayrılıklar sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki sandalye dağılımı da tamamen değişti. 31 Mart seçimlerinin ardından 90 üyeyle meclis çoğunluğunu elinde bulunduran CHP'nin üye sayısı 46'ya geriledi. AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nden oluşan Cumhur İttifakı'nın toplam sandalye sayısı ise şu an 64. Yeni parti ise 29 üyeyle temsil edilmeye başlandı. Bu tablo Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yeni partiye geçiş sürecini de geciktiriyor iddialarını beraberinde getirdi.
5: Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
6: Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde partilerin sandalye dağılımı, CHP'den yeni partiye yaşanan geçişlerin ardından yeniden şekillendi. Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nin meclisteki sandalye sayısı 64 oldu. 31 Mart 2024 seçimlerinin ardından 90 üyeyle çoğunluğu elinde bulunduran CHP'nin sandalye sayısı ise 46'ya düştü. Ancak CHP'li 4 isim cezaevinde olduğundan sadece 42 kişi oy kullanabilecek durumda. Yeni parti 29 üyeyle temsil edilirken CHP ile yeni partinin toplamı 75'te kaldı. Süreçte en büyük değişim ise CHP'de yaşandı. 31 Mart sonrasında ABB meclisinde CHP'nin oluşturduğu 90 kişilik siyasi ağırlık, yeni parti ayrışmasından sonra varlığını koruyamadı. ABB meclisinde CHP 46, yeni parti 29 üyeye sahip. İki partinin toplamı 75'te kalıyor. Mecliste ayrıca CHP'den istifa etti.

0: Gerek bağımsız üyeliği seçen 7 isim de var. Siyasi dengelerdeki değişimin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den yeni partiye geçişini de engellediği kulislerde konuşuluyor.
1: Ve Amerika-İran gerilimi, Hürmüz'e dair son gelişmelere bakalım. Trump'ın Tahran'la görüşmeler için herhangi bir takvim belirlememesi ve Boğaz'a ilişkin sözleri gerilimin seyrini yeni bir boyuta taşımış durumda. Tahran'dan Washington'a sert tepkiler geldi. İran'ın Çin ve Umman'la yürüttüğü temaslar da krizin bölgesel boyutunu ortaya çıkardı.
2: ABD ile İran arasında savaşın gölgesinde diplomasi trafiği sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yeniden müzakere masasına oturulması için herhangi bir süre sınırı koymadı. Tahran'ın görüşmeleri ne zaman döneceği konusunda acelem yok mesajı veren Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkinde dikkat çeken bir çıkış yaptı.
3: İran'ın nükleer silah sahibi olmasına asla izin vermeyeceğiz. Hürmüz Boğazı'nı şu anda Amerikan toprağı olarak görüyorum.
2: Trump'ın bu sözlerine Tahran'dan tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Washington'ı çok taraflılığı küçümsemekle suçladı. Araghchi, ABD'nin zorbalık ve yıldırma politikası izlediğini savundu. Birleşmiş Milletler'e bu tutum karşısında sessiz kalmama çağrısı yaptı. Tahran'ın bir diğer mesajı Pekin'e yönelikti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Çin'in İran'a yönelik yaptırımlara karşı tutumunu memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Kalibaf, İran-Çin stratejik ortaklığının sürdürüleceğini vurguladı, kimsenin iznine ihtiyacımız yok mesajı verdi. Gerilimin merkezindeki Hürmüz Boğazı'nda ise İran ve Umman, tanker geçişleri için geçici bir koridorda anlaştı. Yaklaşık 7 deniz mili genişliğindeki güzergahın kullanılması, Güney Koridorunun ise kapatılması planlanıyor. Ancak bu düzenleme Boğaz'ın tamamen açıldığı anlamına gelmiyor. Böylece Washington'ın takvimsiz müzakere mesajına karşılık Tahran'da kendi şartlarını masada tutmaya devam ediyor. ABD-İran hattında diplomasi kapısı açık kalsa da Hürmüz'deki gelişmeler gerilimin henüz sona ermediğini gösteriyor.
1: Ve İran savaşı, Hürmüz Boğazı krizi gelirlerinin büyük kısmı petrol ve doğalgaz ihracatına dayanan körfez ülkelerinin ekonomilerini tamamen tehdit ediyor. Katar ve Kuveyt milyarlarca dolarlık gelir kaybına uğruyor. Sadece Katar ve Kuveyt de değil, Suudi Arabistan'da da çok ciddi gelir kayıpları var. Ayrıntılara bakalım.
0: Hürmüz aylardır kapalı. Gemi geçişi neredeyse tamamen durdu. En büyük gelir kaynağı petrol ve doğalgaz ihracatı üzerine kurulu olan körfez ülkelerinin gelir kaybı her geçen gün yükseliyor. En büyük kayıpsa Katar'da. Katar'ın LNG ihracatı %96 oranında düştü. Financial Times'ın haberine göre geçtiğimiz yıl 509 gemiyle Katar gazı ihraç edilirken bu yıl şu ana kadar sadece 18 gemi geçiş yapabildi. Katar şu ana kadar 24 milyar dolarlık bir gelir kaybı da yaşadı. İran'ın saldırılarıyla ağır hasar gören Rastaffan saldırıları sonrası tesisin eski haline dönmesi için 3-5 yıla ihtiyaç var. Sadece Katar değil, Kuveyt'te benzer bir tabloyla karşı karşıya. Her iki ülke haftada en az 2 milyar dolar gelir kaybı yaşıyor. Katar yönetimi, Hürmüz'ün açılması durumunda LNG ihracatının kısa sürede toparlanacağı görüşünde.
4: Hürmüz'ün açılmasıyla Katar gibi ülkeler dünyaya doğalgaz ihraç etmeye başlayacak. Hürmüz'ün kapalı olması nedeniyle ekonomi üzerinde oluşan yükü azaltacaktır.
0: Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de alternatif güzergahlar sayesinde ihracattaki güçlerini koruyor. Ancak Kızıldeniz'deki Husi saldırıları ihracat üzerinde baskı oluşturuyor. Savaşın ABD ordusu üzerindeki maliyeti de giderek ağırlaşıyor. İran'ın savaş boyunca Körfez'deki Amerikan üslerine yaptığı saldırılar sonucunda milyarlarca dolarlık hasar olduğu tahmin ediliyor. Amerikan medyasına değerlendirmelerde bulunan analistler ise zarar için eşi benzeri görülmemiş yorumunu yapıyor.
1: Evet. Şimdi genel durumu konuştuk. Biraz böyle özelinde de rakamlar vereyim. Bize de yansıma

0: Yorumlarına bakalım çünkü sadece Körfez ülkelerini değil elbette Orta Doğu'yu etkilemesi bizi de etkiledi. Benzin fiyatlarını, enflasyonu direkt olarak etkiledi. Şimdi günlük üretimlerde çok önemli düşüşler var doğalgaza, petrole baktığınızda. Ama bu günlük harcamalara, kayıplara dair birkaç rakam vereyim. Mesela günlük 2 milyar dolarlık bir kayıp olduğu söyleniyor ortalama. Suudi Arabistan çok fazla yok. Hani haberde daha çok Katar, LNG, Kuveyt, Körfez konuşulmuş ama Suudi Arabistan'ın çok ciddi bir kaybı var. Neredeyse biz savaşın en çatışmalı olduğu dönemde ben hatırlıyorum 10 milyon ve üzeri bir günlük üretim düşüşünü konuşmuştuk evet. Petrolde. Şu anda da durum çok farklı değil. 8-8,5 milyon varillik bir düşüş var.
1: Doğru, günlük
0: baktığımızda.
1: Bu da tabii fiyatlara yansıyor zaten. Tabii. Biliyorsun 90 dolarlarda devam eden bir petrol fiyatı var. Tabii savaşla birlikte Körfez ülkeleri hem üretimi düşürdükleri gibi satış da yapamadılar. Netice itibariyle depolama kapasiteleri de belli bir seviyede. O yüzden de üretimi durdurmak zorunda kaldılar. Bazı bölgelerde de bazı ülkelerde de İran'ın füzeleri sebebiyle o üretim tesisleri çalışamaz hale geldi. Dolayısıyla hatırla o günleri Körfez ülkeleri büyük bir para sıkıntısı, nakit sıkıntısı, likidite sıkıntısı yaşadığı için altınlarını satmak
0: sattılar.
1: Ve altın fiyatları o zaman çok daha hızlı bir şekilde geri çekilmişti. İşte o zaman şu konuşuluyordu yani savaş var altın artması gerekmiyor mu diye. Ama altınlarını satmak zorunda kaldılar. Dolayısıyla o bölgeyi etkilediği gibi biz de o bölgenin dibindeyiz yani netice itibariyle. Bütün dünyada olduğu gibi bize de hem enerji maliyetlerinin artması noktasında işte vatandaş olarak baktığın zaman benzin fiyatlarında bir artış görüyorsun. Benzinin fiyatının artması enflasyona sebep oluyor.
0: Markete yansıyor.
1: Bu sadece bizde değil. Petrol üretip satan Amerika'da da öyle. Bak şimdi Trump'ın sıkıştığı nokta o. Kamuoyunun bir baskısı var. Benzin fiyatları artıyor. Çünkü oradaki işte vergi veren vatandaş İran'ın haritadaki yerini bile zor bulurken ben niye benzini fazla alıyorum diye Trump'a bir baskı yapıyor. Zaten bütün gelişmelerin sebeplerinden birisi de o. Ama bizim açımızdan baktığın zaman evet ekonomimize işte 6-7 puanlık bir enflasyon baskısı oluşturdu. Maliyetlerimizi arttırdı belki ama Türkiye'nin burada bir avantajı da ortaya çıktı. Savaştan avantaj ortaya çıkar mı? Çıkıyor maalesef. Yani avantaj çıkacak diye savaş istenir mi? İstenmez ama krizler bazen avantaja çevrilebiliyor. Türkiye burada hem ticaretin hem enerjinin geçiş yolu olması bakımından, güvenli bir liman olması bakımından da öne çıktı. Yani bugün Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasındaki o anlaşmanın o anlaşmaya giden yolda bu krizden sonra açıldı. Netice itibariyle işte bir nükleer güç, bir ekonomik güç ve bir askeri güç bir araya gelmiş oldu. Bölgedeki terörsüz bölgenin de ilk adıma atılmış oldu. Ama onun dışında dediğim gibi işte bu kuşak yol projesi, Hicaz demir yolu projesi, diğer enerji koridorları bu kriz sonrası Türkiye'yi biraz daha bölgede lider haline getirmiş oldu. Çünkü o bölgedeki ülkeler şunu gördüler ki dışarıdan gel bizim polisliğimizi yap, bizim güvenliğimizi sağla noktası artık eskisi gibi değil. Bu güvenliği sağlayamıyor. Amerika da sağlayamıyor, İngiltere de sağlayamıyor. Füzeler geldi. Dolayısıyla Türkiye'nin bir tezi vardı. Bu bölge ülkeleri kendi güvenliğini kendisi sağlamalı diye. O tezin de doğruluğu ortaya çıkmış oldu. Dediğim gibi hani bu krizden bir avantaj, bir fayda sağlanacaksa Türkiye'nin burada liderliği, ticaret yolu, enerji yolu olarak öne çıkmış oldu.
0: Şimdi mesela Kızıldeniz'de bu Husilerin kontrol ettiği, İran destekli Husilerin kontrol ettiği Yemen ayağında bir kapatılma ihtimali vardı. Yani yaklaşık 1-2 ay önce, çok uzun zaman değil. Eğer öyle olursa petrolün 200-150 doların üzerine 200 dolar arasında çıkması bekleniyordu. O zaman en kötü senaryo hepimiz için. Yani sadece bizim için değil, Amerika için.
1: O ne demek biliyor musun? Dünyanın kapanması
0: demek. Şimdi orada da bir konsorsiyum kuruyorlar ülkeler. Suudi Arabistan öncülüğünde. Bunu da Hakan Fidan şöyle anlatmıştı. Bizim direkt olarak Kızıldeniz'de bir ihracatımız, geçiş noktamız yok ama orada bir kapanma olması bize ekonomi ekonomik olarak yansıyor elbet. Doğal olarak. Yani burada Brent petrolün de yansıttığı arkadaşlarım %1'lik bir düşüş var. Ama savaş bitiyor ve biz artık masaya oturuyoruz demeden biz 60-65 dolar seviyelerini evet. çok fazla göremeyeceğiz.
1: Onlar o 60-65'i de yüksek buluyorduk biz o dönem. Evet. Yani konuşuyorduk maliyet artışı işte bizim cari açımıza olumsuz etkisi vesaire. Ama 80 dolarlar 90 dolarlar ki bir

0: dönem 120 dolarları da gördü petrol.
1: Bir de kalması lazım. Yani 60 dolara evet. düşüp bir de oralarda evet,
0: orada
1: bir kalması,
0: süre kalması
1: lazım.
0: Ama zor. Tahribatı hala devam ediyor. Evet. Dediğim gibi işte Amerika'yı konuşuyoruz. Enflasyonla mücadele ediyor. Avrupa öyle, biz öyle. Dolayısıyla bütün küresel enflasyonu olumsuz etkileyen bir durum.
1: Evet. Şimdi bölgede ekonomik yansımaya da baktık. Devam edelim. Narin Güran davasına ilişkin soruşturma devam ederken yaşananları hatırlayalım. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinin aydınlatıldığı, anlatıldığı Şeytantepe belgeseline soruşturma başlatıldı. Belgeselin çekim, yapım ve finansman sürecinde rol alan kişiler ve bu kişiler hakkında para hareketleri de mercek altına alındı. Ayrıntıları izleyelim.

0: Nadin Güran'ın ölümünü konu alan Şeytantepe belgeseli mercek altına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 yaşındaki Nadin Güran'ın ölümüne ilişkin hazırlanan Şeytantepe belgeseliyle ilgili soruşturma başlattı. Belgeselin Nadin Güran soruşturması ve yargılama sürecini itibarsızlaştırmaya yönelik olduğu, yargı kararlarıyla soruşturmada görev yapan jandarma personeli ve adli makamların hedef alındığı iddia edildi. Başsavcılık soruşturma kapsamında belgeselin çekim ve yapım sürecinde görev alan kişiler de finansman süreci mercek altına aldı. Belgeselin yapımında rol alan kişiler arasındaki para hareketlerinin de inceleneceği öğrenildi. Nadin Güran 21 Ağustos 2024'te Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde kaybolmuş, arama çalışmalarının 19. gününde Eğer Tutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı. Nari'nin ölümüne ilişkin davada anne Yüksel, ağabey Enis ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, Nevzat Bahtiyar ise nitelikte kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
1: İstanbul Gazi Osman Paşa'da genç bir kadın saplantılı sevgisinin kurbanı olmuştu. Sokak ortasında saldırıya uğrayan Şerife Gezer son yolculuğuna uğurlandı. Cinayetin perde arkasındansa can acıtan ayrıntılar ortaya çıktı.
2: Nerede bu polis ya? Polis nerede?
3: Elinde silahla eski sevgilisinin peşine düşmüş, acımasızca katletmişti. Genç kadın son yolculuğuna uğurlandığı dakikalarda cinayetin perde arkasına dair tüyler ürperten detaylar da ortaya çıktı. Katil zanlısı Hakan Sayacı'nın yaralama suçundan sabıkası vardı. 2 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi Şerife Gezer'i tehdit etmiş, genç kadın savcılığa başvurup uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ama bu karar saplantılı eski sevgiliyi durdurmaya yetmedi. Genç kadının izini Gazi Osman Paşa'da buldu. Onlarca kişinin gözü önünde katletti.
4: Kadın minibüsten indi. Kadın dükkana girdikten sonra adam da peşinden girdi. Kadına içeride bir el ateş etti.
3: Gezer'in saldırıdan hemen önce korkuyla babasını aradığı da ortaya çıktı.
4: Polislerin de geldiğini görünce 3 el daha ateş etti.
3: Katil zanlısı aynı gün tutuklandı. Kendini savunurken nişanlanmasına öfkelendim dedi. Elinde silah olduğunu unutmuşçasına amacım sadece konuşmaktı dedi. Hayalleri yarım kalan Şerife Gezer ise gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
1: İstanbul Avcılar'da bir binada yıkım yapılıyordu ve yıkım sırasında iş makinesi bitişikteki apartmanın duvarına deldi. O sırada koltukta uzanan ev sahibi ölümden döndü.
5: Yıkım yapan iş makinesi yan binanın duvarını deldi. Koltukta uzanan adam neye uğradığını şaşırdı.
6: Maalesef iş yerlerimiz bu şekilde, evlerimizin hepsi bu şekilde.
5: Olay Avcılar Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Kentsel dönüşüm kapsamında bir binada kepçe ve kırıcıyla yıkım çalışması yapılıyordu.
6: Hiçbir güvenlik tedbiri alınmadan, insanların tahliyesi dahi sağlanmadan yıkıma başlanmış.
5: İş makinesi bitişikteki binada çok sayıda daireye zarar verdi. Bir dairenin duvarı delinirken o sırada koltukta dinlenen adamın üzerine moloz parçaları düştü.
6: Defalarca belediyeyi aramış olmamıza rağmen maalesef bu mağduriyetimizle ilgili de hiçbir şekilde bir muhatap bulamadık.
5: Olayla ilgili tutanak tutulurken daireleri hasar gören vatandaşların şikayetçi olacağı öğrenildi.
1: Muğla Fethiye'de Babadağ'dan havalanan yamaç paraşütü kayalıklara çakıldı. Metrelerce yüksekte zamanla yarış başladı. 10 saat süren arama kurtarma çalışmasına askeri helikopter de destek verdi. Ancak paraşüt pilotuyla birlikte havalandığı Çinli turistin cansız bedenlerine ulaşıldı.
7: Gökyüzünde özgürlüğe kanat açmışlardı. O tutku Sarp kayalıklarında faciayla noktalandı. Fethiye'nin dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ acı bir kazaya sahne oldu. Pilot Ali Kıdıl ve Çin uyruklu turist Shangrui Meng 1900 metrelik pistten uçuş için havalandı. Ancak ikilinin paraşütü kalkıştan bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıktı. Metrelerce sürüklenen paraşüt sert ve dik kayalıklarla kaplı bölgeye çakıldı. Pilot Kıdıl ve Çinli Meng'e ulaşmak için jandarma ve ulusal medikal arama kurtarma ekipleri hemen harekete geçti. Arazinin engebeli olması sebebiyle arama kurtarma çalışmalarına askeri helikopter de destek verdi. 10 saatlik nefes kesen operasyonların sonunda ulaşılan pilot Ali Kıdıl ve Çinli turist Meng'in hayatlarını kaybettiği belirlendi. İkilinin askeri helikoptere alınan cansız bedenleri Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Paraşütün düşüş sebebi araştırılıyor.
1: İstanbul Bayrampaşa'da kadına şiddeti engellemek isteyen iki polis gözü dönmüş bir grubun saldırısına uğradı. Polislerden biri bıçaklandı, diğeri başından ağır yaralandı. Saldırganlar bununla da yetinmedi. Bıçakladıkları polisin cüzdanını da gasp edip kaçtılar. Ancak bu kaçış çok uzun sürmedi. Yakalanan 4 şehir eşkıyası tutuklandı.
7: Sokak ortasında darp edilen kadını kurtarmak için kendilerini siper ettiler. Gözü dönmüş şehir eşkıyalarının tuzağına düşeceklerinden habersizdiler. Dehşetin adresi İstanbul Bayrampaşa. İki polis caddede yürürken bir kadının şiddete uğradığını gördü. Anında araya girip saldırganı uzaklaştırdılar. Ancak gözü dönmüş saldırgan cep telefonuna sarıldı. Yakınlarını topladı. Sokak bir anda can pazarına döndü. Kalabalık bir grup polislere bıçak ve sopalarla saldırdı. Polislerden biri bıçakla, diğeri ise aldığı ağır darbelerle başından yaralandı. Şehir eşkıyaları bununla da kalmadı. Bıçakladıkları polisin cüzdanını alarak kaçtı. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Mesai arkadaşları ise hemen harekete geçti. Kaçış uzun sürmedi. Saklandıkları iş yerinde yakalanan 4 saldırgan sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.
1: Rize'de trafikte yaşanan magandalık anı kameralar tarafından kaydedildi. Bir sürücü yanındaki arkadaşıyla birlikte yolda tartıştığı bisikletliye tekme yumruk saldırdı. Bu eşkıyalık cezasız kalmadı. Saldırgan sürücü ve arkadaşına 360 bin lira ceza kesildi.
8: Ne yapıyorsun dayı? Ne yapıyorsun? Dayı, burası tek çeliz. Çarparsam sen sensin suçlu. Bekliyorum dayı, kameram da var.
7: Rize'de bir otomobil sürücüsüyle bisikletli genç arasında geçiş hakkı tartışması çıktı. Sürücü otomobilinden indi, yanındaki arkadaşıyla birlikte kendisini uyaran bisikletliye tekme yumruk saldırdı. Tarafları araya giren çevredeki vatandaşlar ayırdı. Saldırı anı ve sonrasında yaşananlar bisikletli gencin kask kamerasına yansıdı. Polis otomobil sürücüsü ve arkadaşına toplam 360 bin lira ceza kesti. Ehliyetine 2 ay el konulan sürücünün otomobili de 60 gün trafikten men edildi.
1: Hayvanlara yönelik şiddet görüntüleri sosyal medyada hızla yayılıyor. Son olarak bir kaplumbağa yapılan işkence görüntüleri çok büyük tepki çekti. Bu görüntülerin sosyal medyada bir eğlence ya da kazanç aracına dönüştürüldüğü iddiası var. Bir grubun hayvanlara işkence edilen görüntüleri özellikle organize ettiği ve paylaştığı öne sürülüyor.

0: Kendilerine kreş fetişi adını veren çevrim içi yapılar, hayvanlara yönelik şiddet içerikli paylaşım yapan kişilerle iletişime geçiyor ve bu tarz videoların daha fazla artmasını sağlıyor.
1: İddiaya göre hayvanlara şiddet uygulayan bu kişiler sosyal medya üzerinden tespit ediliyor. Farklı türlerdeki hayvanlara yönelik işkence görüntüleri hazırlamaları isteniyor ve daha sonra bu görüntüler kapalı gruplarda paylaşılıyor. Bazı içeriklerin ise para karşılığında dağıtıldığı iddiası gündemde.
2: Eğer bir kişi çocukluk çağında sürekli ezilen taraftaysa, ihmal edildiyse, şiddet gördüyse, birileri tarafından dolaylı yönden de o şiddet izlenildiyse, hayvanları bazen ne yazık ki çocukları güçsüz görür bu kişiler. Dolayısıyla hayvanları ezerek, onlara acı çektirerek, onlara zarar vererek kendi güçlü olma halini kendilerine hissettirme çabası içerisindedir bu kişiler.
3: Sokaktaki gördüğü o sessiz melekleri, bu halde ezmeleri, parçalamaları, insanlıkla bağdaşmayan şeyler. Üzülüyorum. Yani ne zaman bu kadar kötü olduk?
4: Dijital ortamda üretilen, kaydedilen ve para karşılığında dağıtılan organize bir içerik sisteminden söz ediyoruz. Bu tür yapılanmaların en önemli özelliği dijital iz bırakmaları. Kullandıkları sosyal medya hesapları, takma isimler, mesajlaşma uygulamaları.
1: Ancak bu iddiaların Türkiye'de gündeme gelen kaplumbağaya şiddet görüntüsüyle bağlantısı ve söz konusu yapılanmanın kimlerden oluştuğu henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmış değil.
5: İyi ki görmedim böyle bir şey. Üzülürdüm, etkilerdi.
6: Hayvanlar da candır yani, onları korumamız lazım, bakmamız lazım. Onlar bizim canlarımız.
1: Türkiye'de hayvanlara yönelik işkence görüntülerinin sosyal medya gruplarında paylaşılması yeni bir iddia değil. 2024 yılında kedilere eziyet ettikleri tespit edilen C31K isimli sosyal medya topluluğuna yönelik operasyon düzenlenmiş ve 5 şüpheli yakalanmıştı. 2025 yılında da Telegram ve Discord üzerinden hayvanlara işkence görüntülerinin paylaşılmasının ardından başlatılan soruşturmada 30 kişi gözaltına alınmıştı. Peki hayvanlara şiddet uygulayan kişiler birbirlerini nasıl buluyor? Ve en önemlisi, bu vahşet görüntüleri gerçekten bir ağ tarafından üretilip, talep edilip para karşılığında mı dolaşıma sokuluyor?
4: Bir kişi internette anonim olduğunu düşünebilir. Ancak dijital dünyada anonimlikle iz bırakmamak aynı şey değildir. Bu kişiler içerikleri farklı platformlarda paylaşabilir, kapalı gruplara yönlendirebilir veya ödeme almak için farklı yöntemler kullanabilir. Fakat bu işlemlerin her biri soruşturmacılar açısından birer bağlantı noktası oluşturabilir.
0: Şimdi emeklilere promosyonu konuşacağız. Nasıl daha yüksek promosyon alınır diye bugün Faruk Erdem Sabah Gazetesi'nde yazmış Faruk Erdem. Yeni promosyon nedir? Maaşlarla birlikte bankalar da yeni kampanyalara başladı. Şartlar neler? Ve farklı bankaya geçince sanıyorum biraz daha artıyor bu promosyonlar.
7: Şimdi tabii Temmuz ayında biliyorsun emeklilerin maaşları arttı. Dolayısıyla oradaki maaş pastası da büyümüş oldu. Yani maaş pastası büyüdükçe bankaların rekabeti de artıyor. Dolayısıyla bu rekabetten de emekli faydalanıyor. Rekabet iyidir. Bankalar maaşları ben ödeyeyim yarışı içindeler. Bunun için de değişik kampanyalar düzenliyorlar. Promosyon zaten uzun zamandır Sosyal Güvenlik Kurumu'yla bankalar arasında bir anlaşma yapıldı ve promosyon verme zorunluluğu var. Promosyonun tek şartı var. Gidiyorsun bankaya, diyorsun ki ben 3 yıl boyunca maaşımı sizden alacağım. Bu sözü verdiğiniz andan itibaren promosyon ödemek zorunda Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzaladığı protokol kapsamında. Ama bankalar ne yapıyor? Daha yüksek promosyon verebilmek için ek şartlar koşuyorlar. İşte benim ürünlerimi kullan, nedir? Kredi kullan, kredi kartı kullan,
0: fatura ya da otomatik.
7: Evet, otomatik fatura talimatı ver. Hatta bazı bankalar bana emekli getir, biraz daha yüksek vereyim diyor. Şimdi yeni bir uygulama da var. Atıyorum işte 30 bin lira promosyon veriyor banka. Sonra diyor ki 60 bin lira da sana faizsiz kredi veriyorum diyor. Dolayısıyla sana 90 bin lira veriyor. 60 bin lirayı faizsiz olarak geri alıyor. Yani promosyonun faydası 90 bin liraya kadar çıkmış durumda şu anda bankalarda.
0: Böyle deyince bayağı yüksek geliyor kulağa.
7: Evet, yani tabii ama o 60 bin lirayı geri ödüyorsunuz. Netice itibariyle bu yarıştan emekliler faydalanabilir. Ama işte bankanın size sunduğu bu yüksek promosyonu almadan önce ortaya koyduğu şartlara da iyi bakmak lazım. Yani benden ne istiyor? Hiçbir şey istemeden vermez bankalar.
0: Tabii tabii.
7: Dolayısıyla burada promosyonu arttırmanın formülünü yazdık aslında biz. Yani şu anda siz bir promosyon almış olabilirsiniz. Hı.

0: İşte sen emeklisin, bir promosyon aldın, 3 yıl söz verdin, 1 yıl önce almıştın, daha 2 yılın var. Peki ben şimdi aynı bankam daha yüksek promosyon veriyor, ben ne yapayım diyorsanız, burada tüketicinin cayma hakkı var. O cayma hakkını kullanıyorsunuz, o 1 yıllık promosyonu cebinize koyuyorsunuz, kalan 2 yılı iade ediyorsunuz ve yüksek promosyonu yeniden alıyorsunuz. Bankalar şöyle yapıyor. İşte emekliler gidemiyor bankaya. Alo hatlarından arıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben yeni promosyon alacağım. O iade edeceğiniz parayı ödeyeceği paradan düşüp size parayı ödüyor. Hemen hemen bütün bankalar bu kolaylığı sağlıyorlar. Ya da ben banka değiştirmek istiyorsunuz. Dediğim gibi o bankaya atıyorum. İşte siz 18 bin lira promosyon aldınız. 3 yıllığına. 1 yıl geçti. 6 bin lirası cebinizde, kalan 12 bin lirayı iade ediyorsunuz. Diğer bankadan gidip 30 bin liralık promosyonu alabiliyorsunuz. Burada yazmışsınız
1: zaten, taahhüt devam ederken başka bankaya geçmek mümkün. Öncelikle mevcut bankaya kalan sürenin, tutarının iade edilmesi gerekiyor. Sonrasında da işlem yapılabilir.
0: Aynen. Ve bu işlemleri E-Devlet'ten de yapabilirsiniz. Yani banka değiştirme işlemlerini E-Devlet'ten yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla yüksek promosyondan faydalanıyorsunuz. Ama o 3 yıllık süreç yeniden başlamış oluyor bu noktada.
1: Dolayısıyla da bu cayma hakkı
0: sonsuza kadar kullanılabilir.
1: İstediğiniz kadar değişiklik yapabiliyorsunuz bankalarda. Doğru değil mi?
0: Bunun formülü de şu. Aldığınız parayı 36'ya bölüyorsunuz. Bir aylık miktarını öğreniyorsunuz. Kalan ayla da çarptığınız zaman ödeyeceğiniz parayı buluyorsunuz.
1: Bu kadar basit.
0: Bu kadar basit. 36 Peki. aylık alıyoruz çünkü.
1: Peki. İlk saati noktalayalım. İzleyicilerimizden reklam için çok kısa bir müsaade isteyelim. Kısa bir aranın ardından yeni gelişmelerle saat 1'sine devam edeceğiz.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Haksız kazanç uğruna vatandaşları aldatan ve yanıltıcı reklamlarla tüketiciyi mağdur eden fırsatçı işletmelere göz açtırılmıyor. Vatandaşa vaat ettiği, sınırsız çayı vermeyen kafeden etiket oyunu yapan marketlere, sahte vaatlerle satılan mavi spreyden, sosyal medyada fiyat için DM yazan galeri ve emlakçılara kadar tüketiciyi yanıltan işletmelere milyonlarca liralık ceza kesildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Aa, anne dedi.
8: Hadi canım, baba dedi.
7: Bez dedi.
8: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
9: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
11: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Kürt mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha

0: enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
3: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
5: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, İnebolu, Küre, Kastamonu yolunun 17 ve 25. kilometreleri arasındaki asfalt sattı kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ve 20. kilometreleri arasında bordür çalışmaları nedeniyle muhtelif yerlerde şerit daraltılması yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
8: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Akdeniz turizminin ve ticaretinin can damarı olacak Antalya-Alanya Otoyolu projesindeki son durumu açıkladı. Proje genelinde %30 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldığını bildiren Bakan Uraloğlu, otoyolun tamamlanmasıyla 2,5 saat süren yolculuğun 36 dakikaya ineceğini ve yıllık 23,9 milyar lira tasarruf sağlanacağını duyurdu.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Reklam.
7: Vakıf Yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
9: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye onbo'dan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onbo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
10: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, FAST işlem limitlerinde önemli bir değişikliğe gidiyor. 26 Ağustos'tan itibaren para transferleri ve ödeme iste işlemlerinde üst sınır 300 bin liraya çıkacak. Karekodla yapılan iş yeri ödemelerinde limit de 250 bin liradan 300 bin liraya yükseltilecek.
11: Halkbank'ın

Hoş geldiniz. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için bir kez daha günaydın diyelim. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Faruk Erdem'le gündemin sıcak başlıklarını anlatmaya devam ediyoruz. Önce Erzincan'dan bir görüntü. Erzincan'da Kışlacık köyünde çıkan köy yangınında 10 ev hasar gördü. Neyse ki yangında can kaybı ya da yaralanan yok. Yangın Kemaliye ilçesine bağlı Kışlacık köyünde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangının ardından bölgeye çevre ilçelerden AFAD ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine köy sakinleri de destek verdi. Yangın kontrol altına alındı, söndürüldü. İlk gelen

0: Bilgilere göre 10 ev hasar gördü. Olayda neyse ki can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangının ardından bölgede inceleme yapılıyor. Hasar tespit çalışmalarının başlatılacağı açıklandı. Burası Erzincan Kışlacık Köyü. Çıkan yangında 10 ev hasar gördü. Bir kez daha geçmiş olsun diyelim Erzincan'a da. ...4,4 büyüklüğünde bir deprem ilk duyduğumuzda kulağa yıkıcı değilmiş gibi geliyor, ancak Nepal'de felaketin öncüsü oldu. Önce heyelana sebep oldu, ardından da dev nehir yatağında karşısına çıkan neredeyse her şeyi yuttu. Gerçekten tüyler ürpertici görüntüler gelecek şimdi ekrana ve eğer korkulan olursa can kaybının 400'ü aşması bekleniyor.
1: Sınırı aştı, önüne çıkan her şeyi yıktı. Köprüleri yıkan, binaları yutan sel Nepal'e tam anlamıyla kabusu yaşattı. Çin'den Nepal'e giriş yapan Bote Koshi Nehri felaketin başladığı adres. Yerel saatte 8.37'de meydana gelen deprem heyelana yol açtı. Nehrin yatağı kapanınca sel adım adım önüne çıkan her şeyi yuttu. Suyun aniden gelişi de işte bu yüzdendi. Evlere zarar veren, köprüleri yutan nehir ardında enkaz bırakarak ilerledi. Bilanço giderek ağırlaşıyor. Nepal'e hacı olmaya gelen yaklaşık 400 turistle iletişim koptu. 32 polisin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi kayıp. Kurtarma çalışmalarından gelen haberler daha az. Sel sebebiyle enerji projeleri de yerle bir oldu. Hidroelektrik santralinde tünele beton döken 30 işçi henüz bulunamadı. Kabus gibi görüntülerin ardından Nepalli yetkililer şimdi hem hasar tespitiyle hem de yaraları sarmakla uğraşıyor.
0: Nepal'in Çin sınırına yakın bölgesinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 165'e çıktı. 1500'den fazla kişiye ulaşılamıyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgeden son gelişmeleri Mehmet Zeyrek anlatıyor.
2: Merve Tepe, Çin medyasında olaya ilişkin, kurtarma çalışmalarına ilişkin birçok yeni haberler düşüyor. Özellikle 111 kişilik arama kurtarma ekibi ve köpekleri afet bölgesine daha yakın olan Tingri Havalimanı'na sevk edildi. Çin ordusuna ait Y-20 nakliye uçağı Batı Harekat Alanı Komutanlığı'na bağlı bir rehberlik ekibiyle birlikte ortak kurtarma operasyonlarını koordine etmek üzere bölgeye ulaştı. Yine bölgede kopan iletişimi sağlamak için Yilong insansız hava aracı devreye alındı. Merkezi hükümet afet kurtarma ve altyapı onarımı için toplam 220 milyon yuan acil durum fonuyla 30 bin parça yardım malzemesi bölgeye sevk etti. Yilong limanı yakınlarında oluşan Set Gölü ve önümüzdeki 3 gün boyunca devam etmesi beklenen yağışlar kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor ve yeni afet riskleri barındırıyor. Nepal ordusu da Hindistan tarafından sağlanan çadır, gıda ve acil durum malzemelerini helikopterlerle ulaşılamayan bölgelere havadan bırakıyor. Amerika afet müdahale danışmanı ve 500 bin dolarlık yardım gönderdi ilk etapta. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kanada Başbakanı, Almanya Şansölesi gibi birçok dünyadan da felaketle ilgili taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Yüzlerce turist Nepal'de kayıp demiştik. Sayılar ilk belirlemelere göre 47 Amerikan vatandaşı, 34 Avustralya, 33 İngiltere, 24 Kanada ve ayrıca Güney Kore, Malezya, Japonya gibi ülkelerden çok sayıda insan Nepal'de şu anda iletişim kurulamıyor. Yüzlerce kişi hala kayıp olduğunu da biliyoruz. Bölgeye ulaşım adeta imkansız. Havadan ancak ilk yardım malzemeleri bırakılıyor. Karayolları zaten ulaşım tamamen kesilmiş durumda. Adeta bir kıyamet provası yaşanıyor iki ülkenin sınırlarında ve Çin tarafı en gelişmiş teknoloji sistemlerini bölgede kullanmaya çalışıyor. İletişimi kurmak amacıyla bir insansız hava aracı bölgede yine faaliyet yürütüyor ve helikopterlerle de şu anda tespit çalışmaları yürütüldüğünü bildirelim. İlerleyen saatlerde resmi makamlardan gelecek bilgileri yine takipte olacağız. Merve Tepe.
0: Çok teşekkürler. Mehmet Seyrek bölgeden son bilgileri paylaştı. Şimdi havanın notlarını soracağız. Onun öncesinde meteoroloji uzmanı Adil Tek'le birlikte bu Nepal'de yaşanan selin ayrıntılarını konuşmak istiyorum. Günaydınlar Sayın Adil Tek, hoş geldiniz. Merhaba.
3: Merhaba, günaydın Merve Hanım. Teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi bu sele ilişkin tabii bazı iddialar var. Dev bir buz parçasının düştüğü ve bunu tetiklediğine dair, ama genel çerçevede bakıldığında maalesef son yıllarda, özellikle bu yaz da aynı şeyi çok yaşadık. Aşırı doğa olaylarını görüyoruz Adil Hocam. Sürekli aşırı doğa olaylarında çok yüksek sayıda ölümler, belki çok fazla konuşulmuyor dünyada ama hakikaten aşırı doğa olaylarının yüzlerce insanın canına mal olduğunu görüyoruz ve bu artık sanki dünyada normalleşmiş gibi görünüyor. Önce bu sel özelinde sorayım. Neden meydana geldi bu felaket? Çünkü bu selin de ötesinde görüntüler çok büyük bir felaket aslında.
3: Şöyle ki, aslında bölgede muson mevsimi ve öncesinde meydana gelen yağışlar var. Bu olaydan önce meydana gelen yağışlar var. Oldukça etkili olmuştu yağışlar. Ama tabii bu mekanizmayı, yani bu seli oluşturan yapı tek başına yağışlar değil. Selden önce, yani selin ardından meydana gelen bir buzul ve kaya kopması aslında bir tıkanma yapıyor ve bir baraj görevi görüyor aslında. Yani arka tarafında o yukarı seviyelerde, Himalaya'nın yukarı seviyelerinde bir göletler oluşuyor. Büyük bir gölet oluşuyor. Yani baraj büyüklüğünde yapılar oluşmaya başlıyor. Kalmış vaziyette aslında öncelikle ona müdahale edilebilmesi gerekiyordu ki onun görülüp oradaki daha sonra buzul parçalarının o kanalı tekrar açmasıyla birlikte bu çok kuvvetli akış meydana geliyor. Aslında şu var, bu selin meydana geldi. Aslında taşkın diyebiliriz buna. Hı hı. Bu taşkının meydana geldiği yerde normalde aslında yağış bile yok. Yani çok kuvvetli bir yağış yok o esnada. Yani öyle bir kuvvetli yağış. Daha öncesinde meydana gelen muson yağışların oluşturduğu bir yağışlar var ve buzul parçasıyla kaya parçaları kopuyor ve suyun akış yolunu tıkıyorlar ve arkasında biriktirme yapıyor. Ardından da tabii ki o çözülme başlayınca da bu felaket peşinden geliyor. Yani esas mekanizma yüksek, yani Himalaya'nın yüksek kesimlerinde buz kaya kütleleri çökerek nehri geçici olarak tıkaması sonucu ve aniden suyun boşalması şeklinde ifade edebiliriz. Yani bu çok şöyle söyleyeyim, yani normal işte kuvvetli yağışlar olur, peşinden seller olur. O tür bir yapı değil. Bu çok bir farklı. Yani ilk defa hemen hemen çok sık rastlanan da bir şey değil aslında. Yani bir buzul parçasıyla kaya parçasını kopup nehrin ana akış kanalını tıkayıp arkasında suyu biriktirmesi ve suyun oranı daha sonra tekrar açılarak kuvvetli bir akış şeklinde yerleşim yerlerinin üzerine gelmesi böyle çok sık, böyle önümüzde her zaman çıkan bir durum değil. Böyle bir mekanizma burada geldi. Yani bu son koşulları arka plan faktörü aslında. Yani önceden düşmüş yağışlar var ama esas sorun buzulun parçası, buzulla beraber kaya parçalarının kanalı nehrin akış yolunu tıkamış olması ve ardından da tekrar oranı boşalarak arka kısımdaki birikmiş olan suyun yerleşim yerlerinin üzerine gelmesi. Temel şey bu, şu andaki olaydaki durum bu. Ama tabii sizin az önce sorduğunuz sorudan da devam edersek dünya genelinde özellikle meteorolojik karakterli doğa afetleri gittikçe artmaya başladı ve bunlar da zaten gittikçe artmaya devam edecek gözüküyor. Önümüzdeki yıllar işte bu aşırı seller, kuraklık, fırtınalar, bunları daha çok, daha sıklıkla konuşmaya devam edeceğiz görünüyor. Şu anki iklim değişikliği ve bu, yani şu anki olayın sadece iklim değişikliğinden direkt bir bağlantısı yok, önce onu söyleyeyim, ama iklim değişikliğinin zaten kendi başına, yani o meteorolojik karakterli doğa afetlerinin oluşturması baş başına farklı bir mekanizma.
0: Evet, aslında bu olayda çok göremeyeceğimiz türden bir olay diyorsunuz. Yani bu her zaman karşımıza çıkabilecek bir felaket değil. Bu barajın tamamen tıkanması, yani tamamen tesadüfi ya da hesaplanmamış bir durum gibi görülüyor bakıldığında.
3: Nepal'deki tablo öyle, evet. Bize de gelirsek, bize doğru gelirsek.
0: Kısaca bir değinelim isterseniz. Hafta sonu galiba sıcaklık düşüyor değil mi? Yağmur geliyor.
3: Yarın sabahtan itibaren kuzeyden gelen bir akış var. serin ve bir soğuk cephe geçişi olacak. Bu soğuk cephe geçişinin ardından geçişle birlikte yağışlar olacak. Önce Trakya'da başlayacak.

0: başlıyor. Hatta bugün öğleden sonra Trakya'da olan biraz kesinlik olacak. Yarın sabah saatleri İstanbul'la birlikte başlayacak yağışlar ve Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'de yağışlar var. Bu yağışlarda riskler var. Bir soğuk cephe geçişi olacak. Aniden çok kuvvetli bir sıcaklık düşüşü var. Ve bugünkü havaya göre yarın özellikle İstanbul'dakiler şunu söyleyecekler. Diyecekler ki ya dün neydi, bugün ne oldu? Dün yazı yaşadık, çok sıcak, bunaltıcı. Bugün ise buz gibi serin bir hava. Yarın, özellikle yarın gece de oldukça soğuk olacak ve beraberinde yağışlar var. Yağışlar risk oluşturuyor. Kısa alanlarda, dar yerler, dar alanlarda kuvvetli yağışlar meydana gelebilir. Vatandaşlarımızı özellikle Marmara ve Marmara'nın doğusu bu yarın için. Yarın öğleden sonra içinde yine Batı ve Orta Karadeniz, yine Akdeniz'in doğusunda ve Doğu Anadolu'da, Karadeniz'de kuvvetli kısa süreli sel su baskını yapacak yağışların olma olasılığı çok yüksek gözüküyor. Merve Hanım.
1: Çok teşekkür ederim Sayın Adil Tek, yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için sağ olun. Meteoroloji uzmanı Sayın Adil Tek'i ağırladık. Şimdi dünyada tartışılan bir başka konu sosyal medya ve bağımlılık meselesi. Sadece çocuklar, gençler değil, yetişkinler özelinde de. Ama sosyal medya devi Meta'ya özel açılan, bu çocukların ve gençlerin psikolojisini bozduğu, ekrana bağımlı hale getirdiği iddiasıyla açılan davada uzlaşmayı kabul etti Meta. Amerikalı yetkililerle masaya oturdu şirket ve 18 milyar dolarlık rekor bir ceza ödemeyi kabul etti. Ama fatura sadece para ödemekte kalmayacak. Gençlere Instagram ve Facebook'a gece erişim engeli, okulda bildirim yasağı ve yüz filtrelerinin tamamen kaldırılması gibi devrim niteliğinde kurallar da artık devreye girecek. Ayrıntılarına bir bakalım.
2: Sosyal medya devi Meta, çocuklara zarar verdiği iddiasıyla açılan davada pes etti. ABD'li yetkililerle el sıkışan şirket, 18 milyar dolarlık devasa bir tazminat ödeyecek. Davacılar, Meta'nın çocukları ekrana bağımlı hale getirmek için bilerek özel yöntemler kullandığını ileri sürüyordu. Facebook ve Instagram'ın gençlerin ruhsal durumunu bozduğu da iddialar arasındaydı. Şirketin reklam geliri kazanmak uğruna tehlikeleri görmezden geldiği iddia edilmişti. Ve 2023'ten bu yana devam eden davada nihai karara varıldı. Meta suçlamaları resmen kabul etmese de davanın uzamaması için anlaşma yolunu seçti. 18 milyar dolarlık dev bir ceza ödemeyi kabul etti. Uzlaşmayla birlikte platformlara köklü kurallar da geliyor. Meta artık genç kullanıcılar için gece erişimini engelleyecek tedbirler alacak. Uygulamalara günlük zaman kısıtlaması konulacak ve okul saatlerinde bildirimler durdurulacak. Beden algısını olumsuz etkileyen yüz filtreleri ise tamamen kaldırılacak. Şirket ayrıca çocukların yaşını doğrulamak için çok daha sıkı kontroller uygulayacak. 18 milyar dolarlık tutar 10 yıllık bir sürede taksitler halinde ödenecek. Bu para eyaletler tarafından gençlerin internet ortamındaki güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılacak.
1: Bölgedeki gelişmelere bakalım. PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG-SDG kendini tamamen feshetti. Örgüte bağlı tüm askeri ve sivil oluşumların Şam'a entegre olduğu açıklandı. YPG ile başı Mazlum Abdi, bugünün barış dönemine geçişin başlangıcı olmasını istiyoruz dedi.
3: Dertleri ne? Kuzey Suriye'de yeni bir devlet kurmak. Biz böyle bir devletin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu böyle bilinmeli.
4: Aradan geçen 10 yılın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği oldu. PKK terör örgütünün Suriye kolu YPG de kendini feshetti. Ankara yönetimi DAEŞ'la mücadele bahanesiyle Washington'un PKK-YPG'ye silah ve mühimmat desteğine en başından beri karşıydı.
5: YPG'lilerin saçının bir teline dahi zarar gelirse kongreyi harekete geçmeye çağıracağım ve yaptırımlarımız Türk ekonomisine zarar verecek.
4: Senatörler Türkiye'yi tehdit etmekten geri durmuyordu. Ancak sonra işler değişti. Trump Suriye'den çekilme planının üzerine gitti ve 8 Aralık 2024'te Esad yönetimi devrildi. Yeni Suriye'nin Cumhurbaşkanı Ahmet Şara Türkiye ile hep yakın çalıştı.
6: Şam'da yeni bir yönetim var. YPG-PKK öncelikle o yönetimin sorunu gerektiği şekilde yaklaşırlarsa Türkiye'nin dahil olmasına gerek kalmaz.
4: Şam yönetimi ve Esad arasında 10 Mart 2025'te imzalanan mutabakat, İsrail'in provokasyonlarıyla uzun bir müddet kağıt üstünde.

0: içinde kaldı. Sonra Şarağı askeri harekatın düğmesine bastı. YPG'nin maskesi düştü. Terör örgütü tel tel döküldü. İşgal altında tuttuğu topraklardan çekilmek zorunda kaldı. YPG terör örgütü elebaşı Ferhat Abdüşahin, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısında örgütü lağvettiğini ve orduya entegrasyonun tamamlandığını duyurdu. Suriye'de bir dönem daha geride kaldı.
1: Daha önce Şam yönetimiyle silahlı çatışmaya giren Süveyda'daki Dürziler bir kez daha kirli bir provokasyona imza attılar. Tel Aviv destekli Dürzi lider Hikmet El Hicri skandal bir çıkışla açıkça İsrail'in bir parçasıyız dedi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef aldı.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu Türkiye'yi hedef aldı. Provokasyon için bir kez daha Suriye'nin güneyindeki Dürzi kartını oynadı.
3: Gerçekten de beklenti içerisindeyiz.
2: Daha önce Şam yönetimine karşı Süveyda ilinde ayaklanma içine giren Hicri milisler bir kez daha İsrail desteğiyle sahada.
3: Biz inanç olarak bile İsrail devleti ile ortağız.
2: Provokatif açıklamalar Dürzi lider Hikmet El Hicri'ye ait. Zamanlaması manidar. Terör örgütü YPG'nin Suriye'de kendini feshetmesinin ardından konuştu Dürzi lider. İsrail'in desteğiyle Suriye'yi bölme niyetini bir kez daha ortaya koydu.
3: Biz Dürziler olarak İsrail devletinin ayrılmaz bir parçasıyız.
2: Bölücü bir çağrı yapmaktan da geri durmadı.
3: Önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanmasının vakti gelmiştir.
2: Hicri'nin açıklamasını Süveyda'da İsrail ve Dürzi bayraklarıyla yapılan konvoy takip etti. Provokatif konvoyda El Hicri ve Netanyahu resimleri birlikte bulundu. Slogan atılan konvoyda silahlı saldırı mesajları da verildi. İsrail'de seçimlerin yaklaşmasıyla iç siyaseti yönlendirmek isteyen Netanyahu, Suriye'nin kuzeyindeki hava üssüne saldırmış, Türkiye'de hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.
4: Tüm dünyaya sesleniyorum. Suriye'nin kuzeyinde, güneyimizde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun bilinmesini istiyorum. Bedeli ne olursa olsun bu konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik saldırıları şu an durdurmuş gibi görünse de farklı bir politika izleyecek gibi görünüyor. Çünkü yeni dönemde artık Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırılarda kendisine de zarar vermeyecek bir yöntem, yani ekonomik yaptırımları tercih etti. Yaptırımların açıklanmasıyla birlikte İran'ın para birimi dolar karşısında tarihin en düşük seviyesine geriledi. Amerika'nın yaptırım kararı İran sokaklarında nasıl yankılandı izleyelim.
5: Bugün ABD Hazine Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı eşi benzeri görülmemiş bir kampanya olan ekonomik dışlama operasyonunu başlattı.
2: ABD Hazine Bakanı'nın bu açıklamasıyla İran'a yönelik yaptırımlarda yeni aşamaya geçildi. Uzun yıllardır Batı'nın ağır yaptırımlarıyla yaşamak zorunda olan İran'da para birimi riyal, dolar karşısında tarihin en düşük seviyesine geriledi. İranlılarsa tüm zorluklara rağmen gündelik hayatlarına devam ediyor.
3: Trump gibi her dakika açıklama yapan birinin amacı ülkemizde kaos çıkarmak, halk üzerine baskı oluşturarak toplumda korkuyu yaymak istiyor. Ekonomik olarak bunu başaramayacak.
2: Başkent Tahran'da esnafın gündeminde de ABD'nin yaptırımları var.
3: Biz bu yaptırımlara yabancı değiliz. Daha da kötüleşmesinden korkmuyoruz. Amaçsız bu yaptırımlar %100 etkili olmayacak.
2: İranlılar arasında Çin ve Rusya'ya dair beklentiler bir hayli yüksek.
3: Çin ve Rusya'nın İran halkının yanında olacağına inanıyorum. Onlar Arap ülkeleri gibi değiller. Arap kardeşlerimiz de hata yaptıklarını anlayacaklar.
2: Tahran sokakları savaşın ilk gününden beri değişen ve ABD'ye meydan okuyan dev pankartlarla dolu. Bir meydanda dev bir Trump görselinin yanında intikam kaçınılmaz yazarken bir başka meydanda Trump'ı öldüreceğiz yazan dev bir görsel yer alıyor.
6: Tahran sokaklarında Trump ve aile bireyleriyle ilgili tehdit içerikli birçok pankartı görmek mümkün. Hemen arkamda İnkılap Meydanı'nda asılan bu pankartta üzerinde bizim imamımızı öldüreni neden öldürmeyelim, bu bizim için utanç kaynağı yönünde bir ifadeye yer verilmiş durumda.
2: Pankartların ortak özelliği ABD Başkanı Donald Trump'ı ölümle tehdit etmesi.
1: Yerli ve milli çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe bugün dünyada pek çok ülkeden talep görüyor. Çelik Kubbe'de kritik eşik ise geride bıraktığımız yıl 27 Ağustos tarihinde açılmıştı. Tam 47 araçtan oluşan hava savunma, radar ve elektronik harp sistemleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmişti. Çelik Kubbe devreye girdi ve teslimatlar da artık hız kazandı. Çelik Kubbe sisteminin ayrıntılarını Abdullah Ünver'den alacağız.
7: Teşekkür ediyorum. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Siz de bahsettiniz. Geçtiğimiz yıl bugün 27 Ağustos tarihinde TSK envanterine girdi Çelik Kubbe sistemi. Aslında her gün kendini biraz daha geliştiren bu sistem zaman geçmesiyle birlikte yeni unsurlar, yeni sistemler de bu Çelik Kubbe sistemine dahil oluyor. İsterseniz sistemde neler var, ne işe yarıyor, onun detaylarına bakalım. Çelik Kubbe sistemine de önce bundan başlayalım istiyorum. Gökvatanın güvenliğini sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Çelik Kubbe, Türkiye'nin hava savunma yeteneklerini tek bir merkezden yöneten ve tüm hava tehditlerine karşı etkili bir güvenlik şemsiyesi oluşturan devasa bir sistemler sistemidir. Bu proje münferit bir silahtan ziyade radarların, sensörlerin, füzelerin ve yapay zeka destekli komuta kontrol merkezlerinin ortak bir ağ yapısı altında bütünleşmesidir diyebiliriz. Peki sistem nasıl çalışıyor, ona bakalım isterseniz. Aslında sistemin temel felsefesi alçak irtifadan uzay sınırına kadar gelen her türlü tehdidi, tabi bunların içerisinde insansız hava araçları, seyir füzesi, savaş uçakları ve balistik füzeler de yer alıyor. Tek bir ortak hava resminde görmek ve en uygun mühimmatla etkisiz hale getirmektedir. Hakim Hava Savunma Yönetim Sistemi ve bu yapının beyni olarak görev yapar ve yapay zeka algoritmalarıyla saniyeler içinde karar vererek hedefi en uygun bataryaya yönlendirir ve ardından atış yapılır. Çelik Kubbe neden geliştirildi, ona bakalım isterseniz. Çelik Kubbe'nin geliştirilmesindeki temel amaç Türkiye'nin hava savunma kabiliyetlerini yabancı sistemlere olan bağlılıktan kurtarmaktı. Böylece ülkeye dış tedarik zincirlerinin ve siyasi kısıtlamaların dışında kalan tamamen yerli çözümlerle kendi hava sahasını koruma yeteneği kazandı. Bununla birlikte proje dronlardan seyir füzelerine, insansız sistemlerden savaş uçaklarına kadar uzanan geniş yelpazedeki tehditlere karşı bağımsız ve sürdürülebilir bir savunma doktrini oluşturmayı hedefliyordu. Bir sonraki grafiğe dönelim istiyorum. Peki Çelik Kubbe'nin katmanlarına bakalım, kullanılan sistemlere bakalım. Çelik Kubbe'de 4 ana katman üzerine kurgulanmıştır. Her katman belirli bir menzil ve irtifalardaki tehditlere odaklanır. Katman menzilinde kullanılan başlıca sistemlere bakalım. Çok alçak irtifa, yani 0-10 kilometredeki tehditlerden bahsediyoruz. Burada Korkut, Gökberk, İhtar, Şahin ve Sungur unsurlarını görüyoruz. Alçak irtifada 10 ve 25 kilometre menzilde Hisar A, Gürs ve Burcu görüyoruz. Orta irtifada 25-50 kilometre menzilde Hisar, O-Plus ve Gökdemir'i görüyoruz. Yüksek irtifada aslında sistemin en önemli parçası da burada yer alıyor. 60 ve 150 kilometre menzilde siper sistemlerini, onlar da kendi arasında blok 1, blok 2 ve blok 3 olarak ayrıldığını görmek mümkün. İsterseniz bir şema üzerinde bunu daha detaylı bir şekilde görelim. Aslında sistemin ilk unsuru İhtar. Onu da burada görüyoruz. İlk sistemde yer alıyor. İhtar mini mikro İHA tehditlerine karşı geliştirilen bir tedbir sistemi. İHA'nın tespitine etkisiz hale getirilmesine kadar farklı karşı tedbirlerin kullanılmasına yönelik sistem ailesinin bir parçası. Peki Şahin'e bakalım. Bir sonraki evrede Şahin yer alıyor. 40 milimetre mühimmat kullanarak mini mikro İHA'ları fiziksel olarak etkisiz hale getirmeye yönelik yakın hava savunma sistemidir. Ardından Gökberk'i görüyoruz. Gökberk'te radar elektro-optik algılayıcılarla hedef tespiti ve takibi yapabilen lazer silahı da içeren mobil anti İHA sistemidir. Gürz'e geçelim istiyorum. Gürz'de hemen burada alçak irtifa tehditlerine karşı önleme kabiliyetlerini aynı platform üzerinde bir araya getiren hava savunma sistemidir. Ardından bir sonraki halkada yer alan Korkut'u görüyoruz. 35 mm çift namlulu top sistemiyle alçak irtifa hava savunması sağlar. Hisar A ve Hisar O Plus'ları görüyoruz. Bunlar da orta menzilde hava savunma katmanında görev yapan ve daha uzak mesafedeki hava tehditlerini önlenmesine yönelik kullanılan sistemlerden biri. Aslında Çelik Kubbe sisteminin en önemli parçası siper, o da uzun menzilli 150 kilometre menzilin üstündeki hedefleri çok rahatlıkla vurabilen sistem. Sistem kendini her yıl geliştirmeye devam ediyor ve bu biraz önce gösterdiğimiz bu şemaya her gün yeni unsurlar

0: var. Katlanıyor Türkiye hem mavi vatanda hem de gök vatanda, aslında çelik kubbe sistemiyle gücüne güç katıyor diyebiliriz ve sözü tekrardan İstanbul'a bırakalım.
1: Evet, Abdullah Ömer Ankara'dan paylaştı son bilgileri. Şimdi biraz piyasalardaki son duruma bakalım günün ilk yarısında. Altın fiyatlarında hareketlilik var. Geçen hafta %5 bir yükseliş göstermişti altın fiyatları. Dün yatay bir hareket takip etmiştik. Bugün sınırlı yukarı yönlü bir hareket var. Gram altın 7100 liranın üzerinde. Ons altın yine 4500 doların üzerinde işlem görüyor. 4600 dolar sınırında. Şimdi tabii biraz dünyada zayıflayan doların etkisi. Amerika Birleşik Devletleri'nde gelecek veriler ve hazinenin uzun vadeli tahvil alımlarını artıracağının açıklamasıyla birlikte biraz küresel gelişmeleri izliyoruz altın fiyatlarında. Nedir beklenti? Bu yükselişin sonrasında biraz daha yatay bir beklenti mi var Faruk Erdem?
2: Şöyle tabii kar satışları mutlaka geliyor. Dikkat edersen böyle 4600 doların üzerine biraz çıkınca hemen küçük de olsa bir düşüş yaşanıyor ve o 4500-4600 bandında kalıyor. İçeride tabii dolardaki küçük hareketlerle birlikte 7100 liranın üzerinde kalmaya devam ediyor. 7200 lirayı görmüştü bir ara. Oradan da kar satışları geldi. Bu hafta tabii Fed Başkanı'nın yapacağı açıklamaların satır aralığındaki sinyaller takip ediliyor aslında. Biz de onu bekliyoruz. Yani
1: Fed'den bir açıklama
2: evet,
1: beklentisi.
2: Şimdi Varş'ın yapacağı açıklama mutlaka bir sinyal verecek. Neyin sinyalini verecek? Eylül ayında faizle ilgili kararın sinyalini verecek. Orada faiz arttırımı ihtimali yükselirse altında bir geri çekilme de görebiliriz. Yeniden 4300 dolarlara kadar da geri çekilebilir. Ama enflasyonu bekliyoruz. Enflasyondaki düşüşle biz de faiz indirimi yaparız sinyali verirse o zaman da yeni bir rally haftası da görebiliriz altında aslında. Şurada işte yaklaşık bir haftadan fazladır bir yükseliş söz konusu. İşte 3-4 ayında en yüksek seviyesine geldi. Netice itibariyle biz tabii seneye 6000 lirayla başlamıştık gram altında içeride. 1000 liralık bir artış oldu. Yani aslında baktığın zaman şuradaki işte 8 ayda 9 ayda 1000 liralık bir kazanç oldu. Yılbaşında altın alan birisi için baktığın zaman. Ama tabii bundan sonra yeniden 8 bin liralar 9 bin liralar görülür mü? O Şubat ayındaki o balon tekrar yaşanır mı? O kısa vadede mümkün görünmüyor. Ama orta uzun vadede evet altında yön hep yukarı doğru gidecek. Yani şu toz bulutu ortadan kalkacak. Şu tahribatın etkisi biraz daha azalacak. Enflasyonlardaki düşüş eğer sağlanabilirse büyüme odaklı yeniden faiz indirimleri kalabilir. Ama dün senin söylediğin bir şey vardı işte yüksek faiz normal yeni normal mi olacak diye. Bu da tartışılıyor ama yüksek faizde büyüme biraz zor görünüyor şu anda bütün dünya için, yani küresel büyüme açısından söylüyorum. İçeriye bakarsan da Merkez Bankası uzun zamandır faizleri sabit tutuyor. Netice itibariyle bu savaşın bize de az önce uzun uzun konuştuk, yani bize de ekonomik olarak da etkisi büyük oldu. Netice itibariyle biz bir enerji ithal eden ülkeyiz. Enerji maliyetlerimiz arttı. Enflasyonumuza 5-6 puanlık olumsuz etkisi oldu. Dolayısıyla Merkez Bankamız da faizi sabit tutuyor ama piyasayı daha düşük faizlerle fonlayarak aslında seçili kredilerle üretimi, yatırımı, istihdamı ve ihracatı da korumaya yönelik tedbirler alıyor hükümet bir yandan da. İşte önümüzdeki ay biz orta vadeli programı öğreneceğiz yeniden. Onun hazırlıkları devam ediyor.
1: Evet.
2: Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı ve onun hazırlıklarının devam ettiğini açıkladılar. Eylül'ün ilk haftasında ya da ikinci haftasında orta vadeli programı öğreneceğiz. O zaman Türkiye'nin bundan sonraki iki yıllık yol haritasında görmüş olacağız. Yıl sonu enflasyon beklentileri hala %30'un altında. Eğer bu hedefler tutarsa, ki baktığın zaman yıllık enflasyondaki düşüş devam ediyor. Aylıkta küçük dalgalanmalar, mevsimsel etkilerin olduğu küçük dalgalanmalar olduğu olsa da yıl sonunda geçen yıla göre daha düşük bir enflasyonu karşılayacağız, o görülüyor.
1: Evet, ben de bir yandan şimdi altının yılbaşından beri kazancına biraz bakayım dedim.
2: Gram altına
1: evet,
2: baktım.
1: Gram altın 5.985 lirayla başlamışız bu yıla gram altında. Ortalama sizin söylediğiniz gibi 1150 lira civarında bir yükseliş var.
2: Evet, bu %20.
1: %20'ye yakın, %19'un evet. üzerinde bir kazanç.
2: Ama hala enflasyonun altında. Tabii. Yani enflasyonu
1: %30'lar. Geçen seneye kıyasla evet. ve enflasyonun
2: ama
1: altında.
2: Şu

0: da oldu. Yani biliyorsun o 5900 lirayla başlayan altın bir anda 8000 liraya da çıkmıştı Şubat ayında. Hı hı. Ama ne oldu? İşte o yükselen gram altın fiyatıyla birlikte insanlar o seviyelerden altın aldılar. Yani 8000 liradan altın toplayan
1: doğru,
0: insanlar oldu.
1: 8000 liradan çok altın olan insan
0: evet,
1: var. Bir de bizde biraz hep yükseldikten sonra mesela bir süre
0: maalesef
1: yatay kaldı 6000 lira civarında. O zaman değil ama yükseldiği anda 8000 liralardan evet, daha çok yükselecek diye daha çok aldı insanlar.
0: Ve kuyumcularda altın kalmamıştı bir dönem. Ama sonra ne oldu? Biz o zaman çok da uyardık aslında. Hızlı bir düşüş olabilir. Lütfen dikkatli olun diye. Ama şunu söylemek lazım altın yatırımcısına. Bir tavsiye olarak değil ama görünen o. Mantıklı olan da o, altında günübirlik bugün fakir yatayım yarın zengin kalkayım diye bir mantık altında yok. Hiçbir yatırım aracında yok aslında. Mutlaka bir mantık işletilmeli, dünya izlenmeli ve orta uzun vadeli düşünülmeli. Yani borsada belki bir şirketle ilgilenebilirsiniz. O şirketin performansına bakarsınız. İçeride dinamik farklı ama altının dinamiği işte Körfez'deki krize bağlı, işte Amerika'daki varşın açıklamasına bağlı, işte onsun hareketine bağlı. Dolayısıyla bizim belirlemediğimiz bir fiyat altın. O yüzden o dinamiği iyi izlemek lazım ve orta uzun vadeli düşünmek lazım.
1: Evet. Bu arada petrolü de söyleyeyim. Petrolde de İran ve Umman arasındaki görüşmelerin devam etmesi beklentisiyle biraz 80 dolarlar civarında bir 85 doların üzerinde bir fiyatlama var. Haftaya 91 dolarla başlamıştık yanlış hatırlamıyorsam.
0: Doğru.
1: Sınırlı bir geri çekilme var petrolde. Ama asıl Amerika ile İran tekrar bir masaya otururuz demeden de tekrar bir düşüş olması beklenmiyor. Tabii şu ortamda birikim yapmak ve birikimi korumak da çok zor.
0: Doğru.
1: İnsanlar da kendince haklı. Çünkü bazen konuşuyoruz mesela yüksek faiz ortamında borsa zaten çok iyi bilmezseniz bir yerde kazandırmıyor. Çok yakından takip
0: doğru
1: etmek gerekiyor. Dolar, euro yurt içinde sabit zaten hep anlatıyoruz. Kendi
0: yatırım
1: enflasyonu olan para birimlere ve yatırım aracı değil diyoruz. O yüzden bir yerde sanki çok fazla da yatırım yapacak enstrüman yok
0: faiz
1: gibi.
0: Faiz hassasiyetiniz
1: tabii
0: de varsa.
1: Tabii faiz hassasiyeti var. Pek
0: dolayısıyla altına yükleniyor. Bizim Türk insanı da
1: evet,
0: altını seviyor. Bugün Katar'dan bir açıklama şimdi gördüm. İran'la Amerika'nın tekrar masaya oturabileceği yönünde olumlu bir açıklama gelmiş. O
1: zaman
0: da biraz petrolü biraz aşağı çekti
1: evet,
0: işte.
1: O zaman işler zaten değişir. Hem
0: evet,
1: petrol
0: ama
1: hem
0: işte
1: piyasalar cephesi.
0: Amerika şu anda uyuyor. İşte saat 3'te 4'te uyanınca Trump ne der ona da bakacağız.
1: Kısmet.
0: Evet.
1: Şimdi teşekkürler Faruk Erdem. Adana'ya gideceğiz. Alparslan Kuytul Suç Örgütü'nün sosyal medya tuzağı deşifre oldu. Ayrıntıları Halil İbrahim Uğur anlatacak.
2: Türkiye günlerdir Alparslan Kuytul Suç Örgütü'ne yapılan bu operasyonu, bu soruşturmayı başlatan bu soruşturmayı konuşmaya devam ediyor. Merve tabii ki konuşulurken de yine yürütülen çalışmalar kısmında da işlenen suçlar bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. İşte onlardan bir tanesi de az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi sosyal medya ayağı. Ancak sosyal medya ayağına gelmeden önce Alparslan Kuytul'un 1994 yılında kurmuş olduğu Furkan Vakfı'yla birlikte aslında bugünleri planladığı da deşifre edilmiş oldu. Çünkü Alparslan Kuytul bir taraftan vermiş olduğu sohbetler sırasında zeki öğrencileri bir bir tespit etti ve ardından da onları hukuk fakültesine yönlendirdi ve şu anda aktif olarak da 7 ayrı avukata hem vakfın hem de vakıf üyelerinin davaları için vekalet verdirdi. Yine bu yönde de sadece 7 avukatın dışında vekalet vermeyenlerin de dışlandığını söyleyebiliriz. İşte bu 7 avukat Furkan Vakfı ve Furkan Vakfı üyeleri için çalışıyordu. Peki sistem nasıl çalışıyordu onu da anlatmaya çalışalım. Sosyal medya ekibi Alparslan Kuytul'un insanlar tahrik edici, insanları sinirlendirici söylemlerle, mesajlarla aslında kalyana getiriyordu. Yani insanların zaaflarının üzerine basıyordu ve ardından da sosyal medyada kendilerine hakaret edilmesini sağlıyorlardı. Ta ki iş buraya gelene kadar işte oradaki yazışmalarda, mesajlarda zaten şu anda polisin elinde, savcının elinde ve bu sosyal medya mesajlarıyla insanlardan özellikle tehdit ettirici, hakaret içerikli, küfür içerikli mesajlar gelene kadar da yazışmalar devam ediyordu ve ardından da işte o beklenen mesaj geldiğinde, yani insanlar kendilerine hakaret ettiğinde hemen bu 7 avukat, Alparslan Kuytul'un çocukluktan itibaren yetiştirmiş olduğu bu 7 avukat devreye giriyordu ve anında bunlarla ilgili savcılar suç duyurusunda bulunuyordu.
1: Evet.
2: Ve böylelikle örgüte, yani Furkan Vakfı'na devasa paralar da aktarılıyordu.

0: İşte bu noktada da Alparslan Kuytu'nun baktığımızda yayınlarına veyahut da mesajlarına aslında devleti karşısına alan ve aynı zamanda da hukuku tanımadığını, yargıyı tanımadığını söylediği söylemler bulunuyor, mesajlar bulunuyor, videolar bulunuyor. Ama diğer taraftan da hem Alparslan Kuytu'nun hem de eşi Semra Kuytu'nun aslında sosyal medyayla beraber işte insanlardan almış olduğu mesajlarla birlikte mahkeme kapılarını adeta meskene çevirdikleri de yine ortaya çıkmış oldu. 370 kişi 370 dava aslında 370 dava Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul tarafından açıldı ve böylelikle oradan kazanılan faiziyle birlikte alınan paralar da yine örgüte aktarılmış oldu. Bizler Adana'dayız. Kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayeli ile birlikte Alparslan Kuytul Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmayla ilgili bilgiler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Merve.
1: Çok teşekkürler. Halil İbrahim Uğur paylaştı son bilgileri. Şimdi Burdur'dan ilginç bir haber. Trafik polisine ehliyetsiz yakalandı bir çocuk ve babası yardımına koştu. Hayatının en pahalı hatasına imza attı. Hem alkollüydü hem de daha önce ehliyetine 2030 yılına kadar el konulmuştu. O halde tekrar direksiyon başına geçti. Polis durumdan şüphelendi. 400 bin lira ceza kesti. Otomobilleri otoparka çekilen baba oğul ellerinde yarım milyon lirayı bulan rekor ceza makbuzlarıyla yaya olarak geri döndüler.
2: Ne yaparsan yap.
3: Kaş yapayım derken göz çıkardı. Oğlunu kurtarmaya gitti, rekor ceza yedi. Burdur'da trafik polislerinin kontrol için durdurduğu otomobilin sürücüsü ehliyetsiz çıktı. 80 bin lira ceza kesildi. Genç sürücü ruhsat sahibi olan babasını telefonla arayarak yardım istedi. Baba otomobiline atladı, hemen oğlunun yanına gitti. Ancak hesaba katmadığı bir ayrıntı vardı. O da polisin gözünden kaçmadı. Davranışları tuhaftı, konuşmakta da zorlanıyordu. Polisin şüphesi arttı. Alkol metreyi üflemesini istedi.
2: Ne yaparsan yap.
3: Polisin talebini reddeden babanın daha önce ehliyetine 2030 yılına kadar el konulduğu ortaya çıktı. 400 bin lira ceza kesildi. Otomobili otoparka çekildi. Ehliyetine el konulma süresi de 2035'e uzadı. Baba oğul ellerindeki yaklaşık yarım milyonluk ceza makbuzlarıyla evlerinin yolunu tuttu.
1: Şanlıurfa'da bir otobüs kazası yaşandı. 13 kişi yaralandı. Görüntüler Şanlıurfa Siverek'ten ekrana geliyor. Bitlis Ahlat'taki Malazgirt Zaferi kutlamalarından Osmaniye'ye dönenleri taşıyan otobüs aynı yönde seyreden yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 13 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırıldı. İstanbul Küçükçekmece'de gece yarısı film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca yaşandı. Polislerin dur ihtarına uymayan sürücü gaza basıp kaçmaya çalışınca Yunus simleri peşine düştü. Kovalamaca sırasında kaza yapan polislerden 3'ü de yaralandı.
4: Nefesleri kesen kovalamaca kazayla bitti. Geceyi hareketlendiren kovalamacanın adresi İstanbul Küçükçekmece'ydi. Yol kontrolü yapan polisler şüpheli gördükleri bir otomobili durdurmak istedi. Ancak uyarıya aldırış etmeyen sürücü gaza bastı, kaçmaya başladı. Motosikletli Yunus Dimleri hemen peşine düştü. Film sahnelerini aratmayan kovalamaca başladı. Ancak kontrolden çıkan polis motosikletlerinden biri diğerlerine çarparak devrildi. Kazada 3 polis yaralandı. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaçan otomobil sürücüsünü yakalama çalışmaları sürüyor.
1: İtalya'nın kuzeyinde 2 kişilik gayrokopter barajdaki teleferik hattının kablolarına çarptı ve havada parçalandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. İtalya'da yaşanan kazada helikoptere benzeyen gyrokopter isimli hava aracı havada infilak etti. Pilotun elektrik tellerini görmemesi üzerine gyrokopter tellere çarpıyor ve alev topuna dönerek yere çakılıyor. İtfaiye ve kurtarma ekipleri hemen olay yerine sevk edildi ama hava aracındaki iki kişi de maalesef kurtarılamadı. Pilotun neden halatlara çarptığı ya da nasıl

0: Bilemediği maalesef bilinmiyor. Uzmanlar teknik bir arızadan dolayı da bu kazanın yaşanmış olabileceğini söylüyorlar. İstanbul Küçükçekmece'de benzerine az rastlanır bir patlama yaşandı. Bir ailenin yaşadığı evde deodorant şişesi patladı. İkisi çocuk, 3 kişi yaralandı. Haberi duyan herkesin zihninde aynı soru var. Evdeki deodorantlar neden patlar? Uzmanlar ne diyor, bir bakalım.
1: Patlamasına çok şaşırdım.
2: Bomba gibi patladı, facia ucuz atlatıldı. Deodorant sebebiyle bir aile ölümle burun buruna geldi.
3: İstanbul Küçükçekmece'de otizmli bir çocuğun elinde deodorant patladı. Büyük bir faciaya yol açtı. İkisi çocuk ve bir de anne ağır yaralandı.
4: Kişinin elinde olduğu söylenen otizmli çocuk deodorant şişesini ateşle alevlendirdiyse, bu belli bir sıcaklığa ulaştıktan sonra genleşmenin de etkisiyle şişeyi patlatır.
5: Dolapta tutuyoruz ama genelde fazla şey yapmıyorum yani. Fazla dikkat etmiyoruz aslında.
2: Atatürk Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yaralanan anne ve 2 çocuğu hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
4: Sprey deodorantların içinde itici gazlar bulunur. Bu gaz yanıcıdır. Sprey deodorant sıkıp önüne kibrit ya da çakmakla ateş tutarsanız, o ateş bir anda deodorantın içindeki gazı yakmaya başlar. Ve siliklerdeki benzer bir görüntü oluşur. Bu da çocuklar başta olmak üzere çoğu insanın hoşuna gidebilir. Fakat çok tehlikelidir.
3: Daha önceden arabalarda bırakılan deodorantların patladığına tanık olmuştuk. Şimdi bu kez adres evde. Peki bu deodorantları nasıl muhafaza etmemiz gerekiyor?
4: Deodorant şişesi kendiliğinden patlar mı? Eğer şiddetli bir ateşin yanına veya sıcak yaz günlerine camın önüne koyarsak veya üzerine çok ağır bir eşya düştüğünde sıkışmayla patlayabilir. Ancak özellikle sıcak yaz günlerinde deodorantınızı arabada unutmaması gerektiğini de açıkça hatırlatmak istiyoruz.
1: Çocuklardan uzakta banyoda saklıyorum ama ısıyla temas etmiştir sanırım.
6: Şaşırdım. Demek ki tehlikeli bir şekilde koymuş arkadaş. Bence güneşte bırakmamak lazım.
0: İzmir Buca'da günlerdir çözülemeyen çöp krizine bu kez de yol ortasına dökülen moloz yığınları eklendi. Ayrıntıları Tayfun Er konuyla konuşacak.
7: Sizin de ifade ettiğiniz gibi tam o noktadayız. Tabii İzmir'in Buca ilçesi 30 ilçenin içerisinde en yüksek nüfusa sahip, 500 binin üzerinde insan yaşıyor. Şu anda bulunduğumuz Seyhan Mahallesi hat boyu mevkide, işte bahsettiğimiz haberimize konu olan çöp sorunun yaşandığı yerlerin en önemlisi. Bunun gibi Seyhan Mahallesi çevresinde 4-5 tane bu şekilde atıkların buraya istiflendiği, toplandığı, tabii çoğunluğu sanayi atıkları olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Buca Belediyesi geçen yıllar içerisinde işte bu Seyhan Mahallesi'ndeki sorunu çözemiyor. Hatta yeni çöp depolama alanları yapıldığı ve ruhsatsız olarak kullanıldığı iddiaları var. Tabii buradaki esnaf, özellikle mobilya üzerine çalışan esnaf var. Onlar da oldukça mağdur. İşte biraz önce siz de ifade ettiğiniz gibi bu molozlar tam karşımızda, işte yaklaşık 1-1,5 ton civarında olan molozları bir kamyon tam yolun ortasına döktü. Buradaki trafik gece saatleri olmasına rağmen ertesi gün yine burada kaldı. Trafik kilitlendi. Kirlilik devam ediyor. İşte burada farklı nitelikteki geri dönüşüm malzemeleri var. Tabii Cihat Yağız bölgedeki esnaflardan bir tanesi. Tabii mağduriyet büyük değil mi efendim?
8: Doğrudur efendim. Biz 1976 yılında kurulmuş bir şirketiz. İkinci kuşak olarak görev yapmaktayız. Dünyanın her yerine ihracat yapmaktayız burada. Yurt dışından misafirlerimiz gelmekte.
7: Buna gördüklerinde işte, ne diyorlar?
8: Gördüklerinde neden buna bir çare bulunmuyor diyorlar. Bununla ilgili olarak bizler şunu istiyoruz. Bunu kim döküyorsa bunun tespitini yapıp ona göre kendisine cezai müade istiyoruz. Buna istinaden de bir İzmir'de katı atık tesisi istiyoruz efendim biz.
7: Tabii şimdi tesisler ayrı bir sorun, çalışamıyor, kapasite artırımı yapılmıyor. Ancak şehrin göbeğinde böylesine bir manzara sizce İzmirlilere layık mı?
8: Onunla ilgili

0: De sadece burası değil, ifade ettiğim gibi Sehan Mahallesi'nin aralıklarla özellikle hat boyu denen banliyönün geçtiği tarafta hem karşı tarafta kuzey tarafında hem de şu anda bulunduğumuz güney tarafta bu şekilde molozlar, sanayi atıkları, evsel atıklar burada birikiyor. Şimdi insanlar buraya getirenler evet tabii ki suçlu ama bunun önüne geçecek olan bu sorunu bir anlamda çevre sorunu da tabii ki burada gündemde. Buca Belediyesi ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'ne aslında görev düşüyor. Kamu menfaati açısından ancak ifade ettiğim gibi başta Buca Belediyesi olmak üzere yıllardır bu sorunu çözmek için somut bir adım atmadılar diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Tayfuner anlattı. Şimdi İspanya'dan, Bunol kasabasından, dünyanın en renkli festivallerinden La Tomatina'dan görüntüler getireceğiz ekrana.
2: Binlerce kişi tonlarca domatesi birbirine fırlattı. İspanya'da sokaklar kırmızıya boyandı. 165 ton domates havada uçuştu. İspanya'nın Bunol kasabası yine renkli ve bir o kadar da domatesli görüntülere sahne oldu. Her yıl Ağustos ayının son çarşambası düzenlenen La Tomatina Festivali'nde 20 binden fazla kişi domates savaşına katıldı. Kamyonlarla meydana getirilen 165 ton aşırı olgunlaşmış domates yaklaşık bir saat boyunca kalabalığın üzerine döküldü. Katılımcılar müzik eşliğinde domatesleri ezip birbirlerine fırlattı.
3: Bu özel günü özellikle de Bunol'da kutlamak gerçekten çok güzel bir duygu. Olağanüstü bir deneyim. 30. yaş günüm. Hadi beyler, doğum gününün tadını çıkarıyorum.
2: Kimi için doğum günü kutlaması, kimi içinse unutulmaz bir festivaldi. İngiltere'den gelen ziyaretçiler de domates savaşında yerini aldı.
3: İnanılmazdı, inanılmazdı. Bugün için İngiltere'den ta buraya kadar geldik ve inanılmazdı.
2: Festivalin kökeni ise 1945 yılında yaşanan bir yiyecek kavgasına dayanıyor. Yıllar içinde geleneğe dönüşen etkinlik, bugün dünyanın dört bir yanından turistleri Bunol'a çekiyor. Son 3 yılda festivale katılanların yaklaşık %40'ını yabancı turistler oluşturdu.
4: Olmalı. Domateslerle gerçekten zorlu bir mücadeleydi. Arkadaşlarımla geldim. Claudia bizi davet etti ve mücadeleye geldik. Sanırım kazandık. Bu yüzden domateslerimiz var.
2: Festivalde güvenlik elden bırakılmadı. Binalar branda ve örtülerle korundu. Katılımcılara ise domatesleri atmadan önce ezmeleri kuralı getirildi. Amaç domatesleri eğlencenin bir parçası haline getirmek, yaralanmaların önüne geçmek.
3: Bu domatesler özellikle La Tomatina için yetiştiriliyor. Aksi takdirde var olamazlardı. İnsan tüketimi için değiller. Gördüğünüz gibi taş ocağı kamyonlarına yükleniyorlar.
2: Bir saatin sonunda top sesiyle festival sona erdi. Geriye ise domatesle kaplanmış sokaklar ve kırmızıya boyanmış görüntüler kaldı.
1: Şimdi bir başka sorun, devletin de öngördüğü aile nüfus 10 yıl planlamasında da yer edinmiş önemli bir gelişme. Huzur evlerindeki doluluk oranlarındaki artış. Bugünlerde değişen aile yapısı, şehir hayatı, modern yaşam koşulları, yaşlılık dönemindeki tercihleri ve zorunlulukları da artık değiştirdi. Bazı büyüklerimiz bakım ihtiyacından, bazıları kendi istekleriyle yalnız kalmamak adına artık hayatlarını huzur evlerinde sürdürmeyi tercih ediyor ve talep de rekor seviyesinde çıkmış durumda.
5: Huzurevi düşünmüyorum. Öyle bir şey düşünmüyorum.
6: Var mı bakacak birileri size?
5: Ben kendi kendime bakarım. Demek ki geçim sağlayamıyorlar veyahut da bakacak kimseleri yok.
7: Anneanneler gittikçe azalıyor. O doğduğunda bakıyor. Yaşlılığına biz bakmıyoruz. Var 3 tane çocuğum ama bilemem.
6: Bakarlar mı?
7: Bilemem.
8: Yaşlı nüfus arttı, huzur evleri doldu taştı. Sırada bekleyenlerin sayısı 20 bini geçti.
9: Çekirdek aile modelinin yaygınlaşmasıyla birlikte 3 kuşağın aynı çatı altında yaşadığı geleneksel aile modeli de geride kalıyor. Yaşlıların sosyal hayattaki konumu, aile içindeki rolü de değişiyor. Bu değişimin en büyük örneklerinden biri huzur evlerine artan talepte görünüyor.
8: Türkiye'de 65 yaş ve üzeri olarak kabul edilen yaşlı nüfus oranı %11,1'e yükselerek tarihi bir zirveye ulaştı. Nüfustaki bu artış yaşlıların bakım, barınma ve sosyal destek ihtiyacını da artırıyor.
10: Arkadaşım bile sıraya girdi. Dedi ki birkaç sene sonra bana sıra gelecek.
6: Şimdiden yerini ayarlıyor.
10: Şimdiden yerini ayarladı ve bunu yapan da çok kişi varmış. bizim

0: Yaşlardaki insanlar çoluğuna çocuğuna istemiyor yani bunu çektirmeyi.
1: Türkiye'de aile yapısının değişmesi, çekirdek ailenin yaygınlaşması nedeniyle huzur evine yerleşmek için bekleyenlerin sayısı 20 bine ulaşırken sadece İzmir'de bir huzur evine 14 bin başvuru oldu.
2: Bu rakamlar yaşlı bakımındaki ihtiyacın boyutunu ortaya koyarken, yaşlıların bir bölümü ise mümkün olduğunca kendi evlerinde yaşamak istiyor.
0: Herkes evinde rahat hisseder ya belli bir yaştan sonra. Ne yapıyor? Varsa yoksa evini satıyor, huzur evine veriyor maaşını. Onlar da bakıyorlar işte.
2: Uzmanlar değişen aile yapısının yalnızca yaşlıları değil, aile içindeki kuşaklar arası ilişkileri de dönüştürdüğüne dikkat çekiyor.
3: Gelin kayınvalide anlaşmazlığı, biz işte büyüklerin baskısı altında mı yaşayacağız gibi ya da en önemlisi de bu aile üyelerinin her birinin birey olarak kendi refahını düşünüyor olması. Bizim ülkemizde biraz yani sosyolojik olarak baktığımızda insanlar bireyselleşirken farkında olmadan bencilleştiler. Herkes kendi hayatını kurma çabasına dönüştü.
4: Ben 70 yaşına geldim. Anneler, babalar baş tacıydı, beyaz köşedeydi.
5: İnanç azaldığı için ahlak da azaldı. İnsanlar ebeveynlerine hürmet etmiyorlar. Onu götürüp bir işte huzur evine koymak evlatlık vazifesini yapmış gibi oluyor. Yaptıklarını zannediyorlar. Öyle bir durumdayız.
6: Bugün biz aynadan süreyi noktalıyoruz. Farkı Erdem çok teşekkürler.
7: Ben teşekkür ederim.
6: Yarın sabah yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
8: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
9: Haberin radyosu A Haber Radyo.
10: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye.

0: ve club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
4: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Reklam.
6: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye

0: Geleceğe güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur hissi.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. A Haber Radyo.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
7: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
3: Bir reklam.
8: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam.
9: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
8: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: Yunus Emre'nin bizim için de çok anlamlı bir beyti var. Bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Biz bu yola çıkarken uzun bir yola çıktığımızın menzili çok, geçidi yok bir yola çıktığımızın, derin sulardan geçeceğimiz bir yola çıktığımızın idrakiyle, şuuruyla, bilinciyle çıktı. Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Oh, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Sıcak duraklarda haber nöbetlerini tutmaya devam ediyorlar. Peki yeni saatte hangi noktalara uzanacağız? Dilerseniz önce o noktaları hatırlayalım. Amerika-İran savaşında gerilimi tırmandıracak adım İran'dan geldi. İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'ndan elde edilecek geliri paylaşma konusunda anlaştıklarını duyurdu. Bölgedeki son durumu Tahran'dan Ekber Karabağ paylaşacak. Alihan Kuri soruşturması çok yönlü sürdürülüyor. Bağış adı altında toplanan paralar örgüt faaliyetlerinde nasıl kullanıldı? Damla Kuşkapan Ankara'dan son bilgileri paylaşmak için hazır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanık hakim karşısında. Mustafa Kadir Mercan da İstanbul'dan davaya ilişkin gelişmeleri aktarmak için bizleri bekliyor. İstanbul'da kavurucu sıcakların yarın yerini yağışa bırakması bekleniyor. Yağış ne kadar sürecek? Sıcaklık yine artacak mı? Merve İzci Özmen İstanbul'dan havanın gündemine dair notları paylaşacak. Yunanistan'da Batı Nil virüsünün yayılmaya devam ettiği, bu yılki salgın vakalarında ülkede rekor kaydedildiği açıklandı. İlhan Tahsin de notlarıyla Yunanistan'dan karşımızda olacak yeni saatte diyelim ve gelişmeleri aktarmak için yayınımıza başlayalım. İstanbul Bayrampaşa'da kadına şiddeti engellemek isteyen iki polis gözü dönmüş bir grubun saldırısına uğradı. Polislerden biri bıçaklandı, diğeri başından ağır yaralandı. Saldırganlar bununla da yetinmeyip bıçakladıkları polisin cüzdanını da gasp edip kaçtı. Ancak bu kaçış uzun sürmedi. Yakalanan 4 şehir eşkıyası tutuklandı.
1: Sokak ortasında darbedilen kadını kurtarmak için kendilerini siper ettiler. Gözü dönmüş şehir eşkıyalarının tuzağına düşeceklerinden habersizdiler. Dehşetin adresi İstanbul Bayrampaşa. İki polis caddede yürürken bir kadının şiddete uğradığını gördü. Anında araya girip saldırganı uzaklaştırdılar. Ancak gözü dönmüş saldırgan cep telefonuna sarıldı. Yakınlarını topladı. Sokak bir anda can pazarına döndü. Kalabalık bir grup polislere bıçak ve sopalarla saldırdı. Polislerden biri bıçakla, diğeri ise aldığı ağır darbelerle başından yaralandı. Şehir eşkıyaları bununla da kalmadı. Bıçakladıkları polisin cüzdanını alarak kaçtı. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Mesai arkadaşları ise hemen harekete geçti. Kaçış uzun sürmedi. Saklandıkları iş yerinde yakalanan 4 saldırgan sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.
0: Samsun'da otomobilin çarptı 18 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza Samsun Ordu Karayolu'nda meydana geldi. Kavşaktan elektrikli bisikletiyle geçmeye çalışan 18 yaşındaki Esra Turan'a otomobil çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Esra Turan'ın cenazesi incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği anlarsa bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kocaeli'de kolon ve kirişlerinden ses geldiği bildirilen 4 katlı bina tedbiren boşaltıldı. İzmit ilçesindeki 4 katlı binada oturan bazı kişiler kolon ve kirişlerden ses geldiği yönünde 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Tedbiren boşaltılan binada ekiplerin yaptığı ilk değerlendirmenin ardından AFAD ekiplerine bilgi verildi. Ekiplerin binada ve bitişiğinde temeli açılan inşaat alanındaki incelemesi devam ediyor. Rize'de trafikte yaşanan magandalık anı kameralara, özellikle kask kamerasına yansımıştı. Bir sürücü yanındaki arkadaşıyla birlikte yolda tartıştığı bisikletliye tekme ve yumrukla saldırdı. Bu eşkıyalık cezasız kalmadı. Saldırgan sürücü ve arkadaşına 360 bin lira ceza

0: sind.
1: Ne yapıyorsun dayı? Ne yapıyorsun? Dayı, burası tek çeliz. Çarparsam sen sus.
2: Dur, bekle oraya.
1: Bekliyorum dayı, kameram da var.
3: Rize'de bir otomobil sürücüsüyle bisikletli genç arasında geçiş hakkı tartışması çıktı. Sürücü otomobilinden indi, yanındaki arkadaşıyla birlikte kendisini uyaran bisikletliye tekme yumruk saldırdı. Tarafları araya giren çevredeki vatandaşlar ayırdı. Saldırı anı ve sonrasında yaşananlar bisikletli gencin kask kamerasına yansıdı.
4: Sakin ol.
1: Böyle bir şey yok.
4: Ya arkadaş,
1: böyle bir şey yok. Kamera var abi. Böyle bir şey var mı?
3: Polis, otomobil sürücüsü ve arkadaşına toplam 360 bin lira ceza kesti. Ehliyetine 2 ay el konulan sürücünün otomobili de 60 gün trafikten men edildi.
5: Adana'da bu kadarına da pes dedirtecek bir kazanın haberi var sırada. Plakasız motosikletteki iki kişi pazar alışverişinden dönen bisikletliye çarptıktan sonra kaçtı. Asfalta düşerek ağır yaralanan yabancı uyruklu kişi yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.
6: İnsanlık dışında bir durum bu.
3: Hızla geldiler, yabancı uyruklu bisikletliye arkadan çarptılar. Ne durup yardım ettiler ne de bir an olsun arkalarına baktılar. Vicdansızlığın adresi Adana'nın Seyhan ilçesi. 59 yaşındaki Gassan Kayır Varak pazar alışverişini bitirmiş bisikletiyle eve dönüyordu. O sırada arkasından gelen plakasız bir motosikletin çarpmasıyla sert şekilde asfalta düştü. Ağır yaralandı. Motosikletteki iki kişi ise hızla kaçarak sırra kadem bastı. O anlar an be an bir güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekiler yardıma koştu. Çağrılan sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Varak yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.
6: Sol omuzunda 2 kırık var, kaburga kemiklerinde 5 kırık var, bir de kalça kemiğinde 2 kırık var. Yani durumu ne olacak belli değil.
3: Polis arkalarına bile bakmadan kaçan motosikletli iki vicdansızın peşinde.
6: Plakasız olduğu için bulunmaları zor olduğunu dediler bize ama inşallah yakalanırlar.
5: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada tutuklu sayısı arttı. Yurt dışına kaçış planı bozulan Hilmi Tuna Kuriş'in de aralarında bulunduğu 10 kişi daha tutuklandı. Kuriş dosyasında milyarlarca liralık belirsiz servet ve FETÖ bağlantıları soruşturmayı daha da derinleştiriyor. Daha fazla ayrıntı için ekip arkadaşımız Damla Kuşkapan Ankara'da canlı yayın noktamızda bizi bekliyor. Damla, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü hemen sana bırakalım.
7: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında örgütün faaliyetleri ve mali yapılanmasıyla alakalı çalışmalar çok yönlü olarak devam ediyor. Aslında her gün soruşturma ile alakalı farklı detaylar ortaya çıkıyor diyebiliriz. Biliyorsunuz aslında pek çok adrese operasyon düzenlenmişti. Son olarak bir ihbar üzerine Antalya'nın Kepez ilçesinde gerçekleştirilen aramada 37 klasör ele geçirildi. Bu klasörlerin içinde de hesap dekontları, bağış adı altında listeler, banka cüzdanları ve toplantı tutanaklarının saklandığı ortaya çıkmıştı. İşte bu belgeleri saklama sürecinde rol aldığı tespit edilen Mehmet Akay'ı yakalamak için çalışmalar başlatılmıştı ve ardından da soruşturma kapsamında bir ilim ve kültür hizmet derneğinde görevli olduğu belirlenen Mehmet Akay'ın örgüte ait söz konusu evrakların saklandığı yere götürülmesi konusunda talimat verdi ve aslında belgelerin saklanma sürecinde aktif rol aldığı tespit edildi. Firari olarak aranan Mehmet Akay, ekiplerin koordineli çalışması sonucunda da Korkuteli ilçesinde bir yakınına ait ikamette yakalandı. Şüpheli tabi cep telefonu incelemek üzere alındı. Hem bu telefonun hem de işte bu 37 klasörün mali ve örgütsel doküman arasındaki aslında bağlantıları incelemeye devam ediyor. İkisi de inceleniyor. Şu anda belgelerin hangi amaçla saklandığının, bu süreçte talimat veren, hareket eden diğer kişilerin örgütün mali yapılanmasının bütün yönleriyle ortaya çıkarmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Neler olmuştu? Dilerseniz hatırlatalım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 13 Ağustos'ta suç örgütü kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet

0: gibi suçlardan soruşturma başlatmıştı. Ankara merkezde 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 38 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından da adliyeye sevk edilen 38 şüpheliden Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 32'si 16 Ağustos'ta tutuklanmıştı. 6 şüpheli hakkında da ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. Alihan Kuriş evindeki gizli bir bölmenin içinde bulunmuştu ve arama çalışmalarında da 200 kilo altın ele geçirilmişti. Örgüte daha sonra 2. ve 3. dalga operasyonlar da gerçekleşti. Ve 21-22 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında firari olarak aranan Alihan Kuriş'in de kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in de bulunduğu 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ardından da bu 10 kişi tutuklanmıştı. Savcılığa göre örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 32 şirket vardı. Bunların arasında tabii inşaat, tekstil, eğitim gibi pek çok farklı alanda faaliyet gösteren şirketler de vardı. Bu şirketlerden yurt dışına yüklü miktarlarda para transferi gerçekleştiği yine tespit edilmişti ve 3. dalga operasyonlarla birlikte de aslında bu şirketlerin 11'ine ve 3 derneğe kayyum atanmıştı. Tabii operasyon çok yönlü olarak devam ediyor dedik. Yeni gelişmeleri oldukça bizler de aktarmaya devam edeceğiz.
1: Damla'ya teşekkür ediyoruz. Gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz. Bir diğer canlı yayın noktamıza uzanalım şimdi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında tutuksuz olarak yargılanan eski CHP milletvekili Turan Aydoğan hakim karşısına çıktı. Oldukça çarpıcı ifadelerde bulundu. Duruşmalar bugün de devam ediyor. Detayları haber ekibinden Mustafa Kadir Mercan takip ediyor. Kadir, kolaylıklar dileyelim. Yeni güne dair notların için sözü hemen sana bırakalım.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davası ikinci celse ikinci hafta yedinci günüyle bugün devam ediyor. Yaklaşık bir saat önce tutuksuz sanıkların savunma işlemleri bugün itibariyle yeniden başladı. Toplamda 325 tutuksuz sanık savunmasını yapacak. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Önümüzdeki hafta savunma yapılmayacak. Bunun altını çizelim. Savunmaların yerine o hafta boyunca, yani önümüzdeki hafta boyunca tutuklu sanık tutukluluk incelemeleri yapılacak ve bu kapsamda da tutuklu sanıklar mahkeme başkanının vermiş olduğu süre zarfında savunmalarını yapacak. Öte yandan biliyorsunuz ki ilk celsede Ekrem İmamoğlu savunmasını yapmamıştı. İkinci celsede savunmasını yapmak için bir dilekçe vermişti. Mahkeme başkanı da bu dilekçeyi kabul etmiş, uygun görülen tarihte savunmasını yapacağını söylemişti. Fakat onun hakkında da şu anda hangi tarihte savunma yapacağına dair bir bilgi yok. İkinci hafta 6. günde, yani dün itibariyle Mesut Taşkın, eski CHP milletvekili Turan Aydoğan, Şaban Sevinç, Tuğba Koçak, Yavuz Oğan gibi isimler savunmalarını yapmışlardı. En dikkat çekici savunma ise yine biraz önce de sizin belirtmiş olduğunuz gibi eski CHP milletvekili Turan Aydoğan'a aitti. Savcılık bazı ses kayıtlarını kendisine sormuştu. Bu ses kayıtlarının bazılarını hatırladığını, bazılarının ise hatırlamadığını ifade etti. Özellikle o ses kayıtlarından birinde şu ifadeleri sordu savcılık makamı Aydoğan'a: sen bana güvenmişsin, kardeşim demişsin, getirip teslim etmişsin, senin tek muhatabın benim, soruları soruldu kendisine. Aydoğan'sa konuşmanın geçtiğini kabul etti ve kardeşim dediği kişinin biyolojik kardeşi değil, okul arkadaşı Rahman Özdemir olduğunu hatırlattı. Ben perşembe günü kendim oraya o parayı getireceğim kardeşim sözünü de hatırlattı. Buna karşılık bu sözleri reddetmedi. Ancak Rahman Bey ödemezse getireceğim anlamında söylediğini ifade etti. Vermiş olduğu savunmasında ve şöyle devam etti savcılık makamı: bir arkadaş arkadaşa 200 bin dolarlık senet vermez diyorsunuz da konuşmada siz niye 200 bin doları perşembe ben getireceğim diye kabulleniyorsunuz diye soruldu kendisine. Aydoğan Rahman Özdemir'in bu parayı ödeyeceğine inandığı için böyle bir konuşma yaptığını söyledi. Vermiş olduğu savunmasında söylemiş olduğumuz gibi bugün itibariyle yine tutuksuz sanıkların savunmaları devam ediyor. Kişiler ilk önce mahkeme huzuruna çıkıyorlar. Savunmalarını yapıyorlar. Savunmaların ardından çapraz sorguları yapılıyor. Hem mahkeme başkanı hem tutuklu ya da tutuksuz sanıkların kendilerine soruları oluyor ya da savcılık makamının kendilerine soruları oluyor. Sonrasında ise müdafiye avukatları savunmalarını yapıyor ve gün bu şekilde ilerliyor. Yaklaşık bir saat önce de yedinci gün başladı diyelim. Savunmalardan bizlere yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya her zaman devam edeceğiz.

0: diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Hakton Uysal.
1: Kadir'e teşekkür ediyoruz. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Gündemin diğer başlıklarından bir diğeriyle yayınımızı sürdürelim. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü YPG-SDG'nin feshedilmesi sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Çelik, önemli bir eşiğin aşıldığına dikkat çekti. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik destek mesajı verdi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da atılan somut adımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
2: Terörsüz Türkiye konusunda yol haritası işlemektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı sahayı güçlü bir şekilde taramaktadır.
3: O çağrı yerini buldu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, SDG'nin feshedilmesi sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada aşılan eşiğin önemine dikkat çekti. Sayın Cumhurbaşkanımız, kardeş Suriye'nin üzerine karanlığın çöktüğü en zor günlerde Suriyeli kardeşlerimizin tamamını terörden ve emperyalist saldırılardan korumak için büyük bir mücadele verdi. Bu soylu mücadeleye yıllar ve tarih şahittir. Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir. SDG'nin feshedilmesinden sonra Suriye'nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik geçilmiş oldu dedi. Çelik, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefine işaret etti. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını desteklediklerini vurguladı. Şara yönetiminin kapsayıcı yönetim adımları, Suriye'nin geçmişinin karanlıklarından kurtulması ve sağlam bir geleceğe ilerlemesi yönünde çok önemli mesafeler kat etmesini sağlıyor. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimiz, kendi çıkarları için yakın coğrafyamızı parçalamak ve yağmalamak isteyenlerin planlarını akamete uğratacak bir iradeyi temsil ediyor. Bu irade, yakın coğrafyamızdaki Kürt kardeşlerimiz için de aydınlık bir geleceği işaret ediyor. Suriye'nin ve komşu ülkelerin istikrarı, güvenliği, refahı için atılan her adımı, Cumhurbaşkanımızın inşa ettiği kardeşlik siyasetimizin gereği olarak desteklemeye devam edeceğiz ifadesini kullandı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise atılan somut adımı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Suriye'de istikrarın tahkimine yönelik atılan somut adımları yakından takip ediyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye olarak Suriye'nin barış ve istikrarına katkı sağlayacak her türlü çabayı desteklemeye, bölgenin huzur ve güvenliğini güçlendirecek girişimlere katkı sunmaya devam edeceğiz dedi. Konuyla ilgili bir açıklamada İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. SDG'nin feshedilmesi, devlet otoritesinin ülke genelinde güçlendirilmesi ve farklı toplumsal kesimlerin ortak bir siyasi zeminde buluşturulması bakımından önemli bir gelişmedir. Etnik, mezhebi ve toplumsal farklılıkların çatışma aracı haline getirilmediği, terör örgütlerinin vesayetinden arındırılmış, sınırların ve egemenlik haklarının korunduğu bölgesel bir düzenin tesis edilmesi oldukça önemlidir. Türkiye, kirli hesaplara ve senaryolara karşı Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını ve Suriye halkının bütün unsurlarıyla barış ve refah içinde yaşamasını desteklemeyi sürdürecektir.
1: Gazze'de çocuk ve gençler savaşın getirdiği olumsuzluklardan bir an olsun uzaklaşabilmek için müziğe sarılıyor. Okullarından geriye kalan sınıflarda gitar, keman ve şan dersi alıyor.
3: Acıları müzikle unutuyor, umutlu yarınlara enstrümanlarıyla uzanıyorlar. Gazze'li çocuklar savaşın getirdiklerini biraz olsun unutmak için şarkılara sarılıyor.
4: Güzel bir sesim var. Kendimi geliştirmek ve şarkı söyleme becerimi ilerletmek için buraya geldim.
3: Bir zamanlar okulları vardı. Sınıflarında müzik eğitimi alıyor, hayaller kuruyorlardı. Ancak şimdi sınıflarından geriye kalanlarla eğitim görmeye çalışıyorlar. Onlar Gazze'nin müzisyen çocuk ve gençleri.
4: Bu savaş artık sona ermeli. Dünyanın dört bir yanındaki diğer çocuklar gibi yerinden edilmeden, acı çekmeden ve savaşsız bir ortamda yaşamak istiyoruz.
3: İstedikleri tek bir şey var. O da savaşın sona ermesi, acıların son bulması. Filistinli gençler müzik eğitimiyle birlikte psikolojik olarak biraz da olsa toparlanmayı amaçlıyor. Umutları yeniden yeşeriyor.
4: Buraya katılma fikri çok hoşumuza gidiyor. Artık her gün geliyoruz çünkü bu bize kendimizi daha iyi hissettiriyor. Özellikle de içinde bulunduğumuz koşullar düşünüldüğünde. Savaşın sona ermesini ve biz çocukların barış ve güvenlik içinde yaşayabilmesini istiyoruz.
3: Birlikte şarkı söyleyen genç ve çocuklar böylece biraz olsun savaştan uzak kalabiliyorlar.
5: İlk hedefimiz bu çocukları savaş ortamından uzaklaştırıp çevrelerini değiştirerek neşe ve müzikle buluşmalarını sağlamak. Müziğin çocuklar üzerine güçlü bir etkisi var. Kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı oluyor ve bir grup halinde birlikte hareket etmeye teşvik ediyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik girişimleri farklı düzeylerde sürerken CIA Başkanı John Ratcliffe Moskova'ya gitti. Putin'le görüştüğü iddia edildi ancak Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Rus liderin CIA Başkanı'yla görüşmediğini, yalnızca istihbarat servislerinin temasta bulunduğunu duyurdu.
3: Kremlin doğruladı. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'in başkanı John Ratcliffe Moskova'ya gitti. Önce bir ABD uçağı Moskova'ya indi. Ardından CIA konvoyuna ait araçlar Kremlin çevresinde görüldü. İlk başta yalanlanan ziyarete ilişkin Moskova'dan kritik açıklama geldi. Haberi Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov duyurdu.
5: Size sadece şunu söyleyebilirim. İstihbarat servisleri arasında bir görüşme oldu. Rusya Devlet Başkanı ile bir görüşme olmadı. Bu konu hakkında fazlasını söyleyemem. Tabii ki her şey Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hızla rapor edildi.
3: Ayrıca CIA Başkanı ile birlikte aynı gün Vatikan Dışişleri Bakanı Paul Richard Glegar'ın da Moskova'da olması dikkat çekti. Ratcliffe yaklaşık 8,5 saat süren Moskova ziyaretinin ardından Rusya'dan ayrıldı. En son Kasım 2021'de dönemin CIA direktörü William Burns Moskova'yı ziyaret etmişti.
1: İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş sularından ve bu sulardan elde edilecek gelirlerden her iki ülkenin alacağı pay konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Ancak gelirlerin oransal olarak nasıl paylaşılacağına dair resmi bir rakam henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Aynı zamanda Amerikan ablukası da devam ediyor. Bölgedeki gerilim yüksek. Peki Hürmüz Boğazı'nda gelirler nasıl paylaşılacak? Bölgedeki tansiyon düşecek mi? Son durumu ekip arkadaşımız Ekber Karabağ takip etti. Canlı yayın noktamıza uzanalım. Ekber, kolaylıklar dileyelim. Yeni güne dair notların neler? Açıklama yapıldı mı? Detaylar belli oldu mu? Sözü hemen sana bırakalım.
6: Teşekkür ederim. Yok, detaylar belli değil, ayrıntılar belli değil. Geçtiğimiz günlerde Umman Dışişleri Bakanı İran'a gelmişti. Ardından İranlı yetkililerle yapılan görüşmelerin ardından bir ortak bildiri yayınlandı. O bildirinin esas noktalarına bakıldığında İran ve Umman'ın bu bölgeden geçişler konusunda, Hürmüz'den geçişler konusunda anlaştığı ifade ediliyor. İran'dan gelen açıklamaya göre Hürmüz'e girişler kuzeyden İran sularından, çıkışlar ise güneyden Umman suları, kara sularından olacak. Ancak her halükarda girişler ve çıkışlarda bir şekilde gemiler İran karasularından geçmiş olacak. Yani İran bir şekilde bu bölgedeki o denetimini tespit etmeye çalışmış diyebiliriz bu uzlaşmayla birlikte. Tabii pay konusunda da iki ülke anlaştığı ifade ediliyor. Ancak nasıl olacak bu pay, yüzdesi nasıl olacak ve nasıl alınacak, bu konuyla ilgili bir ayrıntı verilmedi. Diğer taraftan Hürmüz'le ilgili bir çelişki açıklamada bu bölgedeki mayınlama konusunda gelmektedir. İran'dan gelen açıklamada Umman'la birlikte bu bölgeden işte mayınların temizlenmesi konusunda uzlaştıkları ifade edildi. Ancak ABD Başkanı Donald Trump aynı saatlerde söz konusu bölgeyi mayınlardan temizlediklerini ifade etti ve bu bölgeden geçişlerin serbest olduğunu iddia etti. Dün akşam saatlerinde bu bölgede işte tekrardan bir gemiye yönelik saldırı söz konusu oldu. Gelen bilgilere göre bir petrol gemisine yapılan saldırının ardından gemide alevlerin yükseldiği ancak çalışanlarının sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Bu saldırının kim tarafından yapıldığına ilişkin işte açıklama yapılmış olmadı. Esas günün önemli konusu bugün Katar Başbakanı İran'a geliyor. Gündeminde ise yine Hürmüz var. Katar'dan gelen açıklamaya göre Katar bu bölgedeki geçişlerin 28 Şubat öncesi, yani savaş öncesine bir duruma geri götürülmesini istiyor. Bunu başaracak mı başarmayacak mı bekleyip göreceğiz. Ancak Katar'ın durumu çok ilginçti. Katar bir taraftan İran tarafında savaş sürecince hedef alınırken diğer taraftan İran'la ABD arasındaki görüşmeleri de ara buluculuk etmektedir. Ve ilginçtir ki iki ülke arasında da, yani İran'la Katar arasında da bir gerginlik söz konusu. Daha birkaç gün önce İran Katar'ı 3 işte pilotunu esir almakla suçlamıştı. Dün Reuters'in bir haberi söz konusuydu. Bu 6 aylık savaş boyunca Katar'ın sadece sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatından

0: 24 milyar dolar zarar gördüğü ifade edilmektedir.
1: Ekber'e teşekkür ediyoruz. Son durumu, gelişmeleri izleyicilerimizle paylaştı. Savaş gerginliğiyle dalgalı bir seyir izleyen altın bu hafta başına yükselişle başlamıştı. Ama o yükseliş durdu mu? Finans analisti İslam Memiş yayın konuğumuz. Altını konuşacağız. Piyasadaki diğer enstrümanları konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Akşam Bey hoş buldum, bir yayına diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Piyasalarda özellikle bu gerilimin yansımalarını görüyoruz ama bir yandan da gözler Amerika Birleşik Devletleri'ne çevrilmiş durumda. Özellikle dün gelen veriler ve aslında bugün başladı ama yarın bir açıklama bekliyoruz. Jackson Hole toplantısı, Amerika'nın yeni Fed Başkanı özellikle Amerika'daki faiz indirim süreciyle ilgili bir mesaj verecek mi? Sizin tabirinizle, yani analistlerin tabiriyle şahin mi olacak yoksa güvercin mi? Evet. O mesajlara kilitlenilmiş durumda. Ne beklersiniz altında bundan sonra seyre dair? Şu anda 4600 doları görüyoruz. Onun hemen üzerinde bir seyri takip ediyoruz. Buna dair yorumlarınız kıymetli, buyurun efendim.
2: Amerika'da aslında Haziran'ın son hamlesine baktığımız zaman tahvil alımlarını başlatması ve miktarını ciddi bir anlamda yükseltmesi aslında Amerika'da işlerin yoluna gitmediğini işaret ediyor. Yani 2-4 milyar dolar civarında ama 1 trilyon dolar olarak açıklandı. Bu tahvil alımları aslında talep olmadığını beraberinde kalıcı bir enflasyon riskini bize göstermiş oluyor. Tabii söz konusu bir manipülasyon piyasası, belirsizlik, petrol fiyatlarının yükselmesi, enflasyon olunca merkez bankaları da bir noktada aksiyon alamıyor. Özellikle Amerika Merkez Bankası Fed'in buradaki aksiyon tarafında faiz indirim beklentisi vardı. Bu indirim zayıfladı. Eylül ayında muhtemelen pas geçecek. Böyle bir belirsiz ortamda yarın Kevin Warsh'un açıklamaları, Fed Başkanı'nın açıklamaları önemli olacak. Ama hangi türden bir açıklama yapacak? Şahin tonla mı, güvercin tonla mı? Burada belirsizlik halen devam ediyor. Piyasalarda belli bir bant aralığına, dar bant aralığına sıkıştı. Yarın bir kırılım mutlaka olacak. Ya tamam ya devam niteliğinde, ya kar satışlarının geleceği ya da yükselişlerin tekrar devam edeceği yönünde belirsizlik hala devam ettiğini söyleyebilirim. Tabii ons altın ve gram altın tarafına baktığımız zaman Ağustos ayında gram altın tarafında 1270 lira, ons altın tarafında 643 dolar civarında bir yükseliş gördük. Yani Ağustos ayını yükselişle tamamladı. Petrol tarafındaki gerileme, doların zayıflaması, tahvil alımları gibi birçok etken altını pozitif yönde destekledi. Ancak beklediğimiz yükselişler mi? Daha değil. Yani o yükseliş trendinin tekrar devam etme olasılığı güçlü. Çünkü başta Çin ve diğer merkez bankası alımlarını ciddi bir anlamda artırmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz ayında en fazla altın alımı yapan merkez bankaları arasında oldu. Fiziki alımlar devam ederken belirsizlik devam ediyor. Bu etkenler altını orta ve uzun vadede desteklemesini bekliyoruz. Şimdi takip ettiğimiz yarın bir bant aralığı var. Mesela özellikle Fed Başkanı açıklamasından sonra ya 4800 dolar seviyesine kadar yükselişini devam ettirecek bir altın fiyatı var karşımızda. Ya da tekrar 4450 dolar seviyesine kadar geri çekilen, kar satışlarını tamamlayacak olan bir ons altın var karşımızda. Bu ihtimal %50-%50, yani bu sorunun cevabını yarın net bir şekilde görebileceğiz. Kısa vadede bir kar satışına ihtiyaç var. Yani bir aydır bir yükseliş trendi olduğu için zaman zaman mutlaka düzeltme yapması gerekiyor. Ancak yine düğün yapacaklar, altın borcu olan bu 6 aylık baskılanma sürecini zaten alım fırsatı olarak umarım değerlendirmiştir. Çünkü mesela biz Temmuz ayında veya Haziran ayında gördüğümüz o 4000 dolar seviyesinin altındaki sarkmalar, 6000 lira seviyesinin altındaki sarkmalar artık beklemiyoruz. Yani en kötü geride kaldı. Daha çok iyimser bir beklentiyle altın tarafında yukarı yönlü hareketlerin orta ve uzun vadede yükseliş trendini koruyacağını tahmin ediyorum.
1: Özellikle yıl sonu ile ilgili son bir beklenti alıp sizi uğurlayacağım. Çünkü o beklentiler özellikle Amerika'daki finans kuruluşları tarafından sıklıkla revize edildi. Birçok finans kuruluşu yıl sonu beklentisini paylaştı. Yüksek rakamları da görüyoruz. Ama sizin beklentinizi soruyorum. Siz aslında kısa vadeli değil, bir yıllık yatırımları öneriyorsunuz. Yıl boyunca örneğin Ocak ayı itibariyle beklentiniz hangi seviyelerde olur? Var mı rakam?
2: Ocak ayında yatırımcısına 3880-5880 dolar aralığını işaret etmiştim. Yani yıl içinde bu bant aralığında dalgalanacak. Biz 3950 dolar seviyesinde gördük, 5600 dolar seviyesinde gördük. Bundan sonra tekrar 5000 dolar denemesinin üstünü yapar mı yıl sonuna kadar? Bu sorunun cevabı bende evet. Fiziki taraftaki taleplerin devam etmesi ister istemez altın tarafını pozitif yönde desteklemesini bekliyorum.
1: Peki. Efendim çok teşekkür ederiz. İslam Memiş yayın konuğumuzdu. Değerli görüşlerini izleyicilerimizle paylaştı. Sağ olsun, onu uğurluyoruz. Gündemin önemli

0: başlıklarından bir diğeriyle devam edeceğiz. Dünya Pakistan'dan gelen acı haberi tartışıyor. Başkent İslamabad'da bir hastanenin yeni doğan bölümünde çıkan yangında 15 bebek hayatını kaybetti. A Haber, ülkeyi yasa boğan yangının yaşandığı o hastanedeydi.
1: Doğan ünitesi alevlere teslim oldu. Tedavi altındaki bebekler kurtarılamadı.
2: Şimdi hemen yoğun bakım binasının yanı başında şu arka tarafta gördüğünüz ambulans. Bu ambulansın içine çocukların cesetlerini koyarak ailelerine teslim ediliyor. Tabii ki aldığımız bilgilere göre şehit olan çocuklar, yani yeni bebekler, yeni doğmuş bebekler, onlar kutu halinde kutuya koyularak ailelerine teslim ediliyor.
1: Pakistan'ın başkenti İslamabad'da çıkan yangın yürekleri dağladı. Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nün yeni doğan bölümünde klima kompresörünün infilak etmesi sonucu ünite alevlere teslim oldu. Yangınla birlikte ekipler alarma geçti. Binaya itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede söndürüldü. Küle dönen ünitede tedavi gören 16 bebek acil olarak yoğun bakıma alındı. Bir süre sonra ise acı haber geldi. Başbakan Şahbaz Şerif'in ofisinden yapılan açıklamada 15 bebeğin hayatını kaybettiği, yalnızca birinin yaşama tutunabildiği bildirildi. Facia sonrası ülke yasa boğuldu. Pakistanlılar yaşadıkları üzüntüyü A Haber'e anlattı.
3: Benim 3 günlük yeğenim yaşamını yitirdi. Sabah 7'de ailemiz yangın haberini aldı. Biz Rawalpindi'de yaşıyoruz. Şimdi cenazesini almak için geldik. Daha 3 günlüktü. Henüz bebeğin adını bile koymamıştık. Hükümet olayı araştırmalı ve suçluları cezalandırmalı.
1: İlk değerlendirmelere göre yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. Olayın aydınlatılması için İslamabad yönetimi tarafından özel bir soruşturma komitesi oluşturuldu.
2: Şu anda araştırma ve soruşturma devam ediyor. Bu yangının çıkma sebebi ne oldu? Ama büyük bir şok, üzücü bir sabah. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif üzücü olay üzerinde derin üzüntüsünü ifade etti ve derhal bir soruşturma emretti.
1: Soruşturma yalnızca yangınla sınırlı değil, hastanenin güvenlik sistemlerindeki ihmaller de inceleniyor.
0: Dünyanın konuştuğu bir görüntüyle devam edeceğiz. Mısır'dan gelmişti o görüntü. İzleyenleri şaşkına çeviren bir hırsızlık. Dünya gündeminde yerini almayı sürdürüyor. Hırsızların yöntemi aksiyon filmlerini aratmamıştı. Hızla ilerleyen bir kamyonun peşine takılan bir kamyonet. Araca yanaştı, kamyon kasasını boşalttı. Saniyeler içerisinde gerçekleşen hırsızlık sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.
1: Kamyonetle yaklaştılar, kamyonu seyir halindeyken böyle soydular. Akıllara durgunluk veren hırsızlık olayının adresi Mısır. Yalnızca filmlerde olur dediğimiz görüntüler şehirler arası otoyolda kayda geçti. Hızı saatte 80 kilometreyi aşan bir yük kamyonuna hırsızlar daha küçük bir kamyonetle arkadan yaklaştı. Kamyonetin kaputuna çıkan hırsızlar kasanın kilitlerini kırdı. Ardından kolileri bir bir kendi araçlarına yükledi. Hırsızlar ölümle burun buruna gelmesine rağmen soyguna devam etti. Soygun bittiğinde ise frene basarak yavaşça uzaklaştılar. Mısır polisi hırsızların araç plakasından tespit edilerek arandığını açıkladı.
0: Bu kez de bir dolandırıcılık haberiyle devam edeceğiz. Antalya'da bir kişi kendisini başkomiser olarak tanıttı. Kimliğiniz terör örgütü tarafından kullanılıyor dedi. Dolandırıcıların tuzağına düştü bir kişi. 13,5 milyon lira değerindeki para ve ziynet eşyasını dolandırıcılara kaptırdı. Olayla ilgili yakalanan 5 kişiden 3'ü ise tutuklandı.
1: Kimliğiniz ele geçirildi cümlesiyle tuzağa düştü, 13 milyon 500 bin lira dolandırıldı. Vurgunun adresi bu kez Antalya oldu. Bir kişi kendisini arayan numaraya cevap verdi. Telefondaki kişi kendisini başkomiser olarak tanıttı ve kimliğiniz terör örgütü tarafından ele geçirildi yalanını söyledi. Mağdur baskı ve yönlendirmeler sonucunda elindeki 13 milyon 500 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasını dolandırıcılara teslim etti. Bir daha da kendilerinden haber alamadı. Dolandırıcılar

0: Kırıldığını anlayan kişi emniyete giderek şikayetçi oldu ve şüphelilerin kimlikleri kısa sürede tespit edildi. 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1: Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinin anlatıldığı Şeytantepe belgeseline soruşturma başlatıldı. Belgeselin çekim, yapım ve finansman sürecinde rol alan kişilerle bu kişiler arasındaki para hareketleri de mercek altına alındı.

0: Nadine Güran'ın ölümünü konu alan Şeytantepe belgeseli mercek altına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 yaşındaki Nalin Güran'ın ölümüne ilişkin hazırlanan Şeytantepe belgeseliyle ilgili soruşturma başlattı. Belgeselin Nalin Güran soruşturması ve yargılama sürecini itibarsızlaştırmaya yönelik olduğu, yargı kararlarıyla soruşturmada görev yapan jandarma personeli ve adli makamların hedef alındığı iddia edildi. Başsavcılık soruşturma kapsamında belgeselin çekim ve yapım sürecinde görev alan kişiler de finansman süreci mercek altına aldı. Belgeselin yapımında rol alan kişiler arasındaki para hareketlerinin de inceleneceği öğrenildi. Nalin Güran 21 Ağustos 2024'te Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde kaybolmuş, arama çalışmalarının 19. gününde Eğer Tutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı. Nalin'in ölümüne ilişkin davada anne Yüksel, ağabey Enis ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, Nevzat Bahtiyar ise nitelikli kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
1: Rojin Kabe'yi soruşturması ile ilgili de son derece önemli bir gelişme var. Ailenin avukatı paylaştı o bilgiyi. Otopsi raporunda cinayete işaret eden bulgulara rastlandığı duyuruldu.
2: Sorular bitmedi, şüpheler dinmedi. Rojin'in otopsisindeki ilaç iddiası dosyanın seyrini değiştirdi.
3: Enjeksiyonla verilen bir maddenin mideye girmesi mümkün değil.
2: 18 gün boyunca arandı. Cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulundu. Rojin Kabayiş'in ölümünün ardından yanıt bekleyen sorulara şimdi bir yenisi eklendi. Dosyanın merkezinde bu kez ilaç etken maddesi var.
3: 11 Eylül'den 15 Ekim'e kadar 34 gün boyunca bunun vücutta kalmasının imkanı yok.
4: Bir vahşet vardır. Birileri mutlaka yapmış.
2: Ailenin avukatına göre bu ilaç ameliyatlarda kullanılan güçlü bir kas gevşetici. Rojin kaybolmadan 16 gün önce 11 Eylül'de bir ameliyat geçirmişti. Ancak iddia o ki bu ilacın haftalar önceki ameliyattan kalmış olması mümkün değildi. Peki o madde Rojin'in vücuduna ne zaman ve nasıl girmişti?
3: Rojin ağız yoluyla veyahut içeceğine bu madde katılmak suretiyle önce felç bırakıldı ya da bayıltıldı. Bu felç haliyle bir göle atılma durumu söz konusu oldu.
5: Rojin intihar edilecek bir çocuk da geldi. Belirtilere göre kulağıma geldi. Diyorlar ki darp izi var. Hem sırtında hem diz kapağında.
6: Rojin'in davasında önemli iddia. Avukatının iddiasına göre midesinde bulunan ilaç kalıntıları eczanede bile satılmıyor.
2: Daha önceki adli tıp değerlendirmesinde ölüm nedeni suda boğulma olarak belirlenmişti. Fakat boğulmanın nasıl gerçekleştiği konusunda kesin bir sonuca varılamamıştı.
4: Zararsız bir çocuk. Rojin'in ne zararı var ki kimse?
2: Adli tıp kurumundan gelen açıklamada ise ilacın etken maddesinin vücutta 2 aya kadar kalabileceği, zehirlenme kaynaklı ölüme dair bir delilin bulunmadığı vurgulandı. Şimdi gözler Rojin'in ölümündeki sır perdesinin aralanması için yeni bulgu ve iddialara çevrildi.
5: Ne olursa olsun o katiller, o vicdansızları bulsunlar, büyük ceza versinler onlara.
1: Öğretmen adaylarının katıldığı Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın sonuçları açıklandı. ÖSYM Akademi Giriş Sınavı

0: Sınavı sonuçlarını açıkladı. Adaylar sınav sonuçlarına TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek. Adaylar daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak tercih işlemlerine odaklanacak. Ancak takvim henüz ilan edilmedi. Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken okul servisi arayan velilere Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'ndan uyarı geldi. Velilerin özellikle servis seçiminde yalnızca fiyatı değil, aracın gerekli ruhsat, uygunluk ve yetki belgelerine sahip olup olmadığının da kontrol edilmesi gerekiyor dedi.
1: Çocuğumuzu emanet ediyoruz sonuçta. Hele bunlar küçükler, görevli ablalar, abiler oluyor serviste. Onlar hem yerlerine oturmasına hem inerken binerken yardımcı oluyorlar.
2: Borçlanlardan mücadele ederlerse iyi olur yani.
3: Can güvenliği önemli. Yani gidişleri, gelişi yani servislerin işleri bile çok doluyor. Ayakta gidenler bile var.
4: Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul servisi arayışları hızlandı. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu velileri hem korsan servisler hem de ücret tarifeleri konusunda uyardı.
5: Gerekli izin ve belgelerden yoksun, hiçbir denetime tabi olmadan faaliyet gösteren korsan okul servisleri çocukların can güvenliğini tehlikeye atıyor. Bu nedenle araçların ruhsatlı olması ve gerekli uygunluk ve yetki belgelerini taşıması büyük önem taşıyor.
6: Aslına bakmamız gereken koltuk sigortası var mı? Bunlar falan önemli. Aracın sigortası var mı? Kazada neler veriyor, ne yapılıyor? Yani bunları bilmemiz lazım.
1: Şoförün geçmişi önemli. Arabanın sağlamlığı.
4: Velilerin servis aracı tercihinde gerekli kontrolleri titizlikle yapması gerekiyor.
7: Yanında ablalar olmuyor. Çocukları tıkış tıkış dolduruyorlar. Yani 10 öğrenci alması gereken 15 öğrenci alıyor. Oturacak yer bulamıyorlar. Çünkü geçen sene ben bundan çok şikayetçiydim.
2: Temiz olsun. Şoförü temiz olsun, yani güvenilir olsun.
4: Okul ve öğrenci servis ücretleri belirleme yetkisi ise yalnızca büyük şehirlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde bulunuyor. Diğer yerlerde ise yetki belediye meclisleri ya da ilgili daire başkanlıklarında oluyor. Ayrıca servisçiler tarafından yetkili kurumların belirlediğinin dışında ücret talep edilemiyor.
6: Getirip götürsün sağlıklı bir şekilde, yani kazasız belasız götürüp getirsin diye bakıyoruz yani. Bir de fiyatına bakıyoruz.
1: Normalde aylık belirliyorlar, ona göre veriyorduk biz. Yani çok kısa bir mesafe de olsa, uzun da olsa aynı ücreti alıyorlar.
4: Veliler yetkili kurumlar tarafından belirlenen ücretlerin dışında ücret talep eden ya da herhangi bir sorun yaşadıkları servis şoförleri hakkında ilgili meslek odalarına yazılı ya da sözlü başvuru yapabiliyor.
0: Estetik operasyonlara ilgi her geçen gün artıyor. Uzmanlarsa sosyal medya etkisine ve psikolojik nedenlere dikkat çekiyor. Peki estetik müdahaleler ruhsal yaraları gizleme çabasına mı dönüşüyor? Özellikle sosyal medyadan yürütülen güzellik algısı hangi yöne evriliyor? İşte yanıt.
8: Estetik operasyon yaptıranların sayısı her geçen gün artıyor.
9: Hevesleniyor. Halbuki çok kötü oluyor. Bak sana, doğal ne güzelsin.
10: Doğal güzellik, kim kendini nasıl iyi hissediyorsa o şekilde hayatını yaşasın.
11: Herkesin şahsi tercihi ama bu işlemleri yaptıranların sayısında oldukça artış olduğunu gözlemliyorum. Çok yüzler birbirine benzemeye başladı.
12: Dünyada her yıl milyonlarca insan estetik operasyonlar geçiriyor. Dik bir burun, çekik gözler ve keskin yüz hatları. Peki bu durum psikolojik bir problemin habercisi olabilir mi?
13: Çocukluk çağında özellikle de kusurları görülmüş, ilan edilmiş, kusurlarıyla birlikte alay edilmiş olan, aşağılanmış olan kişiler estetikli versiyonunu filtreler aracılığıyla gördükten sonra yenilenmeye dair bir merak duyuyor. Ve kendisine değiştirebilirse mutlu olacağına dair bir inanç geliştiriyor.
12: Estetik yaptırmak isteyen tabii ki yaptırsın. Herkes özgür bu konuda ama ben kendi şahsi görüşüm, ben çok onaylamıyorum, istemiyorum, gereksiz olduğunu düşünüyorum. Herkesin olduğu haliyle çok güzel olduğuna inanıyorum.
11: Mükemmelliyetçilik, mükemmel olma, çok iyi görünme, ya da

0: Özellik yani.
1: İhtiyacı olan herkes yaptırmalı.
2: Estetik operasyonların en çok teşvik edildiği yerlerden biri de elbette ki sosyal medyalar. Hatta bu teşvik zaman zaman bir zorbalığa da dönüşüyor. Son günlerde ise Danimarka Başbakanı'na yapılan yorum oldukça dikkat çekmişti.
3: Hani bir insan bu kadar çirkin olamaz. Param yok. Git duvara kafa at. Lütfen duvara kafa at ve estetik ol yani.
4: Son zamanlarda estetiğe daha çok merak duyulmasının en büyük sebebi sosyal medyadaki paylaşımlar ve beraberinde gelen beğenilme arzusu demek mümkün.
2: Hepimiz çok etkileniyoruz birbirimizden, çok otomatik düşünüyoruz, otomatik hareket ediyoruz. Yani neyi niye yaptığımızı çok sorgulamıyoruz.
5: Yemek kartları özellikle özel sektör çalışanları için oldukça önemli. Milyonlarca insan bu kartları kullanıyor. Ancak yemek kartı şirketlerinin son dönemde komisyon oranlarını arttırmasıyla birlikte esnaf zor günler yaşıyordu. Ticaret Bakanlığı konuya el attı ve komisyon oranlarını %6 ile sınırlandırdı.
6: 4-5 firmayla çalışıyoruz. Hepsi farklı komisyonlardı. Bir ay bekleyemez esnaf o parayı. Mecburen 103 günlük, 4 günlük fatura kesip gönderiyordun. %12 kesip gönderiyorlar.
7: Yemek kartı sektöründeki uygulamalar ve komisyon yapıları yakın takibe alındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, pazarın büyük bölümünü oluşturan 6 kuruluşun inceleme altında olduğunu belirtti.
8: Özel sektör çalışanlarının en büyük destekçilerinden biri de yemek kartları. Ancak bu kartlarla çalışan restoranların ödediği komisyon oranları her geçen gün artıyordu. Ticaret Bakanlığı tam da bu noktada devreye girdi. Yemek kartı şirketlerinin esnaftan aldığı komisyon oranını %6 ile sınırlandırdı.
7: Esnafın çalıştığı farklı yemek kartı firmaları farklı komisyon oranlarını da beraberinde getiriyor. Yüksek komisyonların esnafın kazancını olumsuz etkilediğine dikkat çekilirken yeni düzenlemeyle bu yükün hafifletilmesi hedefleniyor.
9: Tabii ki iyi oldu. Yani gerçekten yüksek komisyonlar ödüyoruz. Bir ayda geri ücretlerimizi alıyoruz ama tabii ki dediğiniz gibi komisyonlar çok yüksek.
7: Ek ücretler ve şeffaflık konusunda yeni kurallar devreye girecek. Düzenlemeyle esnaf ve tacirlerin yüksek komisyonlar ve farklı isimler altında tahsil edilen ek bedeller sebebiyle yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.
6: Yüksekti. %10, %12 yani güne göre değişiyordu. Fiyatlar. Biz ne kestiğini bile farkına varmıyorduk. Faturayı kesiyorduk.
7: Komisyon dışında uygulama barındırma, kira, sarf malzemesi, işletim, teknik destek, bakım ve depozito gibi adlar altında ek ücret talep edilmesi kesinlikle yasaklandı.
10: Esnafın yalnız olmadığını devletimiz göstermiş oldu. Teşekkür ediyoruz.
7: Yeni düzenleme online yemek siparişi sunan e-ticaret pazar yerlerindeki uygulamaları da kapsıyor. Ek hizmet sunulmadığı sürece yalnızca kampanyaya katılım gerekçesiyle satıcıdan ayrı ücret talep edilemeyecek. Ek hizmet, indirim, reklam ve kampanyalara katılım zorunlu tutulamayacak.
9: Bizler esnaf olarak gerçekten çok zorlanıyoruz bu komisyonları ödemekte. Genelde özel sektörlerden geliyor yemeklere. Yani genelde öğlen servisinde oluyor.
5: Antalya kıyılarında yapılan su altı incelemesinde deniz tabanındaki çakıl ve kayaların kahverengi pembemsi bir tabaka ile kaplandığı tespit edildi. Uzmanlar sıcaklık artışı, yeraltı sularındaki azalma ve artan nüfus sayısının bu durumun en büyük etkenleri olduğuna dikkat çekiyor.
7: Su altı incelemesi yapıldı. Deniz tabanında peltemsi tabaka tespit edildi.
11: Tabii sebebi insan. İnsan kaynaklı bu etki.
7: Antalya kıyılarında tedirgin eden görüntü kayda geçti. Su altı incelemesi sırasında deniz tabanındaki çakıl ve kayaların geniş bir alanda kahverengimsi peltemsi bir tabakayla kaplandığı görüldü.
11: Su sıcaklığı artışı, kıntılar da engellendi. Yeraltı sularında çekilme var. Özellikle Antalya Kırköz kaynaklarından yukarıda besleniyor. Ancak son zamanlarda aşırı sondaj vurulması ve gereksiz şekilde suyun tabandan çekilmesi nedeniyle Konya altını besleyen yer altından çıkan sular azaldı.
7: Tabakanın özellikle deniz akıntısının zayıf olduğu, çukur olarak nitelendirilen bölgelerde biriktiği belirtildi. Canlıların oksijen alışverişini olumsuz etkilemesi de söz konusu. Oluşumdaki büyük etkenlerden biri de

0: Nüfus fazlalığı. A Haber yayınına katılan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu, özellikle yaz aylarında artan nüfus nedeniyle altyapının yetersiz kaldığını, arıtılmayan suyun denize akıtıldığını söyledi.
1: Tamir sırasında yapılana kadar geçici bir süre bunu verdiler herhalde, öyle olduğunu zannediyorum. Çünkü çok fazla insan nüfusu var. Yani kapasitenin üzerine çıktık. Şu anda arıtmalar yetmiyor artık, Antalya'daki arıtmalar ondan kaynaklandığını düşünüyorum.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 10 yıldır hizmet verdiğini belirterek, köprüyle 10 yılda zamandan 134 milyar lira, yakıttan 4 milyar lira olmak üzere toplam 138 milyar lira tasarruf sağladık dedi. Halkbank'ın katkılarıyla
0: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
5: Mobilin bankası Akbank.
2: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
6: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
4: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500

0: Akses 25 yaşında.
1: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Bir reklam.
6: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Bir reklam.
7: A Haber Radyo 24 saat haber.
8: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Dört beş firmayla çalışıyoruz. Hepsi farklı komisyonlardı. Bir ay bekleyemez esnaf o parayı. Mecburen 3 günlük, 4 günlük fatura kesip gönderiyordun. %12 kesip gönderiyorlar.
11: Yemek kartı sektöründeki uygulamalar ve komisyon yapıları yakın takibe alındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, pazarın büyük bölümünü oluşturan 6 kuruluşun inceleme altında olduğunu belirtti.
12: Özel sektör çalışanlarının en büyük destekçilerinden biri de yemek kartları. Ancak bu kartlarla çalışan restoranların ödediği komisyon oranları her geçen gün artıyordu. Ticaret Bakanlığı tam da bu noktada devreye girdi. Yemek kartı şirketlerinin esnaftan aldığı komisyon oranını %6 ile sınırlandırdı.
11: Esnafın çalıştığı farklı yemek kartı firmaları farklı komisyon oranlarını da beraberinde getiriyor. Yüksek komisyonların esnafın kazancını olumsuz etkilediğine dikkat çekilirken yeni düzenlemeyle bu yükün hafifletilmesi hedefleniyor.
13: Tabii ki iyi oldu. Yani gerçekten yüksek komisyonlar ödüyoruz. Bir ayda geri ücretlerimizi alıyoruz ama tabii ki dediğiniz gibi komisyonlar çok yüksek.
11: Ek ücretler ve şeffaflık konusunda yeni kurallar devreye girecek. Düzenlemeyle esnaf ve tacirlerin yüksek komisyonlar ve farklı isimler altında tahsil edilen ek bedeller sebebiyle yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.
10: Yüksekti. %10, %12 yani güne göre değişiyordu. Fiyatlar. Biz ne kestiğini bile farkına varmıyorduk. Faturayı kesiyorduk.
11: Komisyon dışında uygulama barındırma, kira, sarf malzemesi, işletim, teknik destek, bakım ve depozito gibi adlar altında ek ücret talep edilmesi kesinlikle yasaklandı.
14: Esnafın yalnız olmadığını devletimiz göstermiş oldu. Teşekkür ediyoruz.
11: Yeni düzenleme online yemek siparişi sunan e-ticaret pazar yerlerindeki uygulamaları da kapsıyor. Ek hizmet sunulmadığı sürece yalnızca kampanyaya katılım gerekçesiyle satıcıdan ayrı ücret talep edilemeyecek. Ek hizmet, indirim, reklam ve kampanyalara katılım zorunlu tutulamayacak.
13: Bizler esnaf olarak gerçekten çok zorlanıyoruz bu komisyonları ödemekte. Genelde özel sektörlerden geliyor yemeklere. Yani genelde öğlen servisinde oluyor.
5: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Ajans bugün de yeni saate başlıyoruz. Sıcak bir gelişmeyle Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı Afyonkarahisar'da gerçekleşti. Detayları ekip arkadaşımız Atagündüz Kurşun takip etti. Son bilgileri paylaşmak için de yeni saatle birlikte canlı yayın noktamızda hazırlıklarını tamamladı. Ata kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü hemen sana bırakalım.
2: Teşekkür ediyoruz Aktan Uysal. Milli Savunma Bakanlığı her hafta Perşembe günleri malum basın bilgilendirme toplantısı düzenliyor. Bu haftanın adresi ise Afyonkarahisar'dı. Bunun da özel bir nedeni var. Malum büyük taarruz ve aynı zamanda da başkomutanlık meydan muharebesi nedeniyle düzenlenen Zafer Haftası. Çünkü 26 Ağustos 1922'de 1874 rakımlı Afyonkarahisar'daki Kocatepe'den başlayan büyük taarruz Kütahya Dumlupınar'da kesin zaferle sonuçlanmıştı. İşte Milli Savunma Bakanlığı Zafer Haftası nedeniyle haftalık basın bilgilendirme toplantısını Cumhuriyet'in kurulduğu topraklarda Afyonkarahisar'da gerçekleştirdi. Çok önemli açıklamalar vardı. Aslında hepsini tek tek anlatacağız, izleyicilerimizle paylaşacağız. Öncelikli olarak basın bilgilendirme toplantısında Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir şirketle yapılan, danışmanlık şirketiyle yapılan anlaşmadan bahsedildi. Bazı basın yayın organlarında Milli Savunma Bakanlığı ve Amerikan merkezli bir

0: Danışmanlık şirketi arasında imzalanan hizmet sözleşmesine ait haber ve yorumlar yer almaktadır ifadesi kullanıldı. Bu çalışmanın Türkiye ve Amerika arasında gelişen ilişkilere katkı sağlamak, savunma ve güvenlik alanındaki kurumsal diyaloğu güçlendirmek ve ülkemizin görüş ve önceliklerinin ilgili muhataplara doğru biçimde aktarılmasını temin etmek amacıyla tamamen profesyonel bir yaklaşımla hazırlanan ortak bir stratejinin ürünüdür ifadeleri kullanıldı. Her iki ülkenin mevzuatına uygun ve şeffaf biçimde kayıt altına alınan sözleşmenin kapsamı herhangi bir tekil proje veya platformla sınırlı değildir. Bu nedenle çalışmanın yalnızca belirli bir savunma programıyla ilişkilendirilmesi sözleşmenin kapsamını yansıtmamaktadır ifadesi kullanıldı. Ve terörsüz Türkiye süreci oldukça önemli. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada buna da vurgu yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı ve aynı zamanda da Takip Değerlendirme Kurulu'nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildiğini ve bununla birlikte o toplantıdan 4 alt komisyon kurulması kararının çıktığı belirtildi ve alt komisyonların teşkiline yönelik çalışmalar ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürülmektedir denildi. Terörsüz Türkiye sürecinin sağlıklı ve istikrarlı şekilde ilerlemesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda bakanlığımız terör örgütü ve bağlantılı yapıların fiili varlıklarının sona erdiğinin ellerindeki silah ve mühimmatın tamamının teslim edildiğinin tespit ve teyidine yönelik görevini ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürecektir ifadelerini kullandı. SDG'den de silah bırakma ve feshetme açıklaması gelmişti. Milli Savunma Bakanlığı'nın gündeminde bu da vardı. SDG'nin fesi ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması ile tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir. Bu yöndeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye'de sağlanan olumlu ivmenin ülke geneline yayılması, istikrarın kalıcı hale getirilmesi ve Suriye ordusunun başta terörle mücadele olmak üzere kapasitesinin geliştirilmesine yönelik desteğini mevcut askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir ifadeleri kullanıldı. Ve tabii ki bir taraftan da İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları Milli Savunma Bakanlığı'nın gündeminde bu da vardı. Şu ifadeler kullanıldı. İsrail'in Suriye yönelik saldırılarını yakından takip ediyor. Bu saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini yineliyoruz. Amerikan makamlarının Suriye'yi de kapsayacak şekilde bir çatışmasızlık mekanizmasının tesisine yönelik girişimlerine ilişkin açıklama ve haberleri de yakından takip ediliyor. Bu çerçevede bakanlığımıza iletilmiş herhangi bir resmi bir talep bulunmamaktadır. Yani çatışmasızlık mekanizmasıyla alakalı resmi bir talebin şu ana kadar gelmediği belirtildi Milli Savunma Bakanlığı'na. Böyle bir talebin iletilmesi halinde konu ilgili makamlarla koordinasyon içerisinde değerlendirilecektir ifadeleri kullanıldı. Ve bir taraftan da Yunanistan, komşu Yunanistan bölgede tansiyonu tırmandıracak gelişmelere imza atıyor. Ve işte Milli Savunma Bakanlığı'nın gündeminde Yunanistan'ın bu tavrı da vardı. Kerpe Adası'nda bulunan Patriot hava sistemleriyle alakalı bir açıklama yapıldı. Gayri askeri statüdeki adaların hukuki durumu 1923 Lozan ve 1947 Paris anlaşmalarıyla açıkça düzenlenmiştir. Bu nedenle bu çerçevede Patriot hava savunma sistemlerinin Kerpe Adası'ndan Girit'e taşınması kararını mevcut yanlış uygulamadan geri dönülmesi yönünde olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz ifadelerini kullandı Milli Savunma Bakanlığı. Bir taraftan Yunanistan Rodos Adası'na da insansız hava aracı üssü kurulması için de çalışmalara başladı. Rodos Adası'nın gayri askeri statüsü uluslararası anlaşmalarla açık ve bağlayıcı şekilde düzenlenmiştir. Yunanistan'ı bu kararından vazgeçmeye çağırıyoruz ve bölgede Ege'de barış ve istikrar, ayrıca iyi komşuluk ilişkilerine bu ilişkilere zarar vereceği açıktır ifadelerini kullanıldı. Türkiye uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaya devam edecektir ifadeleri kullanıldı Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Somali'de kaçırılan gemiyle alakalı da açıklama yapıldı Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığımız iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde Somali'nin terörle ve deniz haydutluğuyla mücadele kapasitesinin geliştirilmesi yönelik desteğini sürdürmektedir. Bu kapsamda Somali karasularında meydana gelen olaya ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığımız fazla koordinasyon içerisinde Somali makamlarına gerekli destek sağlanmaktadır ifadesi kullanıldı. Ve tabii ki hudut güvenliği, bir taraftan da az önce söylediğimiz gibi terörsüz Türkiye süreci, geçtiğimiz hafta içerisinde 5 PKK'lı teröristin sınır hattında güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Tekrar edelim, hafta içerisinde 5 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Bir taraftan da kaçakçılığın önlenmesi ve yasa dışı geçişlerin engellenmesi ve terörle mücadelede etkinliğin artılması amacıyla hudut güvenliği alınan etkin ve ileri teknolojiye dayalı tedbirlerin de artırılarak devam ettiği ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda biri terör örgütü mensubu olmak üzere sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 550 şahıs yakalanmış, 807 şahıssa hududu geçemeden engellenmiştir ifadeleri kullanıldı. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar Türkiye sınırından yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 9080, engellenen kişi sayısının da 47.384 olduğu vurgulandı ve yine bu hafta içi yapılan çalışmalar sonucunda Hakkari hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında 20 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği duyuruldu. Ve tabii ki Milli Savunma Bakanlığı'nın, aynı zamanda da Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sınırın ötesindeki çalışmalar da var. Onlardan da bahsedildi. Türk F-16'larının Letonya'ya intikal ettiği de duyuruldu yine Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan haftalık basın bilgilendirme toplantısında.
1: PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG, SDG kendini tamamen feshetti. Örgüte bağlı tüm askeri ve sivil oluşumların Şam'a entegre oldukları duyuruldu. YPG elebaşı Mazlum Abdi, bugünün barış dönemine geçişin başlangıcı olmasını istiyoruz ifadelerini kullandı.
2: Dertleri ne? Kuzey Suriye'de yeni bir devlet kurmak. Biz böyle bir devletin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu böyle bilinmeli.
3: Aradan geçen 10 yılın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği oldu. PKK terör örgütünün Suriye kolu YPG de kendini feshetti. Ankara yönetimi DAEŞ'la mücadele bahanesiyle Washington'un PKK-YPG'ye silah ve mühimmat desteğine en başından beri karşıydı.
4: YPG'lilerin saçının bir teline dahi zarar gelirse kongreyi harekete geçmeye çağıracağım ve yaptırımlarımız Türk ekonomisine zarar verecek.
3: Senatörler Türkiye'yi tehdit etmekten geri durmuyordu. Ancak sonra işler değişti. Trump Suriye'den çekilme planının üzerine gitti ve 8 Aralık 2024'te Esad yönetimi devrildi. Yeni Suriye'nin Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Türkiye ile hep yakın çalıştı.
5: Şam'da yeni bir yönetim var YPG-PKK. Öncelikle o yönetimin sorunu gerektiği şekilde yaklaşırlarsa Türkiye'nin dahil olmasına gerek kalmaz.
6: There would be no reason for us.
3: Şam yönetimi ve Esad arasında 10 Mart 2025'te imzalanan mutabakat, İsrail'in provokasyonlarıyla uzun bir müddet kağıt üstünde kaldı. Sonra Şara askeri harekatın düğmesine bastı. YPG'nin maskesi düştü. Terör örgütü tel tel döküldü. İşgal altında tuttuğu topraklardan çekilmek zorunda kaldı. YPG terör örgütü elebaşı Ferhat Abdüşahin, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısında örgütü lağvettiğini ve orduya entegrasyonun tamamlandığını duyurdu. Suriye'de bir dönem daha geride kaldı.
1: DEM Parti İmralı'nın terör örgütü yöneticileriyle yüz yüze görüştüğü iddiasını yalanladı. Ankara'da gazetecilerle buluşan DEM Parti heyetinden gerçek anlamda tarihsel bir dönüşüm noktasındayız açıklaması geldi.
7: İmralı'nın yüz yüze örgüt yöneticileriyle görüştüğü iddiası net bir şekilde yalanlandı. Böyle bir görüşme yok denildi. İmralı heyetinden Mithat Sancar, DEM Partili Gülten Kışanak ve Çetin Arkaş Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Gündemde tartışmalara sebep olan konulara ilişkin soruları yanıtladılar. Heyet gerçek anlamda tarihsel bir dönüşüm noktasındayız ifadelerini kullandı. İmralı'yla örgüt yöneticilerinin görüştüğü iddia edildi. Hasta olmayan tutanaklar kamuoyuna yansıtıldı. Mithat Sancar kesin bir dille bunu yalanladı. Böyle bir görüşme olmadı dedi. Kendilerinin yaptığı görüşmelerin tam tutanaklarının açıklanmamasına ilişkin konuştu. Bizim görüşmelerimiz bazen 3-5 saat sürüyor. Mutlak şeffaflık dünyadaki benzer örneklerinde de yok. Saklamak değil ama sürecin sağlıklı yürümesi için bu gerekiyor dedi. Sürecin takvimi konusunda net ifadeler kullanmadı heyet. Ancak Kışanak 2 ay içinde yasanın uygulanabilir hale gelmesi gerektiğini ifade etti. Kasım ayını işaret etti. Yeni anayasa konusu da gündemdeydi. Anayasa ihtiyacına dikkat çekildi. Ancak bunun Cumhurbaşkanı seçimine endekslenmesinin yanlış olduğu vurgulandı. Erken seçim kararı alınabileceği imasında bulunuldu.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin süreci hız kesmeden devam ediyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu yeni partiyle hareket ettikleri iddiasıyla 49 kişiyi daha kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. O isimler arasında eski genel sekreter Selin Sayekböke ve eski genel başkan yardımcıları da bulunuyor.
8: Burada parti içi disiplinden taviz verilmeyeceği yine bu toplantının önemli konularından biri oldu.
9: CHP'de disiplin çemberi genişliyor. Parti içinde başlatılan arınma sürecinde bu kez 49 isim için düğmeye basıldı. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri parti içi disiplin oldu. Toplantıdan 49 partiliyi ilgilendiren kritik bir karar çıktı. Kararı kamuoyuna parti sözcüsü Müslüm Sarı açıkladı. Parti üyelikleri sürmesine rağmen başka bir siyasi partiyle hareket ettikleri gerekçesiyle 49 isim hakkında kesin ihraç süreci başlatıldı. Tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilenlerin arasında eski CHP Genel Sekreteri Selin Sayekböke, İlhan Cihaner, Gül Çiftçi ve Aylin Nazlıaka da bulunuyor.
8: Hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulundukları halde başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz.
9: Ancak toplantıda sadece ihraç dosyaları açılmadı. Daha önce partiden ihraç edilen bazı isimlerin af talepleri de masaya yatırıldı. Dosyalar tek tek incelendi, parti meclisi bazı isimlerin af talebine yeşil ışık yaktı.
8: Bu af talepleri kapsamında da dosya bazlı incelemeler yapıldı. Ve yine bir grup arkadaşlarımız yine parti meclisimizin ve itüzümüzün ilgili maddeleri hükümleri çerçevesinde parti meclisimizin değerlendirmesiyle affetmiş bulunuyoruz.
10: Arkadaşlar, ona çok teşekkür ediyoruz.
1: CHP'de yaşananları konuşacağız. Yeni ihraçlar neler getirir? Buna dair gelişmeleri gazeteci Sinan Buran değerlendirecek. Kıymetli bir konuğumuz var. Sinan Buran, hoş geldiniz yayınımıza.
11: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Bu ihraçlarla ilgili süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Müslüm Sarı dün yaptığı açıklamada artık belediye başkanlarına da seslendi. Bir karar vermeniz gerekiyor dedi. Bu açıklamalarla ilgili önümüzdeki süreçte yansımaları ne yönde olur? Yorumlarınız değerli. Buyurun efendim.
11: Öyle söyleyelim tabii Hattan Bey, Sayın Müslüm Sarı bana yapmış olduğu daha önce bir açıklamada da Eylül ayının sonu itibariyle Türkiye'deki tüm belediye başkanlarıyla bir toplantı yapmak istediklerini ifade etmişti. Kendisine ben sorduğum zaman dedi ki artık belediye başkanları bir karar versin. Eylül ayının sonunda biz bir toplantı yapacağız. 4 aşamalı eylem planından bahsetti. Birincisi genel merkez binasının tahkimi dedi. İkincisi meclis gruplarının tahkimi dedi. Grup başkan vekilleri seçildi. Üçüncü olarak da il başkanları toplantısı dedi. Önceki günde il başkanları toplantısı yapıldı. Son olarak da parti bütünlüğü açısından belediye başkanlarıyla bir toplantı yapacaklarını ifade etti. Ve Eylül sonuna kadar belediye başkanları artık bir karar versin dedi. Bu minvalde bugün de sıcak bir gelişme oldu. Dün sorulan bir soru üzerine Mansur Yavaş'ın durumu ne olacak diye sormuşlardı. Mansur Yavaş CHP'de kalacak dedi Müslüm Sarı, ama bugün Mansur Yavaş bir açıklama yaparak ben böyle bir görüşme yapmadım dedi. Aslında tam da Mansur Yavaş'ın tarzı bir açıklama oldu. Çünkü Mansur Yavaş kritik konularda hiçbir zaman karar vermez. Hatırlarsınız İmamoğlu ceza aldığı zaman İngiltere'deydi. Mutlak putlan kararı çıktığı zaman Kore'deydi. Mansur Yavaş'ın planı şu. Son ana kadar bekleyecek. Hem CHP'nin hem yeni partinin hem de milliyetçi partilerin en azından bir kısmının oyunu alarak kendisini potada tutmak istiyor. Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. O yüzden ne CHP'den vazgeçebiliyor ne de yeni partiden. Ama siyaset artık böyle bir şey değil. Müslüm Sarı da çok net bir çağrı yaptı. Dedi ki Eylül ayı sonuna kadar bir karar verin. Mansur Yavaş bana göre yeni partiye de

geçmez. CHP'de de kalmayacağını ben öngörüyorum. Bir bağımsızlık sürecinde meseleleri yürütebilir. Mansur Yavaş'ın böyle bir tarzı var, tavrı var. Bir inisiyatif almaz, sürekli bir ihtiyatlı bir dili vardır. Şimdi öte yandan Hakan Bey, tabii dün önemli bir gelişme daha oldu. 49 CHP'li eski yönetici, ki CHP mevcut yönetimi onlara Truva atı diyor. Yani yeni partinin içimizdeki, tırnak içerisindeki ajanları ya da adamları tabirini kullanıyorlar. Bir Truva atı olmakla suçluyorlar. Niye burada bulunuyor bu isimler? Çok net, zaten kendileri de ifade etmişti. Bunu bir ay kadar önce ben söylemiştim. Orada da şöyleydi. İşte eğer Yargıtay olası bir karar verirse, Aktan Bey, nedir? Mutlak butlan kararını bozdu diyelim. Bu sefer ne olacak? CHP'de kongre süreci başlayacak. Kongre süreci başlayınca da Selin Sayık Böke CHP'nin içindeki yeni genel başkan adayı olacaktı. Bakın, net bir şey söylüyorum. Selin Sayık Böke Yargıtay kararı bozar ise, eğer bugünkü bu ihraç da olmazsa, CHP'nin yeni genel başkan adayı Selin Sayık Böke'dir. Bunu oturdular, planladılar. Dediler ki biz yeni partiye geçiyoruz. Eyvallah. Geçtikten sonra hadi ya Yargıtay, ya Özgür Özel haklı derse, bu kararı bozarsa ne olacak? Biz hazırsız yakalanmayalım. İki partimiz olsun. Hem CHP'de etkin olalım, hem de yeni partiyi kuralım. Özgür Özel yeni partinin genel başkanı olur. Selin Sayık Böke de eski CHP'nin genel başkanı olur. Sonra birleşiriz. Plan bu. Fakat bunu CHP'nin mevcut yönetimi gördü ve bu tehdidi hissetti. O yüzden dün bir karar aldı. Bir de Hakan Bey, şöyle bir durum da var. Yani siz, bir partinin büyük ya da küçük olması önemli değil. Bir partinin disiplini vardır, bir etik süreci vardır, ahlaki süreci vardır. Şimdi siz yeni partiyi kurmuşsanız, gidersiniz yeni partide siyaset yaparsınız. CHP içerisinde kalıp sürekli yeni partinin propagandasını yapıyorsunuz. Şu anda bakın, ben A Haber'e konuk oluyorum. Şimdi kalkıp ben başka bir televizyon kanalını A Haber'e konuk olduğum halde sürekli başka bir televizyon kanalını övebilir miyim? Böyle bir etik dışı bir şey olabilir mi? Bu nedir? A Haber'e, meslektaşlarımıza ve medya etiğine aykırıdır. Ama siz kalkıp CHP içerisinde izliyorsunuz, CHP ekranlarında konuşuyorsunuz ama sürekli yeni parti övüyorsunuz. Bu ahlaki bir sorundur ve bir disiplin suçudur. Bununla ilgili zaten CHP içerisindeki bazı yöneticiler biz çok geç kaldık diyorlar. Hatta Özgür Özel'i ve Ekrem İmamoğlu'nu da ihraç etmemiz gerekirdi diyorlar. Fakat orada bir şekilde strateji yaptılar. Niye strateji yaptılar? Ya şimdi Özgür Özel'i ihraç edersek mağdur olacak. İşte bizi ihraç ettiler. Ne yapalım? Biz ana ocağından, ata ocağından gitmek istemiyorduk ama bizi ihraç ettiler diyecekler için Özgür Özel'i ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir inisiyatifte bulunmadılar. Bugün gelinen nokta itibariyle, şimdi Selin Sayık Böke, Gül Çiftçi, Tolga Sağ, bu isimlerin, işte Polat Şaroğlu, bu isimlerin çoğu sürekli paylaşımlarında, mesela Aylin Nazlı Aka, daha bugün bile, bakın bugün bile bir paylaşım yapıyor. Diyor ki CHP yönetimini kınıyor, mutlak buttan yönetimi diyor, partimizi elimizden aldınız diyor ve en son cümlesi şu: yeni parti genel başkanı Sayın Özgür Özel'le yola devam edeceğiz, yeni partimizi büyüteceğiz. Ya kardeşim, siz yeni partideyseniz ahlaken, etik ve hukuken burada bulunmanız doğru değil. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi doğru bir karar aldı. Aksi takdirde bir siyasi parti yönetmeniz mümkün mü? Değil. Hem de bunu açıktan yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki akşam sabah mutlak butlancı diyorsunuz, Kemal Kılıçdaroğlu'na yargı vesayeti diyorsunuz, iktidarın işte yakını diyorsunuz, hakaret ediyorsunuz, Özgür Bey'i sürekli övüyorsunuz, arkasından da bu partide kalacaksınız. Ya bu parti yönetilebilir mi? Nihayetinde CHP yönetimi kurumsal aklı bir karar verdi. Bu disiplinsizliğin bitmesi noktasında bitecektir. Daha da fazla ilaçlar olur ama öncelikli tabii parti meclisinde bulunanlar. Yarın mutlak buttan kararı ile ilgili olası Yargıtay bir bozma yaşarsa, parti meclisinde Selin Sayık Böke ve Özgür Özel'in ağırlığı fazla. O yüzden onların aday olmasını engellemek, CHP'yi ele geçirmesini engellemek, Truva atı rolünü deşifre etmek adına
bir disiplin süreci başlattılar. Bir siyasi parti normal

0: Herhalde bunu başlatması hiçbir siyasi parti disiplinsizlik suçunu, parti içi disiplin sorununu kabul etmez Attan Bey.
1: Teknik bir ayrıntıyı da izleyicilerimizle paylaşalım. Buyurun. Dilerseniz. O da şu, tedbirli olarak ihraç edildikleri için şu anda var olan süreçlerdeki görevlerini yerine getiremeyecekler. Yani olası bir Yargıtay kararında siz de az önce belirttiniz, bu süreçlerin dışında kalmış olacaklar. Ankara'da yaşanan gelişmeleri çok yakından takip eden bir gazeteci olarak önümüzdeki süreçte yeni parti üzerinden de CHP üzerinden yeni sürprizler yaşanabilir mi? Mansur Yavaş'la ilgili notu paylaştınız. Başka isimler gündeme gelebilir mi? Müslüm Sarı dün buna dair de açıklamalarda bulunmuştu. Sizin yorumlarınız
0: neler? Söyleyeyim. Bakın Haktan Bey, tabii Özgür Bey ve Yeni Parti ilk başlangıçta bir mağduriyet üzerinden bir rüzgar yakaladı. Bunu kabul etmek lazım. Bunu nereden görüyorsunuz? Milletvekilleri dosya şeyinde görüyorsunuz. Nihayetinde 91 milletvekili Yeni Parti'ye geçti. Ancak bu rüzgar kesilmeye başladı. Bunu görüyoruz. Yani sadece mağduriyetle, sadece butlan karar üzerinden politika yapılamaz. Siz Türkiye'yi yönetme iddiasında olan bir siyasi partiyseniz çıkın, ekonomide ne yapacaksınız? Tarımda ne yapacaksınız? Sağlıkta ne yapacaksınız? Şimdi Yeni Parti'nin en önemli sınavı bu. Şimdi anketler, şişirme anketler yayınlanıyor. Ya kardeşim, parti programınız ortada yok ki, neye göre vatandaş size oy verecek? Yani Türkiye'nin temel meseleleri konusunda ortaya ne koyacaksınız? Bu bir. İki, partinizin vitrininde kimler olacak? Eski Anadolular mı olacak? Eski işte gelecek devam olacak? Eski işte milliyetçi camiadan olan insanlar mı olacak? Yoksa CHP'nin devamı olacaksınız? Bir kere partinin vitrini kimlerden oluşacak? Bu sorunun cevabı henüz net değil. Başka partinin programı. Siz bir merkez partisi mi olacaksınız? Yoksa 21. yüzyılın Anadolu mu olacaksınız? Bütün bu tartışmalardan sonra biz ancak yeni partinin nasıl oy alacağını göreceğiz. Şimdi şu ana kadar yeni partiyle ilgili bir anket çalışması yapanların realist olmadıklarını ben düşünüyorum. Partinin gerçek oyu 6 ay sonra ortaya çıkar. Şimdi benim gördüğüm, yeni partinin rüzgarı kesilmiş, CHP de yeni yeni toparlamaya başlıyor. Ne zaman toparlamaya başladı derseniz, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu grup konuşması yapmıştı. Haktan Bey hatırlarsanız orada ciddi bir gövde gösterisi oldu. Sonuçta siyaset bir psikolojik eşiktir. Bu noktada bu gövde gösterisinden sonra CHP'de bir durulma oldu. Başka ikinci bir hamle daha yaptı Kemal Bey. Şimdi CHP içerisinde üçüncü yolcular var. 20'ye yakın milletvekili var bunlar. Kimler? İşte Gürsel Tekin'de, Oğuz Kansalıcı'ydı, Ali Öztunç'tu, Engin Bey'di. Şimdi bütün bunları baktığınız zaman bunlar ne yaptılar? Dediler ki ya Kemal Bey aday olmasın, biz aday olacağız. Şimdi onlar da vazgeçmiş gözüküyorlar. Ne diyorlar?
1: Tam
0: diyorlar
1: noktada ki şu anda araya gireyim mi Sinan Buran? CHP'de bir kurultay süreci gerçekleşirse Kılıçdaroğlu aday olur mu olmaz mı tartışmaları da vardı. Gürsel Tekin aday olması gerektiğini söylemişti. Sizde böyle bir kulis var mı? Kılıçdaroğlu
0: evet,
1: bir karar verdi mi?
0: Evet, Haktan Bey. Şöyle, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, burada manşet cümle olarak da söyleyebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu 2029 yerel seçimlerine kadar CHP'nin başında kalacak. Hem 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kalacak, hem de 2029 belediye başkanı seçimlerine kadar Kemal Kılıçdaroğlu kalacak. CHP'nin genel başkanı olarak yoluna devam edecek. Yemi'yi o zaman sahili selamete ulaştıracak. Öyle gözüküyor. Ben Kemal Bey'in kısa vadede aday olma ihtimalinin, hani olmama ihtimalinin olmadığını düşünüyorum. Kemal Bey 2029'a kadar partisinin başında kalır. Partideki üçüncü yolcular da Kemal Bey'le birlikte hareket ederler. Her ne kadar biz aday olacağız deseler de, Kemal Bey'e aday olmayın, kurultay takvimini açıklayın deseler de, şu anda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu partide birlik ve bütünlüğü sağlamıştır. Üçüncü yolcular beklemek durumunda kalacaktır. Kaldı ki Türkiye'de yeni bir siyasi parti kurmak da fevkalade zor. Hadi siz CHP'den ayrıldınız, ne yapacaksınız? Yeni parti. Yine yeni partide şöyle bir sıkıntı da var, onu da söyleyeyim size. Şimdi yeni partiye geçenlerle ilgili bir liste garantisi veriliyor. Deniliyor ki yeni partiye geçerseniz milletvekilleri size seçilme garantisi vereceğiz. İyi de kardeşim, öte yandan il başkanları da bekliyor. Diyorlar ki ya biz milletvekili olmak istiyoruz. Başka yargılananlar var. Bu İBB dosyasında, Aziz İhsan Aktaş dosyasında, onlara da dokunulmazlık sağlamak için bazı sözler verildi. Başka, parti merkeze taşıyacağız diyorsunuz. Peki parti merkeze taşımak için ne yapacaksınız? İşte eski Saadet, Gelecek, Deva veyahut Anavatan ya da MHP, eski tabii söylüyorum, siyaset yapmış isimler teklif götürerek yeni bir kadro oluşturmaya çalışıyorlar. Bir taraftan da liste sancısı olacak. O yüzden yeni partinin önümüzdeki günlerde bence işinin daha da zor olacağını görüyorum. Başka son bir şey daha söyleyeyim size. Eğer vaktimiz nasıl bilmiyorum.
1: Sürem tamamlandı ama siz onu lütfen söyleyin. Ben
0: hemen
1: de bir soru,
0: son cümleyi söyleyeyim.
1: Olur, ben de bir soru
0: hemen
1: ekleyeyim. O soruyla birlikte
0: buyurun.
1: Belki yanıtıyla. Kılıçdaroğlu buyurun. Önümüzdeki süreçte hem Cumhurbaşkanlığı hem yerel seçimlerde partinin başında kalacak dediniz ama Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağına dair bir kulis var mı? Bir iki cümleyle onu alayım. Son sözlerinizi alayım. Uğurlayayım. Sürem tamamlandı.
0: Hemen şöyle söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu aday olmaz. Son bir kulis cümle daha vereyim. Meclis açıldığı zaman CHP'deki 3 grup başkan vekili de değişecektir. Ali Mahir Başarı, Gökhan Günaydın ve Murat Emir'in yeni dönemde kurultaydan sonra CHP grup başkan vekilleri olarak görevlerine devam etmeyecekler. Bunu da belirtmiş olalım.
1: Peki, çok teşekkür ederiz. Sinan Buran bizlerle birlikteydi. Gelişmeleri yorumladı. Sağ olun katıldığınız için. Sizi uğurlayalım. Gündemin diğer başlıklarından bir diğeriyle yayınımızı sürdürelim. Daha önce Şam yönetimiyle silahlı çatışmaya giren Süveyda'daki Dürziler bir kez daha kirli bir provokasyona imza attı. Tel Aviv destekli Dürzi lider Hikmet El Hicri skandal bir çıkışla açıkça İsrail'in bir parçasıyız dedi. Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan bölücü lider Hicri açıkça ayrılık çağrısında bulundu. İşte detaylar.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu Türkiye'yi hedef aldı. Provokasyon için bir kez daha Suriye'nin güneyindeki Dürzi kartını oynadı.
3: Gerçekten de beklenti içerisindeyiz.
2: Daha önce Şam yönetimine karşı Süveyda ilinde ayaklanma içine giren Hicri milisler bir kez daha İsrail desteğiyle sahada.
3: Biz inanç olarak bile İsrail devletiyle ortağız.
2: Provokatif açıklamalar Dürzi lider Hikmet El Hicri'ye ait. Zamanlaması manidar. Terör örgütü YPG'nin Suriye'de kendini feshetmesinin ardından konuştu Dürzi lider. İsrail'in desteğiyle Suriye'yi bölme niyetini bir kez daha ortaya koydu.
3: Biz Dürziler olarak İsrail devletinin ayrılmaz bir parçasıyız.
2: Bölücü bir çağrı yapmaktan da geri durmadı.
3: Önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanmasının vakti gelmiştir.
2: Hicri'nin açıklamasını Süveyda'da İsrail ve Dürzi bayraklarıyla yapılan konvoy takip etti. Provokatif konvoyda El Hicri ve Netanyahu resimleri birlikte bulundu. Slogan atılan konvoyda silahlı saldırı mesajları da verildi. İsrail'de seçimlerin yaklaşmasıyla iç siyaseti yönlendirmek isteyen Netanyahu, Suriye'nin kuzeyindeki hava üssüne saldırmış, Türkiye'yi de hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.
4: Tüm dünyaya sesleniyorum. Suriye'nin kuzeyinde, güneyimizde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun bilinmesini istiyorum. Bedeli ne olursa olsun bu konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz.
1: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Amerika'nın yaptırımları kaldırmasının ardından açıklamalarda bulundu. Ülkenin geleceğine dair yeni vizyonunu kamuoyuyla paylaştı.
5: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ABD'nin ülkesi üzerindeki yaptırımları kaldırmasının ardından konuştu. Nihai hedeflerinin bu yaptırımların kalkmasının olmadığını dile getirdi. Gelecek dönemin imar ve altyapı çalışmalarına ayrılacağının sinyalini verdi.
6: Engellerin ortadan kaldırılması ve yaptırımların kaldırılmasının ardından henüz sona ulaşmış değiliz. Aksine haysiyet, gurur, yeniden inşa, kalkınma ve medeniyetle dolu uzun ve sürdürülebilir bir yolun başındayız.
5: Şara açıklamasında Suriye'nin doğuyla batı arasında stratejik bir ticaret koridoru haline geleceğini de söyledi. Uluslararası yatırımcıları ülkesindeki yeni fırsatları değerlendirmeye davet etti.
6: Şam tarih boyunca büyük hikayelerin başladığı yer olmuştur. Bugün de burada yeni bir hikaye başlatmak için duruyoruz. İradesini yeniden kazanan bir vatanın ve özgürlüğünü geri alan bir halkın hikayesi. Suriye'nin güneşinin yeniden doğduğunu ve ekonomisinin meşalesi, pazarlar arasında bir köprü, ticaret için bir geçiş yolu, medeniyetlerin buluşma noktası ve doğu ile batının çıkarlarının kesiştiği bir merkez haline geldiğini görüyoruz.
1: Hayat Hayvanlara yönelik şiddet görüntüleri sosyal medyada hızla yayılıyor. Son olarak bir kaplumbağaya yapılan işkence görüntüleri büyük tepki çekmişti. Bu görüntülerin sosyal medyada bir eğlence ya da kazanç aracına dönüştürüldüğü iddiası gündemde. Bir grubun hayvanlara işkence edilen görüntüleri organize ettiği ve paylaştığı öne sürülüyor. İşte detaylar.
7: Nasıl bu kadar kötü olduk? Vicdanlar nereye gitti? İnsanlık nereye gitti? Şaşkınlıkla izliyoruz.
8: Aslında bu kişiler bir nevi güç zehirlenmesi yaşamıştır. Çocukluğunda ezilmiş, sonrasında da ezen olmanın ihtiyacını hissetmişlerdir.
2: Masum bir kaplumbağa, bir evin koridorunda ve kameranın karşısında uygulanan acımasız şiddet.
9: Sosyal medyada yayılan görüntüler tepki çekerken olayın sadece bir kişinin vahşeti olmadığı iddiası gündeme geldi. İddiaya göre kendilerine kraç fetiş adını veren çevrim içi yapılar hayvanlara yönelik şiddet içerikli paylaşım yapan kişilerle iletişime geçiyor ve bu tarz videoların daha fazla artmasını sağlıyor.
2: İddiaya göre hayvanlara şiddet uygulayan bu kişiler sosyal medya üzerinden tespit ediliyor. Farklı türlerdeki hayvanlara yönelik işkence görüntüleri hazırlamaları isteniyor ve daha sonra bu görüntüler kapalı gruplarda paylaşılıyor. Bazı içeriklerin ise para karşılığında dağıtıldığı iddiası gündemde.
8: Eğer bir kişi çocukluk çağında sürekli ezilen taraftaysa, ihmal edildiyse, şiddet gördüyse, birileri tarafından dolaylı yönden de o şiddet izlenildiyse, hayvanları bazen ne yazık ki çocukları güçsüz görür bu kişiler. Dolayısıyla hayvanları ezerek, onlara acı çektirerek, onlara zarar vererek kendi güçlü olma halini kendilerine hissettirme çabası içerisindedir bu kişiler.
7: Sokaktaki gördüğü o sessiz melekleri bu halde ezmeleri, parçalamaları insanlıkla bağdaşmayan şeyler. Üzülüyorum. Yani ne zaman bu kadar kötü olduk?
10: Dijital ortamda üretilen, kaydedilen ve para karşılığında dağıtılan organize bir içerik sisteminden söz ediyoruz. Bu tür yapılanmaların en önemli özelliği dijital iz bırakmaları. Kullandıkları sosyal medya hesapları, takma isimler, mesajlaşma uygulamaları.
2: Ancak bu iddiaların Türkiye'de gündeme gelen kaplumbağaya şiddet görüntüsüyle bağlantısı ve söz konusu yapılanmanın kimlerden oluştuğu henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmış değil.
11: İyi ki görmedim böyle bir şey. Üzülürdüm, etkilerdi.
12: Hayvanlar da candır yani, onları korumamız lazım, bakmamız lazım. Onlar bizim canlarımız.
2: Türkiye'de hayvanlara yönelik işkence görüntülerinin sosyal medya gruplarında paylaşılması yeni bir iddia değil. 2024 yılında kedilere eziyet ettikleri tespit edilen C31K isimli sosyal medya topluluğuna yönelik operasyon düzenlenmiş ve 5 şüpheli yakalanmıştı. 2025 yılında da Telegram ve Discord üzerinden hayvanlara işkence görüntülerinin paylaşılmasının ardından başlatılan soruşturmada 30 kişi gözaltına alınmıştı. Peki hayvanlara şiddet uygulayan kişiler birbirlerini nasıl buluyor? Ve en önemlisi, bu vahşet görüntüleri gerçekten bir ağ tarafından üretilip talep edilip para karşılığında mı dolaşıma sokuluyor?
10: Bir kişi internette anonim olduğunu düşünebilir. Ancak dijital dünyada anonimlikle iz bırakmamak aynı şey değildir. Bu kişiler içerikleri farklı platformlarda paylaşabilir, kapalı gruplara yönlendirebilir veya ödeme almak için farklı yöntemler kullanabilir. Fakat bu işlemlerin her biri soruşturmacılar açısından birer bağlantı noktası oluşturabilir.
1: Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına çok az bir süre kaldı. Okullara ücretsiz kitap dağıtımı bu yılda devam ediyor. Devlet okullarına o kitaplar nerede basılıyor ve okullara nasıl ulaştırılacak? Şener Çetin Ankara'da özel bir yayın hazırladı. Şimdi sözü başkente Şener'e bırakalım.
13: Yeni eğitim öğretim dönemine az bir süre kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı ise 2004'ten bu yana uyguladığı ücretsiz kitap desteğini devam ettiriyor. An itibariyle de o kitap basım evlerinden bir tanesindeyiz. Yanımızda da kıymetli bir konuğumuz var. İşletme yetkilisi Hasan Fidan verdi bizlerle birlikte. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Hemen yönelteyim. Neler yapıyoruz? Bir günümüz nasıl geçiyor? Kitap basım işlemleri nasıl gerçekleşiyor?
14: Bir günümüz şöyle başlıyor. Bizim her yıl olduğu gibi bu yıl da gene ücretsiz kitap alımı devam ediyor. 81 il 435 noktada kitap teslimlerimiz başladı. Üretimimiz şöyle oluyor. Bobin olarak gelen kitaplar makinalarda bağlanıyor. Makinalara bağlandıktan sonra 16 forma şeklinde katlanıyor ve bu 16 forma birleştirilip kitap haline getiriliyor. Kitap haline geldikten sonra paketlenip kamyonlara yüklenerek gene dağıtım noktalarına gönderiliyor.
13: Evet, gece gündüz makinalar çalışıyor, öyle görülüyor. Evet. Yoğun da bir mesai var.
14: Evet, gece gündüz çalışıyor. İki aydır yoğun bir mesai var. Vardiya sistemiyle çalışıyoruz. Kitapları yetiştirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimiz her yıl olduğu gibi bu sene de kitaplarını sıralarında görecekler. Mağdur olmayacaklar. Devletimizden Allah razı olsun. Şu ana kadar kitaba ulaşım, yani 2004'ten önce zordu. Şu an 2004'ten 2026'ya kadar herhangi bir sıkıntı olmadan herkes kitaba kolay şekilde ulaştı. Biz 1'den 12'ye kadar bütün kitapları basıyoruz ve devletimiz de bunu ücretsiz olarak okullara dağıtıyor. Biz de buna vesile oluyorsak ne mutlu bize.
13: Bir yandan da yürüyelim. Matbaayı, atölyeyi seyircilerimiz için de gösterelim. Tabii milyonlarca kitap işte bu matbaalarda basılıyor. Devasa işte tonlarca ağırlıkta kağıtlar bobin şeklinde, bunlar ilk olarak makinaya veriliyor. Ardından program yükleniyor, kitapların basılacağı program yükleniyor. Ve akabinde formalar şeklinde o baskı gerçekleştiriliyor. Ve burada da o formalar ciltleniyor değil mi?
14: Evet, burada da ciltleniyor. Burada kitap haline geliyor aslında. Bu formalar ciltlenerek kitap haline geliyor. Kitaptan sonra da paketlenip sevkiyat noktalarına gönderiliyor.
13: Nasıl bir kağıtların kalitesiyle ilgili neler söylerseniz yani?
14: Kağıtlar gene birinci hamur, birinci kalite kağıtlar. Hiçbir masraftan kaçınılmıyor. Öğrenciler için bütün her şeyin en iyisi yapılıyor. En iyi kalite kağıtlar kullanılıyor. En iyi kalite karton kullanılıyor. Yani her şey dört dörtlük, her şey mükemmel. Her şey eğitim için, her şey gençlerimiz için, devletimiz için.
13: Evet, bir yandan da aslında burada o forma işlemleri gerçekleştiriliyor. En fazla 16 forma olacak şekilde akabinde kitap haline getiriliyor. İlkokuldan lise son sınıfa kadar, birinci sınıftan 12. sınıfa kadar tüm kitapların baskısı bu matbaada gerçekleştiriliyor. Akabinde hemen arkamda görmüş olduğunuz gibi forklift aracılığıyla işte bu tırlara yerleştiriliyor. Bu tırlarda 81 ilde 435 farklı noktada o kitapların dağıtımı gerçekleştiriliyor. Akabinde de bu kitaplar okullarda öğrencilerin masasına kadar hazır hale getiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2004 yılından beri özellikle ücretsiz kitap desteği politikasını sürdürüyor. Matbaalarda da gece gündüz o çalışmalar devam ediyor diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Ve sporla devam edeceğiz. Bir gurur gecesini geride bıraktık. Çok uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk takımı olacak Fenerbahçe rakibini Lyon'u elemeyi başardı. Başka bir önemli gelişme de dört Türk takımı da Trabzonspor umarız Avrupa Ligi'nde devam edecek. Gruplara kalmayı başardı. Eğer Avrupa Ligi olmazsa o da Konferans Ligi'nden süreci devam ettirecek. Bu gelişmeyi değerlendireceğiz. A-Spor Spiker'i Rezan Yetiş Yöneçi yayınımızda. Rezan hoş geldin.
15: Hoş bulduk Aktan Uysal. Teşekkür ediyorum.
1: Yüzümüz gülüyor. Evet. Çok uzun yıllar sonra. Dilersen önce Fenerbahçe maçıyla başlayalım. Zor bir maçtı. Evet. Fotoğraflar ekranlara gelecek. Hı-hı. Nasıl bir maç gördün?
15: Ya açıkçası ilk maçtan sonra tedirgindik. Çünkü beraberliğe rağmen Lyon tarafında bir galibiyet havası vardı. Çok özgüvenlilerdi. Bunu da anlayabiliyorum. Özellikle Fransa basınında bu karşılaşma şöyle yorumlandı. Fenerbahçe'de çok yıldız var ama işin organizasyon tarafı zayıf. Açıkçası biz bunları Fransa'da eleriz bakış açısı vardı. L'Équipe gazetesinde bile. Yani tabii ki.
1: Eğer
15: tabii ki.
1: Yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle evet. Şampiyonlar Ligi'ne kalmadıkları durumda 50 milyon euroluk satış yapmak zorundalardı. Evet. Futbolcuların çok satılacaktı. Onu bilinçle oynadılar.
15: Aynen öyle. Büyük bir gelirden mahrum kaldıkları için de zor bir durumun içerisine düşmüşlerdi. Ama bu işin öyle olmadığını bence gösterdik. Özellikle hem 11 tercihi hem oyuncuların takım olma aidiyeti duygusu, oyuncuların organizasyonu. İlk yarıda İsmail Kartal'ın işleyen planı sayesinde Fenerbahçe aslında ilk yarıda bitirmişti. İkinci yarı biraz daha işin savunma dengesini kurmak, o Lyon'un 15 dakikalık baskısını kırmak üzerineydi. Nitekim Nitekim bunu başardık. Tabii Lyon'un iki iptal edilen golü birazcık sıkıntı yarattı. Özellikle ikinci gol çok uzun bir VAR
1: gerçekten
15: incelemesiyle
1: hani ben,
15: bitti.
1: Gerçekten tarafsız kalamayacağım. Sen bir spor spikeri olarak elbette tarafsızsın ama ben bir Fenerbahçe taraftarıyım ve gerçekten anlayamadım. Hı hı. Yani foul ayrı, offside 20 metre neredeyse offside evet. var. Dakikalarca izlendi. Hakem performansı olarak da ben hiç beğenmedim. Hı hı. Fenerbahçe camiasının içerisinde de sosyal medyada evet. da Ivan Babek ismi çok hatırlatıldı. Evet. Ama ona rağmen geride bıraktık. Evet. Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde, çok uzun yıllar sonra da evet. Fenerbahçe ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde olacak.
15: Evet.
1: Yarın diğer takımlarımızı konuşuruz. Beşiktaş hı hı. ve Trabzonspor. Umarız evet. Beşiktaş zaten yolu yarıladı. Trabzon'da hı hı. bu yıldızlarıyla birlikte Avrupa Ligi'nde gruplara kalır. Ama şimdi arkadaşlarımdan rica edeyim. Bu maç geride kaldı. Bugün saat 19'da gözlerimiz Monaco'da olacak.
15: Evet.
1: Kura çekiminde olacak. Yeni statü var. Hı hı. Yeni statüyü izleyicilerimiz biliyordur ama her takım, her torbadan iki takım çekecek. Evet. Yani üçüncü torbada aslında ekiplerimiz evet. ama bir önemi yok. Evet. Çünkü üçüncü torbadan da iki takım. Dörtten de, birden de, ikiden de. Şimdi birinci torbaya bakalım. Hangi bakalım. Takımları istemeyiz? Hangilerini isteriz? Ne dersin?
15: Yani hiçbirini istemeyiz tabii. Birinci torbanın evet. ağırlığı bambaşka. Hepsi Şampiyonlar Ligi'nde çok tecrübeli. Zaten Real Madrid 15 kupayla Şampiyonlar Ligi'nin en tecrübeli, en başarılı takımı. Yine Liverpool ve Bayern Münih de Milan'dan sonra en çok bu kupayı kaldıran takımlar.
1: Onları istemiyor musun?
15: Hiçbirini istemiyorum ama tahminim mecbur peki. kalacağımız için.
1: İki yani, tane istediğini, iki tane de en çok istemediğini merak
15: şöyle
1: ediyorum.
15: Şöyle söyleyeyim, tabii ki Paris Saint-Germain'i istemem. Lig statüsünün son, ya zaten iki senedir bu lig statüsü var ve ikisinde de Paris Saint-Germain'in şampiyonluğunu gördük. Luis Enrique inanılmaz bir hikaye yazdı orada. Müthiş bir kadroya sahipler.
1: Ve Real Madrid'in rekorunu egale etmek için üçüncüyü istiyorlar. Ciddi bir motivasyonları
15: var. Aynen öyle. O yüzden Paris Saint-Germain'i kesinlikle istemem.
1: Onu çıkardık.
15: Onu çıkardık. Bunun yanı sıra yani Arsenal'ı da istemem. Çünkü Premier Lig'de uzun bir yıldan sonra şampiyon oldular. Belki oynadıkları oyun göze hücum anlamında korkutucu gelmeyebilir. Ancak rakibi kilitlemekte ve istediklerini elde etmekte çok başarılı bir ekip şu anda.
1: Ben
15: aslında.
1: De Barcelona'yı ekleyeyim. Barcelona yeni yapılanmasıyla birlikte çok korkutucu bir takım haline gelmiş evet. görünüyor. Kimleri istersin peki?
15: Ya isterimden ziyade benim şöyle bir tahminim var açıkçası. Şimdi biliyorsunuz Real Madrid'de teknik direktör Jose Mourinho.
1: Ben İstanbul'da Fenerbahçe için isterim. Bir hikayesi var çünkü.
15: Evet, bir hikaye çıkacak gibi geliyor. Yani Kadıköy'de oynanacak bir Real Madrid maçı canlanıyor kafamda. Arda Güler'in yeniden yuvaya dönüşü gibi bir hikaye canlanıyor kafamda. Real Madrid ve Inter. Inter'in de tabii Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi tarihi açısından önemi önemli. Büyük. O yüzden
1: bir
15: orada
1: bir Inter, evet. içeride Real Madrid, Fenerbahçe için olabilir. Galatasaray için de City tam oturmadı henüz. Hı hı. Ve Atletico Galatasaray'la evet. eşleştiğinde hatta Liverpool
15: evet.
1: geçen sene iki maçta da kazanmıştı.
15: Geçen sene bir maçta yani geçtiğimiz sezon bir maçı yendik burada.
1: Doğru. Maalesef. Beşiktaş da Liverpool'u yenmişti. Evet. İstanbul'da evet. bu anlamda avantaj. İkinci torbaya bakalım süremiz.
15: Bakalım.
1: Ne dersin? Kimlerden uzak kalmak lazım?
15: İkinci torbada kimlerden uzak kalmak lazım? Manchester United lige kötü başladı ama şu anda iyi bir takım kurdular.
1: Doğru.
15: O yüzden bence hiç gerek yok Manchester United'da burada. Burada ben yani bir Hollanda takımı nasılacağım? PSV bence dişimize göre olur. En Fener Fenerbahçe için hem Galatasaray için söylüyorum bunu. Onun yanı sıra yani bir Sporting ya da Porto gelebilir. Çünkü Portekiz takımları nerede varsa hep bizim bir karşımıza çıkıyorlar.
1: Doğru.
15: O yüzden burada bir PSV Porto / Sporting diyorum. Fenerbahçe'ye de Galatasaray'a da gelebilir diye
1: evet,
15: düşünüyorum.
1: Üçüncü torbada iki takımımız var. Burada ihtimaller evet. daha az. Şunu da belirtelim. Takımlarımız diğer takımlar için de öyle. Aynı ülkeden. İki takımla eşleşebiliyor. Üçüncü hı hı. takım evet. otomatik olarak gelmiyor.
15: Tabii.
1: Onu da belirtelim. Planlamayı izleyicilerimiz zihinlerinde yaparken evet. öyle yapsınlar. Burada da sanki Hollandalılar avantajlı. Bir de Shakhtar
15: Arda Turan.
1: Stamford Bridge'de oynuyor maçlarını.
15: Evet.
1: Sanki tarafsızsa bizim işimize gelebilir gibi ben öyle düşünüyorum. Sen ne dersin?
15: Tabii. Ya orada sahanın nerede olduğunu bir önemi yok. Artık Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir takımın gücünü hafife almamak gerekiyor. Yani burada torbalar artık birazcık işin sıfat kısmı. Yani buraya gelmiş bütün takımlar hak ederek geldiler. Fenerbahçe, Galatasaray da dahil olmak üzere. O yüzden ama tabii belli bir güç dengesinden bahsetmemiz gerekiyor. Üçüncü ve dördüncü torbadaki takımlar inşallah hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın lig aşamasında başlayacağı rakipler olur. Yani
1: umarız.
15: Maç takviminin böyle belirlenmesi
1: bir
15: çok önemli.
1: Bir de dördüncü torba burada da Stuttgart'tan sanki biraz uzak dursak Almanya iyi olur. Komodo'dan uzak durabiliriz. Kadro değerleri çok yüksek. Onun dışındakilerle ilgili çok dar küçük bir yorum da alayım.
15: Hemen söyleyeyim. Tabii ki burada en ön plana çıkan şey Sabah. Yani biz iki Türk takımı diyoruz
1: üç Türk
15: ama
1: takımı hemen düzelteyim.
15: Üç Türk takımıyla yola devam edeceğiz. Dört aşamadan geçtiler. Üç eleme, bir playoff ve Berşava'yı inanılmaz bir şekilde sağdan sildiler. Son saniyeyle. Aynı şekilde Lask Linz de Celtic'i saf dışı bıraktı. 3-0'dan 5-1'e aldılar. Müthiş bir hikaye yazdılar. Yani buraya kolay kolay gelinmedi.
1: Sanki Viking'i istiyoruz ama Viking'i de kış aylarında deplasmanda istemeyiz.
15: Orada takvim çok önemli olacak.
1: İçeride
15: gerçekten
1: olsun diyelim. Umarız grup aşamalarını geçer takımlarımız. Rezan çok teşekkür ederiz.
15: Ben de çok, çok teşekkür ediyorum.
1: Bir haberim var, onu anonslayayım. Sonrasında seni uğurlayayım. Yıllarca inancıyla mesleği arasında seçim yapmak zorunda kalan kadın polislerin yarım kalan hikayesi 27 Ağustos 2016'da değişmeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde atılan adımlarla başörtüsü yasağı kaldırıldı. Bu adım sadece bir yasağı değil, kadınların mesleklerine ve hayallerine ulaşmaların önündeki engelleri de ortadan kaldırdı. Bugün başörtüsüyle görev yapan kadın polisler

0: Görevimizi yerine getirebilmek bizler için çok kıymetli.
1: Devletimizin bizlere sağlamış olduğu imkanlarla diğer birimlerde de görev alabilmenin onurunu yaşatmaktayız. Bizlere bu kolaylığı sağlayan devlet büyüklerimize saygılarımı sunuyorum.
2: Vatandaşın güvenliği için gece gündüz çalışıyorlar. Gerektiğinde canlarını ortaya koyuyorlar. Ancak kadın polisler bir dönem başörtüleri nedeniyle meslekleriyle inançları arasında tercih yapmak zorunda kalıyordu.
3: Başörtüsü insanın hür, özgür giyim özgürlüğü. Bunun serbest olması güzel bir şey. Herkesin istediği gibi giyinebilmesi, başörtünün serbest olması çok güzel. Yani onlar da mesleklerini yaparken istediği gibi giyim özgürlüğüne sahip olabilmeliler.
4: Başörtü hiçbir sakıncası yok yani polislik yapmak açısından. Başörtüsü ne fark eder ki?
5: Bence çok önemli bir şey. İnsanların dini değerlerini özgürce yaşaması. Daha önceden geçmişte çekilen zulümleri, olan şeyleri gördük. Hepimiz bunları biliyoruz neler olduğunu. Şu an herkes özgürce giyinip yaşantısını sürdürebiliyorsa başörtüsünü de yapabilirler diye düşünüyorum.
2: Takvimler 30 Eylül 2013'ü gösteriyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırşehir ve Denizli'deki programlarını tamamladıktan sonra gece 1'de Ankara'ya döndü. Erdoğan, subay evlerindeki konutunda demokratikleşme paketi üzerindeki çalışmalarını gece 3'e kadar sürdürdü. Ardından Başbakanlık yeni binasındaki basın toplantısında başörtüsü yasağının kaldırılacağını duyurdu.
6: Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmelik, kadın ve erkekler için kısıtlayıcı hükümler içeriyor. Bu kısıtlamalar çalışma hakkını, din ve vicdan özgürlüğünü ihlal ediyor, ayrımcılık içeriyor. Yönetmeliğin 5. maddesinde değişiklik yaparak kadın çalışanların giyimleri üzerindeki ayrımcı ihlalleri kaldırıyoruz.
2: Böylece yıllarca kadınların eğitim ve meslek hayatının önünde engel olan başörtü yasağı, Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde tarihe karışıyordu.
6: Resmi elbise giymek zorunda olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını, emniyet mensuplarını, yargıda hakim ve savcıları bunun dışında tutuyoruz.
1: Kamuda başörtüsü serbestlisi getirildiğinde polisler düzenlemeden kapsam dışı bırakılmıştı. Yani emniyet teşkilatındaki kadınlar için henüz o özgürlük kapısı açılmamıştı. Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan o gün kürsüden yeni reformların da sinyalini veriyordu.
6: Türkiye değiştikçe, şartlar iyileştikçe ve olgunlaştıkça siyaset bir hak arama yöntemi olarak, bir sorun çözme yöntemi olarak daha fazla güç kazandıkça yeni reformlar, yeni hak ve özgürlükler Türkiye gündeminde kaçınılmaz olarak yerini alacaktır.
2: Polisler için başörtüsü yasağıysa 27 Ağustos 2016'da Emniyet Hizmetleri Sınıfı mensupları kıyafet yönetmeliğinde yapılan değişiklikle kalktı. O gün resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle kadın polislerin üniformayla birlikte yüzü kapatmayacak şekilde üniforma renginde ve desensiz başörtüsü kullanabilmesinin önü açıldı.
7: Başörtülü bir kadın olarak mesleğimin gereklerini özveriyle yerine getirebilmekten mutluluk duyuyorum. Bizlere bu kolaylığı sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve devlet büyüklerimize saygılarımı sunuyorum. Başörtülü bir kadın olarak emniyet teşkilatımızda kendim olarak kalabilmenin ve hiçbir engelle karşılaşmadan görevimi yerine getirebilmenin mutluluğunu yaşıyorum.
1: Emniyet teşkilatımızın bir mensubu olarak devletimiz ve milletimiz adına görev yapmaktan kıvanç duyuyorum. Taşıdığım üniformanın gereklerini yerine getirirken başörtümü de taşımak benim için gurur kaynağı olmuştur.
2: Artık bir kadın polis için mesleğin mi, inancın mı sorusu yoktu.
6: Ne kızlarımızı psikolojik olarak mahvettiler be.
8: Valla bence insanların yüreği önemli yavrum. Kafasının açık ya da kapalı olması önemli değil. Ben artık eskiden belki farklı düşünüyordum. Ben de farklı düşünüyordum. Bunu itiraf edeyim.
9: Bence kimsenin dinine karışılma. Mesela polis ablalar var başörtülü. Bence karışılmamalı çünkü onun dini.
10: Herkesin dini kendine, isteyen yapar isteyen takmaz yani. Ben buna karışamam. Yani olması da gerekiyor bence. Yani polis başörtüsü takabilir yani. Bunda bir problem yok. İsteyen istediği gibi dolaşabilir.
11: Çok şükür o günler geride kaldı. İnşallah bir daha da o günleri görmeyiz diye düşünüyorum. İnsanların düşündüğü gibi ya da inandığı gibi yaşamaları ve bunu da iş hayatında bu şekilde yaşamaları çok sevindirici. Başörtüsünün girdiği her ortam bizi çok sevindiriyor. Onun için çok mutluyuz.
2: Üniforma aynıydı, görev aynıydı, yetki aynıydı. Polisin vatandaşa karşı sorumluluğu

0: aynıydı. Değişen tek şey kadın polisin inancının gereği olarak başını örtmesiydi.
1: Başörtülü kadın polis de başörtüsüz kadın polis de aynı üniformayı giyiyor. Aynı yemini ediyor, aynı devlet adına görev yapıyor. Aynı vatandaşı koruyor, aynı tehlikenin ortasına atlıyor. Gece yarısı bir ihbar geldiğinde vatandaş kadın polisin başındaki örtüye değil ona uzatacağı yardım eline bakıyor.
2: Bizim öğretmenlerimiz çok fazla zorluk çektiler. Bunu bize çok anlatıyor. Onların süreçleri çok zorlu geçmişti. Açıkçası mutlu oluyorum çünkü bu zorlu şartlarda özellikle yazın başörtülü kadınlar çok zor geçiyor. Ona rağmen görevlerini en iyi şekilde yapmaya dikkat ediyorlar.
3: Ben 28 Şubat döneminde üniversitede okuyordum. Gerçekten benim kız kardeşlerim de falan onlar da üniversitede okuyordu. Çok zorluk çektik. Bununla ilgili çok eylemler yaptık. Çok mücadele verdik. Çok şükür şu anda geldiğimiz noktada o kadar mutluyuz, memnunuz. Saçma sapan bir şeydi zaten biliyorsunuz yani ideolojik bir şeydi. Hiçbir dayanağı olmayan saçma sapan bir yasaktı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle basit konaklama tesisleri ve plaj işletmelerine yeni kurallar getirildi. Resepsiyon, ilk yardım, temizlik, havuz, oda ve banyo standartlarında değişikliğe gidilirken ilgili hükümler 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Aa, anne dedi.
4: Hadi canım, baba dedi.
3: Bez dedi.
4: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
5: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
6: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
7: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
8: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
9: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA kripto.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto ekspertiz.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. İmkansızlıklar içinde bile kükremiş sel misali, bentleri çiğneyip aşan bu millete zincir vuracağını zanneden gafiller, gerektiğinde dağları yırtacak kudret ve kararlılığa sahip olduğumuzu hiçbir zaman unutmasınlar. Ortaya çıkan arizi durumlar Allah'ın izniyle bizi hedeflerimizden alıkoymayacaktır. İnşallah eninde sonunda menzile vasıl olacağız. Yıkılmayan, sendelemeyen, tam tersine kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var. Hepimiz İstiklal Marşı korkma nidasıyla başlayan kahraman bir milletin evlatlarıyız. Kimse bu Türkiye'ye diz çöktüremeyecek. Biz toprağın üstünde haysiyetsizce yaşamaktansa gerektiğinde toprağın altında şereflice yatmayı onurların en büyüğü olarak görürüz.

0: Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 27 Ağustos Perşembe. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız ve önce canlı yayın noktalarımız. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada milyarlarca liralık belirsiz bir servet ortaya çıkarıldı. Damla Kuşkapan Ankara'dan canlı yayında. Nepal'de sel felaketinin bilançosu artıyor. Ölü sayısı 300'e yaklaştı. 1500'den fazla kişi kayıp. Mehmet Seyrek Pekin'den canlı yayında. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor. Dündar Keşaplı Monaco'dan canlı yayında. CHP'de arınma süreci devam ediyor. Kılıçdaroğlu yönetimi Selin Sayek Böke dahil 49 kişiyi ihraç edilmek üzere disiplin kuruluna sevk etti. Tülay Ağoğlu Ankara'dan canlı yayında ve ajans başında. Suriye'de 14 yıl süren savaşın ardından ülkenin yeniden ayağa kalkması için yeni bir süreç başladı. SDG'nin fesi ve Suriye ordusuna entegrasyonu da yeni dönemin önemli eşiği oldu. İsrail'in saldırılarına rağmen Türkiye, Suriye'nin bütünlüğü için desteğini sürdürüyor.
1: Bize güvenen hiçbir dostumuzu, kardeşimizi yarı yolda bırakmayız. Birileri istemiyor, birileri endişe duyuyor, birilerinin planları bozuluyor diye bölgemizde barışın tesisi için mücadele etmekten geri duracak değiliz.
2: Suriye'de 14 yıl süren savaşın ardından

0: yeni bir dönem başlıyor. Esad rejiminin devrilmesiyle değişen dengeler, Şam yönetiminin ülkenin bütünlüğünü sağlama çabası ve Türkiye'nin desteğiyle Suriye'de yeni bir süreç işliyor. Yıllarca süren iç savaşta ABD, Rusya, İran ve İsrail gibi aktörlerin müdahaleleriyle parçalanma riskiyle karşı karşıya kalan ülkede şimdi hedef net, tek devlet, tek ordu. Bu hedef doğrultusunda terör örgütü SDG, Şam yönetimiyle varılan anlaşma çerçevesinde kendisini feshetme ve Suriye ordusuna entegrasyon sürecine girdi. Böylece Suriye'nin doğusunda ayrı bir silahlı yapıyla varlığını sürdürme ihtimali önemli ölçüde ortadan kalktı. Washington'dan gelen kararda yeni dönemin ekonomik olarak önünü açtı. ABD Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Terör listesindeki statüsü de kaldırıldı. Yıllarca uygulanan yaptırımların ardından Suriye'nin yeniden yapılanması, ekonomisinin ayağa kalkması ve devlet kurumlarının yeniden inşası için önemli bir kapı aralandı.
1: Bugün Suriye karanlık bir yükten kurtuluyor ve geçmişinin acı dolu bir bölümünü silerek kalkınma, yeniden yapılanma ve yeniden inşa yoluna giriyor.
0: Şam'ın mesajı net, savaşın yıkıntıları geride bırakılacak, Suriye yeniden inşa edilecek. Ancak tablo hala kırılgan. İşgalci İsrail'in Suriye'ye yönelik askeri müdahalelerine rağmen Şam yönetimi ülkenin bütünlüğünden vazgeçmiyor. Türkiye ise Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını, terörden arındırılmasını ve yeniden ayağa kalkmasını destekliyor.
2: İşte şu anda terör koridoru oluşturmak isteyenler var ya Kuzey Suriye'de. İşte oralar hep Misak-ı Milli'nin içinde olan yerlerdir. Bu hassasiyetlerimizi unutmayın. Onun için oralarda öyle devlet kurma vesaire bu yola tevessül edenler avucunu yalar, avucunu gereği neyse bunu görecekler.
0: İsrail'in saldırılarına ve bölgedeki tüm gerilim dinamiklerine rağmen Suriye için hedef değişmiyor. Bütünlüğünü koruyan, terörden arındırılmış, güçlü ve istikrarlı bir devlet. Türkiye'nin desteğiyle Suriye iç savaşın küllerinden çıkıyor. Şimdi sıra silahların yerini kalkınmanın, yıkımın yerini yeniden inşanın almasında.
3: DEM Parti, İmralı'nın terör örgütü yöneticileriyle yüz yüze görüştüğü iddiasını yalanladı. Ankara'da gazetecilerle buluşan DEM Parti heyetinden gerçek anlamda tarihsel bir dönüşüm noktasındayız açıklaması geldi.
4: İmralı'nın yüz yüze örgüt yöneticileriyle görüştüğü iddiası net bir şekilde yalanlandı. Böyle bir görüşme yok denildi. İmralı heyetinden Mithat Sancar, DEM Partili Gülten Kışanak ve Çetin Arkaş Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Gündemde tartışmalara sebep olan konulara ilişkin soruları yanıtladılar. Heyet gerçek anlamda tarihsel bir dönüşüm noktasındayız ifadelerini kullandı. İmralı ile örgüt yöneticilerinin görüştüğü iddia edildi. Aslı olmayan tutanaklar kamuoyuna yansıtıldı. Mithat Sancar kesin bir dille bunu yalanladı. Böyle bir görüşme olmadı dedi. Kendilerinin yaptığı görüşmelerin tam tutanaklarının açıklanmamasına ilişkin konuştu. Bizim görüşmelerimiz bazen 3-5 saat sürüyor. Mutlak şeffaflık dünyadaki benzer örneklerinde de yok. Saklamak değil ama sürecin sağlıklı yürümesi için bu gerekiyor dedi. Sürecin takvimi konusunda net ifadeler kullanmadı heyet. Ancak Kışanak 2 ay içinde yasanın uygulanabilir hale gelmesi gerektiğini ifade etti. Kasım ayını işaret etti. Yeni anayasa konusu da gündemdeydi. Anayasa ihtiyacına dikkat çekildi. Ancak bunun Cumhurbaşkanı seçimine endekslenmesinin yanlış olduğu vurgulandı. Erken seçim kararı alınabileceği imasında bulunuldu.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da sivil toplum buluşmasına katıldı. Terörsüz Türkiye sürecine ve bölgedeki gelişmelere değinen Kurtulmuş, SDG'nin kendisini feshetmesini tarihi bir açıklama olarak yorumladı. Kurtulmuş, Suriye'de entegrasyon tamamen sağlanacak dedi.
5: Türkiye, Allah'ın izniyle Cumhuriyet'in ikinci asrında daha büyük bir aklı ortaya koyarak emperyalistlerin oyun planını bozuyor.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Gündeminde ise terörsüz Türkiye süreci ve bölgedeki gelişmeler vardı.
5: Suriye'de SDG'nin Başkanının yaptığı açıklama, Suriye'deki entegrasyon olumlu bir şekilde nihayete ermiş ve SDK bir örgüt olarak varlığını yok etmiş, kendisini feshetmiştir açıklaması bizim için önemlidir, tarihidir ve değerli bir açıklama.
4: Kurtulmuş, Suriye'de bütünleşme sürecinin olumlu ilerlemesinin Türkiye'deki sürece de katkı sağlayacağını belirtti.
5: Suriye'de devam eden iç savaşın sona ermesi ve Suriye'deki 60 yıllık diktatörlüğün yıkılarak Suriye halkının yeni bir döneme adım atması ve Suriye'de de bütün toplumsal kesimlerin bütünleşmesinin sağlanacağı bir iradenin ortaya konulması fevkalade önemlidir. Açık söyleyeyim, eğer Suriye'de bütünleşme sürecinde bazı aksamalar olsaydı, bazı şekillerde orada kendileri arasında savaş devam etseydi, bunun Türkiye'deki iklime de fevkalade olumsuz tesirleri olabilirdi.
4: Gündemindeki bir diğer başlıksa İran'ın kuzeyindeki gelişmeler ve PEJAK oldu. Örgütün bölgede etkinliğini kaybettiğini söyleyen Kurtulmuş, PEJAK'ın bundan sonra etkili bir örgüt olarak varlık gösteremeyeceğini söyledi.
5: Bir başka önemli bölgesel gelişme de İran'ın kuzey bölgelerinde PEJAK'ın rol aldığı bölgelerdeki gelişmedir. PEJAK'ı ayaklandırmaya çalıştılar ama PEJAK da İran'ın kuzeyinde asla böyle bir şeye girmedi, girişemedi, buna gücü yetmedi. İran'ın kuzeyinde de PEJAK Allah'ın izniyle bundan sonra etkili bir örgüt olarak var olmayacaktır.
3: Daha önce Şam yönetimiyle silahlı çatışmaya giren Süveyda'daki Dürziler bir kez daha kirli bir provokasyona imza attı. Tel Aviv destekli Dürzi lider Hikmet el-Hicri skandal bir çıkışla açıkça İsrail'in bir parçasıyız dedi. Suriye'nin toprak bütünlüğüne hedef alan bölücü lider Hicri açıkça ayrılıkçılık çağrısında bulundu.
4: İsrail Başbakanı Netanyahu Türkiye'yi hedef aldı. Provokasyon için bir kez daha Suriye'nin güneyindeki Dürzi kartını oynadı.
6: Gerçekten de beklenti içerisindeyiz.
4: Daha önce Şam yönetimine karşı Süveyda ilinde ayaklanma içine giren Hicri milisler bir kez daha İsrail desteğiyle sahada.
6: Biz inanç olarak bile İsrail devletiyle ortağız.
4: Provokatif açıklamalar Dürzi lider Hikmet el-Hicri'ye ait. Zamanlaması manidar. Terör örgütü YPG'nin Suriye'de kendini feshetmesinin ardından konuştu Dürzi lider. İsrail'in desteğiyle Suriye'yi bölme niyetini bir kez daha ortaya koydu.
6: Biz Dürziler olarak İsrail devletinin ayrılmaz bir parçasıyız.
4: Bölücü bir çağrı yapmaktan da geri durmadı.
6: Önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanmasının vakti gelmiştir.
4: Hicri'nin açıklamasını Süveyda'da İsrail ve Dürzi bayraklarıyla yapılan konvoy takip etti. Provokatif konvoyda el-Hicri ve Netanyahu resimleri birlikte bulundu. Slogan atılan konvoyda silahlı saldırı mesajları da verildi. İsrail'de seçimlerin yaklaşmasıyla iç siyaseti yönlendirmek isteyen Netanyahu, Suriye'nin kuzeyindeki hava üssüne saldırmış, Türkiye'de hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.
7: Tüm dünyaya sesleniyorum. Suriye'nin kuzeyinde, güneyimizde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun bilinmesini istiyorum. Bedeli ne olursa olsun bu konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz.
3: ABD, İran'a yönelik yeni yaptırımlarına ekonomik dışlama operasyonu adını verdi. Yaptırımların açıklanmasıyla birlikte İran'ın para birimi dolar karşısında en düşük seviyeye geriledi. ABD'nin yaptırım kararının İran sokaklarında nasıl yankılandığına bakıyoruz.
8: Bugün ABD Hazine Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı eşi benzeri görülmemiş bir kampanya olan ekonomik dışlama operasyonunu başlattı.
4: ABD Hazine Bakanı'nın bu açıklamasıyla İran'a yönelik yaptırımlarda yeni aşamaya geçildi. Uzun yıllardır Batı'nın ağır yaptırımlarıyla yaşamak zorunda olan İran'da para birimi riyal, dolar karşısında tarihin en düşük seviyesine geriledi. İranlılarsa tüm zorluklara rağmen gündelik hayatlarına devam ediyor.
6: Trump gibi her dakika açıklama yapan birinin amacı ülkemizde kaos çıkarmak, halk üzerine baskı oluşturarak toplumda korkuyu yaymak istiyor. Ekonomik olarak bunu başaramayacak.

0: Başkent Tahran'da esnafın gündeminde de ABD'nin yaptırımları var.
1: Biz bu yaptırımlara yabancı değiliz. Daha da kötüleşmesinden korkmuyoruz. Amaçsız bu yaptırımlar %100 etkili olmayacak.
0: İranlılar arasında Çin ve Rusya'ya dair beklentiler bir hayli yüksek.
1: Çin ve Rusya'nın İran halkının yanında olacağına inanıyorum. Onlar Arap ülkeleri gibi değiller. Arap kardeşlerimiz de hata yaptıklarını anlayacaklar.
0: Tahran sokakları savaşın ilk gününden beri değişen ve ABD'ye meydan okuyan dev pankartlarla dolu. Bir meydanda dev bir Trump görselinin yanında intikam kaçınılmaz yazarken bir başka meydanda Trump'ı öldüreceğiz yazan dev bir görsel yer alıyor.
2: Tahran sokaklarında Trump ve aile bireyleriyle ilgili tehdit içerikli birçok pankartı görmek mümkün. Hemen arkamda İnkılap Meydanı'nda asılan bu pankartta üzerinde bizim imamımızı öldüreni neden öldürmeyelim, bu bizim için utanç kaynağı yönünde bir ifadeye yer verilmiş durumda.
0: Pankartların ortak özelliği ABD Başkanı Donald Trump'ı ölümle tehdit etmesi.
3: Baykar tarafından geliştirilen kalkan dikey insansız hava aracı deniz platformlarından operasyon kabiliyetini geliştirmeye yönelik testlerde TCG Anadolu ve TCG Burgazada'dan uçuş gerçekleştirildi. Test uçuşları başarıyla icra edildi.
0: Türkiye'nin deniz konuşlu insansız hava aracı kabiliyetleri her geçen gün artıyor. TCG Anadolu'da daha önce Bayraktar TB3'te çeşitli testler yapılırken, Kalkan DİHA'nın da farklı deniz platformlarında test edilmesiyle insansız hava araçlarının gemiler üzerindeki kullanım konsepti çeşitlendi. Özellikle dikey kalkış ve iniş özelliği olan kalkan, pist veya uzun bir kalkış alanı gerektirmeyen platformlar açısından farklı bir konuma taşıyor. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son paylaşımla Kalkan DİHA'nın yalnızca büyük gemilerde değil, korvet sınıfındaki daha küçük savaş gemilerinden de operasyon yapabilmesine olanak sağlandığını görmüş oldu. Ayrıca Teknofest Mavi Vatan'da envantere alınan Bayraktar Kalkan DİHA testleri başarıyla gerçekleştirerek sistemin gelecekte Türk Deniz Kuvvetleri'nin keşif, gözetleme ve istihbarat faaliyetleri için farklı gemilerde görev yapabileceğini de kanıtladı.
3: Sosyal medya devi Meta, çocukların ve gençlerin psikolojisini bozduğu, onları ekrana bağımlı hale getirdiği iddiasıyla açılan davada uzlaşmayı kabul etti. Amerikalı yetkililerle masaya oturan şirket 18 milyar dolarlık rekor bir ceza ödemeyi kabul etti. Ancak skandalın faturası sadece para ödemekle kalmayacak. Gençlere Instagram ve Facebook'a gece erişim engeli, okulda bildirim yasağı ve yüz filtrelerinin tamamen kaldırılması gibi devrim niteliğinde kurallar da devreye giriyor.
0: Sosyal medya devi Meta, çocuklara zarar verdiği iddiasıyla açılan davada pes etti. ABD'li yetkililerle el sıkışan şirket, 18 milyar dolarlık devasa bir tazminat ödeyecek. Davacılar, Meta'nın çocukları ekrana bağımlı hale getirmek için bilerek özel yöntemler kullandığını ileri sürüyordu. Facebook ve Instagram'ın gençlerin ruhsal durumunu bozduğu da iddialar arasındaydı. Şirketin reklam geliri kazanmak uğruna tehlikeleri görmezden geldiği iddia edilmişti. Ve 2023'ten bu yana devam eden davada nihai karara varıldı. Meta suçlamaları resmen kabul etmese de davanın uzamaması için anlaşma yolunu seçti. 18 milyar dolarlık dev bir ceza ödemeyi kabul etti. Uzlaşmayla birlikte platformlara köklü kurallar da geliyor. Meta artık genç kullanıcılar için gece erişimini engelleyecek tedbirler alacak. Uygulamalara günlük zaman kısıtlaması konulacak ve okul saatlerinde bildirimler durdurulacak. Beden algısını olumsuz etkileyen yüz filtreleri ise tamamen kaldırılacak. Şirket ayrıca çocukların yaşını doğrulamak için çok daha sıkı kontroller uygulayacak. 18 milyar dolarlık tutar 10 yıllık bir sürede taksitler halinde ödenecek. Bu para eyaletler tarafından gençlerin internet ortamındaki güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılacak.
3: Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinin anlatıldığı şey

Kantepe belgeseline soruşturma başlatıldı. Belgeselin çekim, yapım ve finansman sürecinde rol alan kişilerle bu kişiler arasındaki para hareketlerine de mercek uzatıldı.

0: Nadin Güran'ın ölümünü konu alan Şeytantepe belgeseli mercek altına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 yaşındaki Nadin Güran'ın ölümüne ilişkin hazırlanan Şeytantepe belgeseliyle ilgili soruşturma başlattı. Belgeselin Nadin Güran soruşturması ve yargılama sürecini itibarsızlaştırmaya yönelik olduğu, yargı kararlarıyla soruşturmada görev yapan jandarma personeli ve adli makamların hedef alındığı iddia edildi. Başsavcılık soruşturma kapsamında belgeselin çekim ve yapım sürecinde görev alan kişiler de finansman süreci mercek altına aldı. Belgeselin yapımında rol alan kişiler arasındaki para hareketlerinin de inceleneceği öğrenildi. Nadin Güran 21 Ağustos 2024'te Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde kaybolmuş, arama çalışmalarının 19. gününde Eğer Tutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı. Nari'nin ölümüne ilişkin davada anne Yüksel, ağabey Enis ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, Nevzat Bahtiyar ise nitelikte kasten öldürmeye yardım suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
1: İstanbul'un 3 ilçesinde drone destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda biri kadın 5 kişi gözaltına alındı.
2: Zehir tacirlerine geçit verilmiyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler operasyon için düğmeye bastı. Operasyonun adresi Sancaktepe, Pendik ve Sultanbeyli'ydi. Drone destekli baskınlarda biri kadın 5 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi. Şüphelilerden birinin 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve firari olarak arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.
1: Erzincan'ın Kışlacık köyünde çıkan yangında 10 ev hasar gördü. Yangında can kaybı ya da yaralanan yok. Yangın Kemaliye ilçesine bağlı Kışlacık köyünde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangının ardından bölgeye çevre ilçelerden itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine köy sakinleri de destek verdi. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İlk belirlemelere göre 10 ev hasar gördü. Can kaybı ya da yaralanma olmadı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde 18 yaşındaki Esra Turan kavşaktan elektrikli bisikletle geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.
2: Bakmadan yola çıktı. Hızla gelen otomobilin altında kaldı. Kavşaktaki kaza 18 yaşındaki Esra'yı hayattan kopardı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşandı. 18 yaşındaki genç kız elektrikli bisikletiyle yolun en sağında ilerliyordu. Arkasına bakmadan direksiyonu kırarak kavşağa yöneldi. O sırada bir otomobil de aşırı hızlıydı. Son anda frene bassa da kavşaktan geçmeye çalışan Esra Turan'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle genç kız metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.
3: İşte motosiklet paramparça. Kazayı yapan araç, motosiklete çarpan araç.
2: Kaza anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Balıkesir, Ayvalık'ta yüzmek için denize giren kadın akıntıya kapılarak sürüklendi. Boğulma tehlikesi geçiren kadını kafe işletmecisi şişme botla kurtardı.
2: Akıntıya kapıldı, boğulmak üzereyken son anda kurtarıldı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Cunda Adası ile Maden Adası arasındaki Yalancı Boğaz'da can pazarı yaşandı. Maden Adası'na gitmek isteyen kadın tatilci, su seviyesinin yükselmesiyle sürüklenmeye başladı. Akıntıyla mücadele eden ve boğulmak üzere olan kadının yardımına bölgedeki bir işletmeci yetişti. Şişme botuyla kadına ulaşan adam onu güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı. Olayın ardından vatandaşlar yaz aylarında binlerce kişinin ziyaret ettiği Yalancı Boğaz'da can kurtaran bulunmamasına tepki gösterdi.
1: ...4,4 büyüklüğünde bir deprem ilk duyduğumuzda kulağa yıkıcı değilmiş gibi geliyor, ancak Nepal'de felaketin öncüsü oldu. Önce heyelana yol açtı, ardından dev nehir yatağında karşısına çıkan neredeyse her şeyi yuttu. Tüyler ürpertici görüntüler gelecek şimdi ekranlarınıza ve eğer korkulan olursa can kaybı 400'ü aşabilir.
4: Sınırı aştı, önüne çıkan her şeyi yıktı. Köprüleri yıkan, binaları yutan sel Nepal'e tam anlamıyla kabusu yaşattı. Çin'den Nepal'e giriş yapan Bote Koshi Nehri felaketin başladığı adres. Yerel saatte 8.37'de meydana gelen deprem heyelana yol açtı. Nehrin yatağı kapanınca sel adım adım önüne çıkan her şeyi yuttu. Suyun aniden gelişi de işte bu yüzdendi. Evlere zarar veren, köprüleri yutan nehir ardında enkaz bırakarak ilerledi. Bilanço giderek ağırlaşıyor. Nepal'e hacı olmaya gelen yaklaşık 400 turistle iletişim koptu. 32 polisin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi kayıp. Kurtarma çalışmalarından gelen haberler daha az. Sel sebebiyle enerji projeleri de yerle bir oldu. Hidroelektrik santralinde tünele beton döken 30 işçi henüz bulunamadı. Kabus gibi görüntülerin ardından Nepalli yetkililer şimdi hem hasar tespitiyle hem de yaraları sarmakla uğraşıyor.
1: Nepal'in Çin sınırına yakın bölgede meydana gelen selde yüzlercesi turist, 1500'den fazla kişiden haber alınamıyor ve ulaşılamıyor. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek Pekin'den karşı karşıya.
5: Can Okanar, geride bıraktığımız dakikalarda Çin resmi makamlarından ve bölgedeki operasyon merkezinden son gelişmeler aktarıldı ve Çin tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 olarak belirtildi. 2 kişi kurtarıldığı bilgisi var. Aralarında 260 yabancı uyruklunun da bulunduğu, toplam 558 kişinin hala kayıp olduğu teyit edildi Çin tarafında. Nepal'de ise duyurulan son veri göre hayatını kaybedenlerin sayısı 260'ı geçti ve güvenlik güçleri ve siviller bölgedeki kayıplar arasında en fazla olan olarak belirtildi. Diğer taraftan Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na bağlı Y-20 askeri nakliye uçağı bölgeye ulaşarak yüksek rakımlı havalimanında bütün komutayı üstlendi ve bir operasyon da başlatıldı kayıp kişilere ulaşılabilmek adına. Afet bölgesine irtifa operasyonları için modifiye edilmiş Mi-171 helikopteri ile iletişim altyapısı için Yilong insansız hava aracı kullanılmaya başlandı Çin tarafında. Ve yüzlerce itfaiyeci ve profesyonel kurtarıcı

0: kurtarma ekipleri de özellikle yüksek rakımlı noktalarda çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü bildirdiler. Maliye, Acil Durum Yönetimi, Ulusal Kalkınma Reform Komisyonu hepsi bir kriz masası oluşturuldu ve bölgeye tüm seferberlikler yürütülüyor. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in de yakından takip ettiğini biliyoruz. Sahadaki zorluklara şöyle son olarak baktığımızda Yirong Limanı'na 2,5 kilometre mesafede tespit edilen Set Gölü ve 1,5 metreyi bulan çamur birikintileri ekiplerin müdahalesini şu an zorlaştırıyor. Orası geniş bir coğrafya, tam anlamıyla bir bataklığa dönüşmüş durumda. Havadan müdahale ve karadan ulaşım oldukça zor. Doğal Kaynaklar Bakanlığı uzmanlarının analizine göre afet bölgesi 3000 metreden fazla rakım farkına sahip dik ve dar bir vadide yer alıyor. Dağ yamaçlarındaki stabilitenin belirsiz olması ve kapalı hidrolojik koşullar, dar geçitler kurtarma ekipleri için hala heyelan ve kaya düşmesi risklerini barındırıyor. Diğer yandan felaketin asıl sebebi bir yandan da uzmanlar tarafından araştırılıyor. İlk raporlara göre bir deprem meydana geldi ama çamur seli bu sarsıntıyı tetiklediği yine yorumları gelmişti. Ancak Amerika farklı bir yorumda bulunuyor. Diyor ki Jeolojik Araştırmalar Kurumu bölgedeki sarsıntının fay hatlarından kaynaklanan normal bir deprem olmadığını düşünüyoruz. Sarsıntı devasa bir buzul kayası ve buz kütlesinin çökmesinin sonucuyla bir sismik enerji, diyor Amerikalı uzmanlar. Dağın zirvelerindeki buzulların ve buzul göllerinin bir anda çökmesi, 3000 metrelik rakım farkı olan dar bir vadiden aşağıya doğru devasa bir su, kaya ve çamur akıntısına neden oldu. Çinli uzmanlara göre de çok dar ve dik bir coğrafya olması bu enkaz akıntısının tek bir kanalda hızlanarak önüne çıkan tüm engelleri, köprüleri, elektrik santrallerini, köyleri yutmasına neden oldu. Şu an için bölgede hala tehlike devam ediyor. Aşırı yağışlar var ve ekiplerin bu şartlar altında zorlu arama kurtarma faaliyetleri de devam ediyor. Çin ise teknolojisinin son imkanlarıyla bu afete müdahale ediyor.
1: Meteorolojiden sıcaktan bunalanlara nefes aldıracak bir haber geldi. Hafta sonundan itibaren yurdun büyük bölümünde sıcaklıklarda hissedilir bir düşüş olacak. Bazı kentlerde yağış da bekleniyor ama uzmanlar bu serinliğin uzun süreli olmayacağını söylüyor.
2: Serinlerse yine denize girebilecek misin?
3: Girerim.
4: Sıcaktan bunalanlar için iyi.
5: Bence artık yağmur gelsin. Bu kadar sıcaklık yeter.
3: Uzun süredir sıcakları bekliyorduk. Ama yani bunu kastetmedik. Yanıyoruz. Gördüğünüz gibi.
4: Denize girmeye doyamayanlar için kötü haber.
6: Serinlemesi mi?
7: Serinlemesi kesinlikle. Böyle çok iyi. Suyumuz da çok sıcak maşallah. Serinlerse giremeyiz suya.
4: Yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar düşüyor, hafta sonu serin havayla birlikte yağış geliyor.
8: İstanbullular hafta içi hafta sonu demeden denize girmeye, piknik yapmak için gölge yer aramaya alışmıştı. Ağustos sıcaklarına ise kısa bir mola giriyor. İstanbulluları serin hava ve yağış bekliyor.
9: Serin ve yağış hava yurt genelinde 3 gün etkili olacak ve bu 3 gün boyunca yaz sıcakları yerini serin havaya bırakacak. Rüzgarın da etkisiyle sıcaklıklar 4 ila 7 derece birden azalacak. Sadece İstanbul'da değil, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde de sıcaklık azalışları olacak.
10: Ben havanın her gün serin olmasını istiyorum.
11: Bence yaz hiç bitmesin.
8: Hep böyle mi kalsın?
11: Evet.
8: Kritik gün Cuma günü. Cuma günü İstanbul genelinde Poyraz'ın etkili olması, rüzgarın 40 ila 60 kilometre hıza çıkması bekleniyor.
5: Bence artık yağmur gelsin. Bu kadar sıcaklık yeter. Bu yaz bitti diyoruz artık biz.
12: Ben sıcak seven bir insanım. Yani bitmese daha güzel olacak. Marmaris tatillerine daha yeni planladım ben.
4: İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerinde de cumartesi günü kuvvetli yağış bekleniyor. Ancak bu yazın bittiği anlamına gelmiyor.
9: Hafta başından itibaren yaz sıcakları kaldığı yerden devam edecek.
2: biraz daha böyle gitse iyi olur. Hava serinlerse bir iki gün belki olur. Yine bence daha düzelir. Ekim'in ortasına kadar, sonuna kadar daha gider gibi düşünüyorum.
6: Yaz.
2: Evet.
13: Bu sene benzer sıcaklıklara Eylül ortasına kadar yaşamaya devam edeceğiz.
3: Ejderhası sıcaklara doğru ilerlemeye gidiyoruz biz.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi'nin 17. Taraflar Konferansı'na video mesajı gönderdi. Kurum, Türkiye'nin çölleşme ve arazi tahribatı ile mücadelede yürüttüğü çalışmaları anlattı. COP31 Başkanlığı'nın hedef ve öncelik alanları hakkında da bilgi verdi.
14: İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve arazi tahribatı birbirinden ayrı sorunlar değildir.
15: Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi'nin 17. Taraflar Konferansı Moğolistan'da düzenlendi. Zirveye video mesajla katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin yürüttüğü çalışmaları anlattı. Türkiye'nin 2015'teki COP12 ev sahipliğini ve Ankara girişimini hatırlatan Bakan Kurum, küresel mücadeledeki başarıya değindi.
14: Ankara'da 2030 yılına kadar arazi tahribatının dengelendiği bir dünyaya ulaşma hedefinin sürecine dahil edilmesine katkı sunduk. Ardından Ankara girişimini başlattık. Bugün yüzü aşkın ülkenin bu hedeflere ulaşmış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.
15: Çölleşme, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybının bağlantısına dikkat çeken kurum, Rio sinerjisine vurgu yaptı.
14: Rio sözleşmeleri arasındaki işbirliğini arttırılmalı ve bu işbirliği sonuçlarını sahada somut uygulamalara dönüştürmeliyiz. Türkiye olarak bu yönde önemli bir adım attık. Rio sinerjisi protokolünü imzaladık.
15: COP31 eylem gündemi ve öncelikli alanları paylaşan Bakan Kurum, Kasım ayı için Antalya çağrısında bulundu.
14: COP31'de eylem gündemini hazırladığımız temiz enerji dönüşümünden sıfır atık ve döngüsel ekonomiye, iklim dayanıklı şehirlerden gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarıma, yeşil sanayileşmeden Rio sinerjilerine kadar öncelikli alanlarımızı belirledik. İklim uygulama köprüsü ile de iklim finansmanının sahaya daha hızlı ve etkili ulaşmasına katkı sağlamayı da hedefliyoruz. Kasım'da dünyanın en güzel şehirlerinden Antalya'mızda buluşalım diyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan ayrılıklar ve yeni partinin kurulması Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki sandalye dağılımını baştan aşağı değiştirdi. Yeni tablonun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yeni partiye geçiş sürecini de geciktirdiği belirtiliyor.
16: Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
15: Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde partilerin sandalye dağılımı, CHP'den yeni partiye yaşanan geçişlerin ardından yeniden şekillendi. Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nin meclisteki sandalye sayısı 64 oldu. 31 Mart 2024 seçimlerinin ardından 90 üyeyle çoğunluğu elinde bulunduran CHP'nin sandalye sayısı ise 46'ya düştü. Ancak CHP'li 4 isim cezaevinde olduğundan sadece 42 kişi oy kullanabilecek durumda. Yeni parti 29 üyeyle temsil edilirken CHP ile yeni partinin toplamı 75'te kaldı. Süreçte en büyük değişimse CHP'de yaşandı. 31 Mart sonrasında ABB meclisinde CHP'nin oluşturduğu 90 kişilik siyasi ağırlık, yeni parti ayrışmasından sonra varlığını koruyamadı. ABB meclisinde CHP 46, yeni parti 29 üyeye sahip. İki partinin toplamı 75'te kalıyor. Mecliste ayrıca CHP'den istifa ederek bağımsız üyeliği seçen 7 isim de var. Siyasi dengelerdeki değişimin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den yeni partiye geçişini de engellediği kulislerde konuşuluyor.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin süreciyle ilgili gelişmeleri de A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu aktaracak.
17: Evet.
6: Canakoner, az önceki haberimizle başlayalım. Mansur Yavaş da bir açıklama yaptı. Aslında dün CHP parti sözcüsü Müslüm Sarı konuşmuştu ve Mansur Yavaş'ın siyasi hayatına CHP'de devam edeceğini söylemişti. Görüştük kendisiyle demişti. Ancak bugün Mansur Yavaş bir açıklama yaptı ve Müslüm Sarı ile görüştüğünü yalanladığı gibi ayrıca CHP'de devam edip etmeyeceği konusunda da herhangi bir netliğin hala olmadığını, belediye meclisindeki dengelere baktığını ifade etti. Az önce haberimizde de izledik ki belediye meclisindeki dengeler Mansur Yavaş'ı bir anlamda CHP'de kalmaya zorluyor gibi görünüyor. İhraçlar konusuna gelince 49 ismin ihracı istendi. Dün yapılan MYK toplantısında 49 isim, oldukça önemli isimler de var bunların içinde. Şöyle ki genel sekreterlik yapan CHP'de Selin Sayek Böke var. Son genel sekreter daha doğrusu. Bunun yanı sıra genel başkan yardımcılığı yapan isimler var, milletvekilleri var ve genel kadın kolları genel başkanı Aylin Nazlı Aka var örneğin. Bu 49 isim içinde önemli isimler ve bunların ihracı istendi. Tedbirli olarak parti faaliyetlerine de bu süreçte katılamayacaklar. Tabii sosyal medya hesabından bu ihraç istemine tepki gösterenler isimler oldu ki bu da hayretle karşılandı aslında. Aylin Nazlı Aka bunların başında geliyor. Biz Butlan yönetimi karşı eğer bir iptal kararı çıkarsa mahkemeden diye kalıyorduk CHP'de, o nedenle istifa etmemiştik dedi. Liderimiz Özgür Özel dedi. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel'i işaret etti. Aynı şekilde Bahadır Erdem de ihracı istenen isimlerden birisi, İstanbul milletvekili. O da tepki gösterdi ve ihracımın istenmesi benim için bir şereftir dedi. Olsa olsa şereftir açıklamasında bulundu. Ancak onların paylaşımlarına çok büyük tepkiler geldi. Sosyal medya hesaplarının hesaplarından yaptıkları paylaşımlara. Neden şimdiye kadar istifa etmediniz CHP'den? Hakkınızda Truva atı söylemi doğrulanmıyor mu? Bu şekilde şeklinde açıklamalar, yine yorumlar yapıldı. Sosyal medya hesaplarında da diyelim, sözü Can Okanar'a bırakalım.
1: Diyarbakır'da 32 yaşındaki Sultan Akdemir kucağında çocuğu varken boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü. Çocuğu alarak kaçan katil zanlısı kısa sürede yakalandı.
17: Kucağında çocuğu varken sokak ortasında katledildi. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Sultan Akdemir şiddet gördüğü gerekçesiyle eşinden boşanma kararı aldı. Genç kadın akşam saatlerinde eşinin çocuğunu görmek istemesi üzerine parka gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Gözü dönmüş adam belindeki silahı çıkarıp kucağında çocuğu olan eşine ateş etti. Dehşet anları parkın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kurşunların hedefi olan talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken katil zanlısı ağlayan çocuğu da yanına alarak hızla olay yerinden kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Sultan Akdemir tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis katil zanlısını kısa sürede yakaladı. Annesinin ölümüne tanık olan küçük çocuksa polis korumasında.
1: İstanbul Bayrampaşa'da kadına şiddeti engellemek isteyen iki polis gözü dönmüş bir grubun saldırısına uğradı. Polislerden biri bıçaklandı, diğeri başından ağır yaralandı. Saldırganlar bununla da yetinmeyip bıçakladıkları polisin cüzdanını da gasp edip kaçtı. Ancak bu kaçış uzun sürmedi. Yakalanan dört şehir eşkıyası tutuklandı.
17: Sokak ortasında darbedilen kadını kurtarmak için kendilerini siper ettiler. Gözü dönmüş şehir eşkıyalarının tuzağına düşeceklerinden habersizdiler. Dehşetin adresi İstanbul Bayrampaşa. İki polis caddede yürürken bir kadının şiddete uğradığını gördü. Anında araya girip saldırganı uzaklaştırdılar. Ancak gözü dönmüş saldırgan cep telefonuna sarıldı. Yakınlarını topladı. Sokak bir anda can pazarına döndü. Kalabalık bir grup polislere bıçak ve sopalarla saldırdı. Polislerden biri bıçakla, diğeri ise aldığı ağır darbelerle başından yaralandı. Şehir eşkıyaları bununla da kalmadı. Bıçakladıkları polisin cüzdanını alarak kaçtı. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Mesai arkadaşları ise hemen harekete geçti. Kaçış uzun sürmedi. Saklandıkları iş yerinde yakalanan 4 saldırgan sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.
1: Muğla Fethiye'de Babadağ'dan havalanan yamaç paraşütü kayalıklara çakıldı. Metrelerce yüksekte zamanla yarış başladı. 10 saat süren arama kurtarma çalışmasına askeri helikopter de destek verdi. Paraşüt pilotu ve Çinli turistin cansız bedenlerine ulaşıldı.
17: Gökyüzünde özgürlüğe kanat açmışlardı. O tutku Sarp kayalıklarda faciayla noktalandı. Fethiye'nin dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ acı bir kazaya sahne oldu. Pilot Ali Kıdıl ve Çin uyruklu turist Shangrui Meng 1900 metrelik pistten uçuş için havalandı. Ancak ikilinin paraşütü kalkıştan bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıktı. Metrelerce sürüklenen paraşüt sarp ve dik kayalıklarla kaplı bölgeye çakıldı. Pilot Kıdıl ve Çinli Meng'e ulaşmak için jandarma ve ulusal medikal arama kurtarma ekipleri hemen harekete geçti. Arazinin engebeli olması sebebiyle arama kurtarma çalışmalarına askeri helikopter de destek verdi. 10 saatlik nefes kesen operasyonların sonunda ulaşılan pilot Ali Kıdıl ve Çinli turist Meng'in hayatlarını kaybettiği belirlendi. İkilinin askeri helikoptere alınan cansız bedenleri Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Paraşütün düşüş sebebi araştırılıyor.
1: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada milyarlarca liralık belirsiz bir servet ortaya çıkarıldı. Bağış adı altında toplanan paraların örgüt faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edildi ve ayrıntıları Damla Kuşkapan aktaracak.
18: Evet, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Aslında her gün soruşturmayla alakalı farklı detayları ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz pek çok adrese operasyon düzenlenmişti ve son olarak bir ihbar üzerine Antalya'nın Kepez ilçesinde gerçekleştirilen aramada 37 klasör ele geçirilmişti. Bu klasörlerin içinde de hesap dekontları, bağış adı altında listeler, banka cüzdanları ve toplantı tutanaklarının saklandığı ortaya çıkmış. İşte bu belgeleri saklama sürecinde rol aldığı tespit edilen Mehmet Akay'a yönelik de çalışma başlatılmıştı. Firari olarak aranan Akay, ekiplerin koordineli çalışması sonucunda da yakınına ait bir ikamette yakalanmıştı. Şüphelinin üzerindeki cep telefonu da inceleme altına alınmıştı. Hem bu telefonun hem de daha önceden ele geçirilen 37 klasörün şu anda incelemeleri devam ediyor. Belgelerin hangi amaçla saklandığına yönelik çalışmalar da yine sürdürülüyor. Neler olmuştu peki, özetleyelim dilerseniz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 13 Ağustos'ta suç örgütü kurma, yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık gibi farklı suçlardan soruşturma başlatmıştı. Ankara merkezde 17 ilde düzenlenen operasyonlarda Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 38 şüpheli gözaltına alınmıştı. Tabii daha sonra 38 şüpheliden 32'si tutuklanmıştı. Alihan Kuriş de evinde farklı bir alanda, gizli bir bölmede yakalanmıştı. Operasyonlarda kaynağı belirsiz olarak tespit edilen 200 kilogram da altın ele geçirilmişti. Örgüte daha sonra da ikinci ve üçüncü dalga operasyonlar yapıldı. Şu anda soruşturmanın devam ettiğini söyleyelim. Yeni detaylar geldikçe de aktarmaya devam edeceğiz.
1: İstanbul Küçükçekmece'de gece yarısı film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca yaşandı. Polislerin dur ihtarına uymayan sürücü gaza basıp kaçmaya başlayınca Yunus timleri peşine düştü. Kovalamaca sırasında kaza yapan polislerden 3'ü yaralandı.
19: Kıyafet
17: Nefesleri kesen kovalamaca kazayla bitti. Geceyi hareketlendiren kovalamacanın adresi İstanbul Küçükçekmece'ydi. Yol kontrolü yapan polisler şüpheli gördükleri bir otomobili durdurmak istedi.

0: UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu revanşında Fenerbahçe deplasmanda Fransız ekibi Lyon'u 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu sonuçla 18 yıl sonra adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu revanş maçında Fransa'nın Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından sarı lacivertliler rakibini eleyip 18 yıl sonra Avrupa'nın en prestijli kupasının lig aşamasına katılma hakkı kazandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri bugün belli oluyor. Kura çekimi saat 19'da Monaco'da yapılacak. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı Monaco'dan gelişmeleri aktaracak.
1: Teşekkürler. Nefesler tutuldu ve bu akşam yapılacak kura çekimine gözler çevrilmiş durumda. Türk futbolu Avrupa sahnesinde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak. Uzun bir aradan sonra Fenerbahçe yeniden Şampiyonlar Ligi'nde önemli rakipleriyle mücadele etmesini bekliyoruz ki Monaco Grimaldi Forum'da bu akşam Türkiye saatiyle 19'da yapılacak olan kura çekiminde temsilcilerimiz 3. torbada yer alacak. Tabii önemli takımlar, rakipler var ve İtalyan ekipleri de rakiplerimizin olmasını bekliyoruz ama her şeyden önemlisi özellikle Fenerbahçe'nin uzun yıllar sonra, uzun bir aradan sonra yeniden Lyon'u yenerek Şampiyonlar Ligi'ne kalması tabii Türk futbolu adına gurur verici ve sevindirici bir gelişme oldu. Diğer yandan Galatasaray uzun süredir Avrupa arenasında boy gösteren önemli takımlarımızdan biri ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde oldukça tecrübe olan Galatasaray'ın ise rakiplerini bu akşam merakla bekliyoruz. Ancak tabii 3. torbada yer alacak demiştik ve bu sezon iki kulübünde Devler Ligi'nde aynı ortamda, aynı önemli turnuvada yer alacak olması Türk futbol tarihi adına oldukça önemli. Bütün hazırlıklar tamam diyebiliriz. Zaten arkamda geri planda kalan yerde Grimaldi Forum'da bu kura çekilecek. Hemen bu sağ tarafta bulunduğundan otelde de UEFA delegasyonunun bulunduğu ve birbirinden önemli futbolcuların da bu akşam kura çekiminde yer alacağını söyleyebiliriz. Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor ve bütün spor severlerin yıl boyu heyecanla ve keyifle takip edeceği bir turnuva olacak ve Türk futbolunun kalbi Avrupa'da atmaya başlayacak diyebiliriz. Tabii Fenerbahçe Galatasaray derken Trabzonspor'u da unutmamak gerekir. Önemli bir rövanş karşılaşması için bu akşam mücadele edecek. Tek ardımız Trabzonspor'un da bu önemli karşılaşmadan galip gelerek yoluna devam etmesi ve Avrupa'da 3 takımımızı görmek istiyoruz. Evet, kısa şimdilik aktaracağım notlar bunlardı. Tabii son not olarak da ilk maçlar 8-10 Eylül tarihleri arasında oynanacak. Biz yine gelişmelerle birlikte olacağız. Söz İstanbul'da sizde.
0: Fenerbahçe'nin ardından Trabzonspor ve Beşiktaş'a da başarılar diliyoruz ve ajansı bugün de burada noktalıyoruz. İyi bir gün geçirmenizi diliyorum. Esen kalın.
2: Halkbank'ın katkılarıyla haksız kazanç uğruna vatandaşları aldatan ve yanıltıcı reklamlarla tüketiciyi mağdur eden fırsatçı işletmelere göz açtırılmıyor. Vatandaşa vaat ettiği sınırsız çayı vermeyen kafeden etiket oyunu yapan marketlere, sahte vaatlerle satılan mavi spreyden sosyal medyada fiyat için DM yazan galeri ve emlakçılara kadar tüketiciyi yanıltan işletmelere milyonlarca liralık ceza kesildi. Halkbank'ın katkılarıyla
3: haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha

0: dünyanın...
1: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
2: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
3: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Ne güzel çalıyor değil mi?
7: Ya insanın içine huzur veriyor.
8: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
9: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Reklam.
4: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
10: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, İnebolu, Küre, Kastamonu yolunun 17 ve 25. kilometreleri arasındaki asfalt sattı kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ve 20. kilometreleri arasında bordür çalışmaları nedeniyle muhtelif yerlerde şerit daraltılması yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Güvenli yolculuklar dileriz.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Reklam.
11: Çocuklar okula dönüyor. Access'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar access.com.tr'de.
12: Access, iyi yaşa.
11: Access 25 yaşında.
13: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Haberin radyosu.
14: Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
14: Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104.

0: bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. İmkansızlıklar içinde bile kükremiş sel misali, bentleri çiğneyip aşan bu millete zincir vuracağını zanneden gafiller, gerektiğinde dağları yırtacak kudret ve kararlılığa sahip olduğumuzu hiçbir zaman unutmasınlar. Ortaya çıkan arizi durumlar Allah'ın izniyle bizi hedeflerimizden alıkoymayacaktır. İnşallah eninde sonunda menzile vasıl olacağız. Yıkılmayan, sendelemeyen, tam tersine kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var. Hepimiz İstiklal Marşı korkma nidasıyla başlayan kahraman bir milletin evlatlarıyız. Kimse bu Türkiye'ye diz çöktüremeyecek. Biz toprağın üstünde haysiyetsizce yaşamaktansa gerektiğinde toprağın altında şereflice yatmayı onurların en büyüğü olarak görürüz.

0: A Haber ve A Haber Radyo'dan mutlu günler değerli izleyiciler. Saatlerimiz artık 13.58'i göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında gün içi kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. İlk haberimiz Cezayir'den. Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'de aşırı sıcakların tetiklediği orman yangınlarında maalesef 12 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde tek bir günde 154 orman yangını çıkarken yangınlarda 54 kişi de yaralandı. Cezayir İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada can kayıplarının Cicel, Becaiye ve Tizi Uzu eyaletlerinde yaşandığı belirtildi. Sivil savunma ekipleri yangınların 36'sının Becaiye'de çıktığını ve bunlardan 18'inin kontrol altına alındığını duyurdu. Yangınlar nedeniyle çok sayıda aile de bölgeden tahliye edildi. Cezayir'de yangınlarla mücadele sürerken şiddetli sıcak hava dalgasının komşu Tunus'u da etkilediği bildiriliyor. Güneydoğu Asya ülkesi Nepal'de ise meydana gelen heyelan ve sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Çin sınırındaki Botekoşi nehrinin taşması sonucu tetiklenen şiddetli sel köyleri ve insanları adeta yuttu. Büyük yıkıma neden olan afette en az 270 kişi hayatını kaybetti. Aralarında turistlerin de bulunduğu 500'den fazla kişidense haber alınamıyor.
1: Devasa sel binaları ve insanları yuttu. Köprüler paramparça oldu. Himalayalardan kopan dev kaya parçalarının Botekoşi nehrini tıkaması felakete kapı araladı. Güneydoğu Asya ülkesi Nepal'in Çin sınırında sel meydana geldi. Çin'e bağlı Tibet özerk bölgesi sınırındaki Bagmati eyaletinde Botekoşi nehrinin taşması sonucu birçok yerleşim bölgesi su ve çamur altında kaldı. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Aralarında turistlerin de bulunduğu 1500'den fazla kişiden de haber alınamıyor. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin ilk verilerine göre felaketi bölgedeki bir deprem tetikledi. Ancak yapılan ayrıntılı incelemelerin ardından deprem değerlendirmesi geri çekildi.
2: Selden önce, yani selin ardından meydana gelen bir buzul ve kaya kopması aslında bir tıkanma yapıyor ve bir baraj görevi görüyor aslında. Yani arka tarafında o yukarı seviyelerde, Himalaya'nın yukarı seviyelerinde bir göletler oluşuyor, büyük bir gölet oluşuyor. Yani baraj bir

0: büyüklüğünde yapılar oluşmaya başlıyor. Daha sonra buzul parçalarının o kanalı tekrar açmasıyla birlikte bu çok kuvvetli akış meydana geliyor. Aslında şu var, bu selin meydana geldi. Aslında taşkın diyebiliriz.
1: Felaket yalnızca can kayıplarına yol açmadı. Bölgenin ulaşım altyapısı da ağır hasar gördü. İlk belirlemelere göre sel ve heyelanlar 19 köprüyü yıktı. Kritik öneme sahip karayolununsa yaklaşık 40 metrelik bölümü kullanılamaz hale geldi. Sellerin ardından ortaya çıkan yıkım hem drone kameralarına hem de uydu görüntülerine yansıdı. Afet sonrası Nepal hükümeti Rasuva, Nuwakot ve Dading bölgelerini 3 ay süreyle afet bölgesi ilan etti. Nehir kıyısındaki yerleşim bölgelerinde yaşayan halka dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu. Sel ve toprak kaymalarının bazı noktalara ulaşımı kesmesiyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Bölgenin dağlık yapısı da ekiplerin çalışmalarını güçleştirirken mahsur kalanlar helikopterlerle tahliye edildi. Arama kurtarma ekipleriyle birlikte ordu ve polis de sahada seferber oldu. Kayıpları bulma çalışmalarına dronlar da destek veriyor.
2: Terastaydım ve sel en üst kata da vurdu. Sular ancak bir saat kadar sonra çekildi. 4-5 saat sonra helikopterle kurtarıldı.
1: Felaketin ardından uluslararası yardım çalışmaları da başladı. Hindistan, Çin ve Dünya Bankası harekete geçti. Selin vurduğu Nepal'e arama kurtarma ve yeniden inşa için destek sağlanıyor.
3: Şimdi de yurttayız. Rize'de denizde kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtarmak için suya giren 16 yaşındaki abi de olay günü hayatını kaybetmişti.
1: Üç gündür aranıyordu. Acı haber geldi. Rize'nin Çayeli ilçesinde denizde kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Küçük çocuğun cansız bedeni Rize Artvin Havalimanı'nın 3 mil batısında sahil güvenlik helikopteri tarafından havadan tespit edildi. Denizden çıkarılan cenazenin kimliği babası tarafından teşhis edildi. Olay 25 Ağustos'ta Çayeli'nin Hüsrev Karşısı sahilinde yaşandı. Ailesiyle piknik yapan 11 yaşındaki Arif Kerem Önder, ayaklarını suya sokmak için deniz kenarına gitti. Bu sırada dalgalara kapıldı. Kardeşinin denizde sürüklendiğini gören 16 yaşındaki abi Ahmet Ertuğrul Önder, onu kurtarmak için denize atladı. Ancak iki kardeş de kısa sürede dalgaların arasında kayboldu. Olay günü boğulmak üzereyken denizden çıkarılan abi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
3: Gaziantep'te ise otomobille hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Şahinbey ilçesi Beştepe mahallesi Güneyşehir Toki konutları bölgesinde meydana geldi kaza. İhsan Toprak yönetimindeki otomobille Abdülkadir K idaresindeki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobil Burda'ya döndü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi otomobil sürücüsü İhsan Toprak'la yanında bulunan Alihan Toprak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin süreci hız kesmeden devam ediyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu yeni partiyle hareket ettikleri iddiasıyla 49 kişiyi daha kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. O isimlerin arasında eski Genel Sekreter Selin Sayekböke ve eski Genel Başkan Yardımcıları da var.
4: Burada parti içi disiplinden taviz verilmeyeceği yine bu toplantının önemli konularından biri oldu.
5: CHP'de disiplin çemberi genişliyor. Parti içinde başlatılan arınma sürecinde bu kez 49 isim için düğmeye basıldı. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri parti içi disiplin oldu. Toplantıdan 49 partiliyi ilgilendiren kritik bir karar çıktı. Kararı kamuoyuna parti sözcüsü Müslim Sarı açıkladı. Parti üyelikleri sürmesine rağmen başka bir siyasi partiyle hareket ettikleri gerekçesiyle 49 isim hakkında kesin ihraç süreci başlatıldı. Tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilenlerin arasında eski CHP Genel Sekreteri Selin Sayıkböke, İlhan Cihaner, Gül Çiftçi ve Aylin Nazlıaka da bulunuyor.
4: Hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulundukları halde başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz.
5: Ancak toplantıda sadece ihraç dosyaları açılmadı. Daha önce partiden ihraç edilen bazı isimlerin af talepleri de masaya yatırıldı. Dosyalar tek tek incelendi. Parti meclisi bazı isimlerin af talebine yeşil ışık yaktı.
4: Bu af talepleri kapsamında da dosya bazlı incelemeler yapıldı. Ve yine bir grup arkadaşlarımız yine parti meclisimizin ve itüzümüzün ilgili maddeleri hükümleri çerçevesinde parti meclisimizin değerlendirmesiyle affetmiş bulunuyoruz.
6: Arkadaşlar, ona çok teşekkür ediyoruz.
3: Amerika Birleşik Devletleri Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA direktörünün kritik Moskova ziyaretinin yankıları sürüyor. Ziyarete ilişkin Amerikan medyası dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Wall Street Journal'ın haberine göre Rusya, NATO ülkelerinde hedef almayı öngören bir plan hazırladı ve CIA başkanı da saldırılara engel olmak için Moskova'ya gitti.
1: CIA direktörünün sürpriz Moskova ziyareti sonrası çarpıcı iddialar gündemde. 2021'den beri ilk kez gerçekleşen ziyarete ilişkin çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Rusya Avrupa'ya saldırı planı yapıyordu. ABD'nin üst düzey istihbari ismi John Ratcliffe, geçtiğimiz günlerde Moskova'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin nedeni gizli tutuldu. CIA resmi olarak görüşmelerin gündemini açıklamadı. Peki CIA başkanı savaşın ortasında diplomasi trafiğinin tıkandığı bir dönemde neden Moskova'ya gitti?
2: Size sadece CIA ile temaslar olduğunu söyleyebilirim. Rusya devlet başkanı ile herhangi bir görüşme olmadı.
1: Dikkat çeken iddia ise Wall Street Journal'dan geldi. Habere göre Kremlin, Ukrayna savaşında tıkandı. Bu nedenle iç siyasette baskı altında kaldı. Putin çözümü ise saldırıları genişletmekte arıyor. İddiaya göre ABD'nin İran karşısında zayıfladığını düşünen Rus lider Putin, durumu fırsata çevirmek istedi. Doğu Avrupa ülkelerini hedef almayı planladı. CIA de saldırı planı istihbaratını aldı. Söz konusu saldırıları engellemek için CIA direktörü apar topar Moskova'ya uçtu. Plana göre Moskova'nın saldırısı sınırlı olacaktı. NATO'nun tepkisi ölçülecekti. Kremlin kapsamı siber saldırılar ve küçük çaplı kara saldırılarını da içeren planlar hazırladı. Baltık ülkelerini de buna dahil etti. Söz konusu hamle içinse 2026 sonuyla 2029 arasındaki aralığı belirledi.
2: CIA servisiyle aramızdaki temaslar başlı başına olumlu bir olgu, olumlu bir süreçtir.
1: ABD basınındaki diğer bir iddia ise Bloomberg'den geldi. Haberde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı taktik nükleer silah kullanabileceği öne sürüldü. CIA direktörünün ziyareti de buna bağlandı. Washington yönetimi görüşmeleri barış için atılan adım olarak yansıttı. ABD Başkanı Trump ziyareti yarı rutin olarak nitelendirdi. Görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkabileceğini söyledi ancak görüşmelerin detayları gizemini koruyor.
3: Sıcak bir gelişme daha var. Haber Malatya'dan. Malatya'da şantiyedeki prefabrik hizmet binasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere ilk müdahale şantiyedeki iş makineleri ile yapıldı. Yangın Battalgazi ilçesi Ferhadiye mahallesindeki bir şantiyede meydana geldi. Yüklenici firmaya ait prefabrik hizmet binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı yangın. Kısa sürede büyüyen alevler prefabrik yapıyı yoğun duman çevreye yayıldı. Şantiye çalışanları yangının çevredeki yapılara sıçramasını önlemek için iş makineleriyle müdahaleye başladı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Eşara, Amerika'nın yaptırımları kaldırmasının ardından açıklamalarda bulundu. Ülkenin geleceğine dair yeni vizyonunu kamuoyuyla paylaştı.
7: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Eşara, ABD'nin ülkesi üzerindeki yaptırımları kaldırmasının ardından konuştu. nihai hedeflerinin bu yaptırımların kalkmasının olmadığını dile getirdi. Gelecek dönemin imar

0: ve altyapı çalışmalarına ayrılacağının sinyalini verdi.
1: Engellerin ortadan kaldırılması ve yaptırımların kaldırılmasının ardından henüz sona ulaşmış değiliz. Aksine haysiyet, gurur, yeniden inşa, kalkınma ve medeniyetle dolu uzun ve sürdürülebilir bir yolun başındayız.
0: Şara açıklamasında Suriye'nin doğuyla batı arasında stratejik bir ticaret koridoru haline geleceğini de söyledi. Uluslararası yatırımcıları ülkesindeki yeni fırsatları değerlendirmeye davet etti.
1: Şam tarih boyunca büyük hikayelerin başladığı yer olmuştur. Bugün de burada yeni bir hikaye başlatmak için duruyoruz. İradesini yeniden kazanan bir vatanın ve özgürlüğünü geri alan bir halkın hikayesi. Suriye'nin güneşinin yeniden doğduğunu ve ekonomisinin meşalesi, pazarlar arasında bir köprü, ticaret için bir geçiş yolu, medeniyetlerin buluşma noktası ve doğu ile batının çıkarlarının kesiştiği bir merkez haline geldiğini görüyoruz. اليوم لا فراغ السلطة
2: Yerli ve milli çok katmanlı hava savunma sistemimiz Çelik Kubbe bugün dünyada pek çok farklı ülkeden talep görmekte. Çelik Kubbe'de kritik eşik ise 27 Ağustos 2025'te aşılmıştı. Tam 47 araçtan oluşan hava savunma, radar ve elektronik harp sistemleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmişti. O günden sonra Çelik Kubbe devreye girerken teslimatlar da hız kazanarak devam etti.

0: 460 milyon dolar değerinde dosta güven, düşmana korku verecek toplam 47 araçtan oluşan gök kubbe sistemlerini kahraman ordumuza kazandırıyoruz.
1: Çelik kubbe projesini hani sistemler sistemi olarak ifade ediyoruz.
2: Takvim yaprakları 27 Ağustos 2025'i gösterdiğinde Türkiye'nin hava savunmasında yeni bir dönem resmen başladı. Gökvatanın zırhı çelik kubbe envantere girdi.
1: Çelik kubbenin önemli bileşenlerinin bir kısmını teslim etmenin haklı gururunu yaşadık.
2: Tarihi günde teslimatlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Aselsan Gölbaşı yerleşkesinde gerçekleşti. Çelik kubbe bünyesinde Gökvatan'ın korunmasında farklı katmanlarda görev yapacak 47 araç Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi.
0: Kendi radarını, kendi hava savunma sistemini, elektronik harp yeteneklerini geliştiremeyen hiçbir ülke, açık ve net söylüyorum, mevcut güvenlik sınamaları karşısında bilhassa bölgemizde geleceğine güvenle bakamaz.
2: Aynı tarihte Aselsan'ın tesis açılışları ve Çelik Kubbe'nin ana üretim merkezi olması planlanan Oğul Bey Teknoloji Üssü'nün temel atma töreni de yapıldı.
0: Cumhuriyet tarihimizin tek seferde yapılan en büyük savunma sanayi yatırımıdır.
2: 27 Ağustos 2025'in ardındansa Çelik Kubbe'de üretim ve teslimatlar hız kesmeden devam etti. Seri üretim bandından çıkan Hisar ve Siper füze savunma sistemi başta olmak üzere onlarca ürün envantere girdi.
3: Teslimatlar da 2026 yılı içerisinde hızlanarak devam edecek.
4: Çelik Kubbe'nin vurucu gücü Siper Blok 1 ve Siper Blok 2 füzelerini görüyorsunuz. Şu anda Siper füzeleri barış ve krizde etkin bir caydırıcılık sağlayan uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemleri olarak kayda geçiyor.
2: Gökvatan'ın kalesi Siper, savaş uçakları, seyir füzeleri, karadan karaya mühimmatların korkulu rüyası olarak öne çıkıyor. Hisar ailesi ise yerli ve milli hava savunma sistemimiz Çelik Kubbe'nin en hayati koruma katmanlarından.
4: Roketsan imzalı Hisar savunma sistemleri özellikle askeri üs, kritik birlikler, liman ve tesislerin hava tehditlerine karşı korunmasında hayati rol oynuyor. Alçak irtifada yaklaşan tehditler Hisar'a ile bertaraf edilirken orta irtifada hava savunması ise Hisar'a ile yapılıyor.
2: Sistemler sistemi Çelik Kubbe'ye ilgi de yoğun. Yerli ve milli hava

0: savunma sistemimiz Körfez ülkelerinin yanı sıra Avrupa ve NATO ülkelerinin de radarında.
1: Avrupa'dan da talepler geliyor. Şu anda zaten dünyada en fazla rağbet gören sistemler, birincisi balistik füzeler, ikincisi de hava savunma sistemleri. Bu özellikle son zamanlarda yaşanan çatışmalara paralel olarak buraya olan ilgi de arttı. Dolayısıyla hani iki alanda da çok ciddi işbirlikleri potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda çok ciddi talepler var.
0: Öte yandan Türkiye, Çelik Kubbe'yi mavi vatana taşımak için de kolları sıvadı. Türkiye, katmanlı hava savunma mimarisi Çelik Kubbe'yi denizlere taşıyor. İnşasına başlanan TF-2000 hava savunma harbi muhribi, Türkiye'nin denizlerdeki hava savunma menzilini katlayarak genişletecek.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde tarihi bir mesaj verdi. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge kararlılığını vurgularken, Türk askeri tarihinin en köklü geleneklerinden birine, Sultan Alparslan'ın o ünlü ritüeline atıfta bulundu. Bu yoldan geri dönüş yok diyen Erdoğan, biz buraya adeta atımızın kuyruğunu bağlayarak geldik ifadesini kullandı. Peki Türk kültüründe atın kuyruğunu bağlamak ne anlama geliyor? Yanıtına haberimizde bakalım.
1: Bağladı atının kuyruğunu, yaptı bir topuz. Ölümü ölüme doladı Alparslan. Sürdük atlarımızı üstüne, 300 binin atıldık sağlı sollu.
2: Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde Ahlat ve Malazgirt'ten tüm dünyaya çok net bir kararlılık mesajı yükseldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefini Türk tarihinin en köklü askeri geleneğiyle vurguladı.
1: Bakın sevgili kardeşlerim, millet olarak bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu bu cümle ise sıradan bir benzetme değil, Türk savaş tarihinin en büyük meydan okumalarından biriydi.
2: Hedef iç cepheyi sağlam tutmak, bölgede yeni bir tarih yazmaktı.
4: Türk kültüründe atın kuyruğunu bağlamak iki şekilde değerlendirilmeli. Birincisi pozitif anlamda, pratik anlamda faydası nedir? O da şudur, atın kuyruğu bağlanarak sağa ve sola manevra yapması daha iyi sağlanır. Yani savaşlarda atın etkilenmemesi için, daha iyi hareket etmesi için uygulanan bir yöntemdir. Biz bu yöntemi en eski kayıtlarda, kaya resimlerinde, hatta pazarı kalasının üzerinde dahi görüyoruz.
2: Peki Türk kültüründe atın kuyruğunu bağlamak ne anlama geliyor?
4: Alparslan'ın Malazgirt Savaşı'ndan önce beyaz kaftan giymesi ve atının kuyruğunu bağlamasıdır. Aslında bu büyük bir işin başarılacağının işaretidir. Çünkü pratikte ata daha iyi hareket sağlayan bu işlem, yani kuyruk bağlama, daha sonra büyük bir sembol haline dönüşmüştür. Yani Türkler büyük işleri başlamadan önce atlarının kuyruğunu bağlarlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bu çok önemli bir iş başlangıcını bize işaret etti.
2: Tarih sayfaları 1071'i gösterdiğinde Sultan Alparslan Bizans ordusunun karşısına çıkmadan önce atının kuyruğunu bizzat düğümlemişti. Bu ritüel Türk kültüründe geri adım atılmayacağının, şehadete hazır olunduğunun ilanıydı.
4: Alparslan hem kendi ordusuna cesaret vermek hem de şehit olmanın bir anlamda yolunu açmak için atının kuyruğunu bağlamıştır ve törensel bir anlam kazanmıştır.
1: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla

0: tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.
1: 955 yıl önce Anadolu'nun kapılarını açan o kararlı ruh, bugün terörle mücadelede en yüksek perdeden yeniden canlandı. Malazgirt'ten verilen mesaj netti. Ok yaydan çıktı, geri dönüş yok.
2: Okulların enerji ve su tüketiminde tasarruf dönemi başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliğiyle eğitim yapıları yeşil bina kriterlerine göre tasarlanacak. Hedef enerjide %30, suda %40'a, karbon emisyonlarında ise %35'e varan tasarruf sağlamak.
3: Sorumlu bir davranış, tüm insanlığı ve doğayı halka halka kuşatan bir iyilik dalgasına dönüşebilir.
1: Okulların enerji ve su tüketiminde tasarruf dönemi başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle eğitim yapılarının daha çevreci ve sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.
3: Çocuklarımızı geleceğe yön veren liderler olarak yetiştirmeyi hedefleyen tüm bu projeleri takdirle karşılıyorum. Lütfen okulda öğrendiklerinizle kendinize doğa dostu bir hayat kurun ve herkese örnek olacak şekilde yaşayın.
1: Yeni işbirliğiyle okul projelerinde enerji ve su verimliliği öncelik olacak. Binaların yapımından kullanımına kadar tüm süreçlerde çevre dostu teknolojiler ve sürdürülebilir tasarım ilkeleri uygulanacak. Eğitim yapılarında bakanlık tarafından geliştirilen YES-TR ve YES-INT yeşil bina değerlendirme kriterleri esas alınacak ve inşa edilecek yapılar sertifikalandırılacak. Bu doğrultuda yeşil sertifikalı yapıların yaygınlaştırılmasıyla binalarda %30'a varan enerji, %40'a varan su tasarrufu sağlanması hedefleniyor. Karbon emisyonlarında ise %35'e varan azalma amaçlanıyor. Bu sayede hem kamu kaynaklarının daha verimli halde kullanılması hem de gelecek nesillere daha temiz ve sürdürülebilir bir çevre bırakılması hedefleniyor.
2: Sıradaki haberimizde Afyonkarahisar'dan. Afyonkarahisar'da bir otomobil market camına çarptı. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Biz de şimdi o görüntüleri ekranlarınıza taşımak istiyoruz. Sayın seyirciler, ekranlarınıza yansıyan görüntüler Bolvadin ilçesinden. İlçede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil marketin camına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edilirken alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Bu arada araçta çocuklar da varmış.

0: Kültür ve Turizm Bakanlığı küçük otel, pansiyon, apart otel, bungalov, dağ evleri ve benzeri basit konaklama hizmeti veren yerler için yeni kurallar getirdi. Peki bu yeni kurallar neler? Detayları A Haber ekibinden Vedat Sezer ve konuğundan alacağız. Vedat, söz sizde.
1: Banu ile evet, bakanlığın düzenlemelerinin kapsamı da genişletildi. Basit konaklama tesislerindeki bu uygulamalar devreye giriyor artık. Peki onlar neler? Detaylarını öğreneceğiz. Yanımızda turizm uzmanı Alper Yancar var. Resmi gazete yayınlandı. 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. Nedir bu düzenlemelerin kapsamları?
2: Aslında genelde 3 ana başlıkta toplayabiliriz bunları. Gıda ile ilgili hijyen koşullarının sağlanması ile ilgili detaylar, devirle ilgili detaylar ve havuzla ilgili kapsamlı detayları içeren bir takım değişiklik mevzuata dahil oldu. Özellikle gıda ile temasta bulunan iş yerlerinin ve yiyecek içecek servisi yapan iş yerlerinde hijyen koşulları özellikle mevzuat kapsamına alındı. Bunun yanında havuzla ilgili detaylı şeyler var. Kapsamlı detaylar var. Burada havuzla ilgili kaymaz zeminlerin, güvenli alanların sağlanması, uyarı levhalarının en az 2 dilde konaklayanlara görecekleri yerlere uygulanması ve bunun yanında basamakların, güvenlik basamaklarının ve derinlik ölçeklerinin mutlaka görünür halde olması. Bunun yanında yine aynı şekilde havuzla ilgili detaylarda özellikle

0: özellikle havuz detaylarında 25 yaş 12 yaş altındaki çocukların havuza girecekleri durumlarda mutlaka çocuk havuzunun büyük tesislerde bulunması zorunluluğu getirildi. Mutlaka soyunma kabinlerinin olması yine önemli bir detay olarak havuz detaylarında var. Basit konaklama turizm işletme belgeleri mevzuatında. Bu gibi değişiklikler var.
1: Daha önce nasıldı bunlar?
0: Bunlar sadece iş yeri açma çalışma ruhsatında havuzun varlığıyla ilgili tespit yapılıyordu ve kalıyordu. Mevzuatta detaylı içerikler yoktu ama 2021 yılından itibaren Turizm Bakanlığı bütün konaklama tesislerinin mevzuat değişikliğiyle denetimlerini kendi bünyesine aldı. Önceden iş yeri açma çalışma ruhsatıyla beraber yapılıyordu bu. Ama şimdi artık Turizm Bakanlığı'ndan mutlaka turizm işletme belgesi alarak faaliyet gösteriyorsunuz. 2021 yılından itibaren bu mevzuat değişikliği yapılınca bakanlık kontrolörleri sahaya indiler, denetim yapmaya başladılar ve bu denetimlerde gördükleri eksiklikleri düzenleyerek mevzuatı sürekli güncelliyorlar. Aslında bu yapılan da bir mevzuat güncellemesi. Daha öncesinde sadece tespit aşaması vardı. Şimdi artık bakanlık hem gıda ile ilgili, hem havuzla ilgili, hem devir işlemleriyle ilgili bütün detayları mevzuat kapsamına alıyor. Önceden mesela basit konaklama turizm işletme belgeleri devrolunabiliyordu. Şimdi artık o devir de ortadan kaldırıldı. Sadece ölüm ve miras durumlarında devir gerçekleşebiliyor. Onun dışında yeni tesis sahibi yeni bir belge almak zorunluluğu getirildi.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz. Alper Yancar da anlattı. Turizm ve Kültür Bakanlığı düzenlemelerle artık kapsamında genişleterek sahadaki rolünü arttırmaya başladı diyelim. Sözü merkez üstüne size bırakalım.
2: Vedat, çok teşekkür ediyoruz sana ve konuğuna. Sayın seyirciler, yapay zeka hayatımızı kolaylaştırdığı kadar bir takım riskler de barındırıyor malum. Genç nesil de o riskin içinde. Çünkü bu teknolojiyi sadece bilgiye ulaşmak için kullanmıyorlar. Türk Eğitim Derneği'nin yaptığı araştırma bunu net bir şekilde ortaya koymakta. Aynı araştırmada bir de öneri var öne çıkan. Lise çağındaki gençlere yapay zeka ehliyeti verilmesi. Buna neden ihtiyaç duyulduğunuysa bakın nasıl açıklıyorlar.
3: Risk şu, yapay zekanın beyni Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde, çip Tayvan'ın elinde, bellek ise Güney Kore'de. Beyninizi kullanmadığınız için beyin bu fonksiyonları budamaya başlıyor. Dolayısıyla beyin ölmeye başlıyor.
4: Yapay zeka hayatımızı kolaylaştırıyor ama büyük bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor. O tehlikenin temeli gençlerin yapay zeka ile kurduğu ilişkide atılıyor.
3: Stanford Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmada dünyada 300 milyonun üzerinde 25 yaş altında yapay zeka kullanan birey var. Türkiye'de ise 25 yaş altında kullanan birey sayısı %40. Buradaki en büyük risk şu, biz sanıyoruz ki bizim gençlerimiz yapay zekayı ödev yapmada kullanıyor. Daha çok duygu devrinde kullanıyorlar. Yani yalnızlıklarını, arkadaş edinememelerini, sorunlarını paylaşmada kullanıyorlar.
4: Yapılan araştırmalar gösteriyor ki yapay zeka sadece bireysel riskler içermiyor.
3: Biz Türk Eğitim Derneği olarak yapay zekayı bir kültürel Truva atı olarak görüyoruz. Çünkü bu emperyal şirketler kendi ülkeleri tarafından zararları karşılanan şirketler. Yani kendi düşüncelerini, kendi inançlarını, kendi kültürlerini ve bütün bunların yanında da kendi siyasal görüşlerini toplumlara empoze etmek için bu yapay zekayı kullanacaklardı.
4: Üniversite tabanlı eğitimler de tartışılıyor.
3: Bakın, yapay zekayı yapabilecek hoca yetkinliği demek şudur. 1- Analitik matematik bilmesi gerekiyor. 2- Makine öğrenmesini bilmesi gerekiyor. 3- Derin öğrenmeyi bilmesi gerekiyor. Türkiye'de bunu yapabilecek 50 tane hoca yoktur. Bunu yetiştirmemiz gerekir.
4: Söz konusu bölümlere yerleşen öğrenciler de aynı tartışmanın parçası.
3: Peki biz hangi sıralamalarda 2026'da bu öğrencileri aldık? Lisansda 1,5 milyonuncu, ön lisansta 2 milyonuncu öğrenciyi aldık. Temelen detayına baksak matematikte sıfır yapmış bir öğrencinin yapay zeka ile ilgili bir bölümde okuması fiziksel olarak mümkün değildir.
4: Türk Eğitim Derneği bir rapor hazırladı bununla ilgili. Yapay zeka ehliyeti verilmesi gerektiği görüşü öne çıktı.
3: Bu üç aşamadan oluyor. 1- Öğrencinin bunu güvenli kullanacağı ve geliştirebileceği yetkinliğe sahip olması. 2- Bu yetkinliği, beceriyi geliştirebilecek öğretmenlerin yetkin olması. 3- Yüksek öğretimin bunu taşıyabilecek uzmanlığı sağlaması. Bunların gerçekleştirebilmesi için bizim doğru bir süreç yönetmemiz gerekiyor.
2: Piyasanın altında fiyatla verilen otomobil ilanları

0: Araç sahibi olmak isteyen vatandaşları dolandırıcıların hedefi haline getirebiliyor. Dolandırıcılar araç görülmeden gönderilen kaporayı aldıktan sonra ortadan kayboluyor. Peki güvenli ödeme sisteminde nelere dikkat edilmeli? Sözü şimdi A Haber ekibinden Merve İzci Özmen ve konuğuna bırakacağız. Merve, söz sende ve konuğunda.
1: Teşekkürler Banu Eli, iyi yayınlar dilerim. Evet, aslında bu tarz ilanlara araç sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız bir anlık heyecanla hemen almak için çabalayabiliyorlar. Ancak çoğu ilanda gerçeği yansıtmıyor. Peki araç alırken dolandırıcıların hedefi olmamak için nelere dikkat edilmeli? Daha detaylı konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum var. Siber güvenlik uzmanı Muharrem Baki. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler Muharrem Bey. Öncelikle bu ilanlar son günlerde de artmaya başladı. Ancak çoğunun gerçeği yansıtmadığını da ne yazık ki öğrendik. Vatandaşlarımız nelere dikkat etsinler?
2: Evet, dolandırıcılık insanlık tarihi kadar eski bir suç yöntemi. Suç değişmiyor, ancak dolandırıcılığın çeşitleri değişebiliyor. Şimdi teknolojinin gelişmesiyle birlikte de farklı çeşitlerde dolandırıcılıkları görmüş bulunuyoruz. Son zamanlarda da sizin dediğiniz gibi ilan sitelerindeki ilanlar üzerinden vatandaşlarımızı, araç alma hayali kuran vatandaşlarımızı maalesef dolandırıyorlar. Ceplerindeki paraya göz dikiyorlar. Bu süreç nasıl işliyor? Öncelikle dikkat çekici bir ilan paylaşılıyor. Bu ilanın da en fazla dikkat çekici kısmı zaten fiyat üzerinden oluyor. Düşük fiyatlarla araç alma hayali kuran vatandaşlarımızı yaklaştırıyorlar ve onlardan mesajla iletişime geçmelerini sağlıyorlar. İletişime geçtikten sonra dolandırıcılık başlıyor. Sahte fotoğraflarla, gerçek bir aracın fotoğraflarıyla sahte bir ilan oluşturuluyor veya yapay zekanın da devreye girmesiyle farklı şekilde dosyalar, belgeler, ruhsatlar oluşturulup satın almak isteyen vatandaşımızı kandırıyorlar. Yani ucuz olma bahanesiyle yaklaştıktan sonra da süreç farklı yerlere gidiyor. Tabii burada finalde cebindeki paraya göz dikiyorlar. Kapora yöntemiyle düşük mevlada paralar talep ediliyor ve süreci tamamıyla dolandırma olarak sonuçlandırıyorlar. İlanı aslında vatandaşı heyecanlandırarak hızlı şekilde satın almaya götürüyorlar. Ve aracı görmeden veya evi, motosikleti görmeden hemen hamle yapmasını istiyorlar. Sosyal mühendisliği kullanıyorlar. Dolandırıcılar gerçekten insan psikolojisini iyi kullanıyor ve teknolojinin de devreye girmesiyle çok istedikleri şekilde karşı tarafı yönlendiriyorlar diyebiliriz.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok kısa bir soru daha soracaktım ama hemen vatandaşlarımızın çok merak ettiği bir soru aslında. Linkin sahte olup olmadığını nasıl anlayabilirler?
2: Evet, aslında bir kişiden gelen linke direkt ön yargıyla yaklaşmalıyız. Çünkü bu linklerin doğru olabileceği kadar sahte olma ihtimali daha yüksek. Bu gibi programlar üzerinden zaten dışarıdan link gelmesi çok mantıklı değil. Çünkü bu ilanların döndüğü uygulamalarda doğrudan bir ödeme yöntemine yönlendirildiği oluyor. Bu ilanlardan dışında gelen linklere dikkat etmeliyiz. Bu linkler aslında direkt bankadaki paramıza göz dikmese bile kişisel verilerimizi de ele geçirebilirler ve o bilgilerle daha kötü bir durumla da karşı karşıya kalabiliriz.
1: Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için. Siber güvenlik uzmanı Muharrem Baki bizlerle birlikteydi. Çok kıymetli bilgilerini paylaştı diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Sana ve konuğuna. Sayın seyirciler, Hatay'dan bir haberimiz var şimdi de sırada. Hatay'ın Antakya ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma maalesef sopalı kavgaya dönüştü ve iki kişinin hafif yaralandığı kavga güvenlik kamerasına da yansıdı. Biz de o anları ekranlarınıza taşıyoruz. Olay Saraykent mahallesinde yaşandı. İddiaya göre taraflar arasında iş yeri kirası nedeniyle tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada maalesef sopalar da devreye giriyor. Tarafların birbirlerine saldırdığı kavga çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sona eriyor. Kavgada hafif yaralanan iki kişi kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşananlarsa bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Japonya'da bilim ve teknoloji bir kenara bırakıldı. Eşine rastlanmamış bir insan gücü şovuna imza atıldı. Ülkenin 400 tonluk tarihi mirası Hirosaki Kalesi'ni 11 yıl sonra asıl yerine taşımak için harekete geçildi. Sıra dışı bir yöntemle 1000 kişi aynı anda halatlara asıldı ve dev yapı santim santim yol aldı.
3: Tek bir iş makinesi bile kullanılmadı. bin kişi halatlara asıldı, devasa kale işte böyle.

0: hareket etti. Görüntülerin adresi Japonya. Tarihi miras kabul edilen 400 tonluk Hirosaki Kalesi 11 yıl önce tadilat için yerinden kaldırılmıştı. Kalenin asıl konumuna taşınması için sıra dışı bir yönteme başvuruldu. Bu tarihi anın parçası olmak isteyenler arasından 1000 kişi kurayla belirlendi. Halatlara sarılan şanslı isimler aynı anda hareket etti. Dev kale insan gücüyle santim santim kaydırıldı. Kalenin yıl sonuna kadar yaklaşık 78 metre kaydırılarak eski yerine oturtulması planlanıyor. Taşımaya bundan sonraki safhalarıyla birlikte toplam 4100 kişinin katılması bekleniyor. Kale sadece insan gücü kullanılarak toplam 5 metre hareket ettirilecek. Geriye kalan 73 metrelik kısım için iş makineleri kullanılacak.
1: İstanbul Sultan Gazi'de aşırı hızlı olduğu iddia edilen cip park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada 3 çocuk, 6 kişi yaralandı.
2: Araç direkt şu araca girdi.
3: Hafriyat kamyonuna çarptı, metrelerce savruldu.
2: Şuradan araç çok hızlı geliyordu. O hızla orada bir tane hafriyat kamyonu park etmişti. Direkt kamyona vurdu arkadan.
3: Kazanın adresi İstanbul Sultan Gazi. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen cip sürücüsü park halindeki hafriyat kamyonunu fark edemedi. Kaza kaçınılmaz oldu.
2: Orada hafriyat kamyonu park etmiş. Adam da sabah geliyordu, güneş gözüme vurdu dedi. Direkt kamyonun altına girdikten sonra 10-15 metre geri gidip kaldırıma çıktı.
3: Kazanın etkisiyle cip metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
2: Ambulans çağırdık, itfaiye çağırdık, onları çıkarttık. Gelip götürdüler ama durumları iyi değildi hiç.
3: Yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
1: İtalya'nın kuzeyinde 2 kişilik gyrokopter barajdaki teleferik hattının kablolarına çarpıp havada parçalandı ve feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti. İtalya'da meydana gelen kazada helikoptere benzeyen gyrokopter adlı hava aracı havada infilak etti. Pilotun elektrik tellerini görmemesi üzerine hava aracı tellere çarptı, alev topuna dönüp yere çakıldı. İtfaiye ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi ancak kazada hava aracındaki 2 kişi hayatını kaybetti. Pilotun neden halatlara çarptığıysa henüz bilinmiyor. Uzmanlar teknik bir arızadan dolayı da kazanın yaşanmış olabileceğini düşünüyor. İstanbul Avcılar'da otogaleri sahibinden 10 milyon lira haraç isteyen suç örgütü olumsuz yanıt alınca galeriye ait 3 otomobili kundakladı. Suç örgütünün kundaklama anlarını kaydederek iş yeri sahibine gönderdikleri de ortaya çıktı.
4: 10 milyon lira haraç istediler, olumsuz yanıt alınca otogaleriyi kundakladılar. Olayın adresi İstanbul Avcılar. Otoparkta bir otogaleriye ait yan yana park halindeki araçlar yanmaya başladı. Alevler 3 otomobili sararken bir araçsa son anda iş yeri çalışanları tarafından kurtarıldı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. 3 otomobil de küle döndü. Polis olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde iki şüphelinin otoparka gelerek araçları ateşe verdikten sonra kaçtıkları tespit edildi. Araçları kundaklayan suç örgütünün o anları kaydederek iş yeri sahibine gönderdikleri ve 10 milyon lira haraç istedikleri ortaya çıktı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
1: İstanbul Esenler'de yaşlı bir adam sokakta yaşıyordu. Mahalleli durumu fark edip yardımseverlere haber verdi. Ardından yetkililere ulaşıldı. Sağlık sorunları olduğu tespit edilen kişinin 76 yaşında bir Rus vatandaşı olduğu anlaşıldı. Tedaviye alınan adam ülkesine dönmek isteyince İl Göç İdaresi çalışma başlattı.

0: Mahalleli fark etti, yardımseverler seferber oldu. Sokakta yaşayan yaşlı adam Rus vatandaşı çıktı.
1: Güngören'de görmüş vatandaşın birisi, yani bir bayan vatandaş, devamlı yemek veriyoruz dedi ona. Orada yaşıyormuş ama 3-4 gündür bizim mahallede gözük.
0: İstanbul Esenler'de yaşlı bir adam sokakta yaşıyordu. Mahalleli durumu fark edip yardımseverlere haber verdi.
2: Resmini attılar, hani bir haftadır buralarda kalıyor, sokakta kalıyor, üstü başı berbat vaziyet, kimse yardımcı olmuyor. Yani Bağcılar Esenler bölgesinde gittiğimizde bir süre tabii onu aradık çünkü sürekli yer değiştiriyormuş kendisi, ama sonunda bulduk kendisini ve gerçekten çok kötü durumdaydı.
0: Akciğer enfeksiyonu ve bacaklarında ciddi yaralar tespit edilen adamın 76 yaşındaki Rus vatandaşı Andrei Çertkov olduğu belirlendi.
2: Türkçe bilmiyor, evet. Onu ikna etme çabalarımız hani sürerken baktık yabancı bir şeyler söylemeye çalışıyor ve hani Rusça kelimelere cevap verdiğini de fark edince orada Rusça bilen insanlar bize yardımcı oldular. Çok fazla konuşmamakla birlikte hani birkaç kelime alabildik ağzından en azından. Tedavi olmak ister mi? Bizimle hani gelebilir mi? Hastaneye götürelim mi gibi sorulara cevap vererek kabul etti. Biz de bunun üzerine yetkililerle iletişime geçip amcamızı ambulans eşliğinde hastaneye götürdük.
0: Yetkililere bilgi verildi. Yaşlı adam ülkesine dönmek istediğini söyledi. Çertkov'un Türkiye'ye neden geldiği ve sokakta nasıl yaşamaya başladığı hala bilinmiyor.
2: Üzerinde kimlik, pasaport, herhangi bir bilgi çıkmadı. Sadece 4 adet bir kağıt vardı üzerinde. Göç idaresiyle alakalı bir evrakı vardı. Bir de isim, soyisim, sanırım pasaport numarasının olduğunu tahmin ettiğimiz bir evrak çıktı.
0: İl Göç İdaresi de ülkesine dönmek isteyen yaşlı adam için çalışma başlattı.
2: Amcamızın Rusya'da bir ailesi olduğunu onayladı ve kendisi rızasıyla ülkesine dönmek istediğini söyledi. Yani aynı dili konuşmamamıza rağmen gerçekten çok güler yüzdü. Biz kendisini aslında çok sevdik. Yani bu şekilde kalmasına gerçekten gönlümüz razı gelmedi. Ülkesine döndüğünde de daha iyi şartlarda yaşadığını bilmek isteriz. Yani ailesinin olduğunu, güvende olduğunu, artık bundan sonra yaşamını mutlu şekilde sürdürmesini isteriz tabii ki.
3: Yeni hasat sezonu ile birlikte fındık, Antep fıstığı, badem ve cevizde tarladan market rafına uzanan fiyat farkı yeniden tartışılmaya başlandı. Öyle ki rekolte geçen seneye göre yüksek ama üreticinin binbir emekle yetiştirdiği ürünün fiyatı tüketiciye ulaşana kadar fahiş oranda artıyor. Bakın hangi ürün bahçeden hangi fiyata çıkıyor, tüketiciye ne kadara satılıyor?
4: Geçen sene kıtlık oldu, bu sene bol, hemen el ayağa düştü, aradakiler güzelce kazanıyor valla.
5: Rekolte arttı ama fiyatlar düşmedi. Kuru yemiş tüketiciye ulaşıncaya kadar fiyat basamaklarını tek tek tırmandı, aracı zinciri uzadıkça etiketler de kabardı.
6: Meyve ve sebzenin ardından aracıların hedefinde bu kez kuru yemiş var. Fındık, Antep fıstığı, badem derken üreticiden market rafına uzanan yolculukta fiyat makası giderek açılıyor.
7: Gerçekten pahalı yani. Bu arada aracılar kazanıyor. Tabii canım, tarladaki gariban da fazla kazanamıyor yani. Bize gelince bize de biraz pahalı oluyor.
5: Bu yıl üretimdeki artışlara rağmen etiketlerin düşmemesi, tedarik zincirindeki aracıların ve marketlerin yüksek kar oyununu gözler önüne serdi. Tarladan çıkan ürün fiyatıyla tüketiciye ulaşan etiket arasında 3 ila 5 katlık fiyat farkı bulunuyor.
4: Tarladan toptancıya kadar, toptancıdan işte bir toptancıya daha, ondan tezgaha inene kadar 3-4 kere el değiştiriyor.
6: Fındık üretici de 170 lira ile 255 lira arasında işlem görürken fındığın market fiyatı 675 liradan başlayıp 1250 liraya kadar çıkıyor. Durum Antep fıstığında da farklı değil. Üreticiden 600 liradan alınan Antep fıstığı marketlerde 1900 liraya satılıyor.
4: Aradakiler kazanıyor. Mesela adam ekiyor, biçiyor, yapıyor, ediyor, bir ton eziyet gösteriyor. Makul fiyattan alıyorlar. Üstüne katıyorlar, katıyorlar, katıyorlar, katıyorlar.
5: Kilogramı üreticide 200 lira olan bademin fiyatı markette 670 liradan başlıyor, 1350 liraya kadar çıkıyor. Cevizde ise 280 liradan başlıyor, yolun sonunda 1100 lirayı buluyor.
8: Onlar da bir sürü masraf yapıyor, zahmet veriyorlar. Zahmetli iş bu kuru yemiş toplamak.
5: Aracılar kalem kalem değişiyor. Peki kim bu aracılar? Üreticiden tüccara, tüccardan toptancıya, işleme tesisinden paketleyiciye, dağıtıcıdan market ve kuru yemişçiye, her aşamada eklenen maliyet ve kar payı ürünün raftaki fiyatını giderek şişiriyor.
9: Ürünleri alıp getirip

0: mevsimindeyiz ve bir domates serasının içerisindeyiz. Burada 3 tip domates üretimi yapılıyor. Şimdi elimde ikisi var. Sol taraftaki köy tipi domates, sağ taraftaki ise pembe domates olarak bilinen domates türü. Ama biz sizi farklı bir noktaya doğru götürüyoruz şimdi. Bunlar da artık son dönemde oldukça yaygınlaşan siyah domatesler mi diyelim artık, mor domatesler mi? İslam Ege yanımızda, bu evet, seranın sahibi. İslam abi, rengi ne bunun?
1: Bunun rengi aslında mor.
0: Mor.
1: Evet, yani daha çok siyah domates olarak biliniyor halkımız arasında. Ancak bu domatesin gerçek rengi mordur. Bunun nedeni de içeriğinde bulunan antosiyanin pigmentidir. Güneşin bu domatese vurmasıyla aynı patlıcan gibi mora döner. Fakat daha sonra içinin kızarmasıyla birlikte siyah rengini alıyor. Bu nedenle halkımız arasında da siyah domates olarak bilinmekte. Geçmişi de bu domatesin Şili, Peru taraflarındadır. Atası oralardır. Tamamen doğal bir türdür. Hiçbir şekilde genetiği değiştirilmiş veya boyanmış gibi bir takım yorumlar oluyor. Onlar gerçek değil, tamamen doğal, has bir üründür.
0: Nereden aklınıza geldi peki?
1: Şimdi bu domates tabii ülkemiz...
0: Ve bunun üretimi zor mu? Az önce ben gösterdim, evet. Şimdi köy domatesi dedim, işte pembe domates dedim ama bu çok farklı.
1: Evet, ya bu ülkemize yeni bir tür. Oldukça da hassas bir bitki. Yetiştirmesi yani diğer türlere göre bayağı zor. Çok profesyonellik isteyen bir bitki. Her şeyini çok iyi ayarlamanız lazım. Çok çabuk strese girebiliyor. O nedenle bunu biz yetiştirme kararını... Yani ülkemizde yeni olması nedeniyle hem denemek hem de bir görmek, halkımıza tattırmak için aldık. Bu sene ilk defa diktik ve bu şekilde...
0: Peki bunun içi bunun kırmızı mı şimdi abi?
1: Şimdi bunun içi kan kırmızısı.
0: Kan kırmızı. Bir keselim,
1: evet,
0: mi bir?
1: Evet, isterseniz şöyle bir keselim. Hem size de bir tattırmış olalım.
0: Şimdi haber yayında kesiyoruz. Dışı mor, siyah. Evet. Oo, içine bakar mısınız?
1: Bakabiliriz. Oldukça da etli bir domatestir. Gördüğünüz gibi çekirdek alanı dar. Daha çok etli bir domates. İsterseniz size de şöyle bir...
0: Bir şöyle küçük bir parça. Şu elimde de kocaman. Abi bunların en büyüğü kaç kilogram, gram?
1: Yani biz bir kilogramı gördük. İyi yetiştirdiğiniz zaman bu domatesleri biz çok fazla budama yapmıyoruz. Kendi doğal akışına bırakıyoruz. Salkımda bazı domatesleri bitkiler çok büyütüyor. Diğer işte normal boyutta olanlar da oluyor. Fakat iyi beslerseniz bu türlerde bir kiloya kadar ürün alabilirsiniz.
0: Hijyen de çok önemli değil mi?
1: Evet, yani bizim üretimimiz profesyonel. Yani biz tamamen bilimi, aklı, mantığı kullanarak profesyonel şekilde yaklaşıyoruz. Zaten bu şekilde olmasa bu başarı yakalanmaz.
0: İlaç yok.
1: Evet, o çok önemli bir konu. Son yıllarda da tüketiciler arasında bu bilinç artmaya başladı. Pestisit dediğimiz o zira ilaç kalıntısı bizim ürünlerimizde yaptırdığımız analizlerde hiç çıkmıyor. Bu da çok ciddi özen isteyen, çok kapsamlı bir yaklaşımla oluyor. Bence bütün üreticilerimiz buna çok dikkat etmeli. Çünkü halkımız sağlıklı ürünler yemeyi kesinlikle hak ediyor. Biz de bu konuda profesyonel bir yaklaşım içerisindeyiz. Başağa çiftliğinde 3 mühendis kardeş tamamen Avrupa Birliği standartlarında pestisit kalıntısız ve profesyonel bir üretimle halkımızla buluşturuyoruz ürünlerimizi.
0: Allah kolaylık versin ve daim etsin diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, çok farklı bir domates türüydü bu. Gerçekten dediğimiz gibi bunları hepimiz biliyoruz ama bu siyah domatesler ilk kez gördüm ben en azından. Ve işte o siyah domatesin serüvenini anlatmaya çalıştık sizlere diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
2: Bu yayınla birlikte ilk saatimizi noktalamış bulunuyoruz. Şimdi bir aramız var. Aranın ardından gelişmeleri aktarmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizi de bekleriz.
3: A Haber'de bu akşam gündeme dair sıcak başlıklar, son dakika gelişmeleri.
2: Çok sıcak başlıklar var. Türkiye ve dünyada öne çıkan gelişmeleri sizlerle konuşacağız.
3: Banu El moderatörlüğündeki arka planın konukları gazeteci Abdülkadir Selvi, akademisyen askeri stratejist Doktor Eray Güçlüer, hukukçu avukat Hadi Dündar, SETA araştırmacısı doçent doktor Muhammed Hüseyin Mercan. Arka plan bu akşam 20.50'de A Haber'de.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce.

0: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası fast işlem limitlerinde önemli bir değişikliğe gidiyor. 26 Ağustos'tan itibaren para transferleri ve ödeme iste işlemlerinde üst sınır 300 bin liraya çıkacak. Karekodla yapılan iş yeri ödemelerinde limit de 250 bin liradan 300 bin liraya yükseltilecek. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra Bankayız
1: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA. Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
4: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
3: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
5: Hayalinizdeki hızda ağır bağışsa taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
6: BBVA. Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
5: Düşünsenize. Güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: Kripto. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Bir reklam.
7: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
11: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
12: Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
13: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
14: Otogaleri'ye ait park alanında 3 otomobil alev alev yandı. Sabaha karşı otoparkta bir otogaleri'ye ait yan yana park halinde bulunan araçlar yanmaya başladı. Alevler park halindeki 3 otomobili sararken bir otomobil ise son anda iş yeri çalışanları tarafından kurtarıldı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. 3 otomobil de küle döndü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.
13: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
15: Ne yapıyorsun dayı? Ne yapıyorsun?
16: Ne yapıyorsun bir şey ya?
15: Dayı! Burası tek çeliz. Çarparsam sen sus.
16: Dur bekle oraya.
15: Bekliyorum dayı, kameram da var.
17: Rize'de bir otomobil sürücüsüyle bisikletli genç arasında geçiş hakkı tartışması çıktı. Sürücü otomobilinden indi, yanındaki arkadaşıyla birlikte kendisini uyaran bisikletliye tekme yumruk saldırdı. Tarafları araya giren çevredeki vatandaşlar ayırdı. Saldırı anı ve sonrasında yaşananlar bisikletli gencin kask kamerasına yansıdı.
15: Böyle bir şey yok. Kamera var abi. Böyle bir şey var mı?
17: Polis otomobil sürücüsü ve arkadaşına toplam 360 bin lira ceza kesti. Ehliyetine 2 ay el konulan sürücünün otomobili de 60 gün trafikten men edildi.
13: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
18: Araç direkt şu araca girdi.
14: Hafriyat kamyonuna çarptı, metrelerce savruldu.
18: Şuradan araç çok hızlı geliyordu. O hızla orada bir tane hafriyat kamyonu park etmişti. Direkt kamyona vurdu arkadan.
14: Kazanın adresi İstanbul Sultan Gazi. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen jip sürücüsü park halindeki hafriyat kamyonunu fark edemedi. Kaza kaçınılmaz oldu.
18: Orada hafriyat kamyonu park etmiş. Adam da sabah geliyordu, güneş gözüme vurdu dedi. Direkt kamyonun altına girdikten sonra 10-15 metre geri gidip kaldırıma çıktı.
14: Kazanın etkisiyle jip metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
19: Günün iç kuşağına kaldığımız yerden devam edeceğiz. AK Parti teşkilatları Ekim ayının ortasına kadar Türkiye genelinde kapsamlı bir saha çalışması yürütecek. Milletvekilleri, bakanlar ve parti yöneticileri vatandaşın talep ve beklentilerini dinleyerek genel merkeze raporlayacak. Terörsüz Türkiye ve Türkiye yüzyılı konularının öne çıkacağı programın detayları şimdi haberimizde.
20: Hiç kimseyi atlamadan teker teker herkese dokunacağız.
14: AK Parti Ekim ayının ortasına kadar sürecek kapsamlı bir çalışma için sahaya iniyor. Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşla buluşacak parti teşkilatının önceliği Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı olacak. Milletvekillerinden belediye başkanlarına, MKYK üyelerinden kabine üyelerine kadar tüm kadrolar sahada olacak. Bakanlar ve MYK üyeleri en az iki ili ziyaret ederek sahanın nabzını tutacak. Vatandaşın talep, beklenti ve önerileri doğrudan dinlenerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere genel merkeze anlık olarak raporlanacak. Saha çalışmalarında Türkiye'nin istikrar ve güven veren konumu, güncel meseleler, ekonomi, adalet, dış politika gibi konulardan geri bildirimler alınacak. Programda esnaf ziyaretleri, ev buluşmaları, sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar ve çeşitli istişare programları gerçekleştirilecek. Toplumun farklı kesimleriyle doğrudan temas kurulacak. AK Parti kurmayları Türkiye Yüzyılı hedeflerini sahada anlatırken, vatandaşların görüş ve önerilerini de teşkilat çalışmalarına yansıtacak.
19: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de bazı şehir içi toplu taşıma seferleri ücretsiz hizmet verecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı.
14: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 3 büyük şehirde bazı raylı ulaşım sistemleri ücretsiz. Buna göre 30 Ağustos Büyük Taarruz Zaferi'nin yıl dönümünde Ankara'da Başkent Ray, İstanbul'da Marmaray ve İzmir'de İzban seferleri ücretsiz hizmet verecek. Ayrıca İstanbul'da Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı halkalı metro hattı seferleri de ücretsiz olacak.
19: Milli havacılıkta tarihi bir adım atıldı. 5 saatten fazla havada kalabilen 948 kilometre menzile sahip olan Gökbey için ilk uçuş ekibi eğitimlerini başarıyla tamamladı. Gökbey, Ekim 2026'da Hava Kuvvetleri envanterine girecek.
21: Toplamda 83 helikopteri kurumlarımızın hizmetine sunacağız.
14: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girecek Gökbey için uçuş ekibi eğitimlerini tamamladı. Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerlileşme atağının en büyük gurur kaynaklarından biri olan yerli ve milli genel maksat helikopteri T-625 Gökbey için tarihi

0: İyi bir ışık daha aşıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılmaya hazırlanan Gökbey için ilk uçuş ekibi eğitimlerini başarıyla tamamladı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
1: 2026 Ekim ayında Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılmaya hazırlanan yerli ve milli genel maksat helikopterimiz T-625 Gökbey için TUSAŞ tesislerindeki ilk uçuş ekibi eğitimlerini başarıyla tamamladı. Türk mühendisliğinin eseri bu üstün platformu en etkin şekilde göklerle buluşturacak olan personelimiz zorlu intibak sürecini gururla geride bıraktı. Gücümüz göklerden, imkanlarımız milletten.
0: Hali hazırda Jandarma Genel Komutanlığı'nda aktif olarak kullanılan Gökbey, Kara Kuvvetleri'ne de 30 Nisan 2026'da teslim edilmişti.
2: Gökyüzündeki yerli ve milli imzamız Gökbey aslında sadece yerli olduğu için değil, teknik özellikleriyle de muadillerine kafa tutuyor. Gökbey 2 kişilik mürettebatı yanı sıra 10 kişi de yolcu taşıma kapasitesine sahip.
0: Yaklaşık 16 metre uzunluğa sahip olan Gökbey, özellikle Türkiye'nin zorlu dağlık arazileri ve iklim şartları düşünülerek tasarlandı. 5 saatten fazla havada kalabilen Gökbey, 948 kilometre menzille hareket edebiliyor. Türkiye'nin çelik kanatları yüksek irtifa ve sıcaklık testlerinden de başarıyla geçmişti. Olaylara hızlı müdahale imkanı sağlayan Gökbey, doğal afet, arama kurtarma, kargo ve ambulans helikopter olarak da farklı görevlerde kullanılabiliyor. Gökbey'de hedefse yerli motorla sertifika almak.
3: İran Savaşı ve Hürmüz Boğazı krizi gelirlerinin büyük kısmı petrol ve doğalgaz ihracatına dayanan Körfez ülkelerinin ekonomilerini vurdu. Katar ve Kuveyt milyarlarca dolarlık gelir kaybına uğradı.
0: Hürmüz aylardır kapalı. Gemi geçişi neredeyse tamamen durdu. En büyük gelir kaynağı petrol ve doğalgaz ihracatı üzerine kurulu olan Körfez ülkelerinin gelir kaybı her geçen gün yükseliyor. En büyük kayıpsa Katar'da. Katar'ın LNG ihracatı %96 oranında düştü. Financial Times'ın haberine göre geçtiğimiz yıl 509 gemiyle Katar gazı ihraç edilirken bu yıl şu ana kadar sadece 18 gemi geçiş yapabildi. Katar şu ana kadar 24 milyar dolarlık bir gelir kaybı da yaşadı. İran'ın saldırılarıyla ağır hasar gören Rastaffan saldırıları sonrası tesisin eski haline dönmesi için 3-5 yıla ihtiyaç var. Sadece Katar değil, Kuveyt'te benzer bir tabloyla karşı karşıya. Her iki ülke haftada en az 2 milyar dolar gelir kaybı yaşıyor. Katar yönetimi Hürmüz'ün açılması durumunda LNG ihracatının kısa sürede toparlanacağı görüşünde.
4: Hürmüz'ün açılmasıyla Katar gibi ülkeler dünyaya doğalgaz ihraç etmeye başlayacak. Hürmüz'ün kapalı olması nedeniyle ekonomi üzerinde oluşan yükü azaltacaktır.
0: Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de alternatif güzergahlar sayesinde ihracattaki güçlerini koruyor. Ancak Kızıldeniz'deki Husi saldırıları ihracat üzerinde baskı oluşturuyor. Savaşın ABD ordusu üzerindeki maliyeti de giderek ağırlaşıyor. İran'ın savaş boyunca Körfez'deki Amerikan üslerine yaptığı saldırılar sonucunda milyarlarca dolarlık hasar olduğu tahmin ediliyor. Amerikan medyasına değerlendirmelerde bulunan analistler ise zarar için eşi benzeri görülmemiş yorumunu yapıyor.
3: Bu arada Katar, İran'la Hürmüz Boğazı'ndan geçici bir deniz koridoru oluşturulmasını içeren aşamalı çerçeveyi görüştüğünü açıkladı. Öte yandan İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş sularından ve bu sulardan elde edilecek gelirlerden her iki ülkenin alacağı pay konusunda da anlaşmaya vardı. Ancak gelirlerin oransal olarak nasıl paylaşılacağına dair henüz resmi bir rakam kamuoyuna açıklanmadı. Detayları alacağız. A Haber ekibinden Ekber Karabağ'a dönelim hemen. Ekber, söz sende.
5: ediyorsunuz?
6: Onu teşekkür ederim. Hürmüz'ün açılması için çalışmalar devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'a ekonomik baskı uygulayarak söz konusu boğazı açmaya çalışıyor. Bölge ülkeleri ise İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir mekik dokuyarak, arabuluculuk yaparak söz konusu boğazın açılmasına çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Pakistan Genelkurmay Başkanı

0: Ardından da Umman Dışişleri Bakanı bu kapsamda İran'da temaslarda bulundu ve az önce de senin de belirttiğin üzere Katar Başbakanı da an itibariyle başkent Tahran'da İranlı yetkililerle görüşüyor ve biraz önce de İranlı mevkidaşı Abbas Irakçı ile Katarlı yetkili arasında bir diyalog söz konusu, bir görüşme söz konusu oldu. Özellikle burada Katar'ın konumu çok önemli ve ilginç olduğunu ifade edebiliriz. Katar savaş süresince ve ardından İran tarafı hedef alındı. Defalarca işte oradaki gaz sahası hedef alındı ki gaz meselesi Katar'ın en önemli ihracat işte kalemi olduğunu ifade edebiliriz. Reuters'in bir haberi söz konusu. Katar'ın söz konusu 6 aylık savaş boyunca takribi olarak 24 milyar dolarlık zararı ettiği, sadece bu doğal gaz satışından sıvılaştırılmış gaz satışından 24 milyar dolar zarar ettiği ifade ediliyor. Diğer taraftan geçtiğimiz günlerde Umman Dışişleri Bakanı da Tahran'daydı. İki ülke Hürmüz'den nasıl geçişlerin yapılacağı ve az önce de senin belirttiğin üzere payın nasıl paylaşacağı konusunda bir uzlaşmaya vardı. Fakat İran'dan şöyle bir açıklama geldi. Umman'la yapılan uzlaşma boğazın açılması için yeterli değil. Ancak Amerika Birleşik Devletleri İran'ın şartlarını kabul ederse Hürmüz açılacaktır. İran'ın şartları nedir? İran öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin takribi olarak 2,5 ay önce Pakistan öncülüğünde yapılan uzlaşmaya geri dönmesini istiyor ve ona bağlı kalmasını istiyor. Ancak bu şartlarda Hürmüz'ün açılacağını ifade etmektedir. Diğer taraftan az önce de belirttiğim üzere Pakistan'dan da geçtiğimiz günlerde Genelkurmay Başkanı İran'da temaslarda bulundu ve Pakistan'dan gelen de açıklamalara göre bu görüşmenin de olumlu geçtiği ifade edildi. Acaba olumlu geçen bu görüşmeler Hürmüz'ün açılmasına neden olacak mı, olmayacak mı? Önümüzdeki günlerde bunu bekleyip göreceğiz. Ancak bölgede gerginlik devam etmektedir. Son not olarak da şunu belirteyim ki gece saatlerinde, dün akşam saatlerinde bölgeden geçen bir petrol tankerine yönelik bir saldırı söz konusu oldu ve bu saldırıyla birlikte söz konusu petrol tankerinde alevler çıktı. Saldırı üstlenen olmadı. Esasında son bir kaç haftadır İran bu saldırılarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden de suçlama gelmiyor. Ancak şunu belirtelim özet olarak Amerika Birleşik Devletleri ne kadar bu boğazın açık olduğunu söylese de geçen gemi sayısının oldukça az olduğunu söyleyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Sayın seyirciler, Suriye'ye yıllar süren yaptırımların ardından küresel finans sistemine yeniden entegre olma yolunda ilk adımı attı. Başkent Şam'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eşşara, Merkez Bankası Başkanı Muhammed Surfat Reslan'la birlikte bir restoranda kahve içti. Hesap ödenirken ise yıllardır alışılagelen nakit yerine kredi kartı kullandı. Bu ödeme Suriye Uluslararası Kart Sistemi'nin yeniden kullanılması açısından bir ilk oldu. Dikkat çeken gelişme, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'yi terörizmin devlet destekçisi listesinden çıkarmasından yalnızca bir gün sonra yaşandı. Suriye yönetimi bu adımla birlikte ülkenin uluslararası finans sistemine yeniden bağlanması yolunda önemli bir mesafe kat etmeyi hedefliyor. Sayın seyirciler, Gazze'de çocuklar ve gençler savaşın getirdiği olumsuzluklardan biraz olsun uzaklaşabilmek için müziğe sarılıyor. Okullarından geriye kalan sınıflarda gitar, keman ve şan dersi alıyorlar.
2: Acıları müzikle unutuyor, umutlu yarınlara enstrümanlarıyla uzanıyorlar. Gazze'li çocuklar savaşın getirdiklerini biraz olsun unutmak için şarkılara sarılıyor.
3: Güzel bir sesim var. Kendimi geliştirmek ve şarkı söyleme becerimi ilerletmek için buraya geldim.
2: Bir zamanlar okulları vardı. Sınıflarında müzik eğitimi alıyor, hayaller kuruyorlardı. Ancak şimdi sınıflarından geriye kalanlarla eğitim görmeye çalışıyorlar. Onlar Gazze'nin müzisyen çocuk ve gençleri.
3: Bu savaş artık sona ermeli. Dünyanın dört bir yanındaki diğer çocuklar gibi yerinden edilmeden, acı çekmeden ve savaşsız bir ortamda yaşamak istiyoruz.
2: İstedikleri tek bir şey var. O da savaşın sona ermesi, acıların son bulması. Filistinli gençler müzik eğitimiyle birlikte psikolojik olarak biraz da olsa toparlanmayı amaçlıyor. Umutları yeniden yeşeriyor.
3: Buraya katılma fikri çok hoşumuza gidiyor. Artık her gün geliyoruz çünkü bu bize kendimizi daha iyi hissettiriyor.

0: Özellikle de içinde bulunduğumuz koşullar düşünüldüğünde. Savaşın sona ermesini ve biz çocukların barış ve güvenlik içinde yaşayabilmesini istiyoruz.
1: Birlikte şarkı söyleyen genç ve çocuklar böylece biraz olsun savaştan uzak kalabiliyorlar.
2: İlk hedefimiz bu çocukları savaş ortamından uzaklaştırıp çevrelerini değiştirerek neşe ve müzikle buluşmalarını sağlamak. Müziğin çocuklar üzerine güçlü bir etkisi var. Kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı oluyor ve bir grup halinde birlikte hareket etmeye teşvik ediyor.
3: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor. Kura çekimi bugün saat 19'da Monaco'da yapılacak. Biz de şimdi kameralarımızı Monaco'ya çevireceğiz. A Haber ekibinden Dündar Keşaplı bütün gelişmeleri ve detayları bizlerle paylaşacak. Dündar.
4: Evet, Banuel, Türk futbolu Avrupa sahnesinde bu akşam Türkiye saatiyle 19'da çekilecek kura sonrası temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2026-2027 sezonunda rakipleri belli olacak. Ancak Fenerbahçe için tarihi bir dönüş diyebiliriz. 18 yıllardan sonra yeniden Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması hem Türk futbolu için hem de Fenerbahçe camiası için sevindirici olduğunu söylüyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeki tecrübesini bu yılda Avrupa arenasına taşıyarak en iyi şekilde mücadele ederek ülkemizi temsil etmesini bekliyoruz. Grimaldi Forum'da yerel saatle, Türkiye saatiyle 19'da yapılacak olan kura çekiminde temsilcilerimiz 3. torbada yer alacak ki güçlü rakipler var bu sene yine. Bunlardan bazıları Inter, Roma, Como, Napoli gibi takımlar İtalya liglerinden rakiplerimizin olmasını bekliyoruz. Tabii Galatasaray cephesinden Başkan Dursun Özbek burada ve önemli bir görüşme gerçekleştirmesini de bekliyoruz. Hemen bu özel notu da paylaşmak istiyorum. Çünkü Milan'da oynayan Portekiz asıllı Leo'nun transferi için görüşmelerin sürdüğünü söyleyebiliriz ki bu görüşmeler burada sonuçlanırsa bugün resmileşmesi de bekleniyor. Ancak şu anda görüşmelerin yapılması ve sonlanmasını bekliyoruz. Ücret konusunda anlaşmanın bu kura gününde bu böyle bir özel transfer bilgisini de paylaşmış olayım. Kısaca toparlamak gerekirse Banuol, Şampiyonlar Ligi'nde iki önemli temsilcimiz yeniden Avrupa'nın en önemli kupası Şampiyonlar Ligi için mücadele edecek. Tabii ilk maçlar 8-10 Eylül tarihleri arasında olacak ve yeniden Şampiyonlar Ligi'ne dönmesi Fenerbahçe adına da önemli olurken diğer yandan bu akşam Trabzonspor deplasmanda ilk mağlubiyeti, kendisi aslında almış olduğu mağlubiyetin rövanşını kazanarak yarın UEFA kupasında yer almak istiyor. Beşiktaş'ı 3-0'lık galibiyetle bu akşam rakibi karşısında mücadele edecek. Yani bu sene Avrupa liglerinde 4 temsilcimizin başarılı bir sezon geçirmesini arzu ediyoruz. Tabii ilerleyen saatlerde gelişmeler oldukça yine sizlerle birlikte olacağız. Banuel, benim şimdilik Monaco'dan aktaracağım notlar bunlardı. Söz İstanbul'da sizde.
3: Dündar, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Evet, Dündar Keşaplı da altını çizdi. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi için sahaya çıkıyor bugün. Ferencvaros Trabzonspor maçı saat 21.30'da ATV'den canlı yayınlanacak. Beşiktaş Trator için sahaya çıkıyor. Biz de Macaristan'a gideceğiz. A Spor ekibinden Yunus Emre Sel detayları aktaracak. Yunus Emre, söz sende.
5: Teşekkürler Banuel, iyi yayınlar dileyelim. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu ikinci karşılaşmasında deplasmanda Ferencvaros'a konuk oluyor. İlk karşılaşmayı Bordo Maviler 1-0 kaybetmişti. Şu an Budapeşte'deyiz. Kameraman arkadaşım Barış Seven'den rica edeyim. O Budapeşte'den renkli görüntüleri aktarırken ben de takımla ilgili detayları aktarayım. Bordo Mavi takımda Tim Jabol, Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Arseni Batagov sakatlıklar nedeniyle. Çibukovic ise kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Batista Mendy, Lundstram, Draguş, Cihan Çanak ve Gökten Gürbüz isimleri UEFA listesine bildirilmedikleri için yeni transferlerden Fabinho da ilk maçın ardından transfer edildiği için bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Teknik direktör Fuat Tekke'nin bu karşılaşmanın 11'inde bazı değişiklikler yapmasını bekliyoruz. Özellikle kart cezalısı olan Chibuke Vivu'nun yokluğunda savunma kurgusu nispeten değişecek. Şöyle bir muhtemel 11 sayabiliriz Trabzonspor adına. Kalede Andre Onana'yı bekliyoruz. Savunmanın sağında Kavral, Stop stoper ikilisi Savic, Cenk Özkaçar. Sol bek pozisyonunda Mustafa

0: Mustafa Eskeyleci bekliyoruz. Orta sahada Melih Kabasakal Melih Kabasakal Malinovski ikilisi, sağ kanatta yıldız futbolcu Muhammed Salah, ofansif orta sahada Ernest Muçi, sol kanatta Saviola'yı en uç noktada da Onuachu'yu beklediğimizi söyleyelim. Özellikle Muhammed Salah Macaristan'da Budapeşte'de de çok yoğun bir ilgi var. Dün havalimanından çıkmakta zorlandı. Antrenmana çıktığı andan itibaren burada kendisine fazlasıyla bir sevgi gösterisinde bulunulduğunu belirtelim. Trabzonspor taraftarları bu karşılaşmada cezalı olduğu için tribündeki yerini alamayacak ama yine Macaristan'da Budapeşte sokaklarında çok sayıda Bordo Mavili taraftarı da görmek mümkün. Ev sahibi takım taraftarları ise dün Trabzonspor'un kamp yaptığı otelin önünde meşaleler yaktı, sloganlar attı ama bu Trabzonspor'u pozitif anlamda etkiledi diyebiliriz. Özellikle takımın enerjisi zaten buraya gelirken çok yüksekti. Bu daha da pozitif yönde bir etki etti. Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke dün yaptığı açıklamada rakibin 1-0 koruma avantajıyla sahaya çıkacağını tahmin ettiklerini ama kendilerinin daha sakin kalacaklarını ama agresif bir oyun belirleyeceklerini söyledi. Trabzonspor'un özellikle son Başakşehir maçındaki ofansif anlamdaki güçlü mücadelesini bu karşılaşmada daha da bir tık daha ileriye çıkmasını ve Trabzonspor'un bu maçtan istediği sonucu almasını bekliyoruz. Genel anlamda Trabzonspor'daki futbolcuların, teknik ekibin bu maçın kazanılacağına dair inancının çok fazlasıyla yüksek olduğunu belirtebiliriz. Trabzonspor Ferencvaros deplasmanında 1-0'ın avantajını tersine çevirmek için sahaya çıkacak. Biz de gün boyu hem A Haber ekranlarında hem Aspor ekranlarında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz Banu El.
1: Çok teşekkür ediyoruz Yunus Emre Sel'e ve geçiyoruz bir başka dikkat çekici başlığa. Kavurucu sıcaklar bazı bölgelerde yerini serin havaya bırakıyor artık. İstanbul'da da sıcaklıkların cuma gününden itibaren kuzeyden gelecek serin havayla hissedilir derecede azalması ve yerini yağışlı havaya bırakması bekleniyor. Detaylar A Haber ekibinden Merve İzci Özmen ve konuğunda.
2: Evet, öncelikle İstanbul genelinde ve yurt genelinde geçtiğimiz hafta oldukça sıcak bir hava hakimdi. Ancak yarından itibaren İstanbul başta olmak üzere yine soğuk hava dalgası Türkiye'ye giriş yapacak. Peki detaylar nelerdir? Yanımda çok değerli bir konuğum var. Meteoroloji mühendisi Adil Tek. Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkürler hocam. Evet, oldukça sıcak bir haftayı geride bıraktık. Ancak yarından itibaren uyarılar tekrar soğuk havanın geleceği yönünde. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
3: Evet. İstanbul'da öncelikle geçtiğimiz günlerde 34-35 derecelere çıkan hava sıcaklığı artık bugün de biraz başlayarak yarından itibaren sıcaklık değerleri düşmeye başlıyor. Beraberinde de yağışlar geliyor. Kuzeyden gelen bir serin ve soğuk bir hava var. Sıcaklıklarda yaklaşık 34-35 dereceye göre kıyaslarsak yaklaşık 10-15 derecelik bir düşüş aslında meydana gelecek. Yarın İstanbul'da yüksek sıcaklık 23-24 derece. Gece sıcaklıkları 17-18 derecelere kadar iniyor. Tabi bu İstanbulları bu günlerdeki sıcak havanın etkisini artık biraz daha rahatlatmış şekilde hissetmiş olacaklar gözüküyor. Yarın sabah saatlerinde başlayacak yağış ve öğle saatlerine doğru biraz daha etkisini arttıracak. Ara ara geçişler şeklinde olacak bu yağışlar. Öğleden sonra biraz daha İstanbul'da etkili ve bu yağış gece saatlerinde de İstanbul'da ara ara geçişler şeklinde sürecek ki cumartesi günü akşam saatlerine kadar İstanbul'da yağışlı havayı görüyor olacağız. Tabi sıcaklıklar da düşmüş olacak. Pazar günü için ise yine hafif bir yağış var. Çok kuvvetli değil, zayıf bir yağış geçişleri olacak. Sıcaklıklar pazar günden itibaren yükselmeye başlıyor. Tabii yarın İstanbul'da yağışla birlikte aynı zamanda kuzeyden esen kuvvetli rüzgarlar var. Poyraz'dan esecek rüzgarın şiddeti zaman zaman fırtına değerlerine, yani saatte 60-62 kilometrelere kadar çıkacak gözüküyor. Bu havanın ardından önümüzdeki hafta İstanbullular biraz daha mevsim normalleri değerlere dönmüş olacak. Yani o sıcak hava dalgasının etkisini kaybetmiş olacak ama tabii öyle yarınki o çok soğuk havanın yerini biraz daha 4-5 derecelik artışla normal değerlere gelmiş olacak. Ülke genelinde de yağışlar var. İstanbul'a gelecek olan bu yağışlı hava öncelikle İstanbul'un ardından Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri, başkent Ankara'da dahil olmak üzere buralarda yağışlar bırakıyor. Doğu Anadolu'da yağışlar var. Akdeniz'de yine yağışları görüyor olacağız. Bu hafta biraz daha yağışlı hafta olduğunu söyleyelim.
2: Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı. Meteoroloji mühendisi Adil Tek bizlerle birlikteydi. Çok kıymetli bilgilerini paylaştı diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Erzincan'da Kışlacık köyünde çıkan köy yangınında 10 ev hasar gördü. Neyse ki yangında can kaybı ya da yaralanma yok. Yangın Kemaliye ilçesine bağlı Kışlacık köyünde çıktı. Henüz belirlenemeyen neden.

0: Nedenle başlayan yangının ardından bölgeye çevre ilçelerden itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine köy sakinleri de destek verdi. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken ilk belirlemelere göre 10 ev hasar gördü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının ardından bölgede inceleme yapılırken hasar tespit çalışmalarının başlatılacağı bildirildi. Balıkesir Ayvalık'ta yüzmek için denize giren kadın akıntıya kapılarak sürüklendi. Boğulma tehlikesi geçiren kadını kafe işletmecisi şişme botla kurtardı.
1: Akıntıya kapıldı, boğulmak üzereyken son anda kurtarıldı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Cunda Adası ile Maden Adası arasındaki Yalancı Boğaz'da can pazarı yaşandı. Maden Adası'na gitmek isteyen kadın tatilci, su seviyesinin yükselmesiyle sürüklenmeye başladı. Akıntıyla mücadele eden ve boğulmak üzere olan kadının yardımına bölgedeki bir işletmeci yetişti. Şişme botuyla kadına ulaşan adam onu güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı. Olayın ardından vatandaşlar yaz aylarında binlerce kişinin ziyaret ettiği Yalancı Boğaz'da can kurtaran bulunmamasına tepki gösterdi.
0: İstanbul Bayrampaşa'da kadına şiddeti engellemek isteyen iki polis gözü dönmüş bir grubun saldırısına uğradı. Polislerden biri bıçaklandı, diğeri başından ağır yaralandı. Saldırganlar bununla da yetinmeyip bıçakladıkları polisin cüzdanını da gasp edip kaçtı. Ancak bu kaçış uzun sürmedi, yakalanan 4 şehir eşkıyası tutuklandı.
2: Sokak ortasında darp edilen kadını kurtarmak için kendilerini siper ettiler. Gözü dönmüş şehir eşkıyalarının tuzağına düşeceklerinden habersizdiler. Dehşetin adresi İstanbul Bayrampaşa. İki polis caddede yürürken bir kadının şiddete uğradığını gördü. Anında araya girip saldırganı uzaklaştırdılar. Ancak gözü dönmüş saldırgan cep telefonuna sarıldı. Yakınlarını topladı. Sokak bir anda can pazarına döndü. Kalabalık bir grup polislere bıçak ve sopalarla saldırdı. Polislerden biri bıçakla, diğeri ise aldığı ağır darbelerle başından yaralandı. Şehir eşkıyaları bununla da kalmadı. Bıçakladıkları polisin cüzdanını alarak kaçtı. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Mesai arkadaşları ise hemen harekete geçti. Kaçış uzun sürmedi. Saklandıkları iş yerinde yakalanan 4 saldırgan sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.
0: Muğla Fethiye'de Babadağ'dan havalanan yamaç paraşütü kayalıklara çakıldı. Metrelerce yüksekte zamanla yarış başladı. 10 saat süren arama kurtarma çalışmasına askeri helikopter de destek verdi. Paraşüt pilotu ve Çinli turistin maalesef cansız bedenlerine ulaşıldı.
2: Gökyüzünde özgürlüğe kanat açmışlardı. O tutku Sarp kayalıklarda faciayla noktalandı. Fethiye'nin dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ acı bir kazaya sahne oldu. Pilot Ali Kıdıl ve Çin uyruklu turist Shangrui Meng 1900 metrelik pistten uçuş için havalandı. Ancak ikilinin paraşütü kalkıştan bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıktı. Metrelerce sürüklenen paraşüt sert ve dik kayalıklarla kaplı bölgeye çakıldı. Pilot Kıdıl ve Çinli Meng'e ulaşmak için jandarma ve ulusal medikal arama kurtarma ekipleri hemen harekete geçti. Arazinin engebeli olması sebebiyle arama kurtarma çalışmalarına askeri helikopter de destek verdi. 10 saatlik nefes kesen operasyonların sonunda ulaşılan pilot Ali Kıdıl ve Çinli turist Meng'in hayatlarını kaybettiği belirlendi. İkilinin askeri helikoptere alınan cansız bedenleri Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Paraşütün düşüş sebebi araştırılıyor.
0: Kocaeli'den Muğla'ya tatile giden 14 yaşındaki Taha Emir Kayaalp, Dalaman Çayı'nda rafting yaparken suya düşerek yaşamını yitirdi. Acılı anne hiçbir belgesi olmadığını iddia ettiği kaçak rafting firmasından şikayet

0: şikayetçi olarak alanın kapatılmasını istedi.
1: Kayada oğlumu görüyorum. Oğlum bana elini uzatıyor. Ben elini yakalıyorum onun orada. Ondan sonrasında böyle biz göz göze geliyoruz onunla. Sonra bir su geliyor. Su beni alıyor, altına çekiyor.
2: Oğlunun rafting faciası öncesindeki son anlarını anlattı. Kocaeli'de yaşayan Kaya Alp ailesi tatil için Muğla Dalaman'a gitti. Aile 19 Ağustos'ta rafting yapmak için bir firmayla anlaştı.
1: 18 yaş altı alıyor musunuz diye bize 8 yaştan sonrasının serbest olduğunu söylediler.
2: İki aile bota bindirildi ve rafting başladı. İddiaya göre alınan önlemler yeterli değildi.
1: Hiçbir eğitim vermediler. Alel acele can yeleklerini. Zaten can yelekleri o kadar eski, o kadar yıpranmıştı ki oğluma taktıkları can yeleği bile omzundan kayar vaziyetteydi.
2: Bir süre sonra bot devrildi. Suya düşen 14 yaşındaki Taha Emir Kayaalp yaşamını yitirdi. Çocuğun annesi, babası ve bottaki diğer kişilerse kurtarıldı.
1: Oğlumu orada çıkaramıyorlar. Benim çocuğumun can yeleği böyle yukarı çıkmış. Benim çocuğum bu şekilde kalmış.
2: Acılı anne Çiğdem Katalıoğlu firmanın bölgede kaçak olarak rafting yaptırdığını öne sürdü.
1: Eşime para teklif ediyorlar. Yani benim oraya ödediğim miktarı geri vermek istiyorlar. Benim oğlumun ölüm haberi gelmiş. Belki de o miktar değil, belki de daha fazla bir miktar teklif edeceklerdi ki ben asla böyle bir şeye müsaade etmem.
2: Soruşturma kapsamında bir şüpheli tutuklandı. Acılı anne daha fazla kişinin tutuklanması gerektiğini belirtti. Sorumlular hak ettiği cezayı almalı dedi.
1: Hepsinden, bütün sorumlulardan, hepsinden şikayetçiyim. Sonuna kadar bu davanın peşindeyim.
0: Adana şehir merkezinden geçen Sarıçam Deresi yosun tuttu. Bölge halkı çevreye yayılan pis koku ve sineklerden şikayetçi. Ayrıntıları alacağız. Söz A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur'da. Halil İbrahim.
3: Kime söylüyorsak gelip yapmıyorlar. Allah bin kere razı.
4: Manuel, bizler şu anda Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'ndeyiz ve burada şehir merkezinden geçen Sarıçam Deresi bulunuyor ve Sarıçam Deresi şu anda görmüş olduğunuz insanları aslında canından bezdirmiş durumda. Sebebi ise işte görmüş olduğunuz gibi derenin de renginden ve görüntüsünden anlaşılacağı gibi şu anda buradan hem sinekler hem de böcekler insanları rahatsız ediyor, sağlığını bile tehdit etmeye başlamış durumda. İşte burası Sarıçam Deresi, içinden akan su ise şu anda hızlı aksa da aslında pis bir suyun aktığını söyleyebiliriz ki ilerleyen noktalarda şu anda kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayalı ekranlara getirmeye çalışıyor. İşte suyun aktığı o bölgelerde suyun köpürdüğünü de yine ekranlara getirmeye çalışalım. İşte burada vatandaşın iddiasına göre hem sinekler hem böcekler hem de fare gibi kemirgenler hem de yılan gibi haşerilerde bulunuyor ve insanlar burada onları imha etmeye çalışıyor kendi imkanlarıyla. Bir taraftan da tabii ki Adana Büyükşehir Belediyesi nerede diye soruyor. Bir taraftan da Yüreğir Belediyesi'nin seslerini duymadığını söylüyor. Defalarca şikayette bulunduklarını, sürekli belediyeye gittiklerini, belediye kapılarını aşındırdıklarını iddia ediyorlar. Ama şu ana kadar görmüş olduğunuz gibi burası temizlenmedi. İşte akşamları buradaki yosunları görüyorsunuz. Aynı zamanda burası kurbağaların da yuvası olmuş durumda. İşte kurbağalar da akşam güneş batımından sabahın erken saatlerine kadar çok şiddetli sesler çıkartarak insanların da burada uyumasını engellediklerini söyleyebiliriz. İşte buradaki insanlar kapılarını, pencerelerini açamıyorlar. İşte buradaki derenin hemen yan tarafında komşu olarak Sarıçam Deresi'ne deresiyle beraber komşu olarak yaşayan insanlar burada kapılarını, pencerelerini açamıyorlar. Belediye başkanlarına bizzat telefonla ulaştıklarını ancak şu ana kadar da bir bir çözüm bulamadıklarını söylüyorlar ve birçoğunun da aslında vücutlarının farklı farklı yerlerinde yaralar var, sağlıklarını kaybetmiş.

0: durumdalar ve buraya Adana Büyükşehir Belediyesi'ne göreve davet ediyorlar diyelim ve işte Sarıçam Deresi'nin bu kirli, insan sağlığını tehdit eden manzarasını ekranlara getirdiğimizi ifade edelim ve sözü Adana'dan tekrar size bırakalım. Banu
1: Ali İbrahim, çok teşekkürler. Sanal dünyada çocuklara hedef alan sosyal medya devlerine yönelik cezalar artıyor. Bu kez Brezilya, çocukların mahremiyetini ihlal ettiği gerekçesiyle TikTok'a yaklaşık 30 milyon dolarlık ceza kesti.
2: Çocukların dijital güvenliğini ihlal eden sosyal medya şirketlerine ceza yağıyor. Bu kez hedefte TikTok var. Brezilya Veri Koruma Kurumu çocukların ve gençlerin mahremiyetini ihlal ettiği gerekçesiyle TikTok'a yaklaşık 30 milyon dolar para cezası verdi. Kurum tarafından yapılan açıklamada TikTok'un Brezilya Veri Koruma Yasası'nı en az 5 kez ihlal ettiği ve kişisel verileri yeterli dayanak olmaksızın işlediği kaydedildi. Bu ihlal maddi yaptırımla da sınırlı kalmayacak. TikTok 16 yaşından küçük kullanıcılar için daha sıkı gizlilik ayarları uygulamak zorunda kalacak. Kayıt olmadan TikTok kullananlar içinse reklamlar ve doğrudan mesajlaşma devre dışı bırakılacak. Kurum aynı zamanda hukuka aykırı toplanan verilerin silinmesini, çocuklar için koruma önlemlerinin ve ebeveyn denetimlerinin artırılmasını istedi. TikTok'un sahibi ByteDance firmasının karara itiraz etmek için 10 iş günü süresi bulunuyor. Brezilya'da en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan TikTok, çocukların korunması konusunda başka ülkelerde de mercek altında. Şirket daha önce ABD'de çocukların verilerini ebeveyn izni olmaksızın topladığı iddiaları nedeniyle 400 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.
3: Önümüzdeki aylarda çocuklarımız ve gençlerimiz Instagram ve Facebook'ta daha güvende olacaklar. TikTok'a karşı açtığımız dava da dahil olmak üzere sosyal medya genelinde mücadelemize devam ediyoruz.
1: İspanya'nın Bunol kasabası dünyanın en renkli festivallerinden La Tomatina'ya ev sahipliği yaptı. 20 binden fazla kişinin katıldığı festivalde 165 ton domates birbirlerine fırlatıldı vatandaşlar tarafından. Sokaklar kırmızıya boyanırken dünyanın dört bir yanından gelen turistler domates savaşında yerini aldı.
4: Önce kişi tonlarca domatesi birbirine fırlattı. İspanya'da sokaklar kırmızıya boyandı. 165 ton domates havada uçuştu. İspanya'nın Bunol kasabası yine renkli ve bir o kadar da domatesli görüntülere sahne oldu. Her yıl Ağustos ayının son çarşambası düzenlenen La Tomatina Festivali'nde 20 binden fazla kişi domates savaşına katıldı. Kamyonlarla meydana getirilen 165 ton aşırı olgunlaşmış domates yaklaşık bir saat boyunca kalabalığın üzerine döküldü. Katılımcılar müzik eşliğinde domatesleri ezip birbirlerine fırlattı.
5: Bu özel günü özellikle de Bunol'da kutlamak gerçekten çok güzel bir duygu. Olağanüstü bir deneyim. 30. yaş günüm. Hadi beyler, doğum gününün tadını çıkarıyorum.
4: Kimi için doğum günü kutlaması, kimi içinse unutulmaz bir festivaldi. İngiltere'den gelen ziyaretçiler de domates savaşında yerini aldı.
5: İnanılmazdı, inanılmazdı. Bugün için İngiltere'den ta buraya kadar geldik ve inanılmazdı.
4: Festivalin kökeni ise 1945 yılında yaşanan bir yiyecek kavgasına dayanıyor. Yıllar içinde geleneğe dönüşen etkinlik, bugün dünyanın dört bir yanından turistleri Bunol'a çekiyor. Son 3 yılda festivale katılanların yaklaşık %40'ını yabancı turistler oluşturdu.
6: Domateslerle gerçekten zorlu bir mücadeleydi. Arkadaşlarımla geldim. Claudia bizi davet etti ve mücadeleye geldik. Sanırım kazandık. Bu yüzden domateslerimiz var.
4: Festivalde güvenlik elden bırakılmadı. Binalar branda ve örtülerde korundu. Katılımcılara ise domatesleri atmadan önce ezmeleri kuralı getirildi. Amaç domatesleri eğlencenin bir parçası haline getirmek, yaralanmaların önüne geçmek.
5: Bu domatesler özellikle La Tomatina için yetiştiriliyor. Aksi takdirde var olamazlardı. İnsan tüketimi için değiller. Gördüğünüz gibi taş ocağı kamyonlarına yükleniyorlar.
4: Bir saatin sonunda top sesiyle festival sona erdi. Geriye ise domatesle kaplanmış sokaklar ve kırmızıya boyanmış görüntüler kaldı.
1: Çorum'da sahipsiz ve yabani hayvanlara rehabilitasyon merkezinde bakılıyor. Biz de o noktadan bir canlı yayın gerçekleştireceğiz şimdi. Söz A Haber ekibinden Murat Onur ve konuğunda. Murat.

0: Teşekkür ederim Banuhal. Evet, Çorum aslında örnek bir projeye imza atmış durumda diyebiliriz. Özellikle sahipsiz hayvanlar için bir birlik kuruldu. O birliğin çalışmasıyla birlikte de doğal yaşam alanı oluşturuldu. Şimdi hayvanlar güvenli bir şekilde, sağlıklı bir şekilde bu doğal yaşamlarında hayatlarını devam ettiriyor. Çok kıymetli yayın konuğumuzla konuşacağız. Ondan aslında öğreneceğiz buradaki çalışmaları. Sayın Necat Yazıcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz, aynı zamanda birliğin başkanı, birliğin müdürü. Evet. Sayın müdürüm, neler yapılıyor burada? Ne tür bir çalışmalar var?
1: Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Şu anda Çorum İli Sahipsiz Hayvanlar Koruma Birliği doğal yaşam alanındayız. Birliğimiz Cumhurbaşkanımızın imzasıyla 2022 yılının sonlarında hayata geçirildi. O dönem şu anda İçişleri Bakanlığı yapan Sayın Bakanımız valiydi. Birliği kurulumu gerçekleştirdi. Şu anki birliğimiz kendi bünyesinde tüm il, ilçe belediyelerimizi, belde belediyelerimizi ve il özel idarelerimizi bünyesinde barındırıyor. İnsan sağlığını olumsuz etkileyen bu sokak hayvanlarıyla alakalı bir inisiyatif amacıyla kuruldu birliğimiz ve tüm il genelinde sahipsiz hayvanlar toplanıyor. Burada oldukça güvenli bir ortama getiriliyor.
0: Peki ne kadar bir arazi burası?
1: Burası yaklaşık 60 dönümlük bir yer ve bu alan içerisinde her biri gördüğünüz gibi ikişer dönümlük 14 tane padoğumuz var. Hı hı. Yaklaşık 3000'e yakın hayvan kapasitemiz var burada. Burada hayvanlar toplanıyor güvenli bir şekilde bir firma aracılığıyla, sonra burada bakım ve beslenmeleri gerçekleştiriliyor. Beslenmeyle alakalı da bizim ülke olarak liderlik yapmış olduğumuz sıfır atık projesine Çorum anlamında ciddi bir katkı.
0: Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın başlattığı bir proje.
1: Onların himayesinde devam eden bir proje. Kamu kurum ve kuruluşları, gerekse özel işletmelerden toplamış olduğumuz yemek atıklarını yine işte bayat ekmeklerle ya da başka ürünlerle birleştirmek suretiyle bir besine dönüştürüyoruz ve böylece ciddi bir katkı sağlamış oluyoruz. Keza ilimizde bazen hayvanseverler de bize katkı sağlıyorlar. Bayat ekmek getirerek ya da işte mama katkısında bulunmak suretiyle.
0: Şimdi bu projeyi şu an itibariyle Çorum Valisi Sayın Ali
1: birliğimizin başkanlığını Çorum Valimiz Sayın Ali Çalgan yürütüyor. Evet,
0: Ali Çalgan Valimiz de çok önemsiyor bu konuyu. Şu anda İçişleri Bakanı olan Sayın Mustafa Çiftçi'nin zamanında da başlatıldı bu proje aslında. Şu andaki valimiz de çok önemsiyor bu konuyu.
1: Evet, doğrudur. Sayın Valimizin riyasetinde birliğimizin organları var, meclisi ve encümeni marifetiyle. Biz burada tüm işleyişi encümen kararları doğrultusunda yürütüyoruz.
0: Şimdi belediyeler de aslında hiçbir siyasi parti gözetmeksizin hepsi bu çalışmaya dahil oldu.
1: Tabii. Bu Çorum'da birlik modeli bu açıdan örnek teşkil ediyor. Çünkü tüm belediyeler bu birliğin üyesi. Normalde kanun 25 bin nüfusu aşan belediyelere barınak yapma zorunluluğu getirmişken biz tüm birlik vasıtasıyla tüm belediyelerin yükünü de almış oluyoruz. Onlar maddi anlamda katkı sağlıyorlar. Birlik olarak da biz toplama ve diğer faaliyetleri yerine getirmiş oluyoruz.
0: Evet, şimdi Halil İbrahim Yel kameraman arkadaşım, işte o sokaklarda başıboş dolaşan hayvanların doğal yaşam alanlarını gösteriyor. Hatta bakın şimdi şöyle gösterir misin Halil İbrahim?
2: Bizim
0: ilgi istiyorlar.
1: Evet. Yani bu birisi geldiği zaman yapıyorlar. Yöneliyor. Burada hayvanları olabildiğince cinsiyetlerine, cinslerine göre, büyüklük ve küçüklüklerine göre analı yavrulu şeklinde birbirlerine zarar vermeyecek şekilde yerleştiriyoruz. Kışın ve yazın olumsuz hava koşullarına etkilenmesinler diye gölgeliklerimiz var. Yine beslemelerini burada yapıyoruz.
0: Teşekkür ederim.
1: Bir de suluklar var. Otomatik olarak 24 saat süreyle suya erişimleri mümkün.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Çorum'da örnek bir proje hayata geçirildi. Sokak hayvanları doğal yaşam alanlarında yaşamlarını sürdürüyor. Örnek bir proje. Tebrik edelim ve sözü İstanbul'a sizlere bırakalım. Banuhal.
3: Murat, çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Türkiye'nin dört bir yanında yaban hayvanları yine kameralara yansıdı. Biz de o görüntüleri ekranlarınıza taşıyacağız şimdi.

0: bölgeye yerleştirilen 5 fotokapan yaban hayatının 24 saatini kaydetti. Görüntüler Trabzon'un Çaykara ilçesinde. Kameralara bozayıdan kurda, karacadan porsuğa 10 farklı tür yansıdı. Fotokapanın ilk konuğu bir bozayı oldu. Ardından aynı noktaya yiyecek arayan karaca ve çakal geldi. Gündüz saatlerinde anne ayı ve iki yavrusu da kameraya yansıdı. Yavrulardan biri fotokapanı fark edip doğrudan kameraya baktı. Hava karardığında ise kurtlar, sansar ve porsuk ortaya çıktı. Kirpi, sincap ve kuşların da görüntülendiği bölgede özellikle karaca ve bozayıların yoğunluğu dikkat çekti. Bu görüntülerde Bursa'nın İnegöl ilçesinden. Bir tarlaya kurulan fotokapan yaban hayatının gece ve gündüz hareketliliğini kaydetti. Yaklaşık bir hafta boyunca kayıt yapan kameraya iki yavrusuyla dolaşan bozayı ve iki kızıl geyik yansıdı. Hayvanların tarla çevresindeki geçişleri saniye saniye görüntülendi. Burası da Şırnak. Koruma altındaki dağ keçileri yola kadar indi. Beytüşşebap ilçesinde sürü halinde görüntülenen dağ keçileri yavrularıyla birlikte yiyecek aradı. İnsanlardan kaçmayan dağ keçileri araçların yanına kadar yaklaştı. Bir süre bölgede dolaşan sürü daha sonra dağa tırmanarak gözden kayboldu. Bu görüntüler de Bolu'dan. Ormanlık alanda dolaşan iki geyik ve bir karaca cep telefonu kamerasına yansıdı. Yedigöller yaban hayatı koruma sahasında görüntülenen hayvanlar bir süre ormanlık alanda dolaştı. Ardından ağaçların arasına doğru ilerleyerek gözden kayboldu. Batman'da da doğanın nadir sakinlerinden biri görüntülendi. Sarı benekli semender. Biyoçeşitlilik izleme ve saha çalışmaları sırasında nesli tehlike altında bulunan sarı benekli semender doğal yaşam alanında kayıt altına alındı. Sarı ve siyah renkleriyle dikkat çeken semenderin görüntülenmesi bölgedeki biyolojik çeşitliliğin takibi açısından önem taşıyor. Ve son görüntüler Eskişehir'den. Göç yolunda eşini kaybeden bir leylek 5 gün boyunca onun başından ayrılmadı. Mahmudiye ilçesinde mola veren sürüdeki bir leylek elektrik akımına kapılarak öldü. Sürü yoluna devam ederken eşi olduğu değerlendirilen bir leylek bölgeyi terk etmedi. 5 gün boyunca ölen eşinin başında bekledi. Açlık ve susuzluk nedeniyle bitkin düştü. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibi harekete geçti. Koruma altına alınan leylek rehabilitasyon merkezine götürüldü. Özel beslenme ve bakım programına alınan leylek sağlığına kavuştuktan sonra yeniden doğaya salınacak.
1: Şimdi sizi İstanbul'un Boğaz kıyısında tarihi yapıları ve kendine özgü mahalle dokusuyla dikkat çeken Çubuklu Mahallesi'ne götüreceğiz. İşte geçmişten bugüne uzanan hikayesiyle Çubuklu'nun sokakları, sahili ve tarihi mirasını ekranlarınıza taşıyarak bu saatimizi de noktalamış olacağız.
2: Boğaz'ın kıyısında yüzyıllardır farklı hikayelere ev sahipliği yapmış bir mahalle Çubuklu'dayız. Yalılarından tarihi yapılarına, eski yerleşim yerlerinden sahiline kadar bu mahalleyi birlikte keşfedelim. Çubuklu sahil şeridinde bulunan Halil Ethempaşa Yalısı'nın önündeyiz. Bu yalı 19. yüzyıla ait olup Osman Hamdi Bey ve kardeşi Halil Ethem Bey'in ailesinden geliyor. Mimari karakterini büyük ölçüde koruyan bu yalı Çubuklu'nun Boğaziçi geçmişinden günümüze ulaşan en önemli örneklerden biri. Ablacığım nasılsın öncelikle?
3: Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
2: Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederim. Şimdi buradaki çiçekleri kendin ektiğinden bahsettim. Biraz anlatır mısın bana?
3: Evet, ben çiçekleri çok seviyorum. Kendi balkonumda da yetiştirdiklerimi birazını da buraya getiriyorum. Kendim güzelleştiriyorum çünkü sonuçta gören balkonumdan benim. Her yerin temiz, güzel görünmesini istiyorum. Kaktüs çiçeklerini ekiyorum. Onlardan sirke yapıyorum. Kendi doğal dükkanım var.
2: Kaktüs sirkesini de ilk defa duyuyorum. Nasıl oluyor?
3: Var, sirkesi oluyor. Çok güzel oluyor.

0: eve ne oluyorsa turşular. Şu an turşu başlamadı. İşte böyle elma sirkemle başladım diyeyim ben ilk önce. İlk önce elma sirkemle tarhanayla başladım ben dükkanı açmadan önce. Tarhana çeşitlerim var. Bebek tarhanası, acı tatlı tarhanam.
1: Bebek tarhanası nasıl oluyor Emine teyze?
0: Bebek tarhanamız sırf süt, yoğurt, soğan ve kaymak diyeyim. Gerisi bende kalsın. Öyle.
1: Ürünlerinin çok doğal olduğunu söylüyorsun. Çubuklu da bir o kadar doğal diyorsun. Peki sen çubuklu hakkında ne düşünüyorsun?
0: Vallahi çubukluyu yani hiçbir yere değişmem diyorum. Yani çubuklu hakikaten doğal. Ben memnunum. Hiçbir yere değişmem diyorum.
1: Aslında sen de çubukluyu şenlendirmişsin Emine teyze. Burada çok güzel, gerçekten de çok şirin bir dükkanın var. Dükkanınla gurur duyuyor musun?
0: Duyuyorum. Ben memnunum. Öyle. Ürünümün de arkasındayım.
1: Bu mahallede hala komşuluk devam ediyor mu?
2: Komşuluk var burada.
1: Bence komşuluk olmayan yerlerde ne yapılmalı ya? İnsanlar komşularını tanımalı mı?
2: Tanımalı komşularını. Hı hı. İşte burada herkes komşuyu birbirini tanıyor. İcabına anahtar bile bırakıyorlar yani. Başka yere gitsem yaşayamam.
1: Çubuklu'nun tarihi yapılarından biri olan Halil Ağa Camii'ndeyiz. Geçmişi 17. yüzyıllara kadar dayanıyor. O dönemde Çubuklu has bahçesinde görev yapan bostancıların ibadet ettiği bir mescit olarak kullanılan bu yapı, yıllar içinde geçirdiği onarımlara rağmen tarihi dokusunu korumaya devam ediyor. Halil Ağa Camii, Osmanlı ve modern mimari yapılarını tek unsurda birleştiren bir yapıya sahip olup tek şerefeli ve tek minareli olarak inşa edilmiştir. Efendim, mahalle sakinlerimizden biri olan Mustafa abimin yanındayız. Nasılsınız?
3: Teşekkür ederiz. İyisin. Allah razı olsun.
1: Efendim, bize biraz Çubuklu'yu anlatabilir misiniz?
3: Çubuklu, ben 30 sene oluyor bu Çubuklu'ya geleli. Geldim geleli Çubuklu'dan çok memnunum. Halen de buradayım.
1: Abi sonradan geldim dedin ama 30 yıl olmuş yani. 30 yılda az değil.
3: Az değil, evet. Değil ama sonra daha geldiğim zaman da daha güzeldi Çubuklu.
1: Peki Mustafa abi, günün nasıl geçiyor Çubuklu'da?
3: Çubuklu'da günüm eve gidip geliyorum. Günüm işte caminin uğraşıyorum, işlerimizle o şekilde geçiyor.
1: Hiç böyle sahile inip sahil havası almıyor musun?
3: Sahilde işimle yürüyorum. Akşam yatsı namazından sonra yürüyorum eşimle devamlı. Onu kimse engelleyemez. Devamlı yürüyoruz.
1: İstanbul'un güzide mahallelerinden biri olan Çubuklu'nun muhtarıyla birlikteyiz. Hüseyin Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız?
4: Sağ olun, siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Efendim, biraz kendinizden bahseder misiniz?
4: Benim Hüseyin Hüsnü Kolcu. 18 yıllık muhtarım, 72 yaşındayım, doğuma büyüme Çubukluyum.
1: Muhtarım, burada çocukluğunuz nasıl geçti?
4: Ya, çocukluğumuz çok harika. Eskiden tabii teknoloji bu kadar yoktu. Cambazlar olurdu, yağlı güreşler olurdu aşağı yukarıda. Çocukluğumuz çok güzel geçti. Artık zaman, teknoloji gelişti, her şey değişti. Şimdi teknoloji ayak uydurmaya çalışıyoruz. Öyle günler geçiyor işte.
1: Efendim, peki şimdi bizi bu güzel sokağa getirdiniz. Bu sokağın önemi nedir?
4: Efendim, bu sokağın önemi, bu sokağın adı Rıfat Paşa Sokağı. Önemi şuradan arz ediyor. Rıfat Paşa, Osmanlı paşalarından, Çubuklu eskiden Kanlıca'ya bağlı bir yermiş. Rıfat Paşa burayı ayırmış, mahalle yapmış ve bu yüzden de bu sokağın adını Rıfat Paşa Sokağı olarak vermişler. Sizi bu yüzden buraya getirdim ki Çubuklu'nun kurucusu olan bir insanın adını yaşadığı sokağı tanıtmak istedim.
1: Çubuklu'da adım adım yürüdüğünüz her yerden Boğaz'ın eşsiz manzarasına çıkıyoruz. Hadi muhtarım, biz de birlikte gidip bu manzarayı izleyelim. Her yerden böyle güzel manzaralara çıkıyoruz. Size bu mahallede muhtarlık yapmak nasıl hissettiriyor?
4: Harika. Şu manzarayı görüyorsanız insanın ömrünü ömür katar. Cana can katar. Şu güzelliğe bakar mısınız?
1: Muhtarım, gezmeden önce şiiri çok sevdiğinizi söylemiştiniz. Peki Beykoz Çubuklu'yla alakalı bir şiiriniz var mı?
4: Var, fakat çok uzun. Şöyle söyleyebilirim. Mısır'dan öter, Çubuklu'dan duyulur borusu. Kendi gitti ama miras kaldı bize Hidip Abbas Paşa korusu. Nasıl cevap versin acaba bu soruya? Ben tutkunum, aşığım Çubuklu'ya.
1: Vay.
4: Çubuklu benim

0: ömrüm.
1: Muhtarım gerçekten inanılmaz bir şiir. Muhtarım okudukça da bize çok güzel hisler veriyor. Şimdi bizler de sizinle birlikte Çubuklu'yu gezmeye devam edeceğiz. Sıradaki rotamız Hidiv Kasrı. Hidiv Kasrı'nın hikayesi 1900'lü yıllara kadar dayanıyor. Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa tarafından yaptırılan bu kasrın yapımı 1907 yılında tamamlanıyor.
2: Bugünse tarihi dokusu, boğaz manzarası ve çevresindeki geniş korusuyla Çubuklu'nun simge noktalarından biri olarak ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 10 yıldır hizmet verdiğini belirterek, köprüyle 10 yılda zamandan 134 milyar lira, yakıttan 4 milyar lira olmak üzere toplam 138 milyar lira tasarruf sağladık dedi. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam. Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
3: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Ercekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Bir reklam.
7: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Pokat-Sivas yolunun 26 ve 27 kilometreleri arasında heyelan nedeniyle Pokat yönü trafiğe kapatılmış olup, ulaşım diğer banttan

0: iki yönlü olarak sağlanmakta. Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ve 73. kilometreleri arasında yüksek hızlı tren hattı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: akşamlar. Ajans Akşama Doğru'na hoş geldiniz. Saatlerimiz 16'ya yaklaşıyor. Ajans Akşama Doğru'nda karşınızdayız. 3 saat boyunca da gelişmeleri sizlere aktaracağız. A Haber ekranlarında ve de A Haber Radyo'da canlı yayında. Muhabir arkadaşlarım sahadalar. Sizleri bekliyorlar. Sıcak gelişmelerin detaylarını aktarmak üzere. Buyurun bakalım kimlerde ne anlatacak? Önce Çin'e gideceğiz. Nepal'in Çin sınırına yakın bölgede meydana gelen o selde hayatını kaybedenlerin sayısının şu dakika itibariyle 270'e yükseldiği belirtiliyor. Yüzlerce kayıp var. Yüzlerce kayıptan çoğu da turist. 1500'den fazla kişiye hala ulaşılamıyor. Mehmet Seyrek bizi bekliyor. Son durumu aktaracak Çin sınırından. Ve Umman İran'la birlikte bir anlaşma imzalamıştı Hürmüz Boğazı'nda, geçiş suları anlaşması. Bu sulardan elde edilecek gelirlerden her iki ülkenin alacağı pay konusunda anlaşmaya varıldığı belirtiliyor. Yeni bir açıklama daha gelebilir demişti İran tarafı. Yeni bir anlaşma daha yapılabilir. Detayları konuşacağız Ekber'le birlikte Hürmüz Boğazı'nın durumunu. Ve ardından ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'nin direktörünün dünkü Moskova ziyareti. Yankıları hala devam ediyor. Ziyarete ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nden çok önemli iddialar var. Detayları konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. İrfan bizi bekliyor. Ve Gaziantep'te fıstığın ilk mahsulü olan boz fıstığın hasadına başlandı. Peki rekolte ne bu yıl? Bir rekor bekleniyor mu rekoltede? Detayları konuşacağız. Mehmet Geçgel'le buyurun başlayalım. Sıcak görüntülerle başlayalım hemen istiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnaf ziyareti görüntülerini ekranlarınıza getireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt ziyaretinin ardından Ahlat, Malazgirt ardından da İstanbul'a dönmüştü. Ve bugün Üsküdar'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Vatandaşlarla bir araya geldi. Sanıyorum bir kafe, bilmiyorum, çay da içiyorlar. Çocuklarla birlikte, vatandaşlarla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan. Üsküdar'da sıklıkla yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, biliyorsunuz. Gittiği her yerde, özellikle de İstanbul'da, Üsküdar ve çevresinde sık sık bir dükkana giriyor, bir restorana, bir kafeye, bir taksi durağına uğruyor. İşte bu defa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Üsküdar'da hem esnafla hem de vatandaşlarla bir araya geldiği, sohbet ettiği görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz. Orada bulunan çocuklara hediye, oyuncak verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Harçlık verdi yine hep yaptığı gibi. Vatandaşlarla selamlaştı ve davet üzerine yakındaki bir kebapçı dükkanına girdi. Evet, çaylar içilmiş. Demek ki yemekler yenmiş, ardından çaylar içiliyor. Yanına gelen çocuklarla sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hatıra fotoğrafı çektirdi. Sonra da restorandan ayrıldı. Bir başka son dakika gelişmesi, çok sıcak bir gelişme. Bosna kasaplarından komutan Ratko Mladic öldü. Savaş suçlusuydu. 16 yıl boyunca kaçmıştı Ratko Mladic ve ardından da 2011'de yakalanmıştı. 2017'de de ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Bosna'da Srebrenica katliamının baş sorumlularından biriydi. Ve bu katil öldü. Geçtiğimiz dakikalarda da bu son dakika gelişmesi paylaşıldı. Bosna Savaşı sırasında işlenen savaş suçları ve soykırımdan sorumlu tutulanlardan başlıcalarından biriydi Mladic. Lahey'deki Birleşmiş Milletler Gözaltı Merkezi'nde öldü. 84 yaşındaydı. Uzun süredir devam eden sağlık sorunları olduğu belirtiliyordu. Hüküm giymişti. Ömür boyu hapse mahkum edilmişti bu savaş suçlusu katil ve bugün öldü. Sırbistan merkezli yayın kuruluşunun duyurduğu habere göre 1992-1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı'nın en önemli isimlerinden biriydi. Ve 2017 yılında soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Özellikle 1995 yılında Srebrenica'da 8000'den fazla Boşnağın öldürülmesinden sorumlu tutuluyordu. O isimler arasındaydı, katiller arasındaydı ve suçlu bulundu. Soykırım suçuyla yargılandı. Ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 2017 yılında 16 yıl boyunca kaçmıştı. Fakat bu bir çare olmadı. 16 yılın sonunda yakalandı, yargılandı, ömür boyu hapse mahkum edildi. Şimdi öldü bilgisi var. Bir katilin öldüğünü sizlere son dakika bilgisi olarak duyuruyoruz. Bak. Ve Suriye'de artık yeni bir dönemden bahsediyoruz. Her anlamıyla yeni bir dönem. İşte Ticaret Bakanı Ömer Bolat da işte bu yeni dönem vesilesiyle Suriye'de yeni anlaşmalar imzalanıyor. Çok yönlü anlaşmalar imzalanıyor. SDG'nin kendini feshetme kararının ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın da ABD yaptırımlarının kaldırılmasının ardından da yaptığı bir açıklama var. Terör listesinden, teröre destek veren listeden çıkarılmıştı Suriye ve hemen ardından bir gün sonra da SDG kendini feshettiğini açıklamıştı. İşte hep bunlarla ilgili hem de Suriye'nin gelecekteki yeni vizyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu Ahmet Elşara.
1: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ABD'nin ülkesi üzerindeki yaptırımları kaldırmasının ardından konuştu. Nihai hedeflerinin bu yaptırımların kalkmasının olmadığını dile getirdi. Gelecek dönemin imar ve altyapı çalışmalarına ayrılacağının sinyalini verdi.
2: Engellerin ortadan kaldırılması ve yaptırımların kaldırılmasının ardından henüz sona ulaşmış değiliz. Aksine haysiyet, gurur, yeniden inşa, kalkınma ve medeniyetle dolu uzun ve sürdürülebilir bir yolun başındayız.
1: Şara açıklamasında Suriye'nin doğuyla batı arasında stratejik bir ticaret koridoru haline geleceğini de söyledi. Uluslararası yatırımcıları ülkesindeki yeni fırsatları değerlendirmeye davet etti.
2: Şam tarih boyunca büyük hikayelerin başladığı yer olmuştur. Bugün de burada yeni bir hikaye başlatmak için duruyoruz. İradesini yeniden kazanan bir vatanın ve özgürlüğünü geri alan bir halkın hikayesi. Suriye'nin güneşinin yeniden doğduğunu ve ekonomisinin meşalesi, pazarlar arasında bir köprü, ticaret için bir geçiş yolu, medeniyetlerin buluşma noktası ve doğu ile batının çıkarlarının kesiştiği bir merkez haline geldiğini görüyoruz.
0: Diyoruz ya artık yepyeni bir dönem Suriye için, terörden arındırılmasıyla birlikte, ardı ardına yaptırımların kaldırılmasıyla birlikte ki Suriye'de küresel finans sisteminden çıkarılmıştı ve 15 yılın ardından yeniden entegre oldu bu sisteme ve bunun da sembolik bir işareti olarak Cumhurbaşkanı Ahmet Elşara gittiği bir kafede kredi kartıyla ilk defa, ülkede ilk defa işlem yaptı. 15 yılın ardından bu görüntülerde paylaşıldı basınla birlikte. Ahmet Elşara bir kafede birisiyle kahve içiyor ve adisyon geliyor, ardından da hesabı kredi kartıyla ödüyor. Başkent Şam'da Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, Merkez Bankası Başkanı Muhammed Reslan'la birlikte bir restoranda kahve içiyor. Hesap ödenirkense yıllardır alışılagelen nakit yerine kredi kartı kullanıyor. İşte bu ödeme Suriye'de uluslararası kart sisteminin yeniden kullanılması açısından da bir ilkti ve bizzat Cumhurbaşkanı olarak Ahmet Elşara o ilki gerçekleştirdi ve kredi kartıyla 15 yılın ardından ilk ödeme Suriye'de gerçekleşmiş oldu. İşte bu dikkat çekici bir gelişme. Aslında yeni Suriye'yi de anlatan bir gelişme. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'yi terörizme destek veren ülkeler listesinden çıkarmasından sonra sadece bir gün sonra yaşandı ve Suriye yönetimi bu adımla birlikte ülkenin uluslararası finans sistemine yeniden bağlanması yolunda da çok önemli bir mesafeyi kat etmiş oldu. İşte Nepal'deki sel felaketi her geçen dakika ne yazık ki ölüm sayısı katlanarak artıyor. Nepal Çin sınırında hemen bu bölgede meydana gelen önce 4,4 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Ardından bu depremin bu sel felaketiyle birlikte toprak kaymasını tetiklediği bilgisi paylaşıldı. Fakat uzmanlara göre bunun bir etkisi yok. 4,4 büyüklüğündeki bir deprem nispeten çok küçük bir deprem. Etkilenen bölgelere baktığımızda işte Bharatpur ve bunun merkezinde yer alan, tam merkezinden geçen Trishuli Nehri, işte bu nehir taştı. Çin sınırında yer alan bir devlet binasının yutan o dalgaları görüyorsunuz. Yüzlerce kişi

0: kişi hayatını kaybetti. 1500'den fazla kişi hala kayıp. Sadece tespit edilebilen sayı bu. Ve bunlardan da çok büyük bir bölümü, 1500 kişiden çok büyük bir bölümü ise turist. Şimdi Selin vurduğu noktaya gideceğiz. Nepal'e, orada yaşayan Bena Karki ile konuşacağız. Kendisi Türkçe biliyor. Ülkede neler yaşanıyor? Bir felaketin ardından hala uyarılar var mı? Kendisine soralım. Öncelikle geçmiş olsun demek istiyorum sizlere. Sayın Bena.
1: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
0: Neler yaşandı? Ya da şuradan başlayalım. Şu an için son durum ne? Hala uyarılar var mı? Hem selin devam edebileceği konusunda ya da heyelan yaşanabilir mi? Farklı noktalarda yağış devam ediyor mu? Önce şu anlık durumu sorayım size.
1: Şu anda açıkların rakamları kesin son rakam olarak değerlendirme doğru olmaz. Çünkü arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Ve birçok bölgeleri işte bölgede iletişim ile ulaşım ciddi şekilde zarar görüldü. Resmi işte tarafında açıklarım can kayıp ve işte can kayıp ve de kayıp kişiler sayıları sürekli güncelleniyor. Sürekli artıyor. Bu nedenle büyük yani verili rakamların yani olduğunu üstteki saatlerde ve günlerde değiştiriyor. Hep değiştiriyor. İşte yani şimdi
0: siz
1: tam
0: selin olarak yaşandığı yere yakın bir noktada mı yaşıyorsunuz?
1: Ben şu an Nepal'deki Kathmandu'dayım. Kathmandu'daki işte yaşadığı olayı buradan 2 saat, 2,5 saat yakın diyebilirim. Evet.
0: Peki kaybolan 1500 kişiden bahsediliyor, haber alınamayan. Onların arasında turistler de var. Hangi ülke vatandaşları, bir bilgilendirme var mı?
1: Tam olarak ben de net olarak onu bilmiyorum ama turist olarak orada yani tam işte Tibet'in sinirsindeki Nepal'daki bir Rasuwa bölgenin sinirden Tibet'in Rasuwa yani Nepal'daki sinir yani Nepal'daki ya Tibet'in sinir bölgesi Rasuwa'dan çıktı bu olay. Yani orada giden turistlerin çok sayısı çok fazla bu Ağustos'ta. Yani orada giden turistlerden yani 614 yani net olarak bilmiyorum ama 614 turistler vardı. Oradan sadece 147 Nepal, diğerler hepsi yabancı turistler vardı. Ama hangi ülke onları daha açıklama olmadı.
0: Henüz açıklanmadı onlar. Peki yağış hala devam ediyor mu bulunduğunuz noktada?
1: Evet, halen devam ediyor.
0: Daha halen sürecek işte, miymiş? Yetkililer açıklama yaptılar mı? Uyarıda bulundular mı?
1: İşte yani bugün de sabah doğundan beri bugünden her yani devam ediyor ama şimdi net olarak bilmiyoruz ama aynı şey tekrar gelebilir diye alert geldi Çin'den yani.
0: Peki Nepal bir yardım çağrısında bulundu mu başka ülkelere? Çok büyük bir felaket yaşanıyor. Çünkü böyle bir çağrısı oldu mu yabancı ülkelere?
1: Evet. Şimdi Hindistan'dan var, bir de Kore'den, Çin'den yani her ülkeden yani işte yardımla gelmeye başladı.
0: Peki en çok neye ihtiyaç var sizce?
1: Şu anda işte milletler ev kaybetti. Yani akrabalar kaybetti. Yani can kaybetti. Yani şimdi net olarak bizim ihtiyacım işte ne bileyim yani yemektir, kıyafetleri, işte kalmak yeri, işte tent bak falan yani tent yani
0: barınaklara onları, ihtiyaçlar var, çadıra ihtiyaç var. Peki bu enkazın kaldırılması işlemlerine başlandı mı o bölgede? Yani bu büyük felaketin, bilmiyorum siz yayını görebiliyor musunuz? Bu nehrin taştığı noktadaki sular çekildi mi? Hala yağış orada da devam ediyor mu?
1: Yok, bu çok uzun olmadı. Şu an yok ama orada öyle bir çamur.

0: falan gelmiş. Yani öyle, yani onu altında millet var diye biliyorlar yani.
1: Altında insanlar
0: Yani
1: var,
0: şimdi
1: çamurun altında.
0: durduruldu ama yine gelebilir diyorlar.
1: Yine gelebilir diyorlar.
0: Evet.
1: Peki, uyarılar var diyorsunuz, yağışlar devam ediyor. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Sayın Bena?
0: Yani şimdi ne diyeyim ben? Yani şimdi çok kötü durumdayız Nepal'daki, işte kara günü diyebiliriz. Yani şu ana kadar yani böyle hayatta ilk defa, herkes ilk defa görünüyor böyle bir şeyler, biz ilk defa yaşadık. Yani bundan önce de oldu ama böyle büyük sayı ilk defa görüldü. Yani herkes buldukları bulundu, yani halen devam ediyor. Yani inşallah herkes daha yakın zamanda bulunur.
1: İnşallah.
0: İnşallah.
1: İnşallah. Tekrar çok çok geçmiş olsun.
0: Çok
1: Kolaylıklar
0: teşekkür
1: dileriz.
0: ederim.
1: Sağ olun.
0: Sağ ol, sizi de.
1: Geçmiş olsun. Çok büyük bir felaket, yani ilk defa yaşıyoruz biz de diyor, ama böylesine büyük bir taşkın, böylesine büyük bir sel felaketi ve yardım ekiplerinin de ulaştığını söylüyor. Fakat yağışların devam edeceği uyarıları da var, hatta alarm seviyesinde bu uyarılar dedi. Sayın Bena ile konuştuk Nepal'den. Şimdi bize dönelim. Malatya'da bir yangın meydana geldi, bir şantiyedeki prefabrik hizmet binasında yangın çıkıyor. Kısa sürede büyüyor o yangın. İlk müdahale de şantiyedeki iş makineleriyle yapılıyor yangına. Görüntüler Malatya'dan, Battalgazi ilçesinden. Ferhadiye Mahallesi burası. Bir şantiyede meydana geliyor yangın ve yüklenici firmaya ait prefabrik hizmet binasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıkıyor. Kısa sürede büyüyen alevler prefabrik yapıyı sararken yoğun dumanda çevreye yayılıyor. Yangın sırasında yer yer patlamaların da yaşandığı belirtiliyor civardaki insanlar tarafından. Şantiye çalışanları yangının çevredeki yapılara sıçramasını önlemek için iş makineleriyle ilk etapta müdahale ediyorlar yangına. Belki de yangının kısa sürede kontrol altına alınmasını kolaylaştıran en büyük etken de bu oluyor. Hala çalışmaların sürdüğünü belirtiyor yetkililer bu arada. Rize'de 11 yaşında bir çocuk denizde kaybolmuştu. Ne yazık ki çocuğun cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi geldi. Denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtarmak için suya giren 16 yaşındaki abi ise zaten olay günü hayatını kaybetmişti.
2: Üç gündür aranıyordu. Acı haber geldi. Rize'nin Çayeli ilçesinde denizde kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Küçük çocuğun cansız bedeni Rize Artvin Havalimanı'nın 3 mil batısında sahil güvenlik helikopteri tarafından havadan tespit edildi. Denizden çıkarılan cenazenin kimliği babası tarafından teşhis edildi. Olay 25 Ağustos'ta Çayeli'nin Hüsrev karşısı sahilinde yaşandı. Ailesiyle piknik yapan 11 yaşındaki Arif Kerem Önder, ayaklarını suya sokmak için deniz kenarına gitti. Bu sırada dalgalara kapıldı. Kardeşinin denizde sürüklendiğini gören 16 yaşındaki abi Ahmet Ertuğrul Önder, onu kurtarmak için denize atladı. Ancak iki kardeş de kısa sürede dalgaların arasında kayboldu. Olay günü boğulmak üzereyken denizden çıkarılan abi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
1: Uzun süredir, çok çok uzun süredir sosyal medyadaki tehlikelere dikkat çekiyoruz. Özellikle de çocuklarla ilgili, işte bizde karar çıktı, yasa çıktı, 16 yaş altı çocuklara sosyal medya engeli. Avrupa'da da bu bir domino taşı etkisi oluşturdu ve arka arkaya ülkeler 16 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı getirdi. Fakat bu çok sınırlı bir yasak. Nasıl engellenilebilir ki? Bunun merkezinden bir yasak olması gerekiyor. İşte sosyal medya devi Meta, yani bildiğimiz Instagram'ın, Facebook'un kurucusu, gençlerin psikolojisini bozduğu, onları ekrana bağımlı hale getirdiği iddiasıyla açılan davada uzlaşmayı kabul etti mecburen. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri yetkililerle masaya oturdu. Bu şirket, Facebook'un ve Instagram'ın sahibi 18 milyar dolarlık rekor bir cezayı ödemeyi kabul etti. Fakat bununla da bitmiyor. Yani şirket cezayı ödeyebilir, zaten bunun katlarını kazanıyor. Fakat

0: Bu skandalın faturası sadece para ödemekle kalmayacak. Gençlere Instagram ve Facebook'a gece erişim engeli getirilecek. Okulda bildirim yasağı getirilecek. Hatta yüz filtrelerinin tamamen kaldırılması gibi devrim niteliğinde kurallar da devreye giriyor.
1: Sosyal medya devi Meta, çocuklara zarar verdiği iddiasıyla açılan davada pes etti. ABD'li yetkililerle el sıkışan şirket, 18 milyar dolarlık devasa bir tazminat ödeyecek.
2: Çocuklarımız büyümüş olmalıydı. Bunun yerine onlar adına konuşmak bize kaldı. Bırakın onların çocuklukları, sessizliğe ve eylemsizliğe kurban edilen son çocukluklar olsun.
1: Davacılar, Meta'nın çocukları ekrana bağımlı hale getirmek için bilerek özel yöntemler kullandığını ileri sürüyordu. Facebook ve Instagram'ın gençlerin ruhsal durumunu bozduğu da iddialar arasındaydı. Şirketin reklam geliri kazanmak uğruna tehlikeleri görmezden geldiği iddia edilmişti. Stop
2: blaming the parents. Ebeveynleri suçlamayı bırakın. Suç sizde ve bugün bu da bunu gösteriyor. Ve ebeveynler olarak artık biliyoruz ki ailelerimizi güvende tutmaya çalışırken onlar çocuklarımızı kar için manipüle ediyorlardı.
1: Ve 2023'ten bu yana devam eden davada nihai karara varıldı. Meta suçlamaları resmen kabul etmese de davanın uzamaması için anlaşma yolunu seçti. 18 milyar dolarlık dev bir ceza ödemeyi kabul etti. Uzlaşmayla birlikte platformlara köklü kurallar da geliyor. Meta artık genç kullanıcılar için gece erişimini engelleyecek tedbirler alacak. Uygulamalara günlük zaman kısıtlaması konulacak ve okul saatlerinde bildirimler durdurulacak. Beden algısını olumsuz etkileyen yüz filtreleri ise tamamen kaldırılacak. Şirket ayrıca çocukların yaşını doğrulamak için çok daha sıkı kontroller uygulayacak.
3: Uzlaşma teklifinin davamızın temelini oluşturan bazı endişeleri gidereceğine ve çocuklarımızı korumak için gerekli olan köklü değişiklikleri zorunlu kılacağına inanıyoruz. Ve en önemlisi, bu değişiklikler birkaç ay içinde hayata geçirilecek.
1: 18 milyar dolarlık tutar 10 yıllık bir sürede taksitler halinde ödenecek. Bu para eyaletler tarafından gençlerin internet ortamındaki güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılacak.
0: Sadece Facebook ve Instagram değil, TikTok belki de en tehlikelilerinden biri. Dipsiz bir dünya. Çocuklar neyle karşılaşacaklar orada ya da sizin gözetiminizde değilken ne izliyorlar, nasıl içeriklerle, nasıl insanlarla muhatap oluyorlar? Bu da bilinmiyor. Brezilya ilk hamleyi yaptı bu konuyla ilgili ve çocukların mahremiyetini ihlal ettiği gerekçesiyle TikTok'a yaklaşık 30 milyon dolar ceza kesti.
1: Çocukların dijital güvenliğini ihlal eden sosyal medya şirketlerine ceza yağıyor. Bu kez hedefte TikTok var. Brezilya Veri Koruma Kurumu çocukların ve gençlerin mahremiyetini ihlal ettiği gerekçesiyle TikTok'a yaklaşık 30 milyon dolar para cezası verdi. Kurum tarafından yapılan açıklamada TikTok'un Brezilya veri koruma yasasını en az 5 kez ihlal ettiği ve kişisel verileri yeterli dayanak olmaksızın işlediği kaydedildi. Bu ihlal maddi yaptırımla da sınırlı kalmayacak. TikTok 16 yaşından küçük kullanıcılar için daha sıkı gizlilik ayarları uygulamak zorunda kalacak. Kayıt olmadan TikTok kullananlar içinse reklamlar ve doğrudan mesajlaşma devre dışı bırakılacak. Kurum aynı zamanda hukuka aykırı toplanan verilerin silinmesini, çocuklar için koruma önlemlerinin ve ebeveyn denetimlerinin artırılmasını istedi. TikTok'un sahibi ByteDance firmasının karara itiraz etmek için 10 iş günü süresi bulunuyor. Brezilya'da en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan TikTok, çocukların korunması konusunda başka ülkelerde de mercek altında. Şirket daha önce ABD'de çocukların verilerini ebeveyn izni olmaksızın topladığı iddiaları nedeniyle 400 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.
3: Önümüzdeki aylarda çocuklarımız ve gençlerimiz Instagram ve Facebook'ta daha güvende olacaklar. TikTok'a karşı açtığımız dava da dahil olmak üzere sosyal medya genelinde mücadelemize devam ediyoruz.
0: Dünyada durum böyle. Peki biz de Türkiye'de Meta'ya, TikTok'a, yani Facebook'a, Instagram'a, TikTok'a hangi sınırlamalar getirilebilir? Sosyal medya uzmanı Profesör Doktor Levent Eraslan'la konuşacağız. Sayın Eraslan, hoş geldiniz.
4: Merhabalar efendim, hoş bulduk.
0: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi bize ne yapılabilir? Biz önemli bir adım attık, 16 yaş altı çocuklara yasak getirdik ama... İlk önce şunu sormak istiyorum size. Anne babalar diyorlar ki yani bu çocuklar o kadar iyi biliyorlar ki artık uzmanı olmuşlar bu konunun. Biz nasıl önüne geçebiliriz? Farklı bir hesap açabilir, benim telefonumdan onay verebilir. Öncelikli olarak bu internet çok geniş bir dünya ve çok fazla yöntem var, yani bu yasakları delebilecek yöntemler var açıkçası. Sizin özellikle anne babalara, bu konuda dikkatli olan anne babalara uyarılarınız nedir? Neleri kontrol etsinler, ne yapsınlar?
4: Evet, yıllardır anlatıyorum. Akademik olarak da sosyal medya sosyolojisi adlı bir dersi okutuyoruz. Böyle bir giriş yapmak zorundayım çünkü bu işin bir sosyolojisi var. Evet. Sizin programınızın da az önce anlattığınız tamamı bununla ilişkili. İşte örneğin Facebook, TikTok konuşuyoruz ama dikkat ederseniz Twitter yeni adıyla X yok. Hı hı. Yani Amerika'nın da kendi sosyolojisinde bazı şeyler yürüyor işin içerisinde. Trump'ın işbirliği yaptığı şirketler var, yapmadığı şirketler var vesaire. Şimdi biz de bir Türk günde 3 saat 5 dakika sosyal medyada zaman geçiriyor. Çok büyük bir zaman dilimi. Yani biz 8 saat ekrana bakıyoruz, bunun 3 saati sosyal medya. Ve en çok gençler ne yazık ki bu süreç içerisinde yer alıyorlar ve işte ekranda da gösteriyorsunuz, o kaydırmalı, sonsuz kaydırmalı ekranlarda zamanlarımızı harcıyoruz, paralarımızı harcıyoruz. Türkiye şu anda sosyal medya şirketlerinin en sevdiği 5 pazar içerisinde. Milyarlık bir endüstri ve vergilerini ne yazık ki başka ülkelerden ödüyorlar. Merkezini buna dönük yasalar çıkarttık. Gelmiyorlar. Evet, çok ilginç. Avrupa ve Amerika'daki bütün yasalara uyarken ne yazık ki ülkemizdeki yasalara uymamaya ayak giriyorlar. Ve temsilcileri de var. Bunlar sektör içerisinden gelen arkadaşlar. TikTok'un temsilcisi, Facebook'un temsilcisi, sektör içinden gelen Türkler. Fakat hiçbir şey yapmıyorlar. Burası bir muz cumhuriyeti değil.
0: Mesela YouTube'la ilgili bir süreç yaşamıştık hatırlarsanız ve erişim yasağı getirildi yıllarca ve sonrasında YouTube bir adım atmak durumunda kaldı. Aynı şeyler bu internet erişim ağları içinde olabilir mi? Instagram için, Facebook için, TikTok için?
4: Şimdi şöyle, yasalarımızda bazı düzenlemeler var fakat çağ ve teknoloji o kadar çok ilerliyor ki yasalar da buna ayak erişemiyor. Örneğin bakın, yapay zeka girdi. 2 yıl önce çıktı sosyal medya yasası. Ben de mecliste katkı sundum. Hı hı. Ama yapay zeka şu anda çok domine. Yani hayal edemeyeceğiniz bir şekilde yapay zeka sosyal medyada, platformlarda karşımıza çıkıyor. Bakın, sadece içerikten sorumlu değil bunlar. Algoritmalardan, çocuklara dönük tasarımdan, dolandırıcılıktan, veri kullanım setine kadar artık çok büyük bir dijital kuşatmaya karşı karşıyayız. Yıllarca bunu anlattık. Karar vericilere buradan tekrar söyleyelim. Yasalar öyle bağlayıcı olacak ki, bakın Avustralya gibi, bakın Almanya gibi, o kadar sert ki
0: nasıl
4: adım
0: örnek
4: atamıyorlar.
0: Örnek verebilir misiniz? Somut birkaç örnek oralardan.
4: Şimdi mesela Avustralya'da yaş sınırı var, 16 yaş. Aşağı inemezsin. Bizde İndiği de var. Anda cezayı veriyor. Bizde 15 yaş çıktı fakat onun düzenlemesini hala bekliyoruz. İşte Almanya bu konuda çok büyük oranda para cezaları kesiyor. Yani 50 milyon euroya varana kadar.
0: Kime kesiyor
4: o yüzden
0: bu cezaları 50 milyon euroya kadar?
4: Platformlara kesiyor. Platformlara kesiyor. Bizde bank daraltmaya kadar gidiyor ama henüz o cezalar verilmedi. Kontrolsüz bir ortam var. Bakın TikTok dediniz. TikTok yetkilileriyle biz sürekli görüştük. Lütfen dedik, düzeltin. Gece genç çocuklar, bakın söylerken çok sinirleniyorum, yayın adı altında, hediye adı altında neler yapıyorlar, inanamazsın. Lütfen anne ve babalar, çocuklarınızın dijital ayak izlerini takip edin. Yani hediye adı altında para gönderiyorlar ve çocuklara her istediklerini yaptırabiliyorlar.
0: Allah korusun.
4: Ya bunun adı, evet. Bunun adı medya bağımsızlığı değil ki. Çünkü cezayı verdiğim zaman bir kısımda diyor medya özgürlüğü. Hayır, değil. Benim 13 yaşındaki, 14 yaşındaki çocuğumu o sosyal medyada çocukları meze yapıyorlar, affedersiniz. Bunları bizim çok dikkat etmemiz lazım. Yani Twitter, Türkiye'ye karşı çok ilginç bir algoritmik sistemi var. Bakın artık algoritmalar var. Algoritmalarla yürüyor bu iş. Bize seyrettiriyorlar o Instagram'daki reelsler. Saatlerce çocukları orada tutuyor. Çünkü o kullandıkları renkler, ışıklar, ilgi alanları hepsini yapay zeka belirliyor. Bu yüzden hepimizin çok ciddi bir şekilde buna dikkat etmemiz lazım. Bakın gece 02:05 kriminal zaman dilimidir. Biz Sodimer olarak yıllardır anlatıyoruz.

0: her türlü problemin çıktığı zaman dilimi lütfen anne babalar o saatlerde çocuklarınızın ayak izlerine dikkat edin. Telefonlarıyla, tabletleriyle odalarında onları yalnız bırakmayın. Dijital arkadaş olarak sorun ne yaptınız? Çünkü daha sonra onulmaz, geri alınamaz o kadar zararlar görüyorlar ki bunlar hepimizin çok dikkat etmesi gerekiyor. Peki. Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin Hoca bu konuda çok güzel işler yapıyor. Bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı bununla ilgili çalışmaları başlatıyor. Lütfen anne babalar da okuldaki bu çalışmalara destek versinler.
1: Bu katkıyı sunsunlar. En azından çünkü topyekün bir katkı sunulmazsa bu sefer çocuk da sosyal ortamdan izole oluyor. Siz kendi çocuğunuza izin vermiyorsunuz ama okula gittiğinde bu defa dışlanmış oluyor. Dolayısıyla topyekün bir mücadele gerekiyor. Herkesin aynı hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Sadece kendi çocuğu değil bir başkasının çocuğu için de hepsi bizim çocuğumuz diyerek buradan da çağrımız olsun bir kez daha. Bakın bu kararlar alınmış, böyle büyük adımlar atılmış. Bizde de artık bunun bir kamuoyu desteğine de çok güçlü desteğe de ihtiyacı var. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Levent Eraslan. Kolaylıklar dilerim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Lütfen çocuklarımızın dijital ayak izlerini takip edelim diyorum. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ olun uyarılarınız için. Evet, uyarılar böyle, lütfen kulak kesilmiş olalım, lütfen. Devam edelim güzel görüntülerle. Baykar tarafından geliştirilen kalkan dikey insansız hava aracı deniz platformlarından operasyon kabiliyetini geliştirmeye yönelik testlerde TCG Anadolu ve TCG Burgazada'dan uçuş gerçekleştirdi. Test uçuşlarını başarıyla icra etti ve noktaya geri döndü.
2: Türkiye'nin deniz konuşlu insansız hava aracı kabiliyetleri her geçen gün artıyor. TCG Anadolu'da daha önce Bayraktar TB3'te çeşitli testler yapılırken, Kalkan Diha'nın da farklı deniz platformlarında test edilmesiyle insansız hava araçlarının gemiler üzerindeki kullanım konsepti çeşitlendi. Özellikle dikey kalkış ve iniş özelliği olan kalkan, pist veya uzun bir kalkış alanı gerektirmeyen platformlar açısından farklı bir konuma taşıyor. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son paylaşımla Kalkan Diha'nın yalnızca büyük gemilerde değil, korvet sınıfındaki daha küçük savaş gemilerinden de operasyon yapabilmesine olanak sağlandığını görmüş oldu. Ayrıca Teknofest Mavi Vatan'da envantere alınan Bayraktar Kalkan Diha testleri başarıyla gerçekleştirerek sistemin gelecekte Türk Deniz Kuvvetleri'nin keşif, gözetleme ve istihbarat faaliyetleri için farklı gemilerde görev yapabileceğini de kanıtladı.
1: Görüntüler korkunç, haber korkunç. Bir kadın öldürülüyor. Üstelik kucağında bebeği varken, üstelik o bebeğin babası tarafından, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından. Diyarbakır'da yaşanıyor bu cinayet. Kaçan katil zanlısı da kısa sürede yakalanıyor.
3: Kucağında çocuğu varken sokak ortasında katledildi. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Sultan Akdemir şiddet gördüğü gerekçesiyle eşinden boşanma kararı aldı. Genç kadın akşam saatlerinde eşinin çocuğunu görmek istemesi üzerine parka gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Gözü dönmüş adam belindeki silahı çıkarıp kucağında çocuğu olan eşine ateş etti. Dehşet anları parkın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kurşunların hedefi olan talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken katil zanlısı ağlayan çocuğu da yanına alarak hızla olay yerinden kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Sultan Akdemir tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis katil zanlısını kısa sürede yakaladı. Annesinin ölümüne tanık olan küçük çocuksa polis korumasında.
1: Tekirdağ'da Hayrabolu ilçesinde Çerkes Müsellim göletinde toplu balık ölümleri yaşanıyor. İl Tarım Orman Müdürlüğü de inceleme başlatıyor bu konuyla ilgili. Görüntüler ekranlarınızda. Tekirdağ'dan, Hayrabolu'ndan kuraklık sebebiyle su seviyesinin düştüğü de belirtiliyor. Bir yandan da bunun sebep olabileceği düşünülüyor. Çerkes Müsellim göletindeki iki farklı noktada tespit edilen toplu balık ölümlerinin sudaki oksijen seviyesinden kaynaklanabileceği de ifade ediliyor. Gölet'teki toplu balık ölümleri yaşanması üzerine vatandaşlar endişeleniyorlar ve durumu yetkililere bildiriyorlar. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de ölü balıklar ve sudan numune alarak şimdi inceleme başlattı konuyla ilgili. Bu arada kamu personeli seçme sınavı yani KPSS lisans giriş yerleri açıklandı. Yeni sınava girecek memur adayları o sonuçlara peki nasıl bakacaklar, nereden ulaşacaklar? Buyurun, haberimizde var detayları.
4: KPSS lisans sınava giriş yerleri açıklandı. Binlerce adayın beklediği haber sınava sayılı günler kala ÖSYM'den geldi. 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak 2026 KPSS lisans sınavının genel yetenek, genel kültür oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri binalara, salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Bu kapsamda adaylar sınavdan önce hangi okul veya sınav merkezinde sınava gireceklerini öğrenebilecek. Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. 6 Eylül'de yapılacak sınav için adaylar saat 10'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
1: Estetik operasyonlar, müdahaleler, küçük dokunuşlar deniyor ama pek de öyle olmuyor. O kadar fazla arttı ki sebebi ise uzmanlara göre yine sosyal medya. İşte az önce söyledik, Facebook, Instagram, TikTok, herkes kusursuz, herkes pürüzsüz. Ama gerçeği öyle değil, böyle olmasının imkanı yok. İşte binlerce filtre var, binlerce farklı dokunuş var. Fakat o kadar kusursuz ve mükemmel görüntüler var ki insanlar hep kendilerini eksik hissediyorlar. Öyle olunca da yeni ruhsal yaralar açılıyor, özellikle de genç kızlarda. İşte bununla beraber yürütülen bu güzellik algısı artık farklı bir yöne doğru evriliyor. Ne yapılmalı bununla ilgili özellikle? Bir haber hazırladık. Buyurun izleyelim dikkatle hepimiz.
4: Estetik operasyon yaptıranların sayısı her geçen gün artıyor.
5: Hevesleniyor, halbuki çok kötü oluyor. Bak sana, doğal ne güzelsin.
6: Doğal güzellik, kim kendini nasıl iyi hissediyorsa o şekilde hayatını yaşasın.
7: Herkesin şahsi tercihi ama bu işlemleri yaptıranların sayısında oldukça artış olduğunu gözlemliyorum. Çok yüzler birbirine benzemeye başladı.
8: Dünyada her yıl milyonlarca insan estetik operasyonlar geçiriyor. Dik bir burun, çekik gözler ve keskin yüz hatları. Peki bu durum psikolojik bir problemin habercisi olabilir mi?
9: Çocukluk çağında özellikle de kusurları görülmüş, ilan edilmiş, kusurlarıyla birlikte alay edilmiş olan, aşağılanmış olan kişiler estetikli versiyonunu filtreler aracılığıyla gördükten sonra yenilenmeye dair bir merak duyuyor. Ve kendisine değiştirebilirse mutlu olacağına dair bir inanç geliştiriyor.
8: Estetik yaptırmak isteyen tabii ki yaptırsın. Herkes özgür bu konuda ama ben kendi şahsi görüşüm, ben çok onaylamıyorum, istemiyorum, gereksiz olduğunu düşünüyorum. Herkesin olduğu haliyle çok güzel olduğuna inanıyorum.
7: Mükemmelliyetçilik, mükemmel olma, çok iyi görünme ya da o öyle görünüyor da ben niye böyle görünüyorum?
4: Ruhta oluşan yaraları bedende gidermeye çalışmaksa estetik yaptırmanın en yanıltıcı taraflarından biri.
9: Ruhsal bir şartlandırma varsa orada ne yazık ki kişinin altyapıdaki eksiklik duygusu yatıyor. Dolayısıyla burada eğer kendimizi ruhsal bir noktaya sabitlemişsek ve bu ruhsal bir noktadaki eksikliği estetik aracılığıyla birlikte giderebileceğimizi düşünüp inanıyorsak, bizim bu fikri değiştirmemiz ve bunu sağlıklı yollarla giderebilmenin derdine düşmemiz gerekir.
10: Kendi halinin olması bence güzellik yani.
11: İhtiyacı olan herkes yaptırmalı.
8: Estetik operasyonların en çok teşvik edildiği yerlerden biri de elbette ki sosyal medyalar. Hatta bu teşvik zaman zaman bir zorbalığa da dönüşüyor. Son günlerde ise Danimarka Başbakanı'na yapılan yorum oldukça dikkat çekmişti.
12: Hani bir insan bu kadar çirkin olamaz. Param yok. Git duvara kafa at. Lütfen duvara kafa at ve estetik ol yani.
9: Son zamanlarda estetiğe daha çok merak duyulmasının en büyük sebebi sosyal medyadaki paylaşımlar ve beraberinde gelen beğenilme arzusu demek mümkün.
8: Hepimiz çok etkileniyoruz birbirimizden. Çok otomatik düşünüyoruz, otomatik hareket ediyoruz. Yani neyi niye yaptığımızı çok sorgulamıyoruz.

Yine sıcak bir gelişme, bir orman yangını bilgisi. İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangının çıktığı bilgisi ulaştı haber merkezimize. Alevlere müdahale edildiği aktarılıyor, havadan ve kareden müdahale edildiği söyleniyor. İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Yeniköy mahallesindeki orman yangınına. Orman yangını saat 15 sularında başladı. İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda orman ekibi sevk edildi. Şu anda ise alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Evet, serin bir kış geçirdik, yaz geçirdik. Şimdi yazın son haftalarında havalar biraz daha ısındı. O yüzden orman yangınları haberleri geliyor arka arkaya ama büyük bölümünden biz sorumluyuz. Biz sebepli, insan kaynaklı çıkıyor bu yangınlar ve işte hektarlarca alan kül oluyor. Memleketimiz yanıyor. Bir yandan da sorumlu olduğumuz bir konu var, su tüketimi. Su tüketimi ile birlikte belediyelerin sorumlulukları, barajların bakımı. Barajlarda çok fazla su sızıntısı var. Bakımsızlıktan, altyapılarda öyle, borulardan kaynaklanan sızıntılar var. Dolayısıyla barajlarımız gitgide boşalıyor. Özellikle de yaz aylarının sonuna geliyoruz. Barajlarımızın durumuna bakalım.

0: İstanbul'un can suyu olan barajlar alarm veriyor. Öyle ki yaz aylarında doluluk oranı %45'e kadar düştü. Megakent'te bahar yağmurları sonrası barajlardaki doluluk oranı %70'in üzerine çıkmıştı. Sıcakların artması ve artan su tüketimiyle İstanbul barajlarında doluluk oranı hızla düşüyor.
1: Bu yıl bu zamanda İstanbul'da baraj doluluk oranları %45,55 olarak ölçüldü. Geçen yıla baktığımız zaman bu oran %41,77 idi. Ortalama 3,50'lik bir artış söz konusu olsa da bazı barajlarda halen daha su seviyesi %20'nin altında.
0: Elmalı %74,29 doluluk oranıyla su seviyesi en yüksek baraj olurken, doluluk oranı en düşük barajsa %10,64 ile Pabuçdere. Diğer barajların doluluk oranları ise şöyle. Elmalı %74,29, Ömerli %64,08, Darlık %63,43, Ali Bey %44,21, Terkos %39,53, Büyükçekmece %32,19, Israncalar %28,78, Sazlıdere %25,37, Kazandere %19,27, Pabuçdere %10,64.
2: Adana'da motosiklet üzerinde, üstelik motosikletin plakası da yok. İki kişi pazardan dönen, bisikletiyle pazardan dönen bir kişiye çarpıyorlar. Sonra kaçıyorlar. Asfalta düşüyor, ağır yaralanıyor. Yabancı uyruklu üstelik bu kişi, bisikleti kullanan kişi. Şimdi yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.
3: İnsanlık dışında bir durum bu.
4: Hızla geldiler, yabancı uyruklu bisikletliye arkadan çarptılar. Ne durup yardım ettiler ne de bir an olsun arkalarına baktılar. Vicdansızlığın adresi Adana'nın Seyhan ilçesi. 59 yaşındaki Gassan Kayır Varak pazar alışverişini bitirmiş bisikletiyle eve dönüyordu. O sırada arkasından gelen plakasız bir motosikletin çarpmasıyla sert şekilde asfalta düştü. Ağır yaralandı. Motosikletteki iki kişi ise hızla kaçarak sırra kadem bastı. O anlar an be an bir güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekiler yardıma koştu. Çağrılan sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Varak yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.
3: Sol omuzunda iki kırık var. Kaburga kemiklerinde 5 kırık var. Bir de kalça kemiğinde 2 kırık var. Yani durumu ne olacak belli değil.
4: Polis arkalarına bile bakmadan kaçan motosikletli iki vicdansızın peşinde.
3: Plakasız olduğu için bulunmaları zor olduğunu dediler bize. Ama inşallah yakalanırlar.
2: Toplumun neşesi denir onlara, müzik ustası denir romanlara, hayatın ta kendisi denir. Gelin biraz daha yaşamlarına yakından bakalım onlara.

0: kendi yağımızda kavrulup hayatımızı yaşıyoruz.
1: Allah'ın kuluyuz biz de yani. Allah bizi roman olarak yaratmış.
2: Kırmızı olsun, 5 lira fazla olsun abi.

0: Milletiniz ama gururluyuz.
1: Milletini seven bir insandır. Biz milliyetçiyiz yani. Devletimizi abi her zaman dua ediyoruz. Allah bizi vatansız bayrağımızı bırakmasın yani. Biz herkesi kabul ediyoruz ama bizi kimse kabul edemez. Biz ağır geliriz yani.
2: Böyledir işte romanlar. Günübirlik yaşarlar. Bugün yiyecek ekmeği varsa şükreder, yarına Allah kerim derler.
3: Pozitif insanlardır. Gün bulduklarını gün yerler, sabah ekmek yok.
1: Başımızı yastığa koyduğumuz zaman yarın Allah büyük. Yarın Allah bir şekilde rızkımızı verecek bize.
4: Günlük yaşıyoruz ya hepimiz. Para geçti mi hele yok ediyoruz hemen.
5: Ne var mangalda? Bugün neler yapacaksın?
1: Ne var ya, Allah şükür olsun.
5: Tavuk var.
1: Kuş var.
5: Peki köfteleri siz mi hazırladınız yenge mi?
1: Yenge hazırladı, ben bilmem mi?
6: O kadar çok şeylerden mahrum oldukları halde çok şükür ediyorlar. Yani öyle yükseklere bakıp da öyle gıpta etmiyorlar, özenmiyorlar. Ne kazandılar, ne buldular, onu yiyorlar.
5: Çok ne diyorsun abla?
7: Şükür elhamdülillah. Mutluyuz. Şükür, halimizden çok memnunuz. Allah'a şükürler olsun.
2: Neşelerinden, eğlencelerinden de asla taviz vermezler.
8: Geçim sıkıntısı yaşıyorlar ama her şeyden de geri kalmıyorlar. Kredi çekerler, her şeylerini yaparlar.

0: Hep kavga eder, birbirinden yine de kopmazlar. Yaşadıkları mahalle cennetleridir.
1: Ana, sen uyma bu çingenelere.
2: Çingene sizin gibi olur. Biz yedi göbek Roman ailesi.
3: Hem de İspanyol Romanı.
1: Ama biz de Japon Romanı.
4: Allah muhafaza, gecinden versin, bir cenaze olsa senin evinde 2-3 ay yemek pişirtmezler. Her gün bir komşum bir şeyler getirir.
5: En güzel roman Recep Tayyip Erdoğan.
6: Neden?
5: Kasımpaşa çocuğu abi, içimizden büyüdü.
7: Sürmeler çektim kaşıma. Abi bizi çekemeyenler patlasın, çatlasın inşallah.
0: Toplumun neşe kaynağı, kısacası kendi yağında kavrulan insanlar.
8: Türkiye'de hepimiz için olduğu gibi Roman vatandaşlar için de Hıdrellez oldukça önemli. Şimdi neredeyiz biz? Torbalı Ayrancılar Suyunbaşı Mesire yerindeyiz. Roman vatandaşlar önce evlerinde temizliklerini yaptılar. Bütün yapılması gereken ritüelleri gerçekleştirdiler ve şimdi eğlence.

0: Hem bebeği doyuruyorsunuz hem oynuyorsunuz. İki iş bir arada zor değil mi?
1: Zor. Ne yapalım, eğleniyoruz.
2: Siz nasıl diyorsunuz?
1: Ederler.
2: Ay şaka yapıyorsun, şaka. H yok mu?
1: Ederler yok, biz de ederler.
2: Siz nasıl diyorsunuz?
1: Ederler.

0: Allah korusun bir savaş gitti. İlk baştan bu romanlar en önde gider. En önde gider.
1: Aman yanıyor burası. Yapma burada itfaiye.
2: Yani yarım paket sana ya bir yerde satılıyor mu hiç? Margarin ya burada satılıyor.
3: Burada hayat saat 5'ten sonra başlıyor.
0: Neden?
3: Ya öyle alışılmış. Müzisyenler geç kalkıyor. İşe giden hanımlar işten geliyor.

0: güzel yaparsan ben de bravo derim.
1: Ülkemizde Roman vatandaşların en yoğun yaşadığı şehirlerden bir tanesi İzmir. Kentte yaklaşık 500 binin üzerinde Roman yaşıyor.
2: Çoğu müzisyen arkadaşımız, bayanlar da bazıları ev hanımları temizliklerine gidiyorlar. Hayatları burada bu şekilde devam ediyor.
3: Bizim mahallemizin parası yine bizim mahallemizde kalır. Yani kimse gidip dışarıdan alışveriş yapmaz. Burada 5 liralık yağ da alabilir, bir tek adet bebek bezi de alabilir.
4: Mahallenin tek motor tamir. Evet. O zaman değerlisiniz. Yani bütün herkes Kadir Baba der bana.
0: Güzel yaparsan ben de bravo diyeyim.
1: Romanlar için müzik hayatın olmazsa olmazlarından bir tanesi. Hilal Mahallesi'ndeki Roman Kültür Merkezi'nde alanında deneyimli saz sanatçıları tarafından 11-12 yaşındaki geleceğin müzisyenlerine ilk müzik eğitimi veriliyor.
5: Roman Kültür Semtimize açılan bizim bir binamız var. Biz de İzmir Sanat Çalışanları Derneği olarak 12 yaş çocuklarımızı klarnet dersimiz, kanun dersimiz hocalarımızla birlikte, keman dersimiz, perküsyon dersimiz. Çocukları toparlayıp hocalarımızın desteğiyle birlikte çocuklarımızı burada geleceğe iyi bir müzisyen olarak yetiştirmek istiyoruz.
6: Şu andaki gençlerimiz daha kabiliyetli, daha güzel, beyinleri çok açık. Allah'ın izniyle daha güzel şeyler olacağını inanıyorum.
4: Kulak nasıl kulakta?
6: Çok sağlam, kulak mükemmel.
7: Doğduğumuz büyüdüğümüz yere çocukları kötü alışkanlıklardan koruma amaçlı, sosyal faaliyetlerini kazandırma amaçlı elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz gençlerimize. Gençlerimiz çok önemli.
4: Gelecekteki hedefin ne?
8: Klarnet çalmak, büyük bir adam olmak. Nişenden dereceyi bile geçmek istiyorum.
1: Roman Müzik Okulu'nun en küçüklerinden bir tanesi de Tuncay. Klarnetinin boyu neredeyse kendine yaklaşıyor. Onun da hedefi bir gün Hüsnü Şenlendirici gibi bir klarnet üstadı olmak. Bir üfle bakalım, nasıl ses çıkarabiliyor muyuz? Bir dene bakalım.
9: Roman düğünleri de bir o kadar renklidir.

Aslen Kuzey Hindistanlı olan bu topluluk, göçebe hayatlarıyla bugün dünyanın her yerinde. Sinemanın sessiz yıldızı Charlie Chaplin'de bir romandı.

0: resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle basit konaklama tesisleri ve plaj işletmelerine yeni kurallar getirildi. Resepsiyon, ilk yardım, temizlik, havuz, oda ve banyo standartlarında değişikliğe gidilirken ilgili hükümler 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
5: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. A Haber Radyo 24 saat haber.
2: Reklam.
6: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
7: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil budur hissi.
2: Reklam.
1: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
0: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Pokat-Sivas yolunun 26 ve 27 kilometreleri arasında heyelan nedeniyle Pokat yönü trafiğe kapatılmış olup, ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanmakta. Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ve 73. kilometreleri arasında yüksek hızlı tren hattı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Güvenli yolculuk dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.

Devam ediyoruz, ikinci saatteyiz. Ajans Akşam Adorna saatlerimizde 17'ye yaklaşıyor. Bugün Perşembe, Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. O rutin toplantı ama büyük taarruzun 104. yıl dönümünde Afyonkarahisar'da gerçekleşti bu toplantı. Çok kritik konuların masaya yatırıldığı ifade edildi. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada hem Suriye'de

0: PKK'nın, YPG'nin fesi hem de Yunanistan'ın Rodos Adası üzerindeki planlarına ilişkin çok önemli mesajlar verildi.
1: YPG'nin fesi, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve tek devlet, tek ordu anlayışı açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.
2: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını Zafer Haftası nedeniyle Afyon-Karahisar'da gerçekleştirdi. Toplantının en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de SDG terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakmasıyla terörsüz Türkiye süreciydi.
1: Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de istikrarın kalıcı hale getirilmesi ve terörle mücadele kapasitesinin artırılması için desteklerinin devam edeceğini açıkladı. Bakanlık, terörsüz Türkiye sürecinin istikrarlı ilerlemesi için çalışmaların süreceğini, terör örgütü ve bağlantılı yapıların silah bırakma sürecinin takip edileceğini de vurguladı. Toplantıda Rodos'un gayri askeri statüsü de gündeme geldi.
3: Rodos Adası'nın gayri askeri statüsü uluslararası anlaşmalarda açık ve bağlayıcı şekilde düzenlenmiştir. Bu statüyü ihlal edecek her türlü girişim, Yunanistan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleriyle bağdaşmamaktadır. Bu çerçevede Rodos'ta İHA üssü kurulmasına yönelik muhtemel bir adımın, adanın gayri askeri statüsünün ihlali anlamına geleceği gibi Ege'de barış ve istikrarda ayrıca iyi komşuluk ilişkilerine zarar vereceği açıktır. Türkiye uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaya devam edecektir.
1: Kerpe Adası'ndaki Patriot sistemlerinin Girit'e taşınması da olumlu bir adım olarak değerlendirildi. Bakanlık açıklamasında ayrıca ABD merkezli danışmanlık şirketiyle yapılan çalışmanın Türkiye-ABD ilişkileriyle savunma ve güvenlik alanındaki diyaloğu güçlendirmeyi amaçladığı bildirildi.
0: Ve Suriye PKK'sı YPG kendini feshetti, entegrasyon kararı aldı. Çok önemli bir sürece girildi Suriye'de böylece. Ve İsrail basını nasıl baktı bu gelişmeye, ona da bakalım. Çok endişelendiler YPG'nin Suriye ordusuna entegre olma kararına. Bunu Türkiye'nin büyük bir zaferi olarak yorumladılar. Manşetlerde bu vardı. Tel Aviv'e yönelik stratejik bir tokat diye nitelendirdiler. Yaşanan gelişmelerin de İsrail'i Türkiye ve Suriye stratejisi konusunda değişiklik yapmaya yönelttiğini öne sürüyor İsrail basını.
1: YPG kendini feshetti, İsrail'i korku sardı.
4: Bugün Suriye karanlık büyükten kurtuluyor ve geçmişinin acı dolu bir bölümünü silerek kalkınma, yeniden yapılanma ve yeniden inşa yoluna giriyor.
1: Suriye'nin ilerleyişindeki en büyük engellerden biriydi YPG. Türkiye'nin desteğiyle süreç ilerletildi. Terör örgütü kendini feshettiğini duyurdu. Örgüt Suriye devletine entegre olmak için en büyük adımı attı. Kritik hamle bölgedeki ülkeler tarafından memnuniyetle karşılandı. Ancak İsrail hariç.
5: Ne Lübnan, ne Suriye, ne de Gazze'den çekileceğiz.
1: İsrail medya kuruluşları da YPG'nin fesih kararını manşetlerine taşıdı. Maariv gazetesi haberi Türkiye Suriye'de büyük bir zafer kazandı başlığıyla servis etti. Bu hamlenin İsrail'e stratejik bir tokat niteliğinde olduğu vurgulandı. ABD merkezli El Monitor'da da İsrail-Türkiye gerilimi değerlendirildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırlattı. Türkiye ile savaş olasılığı sıfır ifadesini kullandı. Kaynak İsrail'in savaş yerine istikrara odaklanması gerektiğini söyledi. Suriye konusunda İsrailli yetkililer arasında görüş ayrılıkları olduğunu dile getirdi. Habere göre İsrail, Türkiye ile gerilimi azaltma çabasına başladı bile. İddiaya göre Tel Aviv'in saldırılarına Trump da tepkili. Seçim süreci yaklaşan Netanyahu, ABD'yi yatıştırmak istiyor. İktidarda kalmak için Trump'ın desteğini almayı planlıyor. Yediyot Ahronot'un haberine göre ise İsrail'in Türkiye karşıtı kampanyası, Netanyahu'nun seçim hamlesi. Bu da stratejik ve siyasi bir yanlış. Ankara-Tel Aviv hattında çıkar uyuşmazlığı olabilir. Ancak habere göre Türkiye bir düşman olarak görülmemeli.
0: Ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan da YPG-SDG'nin fesih kararı sonrası ilk değerlendirme geldi. Şam'da yapılan açıklamaya ilişkin konuştu Bakan Fidan ve Şam'da yapılan açıklama metni itibariyle olumludur ama pratikte de söylendiği gibi ziyadesiyle olumludur dedi.
6: Şam'da yapılan

0: açıklama metni itibariyle olumludur. Bizim işimiz tabii hani profesyonel davranmak, bunların hani alandaki karşılığını kontrol etmek. Yani ifade edildiği gibi ise tabii ki memnuniyet verici bir olay. Yani bizim şu anda atmak istediğimiz adımların tamamlayıcı niteliğinde bir yani Suriye'deki özellikle Kürt-Arap kardeşliğini pekiştirecek olan bir adım ve bütün Suriyelilerin geleceğe güvenle bakacakları ortamın hazırlığına en büyük hizmet eden olaylardan biri olur. Biz burada Kürtlerin kimliğinin korunurken, kimlik inkarı olmazken, Suriye'nin de milli bütünlüğünün bozulmaması, egemenlik bütünlüğünün bozulmaması, toprak bütünlüğünün bozulmaması meselesinin de önemli olduğunu altını çiziyoruz. Ve fiiliyatta da bunu görmek istiyoruz. Bunun aleyhine olan konuları Suriye için iyi görmüyoruz. Kaldı ki yani bölgedeki biliyorsunuz varlık uzun süre aslında sadece Suriye için değil Türkiye aleyhine yönelikti ama inşallah bu yeni süreçte bütün bu sorunları karşılıklı anlayışla diyalog yoluyla çözeceğiz. Barış yoluyla çözeceğiz. Çünkü yani işte iki gündür bölgeyi dolaşıyoruz karayoluyla, ilçelere gidiyoruz, illere gidiyoruz. Yani orada da hep gördüm. Aslında bölgesel kalkınma, ilerleme gerçekten herkes kadar bu bölgenin de hakkı. Ve terörün olmadığı ortamlarda, silahların konuşmadığı ortamlarda kalkınmanın ne kadar hızlı gittiğini, gelişmenin ne kadar iyi olduğunu, bu eşsiz doğanın buradaki, Doğu ve Güneydoğu'daki eşsiz doğanın ne kadar büyük bir nimet sunduğunu, fırsat bulduğunu da görüyoruz. Bizim Suriye'de, Irak'ta, kendi topraklarımızda, bölgemizin geri kalan kısmında açıkçası barışı, istikrarı, kalkınmayı dolayısıyla da refahı önceleyen bir vizyonumuz var. Bu vizyonu da inşallah adım adım Cumhurbaşkanımızın önerdiğinde hayata geçiriyoruz.
1: Erzincan'ın Kemalye ilçesine bağlı Kışlacık köyünde çıkan yangında 10 ev tamamen kullanılmaz hale geldi. İtfaiye 3 saat boyunca mücadele etti bu yangında. Neyse ki 3 saatin sonunda yangın kontrol altına alınabildi. Tek teselli ise kimseye bir şey olmaması.
2: Alevler kısa sürede evleri sardı. Büyük panik yaşandı. Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Kışlacı köyünde bir evde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevler rüzgarın da etkisiyle bitişikteki diğer evlere sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Kemaliye, Ağın ve Arapgir'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ve AFAD ekibi de çalışmalara destek verdi. Yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından alevler kontrol altına alındı. Ancak yangında 10 ev kullanılamaz hale geldi. Tek teselli ise kimseye bir şey olmamasıydı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken köyde hasar tespit çalışması başlatıldı.
1: Balıkesir'de Ayvalık'ta yüzmek için denize giren bir kadın akıntıya kapılıyor ve sürükleniyor. Boğulma tehlikesi geçiren kadını da bir kafe işletmecisi şişme bir botla kurtarıyor.
2: Akıntıya kapıldı, boğulmak üzereyken son anda kurtarıldı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Cunda Adası ile Maden Adası arasındaki Yalancı Boğaz'da can pazarı yaşandı. Maden Adası'na gitmek isteyen kadın tatilci, su seviyesinin yükselmesiyle sürüklenmeye başladı. Akıntıyla mücadele eden ve boğulmak üzere olan kadının yardımına bölgedeki bir işletmeci yetişti. Şişme botuyla kadına ulaşan adam onu güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı. Olayın ardından vatandaşlar yaz aylarında binlerce kişinin ziyaret ettiği Yalancı Boğaz'da can kurtaran bulunmamasına tepki gösterdi.
1: Muğla'da ise Fethiye'de Baba Dağı'ndan havalanan yamaç paraşütü

0: kayalıklara çakıldı. Metrelerce yüksekte zamanla bir yarış başladı. Ve 10 saat süren bir arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi. Askeri helikopter de katıldı, destek verdi operasyona. Fakat paraşütün pilotu ve Çinli turistin cansız bedenine ulaşıldı.
1: Gökyüzünde özgürlüğe kanat açmışlardı. O tutku Sarp kayalıklarda faciayla noktalandı. Fethiye'nin dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ acı bir kazaya sahne oldu. Pilot Ali Kıdıl ve Çin uyruklu turist Shangrui Meng 1900 metrelik pistten uçuş için havalandı. Ancak ikilinin paraşütü kalkıştan bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıktı. Metrelerce sürüklenen paraşüt sert ve dik kayalıklarla kaplı bölgeye çakıldı. Pilot Kıdıl ve Çinli Meng'e ulaşmak için jandarma ve ulusal medikal arama kurtarma ekipleri hemen harekete geçti. Arazinin engebeli olması sebebiyle arama kurtarma çalışmalarına askeri helikopter de destek verdi. 10 saatlik nefes kesen operasyonların sonunda ulaşılan pilot Ali Kıdıl ve Çinli turist Meng'in hayatlarını kaybettiği belirlendi. İkilinin askeri helikoptere alınan cansız bedenleri Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Paraşütün düşüş sebebi araştırılıyor.
0: Dün hatırlarsanız sıcak bir son dakika gelişmesi olarak paylaşmıştık. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 51 isme ihraç kararı gelmişti. Aralarında genel başkan yardımcılarının da olduğu 51 isim. Şimdi o isimler Cumhuriyet Halk Partisi'nde Truva atı olarak nitelendiriliyorlar ve 49 isim içinde ihraç süreci resmi olarak da başladı. Çünkü Truva atı olarak nitelendirilen isimlerin hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıp ama oradayken yeni partinin propagandasına destek verdiği ifade ediliyor. İşte bu isimlerden bazıları ihraç istemiyle uzaklaştırılınca tepki gösterdiler. Bu da şaşkınlık oluşturdu.
2: Burada parti içi disiplinden taviz verilmeyeceği yine bu toplantının önemli konularından biri oldu.
3: CHP'de arınma sürüyor. 49 ismin ihracı için düğmeye basıldı. Hem CHP'de kalıp hem de yeni partinin propagandasını yapan isimlerin ihraç istemine tepki göstermesi de hayretle karşılandı. Aylin Nazlı Aka ve Bahadır Erdem gibi isimler sosyal medya hesapları üzerinden tepkilerini dile getirdi.
4: Sayın Genel Başkanımıza...
3: Geçmişte CHP yönetiminde kritik görevlerde bulunan 49 isim, ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Bu isimlerin önce savunmaları alınacak, ardından ihraçları konusunda karar verilecek. Şu an için ihraçlarına kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü ihracı istenenler CHP'den istifa etmediler. Ancak CHP'de kalarak yeni parti propagandası yaptılar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiler. Genel Başkan olarak Özgür Özel'i gördüklerini her fırsatta söylediler.
2: Hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulundukları halde başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz.
3: CHP'de Kadın Kolları Genel Başkanlığı da yapmış olan Aylin Nazlı Aka, sosyal medya hesabından ihraç işlemine ilişkin tepkisini dile getirdi. CHP'nin köklerinden koptuğunu savundu. Bugüne kadar CHP'den neden istifa etmediğini açıkladı.
5: Bu zamana kadar istifa etmemiş olmamızın sebebi mutlak butlan davasında iptal kararının çıkma ve partinin yönetimsiz kalma ihtimali ve riskiydi.
3: İhracı istenen bir diğer isim İstanbul Milletvekili Bahadır Erdem de alınan ihraç kararı benim için olsa olsa bir şereftir açıklamasını yaptı. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in liderliğinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. İhracı istenenlerin tepki göstermesi de sosyal medyada tartışma yarattı. Madem Özgür Özel lideriniz CHP'den istifa etmeyişiniz hangi ahlaka sığar şeklinde paylaşımlarının altına yorumlar yapıldı.
0: Bir sıcak gelişme ekranlarınızda görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin de İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama var. Hemen aktarayım. Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi deniyor açıklamada. Liderler Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini ve bölgesel konuları ele aldılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede 23 Ağustos'ta Kazakistan'da gerçekleşen kurultay seçimleri nedeniyle Tokayev'e tebriklerini iletirken seçimlere katılım oranının yüksekliğinin yürütülen reformlara kamuoyu destekleri

0: desteğinin bir göstergesi olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanımız önümüzdeki süreçte Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceğimizi ifade etti deniyor İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve o telefon görüşmesinde 23 Ağustos'ta Kazakistan'da gerçekleşen kurultay seçimleri nedeniyle Tokayev'e tebriklerini iletti deniyor. Seçimlere katılım oranının yüksekliğinin yürütülen reformlara kamuoyu desteğinin bir göstergesi olduğunu belirttiğini de duyuruyor İletişim Başkanlığı. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan Cumhurbaşkanı'yla telefon görüşmesine ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan duyurunun detaylarını aktardık sizlere. Evet, sıcak bir gelişmeydi, duyurduk. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlara baktık. İhraçlar, istifalar, yeni partinin kurulması. Belediye başkanları düzeyinde çok fazla istifa gelmedi. Ama belediye başkanlarından hareketle en fazla merak edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ne yapacağı konusuydu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mi kalacak yoksa yeni partiye mi geçecek? Bu dönemde yine sessizliğini koruyor Mansur Yavaş. Fakat bununla ilgili, bu konuyla ilgili CHP sözcüsü Müslüm Sarı bir açıklama yaptı. Ve Mansur Yavaş için kendisiyle görüşüyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi'ne devam edecek dedi. Fakat Mansur Yavaş kendisine sorulan bu soruya Sarı ile aynı görüşte olmadığını ifade eden cümlelerle cevap verdi. Belediye meclisindeki dengelere işaret etti Mansur Yavaş. İşte bu nedenle belki de tırnak içerisinde mecburiyetten CHP'den ayrılamadığı imasında bulundu.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bilmecesi sürüyor.
2: Mansur Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetin içinde siyasal kimliğinin ve kurumsal kimliğin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır. Dolayısıyla ondan başka bir açıklama duymadıkça bunu böyle kabul etmek gerekir. Biz kendisiyle görüşüyoruz. Ben yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görüşüyorum. Sayın genel başkan görüşüyor.
1: CHP sözcüsü Müslüm Sarı kendisiyle görüşüyoruz dedi, Yavaşsa yalanladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan basın bilgilendirmesinde Yavaş'ın siyasi geleceğine ilişkin bir görüşme yapılmamıştır açıklamasında bulunuldu. Yavaş'ın önceliğinin belediye meclisindeki dengeler ve Ankara'ya hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi olduğu belirtildi. Belediye meclisinde boşalan üyelikler için önümüzdeki günlerde seçimler yapılacağı ifade edildi bilgilendirmede. Bu süreçte birlik ve beraberliğin korunması ve ortak hareket edilmesinin önemine dikkat çekildi. Bu aşamada Yavaş'ın siyasi geleceğinin tartışmaların içine çekilmesinin doğru olmadığı vurgulandı.
3: Sayın Başkanım.
0: Dolandırıcılar, kripto vurguncuları Antalya'da kendilerini polis olarak tanıtıyorlar vatandaşlara. Ve bir villaya sahte operasyon düzenleniyor bu konuyla ilgili şikayetler üzerine. 13 sanık hakim karşısına çıktılar. Şikayetçi olan Cem Turan kendisi ve ailesinin ölümle tehdit edildiğini ifade ediyor ve tam 4 milyon dolar değerinde kripto varlığı işte o sanıklara transfer ettiğini anlatıyor.
1: Sahte polis üniforması, sahte arama kararı ve 4 milyon dolarlık kripto para transferi. Olay 29 Aralık 2025'te Muratpaşa'daki bir villada yaşandı. Polis kimliği gösterip arama kararı bulunduğunu söyleyen şüpheliler bir villaya girdi. Şüpheliler içeri girdikten sonra ev sahibi karı koca ve çocukları ayrı ayrı odalara kilitlediler. Villa çalışanlarını da kelepçeleyerek başka bir odaya hapsettiler. Ve ardından da yaklaşık 4 milyon dolar değerindeki kripto varlığı soğuk cüzdan üzerinden kendi hesaplarını aktarıp güvenlik kamera kayıtlarının bulunduğu cihazı da alarak villadan ayrıldılar. İhbarın ardından da yapılan operasyonla aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.

0: 9'u tutuklu 13 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ev sahibi Cem Turan, gelenleri gerçek polis sandığını, daha sonra tehdit edildiğini anlattı. Kendisinden 200 milyon dolar istendiğini öne sürdü. Turan, öleceğimi düşündüm dedi. Ailesine de zarar verileceği korkusuyla elindeki kripto varlıkları şüphelilerin verdiği hesaplara gönderdiğini söyledi. Transfer edilen kripto paranın o dönemki değerinin yaklaşık 4 milyon dolar olduğunu belirtti. Turan'ın eşi de kendisinin ve çocuklarının bir odada tutulduğunu, eşinin başka bir odada darba uğradığını öne sürdü. Şüphelilerin bir bölümü ise suçlamaları reddederek olayın bir alacak meselesinden kaynaklandığını iddia etti. Soruşturmada yapılan aramalarda plastik kelepçeler, iki tabanca, 61 bin doların üzerinde nakit para, soğuk cüzdan, telsiz ve güvenlik kamera kayıt cihazı ele geçirilmişti.
1: Havalar yeniden serinliyor. Son bir haftadır herhalde yazın hiç olmadığı kadar sıcaktı. Artık yeniden serin ve yağışlı havanın geldiğini söylüyor meteoroloji uzmanları. Öyle mi peki, kuzeyden gelen bir serin hava dalgasının etkisine girecek miyiz? Konuşalım meteoroloji uzmanı Deniz Demirhan bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Demirhan.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Merhaba. Serinleyeceğiz mi yeniden?
2: Evet, sıcak havalara bir mola veriyoruz. 2 gün kadar sadece. Cumartesi günü. Evet. Cumartesi günü sıcaklıklar 3-4 derece kadar düşebilir. Ve sıcaklıkların düşmesiyle beraber işte bir yağışlı hava etkili olacak. Cuma günü saat 02 civarlarında, özellikle İstanbul Havalimanı'nda civarlarında, işte Arnavutköy taraflarında, Çatalca civarlarında yağış başlayabilir. Sonra arkasından gün içinde, cuma günü içinde bütün İstanbul'a yayılacaktır.
1: Sadece bununla İstanbul beraber özelinde bir serin hava dalgasından bahsediyoruz.
2: Öyle değil. Kuzeydoğudan gelen bir soğuk havanın etkisi var aslında. Rüzgarlı, fırtınalı bir hava bu. Bu özellikle İstanbul'u etkileyecek ama etkileyeceği bölge asıl böyle fırtınanın beklendiği ve tehlikeli bir havanın beklendiği bölge Batı Karadeniz bölgesi. Kocaeli, Sakarya tarafları ve Batı Karadeniz bölgesinde çok kuvvetli fırtına olabilir. Saatte 50 kilometreye varan bir fırtına olabilir. Denizlerde çok zorluk yaşanabilir. O bölgeye gidecek olan denizcilere ya da teknelere çok dikkat etmelerini söylememiz lazım. Ve iç mekanda da, yani kara üzerinde de yine su baskını ve seller yaşanabilir. İstanbul'da bu yaşanması, evet. İstanbul'da bu beklenmiyor. İstanbul'da bu kadar kuvvetli bir fırtına ve bu kadar kuvvetli bir rüzgar, yağış beklenmiyor. İstanbul'da ancak yine de cuma günü, tabii iş günü olduğu için, sabah çıkarken yağışlı olacağını bilerek çıkmak gerekli ve bütün gün boyunca da yağışın devam etmesi ihtimalini düşünmek gerekli. Yine fırtına eşiğinde bir rüzgar var İstanbul'da da, saatte 40 kilometreye kadar varabilir, 30-40 kilometre denizlerde özellikle fırtına etkisini gösterebilir. İç mekan, içerlerde yani kara üzerinde saatte 30 kilometreye kadar çıkabilir rüzgar. Akşam saatlerine kadar devam eder ve cumartesi günü için plan yapanlar da yine yağmurlu havaya hazırlıklı olsunlar. Cumartesi günü de yine rüzgar devam ediyor. Sıcaklıklar düşüyor. 3-4 derece kadar düşmüş vaziyette. 27 dereceler civarında. Yine çok soğuk değil ama yine de yağmur olması sebebiyle ve rüzgar olması sebebiyle biraz daha şimdiden farklı olacak. Yağış yine cumartesi günü de devam edebilir.
1: Buyurun hocam.
2: Evet. Pazar 02 saatine kadar devam etmesini bekliyoruz. Fakat pazar günden sonra yeniden güneş bizimle.
1: Yeniden güneş bizimle. Çok teşekkür ediyorum ama sanıyorum ki Batı Karadeniz ve Marmara bölgesi için uyarılarda bulunuyorsunuz daha ziyade. Sıcak havanın ardından havanın bir anda soğumasıyla birlikte de o yağışın etkili olabileceğini, şiddetli yağışların etkili olabileceğini söylüyorsunuz. Özellikle denizlerde olanlara, Karadeniz'de, Batı Karadeniz'de uyarılarınız var anladığım kadarıyla. Eklemek istediğiniz, evet, başka bir konu var mı?
2: Bir de cumartesi günü daha fazla etkili olabilir. Akdeniz iç kesimlerinde ve İç Anadolu'nun biraz da Akdeniz'e yakın olan kesimlerinde yine yağış bekleniyor. Bu bölgelere de dikkat etsinler. Yine takip etmek lazım. Yani cumartesi günü özellikle Batı Karadeniz bölgesi ve Akdeniz'in iç kesimleriyle İç Anadolu bölgesinin Akdeniz'e yakın olan taraflarında dikkat etmek gerekli yağış olaylarına ve su baskını ve sellere.
1: Peki hocam, çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Uyarılarınız

0: kıymetli. Hafta sonu plan yapanlar için de öyle. Yağışlı bir hava hakim olacak Marmara bölgesinde ve Batı Karadeniz'de. Ama Batı Karadeniz'de biraz şiddetli yağış ve fırtına bekliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Deniz Demirhan. Kolaylıklar dilerim. Sağ olun. Evet, biz yağış bekliyoruz, hava soğuyacak ve hafta sonuyla birlikte de hava sıcaklıkları biraz daha düşecek. Ama Avrupa'da öyle değil. Avrupa'da uzun zamandır çok ciddi bir sıcakla mücadele sürüyor. Nehirler kurumuş durumda. Bununla ilgili Avrupa Birliği bir plan açıkladı. O plan dahilinde zararın bile 180 milyar euronun üzerinde olabileceği belirtiliyor. İşte Tuna Nehri'nin kuruduğunu, Ren Nehri'nin kuruduğunu ekranlarınıza taşımıştık, debilerinin azaldığı yerleri. Şimdi bu görüntüler de Polonya'dan, daha Doğu Avrupa'dan, ama Doğu Avrupa'da da sıcaklıklar çok yüksek ve orada da Polonya'nın Maldivleri olarak tabir edilen işte bu nokta, bir gölet burası, çok turistik bir alandı. Dünyadan da turist çekiyordu. Normal görüntüleri bunlar. Geçen seneye kadarki görüntüleri bunlar. Fakat şimdi gelmiş olduğu durum işte bu. Tüm Avrupa gibi Polonya'nın da Maldivleri o kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya ve Polonya'nın güneyindeki eski bir dolomit madeninin suyuyla dolmasıyla birlikte oluşan bu Polonya Maldivleri olarak anılan bu park, etkili olan kuraklık ve yağış azlığı nedeniyle artık kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Park kapatılmış zaten. Havadan görüntüleri ekranlarınıza getirdik. Daha önce suyla kaplı olan o alanların tamamı artık kurak ve hatta bu yürüyüş alanları da yapılmış. Onlar da kurak bir toprağın üzerinde tek başına duruyorlar. Şimdi hava sıcaklıkları çok yüksekken bir anda soğuması, 1-2 derece bile soğuması yoğun yağışı beraberinde getiriyor. Hep yazın sonlarına doğru sel felaketlerini konuşuruz. Panama'da El Nino'nun yol açtığı şiddetli yağışların ekonomisini ve vatandaşların güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle ülke genelinde şu an en yüksek seviyede alarm vermiş durumda. Panama'da El Nino nedeniyle Kuzey ve Karayip bölgelerinde şiddetli yağmurlar yağdı ve seller meydana geldi zaten. El Nino Panama'da 15.600'den fazla insanı etkilemiş durumda. Yer değiştirmek zorunda kaldılar ve Panama İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada gelecek olanlara hazırlanmak için acil durum ilan edildiği ifade edildi. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün son raporunda da El Nino'nun gelecek aylarda hızla güçlenerek şiddetini artıracağı ve bunun aşırı hava olaylarıyla doğal afet riski artıracağını belirtmişti. Verilere göre Doğu ve Orta Pasifik'teki deniz yüzeyi sıcaklıklarının Temmuz-Eylül döneminde hızla artacağı ve sıcaklıkların 2 dereceden fazla yükselmesiyle birlikte işte bu şiddetli El Nino döneminin başlayacağı tahmin ediliyor. Ve uyarı üzerine uyarı yapılıyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki yeni bir sürece bakalım. Diplomasi trafiği sürdüğü iddia ediliyor. İran bunu yalanlıyor. Kesinlikle görüşme yok aramızda deniyor. Hürmüz Boğazı hala kapalı. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlendiğini iddia ediyor. İran bunu yalanlıyor. Hatta temizledilerse neden bir ABD gemisi buradan geçmiyor diyorlar. Trump'ın Tahran'la görüşmeler içinde herhangi bir takvim belirlememesi, o Boğaz'a ilişkin, Hürmüz Boğazı'na ilişkin sözleri o gerilimin seviyesini daha da artırdı. Tahran'dan Washington'a çok sert tepkiler geliyor. İran'ın Çin ve Umman'la yürüttüğü temaslar o krizin bölgesel boyutunu ortaya koyuyor. Bir yakından bakalım bu hatta ne oluyor?
1: ABD ile İran arasında savaşın gölgesinde diplomasi trafiği sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yeniden müzakere masasına oturulması için herhangi bir süre sınırı koymadı. Tahran'ın görüşmeleri ne zaman döneceği konusunda acelem yok mesajı veren Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkinde dikkat çeken bir çıkış yaptı.
2: İran'ın nükleer silah sahibi olmasına asla izin vermeyeceğiz. Hürmüz Boğazı'nı şu anda Amerikan toprağı olarak görüyorum.
1: Trump'ın bu sözlerine Tahran'dan tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Washington'ı çok taraflılığı küçümsemekle suçladı. Arakçı, ABD'nin zorbalık ve yıldırma politikası izlediğini savundu. Birleşmiş Milletler'e bu tutum karşısında sessiz kalmama çağrısı yaptı. Tahran'ın bir diğer mesajı Pekin'e yönelikti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Karibaf, Çin'in İran'a yönelik yaptırımlara karşı tutumunu

0: memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Kalibaf, İran-Çin stratejik ortaklığının sürdürüleceğini vurguladı, kimsenin iznine ihtiyacımız yok mesajı verdi. Gerilimin merkezindeki Hürmüz Boğazı'nda ise İran ve Unman, tanker geçişleri için geçici bir koridorda anlaştı. Yaklaşık 7 deniz mili genişliğindeki güzergahın kullanılması, Güney Koridorunun ise kapatılması planlanıyor. Ancak bu düzenleme Boğaz'ın tamamen açıldığı anlamına gelmiyor. Böylece Washington'ın takvimsiz müzakere mesajına karşılık Tahran'da kendi şartlarını masada tutmaya devam ediyor. ABD-İran hattında diplomasi kapısı açık kalsa da Hürmüz'deki gelişmeler gerilimin henüz sona ermediğini gösteriyor.
1: Tahran'a gidelim. Ekonomik yaptırım kararını açıkladı bu hafta başında Amerika Birleşik Devletleri'nin Hazine Bakanı ve hemen ardından da ya Amerika Birleşik Devletleri'nin yanındasınız ya da onların yanındasınız dedi. Bir yandan da dünyayı bir ekonomik krize sokmak istemiyoruz. Neden bunu isteyelim dediler ama o krize doğru sürükleniyor yavaş yavaş dünya Hürmüz kapalı olduğu müddetçe. Şimdi hemen Tahran'dan bir değerlendirmeleri alalım. Bugün itibariyle ilk piyasalar çok tepki göstermişti değil mi? Ekber, hoş geldin yayına bu arada.
2: Teşekkür ederim Merve.
1: Merhaba. Döviz kurlarına müdahale etmişti Merkez Bankası ve ertesi gün biraz daha sakin geçmişti. Çünkü o etkili olmamıştı Merkez Bankası'nın o hamlesi. Biraz konuşalım, hem piyasaları konuşalım hem İran'ın durumunu konuşalım. İşte Umman'la yapılan anlaşma, o 7 millik bir kısımdan gemilerin geçmesi rahatlatır mı İran'ı? Ya da Umman'a ya da müdahale eder mi Amerika Birleşik Devletleri? Sonuçta abluka hala devam ediyor. Nasıl mümkün olabilir oradan geçişler?
2: Evet Merve, şöyle bir özet geçeyim izninde. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında az önce haberimizde de izlediğimiz üzere gerginlik devam etmektedir. Ve bu gerginliğin işte odaklandığı nokta Hürmüz Boğazı. Bu Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bir taraftan ekonomik baskı yöntemiyle Amerika Birleşik Devletleri burayı açmaya çalışıyor. Diğer taraftan bölge ülkeleri de diplomatik çalışmalarla bunu sürdürmeye çalışıyor. Bugün Katar Başbakanı bu kapsamda İran'a geldi. Az önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı ile Katarlı yetkili arasında bir görüşme söz konusu oldu. Ardından Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı ve o açıklamada bölgede gerginliğin düşürülmesi ve tarafların yani Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın tekrardan müzakere masasına getirmek için uygun bir zeminin oluşması için bu ziyaretin yapıldığı ifade edildi. Katar özellikle bu Hürmüz'deki durumun 28 Şubat öncesine dönmesini istiyor. Yani gemilerin serbest bir şekilde bu bölgeden geçmesini istiyor ve Katar yönetimi söz konusu evet. Gerçi İran şöyle söylüyor ki böyle bir şey söz konusu olmayacaktır. Yani asla ve asla Hürmüz'ün durumu savaş öncesindeki olduğu gibi asla olmayacaktır. İran zaten bizzat bunu açıklıyor. Eğer bir gün bir anlaşma yapılacaksa ve bu bölgeden geçişte serbest olacaksa da bu geçişler İran'ın denetiminde olacak. Geçtiğimiz günlerde Umman'dan da bu kapsam da işte İran'a ziyaretler söz konusu olmuştu. İki ülke arasında bu kapsamda bir uzlaşı söz konusu oldu. Fakat İran şöyle diyor ki biz uzlaşsak da bu yetersizdir. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin adım atması öncelikle gerekiyor ve o adımda nedir? Pakistan mutabakat zaptına İran öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmesini istiyor.
1: Peki Katar ziyareti İran'a bu bir müzakere çabası mı sence, yoksa iki ülke arasındaki bir takım anlaşmazlıklar mı ya da Hürmüz üzerindeki o pürüzlerin ortadan kalkması mı, açıklandı mı bu?
2: Merve, hepsini diyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde şöyle söyleyeyim. Tabii Katar'ın buradaki birinci önceliği işte Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan resmi açıklamada Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ı bir masada buluşturmak ve burada da Katar'ın da durumu da oldukça ilginçti.
1: Çünkü
2: Katar yani bir taraftı. Evet, müzakerelerin yeniden başlamasını istiyor. Ancak çok ilginçtir. Yani kendisi de İran tarafından savaş boyunca vurulan bir ülkenin aynı zamanda müzakereci olması ve arabulucu olması çok ilginçtir. Yani hem İran oraya ülkeye saldırmış hem de söz konusu ülke Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında arabulucu olmak istiyor ve bu da tırnak içinde bölge ülkelerinin esasında çaresizliğini gösteriyor. Yani Katar bu süreçte oldukça zarar görmüş oldu bu savaştan. Sadece Katar'ın sıvılaştırmış doğal

0: açıdan el zararı 24 milyar dolar olarak ifade ediliyor. Öyle ki %90'dan fazla işte bir ihracatında bir sıkıntı söz konusu. Ancak ikili meseleler de görüşüldü. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde İran Katar'a yönelik bir suçlama yönetmişti. 3 pilotunun Katar tarafından esir alındığıyla ilgili. Katar yönetimi bunu reddediyor. Ancak İran özellikle ısrarcı. Söz konusu bu 3 pilotunun denizde bir yerde tutulduğunu ve onların karaya götürülerek tedavi ettirilmesini istiyor. Ve bu da gelen bilgilere göre İranlı yetkililerle Katarlı yetkililer arasında masada tartışıldı.
1: Özverili bir davranış aslında. Yine de bakıldığında yani savaş boyunca Katar'a yönelik saldırılarını düşünürsek Katar'ın hala müzakere için Tahran'ı ziyareti çok önemli bir adım. Çok teşekkür ediyorum Ekber değerlendirmelerin için. Kolaylıklar dilerim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ ol. Mardin'e gideceğiz şimdi. Nusaybin ilçesinde uluslararası İpek Yolu kenarında oluşan hortum bir sürücü tarafından kaydediliyor. Görüntüleri ekranlarınıza getirin. Evet, bu görüntüler Mardin'den, Nusaybin'den kaydedilmiş. Rüzgarın da olduğunu biliyoruz. Bir hortum oluşmuş yol kenarında, dev bir hortum Nusaybin ilçesinde. Uluslararası İpek Yolu kenarında öğle saatlerinde oluşmuş. Kısa sürede de büyümüş. Herhangi bir olumsuzluğa yol açmadan da kaybolan hortum bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedilmiş. Ağustos Zafer Bayramı yaklaşıyor. Zafer Bayramı'nda Ankara, İstanbul, İzmir'de bazı şehir içi toplu taşıma seferleri ücretsiz olarak hizmet verecekler. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı.
2: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 3 büyük şehirde bazı raylı ulaşım sistemleri ücretsiz.
3: 30 Ağustos Büyük Taarruz Zaferi'nin yıl dönümünde Ankara'da Başkent Ray, İstanbul'da Marmaray, İzmir'de ise İzban seferleri ücretsiz hizmet verecek.
2: Ayrıca İstanbul'da Sirkeci Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı halkalı metro hattı seferleri de ücretsiz olacak.
1: Ve Zafer Haftası kapsamında Afyonkarahisar düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını kutluyor. Bugün de Milli Savunma Bakanlığı'nın toplantısı, bilgilendirme toplantısı oradan yapıldı bugün vesilesiyle. Şimdi biz de dönelim Atagündüz'e. Çok güzel görüntüler var Afyonkarahisar'da. Atagündüz kurşun da Afyon'da bizi bekliyor.
4: Merve, teşekkür ediyoruz. 26 Ağustos 1922 sabahı 1874 rakımda Afyon'daki Kocatepe'den başlayan büyük taarruz 30 Ağustos 1922 sabahı Kütahya Dumlupınar'da kesin zaferle sonuçlanmıştı. Ve tam 104 yıldır o coşku, o gurur hiç bitmedi. Aslında 26 Ağustos'ta başladı demiştik ama 27 Ağustos'ta da 1922'de Afyon Karahisar düşman işgalinden kurtulmuş oldu. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının aslında Afyon'u kurtardığı zaman konakladıkları yer şu anda Zafer Müzesi olarak dönüştürülmüş durumda ve orada da bir sergi vardı. Şu anda Zafer Meydanı'ndayız. Aslında Afyonkarahisar'da bütün yollar Zafer'e çıkıyor. Az önce Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksar bir konuşma gerçekleştirdi. Zafer'in önemine dikkat çekti. Ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği Türkiye 100 yılı vizyonu çerçevesinde daha nice yıllar bu Afyonkarahisar'a ve ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz dedi. Askerlerimizin geçiş töreni vardı, gururla izlendi. Şu anda da yine Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında dünyanın dört bir tarafından gelen halk oyunları ekipleri bir gösteri yapıyor. Şu anda da meydanda Kazakistan'dan gelen halk oyunları ekiplerinin gösterisini izliyor. Buradaki protokol üyeleri ve bu Zafer Haftası kutlamalarına katılan binlerce kişi. Peki bitti mi? Hayır. Birazdan bu halk oyunları gösterisinin ardından Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin bir konseri gerçekleştirilecek ve o zaman da yine coşku ve gurur belki de yine doruya çıkacak. Hemen ardından jandarma komando özel asayiş komutanlığına bağlı komandoların çelik kanatlar ekibinin

0: helikopterle üzüm salkımı gösterisi gerçekleştirecek ve hemen ardından da yine Jandarma Genel Komutanlığı merasim ekibinin bir gösterisi var ve yine Komando Tugay Komutanlığı birliklerinin komando andı okumasıyla birlikte buradaki tören sona ermiş olacak. Evet, şu an itibariyle az önce dediğimiz gibi Kazakistan'dan oldukça da renkli kıyafetleriyle birlikte gördüğünüz gibi Kazakistan'dan gelen ekipler burada gösterilerini gerçekleştirdi. Hemen ileride Bosna Hersek'ten gelen ekipleri görüyoruz. İran'dan gelen ekipler var. Şu anda da bakıyoruz Gaziantep'ten Max Spor Kulübü'nün gösterisi. İşte Gaziantep'ten gelen Gaziler Diyarı'ndan gelen gördüğünüz gibi ekipler de şimdi Zafer Meydanı'nda yerlerini aldı. Hepsi böyle kısa kısa oldukça da ilginç, renkli görüntüler ve gösteriler sergiliyor. Gaziantep ekibi de şu an itibarıyla yerini aldı. Onlar da bir gösteri gerçekleştirecek. Tabii bir hafta boyunca devam edecek Zafer Haftası kutlamaları. Dedik ya, 26 Ağustos sabahı başlamıştı buradaki büyük taarruz ve işte 30 Ağustos'a kadar Afyonkarahisar'ın dört bir tarafında bu şekilde kutlamalar gerçekleştiriliyor. 104 yıl önce kazanılan o büyük zafer hiçbir zaman unutulmuyor. 104 yıldır da coşkuyla ve gururla bu Zafer Haftası kutlamaları gerçekleştiriliyor. Tabii bunlar işin biraz renkli kısımları ama Afyonkarahisar aynı zamanda şehit kanlarıyla sulanan topraklar. Şehitlerimiz de unutulmuyor. Şehitlikler ziyaret ediliyor ve o şehitlerimiz ruhlarına fatihalar okunuyor. Kur'an-ı Kerimler okunuyor. Bir hafta boyunca devam ediyor etkinlikler ve az önce yayının başında da söylediğim gibi 30 Ağustos'ta Kütahya Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal'in "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir." ileri emrini verdiği, ileri komutunu verdiği yerde de yine 30 Ağustos'ta törenler düzenlenecek. Az önce yayının başında siz de söylemiştiniz. Milli Savunma Bakanlığı da bugün haftalık basın bilgilendirme toplantısını Afyonkarahisar'da gerçekleştirdi. Çok önemli mesajlar verildi yine zaferin kazanıldığı bu topraklardan ve özellikle de şu ifade edildi. Bu haftaki basın bilgilendirme toplantısının Zafer Haftası münasebetiyle Afyonkarahisar'da düzenlendiği konusuna da özellikle vurgu yapıldı. Çok önemli mesajlar da verildi Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan o açıklamada. Terörsüz Türkiye sürecine değinildi. Son bir haftalık süre içerisinde yaşanan gelişmeler anlatıldı. Yine 30 Ağustos'ta da çeşitli etkinliklerin düzenleneceği belirtildi Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Ankara'da bir geçit töreni yapılacak. Deniz Kuvvetleri tarafından 15 yüzer unsurla İstanbul'da Boğaz geçişi ve 30 kentte liman ziyaretleri gerçekleştirilecek. Yine Kütahya'da 30 Ağustos günü Türk Yıldızları tarafından bir gösteri gerçekleştirilecek. İstanbul Yenikapı'da da Solo Türk gösteri uçuşu yapacak ve yine aynı zamanda Afyonkarahisar, Edirne, İstanbul, Ankara ve Muğla'da da bando konserleri icra edilecek. Evet, toparlayalım. Şu an itibariyle Afyonkarahisar'da 104. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor. Halk oyunları gösteri yapıyor. Birazdan da askerler, Mehmetçiklerimiz meydana çıkacak. Onlar da bir gösteri gerçekleştirecek diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
1: Ata, teşekkür ediyoruz. Sen anlatırken bir son dakika gelişmesi ekranlara yansıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefon görüşmesine ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı. Erşan şimdi telefon hattımızda. Telefon görüşmesinin detaylarını aktaracak Erşan Karaca.
2: Evet Merve Türkay, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı oldukça yoğun devam ettiğini belirtelim. Geçtiğimiz dakikalarda bir son dakika bilgisi olarak vermiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı ile görüşmüştü ve geçtiğimiz, yani geride bıraktığımız dakikalarda ise Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile bir görüşme sağladı. Görüşmede Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke arasındaki yatırım, ticaret, savunma sanayi ve güvenlik başta olmak üzere birçok alandaki işbirliklerinin artırılması için adımlar atmaya devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki güvenlik durumunun kalıcı barışla çözümü için başlatılan süreçleri desteklediğini ve aynı zamanda mevcut anlaşmaların uygulanmasına yönelik yapıcı bir zemin oluşması için gerekli katkıda bulunabileceklerini ifade etti. Geride bıraktığımız

0: diliminde ise yine bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Liderler Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini ve bölgesel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede 23 Ağustos'ta Kazakistan'da gerçekleşen kurultay seçimleri nedeniyle Tokayev'e tebriklerini iletirken seçimlere katılım oranının yüksekliğinin yürütülen reformlara kamuoyu desteğinin bir göstergesi olduğunu belirtti. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı önümüzdeki süreçte Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceğini ifade etti diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım Merve
1: Çıkay. Teşekkür ediyoruz. Erşan Karaca aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin detaylarını. Devam edelim biz. Türk Savunma Sanayi'nin Milli Savaş Gemisi projesi MİLGEM kapsamında inşa edilen 10. ve 11. gemide kullanılacak FLISSAR gemi veri dağıtım sistemi fabrika kabul testlerinde başarıyla geçti, tamamlandı. Bu süreç şimdi deniz platformlarının dijital omurgası olarak tanımlanan bu sistem platform içerisindeki o kritik bilgileri doğru zamanda doğru şekilde ulaştırabilecek.
2: MİLGEM'in 10. ve 11. gemisinde de Havelsan imzası devreye girdi. Yazılım tabanlı çözümleriyle yurt içinde ve yurt dışında kritik görevler üstlenen Havelsan, Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen platformların en kritik alt sistemlerine katkı sunmaya devam ediyor. Milli imkanlarla geliştirilen FLISSAR gemi veri dağıtım sistemi, denizaltılarda denizaltı bilgi dağıtım sistemi adıyla görev yapıyor. Modern deniz platformlarının dijital omurgasını oluşturan sistem, sensörler, silahlar ve görev sistemleri arasındaki veri alışverişini yüksek güvenilirlikle yöneterek platformun etkin görev icrasına katkı sağlıyor. Havelsan, ilk gemi veri dağıtım sistemi teslimatını 16 yıl önce MİLGEM'in ilk gemisi olan TCG Heybeli Adaya gerçekleştirmişti. Aradan geçen sürede ise sistemlerini farklı sınıflardaki çok sayıda deniz platformuna entegre ederek önemli bir birikim oluşturdu. Son teslimatta MİLGEM projesinin 10 ve 11. gemisinde kullanılmak üzere başarıyla tamamlandı. Gemi veri dağıtım ve denizaltı bilgi dağıtım sistemleri operasyonel faaliyetlerin sürdürülebilirliğinde kritik rol üstleniyor. İki sistemde görev yaptıkları platformlarda kesintisiz olarak çalışma özelliğine sahip. Öte yandan platform içerisindeki kritik bilgilerin doğru zamanda ve doğru yerlere ulaştırılması sistemlerin temel görevleri arasında yer alıyor.
1: Cezayir'de de orman yangınları etkili oluyor. 12 kişi hayatını kaybetti yangınlarda. Ülke genelinde tek bir günde sadece 154 orman yangını meydana geldi. Ve 54 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşılıyor. Cezayir İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada can kayıplarının Cicel, Becaiye ve Tizi Ouzu eyaletlerinde yaşandığı belirtildi. Sivil savunma ekipleri yangınların 36'sının Becaiye'de çıktığını ve buradan 18'inin kontrol altına alındığını duyurdu. Yangınlar nedeniyle çok sayıda aile de bölgeden tahliye edildiler. Cezayir'de yangınlara müdahale edilirken şiddetli sıcak hava dalgası da komşu Tunus'u tetikliyor. Tunus'ta da şu an orman tehlikesiyle karşı karşıya olunduğu belirtiliyor. Şimdi ise Gaziantep'e gideceğiz. Gaziantep'te fıstığın ilk mahsulü olan boz fıstığın hasadına başlandı. Bu yıl fıstıkta rekorte nasıl, detayları alalım. Mehmet Geçgel bizi bekliyor. Haydi dönelim Gaziantep'e.
3: Başta tatlı ve çikolatalarda kullanılmak üzere toplanan boz fıstıkta hasat heyecanı yaşanıyor. Gaziantep'te Antep fıstığı hasadı başlamış durumda. İlk fıstık hasadı yapılıyor. Bilindiği üzere Gaziantep'te fıstık hasadı iki kırımda gerçekleşiyor. Birisi boz, diğeri de ben, yani ben olan kuru yemişlik, ama şu anda toplanan tatlılarda kullanılan boz fıstık hasadı bu noktada devam ediyor. Tabii sıcak bir taraftan bu fıstık hasadına da eşlik ediyor. Tarım işçileri üzere yine tarla sahipleri, çiftçiler sıcağın etkisiyle sabahın erken saatlerinde işe başlayarak ağaçtan kopardıkları fıstıkları yere serilen bezlerde topluyor. Daha sonra fıstıklar traktör römorkunda temizleme, kırma ve kavlama işlemleri için tesislere götürülüyor. Normal Antep fıstığı

0: Öz olarak adlandırılan, yani gelecek yılın fıstığını gösteren buradaki ağaçlardaki kara gözlere baktığımızda onlarda da yine çok olduğunu görüyoruz. Kara göz hemen sizlere şu şekilde anlatıp buradaki çiftçilerle de konuşalım. Bunlar kara göz bir sonraki senenin mahsulünü gösteriyor. Zira bunlar da bir sonraki senede büyüyerek Antep fıstığına dönüşüyor ve Antep fıstığı oluyor. Şimdi
1: A Haber Radyo 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Haksız kazanç uğruna vatandaşları aldatan ve yanıltıcı reklamlarla tüketiciyi mağdur eden fırsatçı işletmelere göz açtırılmıyor. Vatandaşa vaat ettiği, sınırsız çayı vermeyen kafeden etiket oyunu yapan marketlere, sahte vaatlerle satılan mavi spreyden, sosyal medyada fiyat için DM yazan galeri ve emlakçılara kadar tüketiciyi yanıltan işletmelere milyonlarca liralık ceza kesildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
7: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil Budur hissi.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Emlak katılım, tasarruf, finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım, tasarruf, finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar
1: teslim mutluluk. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
11: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Bir reklam. A Haber Radyo 24 saat haber.
3: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
12: Garanti BBVA.
13: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
14: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
13: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
15: Hayalinizdeki hızda ağır bağışlı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Tokat-Sivas yolunun 26 ve 27 kilometreleri arasında heyelan nedeniyle Tokat yönü trafiğe kapatılmış olup, ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanmakta. Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ve 73. kilometreleri arasında yüksek hızlı tren hattı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Güvenli yolculuk dileriz.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
6: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
7: Reklam.
8: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir. Sen de Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Detaylar akbank.com'da.
0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
9: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
10: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
11: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
12: Büyük rahatlık Paytr.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
13: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Devam ediyoruz Ajans Akşam'a doğru, artık 3. saatteyiz. Saatlerimiz de 18'e yaklaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü vesilesiyle Ahlat'taydı. Ardından da dün Malazgirt'teydi. Çok tarihi mesajlar verdi konuşmalarında her iki noktada da. Türkiye ve terörsüz bölge kararlılığını vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk askeri tarihinin en köklü geleneklerinden birine, Sultan Alparslan'ın o ünlü ritüeline atıfta bulundu. Bu yoldan geri dönüş yok dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve biz buraya adeta atımızın kuyruğunu bağlayarak geldik ifadesini kullandı. Dün de konuşmuştuk bu ifadeyi ama şimdi Türk kültüründe atın kuyruğunu bağlamak ne ifade ediyor, ne anlama geliyor? Bununla ilgili bir haber hazırladık. Buyurun, ne anlama geldiğini hep birlikte daha iyi anlayalım.
2: Bağladı atının kuyruğunu, yaptı bir topuz. Ölümü ölüme doladı Alparslan. Sürdük atlarımızı üstüne, 300 binin atıldık sağlı sollu.
3: Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde Ahlat ve Malazgirt'ten tüm dünyaya çok net bir kararlılık mesajı yükseldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefini Türk tarihinin en köklü askeri geleneğiyle vurguladı.
2: Bakın sevgili kardeşlerim, millet olarak bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu bu cümle ise sıradan bir benzetme değil, Türk savaş tarihinin en büyük meydan okumalarından biriydi.
3: Hedef iç cepheyi sağlam tutmak, bölgede yeni bir tarih yazmaktı.
5: Türk kültüründe atın kuyruğunu bağlamak iki şekilde değerlendirilmeli. Birincisi pozitif anlamda, pratik anlamda faydası nedir? O da şudur, atın kuyruğu bağlanarak sağa ve sola manevra yapması daha iyi sağlanır. Yani savaşlarda atın etkilenmemesi için, daha iyi hareket etmesi için uygulanan bir yöntemdir. Biz bu yöntemi en eski kayıtlarda, kaya resimlerinde, hatta pazır kalasının üzerinde dahi görüyoruz.
3: Peki Türk kültüründe atın kuyruğunu bağlamak ne anlama geliyor?
5: Alparslan'ın Malazgirt Savaşı'ndan önce beyaz kaftan giymesi ve atının kuyruğunu bağlamasıdır. Aslında bu büyük bir işin başarılacağının işaretidir. Çünkü pratikte ata daha iyi hareket sağlayan bu işlem, yani kuyruk bağlama, daha sonra büyük bir sembol haline dönüşmüştür. Yani Türkler büyük işleri başlamadan önce atlarının kuyruğunu bağlarlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bu çok önemli bir iş başlangıcını bize işaret etti.
3: Tarih sayfaları 1071'i gösterdiğinde Sultan Alparslan Bizans ordusunun karşısına çıkmadan önce atının kuyruğunu bizzat düğümlemişti. Bu ritüel Türk kültüründe geri adım atılmayacağının, şehadete hazır olunduğunun ilanıydı.
5: Alparslan hem kendi ordusuna cesaret vermek hem de şehit olmanın bir anlamda yolunu açmak için atının kuyruğunu bağlamıştır ve törensel bir anlam kazanmıştır.
2: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.
3: 955 yıl önce Anadolu'nun kapılarını açan o kararlı ruh, bugün terörle mücadelede en yüksek perdeden yeniden canlandı. Malazgirt'ten verilen mesaj netti. Ok yaydan çıktı, geri dönüş yok.

0: Bu arada AK Parti teşkilatları da Ekim ayının ortasına kadar Türkiye genelinde çok kapsamlı bir saha çalışması yürütecekler. Milletvekilleri, bakanlar, hatta parti yöneticileri vatandaşların taleplerini, beklentilerini dinleyecekler ve tüm bunları genel merkeze raporlayacaklar. Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı konularının öne çıkacağı o programın detayları da belli oldu.
1: Hiç kimseyi atlamadan teker teker herkese dokunacağız.
2: AK Parti Ekim ayının ortasına kadar sürecek kapsamlı bir çalışma için sahaya iniyor. Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşla buluşacak parti teşkilatının önceliği Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı olacak. Milletvekillerinden belediye başkanlarına, MKYK üyelerinden kabine üyelerine kadar tüm kadrolar sahada olacak. Bakanlar ve MYK üyeleri en az iki ili ziyaret ederek sahanın nabzını tutacak. Vatandaşın talep, beklenti ve önerileri doğrudan dinlenerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere genel merkeze anlık olarak raporlanacak. Saha çalışmalarında Türkiye'nin istikrar ve güven veren konumu, güncel meseleler, ekonomi, adalet, dış politika gibi konulardan geri bildirimler alınacak. Programda esnaf ziyaretleri, ev buluşmaları, sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar ve çeşitli istişare programları gerçekleştirilecek. Toplumun farklı kesimleriyle doğrudan temas kurulacak. AK Parti kurmayları Türkiye Yüzyılı hedeflerini sahada anlatırken, vatandaşların görüş ve önerilerini de teşkilat çalışmalarına yansıtacak.
0: Nepal çok büyük bir sel felaketiyle karşı karşıya. Beraberinde gelen heyelan o felaketteki bilançoda her geçen dakika gitgide ağırlaşıyor, katlanıyor hep sayı. Çin sınırındaki o bölgede nehrin taşması sonucu tetiklendi. Çok şiddetli bir sel yaşandı. Köyler, insanlar adeta yutuldu o toprak tarafından. Çok büyük bir yıkımdan bahsediyoruz. Şu ana kadar 362 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Aralarında turistler de var. 1500'den fazla kişi ise hala kayıp, haber alınamıyor. Bu arada uyarılar var. Alarm seviyesinde uyarılar var. Şiddetli yağışların devam edeceği konusunda.
2: Devasa sel binaları ve insanları yuttu. Köprüler paramparça oldu. Himalayalardan kopan buzulların Bote Koşi nehrini tıkaması felakete kapı araladı. Güneydoğu Asya ülkesi Nepal'in Çin sınırında sel meydana geldi. Çin'e bağlı Tibet özerk bölgesi sınırındaki Bagmati eyaletinde Bote Koşi nehrinin taşması sonucu birçok yerleşim bölgesi su ve çamur altında kaldı. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Aralarında turistlerin de bulunduğu binden fazla kişiden de haber alınamıyor. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi bölgede selden önce deprem olarak adlandırdığı 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çözülmesi olduğunu açıkladı.
3: Selden önce, yani selin ardından meydana gelen bir buzul ve kaya kopması aslında bir tıkanma yapıyor ve bir baraj görevi görüyor aslında. Yani arka tarafında o yukarı seviyelerde, Himalaya'nın yukarı seviyelerinde bir göletler oluşuyor, büyük bir gölet oluşuyor. Yani baraj büyüklüğünde yapılar oluşmaya başlıyor. Daha sonra buzul parçalarının o kanalı tekrar açmasıyla birlikte bu çok kuvvetli akış meydana geliyor. Aslında şu var, bu selin meydana geldi, aslında taşkın diyebiliriz.
2: Felaket yalnızca can kayıplarına yol açmadı. Bölgenin ulaşım altyapısı da ağır hasar gördü. İlk belirlemelere göre sel ve heyelanlar 19 köprüyü yıktı. Kritik öneme sahip karayolununsa yaklaşık 40 metrelik bölümü kullanılamaz hale geldi. Sellerin ardından ortaya çıkan yıkım hem drone kameralarına hem de uydu görüntülerine yansıdı. Afet sonrası Nepal hükümeti Rasuva, Nuwakot ve Dading bölgelerini 3 ay süreyle afet bölgesi ilan etti. Nehir kıyısındaki yerleşim bölgelerinde yaşayan halka dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu. Sel ve toprak kaymalarının bazı noktalara ulaşımı kesmesiyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Bölgenin dağlık yapısı da ekiplerin çalışmalarını güçleştirirken mahsur kalanlar helikopterlerle tahliye edildi. Arama kurtarma ekipleriyle birlikte ordu ve polis de sahada seferber oldu. Kayıpları bulma çalışmalarına dronlar da destek veriyor.
4: Terastaydım ve sel en üst kata da vurdu. Sular ancak bir

0: Saat kadar sonra çekildi. 4-5 saat sonra helikopterle kurtarıldım.
1: Felaketin ardından uluslararası yardım çalışmaları da başladı. Hindistan, Çin ve Dünya Bankası harekete geçti. Selin vurduğu Nepal'e arama kurtarma ve yeniden inşa için destek sağlanıyor.
2: Dün Amerika Birleşik Devletleri İstihbaratı CIA'nin direktörünün Moskova ziyareti çok tartışılmıştı. Yankıları hala devam ediyor. Putin'le görüşüldüğü iddiaları ortaya atılmıştı. Kremlin'den süratle bir yalanlama geldi. Hayır, istihbarat birimi görüştü ama Putin bilgilendiriliyor dendi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri medyası dün itibariyle yazdı. Geçen hafta aslına bakarsanız CIA'nin bazı raporlarının ABD medyasına sızdırıldığı haberleri çıkmıştı. İşte o CIA'nin raporuna göre Rusya çok yakın zaman içinde bir NATO ülkesini hedef almayı öngören bir plan hazırladı. İşte NATO'nun refleksini, böyle bir saldırı karşısındaki cevap verme kapasitesinin süratini ölçecek Rusya deniyordu. İşte CIA başkanının da bu sebeple olası bu saldırılara engel olmak için Moskova'ya gittiğini yine iddia ediyor ABD basını.
1: CIA direktörünün sürpriz Moskova ziyareti sonrası çarpıcı iddialar gündemde. 2021'den beri ilk kez gerçekleşen ziyarete ilişkin çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Rusya Avrupa'ya saldırı planı yapıyordu. ABD'nin üst düzey istihbari ismi John Ratcliffe, geçtiğimiz günlerde Moskova'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin nedeni gizli tutuldu. CIA resmi olarak görüşmelerin gündemini açıklamadı. Peki CIA başkanı savaşın ortasında diplomasi trafiğinin tıkandığı bir dönemde neden Moskova'ya gitti?
0: Size sadece CIA ile temaslar olduğunu söyleyebilirim. Rusya devlet başkanı ile herhangi bir görüşme olmadı.
1: Dikkat çeken iddia ise Wall Street Journal'dan geldi. Habere göre Kremlin, Ukrayna savaşında tıkandı. Bu nedenle iç siyasette baskı altında kaldı. Putin çözümü ise saldırıları genişletmekte arıyor. İddiaya göre ABD'nin İran karşısında zayıfladığını düşünen Rus lider Putin, durumu fırsata çevirmek istedi. Doğu Avrupa ülkelerini hedef almayı planladı. CIA de saldırı planı istihbaratını aldı. Söz konusu saldırıları engellemek için CIA direktörü apar topar Moskova'ya uçtu. Plana göre Moskova'nın saldırısı sınırlı olacaktı. NATO'nun tepkisi ölçülecekti. Kremlin kapsamı siber saldırılar ve küçük çaplı kara saldırılarını da içeren planlar hazırladı. Baltık ülkelerini de buna dahil etti. Söz konusu hamle içinse 2026 sonuyla 2029 arasındaki aralığı belirledi.
0: CIA servisiyle aramızdaki temaslar başlı başına olumlu bir olgu, olumlu bir süreçtir.
1: ABD basınındaki diğer bir iddia ise Bloomberg'den geldi. Haberde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı taktik nükleer silah kullanabileceği öne sürüldü. CIA direktörünün ziyareti de buna bağlandı. Washington yönetimi görüşmeleri barış için atılan adım olarak yansıttı. ABD Başkanı Trump ziyareti yarı rutin olarak nitelendirdi. Görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkabileceğini söyledi ancak görüşmelerin detayları gizemini koruyor.
2: Şimdi çok konuşulan bir başka detay var. O da CIA direktörünün Rusya'ya Silver Eagle kapsülüyle gitti. İşte şu kapsülden bahsediliyor. Neden böyle bir şey kullandı CIA direktörü Moskova ziyaretinde? Şöyle ki ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-17 askeri nakliye uçağının kargo bölümünde bulunan bu Silver Eagle adlı o kapsül, metal kapsül, Air Force One başkanlık uçağı seviyesinde güvenli haberleşme imkanı sunuyormuş bu sistem. Çok riskli coğrafyalarda işte Amerika Birleşik Devletleri başkanlarını ya da bakanlarının tercih ettiği söyleniyor ve bu defa da CIA direktörünün Rusya ziyaretinde işte uçağın içinde bu kapsülün içinde seyahat ettiği iddia ediliyor. Bu Silver Eagle C-17 ya da C-130 gibi büyük nakliye uçaklarının kargo alanına monte ediliyor. Dış çevreden gelecek bir tehdide, yani siber ya da elektronik müdahalelere karşı izole edilmiş durumda kriptolu bir iletişim donanmasına sahip. VIP yöntem olarak anlatılıyor. Bu kapsül olası bir kriz anında işte bu yetkililerin, devlet başkanlarının dünyanın her yeriyle kesintisiz bir şekilde dinlenemez güvenli bir bağlantı kurmasını sağlıyormuş. Bu uydular arası kriptolu iletişim sistemleriyle donatıldığı da ifade ediliyor. İddialar bunlar işte, bu kapsülün içinde, uçağın içinde, kargo uçağının içinde bulunan bu kapsülün içinde Rusya'ya yolculuk ettiği belirtiliyor CIA başkanının. Haydi Washington'a gidelim, ABD basını bir de bu kapsülü konuşuyor. Silver Eagle'ı konuşuyor. Biz neden CIA direktörü Moskova'ya gitti? Olası bir NATO saldırısını mı engelleyecek Moskova'nın, bu iddiaları konuşalım. İrfan'la, İrfan Sapmaz, hoş geldin.
3: Merhabalar, merhaba, hoş bulduk.
2: Teşekkür ediyorum. Senle sanıyorum bir hafta, 10 gün önce konuşmuştuk bunu. Sormuştum sana, yani böyle iddialar var işte, CIA'nin raporlarına ulaşılmış, sızdırılmış, işte Moskova göya NATO ülkelerinden birini hedef alacak diye. Şimdi bunlar tabii ki sızmaz, sızdırılır elbette diye düşünüyorum da böyle bir şey var mı, yoksa başka bir gündem için böyle bir iddia ortaya atılıyor da CIA direktörü sence Moskova'yı ziyaret ediyor mu?
3: Tabii çok güzel bir konuya temas ettin. Amerika'da genelde sızdırılır sızmaz, o çok önemli bir şey. Hiç şüphesiz, özellikle de tabii CIA direktörünün, Amerika Birleşik Devletleri CIA direktörünün John Ratcliffe'in Rusya ziyareti şu anda inanılmaz şekilde Amerikan ana akım medyasında konuşuyor. Çeşitli spekülasyonlar, çeşitli yorumlar var. Tabii şimdi öncelikle oraya gidişi son derece gizli tutuldu.
2: Evet. Burada bir anda zaten Moskova'da hiçbir
3: açıklama yapılmadı. Evet, evet, uçağın radarlara takılması, işte uluslararası biliyorsunuz normal artık bugünkü teknolojiyle takip edebiliyorsunuz hangi uçak nereden kalktı, nereye indi. Bir bu, ikincisi de Moskova'daki o diplomatik hareketlilikten dolayı bu ortaya çıktı ve görüşme yaklaşık 8 saat boyunca Moskova'da bulundu CIA direktörü. Çok özel bir şekilde, yine bir iddiaya göre Donald Trump tarafından çok özel bir mektup götürüldüğü ve görüşmediği yönünde, en azından biraz önce haberimizde de izledik. Yani Putin'le bir araya gelmediği yönünde. Ama görüşmüşse de bu beni çok şaşırtmaz. Sonradan evet, çok şaşırtmaz. Özel bir mektup götürmüştür çok büyük ihtimalle. Donald Trump bu tip yetkileri çok fazla kimsenin eline teslim etmek istemez. Yani oraya benim temsilcim olarak gidiyor. Al bu mektubu götür. Kendisine ver. Çünkü çok hassas bir konu. Putin'le özel bir ilişkileri var. Onun için de bu çerçeveyi çizmek istemiş olabilir. Hiç şüphesiz bu ortaya çıkacaktır. Tabii şimdi bunun ortaya çıkmasıyla birlikte 8 saatte inanılmaz güvenlik önlemleri alınmış. Tabii Moskova'ya gitmesinin en önemli nedeni olarak işte Rusya'ya NATO, biraz önce haberimizde de izledik. Rusya'ya NATO ülkelerine yönelik sınırlı dahi olsa bir saldırı veya provokasyondan kaçınması yönünde doğrudan bir uyarı vermek amacıyla, ki bu uyarı CIA direktörü veremez. Onun için benim tahminim, bu şahsi tahminim, çok büyük ihtimalle bir mektup götürmüştür ve teslim etmiş de olabilir. Putin'le de bir araya gelmiş de olabilir. Ama şu ana kadar en azından Amerikan ana akım medyasına sızdırılan haberlere göre, Moskova'dan da yapılan açıklamalara göre ikili bir görüşme olmadığı yönünde. Bu arada CBS News'in yine iddiasına göre NATO konusunu gündeme getirmemiş yalnızca. Rusya'nın İran'a verdiği desteğin azaltılmasını istemiş.
2: Öbürümüz
3: Boğaz'ın ticari deniz trafiğini açılmaması halinde daha ağır ekonomik baskılar gelebileceği mesajını vermiş. Ama dün seninle konuşurken ben bir konuya dikkat çekmiştim. Özellikle Rusya, Çin ve Kuzey Kore'nin İran'a desteklerinden Donald Trump'ın son derece rahatsız olduğunu, özellikle iki gün, yani geçtiğimiz son iki günde de Kuzey Kore lideriyle işte kendisinin daha önce yaptığı görüşmelerle ilgili fotoğrafları yansıttığını belirtmiştim. Çünkü çok durum iç açıcı değil Trump açısından İran konusunda. İran. Ve sürekli...
2: Müsaadenle, şimdi 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri düzenlenmeye başladı. Biz bir alana döneceğiz. Vaktimiz olursa seninle devam edelim ama Solotürk'ün gösteri uçuşu var. Bitmeden yakalayalım istiyoruz. İzleyicilerimizle paylaşalım o görüntüleri. İstanbul Yenikapı etkinlik alanında gerçekleşiyor bu prova uçuşu. Arkadaşımız orada, Erşen Karaca, hemen biz de alana dönelim.
4: Evet Merve Tükay, geçtiğimiz dakikalarda başladı Solotürk'ün gösterisi. Aslında öğle saatlerinde bir Boğaz selamlama uçuşu vardı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında etkinlikler düzenleniyordu. Bu etkinliklerden bir tanesi ise yine Yenikapı'da devam ediyor. Saat 18'de başlayan prova uçuşu Solotürk tarafından devam ediyor. Hemen görüntülerimizi sizlerle paylaşalım. Şu anda uçak bizlere oldukça yakın bir yerden geçiyor. Ve şu anda havada ise birinci pilot Yarbay Murat Bakıcı var. Onu da ifade ederim sizlere. İşte şu anda Merve Tükay görmüş olduğunuz hız aslında dünyada sayılı pilotun uçuşu. uçurabileceği bir hız. Biliyorum ki aslında dünyada tektir bizim pilotlarımız. Şu andaki yaptığı gösteri, şu andaki pilotumuzun bizlere gösterdiği görsel şu anda dünyada yapılabilecek en zor hareketlerden bir tanesi ve hızı yaklaşık 200'e

düşüyor ve bu düşük hızla uçağı sabit tutarak işte görmüş olduğunuz gibi sol tutuş şu an önümüzden geçiyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin gökyüzündeki gururu işte sol Türk 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları öncesinde İstanbul semalarında muhteşem bir gurur uçuşuna imza atıyor. Öğle saatlerinde saat 12 İstanbul Boğazı'nı selamlayan yüzleri ikili içinde bulunduğumuz saatte ise ana gösterinin adresi olacak olan Yeni Kapı miting alanı üzerinde nefes kesen prova manevralarını sergiliyor. Evet, şu anda Yarbay Murat Bakıcı göğe doğru yükseliyor yavaşça. Sanki şöyle bir grup olacak ki aslında yukarıdan bir salto atıp aşağı doğru geri girecek. Bu da oldukça zor hareketlerden bir tanesi. Şimdi Solotürk'ün aslında şöyle bir durumu var ki yaptığı gösterilerde, yaptığı bütün etkinliklerde hareketleri kendine özgü. Mesela Solotürk kalkışı diye bir kalkış var. Bu uçağın tekerleklerini toplar toplamaz ters dönerek yüksek açıyla tırmanışa geçiyor ve aynı zamanda dünyada çok az pilotun cesaret edebildiği bir imza hareket bu. Şu anda ters yavaş geçişi görüyorsunuz. Şu anda seyircilerimize doğru yavaş yavaş Solotürk de geliyor. Saatte sadece 200 kilometre gibi sınırlı bir sürat ve uçağı baş aşağı konumda tutarak yapılan hassas bir aynı şekilde Yarbay Murat Bakıcı şaşırtmıyor ve aslında gösterinin en can alıcı kısımlarından bir tanesini yapıyor. Devam edelim şimdi aslında buradayız ve dediğimiz gibi İstanbul semaları şu anda jet motorlarının kulakları çınlatan o muhteşem sesiyle yankılanıyor diyebiliriz. Bizler de o heyecanı yaşıyoruz. Yeni Kapı Meydanı'ndayız ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları öncesinde nefesleri kesen dev prova tam şu dakikalarda gerçekleştiriyor. Bakın şu anda tam karşıdan çizgiden süzülerek bize doğru yaklaşan o çelik kanatı görüyorsunuz. Gökyüzündeki gururumuz şüphesiz ki Solotürk. Evet, bizlere doğru şu an geliyor. İşte tam üzerimize gelecek birazdan. Boğaz'ın ve İstanbul'un kalbinden alçak uçuşla geçtiler bugün. Ve şu anda Yeni Kapı'da da yine alçak uçuşla geçiyor. Şu anda görmüş olduğunuz hareket ise dediğimiz gibi pilotların oldukça zorlandığı bir hareketlerden bir tanesi de Solotürk'ün sorunsuz bir şekilde devam ettiriyor. F-16'nın muazzam gücü Yeni Kapı'da adeta yer çekimini beynine bakıyor. Olan on binlerce belki de yüz binlerce göz şu anda gökyüzüne kilitlenmiş durumda. Solotürk pilotumuz Yarbay Murat Bakıcı Türk milletinin cesaretini ve kabiliyetini her bir manevrayla gökyüzüne adeta nakış gibi işliyor. Görüyorsunuz o keskin dönüş, göğe doğru dikine tırmanış ve hemen ardından gökyüzünü aydınlatan flare gösterisi geride bıraktığımız dakikalarda sizler de gördünüz. Bunları tabii muazzam bir şekilde Yarbay Murat Bakıcı Solotürk pilotu bunu icra ediyor. Yeni Kapı'da heyecan ve gurur en üst seviyelerde hissediliyor Merve Türkay. 30 Ağustos'un muazzam ruhu bugün İstanbul semalarında adeta şahlanıyor. Şu anda Yarbay Murat Bakıcı yine Yeni Kapı Meydanı'na şu anda bulunduğumuz etkinlik alanına paralel bir şekilde yeniden yaklaşıyor ve burada gösteriler devam ediyor. Bizler de sizlerle beraber paylaşıyoruz. Şu anda ters bir salto gitti ve evet şu anda uçağımız ters bir şekilde gösteriye devam ediyor ve iki salto atıp tekrar ters dönüşle şu anda İstanbul semalarında Yarbay Murat Bakıcı bizim Solotürk pilotumuz uçuşunu gerçekleştiriyor. Öğle saatlerinde ise bir uçuş daha gerçekleştirilmişti. Biliyoruz ki yine 30 Ağustos Zafer Bayramı provalarından bir tanesiydi. O da İstanbul Boğazı'nı selamlama da yapıldı. Birinci pilot Yarbay Murat Bakıcı ve ikinci hava pilot binbaşı Erhan Aydemir tarafından bu uçuş gerçekleştirilmişti. Ve şu anda ise Türk Hava Kuvvetleri'nin gökyüzündeki gururu Solotürk şu anda Yeni Kapı semalarında, İstanbul semalarında muhteşem bir prova uçuşuna imza atıyor. Hemen kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Aşağıdaki vatandaşları göstermesini rica ediyorum. Şu anda etkinlik daha yok. Sadece bu provasına gelen izleyiciler. Görmüş olduğunuz gibi şu anda buzda yüzlerce hatta binlerce de vatandaş var diyebiliriz. Evet, hemen Solotürk pilotumuzu yeniden ekranlara getirelim. Harika bir uçuş sergileniyor. Bizler de o anın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Geçtiğimiz zamanlarda Teknofest'te biliyorsunuz ki Solotürk pilotlarını bizler özel yayına almışlardık. Onların heyecanına ortak olmuştuk. Nasıl hazırlanıyorlar, motivasyonları ne? Tamamen onur, millet ve şeref ve bayrak demişlerdi. Aynı zamanda bizler de o duyguları şu anda Solotürk pilotu Yarbay Murat Bakıcı eşliğinde bizler de aynı zamanda takip ediyoruz. Gökyüzünün çelik kanatları saatler 12'yi gösterdiğinde İstanbul Boğazı üzerinde belirmişti. Birinci pilot Yarbay Murat Bakıcı ve ikinci hava pilot binbaşı Erhan Aydemir yönetimindeki F-16 Blok 30 savaş uçağımız Boğaz'ın mavilikleri üzerinde saatte yaklaşık 1000 kilometrelik hıza ulaşarak İstanbulluları unutulmaz anlar yaşattı. Öğle saatlerinde ve şu anda içinde bulunduğumuz dakikalarda ise Yeni Kapı Meydanı'nda manevralarla bu Solotürk'ün provası devam ediyor. Şu anda sizlere gösteriyoruz. Evet, tekrar bize doğru geliyor Yarbay Murat Bakıcı ve ters salto oynayan

0: da tabii insan kulakları da aynı zamanda aşina değil. Çünkü bu jet motorları bu kadar yakından geçmesi aynı zamanda bir pilot becerisidir. Yani bunun şu anda bizden ekranlarımıza getiriyoruz sizlerle. Burada on binlerce izleyici var. Aşağı doğru gerçekten göremiyorum. Şu anda oldukça kalabalık olduğunu belirtmek istiyorum. Sahilde ve köprü çevresinde şu anda aynı zamanda bugün içerisinde toplanan vatandaşlar da uçaktan yükselen süpersonik motor sesiyle daha da bir coşkulu anlar yaşıyor Merve Türkay. Ve şu anda bulunduğumuz Yenikapı miting alanı üzerinde gerçekleşen ikinci prova ise Solo Türk'e özgü dünyaca ünlü kritik manevraları sergiliyor. Onlardan da size bahsedeceğim. Bir yandan da Yarbay Murat Bakıcı'nın işte inanılmaz gösterisini, provasını gözler önüne sereceğiz, sizlere aktaracağız. Solo Türk kalkışında bahsetmiştik sizlere, süpersonik tır. Bu hareketi yaptı Yarbay Murat Bakıcı. Şu anda tam tepemizde ve o şu anda tam belirttiğim üzere o gösteri yapıyor. Süpersonik tırmanış ve Tonos yüksek G kuvveti altında uçağın kendi ekseni etrafında 360 derece dönerek gökyüzüne diklemesine tırmandı. Keskin aksiyon, dediğimiz gibi bu hareketleri dünya üzerinde yapan pilotlar sayılı. Hatta zaten bizim için pilotumuz her zaman tek. Süpersonik tırmanış ve Tonos'u sizlere gösterdik. Bir de kobra manevrası ve solitör var. Uçağın burnunu aniden yukarı dikerek hızı sıfıra yakın seviyeye düşürdüğü ve ardından kendi etrafında dönerek alçaldığı bir görsel şölen de var. Aynı zamanda şu an Yarbay Murat Bakıcı denize, yani Yenikapı meydanına biraz daha açıklarda seyrediyor ve yanlış görmüyorsam tekrar bizlere doğru, yani seyircilerin olduğu noktaya doğru yeniden gelecek ve burada bir kobra manevrası aslında bekleniyor. Şu anda tam karşımızdan geliyor Solo Türk pilotu. Kokpitteki pilotların aynı zamanda yüksek G kuvvetine karşı vücut sınırlarını zorladığı bu özel prova 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sergilenecek dev gösterinin adeta eksiksiz bir galası niteliğini taşıyor. Takip ediyor. Bizler de takip ediyoruz. Şu anda az önce sizlerle göstermiş olduğunuz gibi bir flara gösterisi yapıldı. Ve F-16 pilotu hemen üzerimizden geçerken bir flaşör, yani flare fırlattı. O flare de aslında bir gösterinin bir kısmı, bir provasını zaten bugün gerçekleştiriyorlar. Fakat prova kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Yani sadece alan tanıma, alan görme gibi değil de prova sanki o gün yapılacak olan gösteriyi tamamıyla temsil ediyor. Yarbay Murat Bakıcı yeniden Yenikapı semalarına bizlere doğru yavaş yavaş yaklaşıyor. Sorti yapıyor, geri geliyor ve aynı zamanda kobra manevrasını ise sergiliyor. İşte görmüş olduğunuz Yenikapı meydanında sizlerle aynı zamanda Yarbay Murat Bakıcı'nın ters saltoyla birlikte yukarı manevrasını sizler de gördünüz. Önümüzdeki zamanlarda, yani pazar günü saat 18.00'da ise aynı zamanda bu gösterinin bizzat provası bugün yapıldı. Bu gösteriyi bizzat 18.00'da vatandaşlarımız Yenikapı meydanında gelerek 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını takip edebilirler. Bizler de sözleri Yenikapı meydandan stüdyomuza bırakalım Merve Türkay.
1: Ayşen, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel anlattın Solo Türk'ün o nefes kesen prova uçuşunu. Gerçeği 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gerçekleşecek Yenikapı semalarındaki uçuş ekranlarınıza getirdik. Şimdi bir başka bir uçuş, bir kaza haberi var. İtalya'nın kuzeyinde 2 kişilik bir gyrokopter barajdaki teleferik hattının kablolarına çarpıyor. Havada parçalanıyor. Feci bir kaza görüyorsunuz. 2 kişi hayatını kaybediyor o kazada. İtalya'da meydana geliyor bu kaza. Küçük bir hava aracı bu. Helikoptere benziyor dışarıdan.
2: Porca puttana!
1: Havada infilak ediyor. Pilotun elektrik tellerini görmemesi üzerine hava aracı tellere çarpıyor. Barajın üzerindeki bu elektrik tellerine çarpıyor ve çarptığı andan itibaren bir alev tutuna dönüşüyor. İtfaiye ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk ediliyor. Fakat kazada hava aracındaki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Uzmanlar teknik bir arızadan dolayı kazanın yaşanmış olabileceğini düşünüyorlar. Elbette araştırmalar sonucu kazanın neden olduğu anlaşılır. Bize dönelim yeniden. İstanbul'da Yeşilköy sahiline gidelim. Denizin yüzeyi yosun kaplanmış durumda. Yosun yine bir nebze olsun anlaşılabilir belki ama çöplerle de kaplanmış. Havadan karadan görüntüleri var. Buyurun izleyelim o kirliliğin boyutunu.

0: denizin yüzeyi yosun ve atıklarla kaplı. Marmara Denizi'nin İstanbul kıyısındaki görüntü yine içler acısı. Burası Yeşilköy sahili. Kıyıya vuran atıklar sahilin bazı bölümlerini kaplarken yoğun yosunlaşmada dikkat çekti.
1: Burası da böyle liman şeklinde dalga kıranlar olduğu için denizin kendi kendini temizlemesi daha zor burada.
2: Evet.
1: O yüzden burası daha pis.
0: Sahildeki uyarı tabelaları ise kimseyi durduramıyor. Özellikle çocukların kirli suya girmesi endişeye neden oldu.
1: Buralarda girilmesi gerçekten sakıncalı. Baktım özellikle de küçük çocuklar giriyor. Yani gerçekten çok sakıncalı.
0: Öte yandan Yeşilköy Balıkçı Barınağı'ndaki yağmur suyu hattından denize atık su deşarj edilmesi üzerine İSKİ'ye 1 milyon 678 bin lira ceza kesilmişti. Sağlık Bakanlığı'nın yüzme sezonunda sahillerden 15 günde bir numune aldığı belirtilirken, vatandaşlara denize girilmez ve yüzme alanı kapalıdır uyarılarını dikkate almaları çağrısı yapıldı.
3: Bir olay getireceğiz ekranlarınıza. Gözü dönmüş bir grubun saldırısını. Şöyle ki İstanbul'da Bayrampaşa'da bir kadına şiddet uygulanıyor. Bunu engellemek istiyor. Üstelik polis, iki polis. Ve o grubun saldırısına uğruyor polis. Polislerden biri bıçaklanıyor. Diğeri başından ağır yaralanıyor. O saldırganlar bıçakladıkları polisin bir de cüzdanını gasp ediyorlar. Kaçıyorlar. Neyse ki bu kaçış uzun sürmüyor. Yakalanıyor o dört şehir eşkıyası. Ve ardından da tutuklanıyor.
4: Sokak ortasında darbedilen kadını kurtarmak için kendilerini siper ettiler. Gözü dönmüş şehir eşkıyalarının tuzağına düşeceklerinden habersizdiler. Dehşetin adresi İstanbul Bayrampaşa. İki polis caddede yürürken bir kadının şiddete uğradığını gördü. Anında araya girip saldırganı uzaklaştırdılar. Ancak gözü dönmüş saldırgan cep telefonuna sarıldı. Yakınlarını topladı. Sokak bir anda can pazarına döndü. Kalabalık bir grup polislere bıçak ve sopalarla saldırdı. Polislerden biri bıçakla, diğeri ise aldığı ağır darbelerle başından yaralandı. Şehir eşkıyaları bununla da kalmadı. Bıçakladıkları polisin cüzdanını alarak kaçtı. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Mesai arkadaşları ise hemen harekete geçti. Kaçış uzun sürmedi. Saklandıkları iş yerinde yakalanan 4 saldırgan sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.
3: Hatay'ın Antakya ilçesinde ise iki grup arasında bir tartışma çıkıyor. O tartışma sonrasında sopalı kavgaya dönüşüyor. İki kişinin hafif yaralandığı o kavga güvenlik kameralarına yansıyor. Olay Saraykent Mahallesi'nde meydana geldi. Antakya'da iddiaya göre taraflar arasında iş yeri kirası nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüdü, sopalar devreye girdi. Taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı. Vatandaşlar müdahale ettiler. Kavgada iki kişi hafif yaralandı. Yine bir otogaleri kundaklama haberi var sırada. İstanbul'da Avcılar'da yaşanıyor. Sahibinden 10 milyon lira haraç isteniyor otogalerinin. Suç örgütü olumsuz yanıt alınca galeriye ait 3 otomobili kundaklıyor.
5: 10 milyon lira haraç istediler. Olumsuz yanıt alınca otogaleriyi kundakladılar. Olayın adresi İstanbul Avcılar. Otoparkta bir otogaleriye ait yan yana park halindeki araçlar yanmaya başladı. Alevler 3 otomobili sararken bir araçsa son anda iş yeri çalışanları tarafından kurtarıldı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. 3 otomobil de küle döndü. Polis olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde iki şüphelinin otoparka gelerek araçları ateşe verdikten sonra kaçtıkları tespit edildi. Araçları kundaklayan suç örgütünün o anları kaydederek iş yeri sahibine gönderdikleri ve 10 milyon lira haraç istedikleri ortaya çıktı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
3: Şu Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyal medya platformlarının, işte Facebook'un, Instagram'ın çocuklara ve gençlere zarar verdiği iddialarıyla başlatıldı.

0: Lan dev Meta'yı bir dava süreci var. Meta'yı köşeye sıkıştırmıştı hatırlarsanız. Geçtiğimiz saat bunu da konuştuk. Mahkeme süreci devam ederken o davada Meta suçunu kabul etmişti. Yani Instagram ve Facebook'un kurucusu. Şimdi şirket hem dev bir tazminat ödeyecek fakat bununla kalınmayacak. Getirilecek yeni kuralları da kabul etmek zorunda artık Instagram ve Facebook. Peki bu kurallar ne? Hangi başlıklar var o kurallarda uyulması gereken başlıklar? Ayrıntılar haberimizde.
1: ABD'de aileler kazandı, sosyal medya devi geri adım attı. Meta 18 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Sosyal medyaya yeni kuralların getirilmesine karar verildi.
2: Hiçbir para güzel kızımı geri getirmeyecek. Her gün onu özlüyorum. Uyandığımda aklıma gelen ilk şey bu.
1: Sosyal medya mağduru aileler Meta'yı dava etti. Facebook ve Instagram'ın sahibi şirket, çocukları ve gençleri bağımlı hale getirmekle suçlandı. ABD'deki çok sayıda eyalet ve aileler sosyal medya platformlarının gençlerin ruh sağlığına zarar verdiğini savundu. Mahkeme süreci devam ederken tarihi bir anlaşmaya varıldı. Meta yeni kuralları kabul etti. Şirketin ödeyeceği tazminatınsa 18 milyar dolara kadar çıkabileceği bildirildi.
2: Artık adaletin mümkün olduğunu hissediyorum.
1: Meta için getirilen kurallarsa dikkat çekici oldu. 18 yaş altı için günlük kullanım 2 saatle sınırlandırıldı. Bu sürenin Facebook ve Instagram'da geçirilen toplam zamanı kapsamasına karar verildi. Süre sonunda devam etmek için ebeveyn izni şartı getirildi. Saat sınırları da belirlendi. Gece yarısıyla sabah 6 arasında erişim engeli getirilmesine karar verildi. Bu saatlerde Facebook ve Instagram'da akış, hikayeler, keşfet ve Reels gibi bölümlerin kullanılamayacağı belirtildi. Okul saatlerinde ise bildirimlerin sessize alınacağı ifade edildi. Ayrıca gençlere kendilerini bağımlı hale getiren algoritmik akışı kapatma seçeneği sunulacağının altı çizildi. Bununla birlikte otomatik video oynatma özelliğinin de kapatılabileceği duyuruldu. Sadece uygulamaya giriş çıkışlar değil, beğeni ve takiplerde yeni kurallar kapsamına alındı. 18 yaş altı kullanıcılar için gönderilerdeki beğeni ve tepki sayılarının gizlenmesine hükmedildi. Mahkeme içeriye de el attı. Aşırı makyaj ve kozmetik operasyon etkisi oluşturan bazı filtrelerin de genç kullanıcılar için kısıtlanacağı duyuruldu. Meta getirilen yeni kuralların sadece kendi platformlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini savunuyor. Şirket TikTok ve YouTube gibi platformlarda da benzer çocuk güvenlik standartlarını uygulama çağrısı yaptı. Eğer benzer kurallar sektör genelinde yaygınlaşırsa sosyal medyada çocukların kullanım alışkanlıklarını etkileyebilecek yeni bir dönem başlayabilir.
0: Türk Altın İşletmeleri tarafından Ağrı'nın Diyadin ilçesinde faaliyete geçirilen Ağrı Molla Kara Altın Madeninin açılışı gerçekleştirildi. Törende konuştu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve katma değeri en yüksek ihracat alanının madencilik olduğunu hatırlattı.
3: Bu yıl üretimin 1 ton civarında olmasını bekliyoruz. Ve 5 yıllık süreçte, şu anda planlanan 5 yıllık süreçte, ilk 5 yıllık dönemde diyelim, 17 tona yakın altın üretilecektir.
1: Türk Altın İşletmeleri Diyadin ilçesindeki Ağrı Molla Kara Altın Madenini faaliyete aldı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yerli kaynakların ekonomiye kazandırılmasının önemine dikkat çekti.
3: Birçok sektörde ihracatını yaptığımız ürünlerin üretim maliyeti içinde ithalatın da ciddi bir payı var. Madencilik öyle değil. Madencilikte katma değer çok daha yüksek. Tamamen kendi taşımız, toprağımız. Dolayısıyla burada yaptığımız ihracat katma değeri en yüksek ihracat.
1: Molla Kara Altın Madeninin ayrı bir anlam taşıdığını belirten Yılmaz, üretimde hedeflenen rakama da değindi.
4: Ağrı Ağrı Molla Kara'da açılışı gerçekleştirilen altın madeni ocağında bu yıl 1 ton olması beklenen üretim gelecek yıl 3 tona çıkarılacak ve toplamda 5 yıllık süreçte 17 ton altının ülke ekonomisine kazandırılması hedefleniyor.
1: Yılmaz tesisin Türkiye'nin altın üretimini tek başına %10 artıracağına dikkat çekti.
3: Bu tesisimizde bu yıl 1 ton, gelecek yıl 3 ton altın üretilecek. Ondan sonraki yıllarda da 3'er ton, inşallah ileride daha da fazla, sadece bu tesiste altın üretilecek.
4: Molla Kara Altın Madeni Ocağı'ndaki yerli üretimle birlikte 5 yıllık süreçte cari açığı 2,5 milyar dolar azaltacak. Aynı zamanda bölge halkından da 1500 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.
3: Burada da %81'i çalışanların, en az %81'i yöre insanı olacak. Bu bölgedeki insanlarımız olacak. Bu da bölgesel kalkınma bakımından, yerel kalkınma bakımından çok kıymetli.
1: Cevdet Yılmaz terörün sona ermesiyle birlikte Türkiye'nin özellikle de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yatırım ve kalkınma açısından yeni bir döneme gireceğini ifade etti.
3: Doğu ve Güneydoğu uzun yıllar terör nedeniyle potansiyelini yeterince harekete geçiremedi. Yeterince özel yatırımı cezbedemedi. Bunun bedelini de kim ödedi? Burada yaşayan insanlarımız, özellikle de gençler. İş bulamadılar, sıkıntılar yaşadılar. Şimdi Türkiye yüzyılında terörden uzak, terörün artık gündem olmadığı bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz. Bu ortamdan da tüm Türkiye istifade edecek. Tüm Türkiye kazanacak. 86 milyon kazanacak. Ama en çok da Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan insanlar kazanacak.
1: Konuşmaların ardından açılış butonuna basılmasıyla cevher sahasında patlama gerçekleştirildi. Altın dökümü başlatıldı.
5: Ya Rabbi, temel atma töreninden altın dökümüne kadar, işçisinden aşçısına, mimarından mühendisine, yöneticilerine kadar emeği geçen kim varsa hepsinden razı ol Allah'ım.
0: Ve noktalıyoruz Ajans Akşam'a doğru bugün de. İyi akşamlar diliyorum herkese. Yarın inşallah saatler 16'yı gösterdiğinde yeniden görüşmek dileğiyle.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, FAST işlem limitlerinde önemli bir değişikliğe gidiyor. 26 Ağustos'tan itibaren para transferleri ve ödeme iste işlemlerinde üst sınır 300 bin liraya çıkacak. Karekodla yapılan iş yeri ödemelerinde limit de 250 bin liradan 300 bin liraya yükseltilecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam. Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün
3: evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
2: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7 bin liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Anahtar teslim, mutluluk.
7: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
6: Anahtar teslim, mutluluk.
8: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
9: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
10: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta.

0: Şimdi sen de Ziraat katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
4: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam. A Haber Radyo.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
9: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
10: Garanti BBVA Kripto.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
12: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
13: Aa, anne dedi.
14: Hadi canım, baba dedi.
13: Bez dedi.
14: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
15: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bes Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
1: Best Allianz'dır. Reklam.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
16: ABD ile İran arasında savaşın gölgesinde diplomasi trafiği sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yeniden müzakere masasına oturulması için herhangi bir süre sınırı koymadı. Tahran'ın görüşmeleri ne zaman döneceği konusunda acelem yok mesajı veren Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkinde dikkat çeken bir çıkış

0: kimsenin iznine ihtiyacımız yok mesajı verdim. Gerilimin merkezindeki Hürmüz Boğazı'ndaysa İran ve Unman tanker geçişleri için geçici bir koridorda anlaştı. Yaklaşık 7 deniz mili genişliğindeki güzergahın kullanılması, Güney Koridorunsa kapatılması planlanıyor. Ancak bu düzenleme Boğaz'ın tamamen açıldığı anlamına gelmiyor. Böylece Washington'ın takvimsiz müzakere mesajına karşılık Tahran'da kendi şartlarını masada tutmaya devam ediyor. ABD-İran hattında diplomasi kapısı açık kalsa da Hürmüz'deki gelişmeler gerilimin henüz sona ermediğini gösteriyor.
1: A Haber Radyo.
2: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümünde Afyonkarahisar'da gerçekleştirdi. Gündeminde YPG-SDG'nin fesi vardı. Bakanlık yetkilileri atılan adımların Suriye'nin toprak bütünlüğü ve tek devlet, tek ordu anlayışı bakımından memnuniyetle karşılandığını duyurdu. Güneydoğu Asya ülkesi Nepal'de meydana gelen heyelan ve sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Çin sınırındaki Botekoşi nehrinin taşması sonucu tetiklenen şiddetli sel, köyleri ve insanları adeta yuttu. Büyük yıkıma neden olan afette en az 300 kişi hayatını kaybetti. Aralarında turistlerin de bulunduğu binden fazla kişidense haber alınamıyor. CHP ve Yeni Parti arasında Mansur Yavaş bilmecesi sürüyor. CHP sözcüsü Müslim Sarı, Yeni Parti'ye geçmeyen ancak zaman zaman Özgür Özel'in yanında görülen Mansur Yavaş'la görüştüklerini söyledi. Yavaş cephesi ise bu iddiayı yalanladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan basın bilgilendirmesinde Yavaş'ın siyasi geleceğine ilişkin bir görüşme yapılmamıştır ifadesi kullanıldı. Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası yurdu terk ediyor. Yarından itibaren ülke yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Sıcaklıksa 5 dereceye kadar düşecek. İstanbul'da yarın sonbahar havası etkili olacak. Ankara ise yarın 29 derece ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
3: Akşam Ajansı'na merhaba. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilimde arabulucuların görüşme çabaları, diplomasi çabaları hala devam ediyor ama net bir sonuç yok. Bunu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da söyledi. İran'la görüşmek için de acelem yok diye de ekledi. Şimdi bütün bu gerilim devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a açıkladığı yaptırımlara karşı Çin'den bir açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarını tanımadığına dair bir açıklama geldi. İran'dan da bu açıklamaya teşekkür var.
0: ABD ile İran arasında savaşın gölgesinde diplomasi trafiği sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yeniden müzakere masasına oturulması için herhangi bir süre sınırı koymadı. Tahran'ın görüşmeleri ne zaman döneceği konusunda acelem yok mesajı veren Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin de dikkat çeken bir çıkış yaptı.
4: İran'ın nükleer silah sahibi olmasına asla izin vermeyeceğiz. Hürmüz Boğazı'nı şu anda Amerikan toprağı olarak görüyorum.
0: Trump'ın bu sözlerine Tahran'dan tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Washington'ı çok taraflılığı küçümsemekle suçladı. Arakçı, ABD'nin zorbalık ve yıldırma politikası izlediğini savundu. Birleşmiş Milletler'e bu tutum karşısında sessiz kalmama çağrısı yaptı. Tahran'ın bir diğer mesajı Pekin'e yönelikti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Çin'in İran'a yönelik yaptırımlara karşı tutumunu memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Kalibaf, İran-Çin stratejik ortaklığının sürdürüleceğini vurguladı, kimsenin iznine ihtiyacımız yok mesajı verdi. Gerilimin merkezindeki Hürmüz Boğazı'ndaysa İran ve Unman tanker geçişleri için geçici bir koridorda anlaştı. Yaklaşık 7 deniz mili genişliğindeki güzergahın kullanılması, Güney Koridorunsa kapatılması planlanıyor. Ancak bu düzenleme Boğaz'ın tamamen açıldığı anlamına gelmiyor. Böylece Washington'ın takvimsiz müzakere mesajına karşılık Tahran'da kendi şartlarını masada tutmaya devam ediyor. ABD-İran hattında diplomasi kapısı açık kalsa da Hürmüz'deki gelişmeler gerilimin henüz sona ermediğini gösteriyor.
3: Malum Suriye'de

0: Uzun yıllardır yaptırım vardı ve yaptırımlar nedeniyle hiçbir yabancı yatırımcı oraya gelmiyordu. Dolayısıyla ödeme sistemlerinde vesaire de pek çok problem vardı, bankacılık sistemlerinde derken yaptırımlar kalktı ve yaptırımların kalkmasının ilk göstergesi de bu. Bakın, Ahmet Eşşara, Suriye Cumhurbaşkanı, bir yere gidiyorlar. Tabii bu şey, yani sembolik bir davranış bu. O yerde yemek, kahve içtikten sonra kahveyi Ahmet Eşşara elinde tuttuğu kredi kartıyla temassız bir şekilde ödüyor ve bir şekilde ilk ödemeyi bu şekilde Ahmet Eşşara gerçekleştirmiş oldu ve böylece Suriye'de artık kredi kartı kullanılan ülke haline geldi. Daha önceden evet yoktu. Sadece nakit ödemeler yapılıyordu. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin hem yaptırımları kaldırmasından sonra hem de Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılmasından sonra artık Suriye'de uluslararası ekonomiye entegre olmuş oldu. Karşısında Merkez Bankası Başkanı Muhammed Sufat Restan var. Bakın, bir kahve içiyorlar bir yerde ve ilk temassız kredi kartıyla ödemeyi gerçekleştiriyor Ahmet Eşşara. Tabii dikkat çeken bir şey var, onu da söylemeden geçmeyelim. Ödeme yöntemi bir Amerikan merkezli bir firmanın ödeme yöntemi. Malum biz de Troy kullanıyoruz. Türkiye'nin ödeme yöntemi milli ve milli bir ödeme yöntemi. Hepimiz artık Troy'a geçtik malum. Umarız yakın zamanda Troy da Suriye'de aktif hale gelebilir. Efendim, sosyal medya devi Meta, çocukların ve gençlerin psikolojisini bozduğu, onları ekrana bağımlı hale getirdiği iddiasıyla açılan davada uzlaşmayı kabul etti. Amerikalı yetkililerle masaya oturan şirket 18 milyar dolarlık rekor bir ceza ödemeyi kabul etti. Ancak skandalın faturası sadece para ödemekte kalmayacak. Gençlere Instagram ve Facebook'a gece erişim engeli, okulda bildirim yasağı ve yüz filtrelerinin tamamen kaldırılması gibi devrim niteliğinde kurallar da devreye girecek.
1: Sosyal medya devi Meta, çocuklara zarar verdiği iddiasıyla açılan davada pes etti. ABD'li yetkililerle el sıkışan şirket 18 milyar dolarlık devasa bir tazminat ödeyecek.
2: Çocuklarımız büyümüş olmalıydı. Bunun yerine onlar adına konuşmak bize kaldı. Bırakın onların çocuklukları, sessizliğe ve eylemsizliğe kurban edilen son çocukluklar olsun.
1: Davacılar, Meta'nın çocukları ekrana bağımlı hale getirmek için bilerek özel yöntemler kullandığını ileri sürüyordu. Facebook ve Instagram'ın gençlerin ruhsal durumunu bozduğu da iddialar arasındaydı. Şirketin reklam geliri kazanmak uğruna tehlikeleri görmezden geldiği iddia edilmişti.
2: Ebeveynleri suçlamayı bırakın. Suç sizde ve bugün bu da bunu gösteriyor. Ve ebeveynler olarak artık biliyoruz ki ailelerimizi güvende tutmaya çalışırken onlar çocuklarımızı kâr için manipüle ediyorlardı.
1: Ve 2023'ten bu yana devam eden davada nihai karara varıldı. Meta suçlamaları resmen kabul etmese de davanın uzamaması için anlaşma yolunu seçti. 18 milyar dolarlık dev bir ceza ödemeyi kabul etti. Uzlaşmayla birlikte platformlara köklü kurallar da geliyor. Meta artık genç kullanıcılar için gece erişimini engelleyecek tedbirler alacak. Uygulamalara günlük zaman kısıtlaması konulacak ve okul saatlerinde bildirimler durdurulacak. Beden algısını olumsuz etkileyen yüz filtreleri ise tamamen kaldırılacak. Şirket ayrıca çocukların yaşını doğrulamak için çok daha sıkı kontroller uygulayacak.
3: Uzlaşma teklifinin davamızın temelini oluşturan bazı endişeleri gidereceğine ve çocuklarımızı korumak için gerekli olan köklü değişiklikleri zorunlu kılacağına inanıyoruz. Ve en önemlisi, bu değişiklikler birkaç ay içinde hayata geçirilecek.
1: 18 milyar dolarlık tutar 10 yıllık bir sürede taksitler halinde ödenecek. Bu para eyaletler tarafından gençlerin internet ortamındaki güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılacak.
0: Efendim, Japonya'da müthiş bir görsel var. Tarihi bir kaleymiş efendim burası ve 400 tonluk bir yapı. Bu yapının oradan kaldırılıp bir başka yere, ama çok yakın bir yere götürülmesi gerekiyor. 1000 kişi 400 tonluk bu yapıyı, halatları asılıyor ve santim santim oynatarak bu tarihi yapı bir başka noktaya taşınıyor.
4: Tek bir iş makinesi bile kullanılmadı. 1000 kişi halatlara asıldı, devasa kale işte böyle hareket etti. Görüntülerin adresi Japonya. tarihi miras kabul edilen 400 tonluk

Hirosaki Kalesi 11 yıl önce tadilat için yerinden kaldırılmıştı. Kalenin asıl konumuna taşınması için sıra dışı bir yönteme başvuruldu. Bu tarihi anın parçası olmak isteyenler arasından 1000 kişi kurayla belirlendi. Halatlara sarılan şanslı isimler aynı anda hareket etti. Dev kale insan gücüyle santim santim kaydırıldı. Kalenin yıl sonuna kadar yaklaşık 78 metre kaydırılarak eski yerine oturtulması planlanıyor. Taşımaya bundan sonraki safhalarıyla birlikte toplam 4100 kişinin katılması bekleniyor. Kale sadece insan gücü kullanılarak toplam 5 metre hareket ettirilecek. Geriye kalan 73 metrelik kısım için iş makineleri kullanılacak.

0: Efendim, Güneydoğu Asya ülkesi Nepal'de meydana gelen heyelan ve sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Çin sınırındaki Botakoshi nehrinin taşması sonucu tetiklenen şiddetli seller köyleri ve insanları adeta yuttu. Büyük yıkıma neden olan afette en az 362 kişi hayatını kaybetti. Aralarında turistlerini bulunduğu 1500'den fazla kişidense haber alınamıyor.
1: Devasa sel binaları ve insanları yuttu. Köprüler paramparça oldu. Himalayalardan kopan buzulların Botakoshi nehrini tıkaması felakete kapı araladı. Güneydoğu Asya ülkesi Nepal'in Çin sınırında sel meydana geldi. Çin'e bağlı Tibet özerk bölgesi sınırındaki Bagmati eyaletinde Botakoshi nehrinin taşması sonucu birçok yerleşim bölgesi su ve çamur altında kaldı. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Aralarında turistlerin de bulunduğu binden fazla kişiden de haber alınamıyor. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi bölgede selden önce deprem olarak adlandırdığı 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çözülmesi olduğunu açıkladı.
2: Selden önce, yani selin ardından meydana gelen bir buzul ve kaya kopması aslında bir tıkanma yapıyor ve bir baraj görevi görüyor aslında. Yani arka tarafında o yukarı seviyelerde, Himalaya'nın yukarı seviyelerinde bir göletler oluşuyor, büyük bir gölet oluşuyor. Yani baraj büyüklüğünde yapılar oluşmaya başlıyor. Daha sonra buzul parçalarının o kanalı tekrar açmasıyla birlikte bu çok kuvvetli akış meydana geliyor. Aslında şu var, bu selin meydana geldi, aslında taşkın diye.
1: Felaket yalnızca can kayıplarına yol açmadı. Bölgenin ulaşım altyapısı da ağır hasar gördü. İlk belirlemelere göre sel ve heyelanlar 19 köprüyü yıktı. Kritik öneme sahip karayolununsa yaklaşık 40 metrelik bölümü kullanılamaz hale geldi. Sellerin ardından ortaya çıkan yıkım hem drone kameralarına hem de uydu görüntülerine yansıdı. Afet sonrası Nepal hükümeti Rasuva, Nuwakot ve Dading bölgelerini 3 ay süreyle afet bölgesi ilan etti. Nehir kıyısındaki yerleşim bölgelerinde yaşayan halka dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu. Sel ve toprak kaymalarının bazı noktalara ulaşımı kesmesiyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Bölgenin dağlık yapısı da ekiplerin çalışmalarını güçleştirirken mahsur kalanlar helikopterlerle tahliye edildi. Arama kurtarma ekipleriyle birlikte ordu ve polis de sahada seferber oldu. Kayıpları bulma çalışmalarına dronlar da destek veriyor.
3: Terastaydım ve sel en üst kata da vurdu. Sular ancak bir saat kadar sonra çekildi. 4-5 saat sonra helikopterle kurtarıldı.
1: Felaketin ardından uluslararası yardım çalışmaları da başladı. Hindistan, Çin ve Dünya Bankası harekete geçti. Selin vurduğu Nepal'e arama kurtarma ve yeniden inşa için destek sağlanıyor.
0: Efendim, Mardin'in Nusaybin ilçesinde oluşan dev hortum cep telefonu kamerasına böyle yansıyor. Allah'tan herhangi bir olumsuza sebebiyet vermemiş hortum. Büyüyor, daha sonrasında ise ortadan kayboluyor, yani yok olup gidiyor. Dediğimiz gibi Mardin'in Nusaybin ilçesinde kameralara yansıyor bu hortum. Cep telefonu kamerasıyla kaydalanıyor. Uluslararası İpek Yolu kenarında oluşan bu hortum cep telefonu kamerasına yansımış. Herhangi bir olumsuza sebebiyet vermeden de ortadan kaybolmuş. Kavurucu sıcaklar bazı bölgelerde yerini serin havaya bırakıyor. İstanbul'da da sıcaklık yarından itibaren kuzeyden gelecek serin havayla hissedilir derecede düşecek. Ayrıca mega kentte 2 gün sağanak yağış bekleniyor.
4: Kuzeyden gelen bir serin ve soğuk bir hava var.
1: Yaz sıcaklarına yağış molası geliyor. Yağışla birlikte sıcaklık da düşecek. İstanbul'da termometrelerin yaklaşık 10 derece birden düşmesi bekleniyor.
4: İstanbul'da öncelikle geçtiğimiz günlerde 34-35 derecelere çıkan hava sıcaklığı artık bugün de biraz başlayarak yarından itibaren sıcaklık değerleri düşmeye başlıyor. Sıcaklıklarda yaklaşık 34-35 dereceye göre kıyaslarsak yaklaşık 10-15 derecelik bir düşüş aslında meydana gelecek. Yarın İstanbul'da en yüksek sıcaklık 23-24 derece. Gece sıcaklıkları 17-18 derecelere kadar iniyor.
1: Yağışların cumartesi akşamına kadar sürmesi bekleniyor.
4: Yarın sabah saatlerinde başlayacak yağış ve öğle saatlerine doğru biraz daha etkisini arttıracak. Ara ara geçişler şeklinde olacak bu yağışlar. Öğleden sonra biraz daha İstanbul'da etkili ve bu yağış gece saatlerinde İstanbul'da ara ara geçişler şeklinde sürecek ki cumartesi günü akşam saatlerine kadar İstanbul'da yağışlı havayı görüyor olacağız.
1: Ancak İstanbul'da sadece yağış değil, kuvvetli Poyraz da etkili olacak.
4: Yağışla birlikte aynı zamanda kuzeyden esen kuvvetli rüzgarlar var. Poyraz'dan esecek rüzgarın şiddeti zaman zaman fırtına değerlerine, yani saatte 60-62 kilometrelere kadar çıkacak gözüküyor.
1: Kuzeyden gelen yağışlı hava İstanbul'un ardından Türkiye'nin birçok noktasını etkisi altına alacak.
4: Ülke genelinde de yağışlar var. İstanbul'a gelecek olan bu yağışlı hava öncelikle İstanbul'un ardından Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri, başkent Ankara'da dahil olmak üzere buralarda yağışlar bırakıyor. Doğu Anadolu'da yağışlar var. Akdeniz'de yine yağışları görüyor olacağız.
1: Önümüzdeki hafta ise sıcaklıkların normale dönmesi bekleniyor.
4: Önümüzdeki hafta İstanbullular biraz daha mevsim normalleri değerlere dönmüş olacak. Yani o sıcak hava dalgasının etkisini kaybetmiş olacak.
0: Suriye, YPG'nin kendini feshetmesiyle yeni bir sürece girdi. İsrail basını YPG'nin Suriye ordusuna entegre olma kararını Türkiye'nin büyük zaferi ve Tel Aviv'e yönelik stratejik bir tokat diye niteledi. Yaşanan gelişmelerin İsrail'i Türkiye ve Suriye stratejisi konusunda değişiklik yapmaya yönelttiği öne sürülüyor.
1: YPG kendini feshetti, İsrail'i korku sardı.
5: Bugün Suriye karanlık büyükten kurtuluyor ve geçmişinin acı dolu bir bölümünü silerek kalkınma, yeniden yapılanma ve yeniden inşa yoluna giriyor.
1: Suriye'nin ilerleyişindeki en büyük engellerden biriydi YPG. Türkiye'nin desteğiyle süreç ilerletildi. Terör örgütü kendini feshettiğini duyurdu. Örgüt Suriye devletine entegre olmak için en büyük adımı attı. Kritik hamle bölgedeki ülkeler tarafından memnuniyetle karşılandı. Ancak İsrail hariç.
6: Ne Lübnan, ne Suriye, ne de Gazze'den çekileceğiz.
1: İsrail medya kuruluşları da YPG'nin fesih kararını manşetlerine taşıdı. Maariv gazetesi haberi Türkiye Suriye'de büyük bir zafer kazandı başlığıyla servis etti. Bu hamlenin İsrail'e stratejik bir tokat niteliğinde olduğu vurgulandı. ABD merkezli El Monitor'da da İsrail-Türkiye gerilimi değerlendirildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırlattı. Türkiye ile savaş olasılığı sıfır ifadesini kullandı. Kaynak İsrail'in savaş yerine istikrara odaklanması gerektiğini söyledi. Suriye konusunda İsrailli yetkililer arasında görüş ayrılıkları olduğunu dile getirdi. Habere göre İsrail, Türkiye ile gerilimi azaltma çabasına başladı bile. İddiaya göre Tel Aviv'in saldırılarına Trump da tepkili. Seçim süreci yaklaşan Netanyahu, ABD'yi yatıştırmak istiyor. İktidarda kalmak için Trump'ın desteğini almayı planlıyor. Yediyot Ahronot'un haberine göre ise İsrail'in Türkiye karşıtı kampanyası Netanyahu'nun seçim hamlesi. Bu da stratejik ve siyasi bir yanlış. Ankara-Tel Aviv hattında çıkar uyuşmazlığı olabilir. Ancak habere göre Türkiye bir düşman olarak görülmemeli.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Üsküdar'da esnafla buluştu. Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarete vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Erdoğan yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı. Öte yandan Başkan Erdoğan diplomasi trafiğini de sürdürüyor. Erdoğan Kazakistan, Kongo ve Ruanda Cumhurbaşkanlarıyla telefonda görüştü.
1: Vatandaşlarla bir araya geldi, sohbet edip isteklerini dinledi.

0: Ach, ein Amok, das ist so. Kaç yıldır burada oturuyorsunuz?
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Çengelköy'de esnafı ziyaret etti. Çevredekilerle sohbet eden Erdoğan çocuklara oyuncak ve harçlık verdi. Vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılaşan Erdoğan davet üzerine yakındaki bir kebapçı dükkanına girdi. Çalışanlar ve müşterilerle sohbet etti, ikramları kabul etti. İş yerindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Yaklaşık 45 dakika süren esnaf ziyaretinin ardından Başkan Erdoğan yolun karşısındaki vatandaşları selamladı. Erdoğan bölgeden ayrılırken çevredeki çocuklara oyuncak dağıtıldı.
0: Senin memleket neresi?
2: Başkanım yarın oradan geçeceğim.
0: Yozgat. Neresi de?
2: Bir saatten
0: konuşalım. Maşallah. Allah yar yardımcım olsun.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir yandan da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan ilk olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan 23 Ağustos'ta Kazakistan'da gerçekleşen kurultay seçimleri nedeniyle Tokayev'e tebriklerini iletti. Liderler önümüzdeki süreçte Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini geliştirmek için birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Erdoğan daha sonra Kongolu mevkidaşı Felix Tshisekedi ve Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde yatırım, ticaret, savunma sanayi ve güvenlik başta olmak üzere birçok konu ele alındı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ne Truva atı olarak nitelendirilen 49 isim için ihraç süreci başladı. Hem CHP'de kalıp hem de yeni partinin propagandasını yapan isimlerden bazıları ihraç istemine tepki gösterdi. Bu da şaşkınlık yarattı.
4: Burada parti içi disiplinden taviz verilmeyeceği yine bu toplantının önemli konularından biri oldu.
1: CHP'de arınma sürüyor. 49 ismin ihracı için düğmeye basıldı. Hem CHP'de kalıp hem de yeni partinin propagandasını yapan isimlerin ihraç istemine tepki göstermesi de hayretle karşılandı. Aylin Nazlı Aka ve Bahadır Erdem gibi isimler sosyal medya hesapları üzerinden tepkilerini dile getirdi.
5: Sayın Genel Başkanımıza...
1: Geçmişte CHP yönetiminde kritik görevlerde bulunan 49 isim, ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Bu isimlerin önce savunmaları alınacak, ardından ihraçları konusunda karar verilecek. Şu an için ihraçlarına kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü ihracı istenenler CHP'den istifa etmediler. Ancak CHP'de kalarak yeni parti propagandası yaptılar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiler. Genel Başkan olarak Özgür Özel'i gördüklerini her fırsatta söylediler.
4: Hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulundukları halde başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz.
1: CHP'de Kadın Kolları Genel Başkanlığı da yapmış olan Aylin Nazlı Aka, sosyal medya hesabından ihraç işlemine ilişkin tepkisini dile getirdi. CHP'nin köklerinden koptuğunu savundu. Bugüne kadar CHP'den neden istifa etmediğini açıkladı.
6: Bu zamana kadar istifa etmemiş olmamızın sebebi mutlak butlan davasında iptal kararının çıkma ve partinin yönetimsiz kalma ihtimali ve riskiydi.
1: İhracı istenen bir diğer isim İstanbul Milletvekili Bahadır Erdem de alınan ihraç kararı benim için olsa olsa bir şereftir açıklamasını yaptı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in liderliğinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. İhracı istenenlerin tepki göstermesi de sosyal medyada tartışma yarattı. Madem Özgür Özel lideriniz CHP'den istifa etmeyişiniz hangi ahlaka sığar şeklinde paylaşımlarının altına yorumlar yapıldı.
3: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'de mi kalacağı yoksa yeni partiye mi geçeceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Yavaş için kendisiyle görüşüyoruz, CHP'de devam edecek dedi. Yavaş ise Sarı ile görüşmediğini söyledi ve belediye meclisindeki dengeleri işaret etti. Bu nedenle de CHP'den ayrılamadığı imasında bulundu.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bilmecesi sürüyor.
4: Mansur Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetin içinde siyasal kimliğini ve kurumsal kimliğin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır. Dolayısıyla ondan başka bir açıklama duymadıkça Bunu böyle kabul etmek gerekir. Biz kendisiyle görüşüyoruz. Ben yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görüşüyorum. Sayın genel başkan görüşüyor.
1: CHP sözcüsü Müslim Sarı kendisiyle görüşüyoruz dedi, yavaşsa yalanladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan basın bilgilendirmesinde Yavaş'ın siyasi geleceğine ilişkin bir görüşme yapılmamıştır açıklamasında bulunuldu. Yavaş'ın önceliğinin belediye meclisindeki dengeler ve Ankara'ya hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi olduğu belirtildi. Belediye meclisinde boşalan üyelikler için önümüzdeki günlerde seçimler yapılacağı ifade edildi bilgilendirmede. Bu süreçte birlik ve beraberliğin korunması ve ortak hareket edilmesinin önemine dikkat çekildi. Bu aşamada Yavaş'ın siyasi geleceğinin tartışmaların içine çekilmesinin doğru olmadığı vurgulandı.
7: Sayın Başkanım.
3: Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Güran ailesinin dosyanın faili meçhul cinayet kapsamında yeniden değerlendirilmesi için Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptığı ortaya çıktı. Ailenin başvurusu bakanlıkça reddedildi.

0: Narin Güran cinayetinde ailenin faili meçhul talebi reddedildi. Diyarbakır'da 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetiyle ilgili Güran ailesinden yeni bir başvuru geldi. Aile, Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'na başvurarak cinayetin faili meçhul kapsamında yeniden ele alınmasını talep etti. Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmede cinayetin faili meçhul olduğunu ortaya koyan ya da dosyanın yeniden incelenmesini gerektirecek yeni ve somut bir olguya ulaşılamadığı belirtildi. Başvurunun reddedilmesine ilişkin değerlendirmede failin bilinmemesiyle cinayetin tüm ayrıntılarının henüz ortaya çıkarılamamış olmasının birbirinden farklı hukuki ve maddi durumlar olduğuna dikkat çekildi. Kararda ayrıca yargılama sürecinin yürütüldüğü ve bazı sanıklar hakkında verilen mahkumiyet kararlarının Yargıtay tarafından onandığı hatırlatıldı. Bağlar ilçesinde yaşanan olayla ilgili davada anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, Nevzat Bahtiyar hakkında ise nitelikli kasten öldürme suçuna yardım suçundan 17 yıl hapis cezasına hükmedilmişti.
1: Samsun'un Çarşamba ilçesinde 18 yaşındaki Esra Turan kavşaktan elektrikli bisikletle geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.
0: Bakmadan yola çıktı. Hızla gelen otomobilin altında kaldı. Kavşaktaki kaza 18 yaşındaki Esra'yı hayattan kopardı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşandı. 18 yaşındaki genç kız elektrikli bisikletiyle yolun en sağında ilerliyordu. Arkasına bakmadan direksiyonu kırarak kavşağa yöneldi. O sırada bir otomobil de aşırı hızlıydı. Son anda frene bassa da kavşaktan geçmeye çalışan Esra Turan'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle genç kız metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.
2: İşte motosiklet paramparça. Kazayı yapan araç, motosiklete çarpan araç.
0: Kaza anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: İstanbul'un 3 ilçesinde drone destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda biri kadın, 5 kişi gözaltına alındı.
0: Zehir tacirlerine geçit verilmiyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler operasyon için düğmeye bastı. Operasyonun adresi Sancaktepe, Pendik ve Sultanbeyli'ydi. Drone destekli baskınlarda biri kadın 5 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi. Şüphelilerden birinin 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve firari olarak arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.
1: Antalya'da kendilerini polis olarak tanıtarak bir villaya sahte operasyon düzenleyen zanlılarla ilgili dava sürüyor. 13 sanık hakim karşısına çıktı. Şikayetçi Cem Turan, kendisi ve ailesi ölümle tehdit edilince 4 milyon dolar değerinde kripto varlığı sanıklara transfer ettiğini söyledi.
0: Sahte polis üniforması, sahte arama kararı ve 4 milyon dolarlık kripto para transferi. Olay 29 Aralık 2025'te Muratpaşa'daki bir villada yaşandı. Polis kimliği gösterip arama kararı bulunduğunu söyleyen şüpheliler bir villaya girdi. Şüpheliler içeri girdikten sonra ev sahibi karı koca ve çocukları ayrı ayrı odalara kilitlediler. Villa çalışanlarını da kelepçeleyerek başka bir odaya hapsettiler. Ve ardından da yaklaşık 4 milyon dolar değerindeki kripto varlığı soğuk cüzdan üzerinden kendi hesaplarını aktarıp güvenlik kamera kayıtlarının bulunduğu cihazı da alarak villadan ayrıldılar. İhbarın ardından da yapılan operasyonla aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 13 şüpheli yakalandı. Dokuzu tutuklu 13 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ev sahibi Cem Turan, gelenleri gerçek polis sandığını daha sonra tehdit edildiğini anlattı. Kendisinden 200 milyon dolar istendiğini öne sürdü. Turan, öleceğimi düşündüm dedi. Ailesine de zarar verileceği korkusuyla elindeki kripto varlıkları şüphelilerin verdiği hesaplara gönderdiğini söyledi. Transfer edilen kripto paranın o dönemki değerinin yaklaşık 4 milyon dolar olduğunu belirtti. Turan'ın eşi de kendisinin ve çocuklarının bir odada tutulduğunu, eşinin başka bir odada darba uğradığını öne sürdü. Şüphelilerin bir bölümü ise suçlamaları reddederek olayın bir alacak meselesinden kaynaklandığını iddia etti. Soruşturmada yapılan aramalarda plastik kelepçeler, 2 tabanca, 61 bin doların üzerinde nakit para, soğuk cüzdan, telsiz ve güvenlik kamera kayıt cihazı ele geçirilmişti.
1: İstanbul Bayrampaşa'da kadına şiddeti engellemek isteyen iki polis gözü dönmüş bir grubun saldırısına uğradı. Polislerden biri bıçaklandı, diğeri başından ağır yaralandı. Saldırganlar bununla da yetinmeyip bıçakladıkları polisin cüzdanını da gasp edip kaçtı. Ancak bu kaçış uzun sürmedi. Yakalanan 4 şehir eşkıyası tutuklandı.
0: Sokak ortasında darbedilen kadını kurtarmak için kendilerini siper ettiler. Gözü dönmüş şehir eşkıyalarının tuzağına düşeceklerinden habersizdiler. Dehşetin adresi İstanbul Bayrampaşa. İki polis caddede yürürken bir kadının şiddete uğradığını gördü. Anında araya girip saldırganı uzaklaştırdılar. Ancak gözü dönmüş saldırgan cep telefonuna sarıldı, yakınlarını topladı. Sokak bir anda can pazarına döndü. Kalabalık grup polislere bıçak ve sopalarla saldırdı. Polislerden biri bıçakla, diğeri ise aldığı ağır darbelerle başından yaralandı. Şehir eşkıyaları bununla da kalmadı. Bıçakladıkları polisin cüzdanını alarak kaçtı. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Mesai arkadaşları ise hemen harekete geçti. Kaçış uzun sürmedi. Saklandıkları iş yerinde yakalanan 4 saldırgan sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.
1: Rize'de denize kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtarmak için suya giren 16 yaşındaki abi de olay günü hayatını kaybetmişti.
0: Üç gündür aranıyordu. Acı haber geldi. Rize'nin Çayeli ilçesinde denizde kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Küçük çocuğun cansız bedeni Rize Artvin Havalimanı'nın 3 mil batısında sahil güvenlik helikopteri tarafından havadan tespit edildi. Denizden çıkarılan cenazenin kimliği babası tarafından teşhis edildi. Olay 25 Ağustos'ta Çayeli'nin Hüsrev Karşısı sahilinde yaşandı. Ailesiyle piknik yapan 11 yaşındaki Arif Kerem Önder, ayaklarını suya sokmak için deniz kenarına gitti. Bu sırada dalgalara kapıldı. Kardeşinin denizde sürüklendiğini gören 16 yaşındaki ağabeyi Ahmet Ertuğrul Önder, onu kurtarmak için denize atladı. Ancak iki kardeş de kısa sürede dalgaların arasında kayboldu. Olay günü boğulmak üzereyken denizden çıkarılan ağabey kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
1: Bir tarafta yollara dökülen atıklar, diğer tarafta çöp döküm noktasına dönüşen otopark alanları. İzmir'in Buca ilçesinde çöp sorunu bitmek bilmiyor. Bölge halkının yaşananlara tepkisi ise büyük.
3: En son akşam üzeri geldiler zaten, temizlediler. Ondan sonra zaten temizleme de değil yani. Oradan temizledi, buraya geldi, yine yığdılar, bıraktılar, gittiler.
0: bir türlü çözülemeyen çöp krizine bu kez de yol ortasına dökülen moloz yığınları eklendi.
4: İzmir gibi bu güzel bir şehrimiz, Türkiye'nin üçüncü bir şehrine yakışmayacak görüntüler maalesef.
5: İzmir'in Buca ilçesinde geçtiğimiz yıllardan bu yana aralıklarla çöp sorunu yaşanmaya devam ediyor. Şu anda bulunduğumuz Seyhan Mahallesi'nin farklı noktalarına ise başta evsel atıklar olmak üzere sanayi ürünleri geri dönüşüme gönderilmesi gereken atıklar burada depolanıyor. İşte bundan dolayı da esnaf hem mağdur hem de tepkili.
6: Esnaf çok rahatsız. Kokudan duramıyoruz. Her türlü boloz atıyorlar buraya. Belediyenin görevi ise gelip almıyor. Neden almıyor? Hani seçim zamanı geliyorlar ama böyle hizmet zamanı kimseyi görmüyor. Yani.
2: Sanayi esnafı burada oturup yemeğini yiyordu, çayını içiyordu.
7: Bir park alanıydı burası.
2: Park alanıydı, dinleniyordu. Hı hı. Şu anda çöplükleri biz temizliyoruz ve bir iki vatandaş var. Onlar temizliyor, artık onlar da baş edemez hale geldiler yani.
5: Seyhan Mahallesi'ndeki çöp ve hafriyat sorunu tabiri caizse şirazesinden çıktı. Geçtiğimiz akşam plakası belli olmayan bir araçtan yolun tam ortasına hafriyat atıkları döküldü. Trafik kilitlendi. Esnaf ise işte bu hafriyat atıklarını kendileri yoldan kaldırdı.
3: Şu taşlar yolun ortasında, arabayla geçemiyorduk yani.
8: Dışarıdan gelen müşterimiz de yani bir güven kaybı yaşatıyor.
5: Buca Seyhan Mobilya Sanayi Sitesi'nin içerisinde başka bir çöp döküm alanının hemen yakınındayız. Bundan bir ay öncesine kadar işte bu alan esnafın otoparkı olarak kullanılıyormuş. Ancak bir ay zarfında işte burası yeni bir çöp döküm alanına dönüşmüş. Esnaf ise araçlarını koyacak yer bulamıyorlar. Belediye görevini yapmıyor mu?
9: Hiç yapmıyor. Bir tane memnun vatandaş gösterin.
4: Hizmet sıfır. Biz kendi çöplerimizi kendi imkanlarımızla götürüp atıyoruz. Yani böyle gelip de çöp alma olayı da yok.
1: İstanbul'un birçok noktasında görülen akrepler vatandaşları tedirgin ediyor. Peki mega kentte son günlerde ortaya çıkan akreplerin ölümcül tehlikesi var mı? Zehirli olduğu nasıl anlaşılır? Akrep sokmalarında doğru müdahalenin önemi ve bilinmesi gerekenler haberimizde.
10: İstanbul'da sıcak havaların gelmesiyle birlikte akrep görülme vakaları da gündeme geliyor. Evlerde, bahçelerde, nemli ve rutubetli alanlarda görülen akrepler vatandaşı tedirgin ediyor.
0: Akrepler evlerin içine kadar giriyor, hatta yüksek katlara bile çıkıyor. İstanbul'da son günlerde akrep paniği yaşanıyor.
11: Başta şunu söyleyeyim, çok sakin kalmak en doğru olan. Panik yapmadan, sakin bir şekilde.
0: Megakent farklı akrep türlerine ev sahipliği yapıyor. Ormanlık alanlarda yaşayanların yanı sıra sarımsı, turuncu ve siyah renkli türler, nemli ve çatlaklı yapılar nedeniyle evlere de girebiliyor.
10: Evin içinde mi gördünüz?
12: Evin içine gördüm. Şu kadar sarı bir şey.
10: Akrepler de aslında böceklerin olduğu bölgede yaşıyorlarmış, onları yedikleri için.
12: Kız korkutma beni.
13: Kahve gibiydi galiba, şöyle bir şeydi. Çok şey değildi.
10: Ne yaptınız akrebi görünce?
13: Ya ilk uzaklaştım işte, sonra bir şeyle çıkarttık, attık, öldürmedik.
10: İstanbul'da akreple karşılaşan insanların sayısı artarken akrep soktuktan sonra yapılması gereken ilk müdahalede büyük önem taşıyor. Peki akrep soktuktan sonra ne yapılmalı, nelerden kaçınılmalı, uzmanlar anlatıyor.
11: Yaygın bir vücut ağrısı ya da sokulan bölge dışında bir ağrı ya da sonraki durumlarda göğüs ağrısı olabilir, terleme olabilir, nefes darlığı olabilir, baş dönmesi, kendinden geçme, bu tür semptomatik durumlar dediğimiz durumlarda da muhakkak acile başvurmalarını öneriyoruz.
0: Çocuklar ve ileri yaştaki kişilerde daha temkinli bir yaklaşım gerekiyor. Kronik rahatsızlığı bulunanlarda risk grubunda

0: değerlendiriliyor.
1: Riskli gruplarımız var. Bunların en başında çocuklar geliyor. Çünkü akrep soktuğu zaman zehiri ona göre bünyenin kilosuna ve çocuğun bünyesine göre ya da kronik bir hastalığı olan kişi olabilir, yaşlı bir kişi olabilir. Fazla geldiği için onlarda birazcık daha uzun süreli takip. İşte kan testleri alabiliyoruz, damardan tedaviler yapabiliyoruz. Bu şekilde gözlem şeklinde oluyor.
0: Akrep sokmasında panik yapmak yerine doğru müdahaleyi bilmek daha önemli.
1: Ki evde yapılan yanlış müdahale o bölgenin yine eski bilgilerden kalan işte kesilmesi, oradan zehrin çıkarılmaya çalışılması, bu tür durumlarda sakin bir şekilde kaldığımızda vücuda zehrin yayılması daha az oluyor. O nedenle bir sabunlu suyla yıkamak o bölgeyi, sonrasında buz uygulaması ve kol ve bacak bölgesini kalbin seviyesinin altında tutarak bir acile başvurmaları en doğru yapılması gereken yöntemlerden.
2: Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz kitap desteği politikasını 22 yıldır aralıksız sürdürüyor. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kala kitapların basıldığı matbaalarda da yoğunluk hakim. Arkadaşlarımız o matbaalarından birindeydi. Ders kitaplarının basımını yerinde görüntüledi.
3: ...2004'e kadar herhangi bir böyle bir destek yoktu. Sağ olsun hükümetimiz, devletimiz ücretsiz ders kitabı projesini her yıl devam ettiriyor.
0: 2004'te başladı, 22 yıldır düzenli bir şekilde devam ediyor. Hükümetin ücretsiz ders kitabı projesi sayesinde Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci her yıl aynı kalitede eğitim içeriklerine ulaşıyor. ...2026-27 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından matbaalardan talep edilen ücretsiz ders kitaplarının basım süreci ise başladı.
3: Matbaalar çalışmaya başladı. 2 aydır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Kitaplarımızı öğrencilerimize yetiştirmeye çalışıyoruz.
4: Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz kitap desteğini sürdürüyor. İşte o kitaplar bu matbaada basılıyor. Görmüş olduğunuz bu kağıt bobinler ilk olarak makinalara bağlanıyor. Ardından yüklenen programla birlikte o basım işlemi gerçekleştiriliyor.
3: İlk önce kağıt olarak gelen kitaplar programları matbaa makinelerine yüklenerek forma haline geliyor. Formalar daha sonra birleştirilip kitap haline geliyor. Kitaptan sonra da paketlenip dağıtım noktalarına gönderilmek üzere kamyonlara yüklüyoruz biz.
4: Baskı makinesinden çıkan formalar bu noktaya getiriliyor ve o formalar tek tek birleştirilerek kapakları takılıyor, kitap haline getiriliyor, akabinde paketleme işlemine geçiliyor.
0: Tüm süreç öğrencilerin ders başında kitaplarına kavuşması için titizlikle yürütülüyor. Ardından 81 ilde 435 farklı noktada dağıtıma çıkıyor.
4: Ve kitapların basım işlemleri tamamlandı, sevk yerine getirildi. An itibariyle de o kitaplar 81 ildeki öğrencilere ulaştırılmak üzere dağıtıma çıkacak.
0: Kağıdın yolculuğunun kitaba dönüştüğü bu matbaada yoğun tempo 2 aydır aralıksız sürüyor. Amaç yeni eğitim öğretim yılı başlamadan kitapları öğrencilere yetiştirmek. Öte yandan matbaa işletme yetkilisi Hasan Fidan verdi, ücretsiz kitap desteğinin ailelere büyük kolaylık sağladığını söyledi. Ayrıca projenin eğitimde fırsat eşitliğinin en somut örneği olduğunu belirtti.
3: Ailelerde bir katkı olmuş oluyor bu şey. Ve eğitimde de fırsat eşitliği oluyor. Türkiye'nin 81 ilinde doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine her yerde aynı kitaplar okutuluyor. Herkes aynı müfredattan eğitim görüyor.
2: Efendim akşam ajansına çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.

0: Tera Portföy MTA.
1: A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 10 yıldır hizmet verdiğini belirterek, köprüyle 10 yılda zamandan 134 milyar lira, yakıttan 4 milyar lira olmak üzere toplam 138 milyar lira tasarruf sağladık dedi. Halkbank'ın katkılarıyla.

0: haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
4: Vakıf Bank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıf Bank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıf Bank daima seninle.
0: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
4: Reklam. Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Şansa kalmaz
6: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
0: Reklam. A Haber Radyo.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

0: Reklam.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
0: Bir reklam.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam.
4: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
5: Ya, insanın içine huzur veriyor.
6: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
9: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
10: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
11: Büyük rahatlık PTR.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
13: Ne yapıyorsun dayı? Ne yapıyorsun? Dayı, burası tek çeriz. Çarparsam sen susun.
14: Dur, bekle oraya, dur.
13: Bekliyorum dayı, kameram da var.
15: Rize'de bir otomobil sürücüsüyle bisikletli genç arasında geçiş hakkı tartışması çıktı. Sürücü otomobilinden indi, yanındaki arkadaşıyla birlikte kendisini uyaran bisikletliye tekme yumruk saldırdı. Tarafları araya giren çevredeki vatandaşlar ayırdı. Saldırı anı ve sonrasında yaşananlar bisikletli gencin kask kamerasına yansıdı.
13: Bir şey yok.
16: Böyle bir şey
13: yok. Abi,
16: sakin ol.
13: Böyle bir şey yok.
16: Ya arkadaş,
13: böyle bir şey yok. Kamera var abi. Kamera var abi. Böyle bir şey var mı?
15: Polis otomobil sürücüsü ve arkadaşına toplam 360 bin lira ceza kesti. Ehliyetine 2 ay el konulan sürücünün otomobili de 60 gün trafikten men edildi.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Efendim akşam ajansına gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Bir süredir alt bandımızda son dakika bilgisi olarak veriyoruz sevgili seyirciler. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizin rakipleri belli olmaya başladı. Galatasaray'ın ilk iki rakibi belli oldu. Onlardan birisi Barcelona, diğeri Paris Saint Germain. Çok güçlü rakipler ikisi de. Fenerbahçe'nin rakiplerinden ikisi de Atletico Madrid ve Liverpool. Diğer rakipler belli olmaya devam ediyor. Onlar belli olduktan sonra da yine sizlerle de paylaşacağımızı belirtelim ve devam edelim. Muğla Fethiye'de Babadağ'dan havalanan yamaç paraşütü kayalıklara çakıldı. Metrelerce yüksekte zamanla yarış başladı. 10 saat süren kurtarma çalışmasına askeri helikopter de destek verdi. Paraşüt pilotu ve Çinli turistin cansız bedenlerine ulaşıldı.
2: Gökyüzünde özgürlüğe kanat açmışlardı. O tutku Sarp kayalıklarda faciayla noktalandı. Fethiye'nin dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ acı bir kazaya sahne oldu. Pilot Ali Kıdıl ve Çin uyruklu turist Chang Ruimeng 1900 metrelik pistten uçuş için havalandı. Ancak ikilinin paraşütü kalkıştan bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıktı. Metrelerce sürüklenen paraşüt sarp ve dik kayalıklarla kaplı bölgeye çakıldı. Pilot Kıdıl ve Çinli Meng'e ulaşmak için jandarma ve ulusal medikal arama kurtarma ekipleri hemen harekete geçti. Arazinin engebeli olması sebebiyle arama kurtarma çalışmalarına askeri helikopterde destek verdi. 10 saatlik nefes kesen operasyonun sonunda ulaşılan pilot Ali Kıdıl ve Çinli turist Meng'in hayatlarını kaybettiği belirlendi. İkilinin askeri helikoptere alınan cansız bedenleri Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Paraşütün düşüş sebebi araştırılıyor.
1: Efendim Adana'da plakasız motosikletteki iki kişi pazar alışverişinden dönen bisikletliye çarptıktan sonra kaçtı. Asfalta düşerek ağır yaralanan yabancı uyruklu kişi yoğun bakımla yaşam mücadelesi veriyor.
3: İnsanlık dışında bir durum bu.
2: Hızla geldiler, yabancı uyruklu bisikletliyi arkadan çarptılar. Ne durup yardım ettiler ne de bir an olsun arkalarına baktılar. Vicdansızlığın adresi Adana'nın Seyhan ilçesi. 59 yaşındaki Gassan Kahir Varak, pazar alışverişini bitirmiş, bisikletiyle evine dönüyordu. O sırada arkasından gelen plakasız bir motosikletin çarpmasıyla sert şekilde asfalta düştü, ağır yaralandı. Motosikletteki iki kişi ise hızla kaçarak sırra kadem bastı. O anlar an be an bir güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekiler yardıma koştu. Çağrılan sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Varak, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.
3: Sol omuzunda iki kırık var, kaburga kemiklerinde beş kırık var, bir de kalça kemiğinde iki kırık var. Yani durumu ne olacak belli değil.
2: Polis arkalarına bile bakmadan kaçan motosikletli iki vicdansızın peşinde.
3: Plakasız olduğu için bulunmaları zor olduğunu dediler bize ama inşallah yakalanırlar.
1: İstanbul Avcılar'da oto galeri sahibinden 10 milyon lira haraç isteyen suç örgütü olumsuz yanıt alınca galeriye ait 3 otomobili kundakladı. Suç örgütünün kundaklama anlarını kaydederek iş yeri sahibine gönderdikleri ortaya çıktı.
4: 10 milyon lira haraç istediler, olumsuz yanıt alınca oto galeriyi kundakladılar. Olayın adresi İstanbul Avcılar. Otoparkta bir otogaleriye ait yan yana park halindeki araçlar yanmaya başladı. Aleviler 3 otomobili sararken bir araçsa son anda iş yeri çalışanları tarafından kurtarıldı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. 3 otomobil de küle döndü. Polis olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde iki şüphelinin otoparka gelerek araçları ateşe verdikten sonra kaçtıkları tespit edildi. Araçları kundaklayan suç örgütünün o anları kaydederek iş yeri sahibine gönderdikleri ve 10 milyon lira haraç istedikleri ortaya çıktı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
1: Evet. İstanbul Ümraniye'de ciple ara sokaktan çıkan otomobil çarpıştı. Kazada ikisi çocuk, dört kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Ciple otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan annenin çocuğuna motokurye sahip çıktı. Görüntüler İstanbul Ümraniye'de kayda geçti. Bir cip ana caddede ilerlerken ara sokaktan çıkan otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araç kaldırıma çıktı. Kazada ikisi çocuk, dört kişi yaralandı. Kazanın ardından yürek ısıtan bir görüntü ortaya çıktı. Yoldan geçen bir motokurye kazadan yara almadan kurtulan küçük çocuğu hemen kucağına aldı. Bir an olsun bırakmadı. Onu sakinleştirmeye çalıştı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
1: Sultan Gazi'de de aşırı hızlı olduğu iddia edilen bir cip park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada 3 çocuk, 6 kişi yaralandı.
5: Araç direkt şu araca girdi.
2: Hafriyat kamyonuna çarptı, metrelerce savruldu.
5: Şuradan araç çok hızlı geliyordu. O hızla orada bir tane hafriyat kamyonu park etmişti. Direkt kamyona vurdu arkadan.
2: Kazanın adresi İstanbul Sultan Gazi. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen cip sürücüsü park halindeki hafriyat kamyonunu fark edemedi. Kaza kaçınılmaz oldu.
5: Orada hafriyat kamyonu park etmiş. Adam da sabah geliyordu, güneş gözüme vurdu dedi. Direkt kamyonun altına girdikten sonra 10-15 metre geri gidip kaldırıma çıktı.
2: Kazanın etkisiyle cip metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
5: Ambulans çağırdık, itfaiye çağırdık, onları çıkarttık. Gelip götürdüler ama durumları iyi değildi hiç.
2: Yaralanan 3 çocuk, 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
1: Balıkesir Ayvalık'ta yüzmek için denize girdi.

0: Şişme botuyla kadına ulaşan adam onu güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı. Olayın ardından vatandaşlar yaz aylarında binlerce kişinin ziyaret ettiği Yalancı Boğaz'da can kurtaran bulunmamasına tepki gösterdi.
1: Şimdi de yurttan manzaralar gelecek efendim ekranlarınıza.
0: Hastalığını unuttu, alevlerle mücadele etti.
2: Ben geldim. Kova hastası.
0: Bursa Yenişehir'de anız yangınının ormana sıçradığını gören 65 yaşındaki Hanife Tiryaki, Kova hastası olmasına rağmen alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Alevlerle mücadele eden Hanife teyzeyi unutmayan itfaiye amiri Fatih Kılıç kendisini evinde ziyaret etti. Kapıda itfaiye amirini gören Hanife Tiryaki duygu dolu anlar yaşadı.
3: Sizi merak ettik. İyi misiniz? Nasıl durumunuz?
2: Onu sağ ol. Allah razı olsun. Ya, gelenden sonra biraz bir şey çektim. Hani zulüm zahmet çektim. Hani nefes alamadım ama sonra düzelttim kendimi.
3: Çok geçmiş olsun.
2: Elinize sağ ol. Allah razı olsun.
0: Bu görüntüler Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kayda geçti. Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü Çerkez Müsellim Göleti'nde ekipler inceleme başlattı. Sudan ve ölü balıklardan numune alındı. Ölümlerin oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı değerlendiriliyor. Kırklareli Lüleburgaz'da ise boş araziye atık döken kişiye 60 bin lira ceza kesildi. Kamera görüntülerinden tespit edilen kişi hakkında işlem yapıldı. Atıkların ise ücretsiz kabul edildiği merkezin hemen yakınına döküldüğü belirtildi. Kırıkkale'de de 30 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, drone destekli operasyonla yakalandı. Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Antalya Manavgat'ta da önüne çıkan otomobile çarpmamak için frene basan motosikletli düştü. Sürüklenen sürücü otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Burası ise Batman Hasankeyf. Ilısu Barajı Gölü'ndeki tekne turları turistlerin ilgisini çekiyor. Turlar yaklaşık bir saat sürüyor. Turistler kanyonları ve Hasankeyf Kalesi'ni su üzerinden keşfediyor.
1: İspanya'nın Bunol kasabası dünyanın en renkli festivallerinden La Tomatina'ya ev sahipliği yaptı. 20 binden fazla kişinin katıldığı festivalde 165 ton domates birbirine fırlatıldı.
4: Binlerce kişi tonlarca domatesi birbirine fırlattı. İspanya'da sokaklar kırmızıya boyandı. 165 ton domates havada uçuştu. İspanya'nın Bunol kasabası yine renkli ve bir o kadar da domatesli görüntülere sahne oldu. Her yıl Ağustos ayının son çarşambası düzenlenen La Tomatina Festivali'nde 20 binden fazla kişi domates savaşına katıldı. Kamyonlarla meydana getirilen 165 ton aşırı olgunlaşmış domates yaklaşık bir saat boyunca kalabalığın üzerine döküldü. Katılımcılar müzik eşliğinde domatesleri ezip birbirlerine fırlattı.
5: Bu özel günü özellikle de Bunol'da kutlamak gerçekten çok güzel bir duygu. Olağanüstü bir deneyim. 30. yaş günüm. Hadi beyler, doğum gününün tadını çıkarıyorum.
4: Kimi için doğum günü kutlaması, kimi içinse unutulmaz bir festivaldi. İngiltere'den gelen ziyaretçiler de domates savaşında yerini aldı.
5: İnanılmazdı. Bugün için İngiltere'den ta buraya kadar geldik ve inanılmazdı.
4: Festivalin kökeni ise 1945 yılında yaşanan bir yiyecek kavgasına dayanıyor. Yıllar içinde geleneğe dönüşen etkinlik, bugün dünyanın dört bir yanından turistleri Bunol'a çekiyor. Son 3 yılda festivale katılanların yaklaşık %40'ını yabancı turistler oluşturdu.
6: Domateslerle gerçekten zorlu bir mücadeleydi. Arkadaşlarımla geldim. Claudia bizi davet etti ve mücadeleye geldik. Sanırım kazandık. Bu yüzden domateslerimiz var.
4: Festivalde güvenlik elden bırakılmadı. Binalar branda ve örtülerle korundu. Katılımcılara ise domatesleri atmadan önce ezmeleri kuralı getirildi. Amaç domatesleri eğlencenin bir parçası haline getirmek, yaralanmaların önüne geçmek.
5: Bu domatesler özellikle La Tomatina için yetiştiriliyor. Aksi takdirde var olamazlardı. İnsan tüketimi için değiller. Gördüğünüz gibi taş ocağı kamyonlarına yükleniyorlar.
4: Bir saatin sonunda top sesiyle festival sona erdi.

0: diye ise domatesle kaplanmış sokaklar ve kırmızıya boyanmış görüntüler kaldı.
1: Şimdi de dünyadaki diğer gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
2: Feci kaza İtalya'nın kuzeyinden. Gyrokopter adı verilen hava aracı pilotun bir anlık dikkatsizliği sonucu teleferik hattının kablolarına çarptı. Helikopter benzeri araç kazanın ardından alev topuna dönüp yere çakıldı. İtfaiye ve kurtarma ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edilse de iki kişi hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan bu kazada Irak'tan. Kontrolden çıkan bir kamyon ters şeride girince ortalık savaş alanına döndü. Karşı şeride savrulan uzun vasıta önüne gelen 8 aracı biçti. En az 4 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı. İspanya'nın geleneksel boğa koşusu eğlencesinde yürekleri ağza getiren bir an yaşandı. Boğadan kaçmak isteyen bir genç, öfkeli boğanın gazabına uğradı. Boynuzu yiyince baygınlık geçirdi. Yaralanan kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. İtalya'nın Dolomit Dağları'ndaki kurtarma operasyonu sağlık çalışanı için kabusa döndü. Yaralı dağcıyı kurtarmak için harekete geçen çalışan, sedyenin kaymasıyla dengesini kaybedip kayalıklardan aşağı yuvarlandı. Olay yerinde hem yaralı dağcıya hem de kazada yaralanan sağlık çalışanına müdahale edildi. Bu görüntüler de Romanya'dan. Karpat Dağları'nda ilerleyen araçlar bir ayı ailesiyle karşılaştı. Dişi ayının otomobilin arkasına yaklaşmasıyla tamponu ısırması bir oldu. O sırada orada bulunan yavrularını koruduğu tahmin edilen yırtıcı hayvan tamponu yerinden sökene kadar vazgeçmedi. O an arkadaki araçta bulunan sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Efendim akşam ajansına gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Yeni saate dakikalar kaldı. Başlıklarımıza bakalım, detaylandıracağız sonrasında. Terörsüz bölge döneminde çok önemli bir eşik aşıldı. PKK-YPG'nin Suriye kolu SDG dedi ki artık biz de kapatıyoruz dükkanı. PKK'nın dediği gibi biz de bundan sonra Suriye ordusuna ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegre oluyoruz dedi. Terörsüz bölge konusunda kim neler söyledi? Ekranlarınıza birazdan taşıyacağız. Dün gerçekleşmişti Nepal'deki bu büyük sel felaketi ve beraberindeki çamurla beraber hayatını kaybeden kişi sayısı her geçen dakika artıyor. En son 362'ye ulaştığını söylüyor yetkililer, fakat binden fazla kişiden de hala haber alınamıyor. Durum nedir? Bilanço nedir? Ekranlarınıza getireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasında Mansur Yavaş kavgası var. Mansur Yavaş cephesinden de farklı açıklamalar geliyor. İYİ Parti Mansur Yavaş'ın kendilerine geçeceğini iddia ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde ise Mansur Yavaş'ın kendilerine kalacağı iddiası var. Mansur Yavaş cephesinden de açıklamalar var. Ekranlarınıza getireceğiz ama öncesinde terörsüz bölge konusundaki açıklamaları ekranlarınıza getirelim. Şam'dan gelen haber aslında sürpriz değildi. Terör örgütü YPG kendini feshettiğini ve Suriye devletiyle entegrasyonun tamamlandığını duyurdu. Ankara yönetimi sahadaki gelişmeleri temkinli bir iyimserlikle yakından takip ediyor. Ki İsrail medyasındaki hayal kırıklığı da bu haberin kimler için ne anlama geldiğinin özeti. Siyaset kulisleri bir yandan da Başkan Erdoğan'ın yakında dediği olası Suriye ziyaretinin ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor.
3: Şehirlere inecekler. Bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG. Topunuz gelin. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız.
4: Terör örgütü PKK'nın ardından Suriye kolu YPG de kendini feshetti. Ankara'nın terörsüz Türkiye süreciyle başlattığı terörsüz bölge vizyonu artık dünyada yankılanıyor.
3: Bu vatan toprağımızın üzerinde kimse hesaba girmesin. Hesaba girenler bunun bedelini ödeyecekler.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleriyle terör koridorunu paramparça edeceğiz demişti. Öyle de oldu. Yıllarca arkasına küresel güçleri alarak Türkiye'ye meydan okumaya kalkan terör örgütleri Ankara'nın çelikten iradesi karşısında bir

0: bir sahadan silindi.
1: Dertleri ne? Kuzey Suriye'de yeni bir devlet kurmak. Biz böyle bir devletin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu böyle bilinmeli.
0: Dünya diplomasisinde gözler şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şam'a yapacağı tarihi ziyarette. Erdoğan'ın terörsüz bölgeyi mühürleyecek Suriye ziyareti artık an meselesi.
2: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor.
0: YPG'nin fesih kararı ilk günden bu yana Ankara'yla yakın çalışan Şam yönetimi tarafından da memnuniyetle karşılandı. Başkent sokaklarında kutlamalar düzenlendi. Sürecin yakın takipçisi Milli Savunma Bakanlığı da kritik gelişmeyi Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması ve tek devlet tek ordu anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli buldu. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye ordusuna terörle mücadelede desteğimiz devam edecek açıklaması yaptı.
2: Bölgemizde terörün devri tamamen kapanmıştır. Suriye halkını dün olduğu gibi inşallah yarın da yalnız bırakmayacağız.
0: Türkiye'nin terörsüz Türkiye adımıyla başlattığı tarihi süreç bölgede dengeleri kökten değiştirirken YPG'nin fesih Tel Aviv'de deprem etkisi yaptı. İsrail basını tarihi adımı Tel Aviv'e yönelik stratejik bir tokat olarak yorumladı. Gazeteler Türkiye Suriye'de büyük bir zafer kazandı itirafında bulunurken bölgede yalnızlaşan İsrail'in güvenlik mimarisinin çöktüğünü yazdı. Dışarıda kazanılan bu tarihi diplomatik zafer içeride büyük bir saha harekatıyla birleşiyor. AK Parti teşkilatları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 81 ilde sahaya inmeye hazırlanıyor. Kapı kapı dolaşılacak, tüm şikayet ve öneriler raporlanacak. Ankara dışarıda yazdığı tarihi destanı içeride de toplumsal bağla sağlamlaştıracak. Mesaisine İstanbul'da devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar esnafına sürpriz yaptı. Davet üzerine girdiği bir restoranda çalışanlar ve müşterilerle sohbet etti. Çocuklarla yakından ilgilendi.
3: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde tarihi bir mesaj verdi. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge kararlılığını vurgularken Türk askeri tarihinin en köklü geleneklerinden birine Sultan Alparslan'ın o ünlü ritüeline atıfta bulundu. Bu yoldan geri dönüş yok diyen Erdoğan, biz buraya adeta atımızın kuyruğunu bağlayarak geldik ifadesini kullandı. Peki Türk kültüründe atın kuyruğunu bağlamak ne anlama geliyor? Haberimizi izleyeceğiz.
2: Bağladı atının kuyruğunu, yaptı bir topuz. Ölümü ölüme doladı Alparslan. Sürdük atlarımızı üstüne, 300 binin atıldık sağlı sollu.
4: Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde Ahlat ve Malazgirt'ten tüm dünyaya çok net bir kararlılık mesajı yükseldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefini Türk tarihinin en köklü askeri geleneğiyle vurguladı.
2: Bakın sevgili kardeşlerim, millet olarak bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu bu cümle ise sıradan bir benzetme değil, Türk savaş tarihinin en büyük meydan okumalarından biriydi.
4: Hedef iç cepheyi sağlam tutmak, bölgede yeni bir tarih yazmaktı.
6: Türk kültüründe atın kuyruğunu bağlamak iki şekilde değerlendirilmeli. Birincisi pozitif anlamda, pratik anlamda faydası nedir? O da şudur, atın kuyruğu bağlanarak sağa ve sola manevra yapması daha iyi sağlanır. Yani savaşlarda atın etkilenmemesi için, daha iyi hareket etmesi için uygulanan bir yöntemdir. Biz bu yöntemi en eski kayıtlarda kaya resimlerinde, hatta pazarı Kalasan üzerinde dahi görüyoruz.
4: Peki Türk kültüründe atın kuyruğunu bağlamak ne anlama geliyor?
6: Alparslan'ın Malatya Savaşı'ndan önce beyaz kaftan giymesi ve atının kuyruğunu bağlamasıdır. Aslında bu büyük bir işin başarılacağının işaretidir. Çünkü pratikte ata daha iyi hareket sağlayan bu işlem, yani kuyruk bağlama, daha sonra büyük bir sembol haline dönüşmüştür. Yani Türkler büyük işleri başlamadan önce atların kuyruğunu bağlarlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bu çok önemli bir iş başlangıcını bize işaret eder.
4: Tarih sayfaları 1071'i gösterdiğinde Sultan Alparslan Bizans ordusunun karşısına çıkmadan önce atının kuyruğunu bizzat düğümlemişti. Bu ritüel Türk kültüründe geri adım atılmayacağının, şehadete hazır olunduğunun ilanıydı.
6: Alparslan hem kendi ordusuna cesaret vermek hem de şehit olmanın bir anlamda yolunu açmak için atının kuyruğunu bağlamıştır ve törensel bir anlam kazanmıştır.
2: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.
4: 955 yıl önce Anadolu'nun kapılarını açan o kararlı ruh, bugün terörle mücadelede en yüksek perdeden yeniden canlandı. Malazgirt'ten verilen mesaj netti. Ok yaydan çıktı, geri dönüş yok.
3: Efendim bir süredir aktarıyoruz, son dakika bandımızda da görüyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. A-Spor yorumcusu Haldun Domaç telefonu attığımızda konuşacağız rakipleri. Skype'da uzaktan bağlantı. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
7: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Hikmet Bey, iyi yayınlar diliyorum.
3: Çok sağ olun. Galatasaray'la zorlu olduğunu düşündüğümüz rakiplerle başlayalım isterseniz. Sizden dinleyelim efendim teker teker rakipleri. Barcelona var zaten, Barcelona'yı görünce eyvah dedik. Paris Saint Germain var, eyvah dedik ama herhalde Fenerbahçe biraz daha şanslı gibi sanki rakipler için. Sizden dinleyelim efendim, yorumlarınızı beklerim.
7: Tabii ki şimdi Şampiyonlar Ligi zaten onun adına Devler Ligi, Düşler Ligi diyoruz. Yani öyle bir yer. Onun için oralarda çok kolay rakipler bulmak pek mümkün değil. Ama genel anlamda baktığımızda bu kupayı kazanma olasılığı daha yüksek olan takımlar diye bakarsak tabii ki Paris Saint Germain'i, geçen senenin kupa galibini, Barcelona'yı ayrı bir yere yazmak lazım. Evet. Öyle bakmamız gerekiyor. Yani o açıdan baktığımızda ilk torbadan gelen ya da ilk pottan gelen o takımlar daha önde, daha zorlu. Fenerbahçe'de Liverpool ve Atletico Madrid, yani onlar biraz daha baş altı takımlar gibi. Yani Liverpool'un geçen seneki dalgalanmasını da biliyoruz. O açıdan bir avantaj gibi görünüyor. Aston Villa iki takım için de zaten rakip. Yani evet, hem Fenerbahçe hem Galatasaray için rakip, öyle söyleyelim. Bunun dışındaki takımlar, yani siz eğer Şampiyonlar Ligi'ne giriyorsanız bu takımlarla mücadele etmeyi göze alacaksınız anlamına geliyor. Takımlarımızın her ikisinin de üçüncü potta olması en azından ülke futbolu açısından bir yukarıya tırmanışımızın ilk hamlesi. Burada elde edeceğimiz sonuçlar daha farklı bir noktaya götürecek. Tabii şimdi burada başka hesaplar yapacağız. İçerideki maçlar, dışarıdaki maçlar. Yani dışarıdaki maçlarda seyirci açısından avantajlar, dezavantajlar. Yani bizim mesela, biz her zaman şöyle söyleriz. Almanya'da oynanan maçlar bizim için bir avantajdır. Neredeyse evet, yani orası bizim ikinci evimiz gibi. Orada tribünleri doldurabiliyoruz. Mesela Stuttgart maçının bu açıdan baktığımızda Galatasaray için içeride olması belki bir dezavantaj. Öyle bakmamız lazım. Ama şunu söylemem gerekiyor. İki takımımız da, yani bizim için çok gurur verici durum şu, 2001-2002'den bu yana ilk kez iki takımımız aynı anda, yani Fenerbahçe ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek. Ve yine bizim için güzel tarafına bakalım işin. Ben oralara da bakmak istiyorum. 6. kez iki takımla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. Yapılan yatırımlar aslında buralarda yer almaya yönelik, öyle söylemem lazım. Ve takımlarımızın kadro yapılarına baktığımızda da bu takımlarla mücadele edebilecek potansiyele sahip kadrolar kuruldu. Fenerbahçe'ye baktığımızda Avrupa deneyimi çok yüksek. Ederson

0: gibi, Skriniar gibi, Ake gibi oyuncular var. Diğer taraftan Galatasaray'da da benzer cümleleri kullanabiliriz.
1: Hocam şimdi yani takımlarımızın ikisinde de böyle başarılar müthiş. Yani böyle bir fantazi gerçekleşse ikisi beraber sonuna kadar gitseler keşke, ama biraz hani biraz da realite mi konuşsak? Hani işte Barcelona var karşınızda, tabii. Paris Saint-Germain var karşınızda. Fener'in işi daha mı kolay gözüküyor, Fenerbahçe'nin işi bu durumda?
0: Tabii Hikmet Bey, kağıt üzerinde belki bazı şeyleri daha kolay gibi görebiliriz ama öyle olmuyor genelde. Yani şöyle söyleyeyim, yani Paris Saint-Germain'in ilk 8'de yer almadan şampiyon olduğunu gördük. Yani bu da 9-24 arasında yer alıp da final oynayan takımlar var. Tabii bu statü çok farklı bir statü, onu da özellikle söylemek lazım. Kazanacağınız her puan belki de sizi çok farklı bir noktaya getirebilir. 8 puanla 9 puanla ilk 8'e ya da işte 9'la 24 arasına girme şansınız oluşuyor. Bütün bunlar tabii önemli. Ama şöyle bakarsak, bir kağıt üzerinde söz gelimi Shakhtar'la Londra'da oynayacaksınız. Yani evet, biliyorsunuz işte Ukrayna'daki durumdan ötürü böyle bir durum var. İşte Villarreal, şöyle baktığımızda İspanya Ligi'nin tepe takımlarından, baş takımlarından değil, baş altı takımlarından. Slavia Prag bizim normalde mücadele edebileceğimiz, Lastlins keza öyle mücadele edebileceğimiz takımlar. Dolayısıyla hani tepeye bakmıyorum ben, tepedeki takımlar ne olursa olsun Liverpool bir Liverpool'dur. Yani öyle bakacağız. Atletico Madrid, yani Fenerbahçe olsun, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Atletico Madrid'den bir oyuncuyu almak için bile bayağı şey yaptılar, zorlandılar. Evet. Dolayısıyla oralarda ben şöyle söyleyeyim, hani ikinci bölüm dediğimiz Shakhtar, Villarreal, Sparta Prag, Slavia Prag, Lastins gibi takımlardan toplanacak puanlara eğer o üstteki o ilk dört takımdan alınacak birkaç puan eklenirse bence çok önemli bir avantaj elde edebilir Fenerbahçe diye düşünüyorum. Evet. Galatasaray zaten buranın gediklisi. Orada neler yapacağını biliyor ama senin de işaret ettiğin gibi ilk torbadan yani ilk pottan Paris Saint-Germain ve Barcelona gibi olağan şüpheli diyorum ben onlara. Yani onlar bu kupanın olağan şüphelileri, gelmiş olması bir dezavantaj. Ama şunu da söylemem lazım. Galatasaray, Aston Villa, Sporting Lisbon, Feyenoord gibi takımlarla kolayca mücadele edebilecek potansiyele ve deneyime de sahip. Onu da bir yere yazmamız lazım. Evet. Ve işte Fenerbahçe Lyon'u eledi. Ya karşıda bir Fransız takımı Lille var. Galatasaray da onun karşısında çok iyi iş yapabilir. Onu da özellikle söyleyelim. AEK var. Yani sonuç itibariyle şöyle söylüyorum. Ben iki tarafında belki yukarıda biraz daha zorlu rakipler var gibi görünse de iki tarafında burada özellikle 9-24 arasında şanslarının olacağını düşünüyorum. Çünkü 36 takım var. Esas olan ilk 8'de doğrudan playoff, 9'la 24'te bir oynayıp sonra playoff. Yani bu buralar bizim ülke futbolumuz açısından değerli diye düşünüyorum.
1: Shakhtar'a da bir parantez açalım mı? Yani başında işte çok sevdiğimiz Türk futbol adına çok kıymetli bir isim var, Arda Turan. Ama tabii ki gönlümüz yani Fenerbahçe'den yana, şeksiz şüphesiz ya, yerli milli takımımızdan yana. Ama bir parantez açalım, çok güzel bir karşılaşma olacağı benzer, ne dersiniz?
0: Evet, gerçekten öyle. Tabii sen böyle söyleyince ben tabii gönlüm biraz Azerbaycan'a doğru da kaydı. Yani orada da bir takımımız var artık, o da bizim takımımız diye bakıyoruz. Onu da takip edeceğiz doğal olarak. Yani bizden birilerinin olduğu yerlerde takımlar olunca biraz daha hissi, duygu evet, olarak oraya doğru yaklaşıyoruz. Yani tabii ki Arda Turanlı bir Shakhtar ki geçen sezon da bir hayli önemli yere kadar geldi. Avrupa'da çok önemli izler bıraktı. Şunu da söyleyelim, kendi sahasında oynamayan bir takım olarak büyük bir başarı elde etti. Tabii ki o maç için başarılar dilemiyoruz ama diğer bütün maçlar için evet, başarılar diliyoruz evet, Arda kesinlikle. Turan'a.
1: Peki. Efendim çok teşekkürler yayına katılımınız ve kıymetli yorumlarınızdan dolayı. Çok sağ olun, iyi akşamlar dilerim.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İki takımımıza da başarılar diliyoruz. Evet. Tabii bu akşam oynayanlara da.
1: Peki efendim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Efendim, Mısırlı dünya yıldızı Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi Trabzon mutfağına katkı sağlamış durumda. Nedeni Salah'ın transfer tanıtım videosunda yer alan yöresel lezzetler. En çok ilgi ise kuymak çekiyor. Öyle ki kuymak yemek için şehre gelenlerin sayısında ciddi artış oldu.
2: kadını yadın adamı.
3: Sana bir...
2: Çok

0: Kaya na da ye. Sarma
1: gidi. Yok, sonra da kuymak.
2: Did you taste kuymak?
3: Yes, delicious.
4: Şimdi salak kuymağı yedi, tamam mı? 4 gol attı, 2 sayıldı. Bir de bizim pideyi yerse ondan sonra zaten kimse tutamaz onu.
5: Mısırlı dünya yıldızı Muhammed Salah'ın reklam filminde yediği kuymak Trabzon'daki kuymak turizmini patlattı. Yabancı turistler kuymak sırasına girdi.
3: Kuymak güzel.
6: Bize her yer Trabzon.
7: Sevenler Trabzon'da kavuştu. Liverpool'dan Merseyside'den sonra.
1: Muhammed Salah geldi, reklam filminde oynadı. Reklam filminde kuymakları, ligapaları, yöresel yiyecekleri yedi. Evet. Kuymak da yeniden patladı.
4: Muhammed Salah Trabzon'a geldi. Trabzon patladı. Trabzon değil, Türkiye patladı. Dünya patladı. Muhammed Salah şehrimize geldikten sonra hem kuymak hem pide bütün satışlar arttı.
0: Yedin adamı.
8: Canım benim.
0: Çok güzel.
8: İyi. Kayan adamı.
6: Kuymanın faydası var, onu söyleyeyim. Daha hamsız sezonu açılmadı. Onu da yerse herhalde daha da hızlanacak diye düşünüyorum.
1: Trabzon'a uçaklar iniyor. Trabzon'dan uçaklar kalkmaya devam ediyor. Dünya yıldızlarını transfer ediyor Trabzonspor. O isimlerden biri Mısırlı yıldız Muhammed Salah oldu. Muhammed Salah Trabzon'a geldi. Reklam filminde oynadı ve o reklam filminde Trabzon'un yöresel lezzetlerinin tadına baktı. O lezzetten biri kuymaktı. Kuymağı yedi. Tadını asla unutamadı. Ve hem hemşerileri hem de tüm dünya o soruyu sordu. Nedir bu kuymak? İşte kuymağın hikayesi.
7: Salah şut pozisyonu. Salah top dışarıda.
4: Bu kuymağı herkes yapar ama yayla uşakları başka yapar. Lan biz yayla uşağıyız. Yağ attım, az da kaymak koyacağız ağzıma. Bak lezzetini artırsın diye böyle. Bizim yağımızı biliyorsunuz, doktorlar ilaç diye yazıyor artık.
1: Uzun yaşamanın sırrı da bu mu?
4: Kesinlikle çok, doğal beslenme.
1: 100 yaşın üstünde doğal, çok ninelerimiz var, çok amcalarımız var.
4: Maalesef ben mesela 25 yaşında gösteririm, normalde 50 yaşında.
5: Tereyağı, mısır unu ve suyla karıştırılan kuymak en son peynirin eklenmesiyle hazır hale geliyor.
1: Bu kuymak kaç metre uzayacak?
4: Bu kuymağı ne kadar uzatabilirsen o kadar uzar.
1: İşte kuymak, işte Trabzon kuymağı, işte dünya yıldızı Muhammed Salah'ın da yediği ve asla unutamadığı bir tat.
7: Ne diyorduk? Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah.

0: Güneydoğu Asya ülkesi Nepal'de meydana gelen heyelan ve sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Çin sınırındaki Botakoshi nehrinin taşması sonucu tetiklenen şiddetli seller köyleri ve insanları adeta yuttu. Büyük yıkıma neden olan afette en az 362 kişi hayatını kaybetti. Aralarında turistlerin bulunduğu 1500'den fazla kişidense haber alınamıyor.
1: Devasa sel binaları ve insanları yuttu. Köprüler paramparça oldu. Himalayalardan kopan buzulların Botakoshi nehrini tıkaması felakete kapı araladı. Güneydoğu Asya ülkesi Nepal'in Çin sınırında sel meydana geldi. Çin'e bağlı Tibet özerk bölgesi sınırındaki Bagmati eyaletinde Botakoshi nehrinin taşması sonucu birçok yerleşim bölgesi su ve çamur altında kaldı. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Aralarında turistlerin de bulunduğu binden fazla kişiden de haber alınamıyor. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi bölgede selden önce deprem olarak adlandırdığı 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çözülmesi olduğunu açıkladı.
2: Selden önce yani selin ardından meydana gelen bir buzul ve kaya kopması aslında yırtıkanma yapıyor ve bir baraj görevi görüyor aslında. Yani arka tarafında o yukarı seviyelerde, Himalaya'nın yukarı seviyelerinde bir göletler oluşuyor, büyük bir gölet oluşuyor. Yani baraj büyüklüğünde yapılar oluşmaya başlıyor. Daha sonra buzul parçalarının o kanalı tekrar açmasıyla birlikte bu çok kuvvetli akış meydana geliyor. Aslında şu var, bu selin meydana geldi. Aslında taşkın diyebiliriz.
1: Felaket yalnızca can kayıplarına yol açmadı. Bölgenin ulaşım altyapısı da ağır hasar gördü. İlk belirlemelere göre sel ve heyelanlar 19 köprüyü yıktı. Kritik öneme sahip karayolununsa yaklaşık 40 metrelik bölümü kullanılamaz hale geldi. Sellerin ardından ortaya çıkan yıkım hem drone kameralarına hem de uydu görüntülerine yansıdı. Afet sonrası Nepal hükümeti Rasuva, Nuwakot ve Dading bölgelerini 3 ay süreyle afet bölgesi ilan etti. Nehir kıyısındaki yerleşim bölgelerinde yaşayan halka dikkat

0: dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu. Sel ve toprak kaymalarının bazı noktalara ulaşımı kesmesiyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Bölgenin dağlık yapısı da ekiplerin çalışmalarını güçleştirirken mahsur kalanlar helikopterlerle tahliye edildi. Arama kurtarma ekipleriyle birlikte ordu ve polis de sahada seferber oldu. Kayıpları bulma çalışmalarına dronlar da destek veriyor.
1: Terastaydım ve sel en üst kata da vurdu. Sular ancak bir saat kadar sonra çekildi. 4-5 saat sonra helikopterle kurtarıldı.
0: Felaketin ardından uluslararası yardım çalışmaları da başladı. Hindistan, Çin ve Dünya Bankası harekete geçti. Selin vurduğu Nepal'e arama kurtarma ve yeniden inşa için destek sağlanıyor.
2: Rusya ile İngiltere arasında gerilim tırmanıyor. Moskova, İngiliz silahlarıyla Rus topraklarına düzenlenen saldırılara karşılık İngiliz askeri tesislerinin hedef alınabileceği uyarısına bulundu. Londra ise Moskova'nın uyarılarına rağmen Ukrayna'ya askeri desteğin süreceği mesajını verdi.
0: Rusya ile İngiltere arasında tansiyon yükseliyor. Moskova, İngiliz silahlarıyla Rus topraklarına düzenlenen saldırıların sürmesi halinde İngiltere'ye ait askeri tesis ve teçhizatın hedef alınabileceği uyarısında bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İngiltere'nin Ukrayna'ya sağladığı silah ve askeri teknolojilerin Rusya'ya karşı kullanılmasının ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi.
3: Ukrayna'nın Rus topraklarında İngiliz silahlarıyla gerçekleştireceği saldırılara verilecek yanıtın Ukrayna'da veya ötesinde herhangi bir İngiliz askeri tesisini ve teçhizatını hedef alabileceği konusunda defalarca uyardık.
0: Moskova'nın açıklamaları Londra'dan gelen yeni destek mesajlarının ardından yapıldı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Rusya'nın uyarılarına rağmen Kiev'e desteğin süreceğini açıklamıştı. Böylece Ukrayna Savaşı'nda Rusya ile İngiltere arasındaki gerilim yeni bir eşiğe taşındı.
3: Düşmanca ve saldırgan tutumunuzdan derhal, kararlılıkla ve kesin olarak vazgeçin.
0: Moskova, İngiliz silahlarıyla Rus topraklarına yönelik saldırıların sürmesi halinde İngiliz askeri hedeflerinin de vurulabileceği mesajını verdi. Londra ise Ukrayna'ya desteğini sürdürmekte kararlı.
2: Bosna kasabı lakaplı Ratko Mladic hapishanede öldü. Suriye'de 15 yıl aradan sonra ilk kez kredi kartıyla ödeme yapıldı. CIA Başkanı Moskova'ya neden gittiğiyle ilgili çarpıcı iddialar var. Şimdi de dünyadaki gelişmelere kısa kısa göz atacağımız Dünya'da Bugün gelecek ekranlarınıza.
0: Srebrenica soykırımından suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Bosnalı Sırp komutan Ratko Mladic, Lahey'de tutulduğu hapishanede öldü. Srebrenica katliamının baş sorumlusu Mladic, 16 yıllık firarın ardından 2011'de yakalanmıştı. Bosna kasabı Ratko Mladic, 2017'de soykırım suçundan ömür boyu hapis cezası almıştı. Suriye yıllar süren yaptırımların ardından küresel finans sistemine yeniden entegre olma yolunda ilk adımı attı. Başkent Şam'da Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara, Merkez Bankası Başkanı Muhammed Suffat Reslan'la birlikte bir restoranda kahve içti. Hesap ödenirkense yıllardır alışılagelen nakit yerine kredi kartı kullanıldı. Bu ödeme Suriye'de uluslararası kart sisteminin yeniden kullanılması açısından bir ilk oldu. Suriye yönetimi bu adımla birlikte ülkenin uluslararası finans sistemine yeniden bağlanması yolunda önemli bir mesafe kat etmeyi hedefliyor. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA Direktörü'nün kritik Moskova ziyaretinin yankıları sürüyor. Ziyarete ilişkin ABD medyası dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Wall Street Journal'ın haberine göre Rusya, NATO ülkelerini de hedef almayı öngören bir plan hazırladı. Plana göre Moskova'nın saldırısı sınırlı olacaktı. NATO'nun tepkisi ölçülecekti. Baltık ülkelerini de buna dahil etti. Söz konusu hamle içinse 2026 sonuyla 2029 arasındaki aralığı belirledi. CIA de saldırı planı istihbaratını aldı. Söz konusu saldırıları engellemek için CIA direktörü apar topar Moskova'ya uçtu. Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ve çocuklarıyla birlikte ABD'den İngiltere'ye dönme kararı, kraliyet ailesinin yıllardır devam eden en büyük kırılmalarından birini yeniden gündeme getirdi. İngiliz basınında şimdi şu soru merak ediliyor. Prens William ve kardeşi Harry yıllar sonra barışacak mı? Tahtın varisi William, kardeşinin İngiltere'ye dönüşü konusunda şu ana kadar kamuoyu önünde hiçbir açıklama yapmadı.
2: Efendim, muhalefet krizlerle boğuşuyor. CHP'de gündem arınma süreci. Genel merkezin hedefinde bu kez yeni partiyle birlikte hareket etmelerine rağmen CHP çatısı altında olan 49 isim var. Partiden ihraçlar istendi. Bu hamleye tepki ise yeni partiden geldi. İki parti arasındaki kriz belediye başkanları üzerinden de devam ediyor. Mansur Yavaş'ın siyasi geleceği de bu tartışmanın bir parçası.
4: Putlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun. Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
5: Muhalefette kılıçlar tamamen çekildi. Özgür Özel'le birlikte hareket etmelerine rağmen yeni partiye katılmayıp CHP çatısı altında kalan 49 ismin üzeri tek kalemde çizildi. Kılıçdaroğlu yönetimi Truva atı benzetmesiyle uzun süredir gündemde olan bu isimler için disiplin sürecini başlattı.
6: Partinin tüzel kimliği içinde bulunup da başka siyasal partilere dönüp çalışma yapılmasını da hem ahlaki bulmadığımızı hem de disiplinin ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendireceğimizi söylemiştik.
5: Özel'in CHP yönetimindeyken yakın çalışma arkadaşları olan Selin Sayek Böke, İlhan Cihaner ve Aylin Nazlı Akan'ın da aralarında olduğu 49 ismin ihraç adımına yeni partiden tepki gecikmedi. Parti sözcüsü Zeynel Emre sosyal medya hesabından CHP yönetimini korsanlıkla suçladı. Gemiyi güvenli limana taşıyacağız diyenlerin bugün arsız bir korsanlığa girişerek gemiyi kaçırmaya çalıştıkları görülmüştür dedi. Kavga sadece ihraçlarla da sınırlı değil. Yeni Parti ile CHP arasındaki başkan kapma yarışı kızıştı. Hedefte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş var.
6: Mansur Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır. Biz kendisiyle görüşüyoruz, Sayın Genel Başkan görüşüyor. Aramızda hiçbir sorun ve bir problem yok.
5: Bu sözlere Yavaş cephesinden jet yalanlama geldi. CHP ile bir görüşmenin yapılmadığı belirtilen açıklamada, Sayın Yavaş'ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir dendi.
7: Siyasi tartışmalar da devam ediyor. Biz mümkün olduğu kadar bunların dışında kalmaya devam ediyoruz.
5: CHP ile yeni parti arasındaki siyasi gerilim tırmanırken gözlerin çevrildiği bir başka adres Üsküdar. Önümüzdeki hafta yapılması beklenen başkan vekili seçimlerinde CHP'nin adayına karşı yeni partinin aday çıkarıp çıkarmayacağı tartışılıyor.
6: Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kazanılmış bir belediyenin Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalması için bu 26 tane belediye meclis üyemiz oy kullanacaklardır. Bunu yapmazlarsa kusura bakmayın hain olurlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubunu bölerek onun içinden başka bir siyasal parti çıkartarak bu seçimleri zorlamak da bölücülüktür. Biz bunu yakından takip edeceğiz.
2: Ahbap soruşturmasında tutuklu bulunan Haluk Levent'in operasyondan sonra evli olduğu ortaya çıkmıştı. Eşi de Ahbap'ın en büyük bağışçılarından biri olan Nur'dan Eriş'ti. Derneğe milyonlarca lira gönderen Eriş şu anda dosya kapsamında tutuklu. Cezaevindeki kadın eşi Haluk Levent'e boşanma davası açmaya hazırlanıyor.
8: Yani bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
9: Hem milyonlarca lira bağışta bulundu hem de onun yüzünden hapse girdi. Ahbap soruşturmasında evli olduğu ortaya çıkan Haluk Levent'e cezaevindeki eşinden boşanma davası geliyor.
10: Ahbap olayı budur. Hayallerimi yaşıyorum ben ya, hayallerimi yaşıyorum. Eğleniyorum, hakikaten eğleniyorum.
9: Şarkıcı Haluk Levent, Ahbap Derneği için toplanan yardımları çeklerle üzerine aldığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Hatta asrın felaketinde toplanan paraların da bahis ve kumarda kullanıldığı da iddia edilmişti.
11: Parayı cebine indirenlerin de karşısında olduğumuz için ortada yapıyoruz.
12: Haluk Levent 2018 yılında İsviçre'de yaşayan Türk iş kadını Nurdan Eriş'le evlenmişti. Ve bu evlilik sır gibi saklanmıştı ve Haluk Levent iddiaya göre evlilik öncesi ve sonrasında Nurdan Eriş'ten sık sık para talep ediyordu.
13: Haluk Levent ile İsviçre'de 2018 yılında evlendik. Çocukların babasız büyüdüğü için ona bağlandılar. 2018 yılında şirketimi sattım. Ondan önce de ona Amerika'daki şirketimden para göndermiştim. Çoğu zaman borcum var, ödemem lazım, tefeciler var, peşimde mafya var diyordu. Beni kullandı.
9: Nurdan Eriş evliliklerinin 8. yılında eşi tarafından dolandırıldığını anlamış. Ama o da şüpheliler arasında yer alarak cezaevinin yolunu tutmuştu.
10: Ben sen sadece, son kalemizin. Abi sadece inan buna eğleniyorum.
12: Nurdan Eriş İsviçre'de başlayan evliliği cezaevinde bitirmek istiyor. Süreç başladı ancak evliliğin bitmesi için hem İsviçre'de hem de Türkiye'de bazı evrakların tamamlanması gerekiyor.
13: Şu an kendimi salak olarak hissediyorum. Birkaç sene önce benden Türkiye'ye gelmemi istedi. Geldim, para gönderdi, ev kiraladık. 4-5 senedir eve hiç gelmiyordu. Arada bir geliyordu. Ben zaten boşanma kararı aldım. Burada yanlış bir şey olduğunu anladım ama geç anladım. İnanmak istedim çünkü tüm Türkiye güveniyordu. Mağdur kızları kurtarıyordu.
9: İsviçre'den gelecek evraklarla davanın önümüzdeki günlerde açılması bekleniyor.
8: Bana fazla güvenmeyin. Ben her an satarım hepinizi yani.
2: İstanbul Yeşilköy sahilinde deniz yüzeyi yosun ve çöplerle kaplandı. Havadan ve karadan çekilen görüntüler kirliliğin boyutunu gözler önüne seriyor.
0: Denizin yüzeyi yosun ve atıklarla kaplı. Marmara Denizi'nin İstanbul kıyısındaki görüntü yine içler acısı. Burası Yeşilköy sahili. Kıyıya vuran atıklar sahilin bazı bölümlerini kaplarken yoğun yosunlaşmada dikkat çekti.
14: Burası da böyle liman şeklinde dalga kıranlar olduğu için denizin kendi kendini temizlemesi daha zor burada.
15: Evet.
14: O yüzden burası daha pis.
0: Sahildeki uyarı tabelaları ise kimseyi durduramıyor. Özellikle çocukların kirli suya girmesi endişeye neden oldu.
14: Buralarda girilmesi gerçekten sakıncalı. Baktım özellikle de küçük çocuklar giriyor. Yani gerçekten çok sakıncalı.
0: Öte yandan Yeşilköy Balıkçı Barınağı'ndaki yağmur suyu hattından denize atık su deşarj edilmesi üzerine İSKİ'ye 1 milyon 678 bin lira ceza kesilmişti. Sağlık Bakanlığı'nın yüzme sezonunda sahillerden 15 günde bir numune aldığı belirtilirken, vatandaşlara denize girilmez ve yüzme alanı kapalıdır uyarılarını dikkate almaları çağrısı yapıldı.
2: Başkan Erdoğan, 28 Ekim 2022'de Türkiye Yüzyılı Vizyon Belgesi'ni açıklarken tarihi bir çağrı yapmış ve gelin yeni dönemi birlikte inşa edelim demişti. O doğrultuda birliktelik ruhuyla hareket edildi ve terörsüz Türkiye süreci başladı. Adım adım da terörsüz Türkiye hedefine gidiliyor. Tam bu noktada Başkan Erdoğan'dan yeni bir çağrı geldi. Gelin Türkiye'yi terörden birlikte kurtaralım dedi. Erdoğan'ın tarihi çağrıların yer aldığı Ferah Çiçek'in kaleminden editörün notunu ekranlarınıza getireceğiz.
16: Yarın değil, hemen şimdi.
17: Doğ ey güneş, üstümüze dök ışıklarını. Dağılsın bulutlar, mazlumlar söylesin şarkılarını. Başlasın Türkiye yüzyılı, yarın değil, hemen şimdi.

0: Gelin Türkiye Yüzyılı vizyonunu birlikte oluşturalım. Bu vatan hepimizin vatanı. Bu ülke hepimizin ülkesi. Bu bayrak hepimizin bayrağı. Bu devlet hepimizin devleti. Bu gelecek hepimizin ortak geleceği.
1: Tarihler 28 Ekim 2022 idi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı Vizyon Belgesi'ni açıkladı. Tarihi günden tarihi mesajlar çıktı. Erdoğan, Türkiye'yi hep birlikte inşa edelim mesajı verdi.
0: İnancından dolayı dışlanan Müslümanın, dilinden dolayı ayrımcılığa uğrayan Kürt'ün, meşrebinden ötürü baskı gören Alevi'nin, haksızlığa maruz kalan bu toprakların evladı Hristiyan ve Yahudi'nin, kısaca bu ülkede vesayetin gadrine uğrayan kim varsa,

0: herkesin yanında olduk. Mücadelesine destek verdik. Kayıplarını telafi ettik.
1: Erdoğan büyük coşkunun yaşandığı salona çıkmış, birbirinden önemli açıklamalar yapmıştı. En dikkat çekenlerden biri ise birliktelik maddesi olmuştu.
0: Yıllarca ülkemizi kutuplaştıran, insanımızın birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin ürünü olan muhabbet iklimine zarar veren tüm tartışmaları, tüm ayrışmaları bir kenara bırakmanın ahdi için bir araya geldik.
1: O dönem 2023 seçimlerine gidilen kritik bir süreçti. Cumhur İttifakı 6 ay sonra gerçekleşen seçimleri kazandı. Erdoğan ve ekibi vizyon belgesinde açıkladıkları maddeler doğrultusunda hareket ettiler, çalıştılar. Dediğimiz gibi bunun en önemli maddesi birlik mesajıydı. O mesaj bölgemizdeki gelişmelerle birlikte daha da önem kazandı.
0: Türkiye yüzyılı kimlik siyaseti yerine birlik siyasetidir. Kutuplaştırma siyaseti yerine bütünleştirme siyasetini, inkar siyaseti yerine kucaklama siyasetini, tahakküm siyaseti yerine özgürlük siyasetini, nefret siyaseti yerine sevgi siyasetini ikame etmenin adıdır.
1: Bölgemiz adeta ateş çemberi. Türkiye'nin dört bir yanındaki savaşlar birlik ve güçlü olmayı tercih değil, zorunluluk haline getirdi. Ve bunun için büyük bir adım atıldı. Terörsüz Türkiye süreci başladı. Çünkü birliğin ve kardeşliğin önündeki en büyük engel terördü.
2: Kocunan kocunsun, hoplayan hoplasın diyorum ki terör musibeti bitecek, kardeşlik bilenecek, Türk milleti rahat bir nefes alacak.
0: Son dönemde gerçekleşen çalışmaların tek bir amacı var. Terör örgütünün kendini feshetmesi, silahların kayıtsız şartsız teslim edilmesi, örgütün siyaset üzerindeki vesayetinin tamamen kaldırılması, bölgemizde artan çatışmalar karşısında iç cephemizin güçlendirilmesi, ez cümle yarım asırlık bölücü terör parantezinin kapatılması tüm boyutları ve unsurlarıyla ebediyen tarihe gömülmesidir.
1: Süreç başladı, olgunlaştı ve meyvelerini de veriyor. 12 Mayıs 2025'te PKK kendini feshetti.
3: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir.
4: PKK kendisini feshettiğini duyurdu. Son dakika bilgisi olarak ekranlara şu anda yansıyor.
5: En önemli gelişme, yeni güne damgasını vurdu. Terör örgütü PKK kendisini feshettiğini ve silahları bıraktığını açıkladı. Tarihi bir eşiğin aşıldığını söyleyebiliriz bu yapılan açıklama ile birlikte.
6: PKK terör örgütü kendini lağ ettiğini açıkladı. PKK terör örgütü bu sabah silah bırakma kararını açıkladı.
7: PKK kongresine alınan fesih kararı bugün itibariyle açıklandı.
8: Terör örgütü PKK feshedildiğini, silah bıraktığını açıkladı.
1: Türkiye'nin 50 yıllık en büyük sorunuydu.
0: Terör örgütü kendini feshetme ve silahları teslim etme kararı aldığını açıkladı. Alınan kararı ülkemizin güvenliğinin, bölgemizin huzurunun, milletimizin ebedi kardeşliğinin perçinlenmesi adına önemli buluyoruz. Bu açıklamayı Kuzey Irak'la birlikte Suriye ve Avrupa başta olmak üzere örgütün tüm uzantılarını da kapsayan bir karar olarak değerlendiriyoruz. Terörün ve şiddetin tamamen devreden çıkmasıyla birlikte başta siyasetin demokratik kapasitesinin güçlendirilmesi olmak üzere her alanda yeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Emperyalistlerin asırlık planları ölümcül bir darbe yiyecek, kardeşliğimize saplanan kanlı hançer inşallah ebediyen sökülüp atılacaktır. Kandan ve gözyaşından beslenenler kaybederken kazanan milletimiz

0: ve memleketimiz olacak, hatta bölgemizdeki tüm kardeşlerimiz olacaktır.
1: 26 Ağustos 2026'da da PKK'nın Suriye kolu YPG-SDG kendini feshettiğini açıkladı.
2: Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı SDG-YPG de kendini tamamen feshettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada örgütün Suriye ile entegrasyonunun tamamlandığı vurgulandı.
3: PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG-SDG kendini tamamen feshetti.
4: Şam'a entegre olduklarını duyurdu.
5: Bugün çok önemli bir adım atıldı. Suriye'de artık terör yok. Bunu duymak gerçekten çok zordu. Yıllarını aldı Türkiye'nin oradaki çabalarıyla. Hatırlayacaksınız 2016 yılında başlayan oradaki operasyonlar, PKK-YPG terör örgütü, bir taraftan DEAŞ'la yapılan mücadeleler ve en sonunda bugün itibariyle YPG-SDG de kendini tamamen feshetti. Artık YPG-SDG kendisini Suriye hükümetine entegre etti ve bugün itibariyle de Suriye'de terörün adı kaldı.
1: Bir zamanlar sınırımızda bir terör devleti hayali olan oluşumdu. Önce terörsüz Türkiye, ardından terörsüz bölge hedefine adım adım gidiliyor. İşte tam bu noktada Başkan Erdoğan'dan tarihi bir çağrı daha geldi. Tıpkı 2022'deki gibi.
0: Bu mesele bir devlet meselesidir. 86 milyonun ortak meselesidir. Milletimiz de artık bu meselenin kalıcı biçimde çözülmesini istemektedir. Bugün bir kez daha hangi siyasi görüşte olursa olsun herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırıyorum. Gelin Türkiye'yi terörden kurtararak şehitlerimize ve gazilerimize olan şükran borcumuzu layıkıyla ödeyelim. Gelin sizler de bir ucundan tutun ve bu ağırlığı Türkiye'mizin üstünden hep beraber kaldıralım. Gelin tarih boyunca diz kırıp aynı sofraya oturmuş, aynı türküyü beraberce söylemiş, vatanı savunmak için aynı cephede şehit düşmüş insanlarımızın kardeşliğini daha da güçlendirelim. Bu samimi çağrımız önce milletim, önce memleketim, anlayışına sahip herkesin.
1: 2022'deki çağrısıyla bugünlerin yaşanmasını sağlayan Erdoğan'ın bu çağrısı da hayati önemde.
6: Bu vatan hepimizin vatanı. Bu ülke hepimizin ülkesi. Bu bayrak hepimizin bayrağı. Bu devlet hepimizin devleti. Bu gelecek hepimizin ortak geleceği.

0: Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle basit konaklama tesisleri ve plaj işletmelerine yeni kurallar getirildi. Resepsiyon, ilk yardım, temizlik, havuz, oda ve banyo standartlarında değişikliğe gidilirken ilgili hükümler 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, halk.

0: da günün öne çıkan haberleri.
1: Sosyal medya devi Meta, çocuklara zarar verdiği iddiasıyla açılan davada pes etti. ABD'li yetkililerle el sıkışan şirket, 18 milyar dolarlık devasa bir tazminat ödeyecek. Davacılar, Meta'nın çocukları ekrana bağımlı hale getirmek için bilerek özel yöntemler kullandığını ileri sürüyordu. Facebook ve Instagram'ın gençlerin ruhsal durumunu bozduğu da iddialar arasındaydı. Şirketin reklam geliri kazanmak uğruna tehlikeleri görmezden geldiği iddia edilmişti. Ve 2023'ten bu yana devam eden davada nihai karara varıldı. Meta suçlamaları resmen kabul

Etmese de davanın uzamaması için anlaşma yolunu seçti. 18 milyar dolarlık dev bir ceza ödemeyi kabul etti. Uzlaşmayla birlikte platformlara köklü kurallar da geliyor. Meta artık genç kullanıcılar için gece erişimini engelleyecek tedbirler alacak. Uygulamalara günlük zaman kısıtlaması konulacak ve okul saatlerinde bildirimler durdurulacak. Beden algısını olumsuz etkileyen yüz filtreleri ise tamamen kaldırılacak. Şirket ayrıca çocukların yaşını doğrulamak için çok daha sıkı kontroller uygulayacak. 18 milyar dolarlık tutar 10 yıllık bir sürede taksitler halinde ödenecek. Bu para eyaletler tarafından gençlerin internet ortamındaki güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılacak.

0: en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ABD'nin ülkesi üzerindeki yaptırımları kaldırmasının ardından konuştu. Nihai hedeflerinin bu yaptırımların kalkmasının olmadığını dile getirdi. Gelecek dönemin imar ve altyapı çalışmalarına ayrılacağının sinyalini verdi.
2: Engellerin ortadan kaldırılması ve yaptırımların kaldırılmasının ardından henüz sona ulaşmış değiliz. Aksine haysiyet, gurur, yeniden inşa, kalkınma ve medeniyetle dolu uzun ve sürdürülebilir bir yolun başındayız.
1: Şara açıklamasında Suriye'nin doğuyla batı arasında stratejik bir ticaret koridoru haline geleceğini de söyledi. Uluslararası yatırımcıları ülkesindeki yeni fırsatları değerlendirmeye davet etti.
2: Şam tarih boyunca büyük hikayelerin başladığı yer olmuştur. Bugün de burada yeni bir hikaye başlatmak için duruyoruz. İradesini yeniden kazanan bir vatanın ve özgürlüğünü geri alan bir halkın hikayesi. Suriye'nin güneşinin yeniden doğduğunu ve ekonomisinin meşalesi, pazarlar arasında bir köprü, ticaret için bir geçiş yolu, medeniyetlerin buluşma noktası ve doğu ile batının çıkarlarının kesiştiği bir merkez haline geldiğini görüyoruz.
3: Araç direkt şu araç oldu.
4: Hafriyat kamyonuna çarptı, metrelerce savruldu.
3: Şuradan araç çok hızlı geliyordu. O hızla orada bir tane hafriyat kamyonu park etmişti. Direkt kamyona vurdu arkadan.
4: Kazanın adresi İstanbul Sultan Gazi. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen cip sürücüsü park halindeki hafriyat kamyonunu fark edemedi. Kaza kaçınılmaz oldu.
3: Orada hafriyat kamyonu park etmiş. Adam da sabah geliyordu, güneş gözüme vurdu dedi. Direkt kamyonun altına girdikten sonra 10-15 metre geri gidip kaldırıma çıktı.
4: Kazanın etkisiyle cip metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
3: Ambulans çağırdık, itfaiye çağırdık, onları çıkarttık. Gelip götürdüler ama durumları iyi değildi hiç.
4: Yaralanan 3 çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
0: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Zehir tacirlerine geçit verilmiyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler operasyon için düğmeye bastı. Operasyonun adresi Sancaktepe, Pendik ve Sultanbeyli'ydi. Drone destekli baskınlarda biri kadın, 5 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi. Şüphelilerden birinin 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve firari olarak arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: İyi akşamlar. Saatlerimiz 20.50'yi göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında Arka Plan programına başlıyoruz. Önümüzdeki yaklaşık 3 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminin en sıcak başlıklarını çok kıymetli misafirlerimizle konuşacağız, değerlendireceğiz. Hemen onları da tanıtmaya başlayayım. Askeri stratejist Doktor Sayın Eray Güçler her zaman olduğu gibi bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Güzel yayınlar. Bir yayın olsun. Sağ olun. Bilmukabele sağ olun. SETA araştırmacısı Doçent Doktor Sayın Muhammed Hüseyin Mercan bu akşamki bir diğer kıymetli misafirimiz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Ayağınızı teşekkür sağlık. Ediyorum.
0: Çok teşekkür İyi ediyoruz yayınlar. Katıldığınız için yayınımıza. Hukukçu avukat Sayın Hadi Dündar bu akşamki bir diğer kıymetli misafirimiz o da. Hadi Bey hoş geldiniz yayınımıza. Bugün sizi Aynı yine yani. Yoracağız. Özellikle hukuk başlığı altında değerlendirmemiz gereken pek çok mesele var. Pek çok gündem başlığı var. Hepsini konuşalım istiyoruz. Ve Hürriyet Gazetesi yazarı Sayın Abdülkadir Selvi bugün Ankara'dan yayınımıza katılıyor. Sayın Selvi hoş geldiniz siz de yayına. İyi akşamlar.
3: İyi akşamlar Banu Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Ve Mustafa Kadir Mercan A Haber muhabiri onu da Sayın Selvi'nin yanında görmektesiniz. Mustafa Kadir Mercan'a da hoş geldin diyelim. Kadir hoş geldin. Çok sıcak başlıklar
4: hoş bulduk,
0: var gündemde.
4: Yayınlar diliyorum.
0: Hemen izleyicilerimiz için hatırlatalım. Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı. Bugünün en flash başlıklarından biri o. Az önce gözaltına alınma görüntüleri de yayınlandı, kamuoyuna yansıdı. Bu arada evinde bir aramada yapıldığını biliyoruz. Nedir son bilgiler? Lütfen bizi ve izleyicilerimizi bilgilendir bu konu hakkında. Biz de üzerine konuşalım.
4: İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Kendisi Manifest'in menajeri, aynı zamanda kurucusu olarak bilinen Tolga Akış. Şunu söylemekte fayda var. İstanbul'dan İzmir'e giderken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Uçağa dahi binmişti. Fakat bu kapsamda hem teknik hem de fiziki takip yapılıyordu. Ve bu takip sonucunda da savcılık kararı doğrultusunda uçak biraz bekletildi. Sonrasında ise İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafınca gözaltına alındı. Ve gözaltına alındıktan sonra rutin bir sağlık kontrolünden geçirildi. Ve bulunduğumuz dakika itibariyle de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde olduğunu ifade edebiliriz. Hakkındaki suçlamalar müsteşenlik, uyuşturucu madde kullanma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, aynı zamanda evinde de yine aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda yine yüklü miktarda döviz ve altın da ele geçirilmiş durumda. Öte yandan şöyle bir bilgi de var yine. Yaklaşık evinde 10 milyon TL değerinde de yine bir senetin olduğunu ifade edelim. Emniyet ekipleri tarafından o senetlere de el konulmuş durumda. Sıcak bir gelişme daha var bu konuyla alakalı olarak. Biraz önce de belirtmiştim, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde şu anda kendisi. Fakat İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemi alınmayacak. Yarın sabah itibariyle İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilecek ve savcı huzurunda direkt olarak ilk ifadesini verecek Manuel.
0: Yani emniyette ifade vermek istememiş mi, bunu mu anlamalıyız?
4: Mevcutlu bir şekilde ifadesini istedi savcılık. Hem emniyet kaynaklarından hem de savcılık kaynaklarından teyit ettim biraz önce. Emniyette bir ifade vermeyecek. Direkt olarak ilk ifadesini savcı huzurunda verecek.
0: Yani yarın adliyeye giderken, çıkarken görüntüleri de yine kameralara yansıyabilir. Bunu da vurgulamış olalım. Evet, yani çok enteresan bir başlık. Daha önce başka hukuki süreçlerinde bahsi geçen grupla ilgili işlediğini görmüştük. Şimdi isnat edilen bazı suçlar var. Az önce Mustafa Kadir Mercan da onları saydı. Müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama diyor savcılık kaynakları Hadi Bey. Şimdi nasıl değerlendirmek gerekir bu gelişmeyi? Bundan sonraki süreçte neleri takip edeceğiz? Eğer uyuşturucu madde kullanmayla alakalı da bir soruşturma yürütülüyorsa herhalde bir adli tıp süreci de olacak.
5: Büyük ihtimalle, çünkü 3 tane suç tipi var. 3 ile ilgili bir isnat durumu söz konusu. Fakat az önce Kadir şunu söyledi. Mevcutlu olarak savcılık istemiş. Bu ne demektir?
0: Ne demek?
5: Yani kullukta ifadesi alındıktan sonra bırakılmasın. Savcılığa getirilsin. Savcılık makamı da bu konuyla ilgili bir ifadesini alsın. İfadesini aldıktan sonra sulh ceza hakimliği ile ilgili acaba tutuklamaya yönelik bir talebi olacak mı? Adli kontrole yönelik bir talebi olacak mı? Olmayacak mı? Bunu değerlendirmek için de savcılık makamı kendisinin ifadesine başvuracak avukatı eşliğinde. Çünkü şahıs gözaltına alındığı zaman...

0: Normal şartlarda kollukta bir ifade vermesi gerekir avukatı huzurunda. İfadeyi ister verir ister vermez. İsterse susma hakkını kullanabilir. Bu konuda herhangi bir engel durumu söz konusu değil. Ya da istediği şekilde kendisini ifade edebilir isnat edilen suçlarla ilgili. Eğer burada bir ifade verme durumu söz konusu değilse ben kollukta ifade vermek istemiyorum, susma hakkını kullanıyorum. Savcılık makamında eğer gerekli görürse ifade verir. İsterse orada da susma hakkını kullanabilir. Sulh ceza hakimliğine eğer sevki olursa orada da susma hakkını kullanabilir. Fakat buradaki önemli olan hususlardan bir tanesi suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması. Burada öncül bir suçtan bahsediyoruz. Yani ortada bir suç olacak. Bu suçtan kaynaklı olarak ciddi bir para elde edilmiş olacak.
1: Ya bu o zaman isnat edilen başka suçlamalar da var anlamına mı gelir? Çünkü yani şimdi müstehcenlik üzerinden para kazandığı da değerlendirilebilir
0: işte
1: eğer bu bir
0: savcılık,
1: suç olarak.
0: Onun için onu anlatmaya çalıştık. Şimdi biz bu grupla ilgili hep neyi görüyoruz?
1: Madde kullanmanın elbette bir suç olduğunu ifade edelim ama ortada satış yoksa buradan elde edilen bir gelir yoktur. O zaman direkt müstehcenlik başlığının altına bakmamız gerekiyor
0: evet,
1: galiba.
0: Evet, kesinlikle çok doğru. Çünkü burada hangi suçtan bir mal varlığının elde edildiği ile ilgili dosyanın içerisinde bir veri olması lazım ki oradan suçtan kaynaklanmış bir mal varlığın aklanması durumu söz konusu olabilir. Oradaki müstehcenliğin içeriğini savcılık makamı nasıl doldurmuş? Ellerinde hangi belge var, hangi bilgi var, hangi delile dayanıyor bunu? Ve o müstehcenlik suçundan nasıl bir fayda sağlamış? Ona bakmak lazım. Çünkü müstehcenlik dediğimizde çok geniş kavrama sahip olan bir olaydan bahsediyoruz. Yani burada çok da içeriğine girmek istemiyorum. Ancak siz bunun yayılması, oluşturulması, işte müstehcenlikle ilgili birden fazla kanun maddesi adım saymış. Bunları yaptığınızda özellikle çocuklarla ilgili ne yazık ki bazı durumlar var. Onlar tek tek sayılmış. Onlar yapıldığında burada bir fayda elde etme durumu da söz konusu olabilir. Fakat diğer tarafta uyuşturucu madde kullanmayla ilgili hali hazırda savcılık makamının elinde ne var? Diyelim ki işte uyuşturucu madde kullandığını gösterebilecek bir delil vardır ya da bir ifade vardır ya da bir ihbar vardır. Bu kadardı. Fakat dijital materyalleri incelendiğinde dosya biraz daha genişlediğinde suçun tipinin değişme ihtimali de söz konusu olabilecek. Yani bugün uyuşturucu madde kullanma denilen dosyada yarın uyuşturucu ticaretine de dönme durumu da söz konusu olabilir. Tabii o dosyanın ileriki aşamalarında.
2: Adli tıfat teste gönderilecek o zaman.
0: Çünkü kullanmayla ilgili dediğinizde ne yapılacaktır? Kanına bakılacak, idrarına bakılacak, saçına bakılacak. Yine
2: adli tıp
0: o dokular üzerinden adli tıpın işte hangi uyuşturucu maddenin kullanıldığı ile ilgili bir rapor olması lazım ki orada biz Türk Ceza Kanunu 191'in varlığından bahsedebilelim. Ya üzerinde yakalanacak, üzerinde yakalanan bir miktar ya da evinde yakalanan bir miktar varsa herhangi bir şekilde içmemiş olsa dahi kullanım sınırları içerisinde kullanımdan bahsedebiliriz. Fakat üzerinizde hiç uyuşturucu madde yok fakat kanınıza baktığında kanınıza eğer maddenin etken maddesi çıkıyorsa ya da saç telinizde ya da işte vücuttan alınan diğer örneklerde bir çıkma durumu söz konusuysa idrar gibi o zaman ne yapılır? Yine burada Türk Ceza Kanunu 191'den
2: şunu bir açığa kavuşturur musunuz? Verir. Yani burada suç gelirlerinin aklanması yani burada ne tür bir suç olabilir?
0: İşte ben de onu işte ilk başta dedik ya en önemli aslında isnatlardan bir tanesi o. Orada hangi suç? Yani şimdi uyuşturucu madde kullanımının
3: en çok üzerinde durduğu nokta o bu arada. Onu söyleyelim. Hani 3 farklı suçlama var. Hem müstehcenlik var hem uyuşturucu kullanımı var. Fakat savcılık makamının da üzerinde durduğu nokta suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama. Fakat soruşturma çok daha yeni olduğu için kamuoyuyla ilerleyen zamanlarda bilgiler paylaşılacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu kapsamda adli kaynaklardan aldığım bilgiler şu yönde. Özellikle vereceği ifadeler doğrultusunda bu soruşturma kapsamında belki de yeni dalga bir operasyonda olma söz konusu olduğunun altını çizelim. O yüzden savcılık makamı bu noktada titiz davranıyor. Şu anlık sadece suçlamaları kamuoyuyla paylaştı. Fakat ilerleyen günlerde işte yine Tolga Akış'ın vermiş olduğu ifadeler kapsamında yine yeni bir dalga operasyonu olacağını da söyleyelim. Adil Dündar sözünüzü kestim, özür dilerim.
0: Estağfurullah. Bakın burada Kadir'in de söylediği gibi çok önemli. Çünkü suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçuna bakıldığında diyelim ki MASAK raporu geldi. MASAK raporunda bir şahsın hesabında yapılan işle orantılı olmayacak şekilde hesabına bir para girişinin olduğu. göründüğünde burada anlatılamayan bir paranın
1: 100 binlik konserler veriyor bu grup yani. Çoluk çocuk, cümbür cemaat, anaları, babaları, danaları hepsi birlikte bu konserlere akın ediyorlar. Yani bir gün değil bir hafta boyunca.

0: Her gün konser yapıyor, her gün dolduruyor bunlar.
1: Ama salonlara çıkanlara bakarsanız.
2: Burada biz bunu söylersek yanlış olmuş olacak. Bundan burada bahsedilen konu bu değil. Siz şimdi konser verebilirsiniz, faturalandırabilirsiniz, para kazanabilirsiniz. Buradaki mesele bu değil. Buradaki evet. mesele zaten mesela diyelim ki 10 tane konser yaptınız, hı-hı. beyan verdiniz. Hı-hı. 10 konserde kazandığınız paranın beyanın dışında hı-hı. çok yüklü miktarda hesabınıza bir para girişi vardı. Hı-hı. Ya da çok farklı yerlerden özellikle yurt dışından ya da başka para kuruluşlarından hesaplarınıza bir para girişi vardı. Hı-hı. O zaman burada bir suçtan elde edilme durumu söz konusu olabilir diye bir soru işareti hı-hı. koyabilirsiniz. Hı-hı. Ve soruşturulması gereken bir konu olarak karşımıza çıkabilir.
0: Hayır, son günlerde şöyle enteresan bir durum da var. Bunların da yani bu grubun da zamanında fotoğrafçılığını yapmış bir şahıs çıktı. Mert Adlin isimli biri. Mesut Adlin, özür diliyorum. İddialarıyla gündemde. Diyor ki manifestteki kızların Spotify, YouTube ve dijital gelirlerden hiçbir hakkı yok diyor. Sadece konser ve işbirliklerinden her biri %10 alıyor. %40'ı da işte bu neydi ismi? Menajer Tolga Akış'a kalıyor diyor. Eğer bu genç kızlarla öyle bir sözleşme yaptıysanız ve bu çocukları yıllar boyunca bila bedel sizin adınıza çalışmak zorunda bırakıyorsanız belki bunun da hukuk karşısında bir karşılığı olabilir.
2: Hayır. Hayır, bu yanlış düşünüyoruz. Burada bir sözleşme serbestisi var. Siz bir menajerle çalışmak istediğinizde hı-hı. işte siz eğer şunu söylüyorsanız ben karşılıklı olarak bir anlaşma imzalıyoruz. Bu anlaşmada kimin hangi miktarda nasıl kazanacağıyla ilgili bir imza atıyorsunuz sözleşmenin içeriğinde.
0: Ha, Osman, yani bu fotoğrafçının iddiaları hiçbir şey ifade etmiyor.
2: Herhangi bir şekilde önemli değil. Ama burada daha önemli bir nokta hı-hı. var. Eğer organizeli bir şekilde Türkiye'deki kültürü bozmak adına, Türkiye'deki ahlaki anlamdaki değerleri bozmak adına birileri tarafından finanse edilmek üzere bir para gönderme durumu söz konusuysa orası önemlidir.
0: Ha, şimdi bu müstehcenliğin sınırını da doğru çizmek lazım.
2: Evet,
0: şimdi yasa bunun sınırını nasıl çizmiş? Show business denen bir şey var. Böyle yarı çıplak sahneye çıkan bir sürü ünlü var. Kimse onlara demiyor. Yani sen müstehcen bir performans sergiliyorsun falan demiyor. Ya da müstehcenlik sadece eleştiri olarak gündeme getiriliyor. Ama hukuki bir karşılığı olmuyor. Ama bunlar
2: organize
0: çok gayri ahlaki şovlar da yapıyorlardı. Ve bu yüzden çok ciddi tepki de çektiler.
2: Hem öyle hem de organizeli bir durum olma durumu da söz konusu. Şimdi bu şahıs neden bütün illerde, ilçelerde ya da işte öğrencilerin özellikle küçük hı-hı. çocukların olduğu bütün ortamlarda bu çocukları götürüp burada konserler verdirip o konserler verdirilirken o ahlaksız hareketleri sergileme durumu söz konusu. Şimdi bir şahıs kendi isteğiyle bunu yapması ayrıdır. Hı-hı. Birileri tarafından bunu zorla yaptırılması çok daha farklıdır. Az önce sizin bahsettiğiniz bazı sanatçılar
0: sözleşme kapsamında sen yarı çıplak sahneye çıkacaksın, yarı çıplak klip çekeceksin.
2: Orada sorun olacak.
0: Gayri ahlaki hareketler evet. yapacaksın, dansların gayri ahlaki olacak, twerk yapacaksın, cinsel ilişkiye girermiş gibi hareketlerde bulunacaksın ve bunları çoluk çocuğun sübyanın karşısında yapacaksın diye bir zorlama varsa o da başka bir boyut.
2: Kesinlikle en önemli unsur orası. Bunu sözleşmeye koyarsanız o sözleşme zaten kabul edilmez. Niye? Hı. Çünkü sözleşmeler her ne kadar serbest
0: ama
2: olsa
0: bunu
2: da
0: koyarlar mı sözleşmeye?
2: Büyük ihtimalle koymazlar. Çünkü sözleşmelerin içerisinde siz kültüre aykırı bir durumu koyamazsınız. Hı-hı. Ahlaka aykırı bir durumu koyamazsınız. Kamu düzenine aykırı bir durumu oraya koyamazsınız. Koysanız dahi bunlar geçerli hale gelmez. Ve bu sözleşme geçerli bir sözleşme olmaz. Fakat siz bunları sözleşmeye koymadan da eğer onların üzerinde bir baskı koruyorsanız, eğer onları organizeli bir şekilde burada kültürü ve ahlakı bozabilecek şekilde adımların atılması ile ilgili bir zorlayıcı durum söz konusuysa o zaman çok daha farklı. Çünkü haberlere yansıyan bir sürü veride biz neyi gördük? Ne yemek yediriyorlar vücut fit kalabilsin diye. Burada çıkan her yerde açık giyinme
0: yani.
2: Durumu söz konusu. Diğer taraftan bakıldığında hareketlerin yapılması ile ilgili bir telkinin olduğu kamuoyuna yansımıştı. Şimdi bunlar hepsi çok değerli veriler. Bunların hepsinin araştırılması gerekir ki savcılık makamı da bunu delillendirmiş tahminimizce ve bir soruşturma haline getirmiş. Şahsı eğer gözaltına almışsa emin olabilirsiniz ki isnat edilen şu 3 suçla ilgili dosyanın içerisinde belli bir delil verisi vardır. Çünkü o deliller olmadan bir gözaltı işlemi durumu söz konusu olmaz.
0: Hemen Sayın Selvi'nin de görüşünü alalım. Şimdi değişik bir tabloyla karşı karşıyayız Sayın Selvi. Daha önce de işte boy band, girl band denilen bu tarzda işte kızla erkekli pop grupları olmuştu. Onlar da danslı performanslar sergiliyorlardı. Ama onlarla ilgili böyle bir sürecin işletildiğini biz hatırlamıyoruz yani.

0: Şimdi burada farklı bir boyut var. Bunların sahne performansları da çok tepki çekiyor malum. Şimdi de menajerleri, tartışmalı menajerleri hakkında müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunun isnat edildiği bir soruşturmanın yürütüldüğünü anlıyoruz. Nasıl bir değerlendirme yaparsınız siz sıcağı sıcağına? Buyurun.
1: Ya Banu Hanım, şimdi hani ben yıllarca siyaseti takip ettim. Biz manifest bilmeyiz ama manifesto gibi açıklamaları biliriz. Bu açıdan bana çok ilginç geldi ama tabii ki burada hukukçu arkadaşlarımızın yaptığı değerlendirme, Kadir'in verdiği bilgilerde suçtan kaynaklı gelirin aklanması olayı son dönemlerde çok gündemde. Eğer evet, böyle bir durum varsa ki böyle bir durum olmasa gözaltına alınmazdı. Bu başka yerlere de uzanabilir. Hani hangi suçtan kaynaklı gelir elde ettiler ve bunu nasıl aklıyorlar? Bu yöntemleri üzerinde zannediyorum yargıda duracak. Vereceği ifadeler ışığında biz bunu ancak öğrenebileceğiz. O açıdan yarını beklemek gerekiyor. Evet. İşin doğrusu çok ilgi alanımda olmayan bir konu benim.
0: Hüseyin Hocam, siz ne diyorsunuz?
2: Yani aslında Hadi Bey, genel itibariyle çerçeveyi çizdi tabii. Bu konuda ben de Abdülkadir Bey gibi düşünüyorum. Sonuçta özellikle aramızdaki en duayen gazeteci. Hani o meseleye böyle bir yerden bakarken şüphesiz benim de bir siyaset bilimci ya da uluslararası ilişkiler çalışan olarak bir şey söylemem çok mümkün değil ama bu toplumun bir parçası olarak, bir baba olarak, bir aile sahibi biri olarak şüphesiz hani bir yanıyla da haberdar olduğumuz bir durumdan bahsediyoruz. Abdülkadir Bey az önce ben yıllarca siyaseti takip eden biri olarak manifestoyu bilirim dedi. Ama bir taraftan da grubun ismiyle bir şeyin de manifestosunu sunduğu aşikar. Aslında belki de biz bu dava süreciyle beraber ismin nereden geldiğini ve bununla beraber neyin manifestosunun yapıldığını belki öğrenmeye çalışacağız. Yani şu anlamda işaretler önemliydi aslında.
0: Neyin manifestosu?
2: Suçtan kaynaklanan o mal varlığı değerlerini aklama, yani bunların konserlerle veyahut da grubun nasıl davranacağından ziyade aslında Türkiye toplumunu, Türkiye'deki kültürel değerleri, ahlaki değerleri ve hatta bunun ötesine geçerek sanatsal değerleri aşındırmaya, bunları başka bir yöne çekmeye ve genç sosyolojiyi, genç nesli dönüştürme noktasında bir projeksiyona sahip olunduğu ve birilerinin de bazı projeleri desteklediği aşikar. Sanırım bu üçüncü biraz bununla alakalı dış kaynaklı bir sürecin sanki emarelerini önümüzdeki saatlerde veya günlerde göreceğiz gibi bir hissiyatım var.
3: Çünkü dünyada hocam bununla ilgili örnekler var. K-pop gibi. Yani buradaki Kore filmleriyle ilgili.
0: K-pop'ta biraz daha cinsiyetsizleştirme projesi.
3: Ama orada bir amaç var işte.
0: Tabii var.
3: Yani orada bir amaç var ve bilinçli bir şekilde bir hazırlama var. Hı-hı. Burada toplumu ona özendirme var ve bir, ciddi bir şekilde sanki Türkiye'de en fazla dinlenen grupmuş gibi bir Hı-hı. algı çalışması da var. Peki Abdülkadir Bey'e soruyorsunuz, diyor ki ben grubu tanımıyorum, hiçbir şarkısını bilmem Hı-hı. ama geçmişten bir duayen türkücüden bahsedersek çoğu türküsünü belki bilecektir. Hı hı. Yani biz hiçbirimiz, belki burada hiçbirimiz manifestin herhangi bir şarkısını bilmiyoruz.
0: En fazla bu muymuş falan deriz değil mi?
3: Ya, yani böyle şeydir yani toplumda sanatsal
4: ben
3: anlamda.
4: Ben bu grubu ilk defa duyuyorum yani. Hakikaten kim hocam, başka ilk başta başka bir şey sanırım. Manifest deyince hani başka bir şey aklıma geldi. Meğerse böyle bir garip.
0: Sizin kızınız büyüdü de ondan.
4: Grupmuş.
0: Sizin kızınız
3: burada,
0: büyüdü de ondan.
3: Banu Hanım.
0: Torun olsaydı bilirdiniz.
4: Yani tabii şimdi TCK 226'da bu müstehcenlikle ilgili düzenlemeler var. Sanırım bu kapsamda 226, bu şey yapar. Aslında yani Türk Ceza Kanunu'nda da 102, 105, 225, 226 bayağı bir şeyleri var. Hani bu konuyla ilgili düzenlemeleri var. Bir kere buradan anladığımız kadarıyla bir hukuki süreç yürüyecek, uyuşturucu var. Ama tabii şey çok önemli. Hadi Bey ile Mustafa Bey'in demin söylediği birer cümle çok, ben kolluk gücü olduğum için geçmişte hani o şeyleri yakalıyorum. Birincisi yani operasyonların sürme ihtimali, çünkü ortada bir suç örgütü var. Bakın anladığımız kadar yani savcılık makamı bu suç örgütüyle ilgili bilgi ve belgeleri toplamış ki düğmeye basmış.
0: Yani örgüt vurgusu yok savcılık kaynaklarının paylaştığı bilgilerde ama tabii bundan sonraki süreçte çıkabilir.
4: Örgüt vurgusu, bakın şu 3 tane konu var ya. Suçtan elde edilen mal değerlerinin aklanması,
0: Bu tek başına yapılamaz.
4: Bir kişi olmaz bu şimdi yani, tamam mı? Hani işi şey, dolayısıyla yani bu anladığım kadarıyla arkadan başka şeylere gidecek yani. Bu durum başka noktalara gidecek gibi görünüyor. Tabii yani hem uyuşturucu hem müstehcenlik hem de bir suç. Yani henüz daha onu bilmiyoruz. Onu tabii savcılık makamı açıkladığı zaman, operasyon yapıldığı zaman muhtemelen yapılır diye tahmin edip bilemiyoruz ama tahminimiz budur. Yani o zaman bir organize şebekenin bir parçası gibi duruyor bu işler. Yani işte bu tehlikeli bakın. Toplum için neyi bakın? Şimdi baktığınızda mesela TCK 226, Türk Ceza Kanunu 226'da yani 6 aydan 2 yıl. Ama diyor çocuklar kullanılırsa diyor 5 yıldan 10 yıla kadar.
3: İşte şimdi, onun için az önce onlara girmek istemedim.
0: Kısaca lütfen başka sıkıntı. Bir başlığa geçelim.
3: Ya bu soruşturmada biz net bir şey göreceğiz aslında savcılık makamının yaptığında. Manifest nedir? Kim tarafından kuruldu? Niçin kuruldu? Amaçları nedir? Ve burada ne yapılmak isteniyor? Çünkü normal şartlarda sanatçı olan birinin bir yetenek sergilemesi lazım ve bu yetenek sonucunda da toplumun belli bir kesimi tarafından bir karşılığının olması lazım. Peki biz bu gruba baktığımızda burada ne yeteneği görüyoruz? Toplu şekilde bir dans yeteneği. Giyim üzerinden, kuşam üzerinden, yani daha doğrusu çıplaklık üzerinden neredeyse, özür dileyerekten söylüyorum. Bunun üzerinden bir insanları, özellikle genç çocukları, hatta şöyle söyleyebiliriz 6 yaş 15 yaş arasındaki çocukların onları taklit edebilecek
0: erkek
3: şekilde hareket etmeleriyle
0: dahil.
3: İlgili bir durum.
0: Erkek çocuklarda dahil.
3: Evet. Özellikle sosyal medyada dikkat ederseniz onların hareketlerini, tavırlarını sergileyen erkek çocuklarının çok daha fazla etkileşim aldığı bir ne yazık ki ortamdayız.
0: Peki.
3: Onun için çok önemli ve bu soruşturmada eminim bütün sorulara cevap bulacağız. Yani.
0: Başka bir başlığa geçelim. Şimdi bu soruşturma devam edecek. Bir ifade süreci işleyecek. İfadeden kamuoyuna yansıyacaklar olacak. Onları da takip edeceğiz. Daha fazla bilgimiz olduğu zaman daha somut verilerle konuşabilecek duruma geleceğiz. Şimdi İmamoğlu organize suç örgütü davası bir süredir devam ediyor. İkinci celsede 71. duruşma dün görüldü. Bu hafta yani hakikaten çok şoke eden itiraflar gelmeye devam etti. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek geride bıraktığımız dakikalarda çok önemli açıklamalar yaptı. Bu bağlamda bu açıklamasını da ben izleyicilerimizin dikkatine sunmak istiyorum. Mahkemeler siyaset arenası değildir. Orada siyasi şov yapamazsınız. İmamoğlu orayı sanki bir siyaset arenasına uzun zamandan beri çeviriyordu. Ekrem İmamoğlu'nun kurmuş olduğu sisteme paraların nasıl aktarıldığını Ertan Yıldız anlattı. Hatta şunu demek istiyorum. En başta bu dava açıldığı zaman bu yargılama canlı yayında yayınlansın, biz kendimize güveniyoruz diye bir söylem vardı. Acaba Ekrem Bey'in şu an halen aynı söylemin, aynı iddiasının arkasında durup durmayacağını sormak istiyorum diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Hemen bu açıklamanın değerlendirmesini Sayın Selvi'den almak istiyorum. Ardından da bu hafta duruşmalarda evet, neler yaşandı Kadir Mercan'dan dinleyeceğiz. Buyurun Sayın Selvi.
1: Banu Hanım, Silivri'deki duruşmalarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasında, doğrusu geçen hafta sonu itibariyle başlayıp ve özellikle de bu haftada itirafçıların verdiği ifadelerle dönüm noktası yaşandı. Yani şöyle bir hava vardı. Bu dava siyasi bir dava. Bu itirafçılar baskıyla bu ifadeleri verdiler. Bakın mahkeme başlayınca Ekrem İmamoğlu onların paçavrasını çıkaracak, onların hiçbir iddiasının geçerli olmadığı ortaya çıkacak diye bir beklenti oluşturmuşlardı. Ama tam tersi oldu. O açıdan ben Sayın Bakan'a katılıyorum. Keşke TRT'den canlı olarak yayınlanma talepleri yasal olarak mümkün olsaydı da TRT aracılığıyla ya da televizyonlar aracılığıyla tüm Türk kamuoyu bu duruşmaları izleseydi. Şimdi sadece Ertan Yıldız değil, benim şu ana kadar saydığım 7-8 isim geldiler mahkemeye yüzüne karşı. Hatta onların bir kısmı geçmişte Ekrem İmamoğlu'nun ailesiyle ticari ilişkilerde bulunmuşlar. Bir kısmı Beylikdüzü Belediye Başkanı'nın olduğu dönemden beri birlikte çalışmış isimler. Dediler ki, başkan sen bizden rüşvet istedin. Senden mi istedim abi? Evet, sen benden istedin. Ne kadar istedin? Şu kadar istedin. Nerede istedin? Şurada istedin. Nasıl ödedim? Şöyle ödedim. Yani yer gösterdiler, miktar söylediler, tarih söylediler, ödemenin şeklini söylediler ve

0: hepsini bunun yüzüne karşı söylediler. Ekrem İmamoğlu ilk başlarda böyle kükrüyordu. Sayın Bakan'ın ifade ettiği gibi orayı bir şov alanına çevirmeye çalışıyordu. İnanın ki bir kısmına soru dahi soramadı. Hatta bir kısmına mesela Aziz İhsan Aktaş'a soru sormadı. Ki bu davanın temelini oluşturan iddialardan en önemlilerinden birisini Aziz İhsan Aktaş gündeme getirmiş durumda. Soru dahi sormadı bir kısmına. Bir kısmına da soru sordu. Soru sorduğuna pişman oldu. Mesela önceden tanıdığı bir Cemal abi var. Cemal abi ben senden daire mi istedim dedi. Evet dedi istedim. Yok dedi ben oraya kalabalık geldim. Yok dedi sen 3 defa tek başına geldin. Hatta dedi bizim Emre'nin odasında istedin. Hatta şuna verdik. Yani şunu söyleyeceğim. Tam bir yalancının mumu yatsıya kadar yanar derler ya. Ekrem İmamoğlu'nun mumu da Silivri'deki bu duruşmalarda sönmeye başladı. İddia sahipleri hepsi iddialarının ilginç bir şekilde, yani pişman olan yoktur. Tam tersine işte Kadir arkadaşımız takip ediyor, aktarıyor oradan. Hepsi iddialarının arkasında durdular. Sadece arkasında durmakla yetinmediler. Nerede kendilerinden daire mi istemiş, para mı istemiş,
1: senet mi
0: araç mı istemiş,
1: tapular kimin üzerine verilmiş,
0: kim üzerinden istemiş, maddi delilleriyle ortaya koydular.
1: Evet, yani hakikaten eğer TRT'den canlı yayınlansaydı ne olurdu merak etmemek elde değil. Hemen Mustafa Kadir Mercan'a dönelim. Şimdi 71. duruşmada çok önemli bir isim daha ifade verdi. Adnan Çebi ifade veren isim. Adnan Çebi bu daha önce kameraların bantlandığı otelin sahibi olarak biliniyor. O ifadelerinde çok önemli bilgiler paylaştı aslında. Senden de bütün detayları dinleyelim Kadir.
2: Ona şununla başlamak istiyorum. Adnan Çebi ilk önce savunmasını yaptı. Yani hakim karşısında savunmasını yaptı. Sonra çapraz sorgusu yapıldı. Çapraz sorgusunda hem mahkeme başkanı hem savcılık makamı hem Ekrem İmamoğlu kendisine soru sordu. Dilerseniz şimdi o savunmasının bir bölümünü herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına noktası virgülüne kadar okumak istiyorum.
1: Lütfen, lütfen.
2: Daha doğrusu bir bölümünü. Şimdi kendisi biliyorsunuz ki Ekrem İmamoğlu ile alakalı olarak bir bas kayıtları mevcuttu. O bas kayıtlarına atfen şu cümleleri kullandı. Ben zaten diyor İstanbul dışında yaşıyorum. İstanbul'a geldiğimde de o otelde konaklıyorum ve bundan dolayı da diyor HTS vermem normal. Otele gelen veya önünden geçen kişilerle ortak baz vermem bu nedenle son derece doğaldır. Ancak dosyada yer alan görüntülerde de görüleceği üzere ben kesinlikle otelde gerçekleştirilen Ekrem Bey'in yer aldığı hiçbir toplantı ve görüşmelere katılmadım. Bu görüşmelere katılan kişilerin herhangi bir itibar hayatımda bulunmuyor. Bu görüşmelere katılanların birçoğu hayatımda hiç görmedim. Dolayısıyla bu toplantıların da organizatörü değilim diyor. Hı hı. Bir diğer taraftan o kamera bantlama görüntüsü hususunda da konuşuyor kendisi. Her ne kadar daha önce güvenlik prosedüründen de oteli işleten ve yöneten firmanın sorumlu olduğunu ifade etmiş olsam da bu konu hakkında biraz daha açıklama yapmak istiyorum. Dosya kapsamında yer alan ifadelerin tamamında görüleceği üzere kameraların bantlanmasının İBB koruma personelinin rutin bir uygulaması olduğunu ifade ediyor. Vermiş olduğu savunmasında ve otelin özel olmadığı ve bu konuda benim bir talimatımın olmadığı açıkça ortadadır diyor. Ve son olarak da şunu da ifade etmek isterim ki diyor zaten ilgili görüşmelere katılanların kameraları kapatması da bizimle bir ilgilerinin olmadığının göstergesidir. Zira birlikte hareket etmiş olsaydık kameraları kapatma ihtiyacı hissetmeyebilirdi. Otelde bulunan 323 tane kameranın sadece bir tanesinin uzun uğraşlar sonucu kapatılması diğerlerinin faaliyet göstermeye devam ettiğini dikkatlerinize sunuyorum dedi. Yapmış olduğu savunmasında hayli uzun bir savunma yaptı. Şimdi bir taraftan da Adnan Çebi'nin savcı tarafından sorularına geçildi. Yani çapraz sorgusu yapıldı. Savcı diyor ki ne kadar süredir işletmeniz açık diyor. 2012 yılından beri diyor. Peki bu süreçte otelinizde konaklayan başka bir grup veya kişiler bu şekilde kamera bantlama işlemi yaptılar mı? Denk geldiniz mi diyor. Adnan Çebi de bilgim dahilinde denk gelmedim diyor. Sonrasında otelinizde herhangi bir resmi kurum, resmi ziyaretler veya forum, konferans tarzında toplantılar yapıldı mı? Oldu efendim diyor, çok oldu. Bu tarz toplantılarda benzer bir durum yaşandığı yaşandı.

0: bantlandı mı, kamera bantlandı mı, dediğim kulağıma gelen herhangi bir şey yok efendim diyor Adnan Çebi.
1: Kadir, ve burada sonrasında... bir virgül koyalım, Sayın Selvi'nin ekleyecekleri var galiba. Sayın Selvi'den bir şey ekleyeceksiniz galiba, buyurun.
2: Evet Banu Hanım, şimdi bunu biliyorsunuz, biz orada haberde yayınlarda çok tartıştık.
1: Burada
2: Adnan Çebi diyor ki bu oteli 14 yıldır açık ve 14 yıldır hiçbir zaman bu otelde kamera bantlanmadı diyor. Yani hiçbir zaman 14 yılda bantlanmamış, hı hı. Ama Ekrem İmamoğlu gelince bantlanıyor. Ve hiçbir kimse için bantlanmadı, böyle bir işlem yapılmadı. Burada resmi toplantılar da yapılıyor diyor Kadir'in verdiği bilgiye göre. Ama sadece bir kişi için bantlanıyor. Sadece bantlanmıyor, aynı zamanda jammer, sinyal kesiciler de kullanıyor. Şimdi bir belediye başkanı, bir belediye başkanı gizlisi, saklısı yoksa niye kameraları bantlatır, niye sinyal kesici kullandırır? İkincisi, bir belediye başkanı görüşmelerini resmi makamında yapar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da sadece Saraçhane'de makamı yok. Değişik yerlerde de belediyeye ait iştiraklerde de makamlar var. Buralarda da görüşebilir. Niye otel odalarında görüşüyor? Niye kameralar bantlanıyor? Belli ki görülmesi istenilmeyen.
1: Yani mesela Emirgan'da 3 tane villanız var. Onlardan birinde bu toplantıyı yapabilirsiniz. Kameraların istediğini açarsınız, istediğinizi kapatırsınız. Florya'da ve Fatih Keleş'in makamında bu görüşmeyi gene yapabilirsiniz. Evinizde yapabilirsiniz, değil mi? Makamda yapabilirsiniz. Kim bilir başka hangi tesisleri var İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, onların herhangi birinde bir toplantı odasında ya da bir yemek salonunda bu görüşmeleri yapabilirsiniz. Hem istediğiniz kamerayı da devre dışı bıraktırırsınız Barnan, yani şimdi, problem olmaz. Neden otelde?
2: Tabii. Hay şöyle bizim siyasi parti liderleri var. Büyükşehir belediye başkanları var. Şimdiye kadar siz tek bir siyasi parti liderinin görüşmesinde kameraların bantla kapatıldığını ve jammer cihazının kullanıldığını duydunuz mu, gördünüz mü? Böyle bir olay kamuoyuna intikal etti mi? Hiçbirisinde böyle bir şey vuku bulmuyor. Ama Ekrem İmamoğlu söz konusu olunca onun gittiği zaman otelde kameralar bantlanıyor ve sinyal kesiciler kullanıyor. Demek ki burada hayatın normal akışına uygun olmayan, gizlenmesi, saklanması, bilinmesini istemeyen bir görüşme yapılıyor. Şimdi bunu Özgür Özel bunu dahi savunmuştu. Demişti ki işte üzerine çorba dökülür. Ya keşke çorba dökülsün üzerine. Buraya başka şeyler dökülmüş. Şimdi Adnan Çebi dedi ki 14 yıldır böyle bir işlem yapılmadı otelde. Ve bu otelde yapılan hiçbir resmi toplantıda, hiçbir özel görüşmede eğer kamera bantlanmıyorsa, sadece Ekrem İmamoğlu için bu işlem yapılıyorsa, orada koskoca bir soru işareti ve çok derin bir kuşku var demektir.
1: Evet. Kadir, tamamla lütfen. Sana dönelim yine.
0: Şimdi şöyle, duruşma savcısı şu soruyu da soruyor. Biraz önce Abdülkadir Selvi'nin de bahsetmiş olduğu o jammer sorusunu da soruyor ve şu şekilde soruyor. Bu jammer'lara ilişkin beyanlarda bulundunuz. Bu otelin giriş çıkışlarında jammer'ın otele girmesiyle ilgili süreçlerde herhangi bir güvenlik prosedürü var mıdır? Yoksa herkes jammer'la otele girebiliyor mu? Çok açık ve net bir soru aslında savcının.
1: Ne diyor buna Çebi?
0: Adnan Çebi, tabii ki öyle bir şeyin söz konusu olamaz, ama bunlar da dediğim gibi direkt otelin grubunun prosedürleridir. Öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum ama tamamen otelin sorumluluğundadır. Bizim zaten bu konuyla ilgili yapacağımız herhangi bir müdahale de olamaz ayrıyetten diyor bu soruya da. Sonrasındaysa Mustafa Akın'ın vekili avukat Berkin Rabia kendisine sorular soruyor ve şu soruları soruyor. Adnan Bey merhabalar diyor. Öncelikle bildiğimiz kadarıyla otelin 4. katında bir VIP girişi bulunuyordu. Doğru mu? Rezidans ve restoran girişidir orası hanımefendi. VIP girişi değildir dedi ve orası restoran ve rezidans girişidir. Peki Sayın Ekrem İmamoğlu ve koruma ekibinin lobiden girdiği gözüküyor. Zaten bu kameralar görüntülerde de mevcut. Bu görüntüler sebebiyet vermemek için otelin başka kısmından girme şansları var mıydı? Yani girişte kamera bulunmayan ayrı bir giriş var mıdır diye soruyorlar. Adnan Çebi de hayır, kamerasız hiçbir yer yoktur diyerek cevaplıyor. Yani aslında burada çapraz sorgu esnasında sadece belli başlı kameraların kapatıldığı, otelde geri kalan tüm kameraların aktif bir şekilde faal olduğu da yine görüntülerde de mevcut. Yine verilen ifadelerde de mevcut olduğunu söyleyebiliriz bu anda.
1: Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Kadir Mercan'a. Şimdi bu başlıkla devam edeceğiz ama biraz sonra bir araya da gireceğiz. Onu da vurgulayalım. Şimdi bu Cemur meselesi de önemli. Zamanında bu bavullarda ne olduğuyla alakalı çok ciddi tartışmalar ortaya çıktı. Şimdi Çebi diyor ki açıklamasında bu Cemur meselesiyle alakalı olarak yani ben kişisel araştırmamda Cemur'un kullanılmadığını, yani hiç kimsenin bağlantısının kesilmediğiyle alakalı bir bilgi edindim. Buna benzer bir ifade kullandığını söyleyebilirim ben de. Kadir de beni doğrulayacaktır herhalde, değil mi Kadir? Kişisel bir araştırma yaptırmış Çebi ve Cemur'un içeride kullanılmadığıyla alakalı bir tespiti olmuş Adnan Çebi'nin. Çünkü siz Cemur'u kullandığınız zaman bir odada sadece o odayı etkilemiyor. Yani otelde çok belki büyük çok büyük bir alanda iletişimin, internet bağlantısının tamamen kesileceği bir ortam yaratıyor. Yani hani bu tartışma da bugün itibariyle tekrar başlayacak gibi gözüküyor. Çünkü o bavulların içerisinde Cemur olduğunu iddia ettiler. Ama hiç devreye sokulamayacak ya da sokulmamış bir Cemur iddiasında
3: bulundu. O zaman ne vardı bu bavullar?
1: O zaman ne vardı? Bugün tekrar soracak millet.
4: Savcılık makamı bunu ortaya çıkartmıştı zaten kullanılmadığıyla ilgili. Çünkü otelin içerisinde hiçbir şekilde POS cihazlarının burada pahalı dışı bırakılmadı. Yani
1: POS cihazı ödeme bile yapamaz vatandaş. Otel ödeme bile kabul edemez siz Cemur'u açtığınız zaman.
4: Kesinlikle. Ya da burada otelden bir anda bütün baz verilerinin kesildiğiyle ilgili bir veri de yok. Yani Cemur'un kullanıldığına dair böyle somut bir şekilde teknik bir veriye dayanacak bir durum
3: yani
4: söz konusu
3: değil. Şöyle düşünün, yaklaşık minimum 100 metredir. 100 metrede yollardan geçen karşı binalar, yani ne varsa hepsi yani durur.
1: Çevredeki esnaf falan.
3: Onu diyorum yani. Bakın 100 metre yani. Bir yarıçap çizin, tamam mı? Minimum bak. Minimum.
1: Yani bu Cemur denilen cihazlar.
3: Yani 5 metrelik falan değildir bu Cemur'un menzili. Mecburen, çünkü elektromanyetik yayılım olduğu için minimum 100 metrede herkes etkilenir. Dolayısıyla bu bence hani teknik olarak baktığımda bu Cemur değil, başka bir şeydi yani. Onu da söylemek
1: lazım. Sayın Selvi'nin de ekleyeceği var galiba. Sayın Selvi. Evet, yani Cemur kullanıldıysa başka mesele, Cemur kullanılmadıysa da Cemur kullanıyorduk dendiyse o da başka bir mesele. O zaman bu bavullarda ne var?
3: Bavullar yani Cemur'ların kendi orijinal cihazları olur. Orijinal kutuları olur. Silah kutuları gibi bilirsiniz. Yani orada valiz değildir. Valiz şeklinde değildir Cemur'ların kutusu. Onu da söyleyeyim.
4: Bu arada valizden daha şıktır yani.
3: Daha
4: şıktır.
3: Böyle içi kalın köpüklü koruyucular olan böyle şey, nasıl diyelim, genellikle dikdörtgen kutular şeklindedir.
1: Hemen Sayın Selvi'ye döneyim, buyurun.
2: Şimdi Adnan Çebi bunun kullanılmadığını tespit ettirdiyse, ki zaten savcılık onu daha önceden tespit ettirmişti, orada telefonlar hepsi çalışmış, işte post cihazları çalışmış, o zaman o gelen bavullarında ne olduğunda bir araştırsaydı, merak etseydi daha faydalı olurdu. İkincisi, Adnan Çebi tabii kameralar 14 yıldır hiç bantlanmadı dedi. Bir de onu merak etseydi, acaba kamera ne için bantlanmış, ne için orada bantlama ihtiyacı duyulmuş, bir de onu merak etseydi Adnan Çebi iyi olurdu. Burada bir başka şey, avukat hanımın sorusu. Diyor ki kameraların olmadığı bir giriş var mıydı diyor. Bak bu bir tuzak soru. Kadir aktardı. Yani orada Adnan Çebi diyor ki bizim tüm girişlerimizde kameralar var. Eğer yok deseydi, ya bu o kadar açık, şeffaf bir adam ki bak sizin kameralar olmayan girişinizi dahi kullanmamış. İstese oradan girerdi, ruhunuz duymazdı diyecek ama kendi sorusuyla kurmak istediği tuzakta kendisi orada deşifre olmuş durumda. O zaman bu Cemur'lar kullanılmadıysa onlar Cemur değil miydi? Onlarla para mı taşınıyordu? Bu soru bence bugün itibariyle çok daha önem kazandı Banu Hanım.
1: Evet, şimdi birazdan dönemin CHP il başkanının o bavullu açıklamasını da ekrana taşıyalım ama bir ara verelim, aranın ardından devam edelim kaldığımız yerden. Sabiha Hanım.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Haksız kazanç uğruna vatandaşları aldatan ve

yanıltıcı reklamlarla tüketiciyi mağdur eden fırsatçı işletmelere göz açtırılmıyor. Vatandaşa vaat ettiği, sınırsız çayı vermeyen kafeden etiket oyunu yapan marketlere, sahte vaatlerle satılan mavi spreyden, sosyal medyada fiyat için DM yazan galeri ve emlakçılara kadar tüketiciyi yanıltan işletmelere milyonlarca liralık ceza kesildi. Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Akıntıya kapıldı, boğulmak üzereyken son anda kurtarıldı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Cunda Adası ile Maden Adası arasındaki Yalancı Boğaz'da can pazarı yaşandı. Maden Adası'na gitmek isteyen kadın tatilci, su seviyesinin yükselmesiyle sürüklenmeye başladı. Akıntıyla mücadele eden ve boğulmak üzere olan kadının yardımına bölgedeki bir işletmeci yetişti. Şişme botuyla kadına ulaşan adam onu güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı. Olayın ardından vatandaşlar yaz aylarında binlerce kişinin ziyaret ettiği Yalancı Boğaz'da can kurtaran bulunmamasına tepki gösterdi.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Otogaleriye ait park alanında 3 otomobil alev alev yandı. Sabaha karşı otoparkta bir otogaleriye ait yan yana park halinde bulunan araçlar yanmaya başladı. Alevler park halindeki 3 otomobili sararken bir otomobil ise son anda iş yeri çalışanları tarafından kurtarıldı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. 3 otomobil de küle döndü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Sosyal medya devi Meta, çocuklara zarar verdiği iddiasıyla açılan davada pes etti. ABD'li yetkililerle el sıkışan şirket, 18 milyar dolarlık devasa bir tazminat ödeyecek. Davacılar, Meta'nın çocukları ekrana bağımlı hale getirmek için bilerek özel yöntemler kullandığını ileri sürüyordu. Facebook ve Instagram'ın gençlerin ruhsal durumunu bozduğu da iddialar arasındaydı. Şirketin reklam geliri kazanmak uğruna tehlikeleri görmezden geldiği iddia edilmişti. Ve 2023'ten bu yana devam eden davada nihai karara varıldı. Meta suçlamaları resmen kabul etmese de davanın uzamaması için anlaşma yolunu seçti. 18 milyar dolarlık dev bir ceza ödemeyi kabul etti. Uzlaşmayla birlikte platformlara köklü kurallar da geliyor. Meta artık genç kullanıcılar için gece erişimini engelleyecek tedbirler alacak. Uygulamalara günlük zaman kısıtlaması konulacak ve okul saatlerinde bildirimler durdurulacak. Beden algısını olumsuz etkileyen yüz filtreleri ise tamamen kaldırılacak. Şirket ayrıca çocukların yaşını doğrulamak için çok daha sıkı kontroller uygulayacak. 18 milyar dolarlık tutar 10 yıllık bir sürede taksitler halinde ödenecek. Bu para eyaletler tarafından gençlerin internet ortamındaki güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılacak.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: İmamoğlu organize suç örgütü davasının ikinci celsesindeki ifadeleri konuşmaya devam ediyoruz. İş adamı, iş insanı Adnan Çevi'nin ifadeleri üzerinden bazı değerlendirmelerde bulunmak zorunda olduğumuz konu başlıkları çıktı. Otelde kameraların bantlanması ve Cemre iddiasını konuşuyoruz. Az önce de ifade etmiştim. Dönemin Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı kameraların karşısına geçip o bavullarda neyin taşındığına dair açıklamalarda bulunmuş. O basın toplantısının ilgili bölümünü bir hatırlatalım izleyicilerimize. Ondan sonra üzerine konuşmaya devam ederiz.
5: Bakın, valizler burada. Bu valizlerin içerisinde ne var? Bu valizlerin içerisinde bu valizlerin içerisinde şu şekilde gördüğünüz gibi sinyal kesiciler var. Bu sinyal kesiciler, peki bakın, ben bu sinyal kesicilerin taşındığına gözümle tanıklık da ettim.
4: Evet, otel sahibi Cemur iddialarıyla alakalı açıklamalarda da bulundu. Şimdi az önce Eray Hocam'ın da dediği gibi o Cemur'ların case'ini koymuşlar valizin içine. Şimdi yani bu ürünün
6: case'i
4: varsa niye case'inde taşımıyorlar da valizin içerisinde taşıyorlar bunu haliyle? Sormamız gerekiyor yani.
7: Valiz içi kutu içinde kutu olmaz yani. Hani silahlı kuvvetlerde de mesela ya da emniyette, jandarmada taşınırken de bunlar işte özel içi, özel destekli, yani destek sadece köpüklerle kaplı, hı hı, özel bir kutudur o. Orada taşınır yani, hı, ve onlar hani çok ağır şeyler de değil, rahatlıkla elde de taşınabilir. Hı hı. Yani bunu bu şekilde taşımalarının bir manası yok yani, hı hı, bir anlamı yok.
4: Şimdi otelde
7: bir de bunların bu şeyler, yani orijinal kutular taşınması kolay olsun diye tutamakları ve kol bağı ya da işte boynunuza takabilir bağları da olur yani.
4: Hı-hı. Muhtemelen tekerleği falan da var.
7: O da olur. Çok çok ağır vallahi değildir yani. Bir, onu söyleyeyim.
4: Evet Kadir.
8: Şöyle bir ekleme de yapacak olursak evet, aslında evet, o dönemde CHP lideri Özgür Özel'in de bir açıklaması vardı. Yine biz yemek yerken üstümüze başımıza dökülüyor, güvenlik kameralarından çekiliyor, sonra bunu servis ediyorlar gibi bir açıklaması da vardı hatırlıyorsanız.
4: Ben hiç hatırlamıyorum yani bir siyasetçinin üzerine çorba döküp de bunun yani magazin basınının
7: bugüne kadar hiç böyle
4: servis edildiği.
7: Ben siyasette Abdülkadir abi belki daha
4: sosyal medyada da görmedim.
7: Abdülkadir abi belki daha iyi bilir yani. Hiç böyle bir üzerimize çorba döküldü de mesela ya işte kendimizi gizledik filan diyen bir siyasetçi ben hatırlamıyorum. Yani bu kadar siyaset tarihi okuyoruz. Yani bu kadar gerçeklikle örtüşmeyen bir beyanı nasıl karşılamak lazım? Hukukçular nasıl karşılar bilemiyorum ya. Yani.
4: Siz gördünüz mü Sayın Selvi? Yani belki siz görmüşsünüzdür.
9: Insanım. Hani şimdi
4: çorba lekeli bir siyasetçi siz hiç gördünüz mü?
9: Şöyle gerçekten ben yani 85'ten bu yana siyaseti muhabir olarak izledim. Demirel'i de, Özal'ı da, Ecevit'i de, Çiller'i de, Mesut Yılmaz'ı da, Erbakan'ı da, Türkeş'i de, Erdoğan'ı da, Abdullah Gül'ü de. Böyle bir şey görmedim yani. Böyle bir şey yaşanmadı. Yani
7: olsaydı hani Abdülkadir abi görürdü. Yani, hadi biz göremeyebiliriz. Asker olduğumuz
9: anlattı. Yani üzerimize çorba dökülür diye. Peki Özgür Özel'in gittiği yerlerde de kameralar bantlanıyor mu? Böyle bir şey yok. Biz bir defasında Demirel'e böyle genç muhabirler güya Demirel'i sıkıştıracağız. Bir soru sorduk. Dedik ki efendim siz şurada şunu söylemişsiniz. Bakın dedi çocuklar. Ben darbeler oldu. Ayakta kaldım. Nasıl ayakta kaldım biliyor musunuz dedi. Ben dedi böyle Kızılay Meydanı'nda söyleyemeyeceğim bir lafı dedi. Kapalı kapılar ardında söyleyemem dedi. Yani siyasetçi budur. Bunlar çok ilginç şeyler. Yani il başkanı bunun Cemur olduğunu iddia ediyor. Peki o zaman Cemur taşınıyorsa niye kullanılmadı? Kullanılmadıysa Cemur değil o bavulların içinde ne vardı? Hatırlarsanız Canan Hanım bir önceki il başkanı
4: Kaftancıoğlu, evet,
9: bunlarla ilgili çok sinkaflı şeyler söylemişti. Hatta Ekrem İmamoğlu il başkanlığını baskına gitmişti Canan Hanım'ın bu söylendikleri kulağına gelince. Yani bunlar işte para kuleleriyle gündeme gelen, kameralar bantlanarak gündeme gelen, gittikleri yerlere sinyal kesiciler götüren böyle yeni nesil bir siyasetçi türüydü Ekrem İmamoğlu.
7: Ya eğer çorba riski varsa herkes için vardır
6: ama
7: değil mi?
6: Ama buradaki temel amaç çorba değil. Bak,
7: başka bir şey söyleyeceğim. Eğer hep bir çorba içiyoruz değil mi? Herkes için. Kameralar karşısına siz de çıkıyorsunuz. Her gün çıkıyorsunuz.
4: Tabii.
7: Yani o zaman siz de Cemur taşıyın. Abdülkadir abi de taşısın. Biz bence de taşıyalım. Hadi de taşısın. Arkadaşımız da taşısın. Her

0: herkes cımırla geçsin yani. Böyle bir şey olabilir mi yani? Böyle bir mantıksızlık.
1: Üzerine çorba dökülmüş bir siyasetçi bu toplumda çok büyük bir gruba çok sempatik gelir.
2: İşte evet, temel amaç orası aslında. Çünkü İmamoğlu'nun oradaki PR çalışması aslında tam anlamıyla orada başlıyor yani. Çünkü bir siyasetçinin Cumhurbaşkanı adayı olarak görülmek istenen birinin çorba içerek gününü bitirdiğiyle ilgili bir izlenim var. Hemen o günlerden sonra ne yapıldı Banu Hanım, hatırlarsanız?
1: Ne yapıldı?
2: İmamoğlu'nun makam odasında çorba içerkenki görüntüleri yayınlandı. Hemen bunun akabinde.
1: Daha önce değil miydi o ya?
2: Hayır, hemen akabinde yayınlandı. Ha. Yani çorba içerkenki görüntüleri o Sayın Özgür Özel'in o konuşmasından sonra paylaşılmaya başlandı. Gündem olduğu var. Ve bir siyasetçinin işte siyasetçiyken işte sofralar kurabilecek durumdayken çıkıp sadece gününü bir çorbayla bitirip sadece İstanbul için çalışabilecek bir profil çizecek bir İmamoğlu portresi ortaya koymaya çalıştılar. Ama biz onun için yani burada cemırlar mıdır değil midir onlar biliyorlar ki zaten kendi kitlelerini çok rahat ikna edebiliyorlar. Ve sabahtan beri de sorduğunuz sorulan hiçbirinin mantık çerçevesinde karşılığı olabilecek şekilde bir adım atıldı mı? Hayır, atılmadı.
1: Biz balıkçı kahramanda kaldık. Onlar ne var ki canım, adam acıkmış diyorlar yani, kitle
2: işte,
1: o.
2: Evet, onun için o kitleyi çok ikna edebildikleri için bu PR çalışmasını onun üzerinden kurmaya çalışıyorlar ki başarılı da olabiliyorlar ya. Yani.
1: Evet, evet. Şimdi sinyal kesici dendi. Sinyal kesici çalıştırılmış olsaydı eğer, diyelim ki bir toplantı ya minimum yarım saat sürer değil mi? Yani sizler de toplantılar yapıyorsunuz işiniz gereği. Ya bir yarım saat sürer bir toplantı. Yarım saat bir sinyal kesici çalıştırılsa bir otel odasında ne olur Eray Hocam?
0: Hayat Felçoğlu. Bak bu kadar söylüyor.
1: Yarım saat. Yani uzun bunun bir farkın, toplantıdan da bahsediyor.
0: Zaman
1: yarım
0: zaman,
1: saatlik bir toplantı.
0: Zaman zaman işte devlet büyüklerimizin bu mitinglerine gidiyoruz ya da işte kapalı yer toplantılarına. Bazı zamanlar mesela geçiş koridorlarında falan bunlar uygulanıyor. Özellikle güvenliği sağlamak için mesela o zaman cep telefonu falan çalışmıyor şimdi. Yani bunun yarım saat olduğunu düşünün yani. Hayat felç olur orada, hayat felç olur yani. Konuşamıyorsunuz, iletişim kuramıyorsunuz. Host cihazları çalışmıyor. Ya neredeyse ampul bile çalıştırmaz yani. O kadar ki güçlü elektromanyetik baskı yapıyor. Yani diğer mesela o oteldeki diğer kalan konuklar, misafirler... Yani hayatları bir de dikey 100 metre düşünün yani. Dikey ve yatay düzlemde. Bir tek yatay değil yani. Dikey düzlemde de 100 metre minimum. Yani şimdi o otelin boyu 100 metre var mıdır efendim? Yoktur değil mi? Yoktur yani. Yani en şeyi yani varsa da 15-20 metredir, 30 metredir. Ya yani şimdi düşün, birkaç tane bloğun insanlarda en az kaç kişi kalır? Herhalde bir 1000 kişi falan kalıyordur yani orada öyle kalabalık bir ortamda. Bunlar ne yaparlardı biliyor musunuz? Hemen gider bir yerlerden emniyete, polise telefon ederlerdi.
1: Tabii
0: ya.
1: Yani günümüz şartlarında GSM
0: şirketlerine
1: birine telefon açamasa, internete giremese,
0: anında
1: mesaj
0: şikayet ederler
1: mesaj
0: yani.
1: Yollayamasa anında gidip lobinin orada eylem yapmaya
0: eylem
1: başlar.
0: Yaparlar yani. Şimdi az bir şey de değil, bakın yatay 100 metre yarı çap düşünün, dikey 100 metre yarı çap düşünün. Yani dolayısıyla burada bu bir saçmalık, kusura bakmasınlar yani, bu yok cemir kullanmış filan ya da cemir getirmiş. Yani hem cemir getirmiyorsunuz, kullanmıyorsunuz, kullanmayacağınız cemiri niye getiriyorsunuz? Çorba dökmek için şey mi bantlanır ya Allah aşkına yani? Ama kamera mı bantlanır yani?
2: Şöyle şimdi iddialar ne? Cemir kullanıldı değil mi? Dosyanın içerisindeki veriler ve otel sahibi ne söylüyor? Cemir'in kullanılmadığı ile ilgili bir ifade var. Diğer taraftan da biri çıkıp bunların içinde cemir yok da para vardır dediğinde onun sözü nasıl itibar edilecekse cemir vardırın sözü de aynı şekilde itibar edilmesi gerekiyor.
0: Ya bu çünkü şey yani hiç dolandırmaya gerek yok. Bunun içinde o dönemde cemir falan yoktu anladığımız kadarıyla. Olsaydı kullanırlardı. Kullanmadıkları için hem de iki tane cemir diye şey yapıyorlar. Ya yani iki valiz muhtemelen para olduğu tahmin ediyor. Öyle değil, beyanlar var zaten.
1: Buyurun Sayın Selvi.
3: Bana. Ya şimdi keşke üzerine çorba dökülseydi ama gördük ki Silivri duruşmalarında yani çorbanın kiri değil başka kirler bulaşmış. Orada insanlar çıktılar nerede villa istediğini, hatta babası Hasan İmamoğlu'nun nerede kendilerinden villa aldığını, nerede Ekrem İmamoğlu'na ödeme yaptıklarını, bu ödemelerin ne kadarını nakit, ne kadarını Türk lirası, ne kadar dolar yaptıklarını tarihleriyle, miktarlarıyla, yer ve zaman göstererek bildirdiler. O açıdan çorba dökülseydi çok daha temiz olurdu. Burada

0: Ekrem İmamoğlu bu otelde buluştuğu kişi ya da kişilerin bilinmesini istemiyor da kamerayı bantladıysa, o zaman kimle görüştü ya da kimlerle görüştü, ne görüştü, nerede buluştu, bunların da aydınlığa kavuşturulması gerekiyor. Çünkü çok kuşkulu bir durum var. Otel sahibi Adnan Çebi, bu Çebi ailesi siyasette de çok etkindir. Karadenizli bir ailedir. Siyasette de çok temsilcileri bulundu. Bunlar siyaseti de ne olduğunu çok iyi bilirler. 14 yıldır hiçbir zaman bir kamera bantlanmadı. Ama sadece Ekrem İmamoğlu geldiğinde bantlandı diyorsa, burada kimle görüştü, ne görüşme yaptı, bunun ortaya çıkarılması gerekiyor. Eğer burada cemir yoksa, peki o çantanın içinde, o bavulların içinde ne taşınıyordu? Bunun da aydınlığa kavuşturulması gerekiyor.
1: Bu arada ben sadece mal sahibiyim de diyor ifadesinde Hadi Bey. Yani otelin işletmecisi farklı, mal sahibi farklı, bir de böyle bir durum var.
2: Çünkü şeydir, yani kendisi mal sahibi olduğunu söylüyor. Evet. 14 yıldır burayı kurduklarını söylüyor. 14 yıldır faal olduğunu söylüyor. Fakat işletmecisinin başka bir firma ismini zikrediyor. O işletmecisine bütün aslında sorumluluğu atıyor. Ben burada bilgi sahibi değilim burayla ilgili. Fakat burayla bilgi sahibi olan firma sahibidir diyor. Fakat kendi ifadesinde de burada bir çelişki var.
1: Mesela.
2: Az önce Abdülkadir Bey o bir tane soruyla ilgili bir yorumu vardı, o sorulan soru. Hani herhangi başka bir şekilde kamerasız bir giriş var mı? Normal şartlarda işletmecisi siz değilseniz, orayı işletmiyorsanız, oradan bilgi sahibi değilseniz, orada ne olup döndüğünü bilmiyorsanız, nerede kamera var? Kamera odası nerededir? Kim nasıl işletiyor? İşletmecisi nereyi nasıl kullanıyor? Bunu bilecek durumda olamazsınız yani. Şimdi bir ev sahibinin kiracısının hangi odasını hangi şekilde kullandığını bilme durumu söz konusu mu?
1: Tabii ki.
2: Değil. Ama şahıs kendi ifadesinde dahi ne söylüyor? Herhangi bir şekilde hiçbir kayıt yok diyor. Ya aynı zamanda otelle ilgili diyor ki ben araştırma da yaptım. Ve cemurların kullanılmadığıyla ilgili. Niye bunu da söylüyor? Çünkü teknik anlamda savcılık zaten ortaya koyduğundan dolayı çıkıp burada işte cesaret edip onların içinde cemur vardı ben gördüm diyemiyor.
1: Yani tabii şimdi koskoca Büyükşehir Belediye Başkanı gelmiş ekibiyle birlikte, ellerinde bavullar var, evrak mevrak falan da olabilir. Bu tip ortamlarda bu insanları güvenlik taramasından bile geçirmezler çoğu zaman. Yani pek çoğu X-ray'e bile girmez.
3: Tabii
1: elini kolunu sallaya sallaya geçer. Oradaki gariban güvenlikçi tabii, pardon efendim ama X-ray'den geçmeniz lazım, o bavulu da lütfen X-ray'e sokalım falan diyemez. Yani böyle bir rahatlık da oluyor. Nitekim işte bakın X-ray kabininden geçmiyor. Yanından transit geçiyor yani. Hocam sizin de ekleyecekleriniz var mı?
4: Barna Hanım.
5: Abdülkadir Bey'den. Abdülkadir Bey'den sonra ben.
1: Sayın Selvi buyurun dinleyelim sizi.
0: Şöyle ben hocam bu konuda değerlendirme yapmadı, ona zaman bırakayım. Şunu söyleyeceğim, zaten kendileri X-ray'in olduğu kapıdan girmiyor. Yan kapıdan giriyor da. Şimdi Ekrem İmamoğlu bu kadar makam ve yeri varken niye otel odalarında görüşür? Ekrem İmamoğlu görüştüğü gibi onun basın danışmanı Murat Ongun da görüşmelerini otel odalarında yapmış. Demek ki bunların böyle bir tarzı var. Yani belediyede resmi makamlarında görüşmüyorlar. Köşede, bucakta, otel odalarında görüşmeyi tercih ediyorlar. Ve bu görüşmeleri kameraları bantlatıyorlar. Cemir cihazları kullanıyorlarsa bunları kullanıyorlar. Bunlar elbette ki kuvvetli suç şüphesi gerektiren durumlardır. İzaha muhtaç, aydınlatılması gereken durumlardır. Niye otel odalarını tercih ediyorlar merak ettim.
1: Evet, yani bunu herkes merak ediyor ama cevabını alabilecek miyiz, alamayacak mıyız bilmiyorum. Buyurun hocam.
5: Banu Hanım, ya büyük ihtimalle yargı sürecinin sonunda aslında zihnimizde soru işareti olarak bulunan şeylerin birçoğuna cevap bulmuş olacağız. Ama bilirsiniz bu tür yargılamalarda şüphesiz bazı şeyler de muğlak kalmaya devam eder. Lakin burada vakanın yanında savunma mekanizması olarak ortaya konan şeylere baktığımızda siyasal kültür, özellikle de Türk siyasal kültürü açısından birkaç noktaya aslında temas etmek gerekiyor. Şimdi birinci savunmalardan bir tanesi kameraların bantlanmasıyla alakalı olarak çorba meselesiydi. İnsani olarak, yani gayet insani olan bir durumdan dolayı herhalde hiç kimsenin bir ayıplama yapmayacağı ya da kişiyi beceriksiz

0: arabayı dökme anınızı görmesi, yasaklaması o kadar kolay bir şey değildir. Hı hı. Beraberinde yine bu durum gerçekleşmişse, hani gazetecilerle beraber bir basın toplantısındasınızdır. Hı hı. Her şey kayıt altındadır. O esnada servis edilebilir. Ama otelde, bir restoranda ya da kafede otururken böyle bir görüntünün servis edilmesi ancak otelin güvenlik birimlerinin yapacağı bir şeydir ki bu da zaten yine otel yönetiminin aslında sorumlu olduğu bir durum haline getirir ve karşı tarafı aslında suçlu kılar. Yani otel yönetimini suçlu kılar mahremiyeti yaymasından dolayı. Şimdi siyasal kültürümüz açısından başka bir husus daha var. Çantanın içinde, bavulların içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Sinyal kesici mi vardı? Belgeler mi vardı? Ya da nakit bir şeyler mi vardı? Bunu bilmiyoruz. Bu belki yargılama sürecinin ilerleyen aşamalarında izhar olabilir, aşikar bir hale gelebilir. Fakat işin diğer bir tarafı. Hani eğer şöyle bir kaygıları varsa, biz bir toplantı yapacağız. Bu toplantı alanında zaten kesinlikle cep telefonu bulunmayacak. Ama GSM tabanlı değil de başka özel frekanslı dinleme cihazlarını engellemek için biz özel ya da akıllı sistemleri engellemek adına özel bir sinyal kesici sistem kullanacağız diye düşünmüş olabilirler. Bir varsayımda bulunuyorum. Fakat burada bunun toplumsal veya siyasal kültür açısından yansımalarına baktığımızda şunu göz ardı etmemek gerekiyor. İl başkanı çıkıp deseydi ki ya onun içerisinde Sayın İmamoğlu'nun ya da işte bir başkasının şahsi bir işiyle alakalı bir ödemesi vardı. Çünkü bu insanlar iş insanları sonuçta. Bundan dolayı bunu resmi bir makamda değil özel bir yerde yaptılar gibi bir şey söylenmiş olsa bu toplumda inanın çok daha makul bir düzeyde karşılanabilirdi. Ama siz sinyal kesici kullandığınız anda ve bir otelde bantlarla kameralar kapanmışken özel bir toplantıda bunu kullandığınızda
1: bir siyasetçi, bir kamu yöneticisi, bir bürokrat, diplomat vesaire bunlar elbette ki bir otele gidip orada yemek yiyebilirler.
0: Tabii ki akla tek bir şeyi getirir.
1: Eğlenebilirler, kalabilirler ama siz burada özel bir gizleme eğilimi içerisine girerseniz bu da işte soru işareti.
0: Burada işte akla tek bir şey gelir. Bu da milli güvenlik meselesidir. Demek ki burada milli güvenliği rahatsız edecek, milli güvenliği tehdit edecek belirli mevzular gündeme geliyor ki siz artık sinyal kesici kullanıyorsunuz. Yani aslında ilk turda Abdülkadir Bey avukat hanımın sorusu üzerinden bir tuzak soru ibaresini kullanmıştı ama cevapla beraber aslında meselenin çekilmek istendiği yer otomatik olarak çöktü demişti. Aslında bununla beraber savunma yaparken ortaya koydukları argümanla beraber masumiyet elde edelim derken kendilerini daha şüpheli bir hale getirmiş oldular. Çünkü bir bavulun içerisinde paranın olması başka bir şeydir. O bavulun içerisinde özel bir otelde yapılan bir toplantının içerisinde sinyal kesicinin olması başka bir şeydir. Yani o anlamda bavulun içinde ne olduğunu biz bilmiyoruz. Gerçekten belki de GSM tabanlı başka şeyleri dinlemeye yönelik bir engelleme için kullanılan bir mekanizma olabilir. Bakın buna dair bir bilgim yok çünkü.
2: Savcılık bunu değerlendiriyor hocam. Yani burada şunu söylüyor. Şahısların telefonlarının teknik takip tarafından dinlenilmemesi. Ortam dinlemesinin yapılmaması açısından işte orada bir artık jammer şeklinde değil de farklı bir cihazın kullanma durumunun söz konusu olabileceği.
0: Bu akıllı cihazlar var galiba veya başka daha radyo telsiz veya frekans sistemleri için yani GSM temelli olmayan sistemleri engellemeye yönelik mekanizmalar var. Şimdi evet. O tarz bir şey olabilir ama şunu ifade etmeye çalışıyorum. Siyasal kültür bağlamında bunu özellikle söylüyorum. Orada siz para dediğinizde burada rüşvetten bahsedebilirsiniz. Veya bir işten bahsedebilirsiniz. Başka bir şeyden bahsedebilirsiniz ama sinyal kesici dediğiniz andan itibaren bu bir ulusal güvenlik meselesidir. Ve orada artık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hangi odaklarla bunu yaptıysa demek ki orada görünmesini istemedi. Çünkü az önce siz de ifade ettiniz ya niçin makamda değil de başka bir yerde. Demek ki görüşülmesi planlanan ya da görüşülen kişilerin başka birilerinin de takibine takılmaması ya da görülmemesi gibi bir kanaat oluşmuş ki bunların tamamını gizlemeye yönelik de organize bir hareketliliğin sergilendiğini güvenlik protokolü bağlamında görüyoruz ki burada asıl meselenin ben bu olduğunu düşünüyorum. Yani yine şeyi yaban atmamak lazım. İçinde gerçekten bir sinyal kesici var mıydı? Şayet bu doğruysa bu argüman işin bence boyutları çok daha başka bir yerdedir.
1: O bowl'ların içerisinde beyefendinin ve yardımcılarının eşyaları vardı.

0: o gece bir toplantı yapacaklardı. Sonra da otelde konaklayacaklardı. O yüzden o bavullar var denseydi konu kapanmıştı.
1: Evet, bitmişti.
0: Ama sen diyorsun ki Cemur var.
1: Tabii bu tamamen artık meseleyi bir ulusal güvenlik meselesi haline getirir.
2: Ama şöyle şimdi siz onun içerisinde az önce sizin bahsettiğiniz şekilde teknik bir cihaz taşıyorsanız o zaman Cemur demeniz gerekiyor. Niye? Çünkü o teknik cihazın etrafa nasıl bir zarar verdiğini tahmin edemiyorsunuz, kestiremiyorsanız onların ortaya çıkma durumu söz konusu olursa en azından Cemur üzerinden yürüyebilirsiniz yani. Ondan dolayı siz teknik bir cihaz ismi kullanırsınız. Bakın tarihe bakın, görüntülerdeki tarih ne zaman? İmamoğlu'nun gözaltına alınmadan ayın 6'sıydı görüntüde yanlış hatırlamıyorsam 19, 13 gün önce. 13 gün önce, 12 gün, 13 gün önce yapılan bir şey. Peki İmamoğlu dosyasına baktığımızda bu soruşturmanın kendisiyle ilgili yürütülen soruşturmanın neredeyse 6 ay öncesine kadar haberdar olduklarını görüyoruz. İfadelerden, etkin pişmanlıktan faydalanan şahısların söylediklerinden, Murat Ongun'un işte avukatının kendi Murat Ongun'un ifadesinde biz defalarca savcılık makamında savcılık dosyasını biliyorlar, soruşturma numarasını biliyorlar. Ama soruşturmanın içerisinde ne var ne yok bilmediklerinden dolayı defalarca orada talepte bulunuyorlar. Gizli dosyadan belge bilgi almaya çalışıyorlar.
0: Hatta,
2: fakat bir takibin olduğunu biliyorlar.
0: Hatta bazı paraların CHP milletvekili Turan Taşkın Özer'de toplanmasıyla alakalı talimat gittiği de iddia ediliyor yani.
2: Evet, şahısların kendisi söylüyor. Orada işte Adem Söytekin gibi eğer bir para kaldırma durumun söz konusuysa saklanman gereken bir para varsa yönlendirip ona göre üzerinden bir paranın kaldırılmasıyla ilgili kendi ifadesi var.
0: Burada bir virgül koyalım. Şimdi ben çok merak ediyorum. Mustafa Kadir Mercan'a soralım. Yani bu duruşmalarda her ne kadar Aziz İhsan Aktaş'a hiçbir soru yöneltmediyse de İmamoğlu bazı figürlerle, bazı tanık ya da sanıklarla polemiğe girdiğini de görüyoruz. Adnan Çebi ile bir polemik yaşanıyor mu duruşma salonunda Kadir?
3: Öyle söylemek gerekirse çapraz sorgu esnasında İkrem İmamoğlu'nun kendisine soruları var. Yani Adnan Çebi'ye sormuş olduğu sorular var. Fakat yani en azından benim hem görebildiğim hem de takip edebildiğim kadarıyla bu kamera bantlama olayıyla alakalı herhangi bir soru yok. Daha çok sorular beraber iş yaptık mı? Herhangi bir yerde buluştuk mu? Veya benim haricinde sizin otelinize kimler geliyor tarzında. Dilerseniz yine herhangi bir olumsuz duruma sebebiyet vermemesi adına yine noktası bir gününe kadar o soruları okuyayım. Şimdi Ekrem İmamoğlu çapraz sorgusu esnasında şunları söylüyor Adnan Çebi'ye. Adnan Bey, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile olan diyaloğunuzu anlatınız. Bizim sizin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile olan diyaloğunuz içerisinde devam eden işlerinizle ilgili veya kişisel benim hatırladığım kadarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında ki yine baş başa değil hatırladığım kadarıyla ortaklarınızla geldiğiniz toplantılar ve şantiyelerdeki bir kısım sağ toplantıları dışında biz herhangi bir iş toplantısı veya o bahsi geçen otelde veya başka bir alanda kamu dışında başka bir alanda bir buluşmamız bir toplantımız oldu mu bulundu mu bu toplantılarda bulundu mu diye soruyor. Adnan Çebi de hayır olmamıştır diyor. Ekrem İmamoğlu şöyle devam ediyor. Hani işinizi burada düşürülen durumda işinize yani yapılan bu müdahaleyle ilgili daha önce beyanım oldu. Biraz daha devam etmek istiyorum. İddianame makamının kendi cümleleri bunlar onun altını çizeyim. İddianame makamının iftira şeklinde kurguladığı bu ajancılık oyununa binaen sormayacaktım ama yine sorayım. Ben hatırladığım kadarıyla otelinize gelip yaptığım toplantı veya birkaç özel buluşmamın başka insanlarla özel buluşmam esnasında yine sizin otelinize gelen benim de girişte veya çıkışta selamlaştığım devletin farklı aşamalarında veya kademelerinde görev yapan hatta kabinede görev yapan insanları dahi gördüm. Yani sizinle gördüm demiyorum ama gördüm, selamlaştım. Başka otellerde de gördüğüm gibi. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın otelinize gelmesinde bir mahsur var mı? Yani bir odasını kullanmakta bir mahsur var mı? Böyle bir bariyer var mı? Yani biri geliyor veya engel bir engel var mı? Bir suçlama muamelesi gösterilmesi mi gerekiyor? Çünkü ne beni siz kapıda karşıladınız ne bir başkası karşıladı. Ben bir müşteri gibi geldim, işimi gördüm ve çıktım. Ya bir oda tutuldu ya bir mekanınızda bir kahve içtim, bir toplantı maksatlı ve çıktım. Bunun dışında bir ilişki kuruldu oldu mu orada? Yani bu tür kişilerin geldiği doğru mu? Ve benim tarz benim bu tarzda otelinizin bir görüş otelinizin bir müşterisi gibi gelmemin dışında bir bağlantı tespitiniz var mı otelinizde? Böyle uzunca bir soru soruyor. Adnan Çebi de bunun karşılığında, başkanım yanılmıyorsam bizim otele her sene 25 bin civarında, 25 bin 30 bin civarında müşteri veya ziyaretçi geliyor. Dolayısıyla derken Ekrem İmamoğlu araya girerek, hayır bunu sormak zorundayım çünkü diyor. Adnan Çebi hayır bir mahsuru yok diye karşılık veriyor ve Ekrem İmamoğlu şöyle devam ediyor. Çünkü madem bulmuş gibi bir iddia makamı var karşımızda ve bu iddia makamı eşeledikçe eşeliyor, bir şey bulmaya çalışıyor. Ben tekrar söylüyorum, sizinle görmedim ama sizin otelinizde benim gibi gelip giderken kapıda gördüğüm veya lobisinde gördüğüm veya bir salondan çıkarken girerken gördüğüm, isim ifşa etmek istemiyorum, isimlerini de hatırlıyorum, devletin farklı kademelerinde olan, bunu derken isim vermek istemiyorum, İstanbul'un 15-20 otelinde de var bu. Ben çünkü sahada gezen bir insanım. Şantiyede orada burada otellerini kullanan bir insanım. Sadece ismi geçen otel değil, bir sürü otele nasıl baskın yapar gibi Ekrem İmamoğlu buraya niye girdi? Orada çünkü görüyorum iddianamede, araştırmalarda vesaire. Yani restoranlara kadar girildiğini bildiğim için soruyorum. Bu insanlar otelinize geliyor mu? Adnan Çebi de gayet normaldir, gelebilir diyor. Ekrem İmamoğlu gelmiştir değil mi? Kulağınıza da gelmiştir yani diyor. Adnan Çebi de tabii ki diyor. Ekrem İmamoğlu şöyle devam ediyor. Hani Sayın Cumhurbaşkanı'nı görmedim. Ama onun dışında görmediğim kalmadı gittiğim otellerde. Yani sizi de orada gördüm. Başka otellerde de gördüm. Bir yasağı yoktur herhalde değil mi? Öyle değil mi Sayın Adnan Çebi? Bir yasağı yoktur. Yoktur diyor Adnan Çebi de. Ve bu şekilde bu konuşmalar uzayıp gidiyor.
0: Yani şimdi buna nasıl bir değerlendirme yapmak lazım? İşte az önce de dediğim gibi, yani bir siyasetçi olabilir, bir kamu yöneticisi olabilir, bürokrat, diplomat, ünlü bir insan, bir gazeteci gidip istediği otelde istediği şekilde kalır. İstediği yemeği yer, istediği kahveyi içer, ne istiyorsa onu yapar.
4: Bu ama İmamoğlu daha farklı bir şey söylüyor.
0: Ama o girerken kamera bantlatıyor. Yanında Cemur'la girdiği iddia ediliyor. Kendi il başkanı tarafından. Yani onun girişinin şekli, cemali çok farklı.
4: Şimdi şöyle bir şey var. Çok bu görüntüleri...
3: Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Bu çapraz sorgu esnasında zaten Ekrem İmamoğlu'nun oteline ez cümle söylemek gerekirse, otele kim geliyor, kim gidiyor, benim giriş çıkışım mı sorun oldu gibi cümleler kullanıyor. Fakat yani bu kamera bantlamayla alakalı olarak en ufak bir soru sormuyor mesela.
4: Hayır, şuna getirmeye çalışıyor. Sanki bütün siyasiler aynı usule başvuruyor gibi bir izlenim yaratıyor. Peki şunu soralım. A Haber özel haberler şefi Mehmet Karataş tarafından bu görüntüler ortaya çıkartılmadı mı?
0: Evet.
4: Çıkartıldı. Madem bir gazeteci çıkıp bu görüntüleri ortaya çıkartabiliyorsa, herhangi bir bakanın, herhangi bir cumhurbaşkanının ya da başka bir şekilde bir siyasetçinin bir otele gidip bir kamera bantlama görüntüsünü ortaya çıkartabilecek başka bir gazeteci yok mu? Başka bir otel sahibi yok mu? Ya da başka biri yok mu yani otelde çalışan bu görüntüleri en azından kamuoyuna servis edecek ve biz de bu stüdyolarda onun üzerinden konuşabilecek bir durum söz konusu oldu mu bugüne kadar? Hayır. Ama dikkat ederseniz İmamoğlu duruşmada Çebi'ye sorduğu soruda
0: topu taca atıyor.
4: Evet, sanki burada
0: yani
4: bütün herkes aynı usule başvuruyor. Bütün siyasetçileri ben sizin otelinizde gördüm. Sayın Cumhurbaşkanı haricinde kabinede olan şahısları da orada gördüm. Aynı usule başvuruyor, izlenimi yaratmaya çalışıyor.
0: Herkes istediği otelde kalır.
5: Berna Hanım.
4: Sorun otelde kalmak değil işte yani.
0: İçer, konu bu değil. Bunun da bir haber değeri
6: yani
0: yok zaten.
6: Niye anlatıyor ki? Ben de anlamadım yani. Herkes istediği, yani siyasetçi olmasına da gerek yok. Her isteyen gidip ihtiyacı varsa o rezervasyonu, parasını öder, kalır bile yani.
0: Tabii.
6: Konu bu değil ki. Niye kamerayı bantlıyorsun? Ya bunu açıkla yani. Niye Cemur diye bir şey getiriyorsun? Eğer ki Cemur olduğu gayet şüpheli. Hani olma ihtimali de düşük. Niye getiriyorsunuz?
0: Asıl
6: bunlara cevap vermesi lazım.
0: Biz o bavulların içerisinde ne var diye sorduk.
6: Evet.
0: Senin il başkanın çıktı dedi ki o bavulların içerisinde Cemur var dedi. O zaman da vatandaş sordu. Madem Cemur var neyi gizliyordunuz?
6: Ben bir şey sorabilir miyim Hadi Bey?
0: Tabii.
6: Şimdi orada yarın bir gün soruşturmanın devamında bunların Cemur değil de başka bir şey olduğu ortaya çıkarsa o il başkanı hukuki bir sorumluluk altına girerim. Çünkü gözlerimle tanık oldum. Sahte evet. Tanıklığa giriyor şimdi değil mi?
2: Ya burada manipüle etmeyle ilgili ya da işte soruşturmanın serinde işlemeyle ilgili
6: sahte tanıklık diye bir şey var değil mi?
2: O duruşmada oluyor. Tanıklar, yalancı tanıklık dediğimiz yemin ettikten sonra başlıyor o süreç. Fakat burada en azından soruşturma sürecini manipüle etme ya da soruşturma ve koşturmadaki delillerin delil mahiyetini ortadan kaldırmak için

0: bir girişim olma durumu söz konusu olabilir. Onun üzerine tartışabiliriz. Fakat şahıs çıkıp burada eğer Jammer dememiş olsaydı sizin dediğiniz gibi, belki biz az önce yine sizin dediğiniz gibi belki içinde kıyafet olduğunu konuşacaktık.
1: Ya o zaman
0: belki orası otel odası, tatil orada uzun bir süre kalacaktır. Çünkü İmamoğlu ifadesinde
2: ya da çorba dökünce gömleğini değiştirecekti falan.
0: Gibi. Ya şimdi İmamoğlu kendi ifadesinde ne söylüyor? Adnan Çebi'ye diyor ki ben orada sizin otelinizi sadece oda kiraladım. Aynı zamanda bazen de toplantı salonunu kullandım diyor. Yani o da orada kalan biri.
1: Evet.
0: Şu konuşulabilirdi. İmamoğlu yine orada kalacaktı.
1: O kadar
0: kılık kıyafeti yani. Vardı, özel eşyası vardı, başka bir şey vardı. Bunlar konuşulabilirdi. Peki Jammer mevzusu nereden çıktı? İl başkanlığı çıktı, açıklama yaptı. Dedi ki Jammer mevzusu budur. Yani o bavulların içerisindekilerin Jammer olduğunu söyleyerek tamamen gündemi da ya da en azından bavulların içerisinde ne olduğu ile ilgili orada bir netlik kazanıldı. Fakat bunun da doğru olmadığı ortaya çıktı.
1: Evet. Sayın Selvi, ekleyecekleriniz vardı galiba.
3: Evet, Banu Hanım, hani biz diyoruz ya Ekrem İmamoğlu niye Aziz İhsan Aktaş'a soru sormadı ya da bazılarına, diğer bazılarında da var soru sormadıkları. Keşke onlara da sorsaymış. Çünkü her soru sorduğunda kendisini daha zor duruma düşürüyor. Daha komik duruma düşürüyor. Bakın şimdi
0: Abdülkadir Bey,
3: burada soru soruyor.
0: Siz böyle
3: neyi soruyor? Otelinize insan gelir miydi?
1: Ne var canım? Ben kaç tane şimdi, siyasetçi gördüm evet. diyor. AK Partili siyasetçiler. İsim vermek istemiyorum ama ver canım. Ne
0: hayır hayır.
1: Yani?
0: Abdülkadir abi böyle söyleye söyleye artık duruşmalarda diğerlerine soru sormuyor. Çünkü her soru sorduğunda evet, evet. boşa düşüyor.
3: Yani şimdi Banu Hanım şimdi evet yani keşke soru sorsa çünkü soru sorduğunda diğer şeyler tanıklar da yer, zaman, miktar göstererek deşifre ediyorlar. Şimdi burada diyor ki bakın otelinize insanlar gelir miydi? Ya oteli insanlar gelsin diye yaparlar. Yani böyle bir soru sorulur mu? Yani ben oteli yaptım ama buraya insan giremez diye kapısına levha mı astım diyecek adam sana. Böyle bir soru mu olur? Diyor ki efendim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınızın oteline başkanın otelinize gelmesinde bir mahsur var mı? Tabii diyecek ki efendim bizim otelimize İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının girmesi yasaktır. Yani böyle bir soru olur mu? Yani tabii ki gelirsin zaten orada senin otele niye geldiğin sorgulanmıyor. Geldiğinde otelde niye kamerayı bantlatıyorsun? 14 yıldır o otelde hiçbir kamera bantla kapatılmamış. Bu soruluyor. Hiç kimse şimdiye kadar Jammer'la gelmemiş. Sen niye Jammer'la geldin? Bu soruluyor. Şimdi diyor ki ben diyor oraya bir müşteri olarak gelemez miyim? Geldim diyor. Orada bir toplantı yaptım. Bir kahve içtim. İşimi gördüm. Çıktım. Tamam gelebilirsin ama aslında belediye başkanı olarak senin makamın yok mu? Bu toplantıları makamında yapabilirsin. Niye otel köşelerinde toplantılar yapılıyor? Otel köşelerinde yapılan toplantılar hep kuşku uyandırır. Hem otel köşesinde toplantı yapıyorum diyorsun, hem kamerayı kapattırıyorsun, hem Jammer çalıştırdığını il başkanın seni iddia ediyor. Demek ki orada gizlenecek, saklanacak bir şey yaptın. Mesela Ekrem İmamoğlu sorsaydı, ya benden başka gelip de sizin otelde kameraları bantlatan siyasetçi oldu mu? Mantıklı bir soru olurdu. Adnan Çebi de deseydi ki efendim bize gelen her siyasetçi geldiğinde kameralar mutlaka bantlatır. O zaman derdik ya bunu hepsi yapıyormuş sadece Ekrem İmamoğlu yapmıyormuş adamı niye suçlayacağız? Deseydi ki her siyasetçi peşinde Jammer cihazlarıyla mı geziyor? Geldiğinde o görüşmesi sırasında Jammer'lar mı çalışıyor deseydi Adnan Çebi de evet efendim hepsi bir adet Jammer cihazıyla gelir bizim oraya. Onlar kaldığı sürece bu çalışır deseydi biz de derdik ki gayet normal bir şeymiş. Yani şimdi özür kabahatinden büyük diye bir söz vardır. Burada diyor ki otelinize insan gelir mi? Ya oteli yapmış ki insanlar gelsin diye. Bu soru değil. Anlatacak bir şey olmayınca tabii bu tür şeylerle bunu genellemeye çalışıyor. Ama genellemeye çalıştıkça da iyice batıyor. Kendi burada yaptığı işin ne kadar tuhaf olduğu, doğal hayatın akışına ne kadar aykırı olduğunu ortaya çıkarıyor. Biz siyasetçinin en önemli

0: özelliği hesap verebilir olması ve en önemli özelliği şeffaf olmasıdır. Eğer şeffaf değilse, hesap veremediği bir takım gizli kapaklı şeyler varsa o siyasetçi güven vermez. Hı hı. Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya olduğu durumda bu. Hı hı. Kimse senin otele gittiğini sorgulamıyor kardeşim. Sen niye kamera kapattın? Niye Cemır'la gittin? Hı hı. Bunu sorguluyor. Sen bunu izah etmelisin.
1: Evet. Şimdi bir başka başlığa geçelim. Ertan Yıldız zaten itirafçı olduğu zaman o itirafnamenin detaylarına da inmiştik. Hakikaten çok şoke edici iddiaları gündeme getirmişti. Ertan Yıldız malum Cumhuriyet Halk Partili bir isim. Belediye meclis üyeliği yaptı. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi itirafçı olan bir ismi ihraç bile etmedi değil mi? Kendisi istifa etmiş CHP'den.
2: Istifa etti,
1: bağımsız olarak yoluna devam ediyor. Şimdi Ertan Yıldız'ın ifadeleriyle devam edelim. Hatta Ertan Yıldız acaba baskı altında o ifadeyi verdi. Mahkeme salonunda bu itirafçılar, etkin pişmanlıkçılar çıkıp aynı ifadeleri veremeyecekler, göreceksiniz diye yani büyük yaygara koparmışlardı. Çıktı, konuştu adam. 400 milyon dolar İmamoğlu'nun cebine gitti diyor. Özetle özellikle bu cebeci hafriyat sahası ile alakalı olarak paylaştığı bilgi ve gündeme getirdiği iddialarla. Bana kaçar dediler, pişmanlıkçı dediler. Ben bugün karşınızdayım, kaçmadım, hakikatleri söylemek için huzurunuzdayım diye ifadesine başladı. Buyurmaz mısın Sadi Bey? Biraz Ertan Yıldız'ın ifadeleri üzerinden konuşalım. Cebeci maden sahası iddiası çok önemli. İsfalt ihale açtı. MAPEK 170 bin ton hafriyat dökümüne izin verdi. Ancak 5 yılda bölgeye 185 milyon ton hafriyat döküldü. Belediye yol izinlerini verdi. Her gün 5 bin tır döküm yaptı. 170 bin tonluk izin alınan yere hiç hafriyat dökülmedi. Bu hafriyat eğer İstaç'ın sahasına dökülseydi, yani belediyenin sahasına dökülseydi, 800 milyon dolarlık gelirin en az 400 milyon doları İstaç'a kalacaktı diyor. İstaç 4 yıl boyunca bu gelirden mahrum bırakıldı. Bu işin merkezinde de kim var? O Murat Gül İbrahimoğlu denen adam var. Evet. Murat Gül İbrahimoğlu şu anda nerede bilmiyoruz. Firari. Bu paraların hepsini de uçağa özel jetine bindirip yükleyip yurt dışına kaçırdığı da iddia ediliyor. Bunlar bakalım önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Yani bu hikaye, Cebeci maden sahası iddiası son derece önemli. Yani çok ciddi bir kaynak, belediye bütçesine girmesi gereken kaynak artık kimlerin cebine girdi bunu bilmiyoruz. Ama bu işin merkezinde Murat Gül İbrahimoğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun isimleri
2: geçiyor.
1: Söylüyor
2: kimin cebine girdi.
1: Kimin cebine girdi?
2: Çünkü işin içerisinde olduğu için biliyor. Yani onun ifadesine göre kimin cebine girdiği belli. Fakat dikkat ederseniz Banu Hanım, ilk günlerde işte iddianame hazırlandığında şunu söylediler. Dediler ki ya birkaç tane gizli tanık gizli tanık var bu dosyada. Gizli tanık ifadeleriyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı gözaltına alabilecek bir cüreti gösterdiler dediler. Fakat daha sonra ortaya çıktı ki 80'e yakın kişi neredeyse etkin pişmanlıktan faydalandı. Ve burada nasıl bir yolun, nasıl bir işte suçun içerisinde olduklarını tek tek ifade ettiler. Ertan Yıldız burada neden çok önemliydi? Çünkü bu dosya kapsamında örgüt yöneticisi konumundaydı. Yani İmamoğlu'dan bir tık altta bulunan yönetici kadrosunun içerisinde savcılık makamı onu konumlandırmıştı. Ve ona göre bir iddianamenin içerisinde yaptığı eylemleri görebiliyoruz. Kendisi çıkıp burada etkin pişmanlıktan faydalanınca aslında bu işin nasıl olduğunu, nasıl bittiğini, bu işleri nasıl çevirdiklerini net anlattı. Aziz İhsan Aktaş dosyasında da aynısı olmuştu. Biri örgütü kurmuştu. Örgüt kuran kişiydi Aziz İhsan Aktaş. Fakat daha sonra ne yaptı? Pişmanlık duydu. Dedi ki bu örgüt nasıl kuruldu? Nasıl bu işleri yaptık? Hepsini çıktı, tek tek anlattı. Ve kendisi çıkıp bunları tek tek anlatınca da dosyanın içerisindeki verilere daha rahat ulaşılabildi. O deliller daha kolay toplanabildi. Ertan Yıldız'ın buradaki ifadesi bunun için çok önemli. Hı hı. Çünkü iddianamenin içerisinde Murat Gül İbrahimoğlu ile ilgili isnatlara bakıldığında en önemli şeyin o cebeci hafriyat kısmı olduğunu görebiliyorsunuz. Oradan kamu zararının ne kadar yüksek olduğunu iddianamenin içerisinde görebiliyorsunuz.
1: Yani ancak TL değil, dikkatinizi çekiyorum.
2: 800 milyon dolarlık
1: bir gelir söz konusu. Eğer bu İstaç'ın sahasına dökülmüş olsaydı tamamı 800 milyon dolarlık bir gelir elde edilecekti. Hadi belediyenin belki fiyatlaması daha makuldür bu hafriyat noktasında. En az diyor 400 milyon dolarlık gelir İstaç'a, yani

0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kalacaktı ama başka birilerinin cebine gitti bu para.
1: İsnatlardan bir tanesini Türk Ceza Kanunu 158. Orada ne diyor? Diyor ki devlet kurumlarını zararına olabilecek şekilde bir dolandırıcılık yapmak. İşte bu. İsnat edilen şeyin Ertan Yıldız diyor ki bu suçun unsurları oluşmuş diyor dosyada.
0: Çok güzel, bir de maliyeti de yok. Boş arazi, millet götürüyor kamyonu.
1: Normal şartlarda
0: afiyatı döküyor, afiyatı döküyor. Birilerine parayı veriyor. O para da birilerinin cebine giriyor.
1: Evet, normal şartlarda belediyenin kasasına girmesi gereken bir para var. Belediye bu işi organize eder. Belediyenin iştirakleri bu işi organize eder. Ve ona göre İstanbul'da çıkabilecek bütün hafriyatlarla ilgili belediye nereyi uygun görürse firmaları oraya yönlendirir.
0: Belli bir yer, karşılığında... yer gösteren de belediye diyecek ki tabii. Yani sen hafriyatını şu araziye...
1: Çünkü çevreyi de korumak zorunda, doğayı da korumak zorunda.
0: Yani sen öyle hafriyatını aldın, 3-5 tane şirket var, ben bunlardan istediğine dökeyim götüreyim hafriyatımı diyemiyorsun. Belediye sana nereyi gösterirse oraya döküyorsun.
1: Kesinlikle.
0: Belediye de sen git Cebeci Maden sahasına dök demiş.
1: Evet.
0: Yani işte sen parayı bana verme... Git ondan sonra Murat Gül İbrahimoğlu'na ve onun ekibine ver demiş.
1: Şimdi siz bir firma sahibisiniz.
0: Müteahhit.
1: Hafriyatı dökmek istiyorsunuz. Gidiyorsunuz belediye başvuru yapıyorsunuz. Belediye de size bir alan gösteriyor. Ücretini de söylüyor. Diyor ki git falan firmayla anlaş. Oradan git işlemini yap.
0: Hatta onu bile yapmıyorlar. O bahsi geçen arazide bir de İstaç'ın şeyleri, afişleri falan da asılmış. Sanki belediyenin arazisiymiş, o para belediyeye veriliyormuş gibi bir intiba oluşturmak için de özel bir gayret de var.
1: Çünkü herhangi başka biri tarafından çıkıp bu konuyla ilgili bir şikayet oluşmasın. Bununla ilgili bir huzursuzluk durumu söz konusu olmasın. Buradaki kar çarkının içerisine kimse çomak sokmasın diye. Sizin orada verilen görüntü yok. Dikkat ederseniz belediye yol izinlerini verdi. Her gün 5000 tır döküm yaptı. O yolları dahi yapıyor, izinleri veriyor. Yani belediye eliyle her şey yapılıyor. Fakat kâra geldiğimizde belediyenin kasasına girmiyor. Yani milletin parası olmuyor.
0: Kâr da belediye değil, cironun tamamı.
1: Belediye için bir şey kullanılmıyor. Tam aksine belediye tamamen birileri para kazansın diye seferber ediliyor. Böyle olunca da normal şartlarda iddianamen içerisinde bu var. Fakat iddianamen içerisinde olan işlemi Ertan Yıldız dile getirdikten sonra çok daha değerli hale geliyor. Niye bunu söylüyorum? Çünkü mahkeme huzurunda bütün sanıklar aynı anda orada bulunur Banu Hanım. Karşılıklı birbirlerine soru sorarlar. Karşılıklı birbirleriyle ilgili bir isnat varsa bu isnatın doğru ya da yanlış olduğuyla ilgili karşılıklı bir konuşma durumu söz konusu olur. Nasıl İmamoğlu işte Çebi'ye soru sorabiliyorsa, nasıl diğer Cemal'e soru sorabiliyorsa, işte diğer firma sahiplerine, Kameroğlu'na soru sorabiliyorsa burada da aynı durum söz konusu. İmamoğlu çıkıp Ertan Yıldız'a şunu dedi mi? Nerede belediye, niye belediye kendi sahasına dökmemiş, niye yalan söylüyorsun, niye demiyor? Niye demiyor? Belediye burada bir ihale yaptı. İhaleyi alan firma da Murat Gül İbrahimoğlu'nun firmasıydı. Onun için oraya döküldü. Niye bunu söylemiyor? Çünkü böyle bir durum yok ortada. Böyle bir durum olmadığından dolayı da ne yazık ki bir karşılıklı konuşmanın içerisine giremiyorlar. Eğer girse gerçek daha da netleşecek yani. Çünkü bu kadar ağır bir isnat olacak. Bu kadar şahıs çıkacak diyecek ki 400 milyon dolar İmamoğlu'nun cebine gitti diyecek. İmamoğlu duruşmada oturacak ve bu şahsa bir soru sormayacak. İmamoğlu'nun müdafileri çıkıp bu şahsa bir soru sormayacak. Bunun böyle olmadığı ile ilgili en azından delil ve belgeleri ortaya koymayacak. Şimdi burada bahsedilen konu aslında çok resmi bir işlemden bahsediyoruz. Şunu söylese, dese ki ya burada siz bunu söylüyorsunuz, diyorsunuz ki İstaş sahasına dökülseydi diyorsunuz. İstaş sahasına dökülmüş, al sana evrak, al sana belge, al sana bilgi, al sana belediyenin bugüne kadar şu tarihle şu tarih arasında İstanbul'da gerçekleşen bütün inşaatların dökümleriyle ilgili al faturaları. Hepsi belediyenin kasasına girmiş. Neden böyle bir isnatta bulunuyorsunuz? Denilmesi lazımdı.
0: Ha, soralım ancak Mustafa Kadir Mercan'a. Mustafa Kadir Mercan dediler mi Ertan Yıldız'a böyle bir şey? Sen şimdi ne uyduruyorsun diye. Mesela sen ne uyduruyorsun? Yani İftira ediyorsun.
2: Yani genellikle zaten
0: hafriyat parası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve İstaç'ın kasasına girmiştir. Bu iddiaların hepsinin yalan olduğunu ifade etmek istiyoruz falan diyen oldu mu?
2: Yani şöyle zaten duruşmanın genelinde şöyle bir durum söz konusu. Eğer ki Ekrem İmamoğlu'nun lehine herhangi bir durum söz konusuysa verilen ifadelerde herhangi bir sıkıntı olmuyor. Fakat aleyhinde bir durum söz konusu olduğunda genellikle bunun bir iftira olduğu belirtiliyor. Hem

0: Ekrem İmamoğlu tarafından, hem de yine Ekrem İmamoğlu'na yakın olduğu bilinen isimler tarafından aleyhinde bir durum olduğunda ya yalan beyan ya da iftira olarak nitelendiriliyor. Keza zaten bu kapsamda Ekrem İmamoğlu çapraz sorgu esnasında sanık kim olursa olsun özellikle sormuş olduğu sorularda özellikle o iddianame için iftiraname dediğinden dolayı aslında kendi üzerine atılan hiçbir suçu kabul etmemekle birlikte bir yandan da hakkında konuşulan, aleyhinde konuşulan daha doğrusu her konuda iftira olarak nitelendiriyor desek daha doğru olur bana.
1: Yani.
2: Burada isnat edilen suçu ortadan kaldırmıyor mu?
1: Tabii isnat edilen suçu ortadan kaldırmıyor.
2: Size bir suç isnadı varsa bunu delille kaldırmanız lazım.
1: Sen müfterisin, iftira atıyorsun, yalan söylüyorsun, yalancısın diyebilirsin yani. Diyebilirsin ama bu bir cevap değil herhalde. Sayın Selvi buyurun.
3: Şimdi Banu Hanım, burada Erten Yıldız dedi ki 170 bin tonluk bir harfiyat alanı için Büyükşehir Belediyesi'nden izin çıktı.
1: Evet.
3: Ancak 5 yıl boyunca buraya dökmediler. Hı hı. 185 milyon tonluk harfiyatı Cebeci döküm sahasına döktüler. Evet. Ve buradan 400 milyon Büyükşehir Belediyesi'nin kasasına girmesi gerekirken oraya dökmedikleri için doğrudan Ekrem İmamoğlu'nun cebine girdi dedi, evet, değil mi? Evet, orada Ekrem, evet, İmamoğlu, evet, da o salondaydı.
1: Evet.
3: Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun normalde şunu demesi gerekmez miydi? Sen yalan söylüyorsun. Biz belediyenin dediği buraya şu kadar döküm yaptırdık ve buradan dolayı şu kadar gelir oldu. Hı hı. Bu gelir de belediyenin kasasına girdi, işte belgesi de demesi lazımdı değil mi?
1: Evet.
3: Dedi mi bu iddiaya, cevap vermedi mi? Hayır, vermedi.
1: Ben duymadım.
3: İşte maddi delillerle bunu çürütmesi lazımdı. Hani diyorlardı ya, duruşmalar başlayınca Ekrem Başkan bunların paçavrasını çıkaracak, duvardan duvara çarpacak, utanacaklar. Tam tersine adam maddi bir iddia ortaya koydu. Dedi ki 170 bin ton için izin alınan yer vardı, buraya dökmediler. Cebeci döküm sahasında 185 milyon ton döktüler ve 400 milyonu senin cebine girdi. Ha, Ekrem İmamoğlu burada araya giriyor. Aralarında bir diyalog yaşanıyor. Evet. Kadir onu daha iyi biliyor.
1: Evet.
3: Diyor ki sen yalancısın. Hı-hı. Erten Yıldız da diyor ki sen yalancısın diyor. Aynen böyle oldu diyor. Peki ondan sonra cevap verebiliyor mu? Cevap veremiyor. İzahı yok çünkü. Şimdi burada Erten Yıldız bir tablo ortaya koydu. Belki kademe kademe gideriz. Oraya gelince dedi ki bir sistem kurulmuş. Aha. Bu sistem ne dedi? Belediye gelirleri belediyenin kasasına girmemiş. Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hedefleri için kullanılmış.
1: Yani burada komisyon bile almamışlar. Tamamını almışlar. Biz, yani %10 meselesi bile yok burada bu Cebeci'de.
3: Aynen.
1: %100'ünü almışlar. %100'ünü almışlar.
3: Tabii tabii.
4: Kesinlikle.
3: Tamamını almışlar.
5: İşte sistem kurmuşlar
3: tabii,
5: ya.
3: Tabii tabii.
5: Sistem,
1: yani sistem %10'luk sistemdi.
5: %10'luk evet, değil. Sistem %100'lük sistem.
1: Ya, bu şöyle, başka Banu yani. Hanım, burada %100'e çıkmış.
3: Şöyle bir sistem kurmuşlar. Bakın şöyle bir sistem kurmuşlar. İstanbul 3'e bölmüşler. Diyor ki Boğaziçi bölgesi. Boğaziçi biliyorsun İstanbul'un değil dünyanın rantı en yüksek yer. Evet. Yani altından daha kıymetli Boğaziçi. Yalıların olduğu bölge. Bir, Boğaziçi bölgesi diyor. İki, medya aşamaları, yani medya ile ilgili ihaleler. Üçüncüsü, Cebeci döküm sahası. Sadece Cebeci döküm sahasından 400 milyon bunların cebine girmiş. Bunları anlattı. Bir itiraz eden oldu mu? İtiraz eden olmadı. Yalancısın ben, dediler. Ben, o da siz duymadım. Yalancısınız dedi.
1: İttemedim,
3: orada bir şey var
1: bahsettim.
3: Bu Cebeci döküm sahasıyla ilgili olarak da bağlantılı. Diyor ki Murat Gül İbrahimoğlu Fatih Keleş'le kralın eli diyor. Orada tüm operasyonları yürüten Fatih Keleş'le bir diyor aralarında geçen konuşmayı aktardı diyor Murat Gül İbrahimoğlu. Fatih Keleş demiş ki Murat'cığım demiş. Baba demiş Cumhurbaşkanı olacak. Baba dediği Ekrem İmamoğlu. Memleketin bütün muslukları bize akacak demiş. Ekrem Baba Cumhurbaşkanı olduğunda

0: kürekle verdiğimizi kepçeyle alacağız. Sistem bu yani.
1: Biz de daha büyük şehirlerde yiyiz arkadaşlar oldu. Herhalde.
0: İstanbul'un rantını yedik. Cumhurbaşkanı olursa Türkiye'nin rantını yiyeceğiz demiş. Sistem bu.
1: Evet. Tablo.
2: Burada bakın dosya duruşmalarda az önce dedik ya, gerçekten size isnat edilen suçla ilgili somut bir şey ortaya koymanız lazım ve bunlar çok basit şeyler aslında.
1: Yani.
2: Şimdi hayır bir kardeşim. Sahanın
1: burası İstaç'ın gösterdiği arazidir. İstaç'ın kendi arazisidir. Cebeli diye bir şey yoktur. Al bu da belgesidir. Evet. Al bunlar da faturalardır. Biz dökülen her kamyon hafriyat için bu faturayı kesmişiz. Ya da işte bu makbuzu almışız. Bu ödemeyi almışız. Bunlar da bizim banka dekontlarımız deyip buna cevap verebilirlerdi. Tabii, ama burada verilecek bir cevap
2: çok
1: yok.
2: Çok basit. Ya da işte şimdi kadarıyla. 170 bin ton mu? İşte orada ne yapılmış, 185 milyon mu? Aradaki devasa farkı görüyor musunuz?
1: Evet, evet.
2: Bu aradaki devasa farkın doğru olup olmadığı ile ilgili de çıkıp açıklama yaparsınız. Ortadaki faturaları koyarsınız, dersiniz böyle bir imkan yok. Ya da oranın hacmi ile ilgili bir çalışma yaparsınız, dersiniz ki bunun bir imkanı yoktu dersiniz. Fakat maddi hiçbir şekilde...
1: Tabii zaten Ertan Yıldız diyor ki işte 800 milyon dolarlık gelirin, yani 185 milyon ton hafriyata göre bu hesabı yapıyor zannediyorum. 800 milyon dolarlık gelirin 400 milyon doları İstaç'a kalacaktı. Yani 185 milyon tonluk hafriyat için 800 milyon istenmezdi de İstaç da o olsun olsun 400 milyon dolar isterdi, bunu da tahsil ederdi diyor yani adam. Ama
2: evet,
1: bu para
2: ama
1: nerede?
2: Dökülen rakama bakın. 185 milyon. Peki bunu hesapladığınızda ne kadar çıkıyor?
1: 800 milyon dolar.
2: Onun için iddianamenin içerisinde en fazla ekonomik olarak devlete zarar veren yerin işte o cebeci hafriyat kısmı olduğunu söylememiz gerekir. Aynı duruşmada İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü var, Tuncay Yılmaz. Savcılık ona sordu. Savcı, soruşturma, özür dilerim. Duruşma savcısı kendisine sordu. 1 milyon avroyu nereden getirdin de buraya yatırdın dedi. O da dedi ki Hasan İmamoğlu verdi bana bunu. Şimdi Hasan İmamoğlu ifade verirken savcı bu ifadeyi ona sordu. Dedi ki İmamoğlu İnşaat Tuncay Yılmaz'ın ifadesi var. 1 milyon avronun sizin verdiğiyle ilgili. O, peki Hasan İmamoğlu ne ifade veriyor? Diyor ki ben incelemedim ama muhasebedeki kayıtlarda kesinlikle vardır diyor. Ya şimdi siz diyorsunuz ki asrın davası. Oğlunuz yıllarca suçla yargılanıyor. Ciddi isnatlar var ve uzun bir süredir tutuklu olan bir dosya. Çok önemli bir dosyadan bahsediyoruz. 143 tane eylemin olduğu bir dosya.
1: Ben
2: bir
1: haramdan
2: örgüt
1: çok
2: var.
1: Korkarım, evlatlarım
2: bir örgüt isnadı var. Böyle bir ortamda ne yaparsınız? Size isnat edilen her belgeyi ya da bilgiyi ya da suçlamayı tabii didik didik edersiniz.
1: Hasan
2: delillendirirsiniz.
1: Tutuklu da değil, değil mi?
2: Tutuklu da değil.
1: Yani
2: şirket senin şirketin, muhasebe senin muhaseben.
1: Tabii her türlü evrağa, bilgiye, belgeye ulaşabileceğin imkanlara sahipsin hala herhalde.
2: Kesinlikle. Yani şimdi size isnat edilen böyle bu kadar ağır suçlamalar varken çıkarsınız, bütün belgeleriyle bilgileriyle ortaya koyarsınız yani. Peki bunu ortaya koymadığı için savcılık ne yaptı? Hasan İmamoğlu hakkında şikayette bulundu.
1: Evet.
2: Yani yeni bir soruşturma açacak. O soruşturma ne? Suç değerlerinin aklanması ya daha doğrusu suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması suç. Çünkü kaynağını belli ettiremediğiniz bir paranın varlığı var ortada. Kaynağını belli ettiremiyorsanız o zaman suçtan elde edilme ihtimali söz konusu. Bunun da araştırılması gerekir diyor yani.
1: Şimdi mesela 69. duruşmadan bazı ifadeler yine Ertan Yıldız'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerden sorumlu danışmanıydı. Sonra da Bakırköy Belediye Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partili üye olarak görevine de devam etti. İBB'nin yaklaşık 4,5 milyar dolarlık iştiraklerini İmamoğlu adına yönettim diyor. İmamoğlu iştirak şirketlerinin sorumluluğunu almanı istiyorum dedi. 2019 sonu ve Kasım 2023 arası koordinasyon ve denetim yaptım diyor Ertan Yıldız. Yani görevini, kapsamını tanımlarken işte burada da gayet can ciğer kuzu sarması fotoğrafları var yani birlikte. Zaten Ertan Yıldız'ın itirafçı olması bu grubu ve camiayı şoke etti.
2: İşte kaçacak dediler. Dediler ki burada hiçbir gerçeği söylemeyecek. Duruşmaya katılmayacak. Duruşmada bunları işte savcılık makamı sanki ona zorla söylettirmiş gibi bir algı oluşturdular. Dediler ki duruşmada çıkacak, gerçekleri anlatacak. Göreceksiniz çünkü Murat Kapki ifade verirken nasıl bir gündem oluşturdular? Bakın Etkin pişmanlıktan faydalanmıştı. Duruşma başlayınca hemen nasıl vazgeçti? Nasıl işte sanki savcılık makamı kendisini zorla Etkin pişmanlıktan faydalandırmış gibi bir izlenim oluşturmaya çalıştılar. Fakat mahkeme huzurunda sanıklar dahi kelepçeli olarak orada oturmuyor. Bağımsız ya da işte ne bileyim kendilerini ifade etme konusunda herhangi bir eksiklik, bir durum söz konusu değil. Bütün sanıklar, müdafiler orada, mahkeme huzuru orada, bağımsız, hiçbir baskı altında kalmadan çıkıp kendilerini ifade etme durumu var. İşte burada Ertan Yıldız da çıktı. O daha önce soruşturmada söyledikleri her şeyi mahkeme huzurunda tek tek İmamoğlu'nun yüzüne baka baka söyledi. Çünkü daha önce savcının odasında verdiği ifadenin, ya İmamoğlu'yla karşı karşıya geldiğinde yüzü kızaracak, bunları söyleyemeyecek. Niye? Çünkü iftira atıyor, çünkü yalan söylüyor diyorlardı.
1: Şimdi az önce Hasan İmamoğlu dediniz ya siz, şimdi Muzaffer Beyaz bir müteahhit. Yine özellikle Beylikdüzü bölgesinde, İstanbul Avrupa yakasında faaliyet gösteren bir müteahhit. Onun da ifadeleri hakikaten enteresan. Kapasite AVM 5 milyon euro talep edildi, reddedince 197 milyon ceza kesildi. Kapasite AVM'nin işte otoparkı meselesi, onu da zamanda çok konuşmuştuk. Westside projesiyle alakalı 20 milyon euro rüşvet istendi söylüyor. Dört dairinde Hasan İmamoğlu'na devri talep edildi diyor yani.
2: Bunu söyleyen kişi İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediyesi'nden beridir beraber iş yaptıkları şahıs. Yani beraber dediğim birlikte ticaret yapma anlamında değil. İmamoğlu'nun belediye başkanı olduğu ilçede bir sürü projesi olan, o belediyeyle iş yapan, o belediyeyle işi düşen devam bir müteahhitten bahsediyoruz. Ve bu müteahhit çıkıp ne söylüyor? Beylikdüzü kısmını anlatıyor. Beylikdüzü kısmı bittikten sonra İBB kısmına geliyoruz, bakın dikkat edersen. Şimdi biri Beylikdüzü Belediye Başkanı iken yapılan eylem, biri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken yapılan eylem. Şimdi, çünkü bu West neydi ismini yanlış söylemeyeyim. West Side projesi var ya, Beylikdüzü'nde olan bir proje. Beylikdüzü Belediyesi tarafından işte izinli alınması gereken bir yer. Orada yeşil alanı neredeyse sıfıra indirmişler. Normal şartlarda bir site yaptığınızda yeşil alan olması lazım. İşte burada bir sosyal donatısının olması gerekirken belediye tarafından ne yapılıyor? Yani belki ben yanlış da telaffuz ediyor olabilirim. Beni düzelsinler lütfen izleyicilerimizin bu konuda daha detaylı bilgisi olanlarla ilgili olanlar. Vesay projesi için bir belediyeden izin veriliyor. Bunun karşılığında Hasan İmamoğlu'na 4 tane daire devredildiği ile ilgili bir ifade var.
1: Şimdi devam edelim.
2: Ve İBB başkanı olunca da Kapasite AVM Bakırköy'de bulunan bir AVM. Oraya da işte para talep ediyorlar. Para talep edilmeyince de talep edilen para verilmeyince de bu sefer diyor ki ben bununla ilgili sana belediye gücünü kullanarak bir ceza keseceğim. İdare mahkemesi de onu iptal ediyor.
1: Muzaffer Beyaz'la devam edelim, sonra Ertan Yıldız'a döneriz. Şimdi burada diyor ki başka bir projeyle alakalı olarak Ertan Yıldız üzerinden 3 milyon dolar istendi. Vermezseniz yerinizin 1/3'ünü yeşil alan yaparız, katı 6'ya düşürürüz dendi. Süleyman Atik 1,5 milyon dolar verirseniz işinizi çözerim dedi. İmamoğlu'na ulaşmak istedik ama dönüş alamadık dediğine
2: İşte az önce benim de bahsettiğim bu. Bu yeşil alan kısmı var ya. Şimdi siz binayı yapmak istediğiniz alanla ilgili belediyeden bir proje çıkartıyoruz. Aval projeyi götürüyorsunuz. Onaylatmanız gerekiyor. Belediye burada işte bazı şeyleri üzerinde oynuyorlar. Meclisten geçiriyorlar. Yeşil alan olması gereken yeri ne yapıyor? Ticari alana çeviriyor. Ya da sizin işte orada bir site yapmak istiyorsunuz. Sitenin altını tamamen AVM tarzı gibi yapabiliyor. İşte o Westside projesinde de aynı durum söz konusu. Etrafında olan bütün yerleri ne yapıyor? Ticari alana çeviriyor. Hepsi şu an aktif bir şekilde çalışıyor. Ve herhangi bir şekilde bir yeşil alan durumu söz konusu değil.
1: Niye bundan rahatsız oluyorsunuz Hadi Bey? Yani belediye ne güzel yeşil alan ilan ediyor. Yeşil alanın miktarını arttırıyor. Emirgan'da da yeşil alana çok ciddi bir ihtiyaç söz konusuydu. Vatandaşın tapulu arazisini istimlak edip yeşil alana çevirdiler. Öyle değil mi?
2: Yani, sonra da içine villa diktiler.
1: Yok, içine villa dikmediler. Orayı boş bıraktılar ki villaların manzarası kapanmasın. Şimdi Ertan Yıldız'ın ifadeleriyle devam edelim. Murat Gül İbrahimoğlu kendi menfaati için iştirakleri kullanmaya çalıştı. İmamoğlu dedi ki diyor Ertan Yıldız, Gül İbrahimoğlu nasıl istiyorsa öyle olacak. İmamoğlu bana bakanlık vaat etti, para işlerini reddedip ayrıldım diyor Ertan Yıldız. Hüseyin Hocam, tablo bu.
3: Tüm bunları görünce Abdülkadir Bey'in o ilk zamanlar bu süreçler başladığında güzel bir tanımlaması vardı. Ekosistem diye. Ekrem İmamoğlu'nun aslında kendine has kurmuş olduğu bir sistem vardı. Aslında bakınca tüm açıklamalara bunun ne kadar derin bir yapılanma olduğunu görüyoruz ve şu da aşikar bir durum. Çıkarlar ortaklaşırken aslında birlikte hareket edilmiş ama çıkar çatışması başladığı andan itibaren ki bugün aslında özellikle İmamoğlu'nun sorulan sorulara kaçamak cevaplar vermesi ya da devamını

0: diyaloğun getirememesi ya da işte hani birbirlerine karşı iftirayla suçladıktan sonra orada durması ya da siz az önce Hasan İmamoğlu ile alakalı hani ifade ettiniz. Belgeleri arayıp bulmak varken dışarıda kalındığını, uzak kaldığını meseleye gördüğümüzde şurası aşikar bir durum. Bir sistem inşa edilmiş. Ve bu sistem aslında...
1: Sana diyorlar ki bu daireleri biz senin adına tapu tescili yaptık. Bunu da rüşvet olarak yaptık diye birisi bir iddia gündeme getiriyor mahkeme ortamında. Senin ne yapman gerekir?
2: Projenin sahibi söylüyor bunu.
1: Ha, tamam, projenin sahibi söylüyor. Evet. Senin ne yapman gerekir? Hayır kardeşim, ben bu dairelerin parasını aldım. Bunlar dekontları, bunlar banka giriş çıkışları. Bunun karşılığında da bu işte tapuları üzerime aldım vesaire. Parasını verdim, ödedim. İşte ama işte meğersem o paralar da karşı tarafa ödenip sonra tekrar elden geri alınıyormuş falan, böyle iddiaları da gündeme getirenler var.
2: Yani tapusu olan yeri satın almak istediğinizde banka dekontu gerekiyor. Diyelim ki tapusu olmadan satın aldınız. Satış vaadi sözleşmeniz olur. Ya da kendi aranızda işte birbirinize çok güveniyorsanız sadece bir sözleşme yaparsınız. Bunu da ortaya koyarsınız. Yarın öbür gün işte sen bu dairenin sahibi değilsin ama ya işte da rüşvetle aldın dediğinizde çıkarsınız, bunu somut bir şekilde ortaya koyarsınız. İlla ki bankadan paranın gitmesine de gerek yok. Herhangi bir sözleşme dahi ortaya konulmadı yani.
1: Hiç mi bunları
2: koymadı? Hiçbir şey. Dosya kapsamında burada işte özellikle yani diyor mu mesela, ilk 13 eyleme baktığımızda
1: rüşvet olarak kendisine daire verildiği iddia edilen isimler, bu dairelerin parasını ödediğini ya da bu daireler karşılığında belli bir hizmeti gördüğünü ifade ediyor mu?
2: Maalesef.
1: Belgelendirebiliyor mu?
2: Maalesef.
1: Yok mu?
2: Maalesef.
1: Hiç
2: yani
1: yok.
2: Burada İmamoğlu'na verilende de aynı durum söz konusu. İmamoğlu'nun kendisine verilen villa, bir hatırlarsanız bir önceki yayınımızda bir müteahhit çıkıp ne söylüyordu duruşmada? İmamoğlu'na şunu demiyor muydu? Gelip hangi villayı seçeceğinle ilgili gezmedin mi benim projemi diyordu. Evet, o villanın parasıyla ilgili, ne kadarın ödendiğiyle ilgili herhangi bir şey var mıydı? Maalesef yok.
1: Hüseyin Bey'e dönelim tekrar. Buyurun.
0: İşte
1: tablo
0: burada,
1: bu yani.
0: Yani tamamen Sayın İmamoğlu'nun aslında seçimlere hazırlık mekanizmasını oluşturmak çerçevesinde bir sistem inşa ettiğini net bir şekilde görüyoruz. Burada bir rant paylaşımı meydana gelmiş. Az önce kepçe metaforu üzerinden aslında bir açıklama yapılmıştı. Bu önemliydi gerçekten. Fakat burada bir süre sonrasında bu çıkar çatışması meydana gelince ya da İmamoğlu'nun hedefine ulaşamayacağı durumu ortaya çıkınca ve bir yanıyla da o musluklardan çok fazla belki istifade etmeye çalışıp da bir anda mevzu çok fazla dışarı çıkınca ya da artık borular patlayınca mevzu bu sefer tabii ki işin içerisinden sıyrılma aşamasına gelmiş durumda. Belki de gerçekten yani Cumhuriyet tarihi boyunca biz çok fazla siyasetten kaynaklanan bu tür davalar gördük. Ama sanırım bu dava herhalde Cumhuriyet tarihinin belki de bu kadar kompleks, bu kadar girift olması bakımından belki de en büyük davası diyebiliriz.
1: Yani iddialara konu olan para çok büyük para yani.
0: Ve burada tabii bir şey var aslında. Genel itibariyle daha öncesinde yani Cumhuriyet tarihindeki o skandallara baktığımızda bireysel anlamda bir rant edinmeye yönelik davalar vardı. Fakat burada bir kişinin bir ülkeyi ele geçirebilme ve ülkenin musluklarını açabilme noktasında çok katmanlı bir sistem meydana getirdiğini görüyoruz ki bu nedenle de belki Türkiye'de yekten bir dava süreci işliyor şu anda.
1: Yani onda potansiyel görenler de yanına yanaşmış, öyle gözüküyor. Onlar da hani İstanbul'un ötesinde Türkiye'yi de hortumlamanın hayallerini kuruyorlarmış. Bunu da ikrar
3: yani
1: ettikleri
3: İstanbul'u
1: ifadeleri
3: bilinen,
1: yansıyor.
3: Bilinen
1: işte.
3: Bu bakın. Bilinen bu. Her gün yeni yeni müteahhitler, yeni yeni itirafçılar çıkıyor. İşte biraz önce Abdülkadir abi de söyledi. Biz de yakından takip ediyoruz. Yani bir cevap veremiyorlar. Yani tamam mı? Ne İmamoğlu ne diğerleri bir cevap veremiyor. Ha, olur mu öyle şey? Biz şurada şunu yaptık, bunu alın işte belgesi diyemiyorlar yani. Karşılıklı polemik ya da işte konuyu saptırma çabası. Ama şunu düşünün. İstanbul'u bu kadar hortumlayanlar Allah muhafaza yarın devletin başına geçselerdi Türkiye'yi ne kadar hortumlarlar. Yani hakikaten yani adalet ne kadar önemliymiş. Yani burada sayın savcılarımız ve kolluk güçlerimizi de tebrik ediyoruz. Fakat şöyle de bir şey var. Yani daha bence bazı tabii nasıl diyelim, bazı bilgiler almaya çalışıyoruz. Hani bu davayı takip eden kıymetli gazeteciler var.

0: vesaire. Onların işte yakın bağlantı ve takipleri var. Hani bu dava ile ilgili adliyede falan bulunuyorlar. Ya yani şöyle bir kanaat var, ben size onu da söyleyeyim. Yani daha hala ele geçirilemeyen paralar var bak. Yani o öyle bir durum var. Yani
1: tabii hocam,
0: yerlerde
1: iddia
0: gizlenmiş
1: gibi, bazı milletvekillerinin belki gizli konutlarında ya da gizli depolarında
0: yani
1: saklanan
0: bir kere öyle bir şey
1: nakit,
0: var.
1: Para, emtia vesaire varsa bunun ortaya çıkması lazım.
0: Yani
1: bu iddia edilirken de iddiaya konu olan, özne olan milletvekillerinde çıkıp bu iddiaları yalanlaması ya da bu konuda bir açıklama yapması da lazım.
0: Mesela bazı takipte olan bu izleri sürülen hala daha böyle büyük miktarda yekün teşkil eden paralar olduğuna dair böyle bir takım bilgiler geliyor. Yani bir de işin yurt dışı bağlantısıyla ilgili hala açıklığa kavuşturulmamış gri alanlar var, siyah alanlar var.
1: Firariler var.
0: Bunlar üzerinde çalışılıyor bakın. Yani bu dava bir taraftan mahkemede yürürken diğer taraftan da savcılık ve makamı ve kolluk güçleri hakikaten daha hala işin derinliğine ulaşmaya çalışıyorlar. Sonuç olarak şunu söyleyeyim, hala daha bu işin dibini bulamadık.
1: Evet.
0: Bulunamadı yani, daha dibine iniyor.
1: Evet.
0: Bakalım önümüzdeki günlerde ne gibi, kimler üzerine ne gibi yeni skandallar patlayacak, bunu göreceğiz.
1: Belki ek iddianameler de olacak. Çok teşekkür ediyoruz Hadi Bey. Başka bir başlığa geçelim. Sizi de çok yorduk. Biraz istirahat ettirelim. Mustafa Kadir Mercan'a da çok teşekkür ediyoruz. Önemli veri ve bilgileri bizlerle paylaştı. Ona da güzel bir gece diliyoruz. Şimdi gündemin sıcak başlıklarından biri de malum Rusya-Ukrayna ekseninde yaşananlar. Enteresan şeyler oluyor. Yani bir anda Ukrayna'nın kamikaze drone saldırılarıyla birlikte Rusya'nın çok derinliklerinde çok kritik tesislere başarılı tırnak içerisinde operasyonlar, saldırılar gerçekleştirebildiğini gördük. Rusya ciddi sıkıntıda. Türkiye'den bile petrol aldığına dair bilgiler var hocam, yani iş çok iyi,
0: yani
1: olumlu
0: şeyde,
1: gitmiyor.
0: Yakıt sıkıntısı nedeniyle karne, çoğu yerde karne uygulamasına geçildiğine dair de bilgiler var Rusya'da. Tabi büyük bir ülke.
1: Şimdi CIA direktörü malum Moskova'ya gitti. Kimle görüştü, Putin'le görüştü mü, görüşmedi mi falan, bunlar tartışılırken o görüşmeler artık ne konuşulduysa bitti. Adam Amerika Birleşik Devletleri'ne geri döndü askeri uçakla. Bakalım, bu konuya ilişkin de bir barkomuz var. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, John Ratcliffe'in Moskova'ya geldiğini doğruladı. Hani gitti mi gitmedi mi belli değildi. Ziyaret Amerika ve Rusya güvenlik servisleri arasındaki temaslar çerçevesinde yapıldı. Yani yarı rutin falan diyor Donald Trump da zaten. Görüşmelerin içeriği ve ziyarete ilişkin ayrıntılar elbette paylaşılmadı. Putin'le görüşüldüğü iddiası yalanlandı. Globemaster 3C17 A tipi askeri nakliye uçağı ile gitti. Neden askeri nakliye uçağı tercih etti? Bu da bir tartışma konusu
0: oldu
1: ama.
0: Onu biraz açıklayabilirim.
1: Tabii hocam, yani açıklayın. Ya koskoca CIA direktörü, korunması gereken bir figür. Yani
0: neyse, bence, onu açıklayalım birazdan. Evet.
1: Hocam hızlıca açıklayayım. Buyurmaz mısınız? Böyle barkomuzun önüne gelelim. Moskova'daki havalimanına iniyor. 8,5 saat kalıyor. Bu uçağın içerisinde çok sayıda işte zırhlı araç vesaire falan da var, yani konvoyun hareketi halinde. Ratcliffe'i korumak için bazı tedbirler de alınması gerekiyor. Yani neticede siz tırnak içerisinde düşman saflarındasınız. Bir CIA istihbaratın başındaki insan olarak. Ve Pentagon, Amerika Hava Kuvvetleri ve Beyaz Saray tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. CIA'den de yapılmadı falan filan. Evet, tablo bu. Neden C-17A Globemaster? Kısaca bu soruya cevap ver.
0: C-17A Global'lar dünyanın en büyük kargo uçaklarından biridir. Bir kere onu söyleyelim. Ama bu tabii CIA'nin kullandığı bu kargo uçakları kargo nakliye uçağı olarak kullanılmıyor. İçi çok, nasıl diyelim, tamamen radarlar, veri aktarma sistemleri, ve işte şifreli kripto malzemeleriyle donatılmış, dünyanın her yeriyle bağlantı kurabilen bir şey. Yani bunu şöyle düşünmek lazım. Bu CIA şefleri, Rusların da öyledir. Yani ya da Çin istihbarat başkanları da 24 saat her dakika, her saniye sürekli veri almak zorunda. Veri alırlar dünyanın dört bir tarafından. Yani askeri kaynaklardan, sivil kaynaklardan, diğer ülkelerdeki kaynaklarından sürekli veri akışı gelir ve hiçbirini atlamamaları gerekiyor. O yüzden de bununla gezerler. Yani böyle bir sistemlerle gezmek zorundalar. Bu bir kere onu söylemek lazım. Ama şimdi ikinci bir gözden kaçmaması gereken durum da baktığınızda normalde bu tür görüşmeler gizli saklı yerlerde kapalı kapılar arkasında yapılır. Yani dediğim işte her zaman istihbarat örgütlerinin birbirleriyle teması vardır. Her yerde vardır.
1: Vardır. Yani, bu kadar göstere göstere de yapılmaz.
0: Mesela diyelim ki siz bir ülkenin istihbarat başkanısınız. Diğer bir ülkenin istihbarat başkanı görüşmek istiyorsunuz. Yani dersiniz ki ya işte bilmem nerede şurada şu saatte görüşelim. O ayarlanır orası ve orada gidilir. İşte bir görüşme yapılır. Belki bir gece kaldığı da olur. Genellikle İsviçre Alplerinde yapıldığı bilgisi var geçmişte. Onu da söyleyeyim. O dağ evlerinde korumalı yerlerde yapılır. Bir gün bir gece kalınır ve gidilir. Hep bu yol bu şey. Şimdi burada ilk defa göstere göstere yani bir Amerikan istihbarat şefi Moskova'ya gidiyor. Yani Ruslara gidiyor. Şimdi bunu birazcık politik olarak da okumak lazım. Yani baktığımızda yani demek ki zaman yok yani böyle gidelim işte bir yerde bir yer bulalım şimdi bu zaman alır tabii yani işte görüşelim. Demek ki acil bir durum var yani biraz anladığım kadarıyla hemen gitmesi lazım 8,5 saat kalıyor ve dönüyor. Yani uyumuyorlar orada kalıp bir başka ya bir gün geçirmiyorlar mesela şimdi düşünün saatlerce yol gidiyorsunuz geliyorsunuz görüşüyorsunuz ve hemen apar topar tekrar geri Amerika'ya dönüyorsunuz. Yani tabi bu güvenlik sebebiyle de düşünülebilir ama genellikle bu tür istihbarat şefleri seviyesinde resmi olarak yapılan ziyaretlerde karşı ülke mutlaka bunun şeyini alır. Yani bu bir farklı çünkü sonuçlara yol açar. Hiç kimse kendi ülkesinde bir başka ülkenin istihbarat şefinin bir zarar görmesini istemez tedbir alır. Dolayısıyla burada demek ki yani acil bir durum söz konusu. Peki. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Belki de şimdi biraz önce bahsettiğiniz bu nükleer konusuyla ilgili biraz da yorumlamak gerekebilir diye düşünüyorum. Yani bu burada çok önemli mevzu olması.
1: Hüseyin Hocam buyurmaz mısınız? Sizi de böyle alalım. Şimdi Bloomberg'ün bir haberi oldu. Bir nükleer iddiası gündeme getirildi. Dünya birdenbire diken üstüne. Şöyle alayım sizde. Arkadaşlarımız daha rahat kadraj yaparlar. Şimdi o gazete haberini de şimdi arkadaşlarımız az önce getirmişlerdi. Bir kez daha taşıyacaklar. Rusya, Ukrayna ile barış anlaşması görüşmeleri çıkmaza girdiği için saldırılarını artırmaya hazırlanıyor diyor Bloomberg. Ve Ukrayna'nın saldırılarını NATO üyesi devletlerin saldırıları olarak gören Putin, Ukrayna'da son çare olarak taktik nükleer silah kullanmayı tercih edebilir diyor Bloomberg'ün haberi. Evet, böyle bir aciliyet mi var hakikaten? Putin'in gözü dönmüş olabilir mi? Taktik nükleer silah ya da nükleer silah kullanabilir mi? Biraz daha şöyle öne yaklaşırsanız.
2: Ya şimdi süper aslında olacak. Bir tıkanmışlık var ve bu tıkanmışlık hali hem Moskova'yı çok yordu, hem Kiev'i çok yordu ama aynı zamanda tabii ki Kiev'i bu noktada destekleyen ülkeleri de ciddi manada yordu. Amerika Birleşik Devletleri için 3 yıl öncesinde işler daha kolaydı. Fakat özellikle Hürmüz kriziyle beraber ortaya çıkan tablo artık ABD'nin küresel anlamdaki askeri dokunulmazlığını, askeri hegemonyasını ya da özellikle elinde tutmuş olduğu mühimmat itibariyle o ciddi stoklarının görece de olsa erime noktasında aslında yeni bir tablo ortaya çıkardı. Bu da şüphesiz sahadaki dengeleri değiştiriyor. Diğer taraftan siz de az önce zikrettiniz. Ukrayna'nın dronlarla beraber Rusya'daki çok stratejik noktaları hedef alması, dünyanın en önemli enerji üslerinden biri olan Rusya'nın ciddi bir krizle karşı karşıya kalmasına sebebiyet verdi. Ve son bir yıldır özellikle veya son aylarda sahadaki genel tabloya baktığımızda Ukrayna'dan gelen saldırıların Rusya tarafından durdurulamadığını, Rusya tarafından gelen saldırıların
1: da... Buna dair bir haritamız da var hocam, süper bir harita hazırladık.
2: Ukrayna tarafından durdurulamadığını görüyoruz. Yani bu şu anlama geliyor artık. Hava savunma sistemleri itibariyle de ciddi manada bir kıtlık durumu söz konusu. Bu da ister istemez sahadaki dengeleri ciddi şekilde değiştiriyor. Rusya'nın canı ciddi manada yanıyor artık. Çünkü özellikle...
1: Bu değil.
2: bu sanırım.
1: Yok hocam, bu evet, savunma Avrupa'daki
2: genel, savunma bu Avrupa'daki genel kapasite.
1: Şimdi Ukrayna'nın Rusya'ya, Rusya'nın da Ukrayna'ya saldırılarında hedef aldığı kritik noktaları,
2: tesisler, kritik noktalar
1: haritalandırdık biz. Zaten geçtiğimiz haftalarda Eray Hoca ile de konuşmuştuk. Yani özellikle dronlara karşı Rusya'nın hava savunma kabiliyeti

0: Rusya'da vurduğu önemli tesisler, bakın son bir ay bu. 2 Ağustos'tan başlıyor. 2 Ağustos rafineri, 2 Ağustos hava üssü, 6 Ağustos rafineri, 6 ve 19 Ağustos rafineri, 8 Ağustos rafineri, 8 Ağustos rafineri başka bir rafineri, 10 Ağustos başka bir petrokimya tesisi. Böyle devam ediyor. Yani ya Rusya'nın bulmadık doğalgaz ve petrol rafinerisi neredeyse kalmadı.
1: Hedef vuruluyor. Yani ortalama gün başına bir hedef düşer. Yani bazılarında yoğunlaşmış ama ortalama bu. Bu çok yüksek bir rakam. Yani bu Rusya'nın artık bu drone üzerinden yapılan saldırılara karşı hava savunması sağlayamadığını gösteriyor.
2: Tabi benzer bir şekilde yine Rusya'nın atmış olduğu balistik füzeler de artık daha net bir şekilde Ukrayna'daki stratejik merkezleri vurmaya başladı. Çünkü burada da ciddi bir sıkıntı var. Niçin? Ukrayna'nın elindeki hava savunma kapasitesi ciddi manada tükendi. Beraberinde Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz krizinden dolayı çok fazla zaten stok kaybı yaşadı ve muhtemelen artık destek noktasında zaten uzun zamandır yaşanan sorunlar ve zorluklar söz konusuydu. Beraberinde Avrupa için de aslında şu an itibariyle yeni bir açmazın ortaya çıktığını görüyoruz ki zaten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın ya da diğer Rus yetkililerin son dönemlerde Avrupa başkentlerini hedef alarak bir söylem geliştirmeleri bu anlamda şunu bize gösteriyor. Yani Ukrayna'nın ayakta kalabilmesinde Avrupa'nın yeniden sürece dahil olması ve özellikle burada Londra'nın daha fazla gündemde tutulduğunu da net bir şekilde görebiliyoruz ki zaten bu savaşın uzamasında da yani Londra'nın rolünü göz ardı etmemek gerekiyor. İlk o İstanbul görüşmeleri, Kiev ve Moskova arasında o bir diyalog kurulmasının sağlanması ve beraberinde özellikle tahıl krizinin çözülmesinin ardından dönemin başbakanı Boris Johnson aslında süreci müdahale ederek sürecin seyrini değiştirmiş ve bu anlamda belki de Kiev'e aşırı bir özgüven yüklemesi yaparak Karadeniz'deki krizin derinleşmesinde başrol oynamıştı. Şimdi bugün gelinen noktada direnci kırılmış olan iki aktör var sahada ama bununla beraber oyun değiştirebilme ihtimali olan aktörlerinde Avrupa'nın ve ABD'nin de diğer yaşanan krizler nedeniyle sahada etkin bir rol oynamak istemediğini ya da bununla beraber en azından tam anlamıyla gönüllü olmadıklarını görüyoruz. Çünkü Putin şayet kendini güvende hissetmez ise artık çok daha radikal kararlar almaya başlayabilir. Yani bu da beraberinde savaşın aslında seyrinin, coğrafyasının biraz değişmesi anlamına gelir ki şunu da unutmayalım. Hürmüz ve Babül Mendeb'de potansiyel anlamda yaşanabilecek krizleri dikkate aldığımızda zaten Orta Doğu'nun kırılganlığını düşündüğümüzde bir de Avrupa hattına bunun yayılması demek küresel ekonomi politiği derinden sarsacak ve bu da beraberinde aslında batılı güçlerin tamamında yeni krizlerin, yeni sosyolojik ve ekonomik krizlerin de ortaya çıkmasına sebebiyet verecek.
1: Ya bu tabii benim kanaatim, hani Amerikan istihbarat şefinin doğrudan hemen acilen gitmesi iki şey olabilir. Bir nükleer saldırıya hazırlandığınızı biliyoruz. İşte sizin rampalarınız şu bu falan, sakın bunu yapmayın.
0: Yapmayın.
1: İkincisi.
0: Orada İngilizleri de uyarmışlar hocam. Efendim? İngilizleri de birileri uyarmış, yani yeni başbakanı birileri uyarmış, Rusya size saldırmak üzere falan demişler yani.
1: Evet, yani bu konuda hani bunun başka bir açıklaması olmaz çünkü bu hareket sıra dışı bir hareket. Yani normal değil. Bir aciliyet durumuna binaen süratle. Yoksa mesela başka bir şey olsaydı Dışişleri Bakanı giderdi mesela. Ya da Dışişleri Bakanlığından birileri giderdi. Yani hani başka bir konu olsaydı ama burada spesifik belli elde edilmiş bir istihbarat var. Bir takım istihbarat var. Onlar Rusların önüne konuldu. Bakın böyle bir durum olduğunu biliyoruz. Böyle yapmayın.
0: Hocam biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı Küba'dan sorumlu Dışişleri Bakanı.
1: O da ayrı bir konu tabii yani ama hani neticede mesela ne diyelim? İşte diyelim ki hocamın da biraz önce belirttiği gibi Ruslar geniş kapsamlı Ukrayna'nın kuzeyindeki diğer ülkelerde de Belarus'tan filan bir stratejik saldırı yapacaklar mesela. Evet. Şimdi böyle bir şey olsa
0: bu saldırının hedefi neresi olur?
1: Yok, şöyle.
0: Baltık diyen uzman var, İngiltere'ye hedef
1: alacak. Hayır, onu anlatayım ben size. Tabii. De. Yani böyle bir durumda genellikle dışişleri ya da savunma bakanlıkları girer. Şimdi istihbarat başkanının girmesi iki anlama gelebilir. Bir, bakın şöyle şöyle hazırlıklarınız var. Şu füzeler rampalarında, şu tesislerindeki faaliyetlerinizi biliyoruz. İki, çok zikredilmiyor ama şimdi Bakın Rusya'daki bu istikrarsızlığa bağlı olarak 17 milyon kilo

0: metrekarelik yüz ölçümde bir ülke ve çok dağınık, pek çok yerlerde bu nükleer tesisler var. Bu nükleer tesislerin bir bölümü devlet dışı aktörlerin eline geçme riski de olabilir. Bak, bu konuda da ikaz edilmiş olabilir Ruslar. Yani bunlar genellikle olur. Hani bir başka ülke bir başka ülkede aldığı istihbaratı paylaşır. Çünkü öyle bir durum çok daha farklı noktalara götürür dünyayı. Böyle bir risk de olmuş olabilir. Yani bakın, burada Putin de her ne kadar altı çizilerek yok dense de, yani aslında bu ABD istihbaratının Rus istihbaratı üzerinden Putin'i ikazıdır. Putin'i uyarmasıdır. Yani durum ciddi. Bakın, biz çok göremiyoruz burada ama şu sıra dışı olayın çok ciddi bir olay nedeniyle ya da elde edilen istihbarat nedeniyle gerçekleşmiş olma ihtimali %90'ın üzerinde. Bunu belirtelim yani.
1: Şimdi hocam da az önce işaret etti. Hem Rusya'da füze envanterindeki stok azalışına vurgu yaptı. Aynı zamanda aynı durum Ukrayna'daki hava savunma füzelerinin de stoklarının eridiği bir süreci beraberinde getiriyor. Rusya'nın füze kapasitesine dair yeni bir hazırlığımız var. Bir Rusya'nın füzelerini hatırlayalım. Uzun zamandır tabii, konuşmuyoruz.
0: Tabii. Ben gelmeden baktım programa gelmeden. Yani güzel, teşekkür ederim Recep'e.
1: Çok güzel zaman bir zaman şey. Çok ama konuştuk o
0: müsaade eder misiniz?
1: Şimdi onların menzilleri ve kapasiteleri önemli. Bunların hepsi de yani birçoğu en azından nükleer ya da taktik nükleer başlık eklemlenebilen füzeler olarak
0: yani o zaman oradan ben lütfen devam edeyim. Şimdi çünkü, 630 artı
1: çünkü
0: denmiş.
1: Çünkü Amerikan basını diyor ki taktik nükleer kullanacak Putin, eli kulağında diyor yani.
0: Ya işte ben de o yüzden bu istihbarat şefinin, CIA şefinin gidip de böyle ani ve sıra dışı bir şekilde oraya gitmesinin başka, yani çok çok önemli bir istihbarat, yani savaşı ve dünyayı farklı noktaya taşıyabilme istihbaratı elde ettiklerinden dolayıdır. Yoksa başka türlü gitmezlerdi. Ama şunu biraz açıklamak isterim. 630 artı diyor ya. Yani bunu aslında bir 3 ile falan çarpmak lazım minimum.
1: Bu zaten bu 630 üzeri sayısını paylaşan yani Ukrayna istihbaratına bağlı kaynaklar. Yani.
0: Yok, ben başka bir şey söyleyeceğim.
1: Yani mutlaka şimdi daha fazlası vardır Rusya'da da.
0: Neden 630'u 3 ile çarpalım dedim. Çünkü biraz önce senin de belirttiğin gibi aslında bu nükleer kabiliyette özellikle füzeler tek bir başlık taşımıyor. En az 4 ile 6 arasında başlık taşıyor. Bazılarının taşımadığını düşünecek olursak ortalama bu 3 kere 6 18 1800 hedef demektir. 1800 nükleer hedef demektir. Şimdi bu çok büyük bir rakam. Yani 1800 nükleer hedef. Şimdi burada taktik nükleer silah nedir diye baktığımızda, yani stratejik nükleer silahların ya da işte operatif nükleer silahların değil, taktik nükleer silahlar aslında mantığı 0.3 kilotona kadar olan düşük verimlilikte nükleer silahlar olarak geçer. Bunların amacı şehirlerin yok edilmesidir. Yarı çapları yaklaşık 100 kilometredir. 100 kilometre çapındaki bir yerde etkili olabilir. Bunlar hem karadaki topçu birlikleriyle de atılabilir, hem de havadan uçaklarla da atılabilir. Evet. Yani etkisi düşüktür ama o etki düşük olan yerde ki insanları, canlıları yok etmek üzere tasarlanmıştır. Şimdi böyle bu tür artık 4. yılında yıpratma savaşları Rusya'yı demin de söylediğiniz gibi çok ciddi sıkıntıya sokmaya başladı. Yani doğalgaz, petrol zengini bir ülke doğalgaz ve petrol sıkıntısı çekmeye başladı. Yani varlık içinde yokluk çekmeye başladı. Şimdi hocamın da söylediği gibi yani burada tabii Ruslar da gidip Kiev'i falan vuruyor ama Ukrayna'da bir yoksunluk yaratamıyorlar şimdi. Yani Ukrayna'nın harp gücünü kıracak ya da Ukrayna halkını ciddi şekilde yokluk ve yoksunluğa düşürecek bir durum yapamıyorlar ama Rusya'yı yapıyorlar. Yani evet, şimdi evet, dolayısıyla evet, bu dengesizliği Rusya gideremiyor da giderek kar topu gibi bu ne yapar? Ya siyasi bir iktidar değişikliğine gider Rusya, Putin devrilir, yerine birileri gelir, ya da Putin inisiyatifi ele almak için taktik nükleer silah kullanabilir. Hatırlarsan bundan birkaç ay, sanırım 2 ay kadar önceki bir yayında da ben bunu zikrettim. Yani bu iş buraya gidiyor. Yani yıpratma savaşlarından bir barış çıkmaz. Ne olur? Bir, savaş cephesi genişler. 2, asimetrik yöntemlere, yani taktik nükleer silah ve diğer bir takım asimetrik yöntemlere doğru ilerler. Şimdi hani dolayısıyla böyle bir kritik eşiğe doğru süreç sürüklenmiş durumda.
1: Şimdi bazı uzmanlar işte Baltık falan diyor, orada koridor açacaklar, Kaliningrad'ı işte Beyaz Rusya'ya bağlayacaklar falan filan diyor, işte İngiltere hedef olabilir diyen medya ve uzmanları gördük. Ama taktik nükleer silah kullanılacaksa eğer Rusya tarafından, bunun hedefi herhalde Ukrayna olur değil mi hocam? Yani
2: şayet Moskova
1: yani karşılık göremeyeceği
0: Yok yani, yok öyle demeyin.
1: Aslında misliyle yani, ya da eşdeğer bir karşılık göremeyeceği bir yerde bunu kullanmayı tercih eder.
0: Ukrayna'ya taktik nükleer silah Avrupa bunu kendine kullanmış kabul eder. Yani Ukrayna'yı vuran taktik nükleerle vuran Avrupa'yı da vurur.
2: Ya burada taktik...
0: O yüzden yani bu iş o kadar
1: hocam,
0: kolay değil.
1: Yani taktik nükleer silah Rusya Ukrayna'ya attı. Avrupa ya da NATO kalkıp Rusya'yı taktik nükleerle ya da bir şey benzer bir mühimmatla vurmaya kalkar mı? Yani savaş başlatır mı Ukrayna için?
0: Ya olabilir. Çünkü bakın bu çok kritik bir eşiğin yani dehşet dengesinin aşılması anlamına geliyor. Öyle basit değil. Yani Kiev'in bir anda yok olduğunu ve işte 1 milyon kişinin öldüğünü düşünün. Yani Avrupa diyecek ki ya bir dakika bu bugün bunu atan yarın bana da atar. İngiltere yani böyle bir güvenlik çok ciddi bir güvenlik algısı söz konusu olur. Yani bu işte o yüzden CIA şefi koşarak gitti yapmayın dedi. Biliyoruz şu bu başka şeyleri harekete geçirir. Anladığım kadarıyla 8,5 saatlik bir görüşme yani bir bu işin dehşet dengesine varmaması lazım.
1: Ne diyorsunuz hocam?
2: Tabii nükleer süreç aslında devletler açısından baktığımızda öyle hemen başvurulabilecek bir yöntem değil. Bu anlamda hani Putin'in artık elindeki bütün rasyonel argümanları sona erdirmesi ve ciddi bir iktidar kaybı, korkusu yaşaması anlamına geliyor. Çünkü ilk baştan itibaren baktığımızda yani şöyle bir 4-5 yıl öncesine gittiğimizde önce biz yüksek yoğunluklu bir savaşa tanıklık ettik. Hatta birçok uzman birkaç hafta içinde Kiev'in düşeceğini düşünüyordu. Hatta bunu dışarıdan uzmanlar değil, Amerikalı veya Batılı diğer uzmanlar, siyasetçiler ya da istihbaratçılar da benzer öngörülere sahiplerdi. Fakat savaş bir anda faz değiştirdi. Ve bu faz değiştirme haliyle beraber daha düşük yoğunluklu ve uzun soluklu bir savaş haline geldi. Yani taraflar birbirini yıprattı. Fakat Ukrayna'nın beklenmeyen direnciyle beraber bu durum uzun soluklu, uzun vadede zaten yıpranmış olan Rusya'nın ekonomik imajını ve siyasal imajını sarsmaya başlayınca mevzu başka bir boyuta evrildi ve özellikle son dönemlerde yeni bir faz değişimine sürecin geçtiğini görüyoruz. Burada da saha yeniden alevlendi ve yeniden yüksek yoğunluklu tam olarak demesek bile aslında ivmelenen bir savaş haline döndü ki az önce vermiş olduğumuz listede işte 21'di galiba değil mi? 26 günde 21 stratejik hedefi vuruldu. Rusya'nın beraberinde
1: başka
2: yine...
1: Başka noktalar da vurulmuştur da en stratejik.
2: Tabii en stratejik olan yerler bunlar.
0: Moskova'daki aynı şekilde, petrol tesisini vurdu.
2: Tabii yani. Aynı şekilde Rusya'nın benzer şekilde yine Ukrayna topraklarında bazı stratejik noktaları hedef aldığını görüyoruz. Bu da şuraya doğru işi götürüyor. Ya bu aşamadan sonra artık direnç kırıldığı için bir yerden sonra taraflar yeni bir süreci başlatacaklar ki bu anlamda ABD'nin belki yeni bir arka kapı diplomasisiyle bir şeyler ön ayak olabilme ihtimali söz konusu olabilir. Diğer taraftan yaklaşan ABD seçimleri nedeniyle ve özellikle de Başkan Trump'ın sahada kaybetmiş olduğu imajı toparlayabilmesine yönelik Rusya üzerinden yeni bir söylem stratejisi üretme ihtimali de söz konusu olabilir ki bunu göz ardı etmeyelim. Biz bunun bir benzerini Tel Aviv merkezi de görüyoruz. Çünkü Netanyahu'nun yaklaşan seçimler nedeniyle sahadaki saldırganlığı artırması ya da daha tehditvari bir dil kullanması biraz da kamuoyuna oynamaya yönelik benzer bir durum burada yine görülebilir. Diğer taraftan ise şu çok önemli yani şurada Eray hocamla hemfikirim. Eğer Rusya artık o dehşet dengesi dediğimiz noktayı sarsacak bir hamle gerçekleştirecek olursa ve Ukrayna'da küçük büyük fark etmez. Bir şekilde eğer nükleer silahın bir türü kullanılacak olursa bu Avrupa'yı doğrudan savaşa sokar mı? Bundan emin değilim. Çünkü bu şu anlama gelir. Hani artık rasyonelitesini yitirmiş olan bir Moskova yönetiminin benzer bir şekilde Avrupa'yı hedef alması da mümkün olabilir mi? Niçin olmasın? O aşamaya geçersek. Ama her halükarda şu net bir şekilde karşımıza çıkar. ABD'nin ve Avrupa'nın Rusya'ya yönelik çok ciddi manada baskı ve yaptırımlar...
0: Yani ne olur Ukrayna'nın eline nükleer silah verir ona kullandırır.
2: Yaptırımlar uygulayabileceği yeni bir fazın...
0: atıyorsa bir karşılığı olacağını Rusya hesaplıyordur diye
2: çünkü
0: düşünüyorum.
2: Çünkü böyle bir sessizlik hali yani Rusya'nın bunu kullanması halinde ortaya çıkacak sessizlik hali bu sefer bölgede başka bir denklemin ortaya çıkması anlamına gelecektir ki bu bir tarafıyla da Amerikan hegemonyasının artık sona ermesi ya da Batı mutlak siyasallığının sona ermesi anlamına gelir. Bunu kimse göz alamaz. Bence bunun farkında olduğu için de Putin de

0: şu an itibariyle bu ihtimali çok da fazla masaya yatırmaz ama artık dünyada birçok şey değişti. Hı hı. Yeni birçok fay hattı tetiklenmeye başladı. Hiç ummadığımız kırılganlıklarla karşı karşıyayız. Önümüzdeki süreç Moskova'yı buraya sürükler mi dediğimizde de aklı aslında selim olarak baktığımızda hayırı elbette söylemek zorundayız ama bir yanıyla da dünyanın gidişatını göze aldığımızda, dikkate aldığımızda kolay kolay hiç kimse de hayır bu da olamaz artık diyemez.
1: Diyemiyor yani güvenlik güvenlik şey paradigmalarının acaba çok geçişken olduğu, zayıfladığı bir döneme dönemi yaşıyoruz.
2: Buyurun Adi ya,
3: Bey. Hocalarıma şunu sormam gerekiyor burada. Şöyle çok tuhaf bir durum söz konusu. Rusya'dan bahsediyoruz. Dünyadaki oradaki gücünden bahsediyoruz. Bugüne kadar işte hem coğrafi hakimiyetine bakıldığında ya da gücüne bakıldığında, savunma alandaki gücüne bakıldığında Ukrayna'nın karşısında nükleer güç kullanabilecek kadar acaba aciz bir durumda mı ki bunu kullanma yoluna başvuracak?
2: Yani koskoca Rusya bir petrol ve doğalgaz devi, bir savunma sanayi devi, küçücük kamikaze dronlarla Ukrayna gibi bir rakip 2000 kilometre derinlikte senin gaz ve petrol rafinerilerini bile vurabilecek kapasiteye erişmiş. Neden? Çünkü onların koralı yok, MKE Tolga'sı yok, değil mi hocam?
3: Ama Banu Hanım, şöyle bir durum söz konusu.
2: Korkutu
3: parmağınıza
2: yok.
3: Bir kene yapışmış. Keneyi sökmeniz gerekirken diyorsunuz ki biz parmağı keseceğiz yani. Bu hiç mantıklı gelmiyor yani, bilmiyorum. Bir
0: artık
3: mantık çerçevesinde
0: hani az önce Eray
3: yani.
0: Hocam da dedi ya, o aslında güvenliğin paradigması son dönemlerde tamamen değişti. Yani biz konvansiyonel bir güvenlik mekanizması üzerinden düşündüğümüzde şöyle bir durum olması gerekiyordu zaten. Hı. Rusya Ukrayna'yı birkaç hafta içinde bir nevi hezimete uğratmalıydı. Hı. Aynı şekilde ABD'de İran'ı maksimum 48 saat, hadi bilemedik 72 saat içinde diz çöktürtmeliydi. Fakat bu değişen dinamiklerle beraber artık asimetrik güçlerin eline ciddi bir avantaj gelmeye başladı. Sizin 1000 dolara mal etmiş olduğunuz bir drone ya da bir bakıma bir elektronik mağazasından aldığınız bir drone, sizin bir uçağınızı, yani milyon dolarlar harcadığınız bir uçağa zarar verebiliyor, bunu zedeleyebiliyor, bunu kullanılmaz bir hale getirebiliyor. Ya da sizin çok basit mekanizmalarınız artık o çok çok komplike sistemleri ortadan kaldırabiliyor. Bu nedenle artık büyük devletlerin uzun soluklu savaşlarda ayakta kalabilmesi, direnç gösterebilmesi eskiye nazaran çok daha zor. Mesela şunu düşünelim. Vietnam Savaşı 20 yılı aşkın sürdü. Evet. ABD yani hala küresel sistemin en büyük, en güçlü aktörü olmasına rağmen ABD bırakın 20 yıllık bir savaşı, 3 yıllık bir savaşı bile artık sürdürebilecek bir noktada değil. Çünkü mekanizma tamamen değişti. 40 günlük bir savaş esnasında Patriot ve Taht stoklarının %50'den fazlasının tüketildiği bir durumdan bahsediyoruz. Yani bu ve bunların üretimleri de o kadar kolay değil. Yani bir anda mesela seri üretime geçemiyorsunuz. Yani
1: 15 ay hocam.
0: 15 ay değil mi?
1: Tamam. Bence başka bir 15-17 ayda.
0: Fakat işin garibi şu Hadi Bey, bu sistemleri ortadan kaldıran düşük maliyetli dronlarla ayda birkaç bin tane çok rahat yapabiliyorsunuz. Yani
3: hocam başka bir açıdan da, Banu Hanım izninizle çok özür dileyerekten, başka bir açıdan da aslında değerlendirmek gerekiyor. Şimdi ABD Irak'a girdiğinde de bir bataklığın içerisine girdi ve o zaman işte bu asimetrik olan bir savaş durumu da söz konusu değildi. Demek ki ülkeler kendilerinle orantılı olabilecek şekilde güce sahip ülkelerle mücadele etmediğinde, çok daha böyle zayıf olan ülkeler ya da işte bataklık diyebileceğimiz şekilde kendinizi bulaştırdığınızda oradan çıkmak çok daha zor oluyor. Onu kökten yok etmek gibi bir yola da başvuramıyorsunuz. Diğer taraftan da o bataklığın içinde de kalmış oluyorsunuz.
0: Tabii burada
3: yani
0: şöyle bir şey var aslında. Tam da önemli bir noktaya bence temas ettiniz. Bizim bugüne kadar uluslararası ilişkilerde gördüğümüz savaşlar büyük aktörlerle, büyük güçlerle küçük güçlerin savaşıydı. Yani diğerinin, büyük olanın diğeri üzerindeki bir nüfus savaşıydı. Fakat gerek Rusya-Ukrayna savaşı, gerekse ABD İsrail-İran savaşı bize şöyle yeni bir tablo gösterdi. Büyük güçlerin orta büyüklükteki devletlerle savaşı. Mesela ABD ilk defa orta büyüklükteki bir devletle savaştı. Ya da benzer şekilde Ukrayna o kadar da yabana atabileceğimiz bir devlet değil. Nüfusu, coğrafyası ve

0: askeri kapasitesi itibariyle her şeyden öte Sovyetlerin know-how birikimi üzerine mekanizmasını inşa etmiş ve bir taraftan da NATO tarafından, Batı tarafından da desteklenen bir ülkeden bahsediyoruz. Bu bize beraberinde şunu gösteriyor: artık büyük devletler o kadar da rahat bir şekilde bir sahaya girdiklerinde böyle çıkamıyorlar, hareket edemiyorlar. Peki. O konfor alanlarını ciddi manada kaybetmeye başladılar.
1: Peki, taktik nükleer kullanır kullanmaz.
2: Yani
1: muhtemelen
2: zor.
1: Kullanmaz.
2: Ama şu var, yani bir şekilde bu tür maalesef, yani demin o yüzden coğrafi büyüklüğü özellikle vurguladım. Yani Rusya yönetimi de bazen bu kadar büyük bir coğrafyada her şeye hakim olamayabiliyor. Bak, yani korkutucu olan bu işte.
1: Şimdi Avrupa'yı da hedef alabileceği iddia ediliyor Rusya'nın.
2: Evet.
1: Şimdi işte Baltık ya da işte Birleşik Krallık, İngiltere vesaire, bunlara dair değerlendirmeler de yapılıyor. Galiba Sayın Selvi'nin ekleyecekleri var. Sayın Selvi, buyurun.
3: Ya ben hocalarım çok değerli açıklamalar yaptı. Alanım değil ama sadece çok kısa bir noktaya değinmek istiyorum. Buyurun. Eğer CIA Başkanı 4,5 yıl sonra Moskova'ya gidiyorsa ve askeri nakliye uçağıyla gidiyorsa ve bunun gittiği de gizlenmiyor, özellikle de servis ediliyorsa Amerika medyası tarafından, burada bir şey aramak gerekiyor. Bir mesaj vermeye çalışıyorlar. Yoksa yani Trump'la Putin arasında telefon görüşmesi de yapılabiliyor. İki lider görüşebiliyor. Bu CIA başkanı çok gizli bir şekilde de gidebilir. Başka bir ülkede de buluşabilirlerdi. Burada belli ki bir mesaj veriyorlar. Ve özellikle de hemen o ziyaretten 24 saat sonra Amerikan basınının Rusya nükleer silah kullanacak diye haber yapması, o da atılan ilk adımı tamamlayan ikinci bir unsur. Bence Rusya ve nükleer silah üzerinden Amerika yine Avrupa'yı sıkıştırmaya çalışıyor. Çünkü Avrupa'da bir korku var. Nükleer silahta da zaten Amerika değil, Avrupa Rusların menzili altında. O nedenle buradaki bir sonraki adımı biraz beklemek gerekiyor. Ben 1945'ten bu yana nükleer silah kullanılmıyor. Putin'i az çok tanımaya çalışan bir gazeteciyim. Putin'in böyle bir çılgınlık yapacağını da doğrusu düşünmüyorum. Çünkü nükleer silahta hep komutanlarımız bize şunu anlatıyorlar: İlk kullanan değil, son kullanan olmak önemli. Yani sen kullanırsın, sana karşı da kullandıklarında ayakta kalabilecek misin? Ben burada Amerika'nın Avrupa'yı sıkıştırmak için özellikle CIA başkanının oraya gidişini, paylaşmalarını, ardından Rusya nükleer silah kullanacak diye Amerikan medyasının haber yapmasını biraz kuşkulu buluyorum. Amerika'nın burada bir Avrupa'yı sıkıştırma hesabı var, ama ne hesabı var? Şimdi doğrusu onu da biz iki adım sonrasını takip etmekte fayda var diyor.
1: Peki. Şimdi Rusya'nın Avrupa'ya saldırabilme ihtimalinden bahsediliyor dedik ya. Peki Avrupa'nın Rusya'ya karşı koyabilme kabiliyeti nedir? Yine buna dair bir haritamız da var. Az önce ekrana yansıtmıştık ya. Bir o harita üzerinden gidelim aslında. Tamam. Şimdi özellikle Belarus ve Ukrayna sınırındaki bazı ülkelerde ciddi bir hava savunma sistemi yığılması görüyoruz haritaya baktığımız zaman. Yine bazı ülkelerinde bu bağlamda ciddi bir soku deposu var. Ama şimdi hocam ben şöyle bir bakıyorum. Patriot, SAMP/T, IRST, Spider, Gepard, Skynex, MiG-23, Avenger falan filan gibi sistemler. Bunlardan işte bir Spider, kısa orta menzilli bir sistem. Avenger sistemi var. İşte 5 kilometrelik bir sistem. Aslında bunlara daha çok ihtiyaç duyulan bir dönemdeyiz. Yani eğer Korkutları olsa, MK Tolgaları olsa, Rusya'nın da herhalde bak
2: siperleri olması lazım. Asıl siper blok. Yani bu arada bizim Çelik Kubbe'nin kuruluşunun birinci yılı.
1: Evet, evet.
2: 27 Ağustos, onu da söyleyelim. Biz kurduk, bir yıldır da bunu aktif şekilde işletiyoruz. Bakın, en yüksek sistemleri işte Patriot'lar, o da 160 kilometre. Şimdi işte inşallah aldığımız bilgi Siper Blok 2'ler seri üretime girmiş durumda.
1: Evet, evet.
2: Yakında silahlı kuvvetlerimize teslim edilecek. Siper Blok 1'ler 150 kilometre menzilli. Siper Blok 2'ler yaklaşık 200 plus diye geçiyor. 250 kilometre menzilli. Yani aslında biz bu Avrupa'dan birkaç adım daha ileriye gitmiş durumda. Şimdi bakmayın şunlara, işte
1: hocam, ben şuna

0: şuna istinaden sordum bu soruyu. Neden? Çünkü Ukrayna küçücük dronlarla Rusya'yı yani böyle her yerini vurdu. Vuruyor, her noktasını vurdu. Evet, yani. Rusya'nın saldırılarında genellikle yani orta menzilli balistik füzeler ve seyir füzeleri kullandığını görüyoruz. Doğru. Araları da çeşni olsun diye 3-5 tane işte İran drone'u koyuyor. Şimdi bu Rusya, bu koskocaman devlet, bu savaşların ne şekilde bir seyir içerisine girdiğini görmüyor mu, okumuyor mu? Kendi yaşadığı zarardan zaten bir pay çıkarmıyor mu? Ve Çin'den de ciddi bir sipariş dolusu kamikaze drone istemedi mi? Bunların yakın zamanda teslimatı yapılır mı mesela? Evet. Ya ben bir ülkeyi yönetiyorum. Ben Rusya'nın yerinde olsam şu anda çok ciddi bir miktarda kamikaze drone siparişi geçmiştim Çin'e. Bir an önce de teslim edin. Teslim ettiğinizde yollayın bana tren yoluyla demiştim yani.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Ama şöyle yani şimdi bakın o 2000
0: ya Patriot'la da şey vuramazsınız. Kamikaze drone vuramazsınız.
1: Yani şimdi o yüzden baktığınızda mesela işte 6 batarya, 8 batarya daha küçük menzilli, düşük menzilli silah sistemleri olduğunu görüyorsunuz ama yani mesela işte 6 batarya olsa her şeyde 4 lançer 24 füze yapar. Yani çok da büyük bir yekün teşkil etmiyor. Hani sınır boyunda bakmayın burada şimdi tabii kutucuklar çok büyük gibi görünüyor ama o cephede bunlar çok da yeterli değil. Bir kere onu söyleyelim. İkincisi yani burada tabii Ukrayna'nın Rusya derinliklerinde yaptığı bu kamikaze drone saldırılarının aslında görünmeyen yönü istihbarat desteği. Yani özellikle uydu desteği dediğimiz satellite sistemler sayesinde çok uzun menzillere, çok uzun mesafelere gidebiliyor. Kim sağlıyor bunu? İngiltere sağlıyor yani. Amerika sağlıyor. Yani istihbarat, askeri teknik istihbarat sağlanıyor. Dolayısıyla bu kadar büyük bir cephede yani Rusya'nın büyük alanını düşündüğünüz zaman bu saldırılara karşı Rusya'nın bütün alanını savunabilmesi kolay değil. Ama garip olan şey şu, yani noktasal olarak da Rusya saldırıları önleyemiyor. İşte Moskova'nın çok 15 kilometre içindeki bir petrol tank tesisi vurulabiliyor yani vesaire.
0: Ya zaman zaman Putin'in ikametgahı falan vuruldu ya da hedef alındı falan filan da diyorlar.
1: Kremlin'e de.
0: Niye Rusya kalkıp da işte ne bileyim Kiev'de benzer hedefleri hedef almıyor mesela?
1: Yani alıyor
0: da biz mi bilmiyoruz?
1: Alıyor ama vuramıyorlar yani şöyle.
0: O kadar iyi mi korunuyor ki?
1: Ya alıyor ama yani baktığınızda da tabii ki Rusya'nın da yaptığı saldırılar var. Fakat Rusların yaptığı saldırıların özellikle işte şeylerde Ukrayna ekonomisini çökertecek, Ukrayna halkını ya da ordusunu zayıf duruma düşürecek şeylerden ziyade mevziler, hedefler vesaire
0: askeri
1: hedeflere ağırlıklı. Bir de sivil hedeflere de vuruyor. İnsanlar ölüyor ama sonuçta harp gücü kırılmıyor yani. Fakat şimdi düşünün Rusların 4 yılda her yıl ortalama 3.2 ile 3.5 civarında ekonomik küçülmeye gittiği biliniyor. Yani bu olay özellikle askeri teknik istihbaratla desteğiyle birlikte işte o büyük füzeleri yerine alçak irtifa hava savunma füzelerinin yoksunluğu Rusya'yı hakikaten zor duruma düşürüyor. Yani baktığınızda Ruslar da evet kamikaze dronlarla şunlarla bunlarla saldırıyorlar. Saldırmıyorlar değil ama neticede Rusların kamikaze dronlara karşı alçak irtifa hava savunma sistemlerinin yoksunluğu.
0: Yani S-400'le drone
1: vuramazsınız. Yani şimdi tamam mı? Yani onu çünkü şöyle bir şey var. Hep soğuk savaş konsepti. Bakın yani işte Almanya'ya giriyorlar. Ne bileyim Yugoslavya'ya giriyorlar. Ruslar da hala o mantaliteyle bu savaşa başladılar. Bizde hatta eleştirilerimizden bir tanesi Rus ordusu modern soğuk savaş dönemini aşıp modern harbin konseptini yakalayamadı. Ya yani hala tümenler ordulara bağlı. Tümenlere bağlı alaylar filan yani çok az mesela Ruslarda Tugay sistemi var yani daha esnek vurucu gücü ve hareket kabiliyeti yüksek birlikler haline dönüştüremediler yapılarını o eski Rus anlayışını hala kırmızı doktrinini devam ettirebiliyorlar ama mesela Ukrayna ordusu daha esnek hareket kabiliyeti yüksek ve teknolojik olarak da mesela Leopard VA2 ve V8 tankları filan kullandılar. Hani cephede durum gene de statik aslında baksanız yani Rus ordusuyla Ukrayna ordusu mevzi savaşları yapıyorlar. Hani hareket edemiyorlar. Birbirlerine karşı manevra

0: Göğüs göğüse aslında devam eden bir
1: göğüs
0: mücadele
1: göğüse
0: de var.
1: Devam eden bir mücadele var. E peki cephede durum statik olursa ve yenişemezlerse ne olur? İşte bu sefer Ruslar füzelerle, Ukraynalılar da özellikle Amerika'dan ve İngiltere'den aldığı istihbarat, teknik istihbarat desteğiyle de Rusya derinliklerde hedefleri vuruyor. Yani yıpratma savaşları böyledir. Bir sürü yıpratma savaşlarında ordular cephede angaje olmuşken diğer güçler ülkelerin askeri olmayan hedeflerine yönelirler. Yani yıpratırlar ki cepheye takviye gitmesin, cephede savaşacak insan olmasın. Ama burada baktığımızda Rusya'nın hakikaten Ukrayna'ya göre daha fazla yıprandığını, direncinin daha fazla zayıfladığını görüyoruz. Şimdi bu tabii bir yeniden taktik nükleer silaha döner mi? Yani bakın bu her zaman masada, onu söyleyeyim. Bu kolay bir şey değil ama dediğimiz gibi artık ülkelerin ya dur ben son kullanan olayım şeyini biraz aşmış durumda Rusya'da diğer tarafta.
2: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum her ikinizin de. Sizleri yerinize alayım çünkü başka bir parantez açacağız. Nepal'de yaşananları takip ediyorsunuz.
1: Ama ondan önce görüntüleri. Bana bir saniye, bir dakika verir misin?
2: Hocam,
1: bir sadece bir dakika.
2: Tamam, bir dakika.
1: Şimdi 25 Ağustos 2025 tarihinde geçtiğimiz salı günü Mersin Tersanesi komutanlığımıza gittik. İki şey söyleyeceğim. Hakikaten muhteşem bir tesis. 23 fabrikayla sadece Türkiye'de değil dünyadaki bütün gemi sistemlerini biliyorlar. Bakın sadece Türk donanmasını değil Çin gemisinden tutun da Kanada gemisine kadar bütün öyle mükemmel bir tesis üretmişler. Ve çok büyük özellikle işte Doğu Akdeniz'deki artan gerilim ve gelişmelere bağlı olarak donanmamızın, Türk donanmasının gizli mavi vatandaki gizli kahramanları. Bunlar da buradan da onlara selam olsun.
2: Eyvallah hocam, selam olsun. Katmandu'ya uzanacağız. Doktor Binod Şah konuğumuz. Doktor Bey, büyük geçmiş olsun, ne desek bilemiyoruz.
3: Teşekkür ederim,
2: yani,
3: sağ olun.
2: Yani korkunç görüntüler. Son durum nedir? Önce onu anlatın bize. Neden böyle oldu? Nasıl bu kadar insana ulaşılacak? Nasıl çalışmalar yapılıyor? Her şeyi anlatır mısınız lütfen?
3: Şöyle, Nepal biliyorsunuz çok çetin dağlar ve böyle Himalayalardan oluşan bir ülke olduğu için bu musun yağmur döneminde biraz sıkıntılı oluyor. Hep sel felaketler yaşanır ama bu biraz çok beklemedi. Astronomik böyle bir süreç yani bizim için. Hani böyle bir şey yaşanmadı şu ana kadar Nepal'da ama ilk defa yaşanıyor. Yani yaşanma durumunu anlatmak lazım size aslında. Evet. Şimdi biliyorsun Nepal'ın kuzey tarafı dağla çevrili. Orada biliyorsun Himalayaları var. Ve oradan sular mesela 4000 tane nehir var Nepal'da. Yani Bhote Nehir, yani Bhote Kosi diyoruz buna. Bu nehir yatağında bir sürü yerleşimler var.
2: Evet.
3: Ama bu nehrin biraz daha kuzey tarafa gittiği zaman 5000 böyle bir metreden bir buzul aşağı doğru akıyor.
2: Evet, kopuyor.
3: Yani parçalanıyor şeyden, Himalaya'dan parçalanıyor. Ve bir oradan şeyler de işte kayalar falan onlarla birlikte aşağı doğru iniyor. Evet. Orada küçük bir gölet var. Oraya gelip doğal bir bariyer oluşup sular, buzullarla birlikte şey yapıyor yani bir daha da genişletiyor oradaki su hazmini daha fazla genişletiyor ve o buzullar o göl ve o nehirdeki oluşan şeyini de kırıyor bu sefer. Yani dayanamıyor o gelen o buzullardaki o yükseklikten akan şey, o az önce sizin gösterdiğiniz şeyi gördüğünüz şey o 5900 metreden düşen bir şey ve o buzullar o şeyleri kırdıktan sonra ise su akıntıları aşağı doğru iniyor ve 9 metre yükseklikte böyle şey gibi tsunami gibi bir görüntü alıyor ve bu yatağında yaşayan mesela bu yatağında şey var, Nepal'le Çin'in bir sınır kapısı var orada.
2: Evet.
3: Rasuva dediğimiz bir yerde yani.
2: Şimdi o kapının son orada, halini çok merak ediyoruz biz. Yani orada bir sürü insan var, kaçmaya çalışıyorlar. Onlar yani
3: vallahi böyle bir felaket bence kimse tanık olmamıştır bu yıllardır bence. Yani
2: arama kurtarma ekipleri o bölgeye ulaşabildi mi? Yani her yer

0: Bir balçık
1: Arama
0: kütlesi
1: kurtarma
0: al.
1: ekibi bile
0: Var
1: şurada
0: mı?
1: görüyor musun ne kadar yüksekten
0: Evet,
1: geliyor? 9
0: evet,
1: 9
0: evet.
1: metre kadar yükselmiş o. Ve o çok büyük
0: 9
1: bir risk.
0: metreye
1: Hepsini
0: kadar
1: hapsediyor. O
0: yükseliyor balçık, yani
1: yükseldi.
0: su ve
1: Aynen.
0: toprak
1: Aynen.
0: karışımı 9 metrelik bir
1: Komple 9
0: yükseklik
1: metre.
0: oluşuyor.
1: Orada
0: Ya o
1: adamlar
0: binayı
1: koşmaya
0: yuttu
1: çalışırlar
0: yani.
1: ne olacak o?
0: Evet.
1: O bina zaten yuttu ve oradaki tüm köprüler olsun, HES projeler vardı orada. Çünkü akıntıdan dolayı HES projeler vardı. Hepsi gitti. O yatağında da Rasuva diye bir ilimiz var. Onun neredeyse yarısına kadar yuttu yani bu şey dere yatağındaki komple gitti.
0: Evet.
1: Şu an öyle bir felaket Rasuva olsun, Nuwakot olsun, Dading olsun birçok insanlar kayıp şu an yani. Biz
2: Bu
1: yani
2: Barat mı?
1: haber alamıyoruz.
2: Kaç
1: Haber
2: kişi
1: alamamanın sebebi
2: öldü
1: şu.
2: sizce?
1: Bir ailenin evi gitmiş. Bir ailede insan yok yani. Bunu ancak bir dönem bizim mesela kurtarma ekipler tam Nepal'da biliyorsunuz şu an 3 gün yas ilan edildi ve o şeyler kapalı. Biz komple oradayız yani herkes orada yani ne bulduysa bir insanlara belki de insanın dramlarını görmüşündür bir cesetlerini parçalanmış haliyle oralarda buralar oralar kimler olduğunu da bilmiyoruz şu an ve hani
0: Sayın
1: bilançosu
0: Şah, şimdi
1: gittikçe yükseliyor
0: arkadaşlarım
1: şu an.
0: zaman zaman son bilgileri de paylaşıyor. En son olarak en az 359 kişinin hayatını kaybettiği, yani bunlar cenazesine ulaşılabilen insanların sayısı. O çamurun altında çok sayıda insan olabilir yani. En azından kayıp başvurusu yapan ailelerin paylaşmış
1: Şimdi
0: olduğu
1: Banu Hanım
0: bilgilerden hareketle bir kayıp sayısı vesaire bir şey paylaşılıyor olmalı. Yani bu tablo daha
1: ya
0: ne kadar
1: şöyle
0: kötü bir hal alabilir diye acaba biz bundan endişe ediyoruz. Aynı endişeyi muhakkak siz de
1: bu
0: taşıyorsunuzdur.
1: şöyle ulaşabildiklerinden bahsediyoruz şu an ama bir de bir aile gittiyse kime haber verecek şimdi? Öyle bir durum var ki bir sürü hane gitti. Şurada hanedeki komple insanlar gitti yani. Bunları şu an o kadar yüksek debide akıyor ki ben bunların cesetler belki de 20 kilometre 50 kilometre ileride Çiton diye bir yerde bulduk. Yani bazıları kim olduğunu bilmiyoruz. Öyle bir durumlar var. Hanenin komple gitti yani. Öyle düşün. Bir süre hane gitti bu şekilde. Bunu şimdi 500 civarında bizim hani şu an rakamlar 400 civarında rakamlar var ama o da ulaşabildiklerinden bahsediyor. Mesela onlardan da kurtarma ekiplerinden de mesela 35 40 kişi onlar da kayıp yani. Kurtaramadı. O kadar yüksek debili ki şu an bunu gördünüz. Belki de biraz daha
0: Hala bu
1: biraz
0: hızla mı akıyor?
1: duran yok yok azaldı
0: Ne azaldı?
1: o şey bitti o zaten o şey ilk başta böyle yarım saat içinde yuttu gitti zaten ama bunu sarsıntılar devam ediyor aşağı doğru akıyor çünkü suyu şimdi Nepal sınırdaki tüm şeyleri akıttı artık Hindistan'a doğru gidiyor artık Hindistan'daki şey hızı artık o tarafı etkilemeye başladı
0: Tabii
1: şimdi
0: yani.
1: o biliyorsun Tibet'ten geldiği için Tibet'te de birçok insanların kaybı var. Ama en fazla bizim yukarıdan aşağı doğru akan suyun o debisinden kaynaklanan durum. Yani ciddi bir şu an insanlık dram yaşanıyor. Burada hani diyoruz ya bizim bunu uzaktan görmek değil bir yakın gelip hissetmek lazım buradaki durumlar. Yani insan tanımıyoruz yani şeylerde topraklarla içinde bu taş mı ya şey, bu ağaç mı insan mı anlamıyoruz yani o düzeyde yani
0: Tabii şimdi.
1: durumlar. Yani ben de buradayım, Nepal'dayım şu an. Tüm insanlar tek yürekli onlara dua ediyoruz. Artık yapacağımız bir şey yok. Felaket bu aşırı düzeyde ve felaketin boyutu çok büyük yani.
0: Evet, felaketin boyutu çok
1: Öyle
0: büyük.
1: bağlanıyor.
0: Yani şimdi burada benim konuklarım var. Onların da merak ettiği konular var. Size sormak istiyorlar. Hadi Bey, sizden başlayalım.
1: Tabii
0: Buyurunuz.
1: tabii.
0: Yani Doktor Şah'ın bir ifadesi çok dehşet verici. Yani aile tamamen
2: Tamamen
0: yok
2: evet.
0: olmuş ki hani kim nerede kim için kayıp başvurusu yapacak, yani tablo hakikaten çok korkunç. Buyurun.
1: Bizim
0: Evet.
1: buyurun.
2: Geçmiş
0: Evet.
2: olsun dileklerimizi
0: Büyük
2: iletiyoruz.
0: geçmiş
2: Umarım
0: olsun.
2: o sayı sizin zikrettiğiniz
1: Teşekkür ederim.
2: 359 kişiyle sınırlı kalır. Daha fazla insan hayatını kaybetmemiş olsun
1: İnşallah.
2: ümit
1: İnşallah.
2: ediyoruz. Fakat burada sanki bir dere yatağında çok fazla evin yapıldığı ya da işte en azından inşaat alanının olduğu, orada bir yapılaşma durumunun olduğunu görüyoruz. Acaba biz mi yanlış yorumluyoruz yoksa gerçekten orada bir dere yatağında bir yapılaşma mı var?
1: Şöyle biliyorsunuz.

0: çok fazla biz ev yapımları çok çok uygun olmuyor bizimkilere. Biraz da oralarda çok dar bir alanda evler yapılıyor. O da sıkışık bir evler görüyorsunuz. Yani alan yok orada. Hani çok iki tarafta da dağ, çetin dağ var. Orada yani dağ kırıp da orada ev yapalım gibi durum olmadığı için bu da çok tehlikeli. Ama bu ilde de aynı şey geçerli. Bu şekilde ev dere yatan da görünüyor.
1: Bir de o önünde bir baraj mı var? Yani o barajın suyu mu orada bir patlama durumu söz konusu oluyor?
0: Hayır. Baraj orada önünde orada baraj var. HES projesi var orada o. Ama o HES projesi duran su için geçerliydi. Bu anormal bir durum. Hadi Bey. Bu şöyle. Az önce anlattığım mesajı buzuldan gelen bir su ve aniden gelen bir şey yani bu doğal afet demek lazım hani böyle bir şey Nepal'da da görüyorum diyorum hani selden ölen bir 100-150 kişi civarında oluyor musun yağmur dönem şimdi biliyorsanız ben şu an Nepal'dayım yani ben şöyle diyeyim yani yaklaşık 28 gün oldu ben burada aileyle birlikte buraya gelmiştim. 28 günde ben inanın 25 gündür yağmur yağıyor yani bu ben güneş belki de birkaç gün gördüm ya da görmedim yani. Evet. Dolayısıyla bu dönemlerde böyle seller olur ama böyle değil yani bu tamamıyla selden bağımsız bu yağmurdan dolayı yüksek geldi falan değil. Yağmur bu kadar yüksekte 9 metre yüksekte bir sel yapmaz yani. Bu ancak
1: değişik bir durum var.
0: Duran bir suyu mesela duran bir büyük hacimdeki suyun birden akmasından kaynaklandığını düşünün. Yani bu böyle.
2: Sayın Şah, Abdülkadir Selvi'nin de sorusu var zannediyorum. Sayın Selvi buyurun.
0: Buyurun.
3: Evet. Evet. Doktor Bey öncelikli olarak geçmiş olsun. Acınızı paylaşıyoruz.
0: Çok
3: bu arama
0: ederim.
3: Kurtarma çalışmaları için diğer ülkelerden özellikle Türkiye'den yardım istenildi mi? Bir de benim çok özel bir merakım. Çok güzel Türkçe konuşuyorsunuz. Türkçeyi nerede öğrendiniz?
0: Ben Abdülkadir Bey, ben doktorum, çocuk doktorum. Hani Ankara Tıp'tan mezunum. Hacettepe çocuktan uzmanlık aldım. Ve ben 2000 yılına gelip ben Türkçe öğrendim. Tömer'de öğrendim ve yani orada hekimlik yapıyorum. Yani şu an 8 senedir hekimlik yapıyorum. Aynı zamanda da benim muayenehanem var bir Eremanda. Hani ben 27 sene oldu Türkiye'de. Ondan dolayı biraz hani konuşabiliyorum bu konuları. Şimdi arama kurtarma konusuna gelince bizim tüm özel sektör ve devlet sektöründeki tüm arama kurtarma ekiplerini komple oraya yönlendirildi. Tabii ki burada biliyorsunuz uluslararası birçoğu şeyler devreye girdi burada. Hani şimdi şöyle bilirsiniz belki de hani bazı durumlarda bir devlet olarak bir şeyler isteniyor. Bazı durumlarda devletin istemesi de gerek kalmıyor yani. Ülke dünya görüyor ve dünya gördüğü için burada birçoğu arama kurtarma ülkelerinden birçok dünya ülkelerinden şeylere geliyor yani burada bir destekler geliyor. Yani ama şöyle felaketin boyutu çok yüksek olduğu için o yüksek debilerde insanlara bunu ben şöyle inanıyorum bu su nerede duracak? Orada bulacağız birçok şeyler gibi sanki. Ama o kadar yüksekte nasıl gitsin? Şu manzaraya bakın. Hangi arama kurtarma bu içine girip de ben bir insanı kurtarayım düşünürken. Mesela bugün bir bankaya gittim. Orada 3 tane banka şubesi vardı. 3'ü de gitti yani. Adamlar Katmandu'dan oraya hizmet vermeye gitmiş. Şu an hiç kimsenin haber alınmıyor. Yani. Korkunç düzeyde bir şey var. İnsanlık dram var şu an. Yani. Yani az önce de Banu Hanım anlattığım gibi yani belki de bu biraz 1-2 gün geçmesi gerekiyor ki başka akrabalar hani benim kuzenim nerede, benim amcam nerede diyebilsin başka ildeki insan. Şu an ne telefon var, ne de internet var, ne de hiçbir şey yok orada. Ancak şeyle haberleşiyoruz. Zaten mesela dün devletten de şöyle bir şey konuşuldu. Bizim Sayın Başbakan da şey dedi yani biz sizi bulmak istiyoruz. Bulunduğu yerde bir şey yakın diyor. Bize sinyal verin biz size ulaşalım yani. Yani şimdi bir şey söyleyecek durum yok yani. Yani ama artık hani nasıl yakın ne bir sinyal verin de helikopter getirelim size diyor yani. bilmiyoruz yani nerede olduğunu, yaşıyor mu yaşamıyor. Orada bir de HES projeden tabii dolayı bir süre tüneller açılmış. Tünel içinde hapsolmuş insanlar, önde su kaplı. Yani çok farklı bir durum yani. Evet. İnşallah böyle bir şey hiçbir ülkedeki insanlar yaşamasın isterim yani bu durum. Vahim bir durum yani.
2: Eray Bey'in de sorusu var zannediyorum.
4: Evet, tekrar geçmiş.
5: Doktor Sayın Binat Şah, öncelikle geçmiş olsun efendim. Çok üzüntülerimizi iletiyoruz. Dost ve
0: teşekkür
5: kardeş.
0: Ederim. Sağ olun. Sağ olun.
5: Nepal efendim. Halkına başsağlığı diliyoruz. Nepal'e başsağlığı diliyoruz. Ederim, şu tabii yani Allah rahmet eylesin. Ölenler öldü tabii, yani yapacak bir şey yok ama tabii. Şimdi tabii arama kurtarma işte bulunabilenler bulunamayanlar fakat siz doktorsunuz, tıp doktorusunuz. Yani bu tür durumlarda bir an önce tedbirler alıp işte bir salgın hastalık durumu söz konusu olabilir mi? Yani oradaki ulaşılamayan insanların aç ve susuz kalmaları, işte temel gıda maddelerine olan ihtiyaçları, yani bu konuda ne gibi tehditler var, riskler var şu an ve ne gibi çalışmalar yapılıyor?
0: Şöyle Eray Bey, bizim doktor olarak ben şu an Nepal'ın doktoru değilim ama sonuçta doktor olduğum için hepimiz buradaki tüm doktor, hekim arkadaşlar hepsi şeyde yani hazır da yani. Birçoğu doktor arkadaşlar orada sonuçta biliyorsun her doğal afette de devamında da böyle salgın hastalıklar olma ihtimal var. Ölenlerin bilinmiyor, bir şeyler oluyor. Birçok şeylerde falan. Yani şimdi şöyle, şu an birinci aşamada bizim amacımız kurtarabilecek insanların kurtarma. Bizim birinci aşama yani. Tabii ki bizim tüm etrafındaki tüm hastanelerde hepsi şey yani açık, buradaki şeyler böyle yaralı olanlar, kaçanlar, düşenler, içenler hepsi biz hastanelerde getiriyoruz. Hatta tüm helikopterlerle falan Kathmandu başkente getiriyoruz. Gereken müdahaleler falan hepsi yapılıyor. Tüm hekimler şu an üzüntüde ve yani herkes istiyor ki bunu da benim de payım olsun. Herkes istiyor. Yani ben de dahil olmak üzere. Ama eğer bu gıda ve temel gıda ihtiyaçlarını falan bu biraz kolay bir iş oluyor. Çünkü dağılıp gidenler oldu bahaneler, kalanlarda da bulunduğu için artık o yarım saat sonra, bir saat sonra zaten orası normal duran hale geliyor. Rahat bir şekilde tabii köprü kesildi, biliyorsunuz orada bir köprü kağıt gibi dağıldığını görüyorsunuz ya, o köprü nedir biliyor musunuz? Nepal ve Çin'e bağlayan bir köprü. Sadece bir köprü de Nepal ve Çin'e bağlıyor yani. O köprü gitti şu an. Çin ve Nepal için bağlantı kesildi artık. Yani bu kolay. Artık helikopterlerle malzemeler sağ taraf olsun, sol taraf olsun, o işte malzemeler dağıtılıyor. Yani şurada gümrük görüyorsunuz. Şu andaki gördüğünüz gümrük kapısı oluşuyor şu an. Çin'in gümrük kapısıydı. Bu da az önce şimdi ekranda gördüğünüz de şeydi yani. Nepal'e şey bağlayan bir köprüydü yani. Hı hı. Şuradaki manzara görüyorsunuz yani. Bittikten sonra ise su normal duran hale geldi zaten sular. Ama kalan evlerde artık hani helikopter iniyor, orada malzemeler dağıtılıyor, veriliyor. Ve dış ülkelerden de bir süre ülkelerden de bir destekler geliyor. Yani onlara dediğim gibi ilk amacımız şu an bulabileceğimiz, kurtarabilecek insanlar oldu şu an. Öyle diyeyim size.
2: Yani şimdi o gümrük binasının, o sınır kapısının olduğu yeri, selin yutma görüntüleri hakikaten yani bütün dünyayı şok
0: yani
2: etti.
0: Kesinlikle
2: yani
0: böyle bir şey.
2: Çok korkunç bir görüntü. Yani o kadar hızlı geliyor ki o sel o kadar hızlı şekilde geliyor ki insanların kaçabilme imkanı bulabilmeleri de mümkün değil yani. Hani önceden haber alınsa, tepelerin üzerine yükseklere falan çıkma imkanı olsa insanların belki kurtulabilirler ama yani o vadinin içerisinde belki 4-5 katlı apartmanların en üst katlarında hasbelkader bulunan insanlar kurtulmuştur. Onun dışındaki pek çok insanın kurtulması mümkün değil. Hatta bu balçığın içerisinden o insanların cenazelerine ulaşılabilmesi bile çok mümkün görünmüyor. Yani gerçekten korkunç bir tablo var.
0: Şu an için öyle. Doktor Banu Hanım, şöyle bir durum var. Siz hepiniz böyle başka yerlerden tanık olduğunuz bazı görüntüler var.
2: Evet, evet.
0: Şu mesela denizde tsunami gördük. Evet. Her zaman bazen evet. gördüğümüz, bazı haberlerde evet. duyduğumuz bir şeyler böyle evet. bu kadar metre yükseklikten geliyor. Ben şu an 46 yaşındayım. 47'ye geçtim diyeyim. Ben nehirde 9 metrelik tsunami şekilde bir sel görmedim. Yani Nepal'dayım. Yani tabii biraz yükseliyor, biraz debiler yüksek oluyor, onu görüyorum ama 9 metre çok çok yüksek böyle, yani bir az önceki bina gördünüz, binanın üstünden geliyor. Dikkat ettiniz mi? Şöyle bir bakın. Yani nehirde bu kadar yükseklikte böyle tsunami gibi bir dalga geleceğine kimsenin aklına gelmez. Bu çok korkunç bir şey yani. Yani ben de orada değilim ama hani bunu burada içinde bulunduğum için hani ben anlayabiliyorum oradaki insan psikolojisi, dünya üzerindeki yarattığı etkiyi de anlayabiliyorum. Şimdi ama mesela, maalesef yaşandı.
2: Az önce bir görüntü vardı. Bir binanın en üst katından o sel suyunun gelişini falan kaydediyor. Vatandaş cep telefonuyla çekiyor, belli. Şimdi mesela o görüntüyü alan insan çok şükür ki kurtuldu. Yani o kadar yükseğe
0: yukarıdan aldı o.
2: Evet, yukarıda onu kaldığı için eğer binada çökmediyse daha sonra işte temeli falan zarar görüp zaten epeyce bir binanın ayakta kaldığını da görüyoruz. Bazıları da çöküyor ne yazık ki, köprüler vesaire. İşte
0: onun da psikolojisi çok kötü. Yani
2: onun psikolojisi korkuştur yani. Düşünsenize bütün mahalleniz, eşiniz, dostunuz, akrabalarınız, belki gözünü evladınız, anneniz, yani. Babanız gözünüzün önünde o sel sularıyla birlikte o çamurun içerisinde yok olup gidiyor. Korkunç bir şey. Doktor Şah, korkunç bir şey. Yani şimdi arama kurtarmadan vesaire bahsettik ama burada arama kurtarma da yapılamaz yani. İnsanların cenazelerine ulaşılabilir.
0: Biraz durması gerekiyor. Biraz hani sürüklenen suyunu biraz duran hale gelmesi gerekiyor. Şimdi tüm yollar kapandı. Bu sadece orayı etki o Rasuwa diye bir il var. Orayı sadece etkilemedi. Bunun haricinde Nuwakot ve bizim zaten çok çetin yollar var. Yani çok çetin dağlardan geçen yollar var. Hepsi 1,5 kilometre göçmüş. Mesela tüm Nepal'daki Kathmandu'ya gelecek yollar hepsi kapanmış şu an. Yani. Öyle diyeyim. Yani iki tane ana damar var. Ana damar ikisi de çatladı diye düşünün. Yani. O yoldan geçiyor zaten onlar. Ve oralarda göçekler sebep oluyor. Trisuli diye bir nehir var. Debisi zaten yüksek. Onun 3 tane nehri üzerinde birleşmiş bir nehirine bunu katkısıyla onu yatağında yapılan tüm yollarını göçekler oldu. Şu an hani biz de bağımsızlaştık. Yani Kathmandu da diğer illerden gelecek otobüsler ve şeyler hepsi durdu yani şu an yani. Yani onun da bir ayrı bir felaket yaşanıyor burada yani.
2: Şimdi sürekli ekrana gelen falan. O görüntü var ya, hep soracağım soramıyorum. O gümrük kapısı. O bina duruyor mu? Hı-hı. Duruyor mu o bina? Çöktü mü? Duruyor mu?
5: Yok, almıştım.
0: Çöktü. Ne çöktü onu, yanındakiler de çöktü. Yani. Gitti.
2: Hepsi çöktü.
0: Onu dağıldı. Oradaki otobüsler yanında gördüğünüz tüm şeyler dağıldı zaten. Gitti. Hepsi, hiçbir şey dursun ki o kadar şeyde. Üstünden su geliyor yani, yandan bile değil yani.
2: Yani şimdi ne diyeyim şimdi evet, dere yatağına konutlar yapılmış. Oranın o bol vadeli yapısı belki bundan daha başkasına imkan tanımıyor. Bizim Karadeniz bölgesinde de biz de yani aynı şeyi yapıyoruz ya da yapmak durumunda kalıyoruz, bilemiyorum yani. Hakikaten çok korkunç bir tablo. Sadece işte sel suyuna kapılıp ölenler değil, belki selin o gücüyle birlikte işte taşıyıcı kolonları zarar gören binaların çökmesiyle birlikte de hayatını kaybeden insanlar var. Ya da içeride oldukları için binanın içerisine o debiyle su basınca boğularak hayatını kaybedenler
5: yani
2: de var.
5: Yani bu tür felaketler de siz de bilirsiniz. Yani. Hani Allah kimsenin başına vermesin ama yani bir geride kalanlarda bir salgın hastalık, çünkü balçık her taraf. Bir salgın hastalık, yağışlı ortam. Hı hı. Sayın doktor bunu çok daha iyi bilecektir. İkincisi de
0: tabii.
5: Evet, ikincisi de oradaki insanların hayatını sürdürebilmesi için böyle helikopterle havadan işte ikmal yaparak temel yaşam maddeleri atılıyor mu? Yani oradaki halka da, geride kalan yaşayan halka da devletin yeterli desteği olabiliyor mu? Bu konuda uluslararası bir yardım istendi mi? Yani oradaki kalan insanların da hayatını sürdürmesi bakımından soruyorum.
0: Tabii Eray Bey, bu zaten diğer bu sürüklenenlerin, daha doğrusu

0: sürüklenenleri artık hani biraz bulmak zorlanıyoruz ama bulmaya çalışıyoruz. Uzak bir yerlerde 25 kilo, 30 kilo, 50 kilometre iler içinde falan buluyorlar. Ama bu kalanlara destek atması kolay çünkü devamı yok onun. Bu anlık bir gelişen bir durum olduğu için kalanları artık desteklenebiliyor. Çünkü şöyle helikoptere gidiyor, oradan insanları alabiliyoruz. Yemeklerine falan verilebiliyor. Oradaki tüm kurtarma ekipler orada bulunuyor. Tabii ki şimdi hemen akabinde dediğim gibi sağlık durumlar başlayacak. Oradaki sağlık işte bulaşıcı hastalık olsun, salgın hastalıklar olsun bunlar ortaya çıkacaktır. Yani onlar için de zaten sağlık şeyler falan bile kuruldu. Oradaki insanlara hepsini boşaltılıyor. Başka illere taşınıyor. Ve artık hani bu şekilde sağlık hizmetlerinde verilecektir onun ihtiyacı oldu ki biz helikopterle bir sürü hastalara, bir sürü düşenlere, kırılanlara falan Katmandu'ya getirdik ve bunları hastanelerde yerleştirdik. Yani büyük hastanelerde falan tüm özel hastane ve devlet hastaneler hepsi ücretsiz bir şekilde can gönüllü onlara tedavi etmeye hazırlar.
1: Sayın Selvi'nin sorusu var. Hadi Bey'in de sorusu var. Sayın Selvi önce sözü size vereyim. Yayını noktalamadan önce son soruları alalım.
2: Evet, şu anda Doktor Bey'in açıklamalarından karayoluyla ulaşım imkanının kalmadığı anlaşılıyor. Helikopterlerle mi ulaşılıyor bölgeye?
0: Tabii. Tabii helikopter sadece başka bir bizim Kaçmandu'nun da yolu yok yani şu an hani o tarafta kapandığı için komple ya uçaklarla ki uçaklar orada yakın bir yerde havalanı var. Çok yakın böyle dağlık yerler havalanı orada indiriliyor. Ya da helikopter tüm özel ve devletin bulunan askeriyedeki helikopterler hepsi şeyde içinde yani. Faaliyet içinde yani şu an.
1: Evet, hadi Bey buyurun.
3: Hocama şunu sormak istiyorum. Bu dere yatağında kaç farklı yerleşim bölgesi var? Yani kaç tane hane bundan etkilenme durumu olduğu tahmin edilebiliyor mu? Ya da en azından kaç insan bundan etkilenmiş
0: hane
3: olabilir?
0: Olarak
3: çünkü şu ana kadar
0: hane olarak önce buyurun.
3: Yani çünkü şu ana kadar bir 359 kişinin vefat ettiği ya da en azından cenazesine ulaşıldığı ile ilgili bir bilgi var. Bunun artma ihtimali ne kadar yüksek olacak ya da ne kadar artabilir? Sizin tahmininiz nedir bu yönde?
0: Ben bu sayının daha yüksek olduğunu ve şu an keşfedebildikleri ve birçok insanlar haber alamıyor şu an. Hani dolayısıyla hani buna öldü mü, bir yerde çıktı mı, bir yerde kayboldu mu, biz oralarda da ulaşım ve iletişimle ciddi sorunlar da yaşıyoruz aynı zamanda. Hane olarak sorduğu zaman şöyle. Kesin bir hani söylemiyor. Yarısı kadar yutuldu. Yani o dere yatağındaki yarısına kadar götürdü. İç tarafta olanlar da çok sıkıntıları yok diye şey konuşuluyor ama hani ama gene bir sürü haneler ama artık oradaki insanlar hepsi duruyor muydu, kalıyor muydu? Onlar da bilinmiyor. Yani bu rakam sizin dediğinizde kalma çok yüksek olacak. Ama şu an hani resmi rakam olmadığı için benim de söylediğim telaffuzum zor ama çok rahatlıkla binin üzerine çıkacağını düşünüyorum. Aynı zamanda da şöyle bu sadece Nepalliler burada sürüklenmedi yani. Burası biraz da turistik bir yer. Yani turistik yer derken hani biraz görülesi çok iyi bir yerlerden biri gibi düşünün. Orada da mesela yaklaşık 40'ın üzerinde bir Amerikanlar olduğu, yaklaşık 50'nin üzerinde Hintliler olduğu da aynı zamanda konuşuluyor. Onlardan da haber alınmıyor. Yani şimdi resmi açıklaması yok. Orada kim gitti, kim gitmedi falan yani bir grup gezi gitmiş konuşuluyor. Kimseden haber alınmıyor. Bu Amerikan vatandaşlar da var iş içinde. Ama bu ancak hani birkaç gün sonra daha resmi olarak açıklandığı zaman daha sağlıklı bilgi almış olacağız onlardan.
3: Belki komutanım özür dileyerekten.
1: Son soruları alalım.
3: Peki daha önce aynı bölgede bir sel felaketi yaşanmış mı? Ya da yaşandıysa nasıl bir etki doğurmuştu bununla ilgili?
0: Şöyle, burada biliyorsun abi, başında ben size söyleyeyim. 4000 tane nehir var ve musun yağmurlarda debiler yüksek şeyler geliyor ama Böyle değil yani. Mesela nasıl olur?

0: insanı. Burada ne oluyor? Birkaç kişi karşıdan karşıya geçerken ya da bilmem bir şeyler yaparken ay boyunca ya da ay ya da bir buçuk ay sürüyorsa bir buçuk ay boyunca 100-150 kişi civarında bir yıllık bir kayıpları veriyoruz biz bu şekilde ama bu ayrı bir şey, bu böyle bir şey Nepal
1: yani evleri yıkabilecek şekilde bir sel felaketi olmadı değil mi aynı bölgede?
0: Olmadı. Böyle hiç olmadı. Bu zaten Nepal tarihinde de ilk diyebilirim ben şimdi. Böyle bir şey yaşanmadı yani.
1: O zaman herhangi bir böyle ciddi büyük bir sel felaketine hazırlıklı olabilecek şekilde yapılar da hazırlanmamış olabilir yani. Binalar ona göre hazırlanmamış tabii, olabilir. Oradaki
0: yani şöyle diyeyim Hadi Bey, böyle bir şey yaşanacağına hiçbiri tarihinde böyle bir şey yaşanmadığı için yani hiç kimse ona göre de değer. Bir de bence nasıl bir bina bile yapsanız bu akıntıya bence bu bina çöktürür. Ciddi düzeyde 9 metre yükselen bir debiden bahsediyoruz. 9 metre çok yüksek rakam yani. Bir sürü evin üstünden akıyor yani bunlar.
2: Son bir soru da Eray Öcalan'ın alalım.
0: Anormal bir anormal.
3: Şimdi tabii böyle büyük çaplı bir doğal afet olunca Nepal hükümeti böyle bir doğal afet alanı ilan etti mi ya da olağanüstü hal gibi bir karar alındı mı?
0: Tabii. 9 günlük bir burada bir şey var. Doğal afet bir ilan edildi. Hani burada bir o hal ama bölgesel olarak yani okullar tüm şeyler kapalı. Hiçbir şeyler falan yok ama çevredekileri daha fazla bir etkileyecek şekilde o hal ilan edildi ve şu an yapılan hiçbir böyle ticaret faaliyetleri ve şeyler falan yok. Sadece herkes canı gönlü onu kurtarma peşinde yani. Oradaki insanları oradan alıp başka illere falan yerleştirme peşindeler. Herkes her gün oradalar yani. Kurumlar oradalar yani.
3: Teşekkür ederim.
2: Evet. Hocam sizin var mı son bir sorunuz?
4: Yok, sadece başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi yani, iletmek istiyorum. Evet, yani. Ümit ediyorum ki Nepal hükümeti uluslararası yardımlarla beraber de çok kısa bir sürede toparlar.
2: Yani böyle bir felaketi hiçbirimiz görmedik. Bütün dünyada böyle bir felaketi görmüş değildir zannediyorum. İşte geçmişte bazı tsunami'lerde benzer tablolar kayda geçti ama bu da bambaşka bir şey yani. En azından tsunami'nin aynen geleceğine dair uyarılar yapılıyor. Öncesinde zaten bir deprem yaşanmış oluyor. Tsunami bölgelerinde yaşayan insanlar zaten ne yapmaları gerektiğini bilerek hareket ediyorlar ve deniz seviyesinden yükseklere çıkma imkanına sahip oluyorlar. Büyük ölçüde ama burada tek bir vatandaş bile böyle bir selin gelebileceğine dair en ufak bir tahminde bile bulunamaz. Birden
4: buzunun kırılması nedeniyle çünkü
2: tabii, yani bir anda boşalan bir su, bir anda gelen bir sel, selle birlikte işte çamur, çer çöp yani balçık ne varsa hepsi birden o dağlardan, vadilerde biriken her türlü maddeyi de alıp beraberinde taşıyor. Hakikaten çok zor yani, ne desek boş, ne desek zayıf kalır. Yani Doktor Şah, büyük geçmiş olsun, başınız sağ olsun, şimdi Allah yardımcınız olsun.
0: Küçük bir şey söylemek
2: buyurun,
0: isterim.
2: Buyurun hani,
0: tabii ki bu böyle bir şey yaşandı. Yani bunu şey olarak, Nepal olarak düşünmeyin. Evet. Ülke çapında ya dünya çapında herhangi bir yerde yaşandığı zamanlarda ben şey isterdim yani bir devletler hani böyle şeylere hani kendi çapından hani bir üzüntü, bir şeyler falan hani bir kardeşlik bir bağ içerisinde herkes kendi çapından, kendi tarafından hani biliyorsunuz mahkemelerde ben beni çağırmadım, ben gitmedim psikolojisinde olmamak lazım gibi düşünün. Bunun gibi böyle bir şeyler yaşandığı zaman tüm dünya tek olmak dilerim yani böyle zamanlarda. Böyle çok herhangi bir ülkede de olabilir. Böyle şeyler çok bilinen ve beklenen bir şey değil. Çünkü insanız. İnsan her zaman bunlara muhtaç olur. Böyle şeyde zamanda. Dolayısıyla hani tek bir yürekle üzüntü yaşamak lazım yani. Ve içten yani. Bunu

0: size şey yapmak istedim. Evet,
1: bu sisteminizde teşekkür dünya ederim. Duysun Olum inşallah. Şey biz teşekkür dedim. Ediyoruz. Bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdiniz. Tekrar sağ olun, geçmiş sağ olun, olsun. Başınız sağ olsun. Değerli konuklarım, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sayın Servi, size de çok teşekkür ediyorum. Bugün bu başlıkla noktalıyoruz arka planı. Hoşçakalın.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, FAST işlem limitlerinde önemli bir değişikliğe gidiyor. 26 Ağustos'tan itibaren para transferleri ve ödeme iste işlemlerinde üst sınır 300 bin liraya çıkacak. Karekodla yapılan iş yeri ödemelerinde limit de 250 bin liradan 300 bin liraya yükseltilecek. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
0: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81 A Haber Radyo 24 saat haber.
2: Hisar'da bir orman yangını başladı. Bölgede ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ediyor. Arkadaşlarım şimdi o görüntüleri de hazırlayacaklar. Birazdan detaylarını ekranlarınıza getireceğiz. Akşam saatlerinde Afyon Karahisar'ın merkeze bağlı Susuz beldesinde yükseldi alevler. Ormanlık alandan yükselen o alevleri görenler hemen durumu ekiplere ihbar etti ve bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Bölgede rüzgar da etkiliydi ve bu nedenle de rüzgarın etkisiyle yön değiştiren alevler kısa bir sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının yerleşim yerlerine ve tarım arazilerine ulaşmasını engellemek amacıyla da çok sayıda arazöz ve iş makinesi bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Bunu bir kez daha ifade edelim. Bölgede rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Bunu hatırlatmış olalım. Özellikle önümüzdeki günlerde Marmara bölgesi başta olmak üzere kuvvetli rüzgarın etkili olacağını ifade edelim. Birazdan detaylarını paylaşacağız ama hafta sonuna yaklaşırken özellikle piknik yerlerinde, ormanlık alanlarda işte benzer manzaraların, bu acı tabloların ortaya çıkmaması için dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var. Bunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Afyon'daki o alevlerle mücadelenin detaylarını da ekranlarınıza getireceğiz birazdan. Şimdi dedik ya, bölgede rüzgarlı bir hava söz konusu ki meteorolojinin de uyarıları var. Özellikle Batı Karadeniz bölgesi ve Marmara bölgesi ile ilgili yarın öğle saatlerinden sonra etkili olacak kuvvetli rüzgar söz konusu. Ama bunun yanı sıra yağışla ilgili bir uyarı var mı? Şu an itibariyle yurt geneline baktığımızda çok yoğun yağış alan bir bölge yok. Sadece şu an itibariyle Doğu Anadolu bölgesinde, Erzurum, Kars, Ardahan bölgesinde yağışlı bir hava durumu söz konusu. Ama yarından itibaren özellikle Orta ve Batı Karadeniz bölgesinde bazı bölgelerde sağanak etkili olacak. Hafta başında aktarmıştık. Sıcaklar hemen herkesi bunalttı ülke genelinde. Ama meteorolojiden de uzmanlardan da bu konuda sevindiren haberler gelmişti. Hissedilebilir oranda hava sıcaklıkları düşecek. Özellikle de İstanbul'da, ama ne kadar düşecek ona bakalım.
3: Kuzeyden gelen bir serin ve soğuk bir hava var.
4: Yaz sıcaklarına yağış molası geliyor. Yağışla birlikte sıcaklık da düşecek. İstanbul'da termometrelerin yaklaşık 10 derece birden düşmesi bekleniyor.
3: İstanbul'da öncelikle geçtiğimiz günlerde 34-35 derecelere çıkan hava sıcaklığı artık bugün de biraz başlayarak yarından itibaren sıcaklık değerleri düşmeye başlıyor. Sıcaklıklarda yaklaşık 34-35

0: 5 dereceye göre kıyaslarsak yaklaşık 10-15 derecelik bir düşüş aslında meydana gelecek. Yarın İstanbul'da en yüksek sıcaklık 23-24 derece. Gece sıcaklıkları 17-18 derecelere kadar iniyor.
1: Yağışların cumartesi akşamına kadar sürmesi bekleniyor.
0: Yarın sabah saatlerinde başlayacak yağış ve öğle saatlerine doğru biraz daha etkisini arttıracak. Ara ara geçişler şeklinde olacak bu yağışlar. Öğleden sonra biraz daha İstanbul'da etkili ve bu yağış gece saatlerinde İstanbul'da ara ara geçişler şeklinde sürecek ki cumartesi günü akşam saatlerine kadar İstanbul'da yağışlı havayı görüyor olacağız.
1: Ancak İstanbul'da sadece yağış değil, kuvvetli poyraz da etkili olacak.
0: Yağışla birlikte aynı zamanda kuzeyden esen kuvvetli rüzgarlar var. Poyrazdan esecek rüzgarın şiddeti zaman zaman fırtına değerlerine, yani saatte 60-62 kilometrelere kadar çıkacak gözüküyor.
1: Kuzeyden gelen yağışlı hava İstanbul'un ardından Türkiye'nin birçok noktasını etkisi altına alacak.
0: Ülke genelinde de yağışlar var. İstanbul'a gelecek olan bu yağışlı hava öncelikle İstanbul'un ardından Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri, başkent Ankara'da dahil olmak üzere buralarda yağışlar bırakıyor. Doğu Anadolu'da yağışlar var. Akdeniz'de yine yağışları görüyor olacağız.
1: Önümüzdeki hafta ise sıcaklıkların normale dönmesi bekleniyor.
0: Önümüzdeki hafta İstanbullular biraz daha mevsim normalleri değerlere dönmüş olacak. Yani o sıcak hava dalgasının etkisini kaybetmiş olacak.
2: Bir hatırlatmayla devam edelim. Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak yapılandırma için başvurularda zaman daralıyor ki bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyordu bu düzenleme kapsamında. Bir kez daha hatırlatalım. Faiz ve teminat yükünü hafifleten bu düzenleme için son başvuru tarihi 31 Ağustos Pazartesi günü.
1: Kamuya borcu olan mükellefler için yapılandırma kolaylığında sona yaklaşıldı.
3: Şimdi ben de yapılandırmanın ilk taksitlerini ödedim. Yani iyi oldu. Bizim için de ödeme kolaylığı oldu. Şu an rahatla ödüyorum.
1: Düzenleme ile borçların daha düşük maliyetle yapılandırılmasının önü açıldı. Borçların kişinin mali durumuna göre 36, 48 veya 72 aya kadar taksitlendirilmesine imkan sağlandı.
4: Çok iyi bir şey. Yapılandırmak. Borcunu da ödersin, kurtulursun. Çok güzel bir şey çıkmış. Allah razı olsun devletimizden.
1: Taksitli ödemelerde uygulanan yıllık tecil faizi %39'dan %29'a düşürüldü. 10 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat şartı da kaldırıldı. Peki başvurular nasıl yapılıyor? Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden, dijital vergi dairesinden ya da vergi dairesine doğrudan gidilerek yapılabiliyor. Bunun yanı sıra postayla da başvuru mümkün. Birden fazla vergi dairesine borcu olan mükelleflerin her vergi dairesine ayrı ayrı başvuru yapması gerekiyor. Prim borçlarında ilk taksit ödemesi de 31 Ağustos'a kadar yapılacak. Vergi borçlarında ise ilk taksit Eylül ayında ödenecek. Bir takvim yılında 2'den fazla ödeme yapılmazsa taksitlendirme iptal olacak.
5: Gayet güzel. Devletimiz insanlara, vatandaşlara güzel bir kolaylık sağlamış. Sağ olsunlar, var olsunlar. Vatandaşlar da bunu değerlendirip güzelce ödemelerini düzgünce yapıp borçtan kurtulsunlar.
2: Bu arada geride bıraktığımız gün Gözler Şampiyonlar Ligi kurallarındaydı ki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray temsilcileri de belli oldu. Kimler de hemen onları da paylaşalım. Fenerbahçe'nin rakipleri Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa, Roma, Shakhtar Donetsk, Villarreal, Slavia Prag ve LASK olurken yine Galatasaray'ın rakipleri ise Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting Lisbon, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK Atina oldu. Bu nefes kesen maçlar, tüm Türkiye'yi heyecanlandıran ve adeta futbol şöleni yaşatacak olan maçlar 8-10 Eylül tarihleri itibarıyla başlayacak. Evet, iki temsilcimiz Türkiye'nin iki büyük kulübü Şampiyonlar Ligi'nde, Devler Ligi'nde ülkemizi temsil edecek ama Avrupa Ligi'nde de önemli bir gelişme yaşandı. Yine temsilcimiz Beşiktaş playoff turunda 3-0'ın rövanşında rakibine 1-0 yenildi ama adını lig aşamasına yazdırdı. Tüm temsilcilerimizi böylece tebrik edelim ve şimdiden başarılar dilerim.

0: Ağustos ayı zaferler ayı. Geçtiğimiz gün Malazgirt'te tüm dünyaya önemli mesajlar verdi Başkan Erdoğan ve bir başka büyük zafer, büyük taarruz. 30 Ağustos'ta zaferle taşlanan ve 26 Ağustos'ta başlayan o zafer yürüyüşü içinde, yani büyük taarruzun 104. yıl dönümü içinde geride bıraktığımız gün gözler Afyonkarahisar'daydı ve Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında bugüne özel Afyonkarahisar'da gerçekleştirdi. Hem Suriye'de yaşanan gelişmeler, hem terörsüz Türkiye süreci, hem de bölgedeki diğer kritik başlıklarla ilgili çok önemli mesajlar verildi.
1: YPG'nin fesi, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve tek devlet, tek ordu anlayışı açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.
2: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını Zafer Haftası nedeniyle Afyonkarahisar'da gerçekleştirdi. Toplantının en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de SDG terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakmasıyla terörsüz Türkiye süreciydi.
1: Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de istikrarın kalıcı hale getirilmesi ve terörle mücadele kapasitesinin artırılması için desteklerinin devam edeceğini açıkladı. Bakanlık, terörsüz Türkiye sürecinin istikrarlı ilerlemesi için çalışmaların süreceğini, terör örgütü ve bağlantılı yapıların silah bırakma sürecinin takip edileceğini de vurguladı. Toplantıda Rodos'un gayri askeri statüsü de gündeme geldi.
3: Rodos Adası'nın gayri askeri statüsü uluslararası anlaşmalarda açık ve bağlayıcı şekilde düzenlenmiştir. Bu statüyü ihlal edecek her türlü girişim, Yunanistan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleriyle bağdaşmamaktadır. Bu çerçevede Rodos'ta İHA üssü kurulmasına yönelik muhtemel bir adımın, adanın gayri askeri statüsünün ihlali anlamına geleceği gibi Ege'de barış ve istikrarda ayrıca iyi komşuluk ilişkilerine zarar vereceği açıktır. Türkiye uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaya devam edecektir.
1: Kerpe Adası'ndaki Patriot sistemlerinin Girit'e taşınması da olumlu bir adım olarak değerlendirildi. Bakanlık açıklamasında ayrıca ABD merkezli danışmanlık şirketiyle yapılan çalışmanın Türkiye-ABD ilişkileriyle savunma ve güvenlik alanındaki diyaloğu güçlendirmeyi amaçladığı bildirildi.
0: Şimdi bölgemizde yaşanan bu gelişmeler, özellikle terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge kapsamında da Suriye'de terör örgütü YPG'nin kendini feshettiğini açıklaması en çok İsrail tarafından yakından takip ediliyordu ki Suriye'deki bu gelişme belki de İsrail için bir hayal kırıklığı yarattı diyebiliriz. Bunu biz değil, hatta İsrail medyası da bu şekilde yazıyor. Şimdi özellikle merak edilen bir nokta var bu gelişmenin ardından. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde Suriye'yi ziyaret edeceğini söylemişti. Şimdi herkes bu ziyaretin ne zaman gerçekleştireceğini merak ediyor.
4: Şehirlere inecekler. Bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG. Topunuz gelin. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız.
5: Terör örgütü PKK'nın ardından Suriye kolu YPG de kendini feshetti. Ankara'nın terörsüz Türkiye süreciyle başlattığı terörsüz bölge vizyonu artık dünyada yankılanıyor.
4: Bu vatan toprağımızın üzerinde kimse hesaba girmesin. Hesaba girenler bunun bedelini ödeyecekler.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleriyle terör koridorunu paramparça edeceğiz demişti. Öyle de oldu. Yıllarca arkasına küresel güçleri alarak Türkiye'ye meydan okumaya kalkan terör örgütleri Ankara'nın çelikten iradesi karşısında bir bir sahadan silindi.
4: Dertleri ne? Kuzey Suriye'de yeni bir devlet kurmak. Biz böyle bir devletin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu böyle bilinmeli.
5: Dünya diplomasisinde gözler şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şam'a yapacağı tarihi ziyarette. Erdoğan'ın terörsüz bölgeyi mühürleyecek Suriye ziyareti artık an meselesi.
4: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor.
5: YPG

0: Bölgenin fesih kararı ilk günden bu yana Ankara ile yakın çalışan Şam yönetimi tarafından da memnuniyetle karşılandı. Başkent sokaklarında kutlamalar düzenlendi. Sürecin yakın takipçisi Milli Savunma Bakanlığı da kritik gelişmeyi Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması ve tek devlet tek ordu anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli buldu. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye ordusuna terörle mücadelede desteğimiz devam edecek açıklaması yaptı.
1: Bölgemizde terörün devri tamamen kapanmıştır. Suriye halkını dün olduğu gibi inşallah yarın da yalnız bırakmayacağız.
0: Türkiye'nin Terörsüz Türkiye adımıyla başlattığı tarihi süreç bölgede dengeleri kökten değiştirirken YPG'nin fesih Tel Aviv'de deprem etkisi yaptı. İsrail basını tarihi adımı Tel Aviv'e yönelik stratejik bir tokat olarak yorumladı. Gazeteler Türkiye Suriye'de büyük bir zafer kazandı itirafında bulunurken bölgede yalnızlaşan İsrail'in güvenlik mimarisinin çöktüğünü yazdı. Dışarıda kazanılan bu tarihi diplomatik zafer içeride büyük bir saha harekatıyla birleşiyor. AK Parti teşkilatları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 81 ilde sahaya inmeye hazırlanıyor. Kapı kapı dolaşılacak, tüm şikayet ve öneriler raporlanacak. Ankara dışarıda yazdığı tarihi destanı içeride de toplumsal bağla sağlamlaştıracak. Mesaisine İstanbul'da devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar esnafına sürpriz yaptı. Davet üzerine girdiği bir restoranda çalışanlar ve müşterilerle sohbet etti. Çocuklarla yakından ilgilendi.
2: Tabii bölgede terörün bitecek olması, Suriye'de kan ve gözyaşının dinecek olması İsrail'i sevindirmeyecektir. Çünkü karşımızda kandan, terörden, soykırımdan beslenen, terörden beslenen bir zihniyet söz konusu. İsrail'i yönetenlerden kastediyoruz. Şimdi onlar için terör ne demek? Belki tanımını yapmak büyük bir akıl istiyor. Ama bazı gerçekler ortaya koyuyor. Yani illa onlar için terör ifadesi eli silah tutan birisi değil. Bakın bu çocuklar bile onlar için terörist ve öldürülmesi gerekiyor İsrail'i yöneten zihniyete göre. Bu görüntüler geride bıraktığımız gün maalesef yine Gazze'de kayda geçti. Çocukların elinde bir alışveriş arabası var. O alışveriş arabasının içinde de su taşımak için bulundurulan bidonlar var. İstekleri sadece o bidonlara su doldurup ailelerine götürebilmek. 5-6 yaşlarındaki iki çocuktan bahsediyoruz. Ama İsrail askerleri bakın onlara neler yaptı.
3: Evine su taşıyan iki kardeşi işte böyle hedef aldılar. Doldurdukları bidonları alışveriş sepetiyle taşıyan iki Gazze'li çocuğu havaya ateş açarak korkuttular. Gazze'deki insanlık suçlarına her gün bir yenisini ekleyen İsrail'in vahşi yüzü bir kez daha gün yüzüne çıktı. Yüz binlerce Filistinli'yi abluk altında tutarak hayatı zindan eden işgal askerlerinin bir savaş suçu daha kameraya yansıdı. İnsanlığa sığmayan görüntüler Gazze'nin kuzeyindeki Beit Lahya'da kayda geçti. İsrail askerleri bu kez kıtlığın kol gezdiği bölgede su bulmaya çalışan Filistinli çocukları hedef aldı. Su doldurdukları bidonları alışveriş sepetiyle taşıyan çocukları, havaya ateş açarak korkutan İsrail askerleri onları bir de kayda aldı. Silah seslerini duyan iki kardeş neye uğradığını şaşırarak kaçmaya başlarken, çocukların kısa süre sonra geriye koşarak bidonları kurtarmaya çalıştığı görüldü. İsrail ablukası nedeniyle temel ihtiyaçların dahi zorlukla temin edilebildiği Gazze'de günlük yaşam adeta bir mücadeleye dönüşmüş durumda.
4: Yiyecek ve içecek yok, evimiz yıkıldı, paramız da kalmadı, nereye gideceğimizi bilmiyoruz, korkuyoruz, evlatlarımız ve çocuklarımız için çok korkuyoruz.
3: Yaşanan su kıtlığı nedeniyle on binlerce Filistinli su bulabilmek için kilometrelerce yol kat ederek sıralarda uzun süre bekliyor.
5: Bu kapları doldurmak için her gün en az 2-3 kez dışarı çıkıyoruz. Yaklaşık 1 kilometre yürüyor, ardından 2 saat boyunca sırada bekliyoruz. Ne kadar daha böyle yaşamak zorunda kalacağız?

0: Ve muhalefet cephesinde yaşananlar, arınma süreci bir yanda CHP'de devam ederken diğer yanda yeni parti cephesinde de farklı taktikler konuşuluyor, özellikle belediyeler için. Ki pek çok belediye yeni partiliyiz deseler de Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında görev yapmaya devam ediyorlar. Açıklamalar yeni partiden ama kimlik CHP'den. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi bu tartışmaların odağında dikkat çeken bir isim daha var. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, halen daha Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapıyor. Peki o ne yapacak? Onunla ilgili neler konuşuluyor? Bakalım.
1: Putlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun. Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
2: Muhalefette kılıçlar tamamen çekildi. Özgür Özel'le birlikte hareket etmelerine rağmen yeni partiye katılmayıp CHP çatısı altında kalan 49 ismin üzeri tek kalemde çizildi. Kılıçdaroğlu yönetimi Truva atı benzetmesiyle uzun süredir gündemde olan bu isimler için disiplin sürecini başlattı.
3: Partinin tüzel kimliği içinde bulunup da başka siyasal partilere dönüp çalışma yapılmasını da hem ahlaki bulmadığımızı hem de disiplinin ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendireceğimizi söylemiştik.
2: Özel'in CHP yönetimindeyken yakın çalışma arkadaşları olan Selin Sayek Böke, İlhan Cihaner ve Aylin Nazlı Akan'ın da aralarında olduğu 49 ismin ihraç adımına yeni partiden tepki gecikmedi. Parti sözcüsü Zeynel Emre sosyal medya hesabından CHP yönetimini korsanlıkla suçladı. Gemiyi güvenli limana taşıyacağız diyenlerin bugün arsız bir korsanlığa girişerek gemiyi kaçırmaya çalıştıkları görülmüştür dedi. Kavga sadece ihraçlarla da sınırlı değil. Yeni Parti ile CHP arasındaki başkan kapma yarışı kızıştı. Hedefte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş var.
3: Mansur Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır. Biz kendisiyle görüşüyoruz, Sayın Genel Başkan görüşüyor. Aramızda hiçbir sorun ve bir problem yok.
2: Bu sözlere Yavaş cephesinden jet yalanlama geldi. CHP ile bir görüşmenin yapılmadığı belirtilen açıklamada, Sayın Yavaş'ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir dendi.
4: Siyasi tartışmalar da devam ediyor. Biz mümkün olduğu kadar bunların dışında kalmaya devam ediyoruz.
2: CHP ile yeni parti arasındaki siyasi gerilim tırmanırken gözlerin çevrildiği bir başka adres Üsküdar. Önümüzdeki hafta yapılması beklenen başkan vekili seçimlerinde CHP'nin adayına karşı yeni partinin aday çıkarıp çıkarmayacağı tartışılıyor.
3: Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kazanılmış bir belediyenin Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalması için bu 26 tane belediye meclis üyemiz oy kullanacaklardır. Bunu yapmazlarsa kusura bakmayın hain olurlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubunu bölerek, onun içinden başka bir siyasal parti çıkartarak bu seçimleri zorlamak da bölücülüktür. Biz bunu yakından takip edeceğiz.
0: Şimdi son zamanların en çok tartışılan müzik gruplarından birisi, ki şöyle özetlesek hemen herkesin aklına gelecektir. Dinleyici kitlesinin genellikle çocukları olduğu ama konserlerinin yetişkinlere özellikle içerikleri, sahne şovları itibariyle hitap ettiği Manifest grubu. Geride bıraktığımız günün onlarla ilgili bir gelişme yaşandı. O müzik grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı. Neden peki böyle bir operasyon düzenlendi? Detaylar için A Haber muhabiri Erşan Karaca bizleri bekliyor. Erşan, kolay gelsin.
5: İyi geceler ve yayınlar diyorum Tahir İnan. Geride bıraktığımız saatlerde gece ajansı farkıyla gün içerisinde olan flaş haberleri ve son dakika haberlerini aktarmak üzere haber nöbetimiz devam ediyor. Geride bıraktığımız saatlerde bir flaş haber vardı aslında. Manifest grubunun kurucusu ve aynı zamanda menajeri Tolga Akış İstanbul Havalimanı'nda İzmir'e giderken gözaltına alınmıştı. Peki Tolga Akış neden gözaltına alındı? Aynı zamanda sosyal medyada dönen bazı iddialar vardı ve aynı zamanda bir soruşturma başlatıldı ve Tolga Akış şu an nerede ve ifade adresini verdi mi gibi soruların hepsine cevaplarımızı bu yayınımızda vereceğiz. Dilerseniz ilk önce Tolga Akış neden gözaltına alındı, bunları size aktarmak istiyorum. Grubun eski fotoğrafçısı Mesut Addin isimli kişi geçtiğimiz zamanlarda Tolga Akış hakkında bir suç duyurusunda bulunmuştu. Aslında öncesinde sosyal medyadan

0: Başka bazı videolar vardı ve bu videolardan yola çıkarak biraz da bu videolar tepki aldı ve aynı zamanda iddialar oldukça kuvvetliydi ve Tolga Akış hakkında bir suç duyurusunda bulunmuştu. Sonrasında ise kendisi aslında bu ifadeler ortaya çıktıktan sonra Tolga Akış Mesut Addin hakkında bir suç duyurusunda bulundu ve Mesut Addin geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı ve ifade vermek üzere emniyet güçlerine gitmişti. Şimdi ifade verdikten sonra Tolga Akış hakkında iddiaları hepsini yani şu anda gündemde olan, sosyal medyada olan, paylaşılan bütün videoların hepsini aynı zamanda anlattığı ifadesini verdi ve sonrasında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Şimdi gelelim neden gözaltına alındı Tolga Akış, Manifest grubunun kurucusu. Tolga Akış, müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alındı Tahir İnan. Tolga Akış'ın aynı zamanda evinde arama yapıldı. Şimdi İstanbul Havalimanı'ndan İzmir'e doğru gitmek üzere yola çıkan, aslında uçağa da binmişti aynı zamanda Tolga Akış. Yapılan tekniki ve fiziki takibin ardından uçak biraz bekletildi ve içerisinde Tolga Akış gözaltına alındı ve oradan Emniyet Müdürlüğü'ne doğru götürüldü, ifadesi alınmak üzere. Şimdi evinde yapılan aramalarda bir takım döviz, TL cinsinden nakit para ve bir takım altınlar ele geçirildi ve bir yandan da 10 milyon TL'lik bir senet. Aslında en dikkat çekici, operasyonun en dikkat çekici başlıklarından bir tanesi de buydu. 10 milyon TL değerinde bir senet ele geçirildi. Şimdi gelelim sosyal medyadaki iddialara. Az önce belirtmiş olduğum gibi Manifest grubunun eski fotoğrafçısı Mesut Addin bu konu kapsamında, yani sanatçıların aynı zamanda uğradıkları bir takım gelişmeler vardı. Şimdi bu gelişmeler doğrultusunda ve aynı zamanda kendi iddiaları da oldukça kuvvetliydi. Şimdi iddialarda Addin grup üyelerinin sözleşmeleri, konser ve dijital platformlarda elde edilen gelirlerin paylaşımı, marka anlaşmaları ve üyelerin özel hayatlarına yönelik müdahaleler bulunduğu yönünde çeşitli iddialarda bulunmuştu. İşte tam da burada soruşturma başlatıldı ve Tolga Akış geride bıraktığımız saatler içerisinde gözaltına alındı ve şunu son olarak belirtmek istiyorum ki geçtiğimiz saatlerde ise Tolga Akış'ın emniyette olduğunu bildirmiştik sizlere. Tolga Akış emniyette ifade vermedi. Yarın İstanbul Adalet Sarayı'nda hem emniyetten hem de savcılıktan aldığımız net bilgilere göre Tolga Akış yarın sabah saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'na gidecek ve hakim karşısında ifadesini vereceğini belirtmiş olalım ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım Tahir'in.
1: Ersan'a teşekkür ediyoruz. Dikkat çeken bir konu. İddialar oldukça önemli. Elde edilen o bulgularla ilgili detaylar da yarın itibariyle netleşecektir. Bizler de bunu sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Şimdi İstanbul Avcılar'da bir otogaleri sahibinden 10 milyon lira haraç istedi bir suç örgütü. Bu mesajlarla da, yurt dışından gelen mesajlarla ortaya çıktı. Ama olumsuz yanıt alınca mahalleyi neredeyse ateşe verdi. İşte 3 araç küle döndü ki para gelmezse daha da ileri gideceklerini tehdit ettiler.
2: 10 milyon lira haraç istediler, olumsuz yanıt alınca otogaleriyi kundakladılar. Olayın adresi İstanbul Avcılar. Otoparkta bir otogaleriye ait yan yana park halindeki araçlar yanmaya başladı. Alevler 3 otomobili sararken bir araçsa son anda iş yeri çalışanları tarafından kurtarıldı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. 3 otomobil de küle döndü. Polis olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde iki şüphelinin otoparka gelerek araçları ateşe verdikten sonra kaçtıkları tespit edildi. Araçları kundaklayan suç örgütünün o anları kaydederek iş yeri sahibine gönderdikleri ve 10 milyon lira haraç istedikleri ortaya çıktı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
1: ...18 yaşındaki Esra Turan, Samsun'un Çarşamba ilçesinde elektrikli bisikletiyle yolda devam ediyordu. Kavşağa girecekti ama maalesef ki bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
3: Bakmadan yola çıktı. Hızla gelen otomobilin altında kaldı. Kavşaktaki kaza 18 yaşındaki Esra'yı hayattan kopardı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşandı. 18 yaşındaki genç kız elektrikli bisikletiyle yolun en sağında ilerliyordu.

0: Arkasına bakmadan direksiyonu kırarak kavşağa yöneldi. O sırada bir otomobil de aşırı hızlıydı. Son anda frene bassa da kavşaktan geçmeye çalışan Esra Turan'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle genç kız metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.
1: İşte motosiklet paramparça, kazayı yapan araç, motosiklete çarpan araç.
0: Kaza anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Eğitim öğretim yılı öncesinde veliler şu anda alışverişle biraz meşguller. Dikkatinizi çekmiştir. Şu aralar her yerde bir ucuzluk furyası var. Yani kırtasiye ürünlerinde çok cüzi miktarlarda fiyatlarla ürünler satılıyor ama uyarmış olalım, bu fiyatlar sizleri kandırmasın. Yani bir ürünü alırken fiyatından ziyade çocuğunuzun sağlığını tehdit edip etmediğine bakmamız gerekiyor. Ki özellikle TSE uzmanları alışverişlerinizde TSE ve CE işaretli olmasına dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.
3: Veliler kırtasiye malzemesi alırken öncelikle renginden ve fiyatından ziyade ürünlerin çocukların sağlığını etkilemeyecek güvenilir ve kaliteli ürünler tercih etmeli.
4: Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldı. Velilerin alışveriş telaşı hız kazandı. Bu alandaki piyasa denetimleri yoğunlaşırken Türk Standartları Enstitüsü de bu ürünlerin güvenliğini laboratuvar testleriyle garanti altına alıyor. Ancak velilerin de dikkat etmesi gereken hususlar var. Bu kapsamda uzmanlar alınan ürünlerde TSE ve CE işaretlerine dikkat edilmesi konusunda uyarıyor.
3: TSE işareti ürünün standartlara uygun, kaliteli ve uygun üretildiğini belgelerken CE işareti Avrupa Birliği'nin güvenlik şartlarını aldığını ifade eder. Bu iki işaret kırtasiye ürünlerinin resmi kurumlarca incelendiğini ve çocukların sağlığını riske atacak herhangi bir şey olmadığını garanti altına alır.
4: TSE ve CE işaretleri bulunmayan standart dışı maddelerin tehlikeleri de saymakla bitmiyor.
3: Ucuz olsun diye tercih edilen bu ürünler uzun vadede kullanımında büyük sağlık sıkıntılarına sebep olabiliyor. Merdiven altı dediğimiz ürünlerin içerisinde kurşun kalem, özellikle boya kalemlerinde kurşun, kadmiyum, arsenik gibi ağır metaller, plastik ürünlerde ise kanserojen madde dediğimiz ftalat maddeleri ve tekstil ürünlerinde ise alerjik reaksiyonlara sebep olan azovoyar maddeler bulunmaktadır.
2: Türkiye'nin konuştuğu pek çok önemli gündem başlığı var. Birazdan konuklarımızla birlikte değerlendirmeye başlayacağız ama öncesinde yurtta ve dünyada başka neler yaşandı? Kısa bir haber turu gelecek ekranlarımıza.
5: Trump'ın taktik nükleer kullanabilir dediği Putin'in Rusyası bir kez daha Sumi'ye saldırdı. Gecenin karanlığını alevler aydınlattı. St. Petersburg'da bir araçta patlama oldu. Hayatını kaybeden kişinin Rus askeri olması suikast ihtimalini akıllara getirdi. Cezayir'de aşırı sıcak orman yangınlarını da tetikledi. 12 kişi hayatını kaybetti. Kameralara yansıyan görüntüler yürekleri ağza getirdi. Tırmanış sırasında düşen dağcıyı kurtarmak için ekipler bölgeye helikopterle geldi. Hayat kurtarmak isteyen sağlıkçı dengesini kaybedince metrelerce yuvarlandı. Dağcı da doktor da ölmedikleri için şanslıydı. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara bir ilke daha imza attı. 47 yıl önce yaptırım listesine alınan Suriye'de Esad'ın devrilmesiyle ilk kez kredi kartıyla ödeme gerçekleşti. Temassız ödeme tüm dünyada gündem oldu. Çin'in robotlarını tanıtmak için düzenlediği yarışlarda yeni bir rekor daha kırıldı. Bir robot 100 metre yarışını 8,64 saniyede tamamladı. Çok daha faydalı bir teknoloji haberi Avustralya'dan. Bilim insanları yarı robot

0: hamam böceklerinin omuzlarına ağır bir yük yükledi. Bundan böyle enkaz altında kurtarılmayı bekleyenlerin acil ilaçlarını bu yarı robotlar taşıyacak. Hakkında 30 yıl hapis cezası vardı. Her yerde aranıyordu. Firari hükümlü aracıyla kaçmaya çalışırken jandarma drone'u adım adım takip etti. Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda yakalanan firari cezaevine gönderildi. Polis kıyafetleriyle geldiler, sahte arama kararıyla sitedeki bir villaya girdiler. Antalya'daki villa sahibinden 4 milyon dolar değerindeki kripto varlığı transfer edip kaçtılar. Ama yakalanmaları uzun sürmedi. Tutuklanan o zanlılar suçlamaları reddetti. Sadece alacağımız vardı, onu tahsil ettik deseler de tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Traktörün römorku seyir halindeyken araçtan ayrıldı. Kontrolden çıkan römork kaldırımdaki iki kişiye çarptı. Adana'da kayda geçen kazada traktörden ayrılan römork yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Malatya'da polisten kaçan şüpheliyi esnaf durdurdu. Çelme takıp yakaladığı şüpheliyi polise teslim etti. O anlar kameralara böyle yansıdı. Fren yerine gaza bastı, direksiyon hakimiyetini kaybedip iş yerine daldı. Afyonkarahisar'da kayda geçen kazada tek teselli can kaybı olmaması oldu.
1: Alt kilo kavun buraya geldi Ağrı Dağı'nın zirvesinde.
0: Kayserili 19 dağcı 3 gün önce başladıkları zirve yolculuğunda Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmandı. Dinlenme molası veren dağcılar 5137 metrede kavun yiyerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Mardin'de sıcaktan bunalan çocuklara muhtar su tankeriyle sürpriz yaptı. Çocuklar üzerlerine püskürtülen suyla hem serinledi hem de doyasıya eğlendi.
2: Şimdi gündemdeki en önemli başlıklardan birisi şüphesiz ki Silivri'de görülmeye devam eden yolsuzluk ve rüşvet davası. Şimdi peş peşe gelen itiraflar vardı. Özellikle Silivri'deki mahkeme salonu İmamoğlu'nun karşısında daha önce itiraflarını okuduğu ya da duyduğu kişilerin bizzat karşısında olmasıyla ortaya çıkan bir sahne söz konusu. Pek çoğunda İmamoğlu bu kez sessizdi. Geride bıraktığımız gün yine iş adamları konuştu. Yine İmamoğlu sessiz kaldı.
3: İddianamedeki bütün ifadelerim ortada. Benim ifadelerimde herhangi bir gerçek dışı hiçbir şey yoktur.
0: İBB davasının duruşmalarında tutuksuz sanıkların itirafları sürüyor. İtirafçı Ertan Yıldız'ın ardından bu kez yakın şoförü Bayram Yıldırım da belediyedeki para trafiğini tek tek ifşa etti. Ertan Yıldız'ın susması karşılığında avukat tutup kendisini tahliye ettireceğini söyleyen Yıldırım, "Gördüğüm şeyleri anlatamadığım için tutuklandım" dedi. Etkin pişmanlıktan yararlanmak için bildiklerimi anlattım diyen Yıldırım, "Savcılık bana paraların kimlere gittiğini sordu, ben de Fatih Keleş, Murat Ongun ve Kadriye Kasapoğlu'nun ismini verdim" dedi. Duruşmada sadece şoför değil, sanık iş adamı Uğur Güngör'ün iddiaları da vardı. Eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü'ndeki projemin tadilat ruhsatı için benden 15 milyon dolar istedi dedi. Ben de para vermeyeceğimi söyledim, aramızda sözlü tartışma başladı. Odayı terk ederken bana, "O odadan çıkarsan bir daha buraya gelemezsin" dedi ifadesini kullandı. Yolsuzluk iddialarının konut ayağındaysa Kiptaş'ı itirafı oldu. Proje satış koordinatörü sanık Nezahet Kurt, 350 dairelik lüks listenin 100 adedinin VIP liste olarak gizlendiğini ve İmamoğlu tarafından normal satışına izin verilmediğini anlattı. Eski CHP milletvekili ve Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Turan Aydoğan'a ait gizli ses kayıtlarının dinletilmesi ise duruşmaya damga vurdu. 200 bin dolarlık para trafiği ile ilgili kayıtlarda geçen "senin tek muhatabın benim, perşembe günü o parayı getireceğim ve rüşvetin belgesi mi olur" sözlerini kabul eden Aydoğan, skandalı "o kadar kefalet baskısı altında kalınca espri yapmışımdır orada, rüşvetin belgesini mi istiyorsunuz" diyerek savundu. Skandalın ucu Aydın Kuşadası'na da uzandı. Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında haklarında gözaltı kararı bulunan CHP'li Bülent Tezcan'ın avukat kızıyla damadının Londra'da oldukları ortaya çıktı. Türkiye'ye gelip ifade vermek yerine mahkemeye Londra'dan imzalı dilekçe gönderen firari çift, bir de belediyeye bağlı şirketten vekalet ücreti alacaklarını istedi.
2: Tabii yargılamalar hemen herkesin yakından takip ettiği konular, özellikle muhalefet cephesinde yaşananlar hayrete düşürmeye devam ediyor, Silivri'de dahil olmak üzere. Yaşananları konuşacağız, değerlendireceğiz konuklarımızla birlikte. Hemen kendilerini de takdim etmek istiyorum ben. Doçent Doktor Kemal Uçar bizlerle, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim, iyi geceler.
2: Çok teşekkür ediyorum. Elif Şahin de bugün bizlerle ilk kez yayınımızda misafir ediyoruz kendisine. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkürler. Ve gazeteci Güngör Yavuz Arslan, hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, saygılar, sevgiler, merhabalar.
2: Şimdi duruşmayla ilgili detayları vereceğiz, ekranlarınıza getireceğiz ama öncesinde Bakan Akın Gürley'in yapmış olduğu açıklamalar vardı Silivri'de görülen bu davayla ilgili. Neler söylediğine bir bakalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek dedi ki mahkemeler siyaset arenası değildir. Mahkemede siyasi şov yapılamaz. Ekrem İmamoğlu orayı uzun zamandır bir siyaset arenasına çeviriyordu. Şu an dinlenen şahısların beyanları bir iç hesaplaşmayı gösteriyor. Muzaffer Beyaz, Erten Yıldız, Adem Kameroğlu dinlendi dedi. Bunlar açık açık İmamoğlu'nun kurduğu sistemde paraların nasıl aklandığını anlattı. Dava açıldığında bu yargılama canlı yayında yayınlansın, kendimize güveniyoruz gibi bir söylem vardı. Şu anda Ekrem Bey acaba aynı tavır içinde olur mu diye sormak istiyorum dedi. Güngör Yavuz Arslan, şimdi baktığımızda evet, o duruşmanın ilk kısmında bambaşka bir sürece şahit olduk. Bakan Bey'in de ifade ettiği gibi Ekrem İmamoğlu'nun karşılama konuşmaları, kapanış konuşmaları, farklı istekleri, talepleri, mahkeme başkanına, savcılara vesaire çıkışması, salonu kendi yönlendirme isteği vesaire gibi pek çok şeye şahit olduk. Ama şimdi buraya kadar çok da dillendirildi. CHP'deyken de yeni parti yönetimi, şimdi de bulundukları pozisyonda çok fazla işte bu taleplerini dile getirdiler. Şimdi ise mahkeme salonunda çok ciddi bir sessizlik görüyoruz. Hem İmamoğlu'nda hem de avukatlarda. Evet, müdafilerin savunmaları var. Yani soruları oluyor ama bahse konu ifadeleri ya da itirafları, iddiaları çürütecek hiçbir şey şu ana kadar sunmadılar neredeyse.
6: Şimdi bu ilk soruşturma açıldığında gözaltılar ve dosya hazırlandı. Şöyle bir yorum yapmıştım ben. Cumhuriyet tarihimizin en büyük yolsuzluk dosyasıyla karşı karşıya olabiliriz. Ve burada dedim rakamlar ve yüzleşmeler ileride etkili olacaktır. Artık rakamlar milyon TL'ler ve izah edilmeyen düzeyde üst düzey ve bir ara 3 milyar dolar fon oluşturmaktan söz ediliyordu Ekrem İmamoğlu'nun siyasi geleceği için. Şimdi onun reel olarak beyanlar, belgeler üzerinde reel olarak yüzleşme dönemine geldik. Bana göre mahkemenin en kırılgan dönemlerinden bir tanesi bu 71. duruşma. Bugünlerde yaşıyoruz. Önceden soruşturmada ifade veren kişiler, ben onların beyanıyla söylüyorum Tahir Bey, rüşvet vermeye zorlandım filan yerde, Beylikdüzü'nde şu şekilde Ekrem İmamoğlu'nun adamına ya da işte onun gösterdiği yere para verdim, kişiler mahkemeye geliyorlar. Bir yanda Ekrem İmamoğlu ve avukatları, hani olay nasıl yaşandı, kim orada vardır diye, kimler vardı diye sorarız ya biz. Orada olanlar var. Şimdi hakim diyor, sen orada mıydın, olay bu şekilde mi yaşandı? Ondan sonra anlat bakayım diyor. İşte az önce Bakan Bey'in, değerli Adalet Bakanımız Akın Bey'in bir canlı yayında bahsetti. Konu bu. Artık şov zamanı değil, hani gerçeklerle karşı karşıya kalıyor. Ve benim ifade şeyinde dikkatimi çeken şey, karşı taraftaki diyor ki Ekrem Başkan diye hitap ediyor. Ekrem Başkan 5 milyon TL'yi benden istemedi mi diyor. Filan yere git ver demedi mi diyor. Bu olmadı demiyor. Emin misin abi diye hitap ediyor ona.
2: Aslında, var Cemal Üneş.
6: Evet ifadesi, aslında orada da bir arkadaşlar, bak karşı tarafa bir baskı kurma şey var. Emin misin diyor. Bak bunu söyleme. Ha mottosunda söylenen bir şey var. O açıdan az önce Bakan Bey'in dedi, mahkemeler gerçekten siyasi şov yapacak yer değildir. Orada kişilerin ne olduğu, siyasi unvanına, zengin, fakir olduğuna bakmaz değerli mahkemeler. Mahkemeler sadece adaletin terazisi kurulur. Ve çok konuşulmaya başladı. Bak biraz şöyle bir değerlendirmem var benim. Hani sıcak gündemden Ekrem İmamoğlu davası biraz gündemin gerisindeydi. Ama bu son yüzleşmeler, itiraflar ve bu para meselelerinin ve şahısların açık beyanlarının ortaya koyduğu, bir de hani şöyle denir ya, papuç pahalı denen bir kavram vardır Türkçe'de. Bu iç hesaplaşmaya döndü. Çünkü gerçekler ortaya çıktıkça inkar edemeyecekleri nokta geliyor.
4: İlginç bir nokta. Elif Hanım, yeni parti de sessiz bu aralar. Yani şimdi biz o ilk safhalarda genellikle bu sanıkların ya da o rüşvet verenlerin, vermek zorunda kalanların ifadelerini biz de, onlar da, Ekrem İmamoğlu da yazılı beyanlardan duyuyordu. İddianamede görüyordu. Şimdi ise bambaşka bir sessizlik var. Hatta mahkeme salonunda canlı yayın yapmaya kalkışanlar, orada yaşananları, oradaki diyalogları sosyal medyada paylaşmaya kalkanlar da vardı. Şimdi onlar da yok.
5: Özellikle kalabalıklar sığmıyordu mahkeme salonlarına.
4: Evet, destekledikleri medya bile neredeyse canlı yayın yapıyorlardı ve salon dediğiniz gibi tıka basa dolup taşardı.
5: Evet.
4: Neden sizce böyle bir şey dönüşüm söz konusu oldu?
5: Aslında bana sorarsanız bir dönüşüm yok. Bu yeni partinin CHP'den devraldığı karakter yapısına baktığımız zaman bir siyasi kültür var. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun Güngör Bey'in de bahsettiği gibi yaklaşık herhalde 1,5 senedir hazırlandığı bir sürecin içerisindeyiz değil mi? Tanıkların dinleneceği, çapraz sorgulamaların başlayacağı ve kendine esasen anlatabileceği tek sahne burasıydı. 1,5 senedir hazırlık yapması gereken sürece geldik. Ama şimdi yeni partiyle benzeştiği yer aslında siyasi kültür açısından şu. Farkındaysak Ekrem İmamoğlu'nun mahkemedeki tavırları ve performansı aslında siyaset yapma biçimiyle çok paralel. Şimdi siyaset yaparken de, siyaset sahnesine girerken de çok negatif bir siyaset tavrıyla girmişti. Yani çünkü pozitif siyaset yapmak size siyaset yapmak zorunda bırakır ve bunun bir maliyeti vardır, pahalıdır. Şimdi Ekrem Bey öyle bir anlatı kurmuştu ki bütün bu hikayenin merkezinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan vardı ve onun karşıtlığı üzerinden hizmet yapmanın ve siyaset yapmanın maliyetinden kaçınarak tamamen anlatıya dayanan, yaslanan bir siyaset anlayışı vardı. Mesela bugün mahkeme de bunun başka bir sahnesine dönüştü. İşte bu bir siyasi operasyondur diyerek başladı o ilk duruşmadan bugüne. Artık bu da yani marjinal getirisini tüketti bu söylemde. Bugün artık insanlar tamam, madem bu bir operasyondu, o halde bugün kendini anlatmak için bir sahnen var beklentisindeler ve bu beklentiyi karşılayacak bir durumda değil Ekrem Bey. Çünkü bagajı çok dolu. Yani o açıdan aslında yeni partinin siyaset yapma biçimiyle Ekrem İmamoğlu'nun bugün mahkemede sergilediği performans arasında bir kültürel zemin var. Bunu birbirinden ayrıştıramıyoruz.
4: Yani tamamen Erdoğan karşıtlığı üzerine çıkılmış bir yol. Bunun için dile getirilen siyasi söylemler, popülist daha çok söylemler.
5: Ama işte bu sizi bir yerden bir yere kadar götürür. Bugün artık 71. duruşmada kendinizi anlatmak ve bu tanıklarla ve itirafçılarla çarpışmak durumundasınız. Bunu yapmanın da bir maliyeti var ya, ben Ekrem Bey'in bundan kaçındığını görüyorum. Şimdi 1,5 sene çok uzun bir zaman dilimi. Yani iddianameyi okursunuz, hakkınızdaki iddialara yönelik hazırlıklar yaparsınız. Nerede açıklar var bunu tespit edersiniz. Ama tıpkı siyaset yapma tarzında olduğu gibi buna bile bir hazırlık yapılmadığını görüyoruz.
4: 3000 sayfayı aşkın bir iddianameden, evet, bahsediyoruz. İddianame açıklandıktan saatler sonra içi boş denilerek bir algı oluşturmaya çalışılmıştı. O içi boş iddianamenin içerisinde neler olduğuyla belki de yüzleşiyorlar. Şüphesiz ki hem müdafileri, yani avukatları, hem, evet, de kendileri tamamına zaten haizlerdir, okumuşlardır ama bu kez itirafları, sanık kürsüsündeki diğer isimleri baktığımızda Kemal Hocam, bambaşka bir durum var. Mesela siyasi diyorlar ama bugüne kadar o sanık kürsüsünde konuşanların, itirafçı olanların, etkin pişmanlıktan faydalananların hiçbirinin ağzından iktidar partisiyle ilgili bir kelime çıkmadı. Ağızlarından çıkan tek bir isim var. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu sen benden bunu istedin diyorlar. Kimine emin misin diyor, kimine müfterisin diyor, kimine Allah seni ıslah etsin diyor. Yani biz o seçildiği dönemde, belediye başkanlığı yaptığı dönemde de ya da ilk tutuklandığı dönemlerdeki hitabetini dahi göremiyoruz Ekrem İmamoğlu'nun. Çökmüş durumda bir durum var.
7: Evet.
4: Bu bir çaresizliğin ya da iddialar karşısında tükenmişliğin resmi mi? Yoksa bazen insan düşünmeden de geçemiyor. Acaba yeni bir plan çerçevesinde ya da strateji çerçevesinde mi ilerliyor?
7: Vallahi çok stratejileri olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü iddialar çok sert, iddialar çok vahim ve yüz kısaltıcı. Dolayısıyla onların kanıtları da çok sağlam gözüküyor iddianameye baktığınız zaman. Dolayısıyla bir suçüstü hali de söz konusu aslında burada. Hı hı. Yani bütün o kanıtlar, masak kanıtları, ondan sonra bir takım belgeler, denetim raporları, Sayıştay raporları, yani o kadar çok resmi belge var ki kanıt niteliğinde ve bunu da mahkemeler zaten kabul ettiği için dava açıldı. Ve sadece yolsuzluk davası, irtikap davası, rüşvet davası, ihaleye fesat karıştırma davası değil mesele burada. Bir de bunun başka ayağı da var. Yani belki de milli güvenlik ayağı var, istihbarat ayağı var, yurt dışı bağlantıları var. Hı hı. Yani bu iş böyle komplike bir faaliyet. Biz sadece şu anda rakamın büyüklüğünden dolayı hepimiz yolsuzluğa fokuslanmış, odaklanmış durumdayız. Onun başka bir takım ayakları da var. O davalar da görülecektir muhakkak. Arkasından tanıklar ifade verdiler. Etkin pişman olanlar var. İtirafçı olanlar var. Ve bunların şu anda yüzleşme safhasındayız. Artık Ekrem İmamoğlu ve onun çetesi, ekibi komple bu davalarda siyasallaştırılmış söyleminden, efendime söyleyeyim, işte bizi muhalefet olarak pasivize etmeye çalışıyor iktidar söyleminden geri durmaya başladılar. Sebebi bu işte. Şimdi, onun için yurt dışından gelen destek de kaybolduğu için gerçekten şu anda davaların seyri gayet güzel gidiyor. Normal gidiyor ve dava reisi, yani mahkeme reisi, bu işi güzel yönetiyor. Bir de bunun böyle şova dönüşme kısmı var. Sayın Adalet Bakanımız da söylemiş. Şova dönüşmeyle ilgili kısım tamamen işte iki söylemden ibaret. Biraz önce söylediğim, hı hı, siyasallaşma, iktidarın muhalefeti pasifize etme düşüncesi söylemini halka aktarmaya çalışacaklar. Ama onda da bir problem var. Zaten yasak o. Yani TCK 286 kesinlikle böyle bir görüntüyü ya da ses kaydını mahkemeye canlı olarak aktarmayı yasaklamış. Hakim istese de bunu yapamaz. O yüzden o da çökük vaziyette, çökmüş vaziyette. Bunun iki tane örneği var. Amerika'da yapıyorlar bunu. Eyalet, hı hı, mahkemelerinde gerçekten halka açık. Ama o da hakim kararı gerektiriyor. Bir de uluslararası ceza mahkemelerinde oluyor bu iş. Lahey'de falan. Yani çıkıyorlar orada işte dava görülürken. O da gecikmeli olarak verebiliyor hakim. Ya da aynı anda canlı verebiliyor. O söylem de yasa olarak çok tutarlı gözükmüyor. Ama şu anda Ekrem İmamoğlu'nun sözlerini, duruşunu, jestlerini, mimiklerini, arka plandaki o desteği saymıyorum artık, zaten minimize olmuş, ama ona baktığınız zaman bir psikolog eşliğinde incelemek gerektiğini düşünüyorum. Yani bizler yeterli olmayabiliriz ama şunu görüyoruz sadece, geçen yayında da ifade ettik, böyle soruya soruyla karşılık vermeler, tekrarlamalar, karşı tarafın itirafını tekrar tekrar söylemini tekrar etmeler. Öyle mi dedin? Ha, gerçekten mi öyle? Ya sen bana getirdin, verdin mi şimdi? Ha, gerçekten mi filan? Bu o kadar zayıf bir insan kimliği ki.
4: İmamoğlu'ndan beklediğimiz bir performans değildi bu.
5: Evet.
4: Savunma değildi. Allah seni ıslah etsin.
7: Etsin, tamam etsin de.
5: Seni Allah bile ıslah edemez.
4: Bak, bir de onu da söylüyor. Evet, yani evet, duanın kabul olup olmayacağını bile
7: bunu ben ciddi ciddi söylüyorum. Yani
4: beklediğimiz bir performans değildi.
7: Evet.
4: Şimdi burada evet, bugüne kadar pek çok şeyin belli algı operasyonlarıyla çürütülmeye çalışıldığını, özellikle yargı makamının itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını gördük. Şimdi mesela ilk gündeme gelen konulardan birisi bu konuydu. Kameraların bantlanması. Şimdi bir kitle ve ellerinde bir güçlü medya ağları var. Sosyal medyada ciddi bir etki alanları var. Ve bunu çorba içerken dökülmesin diyerek geçiştirdi mesela. Döküldüğü, işte üzerimize döküldüğü görünmesin, komik duruma düşmeyelim diye benim arkadaşlarım da kapatıyor dedi bir genel başkan. Şimdi o bu şekilde savunma yaparak bu konunun

0: açık itiraf etti. Kime, nerede, nasıl, ne kadar para verdiğini, kimin ondan ne istediğini, nerede görüştüklerini de söyledi. Bu da ya adamı zorla sıkıştırıyor. Yaşlı, hasta adam. O da işte bunları söylemek zorunda kalıyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı iken de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları iken de bu yakıştırmaları sadece ya işte hasta adam ne yapsın diyerek geçiştirerek bir algı zemini hazırlandı. Şimdi ise algı yok. Burada ifadeler var. Mesela biraz önce arkadaşlarım da ekranlara getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde çalışanlar, genel müdürlük yapanlar, danışmanlık yapanlar, her biri bizzat ben burada aldım ya da onların en yakın adamları, şoförleri, hı hı. Altan Gözcü mesela, Adem Soytekin'in çalışanı, İmamoğlu'na en yakın isimlerden birisi, dışarıda para trafiğini, al-ver trafiğini yürüten isimlerden birisi, diyor ki Adem Bey bir gün bana Erdal Bey'in ofisine gideceğimi ve onun para vereceğini söyledi. Erdal Bey de inşaat malzemeleri tedarik eden firmanın sahibi. Erdal Bey'e gidip çanta içerisinde para aldım. Bir günse Erdal Bey'in kardeşi Serdal Bey bana bir paket verdi. Paketi Adem Bey'e teslim ettim. Bu paranın rüşvet olduğunu bilseydim asla götürmezdim. Ali Kurt isimli şahıs ki Kiptaş genel müdürüydü. Adem Soytekin'in yanında tanıdım. Ali Kurt'a bir gün para teslim ettim. Bir keresinde de Adem Soytekin vasıtasıyla kendisinden şirket adına araç satın aldım. Bunu söyleyen Adem Soytekin'in en yakınındaki, hani şoförler, özel kalemler genellikle mahrem olarak bilinir ya üst makamdaki isimleri, bunları söylüyor. Bir başka itirafı daha, diyaloğu daha getirelim, arkadaşlarımdan rica edeceğim. Şimdi pek çok konuda, mesela Bayram Yıldırım, o da itirafçı olan soruşturmanın kilit isimlerinden birisi Ertan Yıldız'ın şoförü. Diyor ki Ertan Yıldız bir gün bana bir koli verdi. Bakırköy Belediyesi'ne gittik. İbrahim Özkan'ın şoförü Mustafa'yı aradım. Kutunun içindekini sordum. Ağzı biraz açıktı. İçinde çok sayıda tablet ve telefon gördüm. Savcılık paraların kimlere gittiğini sordu. Fatih Keleş, Murat Ongun ve Kadriye Kasapoğlu isimlerini verdim. Savcılığa sandıkların ve paraların olduğunu söyledim. Ertan Yıldız cezaevine girince odasında ben boşalttım. Eşyaları toplarken çekmecede market kartları gördüm. Alıp onları da emniyete götürdüm diyor. Yani itirafçıların dile getirdiklerini onların en yakındaki kişiler de onaylıyor. Şimdi bunlar üzerine bir algı çalışması yapılamıyor ama. Hı hı. Hani bir soruşturma başlatılamadığı gibi, hı hı. şikayetçi olunmadığı gibi, hatta partilerinden bile ihraç edilmedi bu isimlerin pek çoğu. Bunlar hakkında da bir algı çalışması artık herhalde üstünü örtemiyor. Mızrak çuvala sığmıyor.
1: Sığmıyor
0: tabii. Güngör
2: Bey? Şimdi az önce dediğim konuyu tekrarlayayım. Bu Bayram Yıldırım'ın ve bir önceki beyanlarda artık yüzleşme ve insanlar konuşmaya başlayınca o dediğiniz algı duvarları da yıkıldı. İşte o zaman Özgür Özel'li CHP'nin temel stratejisi neydi? Bu bir kumpas. Ekrem İmamoğlu'na karşı yapılan bir kumpas. Sözde Cumhurbaşkanı olmasına engelleyecek bir kumpas. Ama konuşan, beyan eden Ertan Yıldız'ın şoförü. Az önce söylediğiniz gibi şikayet eden CHP'li, o dönem için söylüyorum partili ya da eskiden CHP'de görev yapmış. Kendi işlerinde dönen bir iddia dahilinde şu anda yargılanma olduğu için olaylar sinesi. Ama bugüne geldiğinde hani olayı yaşayanlar, birebir içinde olanlar, ya siz bunları olmadığını diyorsunuz ya, bana filan yerden para alıp götürtmediniz mi? Bunu bir kişi söylemiyor. Bakın bu davada birkaç tane değil. Birçok kişi bu para olayını anlatıyor. Alanlar resmi görevli, İBB çalışanı. Onun için bu iş artık çok dikkat edilmesi gereken ve bir eşik durumuna geldi. Bir de burada rakamlara bakmak lazım. Yani iddia dahilinde öyle rakamlar ufak tefek rakamlar da değil. Hep yüksek rakamlardan söz ediyoruz. Şimdi bunları beyan edenlere karşı taraf bunu almadık. Almadıklarını da ispat etmek zorundalar. Çünkü bunu söyleyenler bir dönem çok yakın çalıştıkları şoför, özel kalem, beraber siyaset yaptıklarını, her şeyi birlikte yaptıkları, çalışma olarak söyleyeyim, insanlar. O zaman soruyorum, mesela yansıdı olduğu için soruyorum Tayyip Bey. Bayram Yıldırım cesaret apı mı yuttu? Bu beyanları veriyor. Yani yaşamadığı bir şeyi neden söylüyor? Bunlar da bir kez olan olaylar değil.
0: Mesela Uğur Güngör, bir iş adamı, diyor ki eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat

0: Çalık, benim Beylikdüzü'ndeki projemin tadilatının ruhsatı için 15 milyon dolar istedi.
1: Yani ben Beylikdüzü'nde oturuyorum bakın. Şimdi oradaki insanlar, konuştuğumuz insanlar, bu davayı sokaktaki insanlar, bu davayla ilgili hep dediklerini biliyor musunuz? İşte bizi televizyona çıktığımız için tanıyorlar. Bunu çok tekrarlar. Bir kişiden duymadım. Bu İBB dosyasının ne olduğunu anlamak için diyor, bir Beylikdüzü dönemine bakmak lazım.
0: Pek çok insan biz zaten biliyorduk diyor. Hani
1: hayır, yani ya ilginç insanlar, sokaktaki insanlar isim isim olayları anlatıyor. Yani o kadar bilinen bir şeymiş ki bu. Yani insanların gözünün önünde işte bu rakamları, bu şehri, bir de Beylikdüzü biliyorsunuz sonradan kurulan, yapılanan, işte imar açılan alanların çok olduğu için bir dönem. Şimdi biliyorsunuz Murat Çalık Ekrem İmamoğlu'yla birlikte siyaset yapmış bir isim. Şu anda da cezaevinde. O açıdan bu Beylikdüzü başlığı ve Beylikdüzü'ndeki olaylara da dikkat etmek lazım. Zaten yanlış hatırlamıyorsam dosyada da Beylikdüzü'nden başlayan olaylar silsilesinden başlıyor. Başlıyor. Yani iddia şu, Tahir Bey, sokaktaki insanın dediğini söylüyorum. Yani onların anlattığını, bize anlattıklarını sizlerle paylaşıyorum. Ekrem İmamoğlu buradaki ekibi getirdi. Getirdi, İBB'de aynı işleri devam etti diyorlar. Yani insanların dedi. Bu işler aslında burada başladı. Başladı. O açıdan her zaman söylediğimizde biz Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk dosyasıyla karşı karşıyayız. Bu bir dosya. Bu yargılanma sonucunda hani biz kim ne kadar cezalı, ne oldu, oldu. Daha çok bu rakamlara bakmamız lazım. Bu kadar para neden döner? Biraz sonra belki şey yapacağız.
0: Ertan Yıldız mesela şöyle bir ifade kullandı.
1: Neden döner? Neden döner? Ne diyor? Bakın, soruşturmada sizle de yayınlar yaptık. Geleceğin Cumhurbaşkanı'na yatırım yap. Trendeki yerini al. Kazanana oyna. Evet. 3 milyar dolarlık bir seçim fonu hazırlanıyor. Aklıma geldiği için söylüyorum. Bu para işi çok önemli. Hani bir roman, sen de mutlaka okursun. Polisiye romanlarda vardır. Parayı takip et der. Nereye gittiğine bak. Para nerede hareket ediyorsa olaylar silsilesi çözülür. Muhittin Böcek Antalya Belediye Başkanı ne diyor? Ekrem İmamoğlu beni çağırdı. Seçimim var benim. Seçimim var. Şu kadar, 15 milyon euro gibi bir rakam telaffuz ediyor. Size bu kadar diyor şey vereceksin. Kendi bölgenden toplayacaksın. Toplasın. Aslında bir sistemsel bir olay var iddia eden de. Şimdi değerli savcılarımız ve hakim devlet adına, adalet adına bunu çözmeye çalışıyor. Ben soruyorum, bu kadar, yani bu kadar büyük bir rakam, kuleleri gördük. Soracağım. CHP kongresi için mi yaptınız bunu? CHP kongresi de biliyorsunuz davalık. Orada da bir karar çıktı.
0: Orada paralar iddialara göre saçılmış herkese.
1: Kendi beyanlarınız ve konuşulan gibi Ekrem İmamoğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı için bir fon mu oluşturdunuz? Daha büyük bir soruyu sorayım. Siz neyin peşindeydiniz? Hangi küresel aktörlerle birlikte bir hazırlık yapıyordunuz? 3 milyar euro ya da dolardan söz ediliyor.
0: Sadece Ertan Yıldız'ın söylediği şöyle bir konu var. O hafriyat meselesi. Şimdi kendisi diyor ki biz nerede yollarımız ayrılmaya başladı? Baktım ki ilk dönemin sonunda para pul işleri çok konuşulmaya, farklı yapılar dillendirilmeye başlandı. Ben diyor artık hani bırakmayı düşündüğümü kendisine söyledim. Ama bir gün diyor bir iş için belediyede zararına olabilecek bir konuya itiraz ettim. İtiraz ettiğim dosya Murat Gül İbrahimoğlu'nun dosyası. Şimdi diyor sonrasında ben bununla ilgili reddedince konu İmamoğlu'nun odasında toplantıda konuşuldu. Ben de oradaydım ve diyor ki ben neden itiraz ettiğimi, neden onaylamadığımı, belediyenin zarar edeceğini söylememe rağmen başkan dedi ki Murat Gül İbrahimoğlu nasıl istiyorsa öyle olacak. Yani belediyenin zarar etmesi falan önemli değil ve o bahsetmiş olduğu işlerde sadece 800 milyon dolarlık bir işten bahsediyor. Diyor ki 400 milyon dolar belediye hak kaybı yaşadı. Yani belediye kazanabilirdi, kazanamadı. Paranın nereye gittiğini de diyor zaten söyledim. Bir diğer konu mesela bu yapıyı açık açık anlatıyor. Sistem kaynak yaratmak için kurulan bir yapı. Bunun birkaç ayağı var. Cebeci, Boğaziçi, Medya AŞ gibi. Aykut Erdoğdu dikkat çeken bir isimlerden. 1 milyon 200 bin dolar getirdi. Bu parayı Fatih Keleş aldı. Bizzat şahit oldum. Evet, tablet telefon gönderdim. Benim onayımdan geçen bir tane ihale yok ama ihalelerden haberdarım diyor. Bütün parasal hareketleri

0: Fatih Keleş kontrol ederdi. Ben bir yapı olduğuna dair beyan verdim. Aziz İhsan Aktaş da aynı sözleri söylüyor ve bunların hepsi mahkeme salonunda İmamoğlu oradayken söylenen şeyler. Bir yapı milyonlarca dolar, milyarlarca lira ve bu paralar İstanbul'un parası.
1: Evet.
0: İstanbul'a hizmet etmek için kullanılması gereken paralar. Peki biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yöneten, İstanbul halkına hizmet eden bir İmamoğlu gördük mü ki Türkiye'yi yönetmeye adaylar Elif Hanım?
1: Yani burada konuştuğumuz çok ciddi bir finansal ekosistem kurulmuş. Biz hala yargı sürecinin bu finansal ayağını konuşuyoruz. Bu kadar büyük bir para ekosisteminin olduğu yerde ben yargı süreçleri nihayete vardığında bunun daha farklı network bağlantılarını konuşacağımız daha net bir şablonun ortaya çıkacağını düşünüyorum. Mesela az önce videosunu seyrettiğimiz bu bantlanan kamera görüntüleri, yani burada saklanan, görünmesi istenmeyen, o bavulların içerisinde camır olduğu iddia ediliyorsa camırı oraya getiren motivasyon, orada ne konuşulacaktı ve kimden saklanıyordu gibi, bence çok milli güvenlik sınırlarını da zorlayacak farklı bir bağlantıyla da karşılaşma ihtimalimizin olduğu çok ciddi bir dosya bu. Ama bu aslında geldiğimiz noktada artık 71. duruşmada gördüğümüz şu ki siyasal iletişim modelinin stres testini de veremez hale gelmiş Ekrem Bey. Çünkü çok sert iddialar, deliller ve ifade verenler zaten bu sistemin içerisinde bir dönem bulunmuş insanlar. Dolayısıyla reddedemeyeceği kadar büyük bir yükün altına girdi. Ama bu süreci yönetirken de 2019'dan bugüne, eğer bu time'ı biraz daha geniş tutarsak, İmamoğlu aslında siyasi hikayesinin merkezine hiç kendini koymadı. Hep Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı koydu. Onun karşıtlığı üzerinden kendisine bir siyasi kimlik inşa etti. Bunu yargı süreçleri başladığında da yaptı. Ve az önce Kemal Hocam söyledi ya, patolojik bir vakaya dönüştü diye. Bunun altında da o var. Çünkü kendi öznesini kaybetti. Siyasal öznesini kaybetti. Bir kimlik kaybının içerisinde. Yani o kurduğu hikaye onu bir yere kadar getirdi, götürdü. Ve bugün gördüğümüz şey şu, bu kadar ciddi iddiaların karşısında bunlara cevap verecek bir hikaye kurmanın maliyetinden bile kaçınıyor. Mesela çok ciddi iddialar var ve tutanaklara geçmemesi için cevap dahi vermiyor. Bugün onu gördük. İşte avukatlar konuşurken salonu terk etmek, karşısına hiçbir iddia koyamamak, reddetmemek, yalnızca sorulara...
0: Şunu söyleyebiliyor muyuz? Boş olan iddianame değilmiş. Boş olan değilmiş. Savunmalarıymış.
1: Savunmalarmış. Yani bu çarpışmayı eğer gerçekten daha farklı verseydi ve yani biz aylardır yasal olmayan işte bu mahkeme süreçleri TRT'de yayınlansın iddiasıyla geldik bugünlere, keşke yayınlansaymış. Acaba bugün yine aynı şeyi ister mi kendisi böyle bir noktada bilmiyorum ama yani gördüğümüz o ki bu iddiaların altında kalmış ve buna verecek cevabı olmayan yükü çok ağır bir siyasi yapı var şu an karşımızda. Az önce sorduğunuz sorunun cevabı da o. Bugün artık bu yükü sırtlamaya çok da aday olmayan bir yeni parti görüyoruz. Yani bu yükün neresinde kalacağını henüz kestirememiş, bunun maliyet hesabını da henüz yapmamış bir yeni parti var. O yüzden benim merak ettiğim şey bu finans ekosisteminden ziyade bu işin gideceği uluslararası network ağının şablonu.
0: Kopuşlar da sanki şimdiden başladı. Şimdi zaten bu ifadelerde itirafçılar vesaire dediğimiz insanlar kendilerinin en yakınında olan isimler. Yine diğer belediye başkanlarına bakıyoruz. Kendilerinin en yakınında olan isimler. Hatta bizzat onların iddialı okey, kimisi para karşılığında ya da başka şartlar karşılığında aday yapılan ve belediye başkanı seçilen isimler. Şimdi evet, milletvekillerinde mesela bir geçiş yapıldı ki milletvekillerinin pek çoğu zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu dönemde seçime girmişlerdi. Ama belediyelerde özellikle şunu biliyoruz ki karar verici iki isim vardı. Gerçi ne kadar Özgür Özel'in etkisi vardı bilmiyoruz bu ortaya çıkanlardan sonra. Ama Ekrem İmamoğlu, pek çok CHP'li belediye başkanının nerede kim aday olacak ona bizzat kendisi karar vermiş. Şimdi bugünlerde ilginç bir durum yaşanıyor. Şimdi milletvekillerinde o olan büyük geçişi biz belediyelerde göremedik. Hani en başlarda hatta bazı isimlerde şu duyuluyordu. Yeni parti propagandası yapmaya bile başlamışlardı. Ama şu gelinen aşamada

0: Belki onlar da bir hayal kırıklığına uğradı ya da gerçekle yüzleştiler. Bu işin artık dönüşünün olmadığını gördüler bu ifadelerden, mahkemeden sonra. Ki geri adım attılar. CHP'den şu anda yeni partiye geçişler azaldı. Hatta yeni partinin CHP'lileri ikna etmek için uğraştığını görüyoruz. En azından söylenenler bu şekilde. Mesela CHP diyor ki belediye başkanlarımız taciz ediliyor. Üyelerimiz tek tek aranarak istifaya çağrılıyor. Belediye çalışanlarına işten atma tehdidi iddiası ortaya atılıyor. CHP'de kalan başkanlara baskı yapılıyor. Diğer yanda yeni partide yine çok sade bir savunma. Baskı yok, davet var. Belediye başkanları ve üyelere katılım çağrısı yapılıyor. Yine çürütülmüyor.
1: Evet.
0: Yine çürütülmüyor. Bu gelinen aşama artık herhalde yani tünelin sonunun göründüğü
2: evet,
0: mü
2: yani
0: gerçeği?
2: Sona yaklaşıyorlar hakikaten. Bakın burada çok önemli bir şey var. Yani Elif Hanım bıraktığı yerden devam edeyim ben de. Bir, Ertan Yıldız'ın ifadesine dikkat çeken bir konu var. Gerçi o da masum değil, onu da söyleyeyim. Hepsi hem kendini kurtarmaya çalışıyor, sistemin dışına çıkmaya çalışıyor. Tabi mahkeme bunu görecektir elbette. Kaynak yaratma yapısı, kaynak üretme yapısı. Bakın, kaynak nasıl üretilmiş? Ta 2009'da Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığına geçtiği andan itibaren belediye başkanlığına geçene kadarki sürede altyapıyı oluşturmuşlar. Hı. Belediye başkanlığı onun için bir kaynak yaratma pozisyonu. Kaynak yaratmak için kullandığı bir aparat. Yani belediyede hizmet edeyim, Beylikdüzü'nü şenlendireyim, coşturayım filan değil. Beylikdüzü'nün gidin bakın haline şu anda, hocam da orada oturuyor, işte beraber komşuyuz.
3: Evet.
2: Ya işler acısı. Yani Beylikdüzü'nü 90'lı yıllarını hatırlıyorum ben. İçinden tarlaların içerisinden geçerdik. Çiftlikler falan vardı. Şimdi 15 katlı binalar var. Zeminleri de çürük çarık. Buradan söyleyelim. Şimdi dolayısıyla kaynak yaratmak için kullandığı belediyeler. Beylikdüzü başta olmak üzere. Şimdi kaynakta ne var? Bakın şirket kurmuşlar. İBB için söyleyeyim bunu. Hı hı. Aynı şeyi Beylikdüzü için de yapmışlardır bu ihtimale. İştirakçılar ve ortaklıklar, medya AŞ, kültür AŞ, bilmem ne AŞ, bir sürü böyle AŞ'ler var. Bu AŞ'ler belediyelerin kendi şirketleri ve belediyenin merkezi olarak açtığı ihalelerin tamamını, yakın kısmını alıyorlar. Düşünün, oradan aktardıkları, mesela belediyenin kasasından para çıkıyor, medya AŞ'ye gidiyor, medya AŞ'de para tedarik ediliyor, malzeme ya da hizmet. O hizmetin bedeliymiş gibi alınan para piyasanın 10 katı, 50 katı. İşte Kültür AŞ diye kurdukları şirketlerde işte bir sanatçı davet ediliyor, konser verdiriliyor. 1 milyon Türk lirası maliyette yapılan konser yine belediyenin kasasından çıktığı için 50 milyon olarak kasaya geçiyor. Şimdi kaynak yaratma birinci kısım bu. İkinci kısım şu, yurt dışından kredi alıyorlar. Bir takım gerekçelerle, o gerekçeler altyapı, üst yapı verilebilir. Bir tane örnek verelim. 70 milyar Türk lirası alınan bir paranın 40 milyar Türk lirasının tekrar dışarı çıktığı, aktarıldığı tespit ediliyor. Dışarıda da rüşvet dağıtımı devam ediyor. Belki istihbarat örgütlerine gidiyor, bilmiyoruz. Dışarıdan gelen kaynağın da bu sisteme geldiğini görüyoruz. Üçüncüsü iş adamları var. Özellikle müteahhitler. Bakın müteahhitler, İşte buradaki tarla, bahçe sahibi olan insanların imarı açarak oraları konutlaştırmaya başlıyorlar. Açılan imarlar sonucunda müteahhitler oraya konut yapmak istiyor. Ama bunun ruhsatını alırken yüksek meblağlar aktarıyorlar. Bu da bir kaynak. Var olan binaların depreme dayanıklı mı, dayanıksız mı vesaire gibi testlerinin karşılığında tehditle, AVM'ler için söyleniyor, para oradan tedarik ediyorlar. Diğer kaynak belediyeler. Belediye başkanlarının aday olabilmesi için Ekrem İmamoğlu çetesine belli miktar pay aktarması lazım. En bariz örneği ifade buyurdunuz. Böcek ailesi. Oğlu, kendisi, şusu, busu. Yani o Böcek ailesi komple Antalya Belediyesi'ni ele geçirmek için, sadece Muhittin Böcek için değil, o ailece bir şirket
3: hocam,
2: gibi çalışıyorlar.
3: Aziz İhsan Aktaş ne diyor? Her şey diyor, Ekrem İmamoğlu siyasi geleceği içinde diyor. Yani bu sistemin Ekrem İmamoğlu'nu fonlamak için
0: Ertan Yıldız da diyor 2019'da beni çağırdı. Bu işin sonu Cumhurbaşkanlığına evet, kadar gidecek dedi.
2: O da
0: hatta
2: kılıf,
0: kendisi
2: o da
0: de
2: kılıf.
0: O yüzden buraya.
2: Bakın o da kılıf. İBB, yani Beylikdüzü Belediyesi nasıl bir aparatsa, İBB nasıl bir aparatsa, Cumhurbaşkanlığı makamı da maalesef bu insanların aparatı pozisyonunda olacak idi.
0: Ama Kemal Hocam.
2: Ama söylüyorum. Kaynaklara bakın, ekleyin, bir sürü kaynak yaratmışlar gerçekten.
0: Şimdi vaktiyle şöyle bir algı vardı. İstanbul'u alan işte Türkiye'yi alır gibi bir algı oluştu. Bu algıyı Recep Tayyip Erdoğan siyaseti gerçeğe dönüştürmüştü. Şimdi Elif Hanım da biraz önce söyledi ya, özellikle baktığımızda karşısına tek bir isim koydu. Recep Tayyip Erdoğan. Ama şimdi rakip biz diyemiyoruz. Çünkü rakip olabilmesi için aynı kulvarda yarışmaları gerekiyor. Hadi Başkan Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemine bakalım. Görevde kaldığı süre boyunca İstanbul'a yaptığı hizmetlere bakalım. İstanbul'un sorunlarının nasıl ortadan kalktığına bakalım. İstanbul'un nasıl yeni bir şehir statüsüne çıktığına bakalım.
3: Çöpler toplanmıyordu.
0: Şimdi
3: su yoktu.
2: Su en kritik su.
0: 2025 yılında bunları gördük CHP'li belediyelerde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde temel atmama törenlerinin düzenlendiğine şahit olduk. Bakın, ihalelerin,
2: ya bu, otobüslerin... Bakın seçimi kazandıysa bu CHP'nin elemanları, AK Partili belediye başkanlarının hizmetleri üzerine oturduğu için kazandı ve devam ettirdiler. Aksel'de kendi başlarına sıfırdan bir şey yaptıkları yok. Benim gördüğüm İstanbul'da yıllardır...
0: Kreş yapmışlardı. Ya, onun reklamını yaptılar.
2: Onu da gördük.
0: Bu, İddianamede gördük ki pek çok kreşi iş adamlarına yaptırmışlar. Belediyenin bir bütçesi söz konusu değil ya da belediye tabii yaptırmamış.
1: Ücretsiz yemek veren aşevlerini parayla ticaret
2: kent
1: yapan
2: lokantaları.
1: Kent lokantalarına çevirdiler.
2: Gittiniz mi hocam hiç oralara? Ben hiç görmedim ya hakikaten.
1: Ben de görmedim.
2: Ya bir geçip içinde bakmak
0: istedim. Günün belli saatlerinde açılır. Belli sayıda kişiye yemek verildiğini biliyorum
2: ya, bakın
0: ben.
2: Bakın bunlar hepsi elbette ki göstermelik. O, ya kreşi yapan adam rüşvet olarak onu yapmış. Ya şimdi bakın, bir de bunların transfer grupları var. Yani kaynak yaratılıyor. Bir de bunları transfer edenler var. Yani getir götürücüler var. Onlar kimler? İşte bir tanesi kimdi? Az önce söylediniz ya. Neydi?
0: Adem Aykut Soytekin. Erdoğdu.
2: Aykut Erdoğdu. Ya milletvekili.
0: Aykut Erdoğdu milletvekili.
2: Ya milletvekilleri getir götürücü olmuş bu yapı içerisinde. Düşünebiliyor musunuz ya? Yani böyle bir şeylik, kepazelik olur mu? Getir götürücü kadrosu da ayrı. Çünkü onlar şoförler var, özel kalem var, o var, bu var, vekiller var. Bir takım kurulmuş ya, örgütlü vaziyette.
0: Kemal Hocam, bir de artı olarak vekiller dediniz, şunu da eklemek istiyorum. İsmi geçen başka milletvekilleri de var. Şu an dokunulmazlıkları olduğu için onlar bu sanık kürsüsünde vesaire bulunmuyorlar. Bazı ifadelerden hatırladığım şu, bu sistemin özellikle operasyonun yapılabileceği, soruşturmanın başlatılabileceği iddiaları ortaya atıldığında ya da onların kulağına geldiğinde bir şekilde bu sistemdeki, havuzdaki paraların belli yerlerden çekilip belli yerlerde toplanmasına yönelik ifadeler var. Ve burada ismi geçen milletvekilleri var.
1: Evet.
0: Şimdi tabii. Onlarla ilgili hala soru işaretleri mesela tamamlanabilmiş değil. 3 milyar liradan bahsediyoruz en az. Şimdilik ortaya çıkanlarda. Nerede bu 3 milyar lira? Tamamı i̇şte herhalde şeyde harcanmış olamaz.
2: Mümkün değil. Yani bu şebekeler
0: kurultay sürecinde harcanmış
2: üçüncü
0: olamaz.
2: 3. grubu harcama grubu, havuz grubu yani.
1: Hı hı.
2: Yani havuz grubu, bakın havuzda tamam bir para geliyor şimdi bu yollarla. Transfer ediliyor. Bir yerde biriktiriliyor. Bunların bir kısmı, hatta büyük bir kısmı elden aktarılıyor valizlerle. Yani
0: öyleymiş,
2: evet. Şeyden aktarılmıyor normal yollarla. Ve bu havuzda kimler var? Bakın bu havuzda Cumhurbaşkanlığı seçimi için kullanılacak olan bir pay var. Dönemin Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel seçimlerde aday gösterdiği veya göstereceği Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanması için kullanılacak olan bir kısmı var. O da legal değil. İki, bir de şeye transfer olanlar var, bireylere. Ekrem İmamoğlu'nun kendi özel şirketine, hı hı, bu Ertan Yıldız, Murat Ongun vesaire, Keleş, bu gruba aktarılan, cebine giren para grupları var.
0: Bir de adamlar, öyle bir savunma vardı, bu paralar, o evler, tapular benim değil, şirketimin üzerine.
2: Ya olur mu öyle şey Allah aşkına?
0: Böyle
2: ya
0: bir savunma vardı. Şirket
2: ya sen
0: kimin?
2: Mesela beyan ediyorsun, kaçtı hocam? 350 bin Türk lirası maaşım var, öyle miydi ya? Kaçtı?
1: Murat
2: 350
1: Ongun'un
2: bin.
1: Mu?
2: Ha,
1: Ongun.
0: 350 bin.
2: Kaç paraydı kirası? 500 bin mi 600 bin? Yani İşte. Maaşının
1: iki katı kadar
2: Beykoz'da galiba.
0: Başkanı karşılıyor.
2: Orada
0: başkanı
2: oturuyor.
0: Başkanı açlık niyetine verip.
2: Ya ben şimdi ben o kadar okudum ettim, hocalarım eğitimli. Ben bu matematiği yapamıyorum, yapamam. Ben aldığım belli, aktardığım belli, arada kredilerim belli, borçlarım belli. Ya belli ya.

0: Yani batarsam oradan batacağım. Ama adam batmıyor ya hiç. Batık değil. En son kar, ben hatırlıyorum, kar felaketi yaşadığımızda Murat Ongun Alpler'de kayıyordu. Burada da kar var kardeşim. Gel kay burada. Biz her gün kaydık. Nerede kaydık? İşte o şeyden kaydık. Geçitten var ya, ondan inerken yaya geçitlerinden kaydık.
1: İstanbul'un tuzlanmayan yollarının rampalarından
0: yapıştık. Arkadaş Alpler'de kayıyor. Biz burada yolda kayıyoruz. İmamoğlu balık yiyor. Bilmem
2: her şeyden. Yiyeceğim tabii diyor.
0: Afiyet olsun.
2: Tatile de gideceğim tamam, diyor.
3: Ben o gece, afiyet olsun. 3,5 saat
0: ya
3: yürüdüm.
0: Ya millet.
3: Karda 3,5 saat yürüdüm ben eve gitmek için.
0: Biz de öyle 2 saat yürüdük. Ya, yani böyle bir rezalet
2: olabilir mi? Ya da evinden çıkamayanlar vardı. Başka bir sefer yine bir durum yaşanıyor. Yurt dışında tatilde. Tabii ki tatile gideceğim diyor.
0: Tabii.
2: İstanbullu.
0: Hepimiz kaydık o gün. Hepimiz. Birimiz yollarda kaydık, arkadaş Alpler'de kaydı. Bir kısmı gitti işte efendim söyleyeyim, balıkçı da ya Allah'tan ayağa kaymadı. Yani neticede şöyle bir tablo var. Bu harcama kalemlerinin bakıldığı zaman mahkemede inceliyordur bunları muhtemelen. Çok büyük bir kişisel servet arttırımı söz konusu. Evet. Bir de illegal yollarla aktarılan para da manipülasyon yapıp seçmeni etkilemeye yönelik bir takım çalışmalar olacak. Bunun hepsinin ben Ekrem İmamoğlu çetesi ve lideri olan bu kişi tarafından yönlendirildiğini
2: şöyle
0: takip edin.
2: Bir sona yaklaşıyoruz.
0: Bir şey daha söyleyeyim hemen, çok önemli. Bunun da mimarı, bakın buradan net söylüyorum, yabancı istihbarat örgütleri.
1: Zaten devam bakın, eden casusluk davası var Hüseyin Gün ve Necati Özkan üzerinden. Hüseyin İngiliz istihbaratıyla itisaklı.
0: Bakın bunu ihmal etmeyin. Belki arka planda yürüyordur bu şey. Evet. Ama bakıyorsunuz tabii bütün bu harcamaların içerisinde, buradan kimseyi de töhmet altına sokmak istemiyorum ama şu, bu cümleyi kurmak zorundayım. Ya bir arkadaşım sizin o taraflardan Büyükçekmece Beylikdüzü arasında bir daire aldı. İlk sahibi, yani sahibinden aldılar. Bunun ilk sahibi, yani ilk sahibi ikinciden aldı aslında bizim arkadaş. İlk sahibinin adı Dilek İmamoğlu. Kaç tane Beylikdüzü'ndeki dairenin ilk sahibi ama? İmamoğlu sülalesine ait. Bence bakın kardeşim.
2: Sadece babasının,
0: bakın kardeşim,
2: kendisinin
0: yani
2: şirketine
0: ilk
2: baktığımızda.
0: İlk müteahhitten direkt alanı söylüyorum. Arada 3-4 satım yapılmıştır ama tapuda çıkıyor ya bu kayıtlar.
2: İşte Adem Soytekin o trafiğin hepsini anlattı aslında. Bunlar bilinen bir gerçek ama her gün yeni bir şey ortaya çıktığı için bazı şeyler ekranda kalamıyor. Hani eskiyor çünkü yarın yepyeni bir şey ortaya çıkacak ve bunu konuşacağız.
3: Şimdi bu ismi geçen aktörleri, hani anlatılan aktörleri siyasette olup İBB soruşu. En iyi tanıyan isim kimdir Türkiye'de? Çok tanıdık bir isim. Kemal Kılıçdaroğlu. Bunlarla hepsiyle siyaset yaptı. Kemal Bey'in röportajlarına bakalım. Şimdi biz hançerlendim, arkadan vuruldum. En son konuşmasına bakın. Ne diyor biliyor musun? Bakın burası az önce Kemal Bey güvenlik başlıklarıyla baktı. Çıktı. İlk yaptığı konuşmada tekrar mahkeme kararıyla göreve geldiğinde yasal bir şekilde geldi. Türkiye hukukla yönetiliyor. Yani yasayla yönetiliyor. Dediğinde beni affetin dedi. FETÖ var operasyonları göremedim dedi. Şimdi bizim atladığımız bakın. Ya,
2: uğruna altılı masadan kalkan Meral Akşener'in, Sayın Akşener'in son sözlerini siyaset sahnesindeki hatırlıyoruz. Yani güvendiğimiz, uğruna neler neler yaptığımız insanların neler olduğu ortaya çıktı dedi.
0: Bu da yalan. Bu da yalan. Hiç bakın ya siz oturuyorsunuz mesela 3 kişi oturuyoruz ya. Ya en fazla burada 2 saat beraber olacağız. Bu halde bile insanlar birbirleri hakkında bir takım veriler toparlayabiliyor.
2: Can demek ki abi, ben yıllardır buzdağının yani, görünmeyen yüzüyle
0: öyle bir şey olamaz ya.
2: Sonrasında.
0: Öyle bir şey yok. Öyle bir şey tamamen yalan. 6 tane ekip masa kuruyorsunuz. Aylarca oturup plan yapıyorsunuz. Ben sırtımdan hançerlendim. Öbürü biz böyle bir şey bilmiyorduk. Sen sarmaş dolaştın. İYİ Parti Genel Başkanı olarak sahnede İmamoğlu'yla evladım mı diyordu,
1: tabii,
0: bir şey diyordu.
1: Evladım.
0: Ya böyle bir ilişki kurmuşsun. Soy bağı sanal da olsa kurmuşsun. E yok bu, ben nereden bileyim ya. Bilmez olur musunuz ya? Ya mesela yine Beylikdüzü takıldık oraya da. Ya Beylikdüzü'nün o marina kısmı var. Onun üstünde evler var. Müthiş deniz evleri bilmem ne. Ne kadarı İmamoğlu sülalesine ait bilmiyoruz. Malikane bile değil o. Şato. Bildiğiniz şato. Kurmuşlar yamaçlara. Zemin falan filan sıkıntılı ama orada yüzlerce belki binlerce ev konut var. Ne kadarı, çünkü onun sahibi olan müteahhit geçenlerde açıklama yaptı. Bil fiil talep etmişler villa. Şu kadar villa vereceksin falan diye. Bu ifadeleri de geçti. Ya sen talan etmişsin her tarafı. İBB'ye geçmişsin her şeyi.
3: Kemal Bey'in dediği şey çok bu aktörler, yani bir kişi söylemiyor.

0: dosyada en önemli şey yani verdim diyen. Bir tanesi diyor ki yani savcılıkta ve mahkemede de aynı şey. İşim yürümüyor kardeşim diyor. Vermezsen iş yürümüyor. Az önce Aziz Sanaktaş'ın sistem dediği bu. Ben diyor ruhsat almak istiyorsam, ayakta kalmak istiyorsam karşına bir sistem, bir yapı kurmuş. Yani vermezsen ruhsat verilmiyor, iskanalı alamıyorsun, işlerin...
1: Hak edişini alamıyorsun, belediyeden paranı alamıyorsun.
0: Bunun yüzleşme, bu davada en önemli şey, bunun yüzleşme kısmına geldik. Şimdi burada Bakan Bey de buna şöyle söylüyor, bir iç hesaplaşma var. Şimdi pabuç pahalı, artık her şey açığa çıkmaya başladı. Gerçeklerin eninde sonunda ortaya çıkmak gibi bir huyu var. Çıkmaya başladı. Bunun şu soruyu da sormamız lazım. Hani bu bir algıydı, hani bu bir kumpastı.
2: Hani, operasyon.
0: Şimdi bunu yazanlar, çizenler bu davayla ilgili az önce siz dediniz. Neden susuyorsunuz? Demek göre peşin hükümlü konuşmayacaksınız.
1: Aziz İhsan Aktaş davası sonuçlandı. Kimseden ses çıkmadı.
2: Çünkü Aziz İhsan Aktaş konuşurken Ekrem Bey'den de ses çıkmadı.
1: Değil mi? Bir de
2: yani
1: orada var.
2: Yani hiç soru dahi soramadı.
1: Mesela orada ceza alan belediye başkanları vardı.
2: Evet.
1: Ya eğer mevzu... İşte CHP'li ya da yeni partili seçmense, eğer mevzu Türkiye ise ya da diğer belediye başkanlarıysa, demek ki mevzu hiçbirisinin kariyeri Ekrem İmamoğlu'nun kariyerinden önemli değil. Çünkü onlarla ilgili bir
0: bakın,
1: itiraz
0: ben her zaman dediğim şey, bu soruşturmalar başladığında mecliste sanırım grup toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanımıza bu davayla ilgili bir soru sordu bir muhabir. Beni dedi mahkemenin işine karıştırmayın dedi. Tarafsız mahkeme bakıyor. Devletin başındaki duruş bu şekilde. Bunu Özgür Özel ve ekibi özellikle çok yaptı. Bunu bir siyasi zeminde tartışmaya çalışıldı. Ama şimdi hatırlayın hani ilk günlerdeki konuşmalar, Saraçhane'deki gösteriler vesaire. Ama şimdi sizin az önce yansıda verdiniz açık kaynaklara yansıyan. Bir de bu beyanı verenler diyor ki biz bunu ispatlayacağız diyorlar. Bakın aslında kendilerini de yakıyorlar. Rüşvet vermek de suç. Almak da suç, vermek de suç. Bunu ispatlayacağız diyorlar. İşte Aziz İhsan Aktaş davasının en kritik olmasının sebebi de bu. Ben diyor 2 yıl diyor, yıl verdi, süre verdi. Sürekli vermek zorunda kaldım diyor. Bir sistem vardı. Şimdi burada iktidar karşıtlığından, Sayın Erdoğan karşıtlığı ki artık o Türkiye karşıtlığında döndü bazılarında cır cır konuşan, sanal medyada paylaşım yapan, ekran gezen Google'loklar diyorum ben ona. Neden konuşmuyorsunuz? Şimdi çıkıp konuşacaksın. Davayı takibi de bıraktılar bu arada söyleyeyim.
1: Şunu sorsam.
0: Bak ben sana nedeni söyleyeyim. Bak
1: şu neden. Belediye başkanları.
0: Kısaca Tahir Bey özetle. Şimdi
1: burada 2 tane şey var. Bir yanda ceza alan belediye başkanları var. Ceza maddeleri var. Diğer yanda mesela beraat eden belediye başkanı da var.
0: O
1: başka suçlardan beraat edenler
0: o da
1: de
0: CHP,
1: var.
0: Adıyaman Belediye Başkanı.
1: Hangisi siyasi? Burası mı siyasi karar?
0: Evet,
1: orası mı
0: aynı,
1: siyasi?
0: O da CHP'den değil mi? Adıyaman Belediye Başkanı.
1: Evet.
0: Demek bu siyasi bir dava değilmiş. Bırakın onu. Soruşturmadan, bakın soruşturmaya alıp da dava açılmayan isimler de var. Savcı incelemiş delilleri, belgeyi. Onu iddianameye dahil etmemiş. Öyle isimler de var. İşte algılar zamanındayız. Mesele burada bir mahkemenin tarafsız bir şekilde yapması değil. Hı. O mesele o mahkemeyi siyasi bir mahkeme. Akın Bey ne diyor değerli bakanımız? Adalet Bakanımız siyasi şov yerine döndürmeye çalıştı. Ben söyleyeyim yani yapamadılar çünkü böyle bir durum yok. Bu işi siyasi zeminde bir AK Parti karşıtlığına, Cumhur İttifak karşıtlığına döndürmeye çalıştılar. Hı. Ama belgeler o kadar ciddi ki, beyanlar o kadar önemli ki bunu gerçekleştiremedi. Söyleyeyim bu daha büyüyecek. Yani bu her davada her duruşmada biz bilmediğimiz yeni gerçeklik
1: neler çıkacak?
0: Ya o zaman şimdi konuşacaksa yani bu siyasi dava diyenler, dakikalarca yayın yapanlar, sanal medyada şunu dediler, aynen hatırladım. Ankara'da onların diliyle söylüyorum yanlış. Erdoğan'ın adamları varmış böyle siyah takım elbise giyenler. Bunları hazırlıyormuş bu belgeler. Gel sen şunu diyeceksin. Sen bunu alacak elinde kağıt. Gönderiyorlarmış diye savcı. Hani bunu diyordu.
1: Muhittin Böcek de onlardan birisi herhalde.
0: Ama bakın bunlara gidip izah etmek zorundalar. Bir de söyleyeyim, hasbelkader bu insanlar siyaset yapmış, neyin ne olduğunu bilen, avukatları olan, bu beyanların ağırlığını bilen insanlar. Onu da açıkça belirteyim. Yani ben zorlandım diye diyorlar. O ne kadar tartışılır ayrı bir konu. Ama bu parayı verdik diyorlar. Bunun yasal karşılığını, yasa ve toplumda karşılığını da bilen insanlar.
1: Tabii.
0: Şimdi o zaman bu ne demek? Bak Tahir Bey, bu iş ne demek? Ben Kemal hocama katılıyorum. Bu iş öyle sıradan bir iş değil. Açıkça söylüyorum. Bunun çok boyutlu bakılması gereken bir konuyla

0: Şimdi Mansur Yavaş ismi de mesela bu süreçlerde çok konuşuldu, çok tartışıldı. Mansur Yavaş'ın işte Özel, Müslüm Sarı bu diyalog süreciyle ilgili belediyeden bir açıklama var. Orada bir cümle çok önemli. Aslında belediyeciliğin ne olması gerektiğiyle ilgili. Tabii Ankara'da belediye hizmetleri ne durumda onları biliyoruz ama... Evet. Diyor ki Yavaş'ın önceliği Ankara'ya hizmet ve belediye meclisindeki dengeler. Şimdi bu süreçte biz 3 kişiyi çok yakından hatırlıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcılarım, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Yani 3 kişinin makamı için yapılan bir seçim yarışı vardı. Başkanım kazanıyoruz, aramızda kalsın, kazandık diyen... İki kişiden de birisiydi Mansur Yavaş. Evet. Bu kadar iddia ortaya çıktı. Bu kadar ifadeler ortaya çıktı. İtiraflar, bilgiler, belgeler, görüntüler. Şimdi normal şartlarda sizi en çok savunması gereken insanlardan biri olması gerekir değil mi Mansur Yavaş'ın? Efendim ama mesela Mansur Yavaş'ın bir sessizliği var. hani Özgür Özel'i anlıyoruz. Özgür Özel onunla birlikte genel başkan olabilmiş bir isim. Ama Mansur Yavaş'ta ilginç bir ses ya. O bile savunmuyor İmamoğlu'nu. Evet.
1: Bu siyasi kültürün çok trajik bir sahnesine dönüştü artık bu mesele. Şimdi Mansur Bey tabi CHP menşeli bir siyasetçi değil. Hı-hı. Tamamen buradaki aktörlük mücadelesinde avantajlı pozisyonda olduğunu düşündüğü için CHP rozetiyle siyaset yapan birisi. Ama diğer taraftan baktığınızda Türkiye'nin en eski siyasi partilerinden bir tanesinin elinde önümüzdeki seçimlere yönelik çıkaracak bir aktörünün olmayışının bu boşluğunu doldurmak için pozisyon almış ve bekliyor. Yani Mansur Yavaş'ın durumu bundan ibaret. CHP'de kalmak ve yeni partinin arasında kalmak. Bu iş hiç kimseye yaramaz işin sonunda tabii ki ama yani bu işte Ekrem İmamoğlu meselesinin aslında sosyolojik tahribat alanlarını bence çok az konuşuyoruz. Bu işin tabii finans ekosistemi o kadar ürkünç, korkunç ki. Yani bir kere seçmenin bundan 3 sene 5 sene önceye kadar yerel yöneticilerle kurduğu bir güven ilişkisi vardı. Hiç bizim tahayyül edemeyeceğimiz, hiç aklımıza gelmeyecek bir sahne kurdular bize ne yazık ki. Yani şimdiye kadar bir İstanbul seçmeni olarak İBB Başkanı ile aranızdaki tek diyalog ya şuradaki trafikle alakalı bir yatırım yapılır mı, bir altyapı düzenlemesi yapılır mı iken biz bugün artık CHP çatısı altında çok farklı şehirlerde o kadar trajik hikayelere muhatap olduk ki bir kere bundan sonra seçmenin yerel yöneticilerle kuracağı ilişkiyi tekrar nasıl düzelteceğiz ve toparlayacağız? O güven ilişkisi nasıl yeniden tesis edilecek? Böyle bir problemimiz var bir. İkincisi Ekrem Bey'in Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a olan bu saplantılı duygu durumunun kendisini getirdiği noktada artık yani hukuki süreçler de başladıktan sonra CHP gibi bu kadar eski bir kurumsal partinin parçalanışına biz tanıklık ettik. Yani Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu vesayetten kurtulamamış bir Özgür Özel'den bahsediyoruz. Biz bugün neden Mansur Yavaş'ın aday olup olmayacağı ihtimalini konuşuyoruz? Çünkü şu an yeni partinin genel başkanı olan Özgür Özel bir parti hikayesi kuramadığı gibi kendi genel başkanlığını yaptığı partinin de bir sonraki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olabileceğine dair bir iddiada bulunamıyor. O kadar vesayet altında ki çünkü. Henüz yeni parti kurulmadan önce CHP'deyken AK Parti ile alakalı bir dış politika vizyonuyla alakalı yine bir eleştiride bulunuyordu. Dedi ki ben dedi yani Cumhurbaşkanı adayı olsam dedi sonra bir durakladı yani ben aday olmam da dedi. Bizim partimizin başka bir adayı vardı. Şimdi bu çok acıklı bir şey Tahir Bey.
0: En son Terörsüz Türkiye Çerçeve Yasası'nın meclisteki oylamasında
1: kendi milletvekilleriyle kuramadı.
0: Yeni partideki liderlik krizi bir kez daha baş gösterdi.
1: Ama işte siz bir partinin genel başkanı olarak yaklaşan seçimlerde yeni bir Türkiye simülasyonunuzda dahi kendinizi lider olarak konumlayamıyorsanız işte böyle büyükşehir belediye başkanlarınızı aktör olma sahaları açarsınız. Bu da tamamen işte siyasi zafiyetten kaynaklanan bir durum. Yani yoksa Mansur Yavaş'ın iyi bir belediyeci olduğunu ya da iyi bir yerel yönetici olduğunu konuşmuyoruz ama bu kadar kendi muhitinde bir başkentte bu kadar başarısız bir siyasi profilin Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olma potansiyelinin var olması işte CHP'nin

0: ve yeni partinin sıkıştı bu siyasetsizlik kültürünün bir çıktısı ne yazık ki.
1: Ya şunlar konuşulmaya başlandı. Mansur Yavaş'ın acaba gerçekten yeni partiye geçmesi isteniyor mu? Şimdi orada bir iki lider tartışması tabii varken üçüncü bir ismin gelmesini kim ister?
2: Ya Özgür Mansur, Özel mi ister? Mansur Yavaş ister istiyor mu? Onu Mansur Yavaş yeni partiye geçmek istiyor.
1: O deniliyor ki henüz seçim süreci başlamamışken Yavaş'ın siyasi geleceğinin tartışılmasını doğru bulmuyoruz. Yavaş kararını gerektiğinde kendisinin açıklayacağını daha önce de belirtmişti.
2: Bakın burada en diyor. en ince cümle ne biliyor musunuz? Şimdi bu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açıklaması değil mi?
1: Hı hı.
2: Bu açıklama Mansur Yavaş'ın bilgisi olmadan yapılabilir mi?
1: İmkanı yok.
2: Mansur Yavaş yayınlanmadan önce bu metne bakmış mıdır?
1: Muhtemelen, bakmıştır.
2: Evet. Onaylamış mıdır? Onaylamış.
1: Mesaj mı veriyor?
2: Henüz seçim süreci başlamamışken buradaki en önemli cümle bu. Yavaş'ın siyasi geleceğinin tarzı doğru bulmuyoruz. Yani diyorlar ki Mansur Yavaş önünü görecek. Seçim takvimi bir belli olsun. Ve bu ne biliyorsunuz dolaylı olarak demek. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı isteği. Şimdi soru şu. Yeni parti Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı gösterebilir mi? CHP'de mi daha fazla şans var, yeni partide mi?
1: Gösterirse neler olur?
2: İşte kabul eder mi? Sen çok önemli bir şey söyledin. Ondan diyorum. Mansur Yavaş oraya kabul ederler mi? Şimdi
1: neden geçmediler? Ya madem İmamoğlu'yla yol arkadaşıydınız. Bu Özgür taktik, Özel sizin liderinizdi.
2: Bu bir taktik.
1: Niye bekliyorsunuz
2: Özgür
1: hala?
2: Özel yeni partiyi kurarken ne dedi? Bazı arkadaşlar neden CHP'de kaldığı sormayın dedi. Sorgulamayın.
1: Ama bu ne kadar etik? Yani Güngör Özbasan diyorsunuz
2: onu dediler
1: ki ben
2: ama şimdi
1: yeni partiliyim.
2: İlginç bir duruma geldi.
1: Özgür Özel benim liderim ama künyenizde Cumhuriyet Halk Partisi var hala. Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapıyor.
2: Onu ilk kullanan, bunun neden olduğunu ilk kullanan gazetecilerden biri benim, belki değil. Buna Truva attı siyaseti denen. Truva attı
1: ama
2: siyaseti.
1: Ama bunun Truvası kalmamış ki.
2: Hayır, içeride bırakıyorlar. Bilerek bırakıyorlar. Neden?
1: Bakın, pek çok insan yeni partili olduğunu söylüyor fikren de.
2: Ama ne yapıyorlar? Ne yaptılar? Yani. Milletvekillerini, kendi destekleyen milletvekillerini ayrıldılar. Belediye başkanlarını bıraktılar. Sonra ne yaptılar? Belediye başkanlarını basamak basamak alıyorlar. Bazıları da bağımsız kalıyor. O da ayrı bir taktik. Yani CHP'den ayrılıyor. Bazı partiye geçmiyor. Az önce siz yansıta verdiniz. Davet var diyor hani kimseye gel diye.
1: Hatta Müslüm Sarı'nın bir açıklamasını dinleyebilirsek
2: evet,
1: daha net.
2: Ama burada ilginç bir şey var. İstedikleri sayıda belediye başkanı gelmiyor. Bu da çok ilginç bir nokta.
0: Hatta Ekrem İmamoğlu'nun CHP'den istifasını ve yeni partiye geçişini çok sona bıraktılar ki oradan bir rüzgar oluşacağına inandılar. Evet. Bundan dahi olmadı.
1: Rüzgar Meltem bile yok. Görünen yok. O ki.
0: Evet.
1: Hatta iddialar oldukça vahim. Bir dinleyelim Müslüm Sarı'yı.
3: Özgür Özel ve arkadaşlarının artık başka bir siyasal partinin genel başkanı olduğunu kabul etmeleri gerekir. Biz Sayın Genel Başkan'ın Özgür Özel'in mesajlar konusundaki mesajlaşmalara yatkınlıklarını biliyoruz. Bizim belediye başkanlarımızı artık kimse taciz etmesin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasal kimliği içinde siyaset yapmak isteyen kalan belediye başkanlarımızı kimsenin taciz etmeye hakkı yok. Özgür Özel ve arkadaşlarının artık başka bir siyasal partinin genel başkanı olduğunu kabul etmeleri gerekir. Biz Sayın Genel Başkan'ın
2: çok önemli
3: Özgür
2: bir açıklama
1: yani diyor ki artık CHP'den bir elinizi ayağını çekin, arkadaşlarımızı da bırakın.
2: Yani aslında yapmak istedikleri bir tsunami siyasete yaratıp büyük kopuşlar ortaya koymak, özellikle belediye başkanlığında. Şu ana kadar bu istedikleri ortaya çıkmadı. Siyasette her zaman CHP'de de bunu görürüz. Ana gövde esastır. Kurumsal kimlik esastır. Şimdi herkes siyasetin bir gerçeğidir. CHP'de de bunu herkes kendi siyasi geleceğini düşünüyor. Milletvekili adayı olabilecek mi? Bir daha belediye başkanlığına devam edebilecek mi? Bunu düşünüyor. Bir de hani bir tabir vardır. Kimse belaya bulaşmak istemiyor. Şimdi karşıda çok tartışmalı ve sorunlu bir durum var siyaseten. Kimse oraya geçmek istemiyor. Zaten geçenler de geçti. Burada bağımsızlara dikkat etmek lazım. Yeni taktikte bağımsız kalmak.
1: Hı hı. Devam edeceğiz ama görünen o ki bu tartışmalar önümüzdeki günlerde daha çok devam edecek. O sanık kürsüsüne yeni isimler çıktıkça daha çok devam edecek ama akıllarda oluşan bir soru var ki bugüne kadar mahkemeyi tanımayan, mahkeme başkanından tutun savcılara varıncaya kadar, Yüce Türk Yargısı'na varıncaya kadar pek çok hakaret edenler yarın hakim karşısında o bugüne kadar hakaret ettikleri, itibarsızlaştırmaya çalıştıkları Türk Yargısı'ndan tahliyelerini talep edecekler.
2: Tabii.
1: Bunu izleyeceğiz, şahit olacağız.

0: konuşacağız. Ama yeni ifadelerde çıkacaktır. Onları da yine burada değerlendireceğiz.
1: Bir düzeltme yapalım. Çok küçük bir konuyu kapatmadan. Belediyecilikten, işte Büyükşehir Belediyeciliğinden, Ankara Büyükşehir Belediyesi, İzmir, işte ne bileyim Ankara, İstanbul vesaire, buralardaki belediye başkanlarının otomatik olarak Cumhurbaşkanlığı adaylığını hak ettiği izlenimi doğru değil. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın kendine has özellikleri var. Yani belediye başkanlığı yaptığı için Cumhurbaşkanlığı makamına geçiş yapmadı o. O kendi özel background'u, inanç, değerler, bilgi birikimi vesaire gibi ve öngörü yeteneği, vizyon yeteneğinden kaynaklı bir Cumhurbaşkanlığı makamına teveccüh ettiler. Dolayısıyla Mansur Yavaş'ın, Ekrem İmamoğlu'nun, onun bunun direkt Cumhurbaşkanlığı hak ettiği imajı bence doğru bir imaj değil.
0: Keşke biz onu burada icraatları konuşabilseydik ya, karşılaştırabilseydik keşke. Ama bugün keşke. Her geçen gün kim daha, yarın kim o kürsüye gelecek ve daha ne kadar yüksek rüşvet paralarından bahsedecek ya da hangi kanallar, hangi yöntemlerle nasıl rüşvetler verilmiş, bunları konuşuyoruz. Bir konu daha var. Eğer varsa çok kısa bir yorumunuz alayım.
2: Kemal hocama şöyle bir katkıda bulunacağım. Çünkü hocam, muhalefetin kendi liderini ve aktörünü arama anlayışı kendi Recep Tayyip Erdoğan'larını arama hikayesine döndü. Cumhurbaşkanımızın siyasi hikayesiyle kesişecek noktalar arıyorlar. Yani cezaevine girmesi, tamam da sebep sonuç ilişkisi aynı değil burada. Ya da işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmış olması, keza süreç burada aynı değil. Bu patolojik şeyden çıkamadıkları için, çerçeveden çıkamadıkları için ne yazık ki böyle bir şeye kendilerini hapsettiler.
0: Şimdi tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği bir konuda Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik soruşturma. Şimdi o konuda da yeni iddialar var ortaya çıkan ama en dikkat çeken de Bakan Gürley'in geride bıraktığımız gün bu konuyla ilgili yapmış olduğu dikkat çekici açıklamalar. Bir açıklamalara göz atalım, ardından detayı konuşalım.
3: Siz finans müdürü,
4: finans müdürü gibi başlıyor.
5: Bu tamamen örgütün, suç örgütünün mali yapılanmasına ilişkin bir operasyon.
6: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuruş örgütünün mali yapılanmasından yurt dışı bağlantılarına kadar kritik detayları tek tek anlattı. Soruşturma kapsamında düzenlenen 3. dalga operasyonda 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 11 şirket ve 4 dernekte soruşturmanın merceğine alındı. Bakan Gürlek de operasyonun hedefini net bir dille ifade etti.
5: Biz kesinlikle dini gruplar ya da işte dini yapılanmalar için bir operasyon yapmıyoruz. Burada din kisvesi altında özellikle vatandaşlarımızın dini duygularını kullanarak kendilerine özel bir hayat kuran, kendilerine böyle lüks bir yaşam tarzı oluşturan yapılara karşı mücadele ediyoruz.
6: Örgütün yurt dışı ağında Almanya'da mercek altında. Gürlek, Almanya'da bir yapılanma tespit edildiğini ve örgütün merkezini buraya taşıma hazırlığı içinde olduğunu söyledi.
5: Paraların yurt dışına çıkarılması noktasında tespitler var. Almanya'da bir yapılanma var. Çok büyük bir orada merkezlerini oraya taşıdıkları bir yer kurmak istiyorlar. Bununla ilgili başsavcılığımızın çalışmaları devam ediyor. Burada yani örgüt yönetiminin aslında örgütün tabanındaki insanların dini duygularını, özellikle vatandaşlarımızın dini duygularını sömürerek kendilerine bir kaymaklı yaşam tarzı kurduklarını görüyoruz.
6: Eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016 yılındaki ölümüne ilişkin ayrı bir soruşturma yürütüldüğünü açıklayan Gürlek, fethi kabir işlemi yapıldığını hatırlattı.
5: İlk gelen bulgulara göre burada bir şüpheli ölüm olduğu konusunda ciddi emareler var. Sizin de az önce söylediğiniz gibi boğazda ekimozlar var. İşte bir boğulma iddiası var. Daha sonra olaya geç müdahale, işte sağlık ekiplerine haber verme durum var. Bunların hepsi araştırılıyor.
6: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmaya ilişkin de son durumu paylaştı.
5: 245 milyon dolar deprem zamanı toplanan para bu. Özellikle bu paraların savcılık bir bilgi heyeti kurdu. Bu paraların hangi amaçla harcandığı konusunda bir tespit yapmaya çalışıyor. Gerçekten işte yardım yapıldı mı? İşte deprem konutları yapıldı mı? Ama ilk gördüğümüz maalesef bu böyle değil. Burada bir sistem kurulmuş. Aynı şekilde Haluk Levent işte taşınmazları üçüncü bir şahsa devrediyor.
0: Şimdi bu arada dikkat çeken bir durum da var. Alihan Kuruş suç örgütüyle ilgili, bu soruşturmayla ilgili Sabah gazetesi bu soruşturmadaki bir iş adamı, tanık olan bir iş adamının ifadelerine ulaşmış. Teklifin başlığı şu: Pensilvanya'dan birlikte

0: birlikte hareket edelim. Şimdi bu teklif 17-25 Aralık öncesi Ahmet Deniz Olgun'la tanık kendisi görüşüyor ve Deniz Olgun Pensilvanya'dan birlikte hareket etme teklifi içeren bir mektup geldiğini söylüyor. FETÖ elebaşı Gülen tarafından. Deniz Olgun ise biz devletimizin yanındayız dedi. Bu düşünce üzerine harekete geçmek istiyordu ki ölümünün ardından Alihan Kuriş başa geçiyor. İşte buradan sonra tamamen farklı bir süreç ortaya çıkıyor. Şimdi biz devletimizin yanındayız düşüncesinde olan Ahmet Deniz Olgun'dan tamamen Alihan Kuriş'in başında olduğu o yapı seçimlerde Erdoğan'ın karşısındaki isimlerin desteklenmesi yönünde tüm yapılanmaya, tüm gruplara telkinlerde bulunduğunu, hatta yani emrivaki şeklinde talimatlar verildiğini söylüyor. Bu çizgiye uymayanların dışlandığını, kendisinin de Erdoğan'ı desteklediği için hedef olduğunu söylüyor. Kur'an kurslarına girişi yasaklanıyor ve kendisine iki kez biat et, geri dön mesajı gönderiliyor. Haliyle şüpheler daha da yoğunlaşmış durumda. Şimdi Fethi Kabir işlemi yapılmıştı. O konuyla ilgili pek çok şüpheli durum olduğunu ifade etti zaten Bakan Akın Gürlek. Detaylar önümüzdeki günlerde de çıkacaktır. Onları da yakından takip edeceğiz. Şimdi dönelim. Hani dedik ya bir şeyleri yarıştırma. Bu yoğunluktan dolayı işte bu belli ihanet şebekelerinden, belli suç örgütlerinden maalesef ki şehirlere hizmet etmesi beklenirken milyonlarca dolarla, yüz milyonlarca dolarlık rüşvetlerle yargılanan belediye başkanlarından bahsetmekten ülkemizin gündemlerini bazen kaçırabiliyoruz. Evet, bizler İstanbul'a Başkan Erdoğan'ın yaptığı hizmetleri biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde gerek başbakanken gerekse cumhurbaşkanı iken hangi hizmetlere imza attığını biliyoruz. Bunun son dönemde en çok konuşulanı savunma sanayi. Ama savunma sanayiyle Türkiye'nin elini güçlü kılan bir gerçeğin yanı sıra şöyle bir gerçek var. Türkiye'nin Başkan Erdoğan liderliğinde, hatta bizzat Başkan Erdoğan'ın barış diplomasisi. Bakın bugün konuşuluyor Türkiye neden burada diye. O biraz önce ismini zikrettiğimiz pek çok muhalefet lideri, muhalefetteki siyasi isimler bizim ne işimiz var oralarda diyerek gitmişler. Türkiye bu haritada yer alan ülkelerin tamamında, tabii ki ülkeler arası ikili ilişkiler bunlar ayrı bir konudur ama o ülkelerin huzuru, sükunu için, o ülkelerin toprak bütünlüğünün sağlanması için, o ülkelerdeki iç savaşların, iç karışıklıkların sona erebilmesi için mücadele etti. Şimdi biz tabii ki İsrail'le de kıyaslamıyoruz. İsrail işgalci bir devlet, gittiği her ülkeye kan götüren ama Türkiye'de barış götüren bir ülke. Örnekler var. Libya mesela. Libya'da bugün her iki tarafla da, yani ikiye bölünmek, hatta üçe bölünmek üzere olan bir ülkeden bahsediyorduk. Bugün her iki tarafla da görüşebilen ve artık bir araya gelmelerini çok yakın olarak bakılan, pozisyona getiren Türkiye Başkan Erdoğan'ın liderliği. Somali benzer bir durum. Somali, Etiyopya arasında yaşanan kriz. Sudan, Irak, İran, Ermenistan. Bugün Ermenistan'da Türkiye ile iyi ilişkiler. 100 yıldır Türkiye düşmanlığı üzerinden varlık sürdüren bir devlet bugün Türkiye ile iyi ilişkiler üzerinden seçim kazanıyor. Bir başbakan. Azerbaycan'da Karabağ'ın işgalinin sona ermesinde Türkiye'nin desteği zaten biliniyor. Ukrayna'daki o diplomasi trafiği, tahıl koridoru başlı başına İstanbul görüşmeleri tüm dünya tarafından dile getirilmişti. Balkanlarda bugün hala en ufak bir sorunda danışılan yer, müracaat edilen isim Recep Tayyip Erdoğan. Düşün ki Filipinler'de bile Türkiye'nin devreye girmesi istendi. Daha çoğaltılabilir
1: bu örnekler. Mesela Suriye.
0: Şimdi en son oraya geleceğim.
1: Ve tabii şimdi şunu söyleyeyim. İlginç bir şey. Cumhurbaşkanımız dün Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı telefon görüşmesi yaptı. O metni okumuşsundur. İkili ilişkiler. Hı hı. Ama ne dedi? Ülkenizde bulunan güvenlik sorunu Ruanda'yla, aklımda kaldığı kadarıyla sorunlar var ve uygulanmayan bir anlaşma var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sahada inisiyatif alıp size destek vermeye hazır dedi. Afrika'nın ortasından söz

0: Ediyoruz. Ben de oraya bir çalışma için gitmiştim. Afrika'nın ortasından söz. Artık Türkiye bir analizde okuduğumu tekrarlayayım. Bölgesel süper güç ama küresel etkileri var. Yani küresel meselelerde söz hakkı olan, diplomasi üretebilen bir ülke. Az önce İBB soruşturmasına rol çalmadan kendine öykü oluşturmaya çalışan aktörlerden söz ediyorum. Bunları yapabilmeleri için bir tane Recep Tayyip Erdoğan bulacaklar.
1: Eğer biz, yani bir karne daha var, bir evet, karneyi daha evet getirelim. Şimdi o karnede de Netanyahu'nun suçları tek tek yazıyor. Şimdi Türkiye bir ülkede neden var? Hepsi tek tek burada yazıyor. Bir de İsrail neden var? Hani bugün maalesef ki biz var olduklarını görüyoruz. Yok ümidiyle yaşarken içimizde de İsrail seviciler olduğunu gördük. İsrail derken Siyonist soykırımcı rejimden bahsediyoruz.
0: Siyonist seviciler. Siyonist seviciler.
1: Evet, onlar var. Şimdi onlara bakıyoruz. Netanyahu da adeta yok yok. Savaş, soykırım, katliam, işgal, uluslararası hukukun ayaklar altına alınması ve daha nice şeyler. Şimdi bir lideri getirdik ekrana. Onun sadece barış üzerine olan icraatlarından bahsetmeye çalıştık. Bir yanda diğer konulardan bahsediyoruz. Şimdi haliyle Türkiye'nin o diplomasi merkezini bugüne kadar neleri kazandırdığını, bakın işte burada da bir başka karne. Bugün sözde Türkiye'yi gerçek dışı söylemlerle hedef almaya çalışan birisi. Türkiye buraya huzur getirmeye çalışırken burayı işgal edip burada katliamlar, soykırımlar yapmak için uğraşan bir Netanyahu. Bu bölgelerde de zaten biliyoruz. Suikastlar, istihbarat operasyonları, kirli ilişkiler, egemenlik ihlalleri, bölgesel çatışmalar ki biz bu tür algı operasyonlarını ve algoritma operasyonlarını da artık Türkiye'de de yakından görüyoruz. Elif Şahin, son dakikalarım, birer dakikada sizlerden bu konu hakkında yorum almak isterim.
2: Çok hızlıca. Şimdi Tahir Bey, sistem değişiyor. Sistem değişirken aslında gücün tanımı da değişiyor. Biz bugün ne görüyoruz? Dünyanın en büyük askeri kapasitesine sahip olan Amerika'yı bölgede tek kutup yapmaya yetmiyor askeri gücü. Çünkü yeni güç dinamikleri ortaya çıktı. Bunu Amerika ile İran savaşında da çok kez konuştuk ya. Yani İran'ın da farklı güç kapasiteleri ortaya koydu. Türkiye bu süreçte çok ilginç bir şey yaptı. Yeni bir güç tanımı inşa etti. Mesela Türkiye'nin diplomasi modelinin bana sorarsanız dünyada uluslararası ilişkiler literatüründe çok da karşılığı yok. Siz yalnızca sığdığı kadar ülke eklemişsiniz ama
1: tabii.
2: Yani mesela Ukrayna'dan bahsediyoruz. Ukrayna ile diplomasi trafiği devam ederken aynı anda Rusya ile de iletişimde kalabilen bir ülkeden bahsediyoruz. Ermenistan'la normalleşmeden bahsederken Karabağ krizinin çözümünde çok etkin rol oynamış ve Azerbaycan'la da ilişkisi devam eden bir Türkiye'den bahsediyoruz. Yani bu güven eksenine oturmuş yeni güç modeli Türkiye'nin aslında sisteminle yeni tanıştığı ve şimdiye kadar aşina olmadığı bir güç modeli. Bence daha yeni başlıyoruz ve bunun üzerine konuşmaya çok devam edeceğiz.
1: Daha yeni başlıyoruz.
2: Evet.
1: Burada
0: bu fragman film başlamadı.
1: Peki. Burada nokta koymak zorunda kalacağım. Süremizin dolduğunu ifade ediyor yönetmenim sevgili Arife. Kemal Hocam, bir sonraki programda bir dakika.
3: Peki, çok teşekkür ederim.
1: Gitireceğim. Tamamdır. Çok teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür Kemal ederim.
1: Hocam. Elif Hanım, çok teşekkür
2: ben
1: ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Gör Bey, çok teşekkür
0: Saygılar
1: ediyorum.
0: Saygılar efendim.
1: Şimdi dedik ya burada işte İsrail'in de başında olduğu, yani o Siyonist rejimlerin de zihniyetin de başında olduğu yeni bir savaş yöntemi var. Dijital Siyonizm diyoruz bazen buna ki en önemli araçlarından biri de sosyal medyadaki algoritmalar. Sadece sosyal medya mı değil, dijital olan her şeyin neredeyse merkezindeler ve onlar yönlendiriyorlar. Peki bizler bu tehlikelerle, bizler ve geleceğimiz çocuklar, onlar için nasıl mücadele etmemiz gerekiyor? Tehlikeler neler? Onları izleyerek veda edelim bu gece. İyi geceler.

Dijital, evet, hayatın bir gerçeği. Ama dijitalin hayatın gerçeği olması demek, ben para veriyorum, ben aboneyim, istediğim her şeyi izlerim, her şey uygundur deme lüksünü ortaya koymamış oluyor. Açtı.

0: Çünkü burada kontrol denetim yok. Örnek vermek gerekirse bir televizyona mesela yasa dışı bahis kumar reklamı veremezsiniz. Müstehcen içerik video reklamı veremezsiniz. Ama buralarda her şeyin verildiğini görüyoruz. Niye? Çünkü bunu engelleyecek bir yapı söz konusu.
1: Bir içerik sadece izlenmiyor, algoritmalar tarafından büyütülüyor, yayılıyor ve milyonlarca kişiye ulaştırılıyor. Suç, şiddet veya sapkın içerik üreten hesaplar kadar bu içeriklerin ekonomik olarak nasıl desteklendiği de önemli. Bir içerik ne kadar çok etkileşim alıyorsa sistem onu daha fazla kişiye gösterebiliyor. Ve burada ciddi bir risk ortaya çıkıyor. Bazı durumlarda suç içeren içeriğin ekonomik bir değere dönüşmesine neden olabiliyor.
2: İnsanlarımız bu konuda aldanıyor. Genç insanlarımız, yeni kuşaklar biraz daha bu konuda yapay zeka olduğunun farkına varıyor.
3: Bu tür şeyler daima sosyal medyada önümüze çıkıyor ama bunun önüne geçmek galiba mümkün değil, bilmiyorum.
4: Vatandaşları biraz daha bilinçlendirmek bu konuda noktayı koyacak diyoruz.
3: Tabii vatandaş biraz da kendisi seçici olmak zorunda. Yani her şeye inanılmamalı. Özellikle toplumun önünde olan insanlar üzerinden yapılıyor bu manipülasyon ve her türlü hileler, oyunlar. Bunun biraz daha önüne geçmek gerekiyor. Bunun için toplumun biraz daha bilinçlenmesi gerekiyor bence.
5: Sistem tam olarak şöyle işliyor. Sosyal medya algoritmaları etkileşimi ve tıklanmayı artırmak adına şiddeti, sapkınlığı ve suçu özendiren marjinal içerikleri sürekli öne çıkarıyor. Büyük markalar ya da bireysel kullanıcıları ise sadece ürünlerin tanıtmak amacıyla bu platformlara reklam veriyor. Ancak bu denetimsiz mekanizma yüzünden iyi niyetle verilen o reklamlar bir bakıma suçun ve illegal yapının doğrudan finansörü yani ana sponsoruna dönüşüyor.
0: Şimdi nasıl suç fonlanıyor derseniz, biliyorsunuz burada yapay zeka ile oluşturulmuş sahte sesler, görüntüler, içerikler reklam haline getirilebiliyor. Ve hem sanal medya mecralarına hem arama motorlarına bunları reklam olarak verildiğini görüyorsunuz. Devlet destekli yatırım garantisi diyerek bunu Google'a ve sosyal medyaya reklam veriyorlar. Şimdi normal şartlarda bunu denetimli bir televizyona verebilme şansınız söz konusu değil. Ama sanal medyaya, dijital platformlara böyle bir durum söz konusu mu? Asla değil. Niye? Yurt dışında yapılan bir reklam Türkiye'ye verildiği ifade ediliyor. Ve maalesef böyle giderek dolandırıcılık, suç, müstehcenlik, pedofili, istismar fonlanmış oluyor.
1: Bir marka veya şirket dijital platformlara reklam veriyor. Amacı elbette suç içeriğini desteklemek değil, ancak reklam sistemlerinin büyük ölçüde otomatik çalıştığı da biliniyor. Burada önemli bir ayrım var. Her reklam veren suçun finansörü değildir. Ancak reklam gelirinin hangi içeriklere ekonomik değer kazandırdığı, bu konu gerçekten denetim yoksa sadece bir reklam problemi olmaktan çıkıyor. Mücadele yalnızca suçlu hesabı kapatmakla sınırlı kalamaz. İçeriğin üretiminden dağıtımına, dağıtımından finansmanına kadar bütün zincirler incelenmeli.
6: Artık dolandırma yönünden her şey oluyor. Bu artık her şekilde önümüze çıkıyor. Hani bunun için de dediğim gibi gene ben bir şey söylesem gene yapay zeka olarak geçer.
7: Küçükler, gençler veya yaşlılar bunu anlamayabilir. Dikkat etmek lazım. Zaten vatandaşın güvendiği vatanına, milletine, bayrağına faydalı işler yapanların böyle işler yapmayacağını biz zaten biliyoruz. Art niyetliler bunu bilmediği için kamuoyunu yanıltabilirler. O yüzden herkesin dikkatli olması gerekiyor.
0: Bu bir milli güvenlik sorunudur. Yapılacak işlem açık. Nasıl televizyonları, radyoları denetliyorsak aynı şekilde dijital mecraları da denetliyoruz. Çünkü dijital mecralar da aynı yayını yapıyor. Ama düşünün, dijital mecrada serbest, televizyonda olunca suç. Şimdi bakın, bu bir çifte standart oluşturmaktadır. Bu ülkemiz açısından da çifte bir standart oluşturmaktadır. Gelir dağılımı açısından da çifte bir standart oluşturmaktadır. Çünkü bu ülke Gezi Parkı olaylarını yaşadı. 15 Temmuz darbe girişimi sürecini yaşadı. Orada ne oldu? Sanal medyada, sosyal medyada dezenformasyon, manipülasyon, yanlış yönlendirmeler hep karşımıza çıktı mı? Çıktı. Ne oldu? İnsanlar doğru haberi aradılar. İşte ne oldu? O doğru haberi de Türk medyasında bulacaksınız. Ama bu şekilde sanal medya, dijital platformlar fonlanmaya devam ettikçe maalesef ve maalesef Türk medyası, yerli milli medya artık ayakta kalamayacak duruma gelecek.
1: Sonuç olarak dijital dünyada suç artık sadece içeriği üreten kişinin problemi olmaktan çıkıyor. Bu nedenle dijital suçlarla mücadelede sadece suçluyu değil, algoritmayı, dağıtım sistemini, paranın izini de takip etmek gerekiyor. Çünkü bazen en önemli soru bu içeriği kim üretti değil, bu içeriği kim büyüttü ve bundan kim para kazandı sorusudur.
5: Gelinen noktada sanal ağlar reklam gelirleriyle büyüyen bir suç ekosistemine dönüşme riski

ile karşı karşıya. Filtreleme ve sıkı denetim mekanizmaları kurulmadığı sürece dijital medyada atılan her reklam adımı farkında olmadan karanlık odakları beslemeye devam edecek. Değişim ve yasal düzenleme çağrıları ise her geçen gün daha yüksek sesle dillendirilecek.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da hem sahada hem de diplomasi masasında yoğun bir mesai yürüttü. Günün ilk durağı Üsküdar'dı. Esnafla bir araya gelen Erdoğan, vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaştığı talepleri dinleyip sohbet etti. Erdoğan'ın diplomasi trafiği de hız kesmedi. Kazakistan, Kongo ve Ruanda liderleriyle peş peşe telefon görüşmesi yaptı. Temaslarda hem ikili ilişkiler hem de küresel gelişmeler ele alındı.
1: Vatandaşlarla bir araya geldi, sohbet edip isteklerini dinledi.
2: Ahlamak nasılsın? Kaç yıldır burada oturuyorsun?
1: 33. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Çengelköy'de esnafı ziyaret etti. Çevredekilerle sohbet eden Erdoğan çocuklara oyuncak ve harçlık verdi. Vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılaşan Erdoğan, davet üzerine yakındaki bir kebapçı dükkanına girdi. Çalışanlar ve müşterilerle sohbet etti, ikramları kabul etti. İş yerindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Yaklaşık 45 dakika süren esnaf ziyaretinin ardından Başkan Erdoğan, yolun karşısındaki vatandaşları selamladı. Erdoğan bölgeden ayrılırken çevredeki çocuklara oyuncak dağıtıldı.
2: Sen de ömür geldin resim.
3: Başkanım yarın oradan geçeceğim.
2: Yozgat. Neresinde?
3: Bir saatten
2: konuşalım. Maşallah. Allah yar yardımcım.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir yandan da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan ilk olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan 23 Ağustos'ta Kazakistan'da gerçekleşen kurultay seçimleri nedeniyle Tokayev'e tebriklerini iletti. Liderler önümüzdeki süreçte Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini geliştirmek için birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Erdoğan daha sonra Kongolu mevkidaşı Felix Tshisekedi ve Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde yatırım, ticaret, savunma sanayi ve güvenlik başta olmak üzere birçok konu ele alındı.
0: AK Parti teşkilat çalışmalarında vitesi yükseltiyor. Ekim ayının ortasına kadar sürecek kapsamlı bir saha maratonu başlatıyor. Milletvekillerinden parti yöneticilerine, belediye başkanlarından bakanlara kadar tüm kadrolar sahaya inecek. Toplumun farklı kesimleriyle kurulacak temaslarda ana gündem terörsüz Türkiye ve Türkiye yüzyılı olacak. Talep, beklenti ve öneriler birinci ağızdan dinlenerek doğrudan AK Parti Genel Merkezi'ne raporlanacak.
4: Hiç kimseyi atlamadan teker teker herkese dokunacağız.
1: AK Parti Ekim ayının ortasına kadar sürecek kapsamlı bir çalışma için sahaya iniyor. Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşla buluşacak parti teşkilatının önceliği, terörsüz Türkiye ve Türkiye yüzyılı olacak. Milletvekillerinden belediye başkanlarına, MKYK üyelerinden kabine üyelerine kadar tüm kadrolar sahada olacak. Bakanlar ve MYK üyeleri en az iki ili ziyaret ederek sahanın nabzını tutacak. Vatandaşın talep, beklenti ve önerileri doğrudan dinlenerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere genel merkeze anlık olarak raporlanacak. Saha çalışmalarında Türkiye'nin istikrar ve güven veren konumu, güncel meseleler, ekonomi, adalet, dış politika gibi konulardan geri bildirimler alınacak. Programda esnaf ziyaretleri, ev buluşmaları, sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar ve çeşitli istişare programları gerçekleştirilecek. Toplumun farklı kesimleriyle doğrudan temas kurulacak. AK Parti kurmayları Türkiye yüzyılı hedeflerini sahada anlatırken vatandaşların görüş ve önerilerini de teşkilat çalışmalarına yansıtacak.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Troya atı olarak nitelendirilen 49 isim için kesin ihraç süreci resmen başlatıldı. Hem CHP üyeliklerini sürdürüp hem de yeni partinin propagandasını yaptığı belirlenen isimlerin disipline sevk edilmesi parti kulislerini hareketlendirdi. İhraç istemiyle karşı karşıya kalan bazı isimlerin gösterdiği tepkilerse şaşkınlıkla karşılandı.
5: burada parti içi disiplinden taviz verilmeyeceği yine bu toplantının önemli konularından biri oldu.
1: CHP'de arınma sürüyor. 49 ismin ihracı için düğmeye basıldı. Hem CHP'de kalıp hem de yeni partinin propagandasını yapan isimlerin ihraç istemine tepki göstermesi de hayretle karşılandı. Aylin Nazlı Aka ve Bahadır Erdem gibi isimler sosyal medya hesapları üzerinden tepkilerini dile getirdi.
6: Sayın Genel Başkanımıza...
1: Geçmişte CHP yönetiminde kritik görevlerde bulunan 49 isim, ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Bu isimlerin önce savunmaları alınacak, ardından ihraçları konusunda karar verilecek. Şu an için ihraçlarına kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü ihracı istenenler CHP'den istifa etmediler. Ancak CHP'de kalarak yeni parti propagandası yaptılar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiler. Genel Başkan olarak Özgür Özel'i gördüklerini her fırsatta söylediler.
5: Hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulundukları halde başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz.
1: CHP'de Kadın Kolları Genel Başkanlığı da yapmış olan Aylin Nazlı Aka, sosyal medya hesabından ihraç işlemine ilişkin tepkisini dile getirdi. CHP'nin köklerinden koptuğunu savundu. Bugüne kadar CHP'den neden istifa etmediğini açıkladı.
7: Bu zamana kadar istifa etmemiş olmamızın sebebi mutlak butlan davasında iptal kararının çıkma ve partinin yönetimsiz kalma ihtimali ve riskiydi.
1: İhracı istenen bir diğer isim İstanbul Milletvekili Bahadır Erdem de alınan ihraç kararı benim için olsa olsa bir şereftir açıklamasını yaptı. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in liderliğinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. İhracı istenenlerin tepki göstermesi de sosyal medyada tartışma yarattı. Madem Özgür Özel lideriniz CHP'den istifa etmeyişiniz hangi ahlaka sığar şeklinde paylaşımlarının altına yorumlar yapıldı.
0: Şimdi de dünyadaki sıcak gelişmelere bir göz atalım. Orta Doğu'da sular durulmuyor. İran ve Umman arasında imzalanan Hürmüz Anlaşması stratejik su yolundaki gerilimi yeni bir boyuta taşıdı. Anlaşmaya Washington cephesinden jet yanıt geldi. Yapılan mutabakatın kendileri için hiçbir geçerliliği olmadığını vurgulayan ABD yönetimi abluka sürdüğü sürece boğazdaki giriş ve çıkışların kontrolü bizde olacak açıklamasını yaptı. Diplomatik kriz tırmanırken bölgeden ilk sıcak haberler de geldi. Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir ticari gemi saldırıya uğradı.
8: İran ve Umman arasında yapılan Hürmüz Anlaşması ABD'yi rahatsız etti. Washington'dan yok hükmündedir mesajı geldi. Savaş nedeniyle kapanan Hürmüz Boğazı'ndaki askeri gerilim karşılıklı açıklamalarda tırmanmaya devam ediyor.
9: Hürmüz Boğazı'nı şu anda Amerikan toprağı olarak görüyorum.
8: Hürmüz'den geçişler konusunda Umman'la anlaşmaya varıldığını duyuran Tahran, Boğaz'ın askeri gemilerin geçişine kapalı olacağını söylemişti. Duyuruyu yapan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Tahran'ın onayıyla Basra Körfezi'ne giriş yapacak ticari gemilerin İran karasularından geçeceğini, çıkışların ise kısmen İran, kısmen de Umman karasularından yapılacağını öne sürdü.
9: Hala savaş halindeyiz ve Hürmüz Boğazı kapalı kalmaya devam edecek.
8: Ancak bu anlaşmaya Washington'dan tepki gecikmedi. El Cezire'ye konuşan ABD'li kaynak, İran ve Umman Sultanlığı arasında varılan herhangi bir anlaşmanın bizim için hiçbir önemi yok dedi. İran'la devam eden veya planlanan hiçbir müzakere olmadığını söyleyen ABD'li kaynak, deniz ablukasının yürürlükte olduğunu vurguladı. ABD ile mücadeleyi sert yaptırımların gölgesinde sürdüren İran'sa kritik bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı El Sani, Tahran'a giderek İranlı mevkidaşı Arakçı ve Meclis Başkanı Kalibaf'la görüştü. Temaslarda Hürmüz'de gerilimin düşürülmesi çağrıları öne çıkarken Kalibaf'ın ABD'de bir mesajı vardı.
9: Trump yönetimi yanlış bilgilere dayanarak kararlar alıyor. Kaynakları israf ediyor, İranlılara zarar veriyor ve bölge genelinde istikrarsızlığı

0: körüklüyor. İran'ı ekonomik olarak kuşatma planı da başarısız olacaktır.
1: İran'ın en üst düzey güvenlik yetkilisi Muhsin Rezai ise kışkırtmaları halinde Tahran'ın ABD'nin askeri ve ekonomik çıkarlarını hedef almaktan çekinmeyeceğini söyledi. Hürmüz'deki gerilim açıklamalarla da sınırlı kalmadı. İki tarafında tam kontrol bizde dediği boğazdan geçen bir tanker saldırıya uğradı. İngiltere Denizcilik Ticaret Operasyonları bilinmeyen bir cisimle vurulan gemide yangın çıktığını ancak alevlerin kısa sürede söndürüldüğünü duyurdu.
2: Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'in Gazze'de çocuklara yönelik bir vahşeti daha kameralara yansıdı. Bidonlarla su taşımaya çalışan çocukları korkutmak için havaya ateş açan işgal güçleri çocukların yaşadığı dehşeti bir de kayda aldı. Suya ulaşmak için yola çıkan çocuklar İsrail askerlerinin ateşiyle korku içinde kaçıştı.
3: Evine su taşıyan iki kardeşi işte böyle hedef aldılar. Doldurdukları bidonları alışveriş sepetiyle taşıyan iki Gazze'li çocuğu havaya ateş açarak korkuttular. Gazze'deki insanlık suçlarına her gün bir yenisini ekleyen İsrail'in vahşi yüzü bir kez daha gün yüzüne çıktı. Yüz binlerce Filistinli'yi abluk altında tutarak hayatı zindan eden işgal askerlerinin bir savaş suçu daha kameraya yansıdı. İnsanlığa sığmayan görüntüler Gazze'nin kuzeyindeki Beit Lahya'da kayda geçti. İsrail askerleri bu kez kıtlığın kol gezdiği bölgede su bulmaya çalışan Filistinli çocukları hedef aldı. Su doldurdukları bidonları alışveriş sepetiyle taşıyan çocukları, havaya ateş açarak korkutan İsrail askerleri onları bir de kayda aldı. Silah seslerini duyan iki kardeş neye uğradığını şaşırarak kaçmaya başlarken, çocukların kısa süre sonra geriye koşarak bidonları kurtarmaya çalıştığı görüldü. İsrail ablukası nedeniyle temel ihtiyaçların dahi zorlukla temin edilebildiği Gazze'de günlük yaşam adeta bir mücadeleye dönüşmüş durumda.
4: Yiyecek ve içecek yok, evimiz yıkıldı, paramız da kalmadı, nereye gideceğimizi bilmiyoruz, korkuyoruz, evlatlarımız ve çocuklarımız için çok korkuyoruz.
3: Yaşanan su kıtlığı nedeniyle on binlerce Filistinli su bulabilmek için kilometrelerce yol kat ederek sıralarda uzun süre bekliyor.
5: Bu kapları doldurmak için her gün en az 2-3 kez dışarı çıkıyoruz. Yaklaşık 1 kilometre yürüyor, ardından 2 saat boyunca sırada bekliyoruz. Ne kadar daha böyle yaşamak zorunda kalacağız?
2: Rusya ile İngiltere arasında gerilim tırmanıyor. Moskova, İngiliz silahlarıyla Rus topraklarına düzenlenen saldırılara karşılık İngiliz askeri tesislerinin hedef alınabileceği uyarısında bulundu. Londra ise Moskova'nın uyarılarına rağmen Ukrayna'ya askeri desteğin süreceği mesajını verdi.
3: Rusya ile İngiltere arasında tansiyon yükseliyor. Moskova, İngiliz silahlarıyla Rus topraklarına düzenlenen saldırıların sürmesi halinde İngiltere'ye ait askeri tesis ve teçhizatın hedef alınabileceği uyarısında bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İngiltere'nin Ukrayna'ya sağladığı silah ve askeri teknolojilerin Rusya'ya karşı kullanılmasının ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi.
6: Ukrayna'nın Rus topraklarında İngiliz silahlarıyla gerçekleştireceği saldırılara verilecek yanıtın Ukrayna'da veya ötesinde herhangi bir İngiliz askeri tesisini ve teçhizatını hedef alabileceği konusunda defalarca uyardık.
3: Moskova'nın açıklamaları Londra'dan gelen yeni destek mesajlarının ardından yapıldı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Rusya'nın uyarılarına rağmen Kiev'e desteğin süreceğini açıklamıştı. Böylece Ukrayna Savaşı'nda Rusya ile İngiltere arasındaki gerilim yeni bir eşiğe taşındı.
6: Düşmanca ve saldırgan tutumunuzdan derhal, kararlılıkla ve kesin olarak vazgeçin.
3: Moskova, İngiliz silahlarıyla Rus topraklarına yönelik saldırıların sürmesi halinde İngiliz askeri hedeflerinin de vurulabileceği mesajını verdi. Londra ise Ukrayna'ya desteğini sürdürmekte kararlı.
2: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 955. yılında Malazgirt Zaferi programında açıklamalarda bulundu. Suriye'de SDG'nin feshedilmesini olumlu gelişme olarak değerlendiren Duran, İsrail'in Türkiye'ye yönelik tehditlerine karşı net mesajlar

0: mesaj verdi, yok hükmündedir dedi.
1: Milletimizin bu topraklardaki meşru varlığına yönelik doğrudan ya da dolaylı her türlü tehdit, ima ve söylem Türkiye Cumhuriyeti Devleti için yok hükmündedir. Bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen, uluslararası hukuka hiçe sayan, sivilleri hedef alıp saldırılarıyla bütün dünyanın vicdanında mahkum edenler tabii ki Türkiye'nin bu yürüyüşüne hiçbir türlü engel olamayacaklardır.
2: Suriye'de SDG'nin fesinin terörsüz bölge hedefine yönelik önemine dikkat çekti. İsrail'in Türkiye'ye yönelik tehditlerinin yok hükmünde olduğunu vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 955. yılında Malazgirt Zaferi programında açıklamalarda bulundu.
1: Bugün biz Türkiye olarak terörsüz Türkiye'nin terörsüz bölge olarak başarılı olmasını istiyoruz. Dolayısıyla Suriye'de ortaya çıkan gelişmeler, olumlu gelişmeler, Türkiye'nin terörsüz bölge hedefine atılmış, yönelik olarak atılmış adımlardır. Türkiye bölgede istikrarı, barışı, refahı, ekonomik işbirliğini öncelemektedir. Saldırganlığa ve yayılmacılığa karşıdır.
2: Duran, saldırgan ve yayılmacı bölge ülkelerine rağmen Türkiye'nin bölgesinde barış, ekonomik işbirliği, adalet ve istikrarın savunucusu olduğuna işaret etti.
1: Bölgemizde saldırganlık, yayılmacılık isteyenler olabilir. Ama Türkiye istikrarı, barışı, güvenliği ve bölgesel sahiplenmeyi ilke olarak korumaktadır. Ve bunun için mücadele etmektedir. Bu mücadelemizde millet olarak 1071 Malazgirt ruhunun bize verdiği milli şuurla hareket ettiğimiz sürece önümüzde hiçbir engel olmayacaktır. Ve Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonu başarıyla gerçekleşecektir.
2: Sözleri, tarihi gerçekleri başka türlü yorumlayarak Türkiye'ye çeşitli saldırılar yapmaya çalışanlaraydı. Gereken neyse yapılır diyerek sert uyarıda bulundu.
1: Hiç kimse tarihi gerçekleri ya da jeopolitik hakikatleri başka türlü yorumlayarak ülkemize yönelik çeşitli saldırılar yapmaya yönelmesin. Türkiye olarak biz bunları karşılayacak güçteyiz. Türkiye kudretli bir devlettir ve gereken neyse o yapılır ve yapılmaktadır.
0: ABD'nin yaptırımlarının kalkmasının ardından Suriye küresel ekonomiye de entegre olma sürecinde. Ülkede 15 yıl sonra kredi kartı dönemi başladı. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara yemek yediği restoranda hesabını kartıyla ödedi.
2: Suriye 15 yıl sonra bir ilke sahne oldu. Ülkede kredi kartıyla ödeme süreci yeniden başladı. İlk ödemeyi de Suriye Cumhurbaşkanı yaptı. Şara, Suriye Merkez Bankası Başkanı Muhammed Suffat Reslan'la bir restorana gitti. Sıra hesap ödemeye gelince o anlar tarihe geçti. Çünkü Suriye 2011'deki yaptırımlar nedeniyle küresel ödeme sisteminden koparılmıştı. Yaptırımların kalkmasıyla ülkede yeni sayfa açıldı. Küresel finans sistemine yeniden entegre olundu. Bunun ilk işareti olarak da kredi kartıyla ödeme sistemi yeniden başladı. Şara, restoranda gelen hesabı kredi kartıyla ödedi. 15 yıl sonra tarihi ve sembolik bir ödeme yaptı.
3: Bugün Suriye karanlık bir yükten kurtuluyor ve geçmişinin acı dolu bir bölümünü silerek kalkınma, yeniden yapılanma ve yeniden inşa yoluna giriyor.
2: ABD geçtiğimiz günlerde Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden de çıkarmıştı. Suriye'de başlayan yeni dönem tüm alanlarda devam ediyor.

Roketsan tarafından milli imkanlarla üretilen yeni nesil seyir füzesi Çakır'ın atış testleri başarıyla tamamlandı. Farklı platformlara entegre edilebilme özelliği taşıyan Çakır'ın çok yakında TSK'nın envanterine katılması bekleniyor.

0: Çakır füzesi karaya çıktı, test atışlarını başarıyla tamamladı. Daha önce silahlı insansız hava araçlarından ateşlenen Çakır, bu kez kara aracından fırlatıldı. Yeni nesil seyir füzesi hem karadaki hem de denizdeki hedeflerini tam isabette vurdu. Roketsan tarafından milli imkanlarla geliştirilen yeni nesil seyir füzesi Çakır'ın karadan atış testleri başarıyla tamamlandı. Farklı günlerde gerçekleştirilen iki ayrı atış testinde Çakır, kara aracından hedeflerine gönderildi. Üzerindeki yeni nesil IIR arayıcı başlık sayesinde bir teste kara hedefini, diğerinde ise deniz hedefini tam isabetle vurdu. Testlerde Çakır'ın yeni yakıt sistemiyle elde edilen uzatılmış menzil kabiliyeti de başarıyla sınandı. Füzenin farklı platformlardan kullanabilme ve hem kara hem de deniz hedeflerine karşı etkili olma kabiliyeti bir kez daha ortaya kondu. Söz konusu testlerde ayrıca Çakır'ın yeni yakıt sistemiyle elde edilen uzatılmış menzili de başarıyla test edilmiş oldu.
1: Gökyüzündeki milli gururumuz Solotürk İstanbul semalarında nefes kesti. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında pazar günü yapacağı büyük gösteri öncesinde Solotürk ekibi İstanbul'da çevre tanıma uçuşuna çıktı. Yenikapı etkinlik alanında toplanan yüzlerce kişi Türk Hava Kuvvetleri'nin gökyüzündeki cesur kanatlarını heyecan ve merakla izledi. Gösteri uçuşunun provası niteliğindeki o anlar büyük alkış aldı.
0: Solotürk'ün pilotları 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi İstanbul semalarında çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi. Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solotürk, Yenikapı semalarındaki provada birbirinden zorlu manevralara imza attı. Yenikapı etkinlik alanına gelenler gösteriyi büyük bir ilgiyle takip etti.
2: Her zaman olduğu gibi, yani her seferinde izlediğimiz gibi bir Solotürk gösterisi de oldukça heyecanlı geçti. Ordumuzu ve milletimizi temsil ediyorlar. Aynı zamanda tüm dünyaya da Türk ordusunun ne kadar güçlü ve kuvvetli olduğunu gösteriyorlar.
3: Bir Türk genci olarak hem gurur veriyor hem de onur duyuyoruz. Bir fotoğrafçı olarak havada hem o pilotun yaptığı manevralardaki zorluğu hem de Türklerin ne kadar deli bir kuvvetle F-16'yı kullandığını, biz de bunu fotoğraflayarak iki hobiyi birleştirerek kendimizi bizim kendi ön plana attığımız fotoğraflara beraber hem F-16'yı hem de Türk pilotun nasıl bir F-16'yı kullandığını göstermiş oluyoruz.
0: Solotürk 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bu kez ana gösteri için İstanbul semalarında olacak. Gösteri pazar günü saat 18'de Yenikapı Meydanı üzerinde gerçekleştirilecek.

0: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de bazı şehir içi toplu taşıma seferleri ücretsiz hizmet verecek. Konuya ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı.
1: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 3 büyük şehirde bazı raylı ulaşım sistemleri ücretsiz.
2: 30 Ağustos Büyük Taarruz Zaferi'nin yıl dönümünde Ankara'da Başkent Ray, İstanbul'da Marmaray, İzmir'de ise İzban seferleri ücretsiz hizmet verecek.
1: Ayrıca İstanbul'da Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Halkalı metro hattı seferleri de ücretsiz olacak.
0: Milli Eğitim Bakanlığı tam 22 yıldır aralıksız sürdürdüğü ücretsiz ders kitabı desteğiyle öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala milyonlarca öğrencinin sırasını dolduracak kitapların basıldığı matbaalarda da hummalı bir çalışma yürütülüyor. Gece gündüz süren basın maratonunu yerinde takip etti arkadaşlarımız. O matbaalardan birine girdi. Ders kitaplarının matbaadan sıralara uzanan o yoğun yolculuğunu görüntüledi.
3: ...2004'e kadar herhangi bir böyle bir destek yoktu. Sağ olsun hükümetimiz, devletimiz ücretsiz ders kitabı projesini her yıl devam ettiriyor.

0: 2004'te başladı, 22 yıldır düzenli bir şekilde devam ediyor. Hükümetin ücretsiz ders kitabı projesi sayesinde Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci her yıl aynı kalitede eğitim içeriklerine ulaşıyor. ...2026-27 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından matbaalardan talep edilen ücretsiz ders kitaplarının basım süreci ise başladı.
1: Matbaalar çalışmaya başladı. 2 aydır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Kitaplarımızı öğrencilerimize yetiştirmeye çalışıyoruz.
2: Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz kitap desteğini sürdürüyor. İşte o kitaplar bu matbaada basılıyor. Görmüş olduğunuz bu kağıt bobinler ilk olarak makinalara bağlanıyor. Ardından yüklenen programla birlikte o basım işlemi gerçekleştiriliyor.
1: İlk önce kağıt olarak gelen kitaplar programları matbaa makinelerine yüklenerek forma haline geliyor. Formalar daha sonra birleştirilip kitap haline geliyor. Kitaptan sonra da paketlenip dağıtım noktalarına gönderilmek üzere kamyonlara yüklüyoruz biz.
2: Baskı makinesinden çıkan formalar bu noktaya getiriliyor ve o formalar tek tek birleştirilerek kapakları takılıyor, kitap haline getiriliyor, akabinde paketleme işlemine geçiliyor.
0: Tüm süreç öğrencilerin ders başında kitaplarına kavuşması için titizlikle yürütülüyor. Ardından 81 ilde 435 farklı noktada dağıtıma çıkıyor.
2: Ve kitapların basım işlemleri tamamlandı, sevk yerine getirildi. An itibariyle de o kitaplar 81 ildeki öğrencilere ulaştırılmak üzere dağıtıma çıkacak.
0: Kağıdın yolculuğunun kitaba dönüştüğü bu matbaada yoğun tempo 2 aydır aralıksız sürüyor. Amaç yeni eğitim öğretim yılı başlamadan kitapları öğrencilere yetiştirmek. Öte yandan matbaa işletme yetkilisi Hasan Fidan verdi, ücretsiz kitap desteğinin ailelere büyük kolaylık sağladığını söyledi. Ayrıca projenin eğitimde fırsat eşitliğinin en somut örneği olduğunu belirtti.
1: Ailelere de bir katkı olmuş oluyor bu şey. Ve eğitimde de fırsat eşitliği oluyor. Türkiye'nin 81 ilinde doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine her yerde aynı kitaplar okutuluyor. Herkes aynı müfredattan eğitim görüyor.
3: Okullarda çevre dostu ve tasarruf odaklı yeni bir dönem başlıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı eğitim binalarını geleceğe hazırlamak için dev bir işbirliğine imza attı. Proje kapsamında artık tüm eğitim yapıları yeşil bina kriterlerine göre tasarlanacak. Hedef okulların enerji tüketiminde %30, su kullanımında %40, karbon emisyonunda ise %35'e varan tasarruf sağlamak. Amaç çocuklarımızın daha sürdürülebilir bir çevrede eğitim görmesi.
4: Sorumlu bir davranış tüm insanlığı ve doğayı halka halka kuşatan bir iyilik dalgasına dönüşebilir.
0: Okulların enerji ve su tüketiminde tasarruf dönemi başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle eğitim yapılarının daha çevreci ve sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.
4: Çocuklarımızı geleceğe yön veren liderler olarak yetiştirmeyi hedefleyen tüm bu projeleri takdirle karşılıyorum. Lütfen okulda öğrendiklerinizle kendinize doğa dostu bir hayat kurun ve herkese örnek olacak şekilde yaşayın.
0: Yeni işbirliğiyle okul projelerinde enerji ve su verimliliği öncelik olacak. Binaların yapımından kullanımına kadar tüm süreçlerde çevre dostu teknolojiler ve sürdürülebilir tasarım ilkeleri uygulanacak. Eğitim yapılarında bakanlık tarafından geliştirilen YES-TR ve YES-INT yeşil bina değerlendirme kriterleri esas alınacak ve inşa edilecek yapılar sertifikalandırılacak. Bu doğrultuda yeşil sertifikalı yapıların yaygınlaştırılmasıyla binalarda %30'a varan enerji, %40'a varan su tasarrufu sağlanması hedefleniyor. Karbon emisyonlarında ise %35'e varan azalma amaçlanıyor. Bu sayede hem kamu kaynaklarının daha verimli halde kullanılması hem de gelecek nesillere daha temiz ve sürdürülebilir bir çevre bırakılması hedefleniyor.
3: Doğu Anadolu bölgesinin ekonomik geleceği açısından kritik bir adım daha atıldı. Türk Altın İşletmeleri tarafından Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kurulan Ağrı Molla Kara Altın Madeni törenle faaliyete geçti. Törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, madenciliğin katma değeri en yüksek ihracat kalemi olduğuna dikkat

0: dikkati çekti. Yılmaz, faaliyete başlayan dev tesiste ilk 5 yılda 17 tona yakın altın üretilmesinin hedeflendiğini söyledi.
1: Bu yıl üretimin 1 ton civarında olmasını bekliyoruz. Ve 5 yıllık süreçte, şu anda planlanan 5 yıllık süreçte, ilk 5 yıllık dönemde diyelim, 17 tona yakın altın üretilecektir.
2: Türk Altın İşletmeleri, Diyadin ilçesindeki Ağrı Mollakara Altın Madenini faaliyete aldı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yerli kaynakların ekonomiye kazandırılmasının önemine dikkat çekti.
1: Birçok sektörde ihracat yaptığımız ürünlerin üretim maliyeti içinde ithalatın da ciddi bir payı var. Madencilik öyle değil. Madencilikte katma değer çok daha yüksek. Tamamen kendi taşımız, toprağımız. Dolayısıyla burada yaptığımız ihracat katma değeri en yüksek ihracat.
2: Mollakara Altın Madeni'nin ayrı bir anlam taşıdığını belirten Yılmaz, üretimde hedeflenen rakama da değindi.
3: Ağrı Mollakara'da açılışı gerçekleştirilen altın madeni ocağında bu yıl 1 ton olması beklenen üretim gelecek yıl 3 tona çıkarılacak ve toplamda 5 yıllık süreçte 17 ton altının ülke ekonomisine kazandırılması hedefleniyor.
2: Yılmaz tesisin Türkiye'nin altın üretimini tek başına %10 artıracağına dikkat çekti.
1: Bu tesisimizde bu yıl 1 ton, gelecek yıl 3 ton altın üretilecek. Ondan sonraki yıllarda da 3'er ton inşallah ileride daha da fazla sadece bu tesiste altın üretilecek.
3: Mollakara Altın Madeni Ocağı'ndaki yerli üretimle birlikte 5 yıllık süreçte cari açığı 2,5 milyar dolar azaltacak. Aynı zamanda bölge halkından da 1500 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.
1: Burada da %81'i çalışanların, en az %81'i yöre insanı olacak. Bu bölgedeki insanlarımız olacak. Bu da bölgesel kalkınma bakımından, yerel kalkınma bakımından çok kıymetli.
2: Cevdet Yılmaz, terörün sona ermesiyle birlikte Türkiye'nin, özellikle de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yatırım ve kalkınma açısından yeni bir döneme gireceğini ifade etti.
1: Doğu ve Güneydoğu uzun yıllar terör nedeniyle potansiyelini yeterince harekete geçiremedi. Yeterince özel yatırımı cezbedemedi. Bunun bedelini de kim ödedi? Burada yaşayan insanlarımız, özellikle de gençler. İş bulamadılar, sıkıntılar yaşadılar. Şimdi Türkiye yüzyılında terörden uzak, terörün artık gündem olmadığı bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz. Bu ortamdan da tüm Türkiye istifade edecek. Tüm Türkiye kazanacak. 86 milyon kazanacak. Ama en çok da Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan insanlar kazanacak.
2: Konuşmaların ardından açılış butonuna basılmasıyla cevher sahasında patlama gerçekleştirildi. Altın dökümü başlatıldı.
4: Ya Rabbi, temel atma töreninden altın dökümüne kadar, işçisinden aşçısına, mimarından mühendisine, yöneticilerine kadar emeği geçen kim varsa hepsinden razı ol Allah'ım.

0: Güneydoğu Asya ülkesi Nepal'den acı haberler gelmeye devam ediyor. Ülkede etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve heyelan felaketinde bilanço her geçen saat daha da ağırlaşıyor. Çin sınırındaki Botekoşi nehrinin taşması sonucu kontrolden çıkan dev sel suları yerleşim yerlerini yutarak büyük bir yıkıma yol açtı. Afette şu ana kadar 389 kişi hayatını kaybetti. Aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu 1500'den fazla kişi. İçinden haber alınamıyor.
1: Devasa sel binaları ve insanları yuttu. Köprüler paramparça oldu. Himalayalardan kopan buzulların Botekoşi nehrini tıkaması felakete kapı araladı. Güneydoğu Asya ülkesi Nepal'in Çin sınırında sel meydana geldi. Çin'e bağlı Tibet Özerk Bölgesi sınırındaki Bagmati

0: eyaletinde Botekoşi Nehri'nin taşması sonucu birçok yerleşim bölgesi su ve çamur altında kaldı. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Aralarında turistlerin de bulunduğu binden fazla kişiden de haber alınamıyor. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi bölgede selden önce deprem olarak adlandırdığı 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çözülmesi olduğunu açıkladı.
1: Selden önce, yani selin ardından meydana gelen bir buzul ve kaya kopması aslında bir tıkanma yapıyor ve bir baraj görevi görüyor aslında. Yani arka tarafında o yukarı seviyelerde, Himalaya'nın yukarı seviyelerinde bir göletler oluşuyor, büyük bir gölet oluşuyor. Yani baraj büyüklüğünde yapılar oluşmaya başlıyor. Daha sonra buzul parçalarının o kanalı tekrar açmasıyla birlikte bu çok kuvvetli akış meydana geliyor. Aslında şu var, bu selin meydana geldi, aslında taşkın diyebiliriz.
0: Felaket yalnızca can kayıplarına yol açmadı. Bölgenin ulaşım altyapısı da ağır hasar gördü. İlk belirlemelere göre sel ve heyelanlar 19 köprüyü yıktı. Kritik öneme sahip karayolununsa yaklaşık 40 metrelik bölümü kullanılamaz hale geldi. Sellerin ardından ortaya çıkan yıkım hem drone kameralarına hem de uydu görüntülerine yansıdı. Afet sonrası Nepal hükümeti Rasuva, Nuwakot ve Dading bölgelerini 3 ay süreyle afet bölgesi ilan etti. Nehir kıyısındaki yerleşim bölgelerinde yaşayan halka dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu. Sel ve toprak kaymalarının bazı noktalara ulaşımı kesmesiyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Bölgenin dağlık yapısı da ekiplerin çalışmalarını güçleştirirken mahsur kalanlar helikopterlerle tahliye edildi. Arama kurtarma ekipleriyle birlikte ordu ve polis de sahada seferber oldu. Kayıpları bulma çalışmalarına dronlar da destek veriyor.
2: Terastaydım ve sel en üst kata da vurdu. Sular ancak bir saat kadar sonra çekildi. 4-5 saat sonra helikopterle kurtarıldı.
0: Felaketin ardından uluslararası yardım çalışmaları da başladı. Hindistan, Çin ve Dünya Bankası harekete geçti. Selin vurduğu Nepal'e arama kurtarma ve yeniden inşa için destek sağlanıyor.
3: Kuzey Afrika ülkesi Cezayir, aşırı sıcakların yol açtığı orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülke genelinde sadece bir günde 154 farklı noktada orman yangını çıktı. Alevlerin ortasında kalan 12 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanlığı can kayıplarının Cicel, Becaiye ve Tizi Ouzou eyaletlerinde yaşandığını duyurdu. Yangınların en yoğun yaşandığı kentlerde çok sayıda aile güvenli bölgelere tahliye edildi. Ülkede alevleri söndürmek için zamanla yarış sürdürülüyor. Kavurucu sıcak dalgası komşu ülke Tunus'u da etkisi altına almış durumda. Kutsal topraklar Mekke'de olağanüstü anlar yaşandı. Aniden bastıran şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Mekke'de gökyüzünü kaplayan şimşekler geceyi aydınlattı. Yağış sırasında dünyanın en yüksek binalarından biri olan 601 metrelik ünlü Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü. O anlar an be an kameralara yansıdı. Fırtınaya ve yağışa rağmen Kabe'deki Müslümanların ibadetlerine ara vermeden devam ettiği görüldü. Tüm dünyanın Bosna kasabı olarak tanıdığı eski Sırp komutan Ratko Mladic, müebbet hapis cezasını çektiği Birleşmiş Milletler gözaltı merkezinde öldü. Mladic, binlerce Boşnak Müslümanın katledildiği Srebrenica soykırımının baş mimarlarındandı.
4: Bosna Savaşı'nda binlerce Boşnak Müslümanı katletti. Savaş bitince kayıplara karışarak 15 yıl saklandı. 2011 yılında yakalanarak adalet önüne çıkarılan Bosna kasabı lakaplı Ratko Mladic, 84 yaşında öldü. Bosna Savaşı sırasında soykırımın ve başta Srebrenica olmak üzere birçok savaş suçunun baş sorumlusu kabul edilen eski Sırp komutan, 9 yıldır tutulduğu Birleşmiş Milletler Gözaltı Merkezi'nde yaşamını yitirdi.
5: Sırbistan Cumhuriyeti adına bugün Ratko Mladic'i tutukladığımızı duyuruyorum. İade süreci devam etmektedir.
4: Ratko Mladic 1992-1995 yılları arasında

0: arasındaki Bosna Savaşı'nda Sırp askerlerin komutanlığını yürütmüştü. 11 Temmuz 1995'te emrindeki Sırp askerlerle Srebrenica'yı ele geçirmişti. Bu süreçte on binlerce Müslüman sivili katleden Sırp komutan savaşın ardından firar ederek 15 yıl kaçak hayatı yaşadı. 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da yakalanan Ratko Mladić'in 16 Mayıs 2012'de soykırım, insanlığa karşı suç işleme ve savaş kanunlarını ihlalden yargılanmasına başlandı. Yaklaşık 5 yıl süren yargı sürecinin ardından 2017'de karara bağlanan davada Mladić 10 farklı suçtan hüküm giyerek ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
1: İşlediği tüm bu suçlar nedeniyle mahkeme Mladić'i ömür boyu hapis cezasına çarptırıyor.
0: O tarihten bu yana Birleşmiş Milletler'in Lahey'deki gözaltı merkezinde tutulan Mladić'in devam eden sağlık sorunları nedeniyle öldüğü ifade ediliyor.
2: İstanbul Esenler'de sokakta yaşam savaşı veren 76 yaşındaki bir adamın dramı mutlu sonla bitiyor. Günlerdir sokakta bitkin halde dolaşan yaşlı adamı fark eden mahalle sakinleri durumu hayırseverlere ve ilgililere iletti. Hastaneye kaldırılan adamın Rus vatandaşı Andrei Chetkov olduğu anlaşıldı. Tedavisinin ardından ülkesine ve ailesine dönmek istediğini belirten Chetkov için İl Göç İdaresi dönüş işlemlerini başlattı.
3: Mahalleli fark etti, yardımseverler seferber oldu. Sokakta yaşayan yaşlı adam Rus vatandaşı çıktı.
4: Gün görende görmüş vatandaşın birisi, yani bir bayan vatandaş devamlı yemek veriyoruz dedi ona. Orada yaşıyormuş ama 3-4 gündür bizim mahallede gözüküyor.
3: İstanbul Esenler'de yaşlı bir adam sokakta yaşıyordu. Mahalleli durumu fark edip yardımseverlere haber verdi.
5: Resmini attılar, hani bir haftadır buralarda kalıyor, sokakta kalıyor, üstü başı berbat vaziyet, kimse yardımcı olmuyor. Yani Bağcılar Esenler bölgesinde gittiğimizde bir süre tabii onu aradık çünkü sürekli yer değiştiriyormuş kendisi ama sonunda bulduk kendisini ve gerçekten çok kötü durumdaydı.
3: Akciğer enfeksiyonu ve bacaklarında ciddi yaralar tespit edilen adamın 76 yaşındaki Rus vatandaşı Andrei Chetkov olduğu belirlendi.
5: Türkçe bilmiyor, evet. Onu ikna etme çabalarımız hani sürerken baktık yabancı bir şeyler söylemeye çalışıyor ve hani Rusça kelimelere cevap verdiğini de fark edince orada Rusça bilen insanlar bize yardımcı oldular. Çok fazla konuşmamakla birlikte hani birkaç kelime alabildik ağzından en azından. Tedavi olmak ister mi? Bizimle hani gelebilir mi? Hastaneye götürelim mi gibi sorulara cevap vererek kabul etti. Biz de bunun üzerine yetkililerle iletişime geçip amcamızı ambulans eşliğinde hastaneye götürdük.
3: Yetkililere bilgi verildi. Yaşlı adam ülkesine dönmek istediğini söyledi. Chetkov'un Türkiye'ye neden geldiği ve sokakta nasıl yaşamaya başladığı hala bilinmiyor.
5: Üzerinde kimlik, pasaport, herhangi bir bilgi çıkmadı. Sadece 4 adet bir kağıt vardı üzerinde. Göç idaresiyle alakalı bir evrakı vardı. Bir de isim, soyisim, sanırım pasaport numarasının olduğunu tahmin ettiğimiz bir evrak çıktı.
3: İl Göç İdaresi de ülkesine dönmek isteyen yaşlı adam için çalışma başlattı.
5: Amcamızın Rusya'da bir ailesi olduğunu onayladı ve kendisi rızasıyla ülkesine dönmek istediğini söyledi. Yani aynı dili konuşmamamıza rağmen gerçekten çok güler yüzdü. Biz kendisini aslında çok sevdik. Yani bu şekilde kalmasına gerçekten gönlümüz razı gelmedi. Ülkesine döndüğünde de daha iyi şartlarda yaşadığını bilmek isteriz. Yani ailesinin olduğunu, güvende olduğunu, artık bundan sonra yaşamını mutlu şekilde sürdürmesini isteriz tabii ki. Ya?
2: Ya? Kavurucu sıcakların ardından İstanbul nefes almaya hazırlanıyor. Günlerdir etkisini sürdüren bunaltıcı hava yerini kuzeyden gelecek serin hava dalgasına bırakıyor. Meteoroloji verilerine göre mega kentte hava sıcaklığı hissedilir derecede düşecek. Serinleme ile birlikte İstanbul genelinde iki gün boyunca yer yer etkili yağış bekleniyor.
6: Kuzeyden gelen bir serin ve soğuk bir hava var.
3: Yaz sıcaklarına yağış molası geliyor. Yağışla birlikte sıcaklık da düşecek. İstanbul'da termometrelerin yaklaşık 10 derece birden düşmesi bekleniyor.
6: İstanbul'da öncelikle geçtiğimiz günlerde 34-35 derecelere çıkan hava sıcaklığı artık bugün de biraz başlayarak yarından itibaren sıcaklık değerleri düşmeye başlıyor. Sıcaklıklarda yaklaşık 34-35 dereceye göre kıyaslarsak yaklaşık 10-15 derecelik bir düşüş aslında meydana gelecek. Yarın İstanbul'da en yüksek sıcaklık 23-24 derece, gece sıcaklıkları 10

0: %18 derecelere kadar iniyor.
1: Yağışların cumartesi akşamına kadar sürmesi bekleniyor.
0: Yarın sabah saatlerinde başlayacak yağış ve öğle saatlerine doğru biraz daha etkisini arttıracak. Ara ara geçişler şeklinde olacak bu yağışlar. Öğleden sonra biraz daha İstanbul'da etkili ve bu yağış gece saatlerinde İstanbul'da ara ara geçişler şeklinde sürecek ki cumartesi günü akşam saatlerine kadar İstanbul'da yağışlı havayı görüyor olacağız.
1: Ancak İstanbul'da sadece yağış değil, kuvvetli poyraz da etkili olacak.
0: Yağışla birlikte aynı zamanda kuzeyden esen kuvvetli rüzgarlar var. Poyrazdan esecek rüzgarın şiddeti zaman zaman fırtına değerlerine, yani saatte 60-62 kilometrelere kadar çıkacak gözüküyor.
1: Kuzeyden gelen yağışlı hava İstanbul'un ardından Türkiye'nin birçok noktasını etkisi altına alacak.
0: Ülke genelinde de yağışlar var. İstanbul'a gelecek olan bu yağışlı hava öncelikle İstanbul'un ardından Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri, başkent Ankara'da dahil olmak üzere buralarda yağışlar bırakıyor. Doğu Anadolu'da yağışlar var. Akdeniz'de yine yağışları görüyor olacağız.
1: Önümüzdeki hafta ise sıcaklıkların normale dönmesi bekleniyor.
0: Önümüzdeki hafta İstanbullular biraz daha mevsim normalleri değerlere dönmüş olacak. Yani o sıcak hava dalgasını etkisini kaybetmiş olacak.
2: İstanbul Yeşilköy sahili deniz kirliliği alarmı veriyor. Sahil şeridinde deniz yüzeyi yoğun yosun tabakası ve çevreye saçılan çöplerle kaplandı. Görüntüler hem havadan hem de karadan an be an kaydedildi. Kirliliğin ürkütücü boyutunu gözler önüne seren görüntüler çevre sakinlerinin tepkisine yol açtı.
1: Denizin yüzeyi yosun ve atıklarla kaplı. Marmara Denizi'nin İstanbul kıyısındaki görüntü yine içler acısı. Burası Yeşilköy sahili. Kıyıya vuran atıklar sahilin bazı bölümlerini kaplarken yoğun yosunlaşmada dikkat çekti.
3: Burası da böyle liman şeklinde dalga kıranlar olduğu için denizin kendi kendini temizlemesi daha zor burada.
4: Evet.
3: O yüzden burası daha pis.
1: Sahildeki uyarı tabelaları ise kimseyi durduramıyor. Özellikle çocukların kirli suya girmesi endişeye neden oldu.
3: Buralarda girilmesi gerçekten sakıncalı. Baktım özellikle de küçük çocuklar giriyor. Yani gerçekten çok sakıncalı.
1: Öte yandan Yeşilköy Balıkçı Barınağı'ndaki yağmur suyu hattından denize atık su deşarj edilmesi üzerine İSKİ'ye 1 milyon 678 bin lira ceza kesilmişti. Sağlık Bakanlığı'nın yüzme sezonunda sahillerden 15 günde bir numune aldığı belirtilirken, vatandaşlara denize girilmez ve yüzme alanı kapalıdır uyarılarını dikkate almaları çağrısı yapıldı.
2: İstanbul Küçükçekmece'de 153 yıllık demiryolu hattında leyleklerin elektrik akımına kapılmasını önlemek için özel tedbirler devreye alındı. Kuşların boyutlarına uygun tasarlanan leylek konmaz aparatları hatlara monte edildi.
1: 153 yıllık hatta leylekler için harekete geçildi. Elektrik hatlarına leylek konmaz da tedbir alındı. İstanbul Küçükçekmece Gölü Tahtakale mevkiindeki demir yolunda leylekler için özel önlemler devreye girdi. Leyleklerin göç mevsimlerinde yoğun olarak demir yolundaki direk ve katener noktalarına konduğu tespit edildi. Çalışmalar kapsamında leyleklerin boyutlarına uygun yeni ve daha yüksek leylek konmaz aparatları tasarlandı. Üretilen özel aparatlar tespit edilen riskli direk ve katener noktalarına monte edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, leyleklerin bölgeye geliş saatlerinin de takip edildiğini belirtti. Ekiplerin her gün belirli saatlerde sahaya çıktığını vurgulayan Uraloğlu, leyleklerin güvenli alanlara yöneltildiğini ve uzun vadede kalıcı teknik çözümlerin geliştirileceğini ifade etti.
2: Beşiktaş Avrupa Ligi playoff turunda 3-0'ın rövanşında Kaunas Jalgiris'e 1-0 yenilse de adını lig aşamasına yazdırdı.
5: İşaret geldi. Blahovic'in dokunuşuyla Beşiktaş maça başlıyor. Başarılar diliyoruz temsilcimize. Sola doğru adrese teslim bir pas Emirhan'dan Kasu Muttar'a içeriye çevirmek istedi. Seken top Salih önünde buldu. Yine sekiyor ve kaleci Mikelionis'te kalıyor o top.

0: Debelio araya girdi Murillo. Murillo'dan riskli bir pas. Debelio girdi araya. Debelio'nun vuruşu yandan alta gidiyor. Bir hata. Sağa doğru uzun bir top. Urega. Fabian Urega, Fransız oyuncu, bindirmeyi yapan Mutashi'ye gönderdi. Mutashi çevirdi ceza sahası içine. Neyse ki Ivan Fiolic'in şutu üstten alta gidiyor. İlhan Fakılı.
1: Fena pozisyon değil.
0: İlhan ortaladı, doğrudan kaleye direkten döndü. Bunu düşünüyor muydun bilmiyorum Engin Kehal ama.
1: Yani çok iyi pozisyon alamadı Zagiris savunması. İlhan oradan hani... Uttara da bindirdi.
0: İlhan'ın vuruşuna top direkten dönüyor. Kasım Uttara. Vlahovic'e geçmedi pas. Urega. Dušan Vlahovic şimdi aradan İlhan'a gönderdi. İlhan Fakılı yaptı ortasını. Černi gelişine. Çerçeveyi tutmuyor Václav Černi'nin şutu. Dakika 52. Atakta serecek Beşiktaş. Kartal. Kasım Uttara istediği yere aldı topu. İçeride Vlahovic. Dušan Vlahovic döndü vurdu Vlahovic kaleci. Mikel Yonis. Çalo'ya baskı sonuç verdi Renan Oliveira. Renan Oliveira top ağlarımıza gidiyor. Bu eşleşmede ilk isabetli şutu Kaan Ojagiris'in ikinci maçın 64. dakikasında gol oluyor. Oyuna devre arasında giren Renan Oliveira savunmamızdaki hatayı golle değerlendiriyor. Semih'ten çok şık bir topuk pası, şimdi ceza sahası içinde vuruş. Murillo ile gole yaklaşıyor Beşiktaş. Ben Şahip. Oliveira duvar oldu. Urega. Ahmet Sami de gelmişti oraya. Renan Oliveira. Tehlike kalemizde Salih Özcan. Salih Özcan evet. Açık ara. Bugün her yere yetişti. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş bir sezonluk aranın ardından yeniden UEFA Avrupa Ligi'nde.
2: Trabzonspor Avrupa Ligi playoff ikinci maçında Ferencvaros'a 4-0 yenildi. Bordo Maviller yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.
3: Düdük çaldı. Ferencvaros'un vuruşuyla başlıyor rövanş maçı. Malinowski şık hareketler. Yerde kaldı. Hakem kartıyla geldi. Sarı kart var. Şimdi elini cebine attı. Kırmızı kartını çıkardı. Kırmızı. 10 kişi kalıyoruz. Anlamak mümkün değil. Önce sarı kartıyla gitti o bölgeye. Çok erken bir kart. 10 kişi kalıyoruz. Kapattık o bölgeyi. Adam Naç orta cezalarına kafa toparlarda gol. Odolda. Ferencvaros 1-0 öne geçiyor. Saviolo cezalarına girdi. Dışarıya çıkardı. Muçi topla buluştu. Muçi önü kapalı şimdi açtı. Baktı vurdu. Top. Gidiyor Dibuş'unla. Son anda bir müdahalesi var. Odav'da. Onun pası Kadu'ya. Ceza alanında tehlike. Topağlarda gol. Kadu. Hayır diyor hakem. Bir kez daha izliyoruz. Pozisyon çok net. Josef. Açtı önünü. Yerden gönderdi. Vamidele Yusuf. Top dışarıya gidiyor. İkinci gol şansı buldu Ferencvaros. Pozisyon ekranlarınızda. Etkili geldiler. Aman dikkat. Şut ve gol.

9 kişi kalıyoruz. Bamidele Yusuf Onana kalesinde top ağlarda. Dakika 59. 3-0. Sol tarafı kullanıyorlar bu defa. Oda son çizgiyi çevirdi içeriye. Gol pozisyonu direkt. Onana da uzandı. Kadu. Raim Akers tüm oyuncularıyla bizim yarı alanımızda. Şut ve gol.

0: kronometresini kontrol etti Obrenović ve son düdük geliyor. Temsilcimiz yoluna konferans ligiyle devam edecek.
1: Mağlubiyetin ardından Aspor'a konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, sonucun sorumlusu benim, istifa ediyorum dedi.
2: Çok üzücü bir gece geçirdik. Tabii ki bir sebebi ben ve ekibim, bunu söylemem lazım. Hem ülkemize hem camiamıza çok üzücü bir gece geçirdik. Aslında kırmızı karta kadar herkese verdiğimiz şey bizim açımızdan çok olumlu geçecek bir maç gibiydi. Çok iyi başladığımız bir maçtı ama neticesinde Avrupa Ligi'ne kalamadık. Şu an itibariyle 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun. Çünkü bazı maçlar vardır. Bazı maçlar vardır. İnsanı çok yaralar. Bu maçlardan bir tanesini yaşadık maalesef. Nasibin ötesine yer yok. Sağ ol. Duygun için ilk defa bir samimi bir duygusunu da görüyorum. Çok onur duyduğum görevden maalesef çok değerli işler yaptık ama maalesef şu an itibariyle istifa ettiğimi söylemek istiyorum. Çünkü oyuncularıma söylediğim, herkese söylediğim şey var. Mağlubiyetler bana ve ekibime ait, galibiyetler oyuncularıma. Dolayısıyla bugünkü mağlubiyet kabul edilir bir şey değil. Evet, oyunun şanssızlıkları, talihsizlikleri hepsini kabul edilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam açıkçası. Dolayısıyla herkes hakkını helal etsin. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık.
1: Çok sıcak bir gelişme. Son dakika haberini sizlerle paylaşacağız. Şu anda ekranlarınızın hemen altından da geçmek üzere o haber. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin istifasını kabul etmedi değerli izleyenler. Ayrıntılarını paylaşalım. Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde. Teknik direktörümüz Fatih Tekke, Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaşanan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı almıştır. Teknik direktörümüz Fatih Tekke'nin istifa kararı kabul edilmemiştir. Fatih Tekke teknik direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Ahmetspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır ifadesi kullanıldı değerli izleyenler. Sıcak bir gelişmeydi, paylaştık sizlere, son dakika bilgisiydi. Ekranların altında da devam ediyor o bilgi. Evet, bununla birlikte de yavaş yavaş haber geceyi noktalayalım. Şimdilik hoşçakalın.

0: İyi akşamlar, saatlerimiz 20.50'yi göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında Arka Plan programına başlıyoruz. Önümüzdeki yaklaşık 3 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminin en sıcak başlıklarını çok kıymetli misafirlerimizle konuşacağız, değerlendireceğiz. Hemen onları da tanıtmaya başlayayım. Askeri stratejist Doktor Sayın Eray Güçler her zaman olduğu gibi bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Güzel
1: iyi yayınlar.
0: Bir yayın olsun. Sağ olun. Bir mukabele sağ olun. SETA araştırmacısı Doçent Doktor Sayın Muhammed Hüseyin Mercan bu akşamki bir diğer kıymetli misafirimiz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Ayağınıza
2: teşekkür
0: sağlık.
2: Ediyorum.
0: Çok teşekkür
2: İyi akşamlar,
0: ediyoruz
2: yayınlar.
0: Katıldığınız için.

0: için yayınımıza. Hukukçu, avukat Sayın Hadi Dündar bu akşamki bir diğer kıymetli misafirimiz o da. Hadi Bey hoş geldiniz yayınımıza. Bugün sizi aynı yine yoracağız. Özellikle hukuk başlığı altında değerlendirmemiz gereken pek çok mesele var. Pek çok gündem başlığı var. Hepsini konuşalım istiyoruz. Ve Hürriyet Gazetesi yazarı Sayın Abdülkadir Selvi bugün Ankara'dan yayınımıza katılıyor. Sayın Selvi hoş geldiniz siz de yayına. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Banu Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Ve Mustafa Kadir Mercan A Haber muhabiri. Onu da Sayın Selvi'nin yanında görmektesiniz. Mustafa Kadir Mercan'a da hoş geldin diyelim. Kadir hoş geldin. Çok sıcak başlıklar var gündemde. Hoş bulduk. İyi hemen izleyicilerimiz için hatırlatalım. Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı. Bugünün en flash başlıklarından biri o. Az önce gözaltına alınma görüntüleri de yayınlandı, kamuoyuna yansıdı. Bu arada evinde bir aramada yapıldığını biliyoruz. Nedir son bilgiler? Lütfen bizi ve izleyicilerimizi bilgilendir bu konu hakkında. Biz de üzerine konuşalım.
2: İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Kendisi Manifest'in menajeri, aynı zamanda kurucusu olarak bilinen Tolga Akış. Şunu söylemekte fayda var. İstanbul'dan İzmir'e giderken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Uçağa dahi binmemişti. Fakat bu kapsamda hem teknik hem de fiziki takip yapılıyordu. Ve bu takip sonucunda da savcılık kararı doğrultusunda uçak biraz bekletildi. Sonrasında ise İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafınca gözaltına alındı. Ve gözaltına alındıktan sonra rutin bir sağlık kontrolünden geçirildi. Ve bulunduğumuz dakika itibariyle de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde olduğunu ifade edebiliriz. Hakkındaki suçlamalar müsteşenlik, uyuşturucu madde kullanma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, aynı zamanda evinde de yine aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda yine yüklü miktarda döviz ve altın da ele geçirilmiş durumda. Öte yandan şöyle bir bilgi de var yine. Yaklaşık evinde 10 milyon TL değerinde de yine bir senetin olduğunu ifade edelim. Emniyet ekipleri tarafından o senetlere de el konulmuş durumda. Sıcak bir gelişme daha var bu konuyla alakalı olarak. Biraz önce de belirtmiştim, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde şu anda kendisi. Fakat İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemi alınmayacak. Yarın sabah itibariyle İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilecek ve savcı huzurunda direkt olarak ilk ifadesini verecek Manuel.
0: Yani emniyette ifade vermek istememiş mi, bunu mu anlamalıyız?
2: Mevcutlu bir şekilde ifadesini istedi savcılık. Hem emniyet kaynaklarından hem de savcılık kaynaklarından teyit ettim biraz önce. Emniyette bir ifade vermeyecek. Direkt olarak ilk ifadesini savcı huzurunda verecek.
0: Yani yarın adliyeye giderken, çıkarken görüntüleri de yine kameralara yansıyabilir. Bunu da vurgulamış olalım. Evet, yani çok enteresan bir başlık. Daha önce başka hukuki süreçlerinde bahsi geçen grupla ilgili işlediğini görmüştük. Şimdi isnat edilen bazı suçlar var. Az önce Mustafa Kadir Mercan da onları saydı. Müsteşcenlik, uyuşturucu madde kullanma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama diyor savcılık kaynakları Hadi Bey. Şimdi nasıl değerlendirmek gerekir bu gelişmeyi? Bundan sonraki süreçte neleri takip edeceğiz? Eğer uyuşturucu madde kullanmayla alakalı da bir soruşturma yürütülüyorsa herhalde bir adli tıp süreci de olacak.
3: Büyük ihtimalle, çünkü 3 tane suç tipi var. 3 ile ilgili bir isnat durumu söz konusu. Fakat az önce Kadir şunu söyledi. Mevcutlu olarak savcılık istemiş. Bu ne demektir?
0: Ne demek?
3: Yani kullukta ifadesi alındıktan sonra bırakılmasın. Savcılığa getirilsin. Savcılık makamı da bu konuyla ilgili bir ifadesini alsın. İfadesini aldıktan sonra sulh ceza hakimliği ile ilgili acaba tutuklamaya yönelik bir talebi olacak mı? Adli kontrole yönelik bir talebi olacak mı? Olmayacak mı? Bunu değerlendirmek için de savcılık makamı kendisinin ifadesine başvuracak avukatı eşliğinde. Çünkü şahıs gözaltına alındığı zaman normal şartlarda kullukta bir ifade vermesi gerekir avukatı huzurunda. İfadeyi ister verir ister vermez. İsterse susma hakkını kullanabilir. Bu konuda herhangi bir engel durumu söz konusu değil. Ya da istediği şekilde kendisini ifade edebilir isnat edilen suçlarla ilgili. Eğer burada bir ifade verme durumu söz konusu değilse, ben kullukta ifade vermek istemiyorum, susma hakkını kullanıyorum, savcılık makamında eğer gerekli görürse ifade verir. İsterse orada da susma hakkını kullanabilir. Sulh ceza hakimliğine eğer sevki olursa orada da susma hakkını kullanabilir. Fakat buradaki önemli olan hususlardan bir tanesi suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması. Burada öncül bir suçtan bahsediyoruz. Yani ortada bir suç